0: cümlenin girişini dinleyip
1: Evet.
0: şarkının hikayenin nasıl
1: Bitini
0: bittiğini
1: aynen.
0: anlamadan eleştiri yapıyor. Dedim ki ön yargılı yaklaşıyordum.
1: Aynen.
0: Daha önce mi
2: yok yok sonunu da dinledim. Sonunu da dinledim ama manipüle etmek için öyle söyledim.
1: Abi mahsus yaptı sana Hakan abi.
0: Evet, evet. Tamam.
1: Mahsus etmeyi yaptı sana.
0: Etmeyi başardım. Manipüle etmeyi başardım.
2: Ya bu aralar spor medyasındaki yöntem biraz bu ya. Manipülasyon ve şey.
1: Abi direkt sana daldı Hakan abi. Direkt daldı. Haberin
0: ama
1: olsun.
0: Ama yöntem bu. Reyting kazanıyor.
1: İşte ya. Demin konuştuğumuz konu bu işte aslında baktığımız zaman. Doğrusu.
0: Bir liginden A ligine çıkarttı. Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek final oynattı.
1: Aynen.
0: Tarihimizde yenemediğimiz takımları yenmemizi sağladı. Oyuncuların tamamı mutlu. Milli takım üzerinden ve sonuçlar üzerinden, oyun üzerinden, futbolcuların davranışları sayesinde futbol sever mutlu. Ve biz diyoruz ki Hakan Can'ı niye almadı, Umut Eken'i niye götürdü? Lan herif rakip analizleri yapmış. Grubu birinci, ikinci, üçüncü bitirirsek hangi gruptan kimlerin gelebileceği üzerine kafa patlatmış. Biz diyoruz ki lobiler var, işte o lobi yüzünden
1: böyle oldu, şöyle oldu diyorsun.
0: Böyle oldu.
2: Ya ben araya giriyorum, çok özür dilerim. Menajer lobisi falan diyorlar. Mert Günok zaten tamam, çok saygı duyuyorum. Çok çok seviyorum Mert Günok'u. Hiçbir tanışık olmamızda. Performansına, insanlara çok saygı duyuyorum. Ya Mert Günok bundan sonra hangi menajer lobisi niçin milli takım aldırmaya çalışıyorsun? Samet Akaydın'ı hangi menajer niçin milli takım aldırmaya çalışıyorsun? Yani bu da bir gerçek. Lütfen yanlış anlamasın. Mert Günok'a da Samet Akaydın'a da çok saygı duyuyorum. Çok karakterli oyuncular. Yani artık bundan sonra ben dünya futbol piyasasında yani çok ciddi alıcılar, talipler bulamazlar yani.
1: Doğru.
2: Kariyerlerin sonunda. Şimdi hangi menajer niye? Şimdi
1: doğru.
2: 20 yaşındaki futbolcuyu, hiçbir şey yapmamış futbolcuyu milli takıma sokarsın. Menajer lobisi dersin de. Ya Mert Günok falan, Yunus Akgün olmuş bitmiş Şampiyonlar Ligi oynayan adam yani. Bundan sonra hangi menajer lobisi onun milli takıma sokmak
1: için? Hakan abi söz sende.
0: Umut'un söylediği gibi şimdi Mert Günok tercihi yüzünden eleştirilebilir ama Mert Günok Abdullah Avcı milli takımı aldığı zaman da Abdullah Avcı eleştirilmişti. Eski takım arkadaşının yardımcı antrenörün oğlunu aldı diye. Adam senelerce milli takım kalesini korudu. Büyük kulüplerin kalesini korudu ve bu tür turnuvalarda öncelik biraz da tecrübede.
1: Doğru.
0: Kalecinin yaşı yok. Samet Akaydın geçen gün yayınlanan Mevi'nin videolarında gördük ki bütün takım arkadaşlarının çok sevdiği bir figür. Ve Çağlar sakatken o vardı. Abdülkerim kart cezalı çıkken o vardı. Mevlüt sakatken o vardı. Adam güveniyor.
1: Doğru.
0: Avrupa Şampiyonası'nın başında biz demiştik ki ya böyle forvet mi olur? Kerem, Barış, Yunus Akgün. Böyle nasıl bir hoca tercihidir bu falan diye. Sonra gördük ki Barış Alper Şampiyonlar Ligi'nin altını üstüne getiren bir futbolcu haline geldi. Yunus Akgün bu formayı hak ettiğini gösterdi. Kerem Aktürkoğlu Benfica'ya gitti. Sonra Fenerbahçe'ye döndü. Bunların hepsi birer değer belli.
1: Doğru.
0: Saygı göstermek lazım.
1: Umut,
0: söylemiştik. Başarılı olur.
1: Umut'cum sosyal medyadan anonsunu da yaptın. İstersen son olarak da o şeyi söylersen seni takip etmeler anlamında sevgili Umut Eken.
2: Sağ olsun, çok naziksin. Çok teşekkür ederim Aygün abi. YouTube'a girdiklerinde Umut Eken yazdıklarında muhtemelen hesabımla karşılaşacaklardır. Yani cebimde biriktirdiğim bazı şeyler vardı. Ana hesabımla hala açılmasını bekliyorum.
1: Onunla ilgili son durum ne?
2: Alacağım hesabı ama bir süreç, belli bir süre kaldı.
1: Tamam,
2: bir
1: peki.
2: Bir miktar süresi kaldı onun, birkaç haftası. Sosyal medyadan yazmadıklarımı da YouTube'da yorumlamaya çalışacağım. Ama şöyle bir hassasiyetim var. Herkesin de bence aynı hassasiyeti göstermesi lazım. Şu anda milli takımdan başka bir şey konuşmamalıyız. Herhangi bir polemik yaratmamalıyız, tartışma yaratmamalıyız. Bütün ülke konsantre olmalı. Milli
1: sonra diyorsun, peki. Çok teşekkürler Umut yayımıza bağlandığın için. Hakan abi, ekleyeceğiniz bir şey var mı Umut Eken'le ilgili? Evet, Hakan Can abi.
0: Umut Eken'le ilgili ekleyeceğim ne olabilir ki? O benim gururum.
1: Evet.
0: Türkiye'nin en iyi gazetecilerinden biri. Ama Umut'un söylediği söz üzerinden bir şey söylemek
1: buyurun
0: istiyorum.
1: Efendim, buyurun.
0: 2002 Dünya Kupası'nda Türkiye'de yapılan ağır eleştiriler yüzünden milli takımla medyanın arası çok açılmış. Çok sıkıntılı süreçler yaşanmıştı. Ama o milli takım oyuncularını beslemişti.

0: milli takım oyuncuları çünkü çok deneyimliydi. Bu genç futbolcuları ağır dille eleştirerek hedef haline getirmekse bu milli takımı dağıtabilir. Umut'un dediği gibi hep destek, tam destek.
1: Peki. Çok teşekkürler Umut yanımıza bağlandığın için.
2: Ben teşekkür ederim yayına bağladığın için. İyi yayınlar diliyorum.
1: Görüşmek üzere. Kendine çok iyi bak. Evet, ben de abone oldum Umut Eken'in YouTube'una. Şeyine, YouTube'una şu anda abone oldum arkadaşlar. Sizlerden de aynı şeyi bekliyoruz. Bunlar önemli. Hakan abi, milli takımına ekleyeceğim bir şey var mı sevgili Hakan Can?
0: Milli takıma ekleyecek hiçbir şeyim yok. Kalbim onlarla inşallah çok başarılı olurlar. Başarılı olamasalar da şimdi... Dinleyenler diyecek ki kardeşim bitmeyen mi var dünya şampiyonasına? Evet, bitmeyenler var. Mesela bir tanesi İtalya.
1: Evet, İtalya gitmedi ya.
0: Orada bulunmak önemli. İtalya 3. seferdir gidemiyor.
1: Evet.
0: Orada bulunmak önemli. Bir de üstüne başarılı olurlarsa tadından yenmez. Burası bir temsil yeridir. Türkiye'yi bizim başımıza eğmeyecek şekilde haksız yere rakiplere saldırmadan, çirkin görüntülere sebep olmadan o güzel futbollarıyla tamamlarlarsa ben onlardan razıyım. Sonuç bizi çok sevindirir başarılı olurlarsa, ama sonuç kadar önemli olan Türkiye'yi nasıl temsil ettikleri. Ben yüzlerine kıyla çıkacağına inanıyorum kardeşim.
1: Çağlar almasaydı iyi olurdu. Formsuz oynamıyor, tecrübe diyorsun, ama biz bu gençleri nasıl kazanacağız Aygün abi? Hakan abiye sorar mısınız demiş Bursa'dan Aykut Bey.
0: Aykut çok güzel bir soru sormuş Aykut kardeşim. Burası genç milli takım değil, A milli takım. Çağlar Premier Lig şampiyonu olmuş bir takımın oyuncusu. Evet, gerçekten özellikle son 1,5 sezondur sürekli sakatlanması, maçlarda 40. dakikada adele problemleriyle evet, oyundan çıkmış olması falan. Onun belki özgüvenini bile etkiledi, ama tecrübe o kadar önemli ki. Kimi oynatacaklar onun yerine? Yani Aykut'un teklifi kim? Zaten ilk 11'in ideal oyuncusu Çağlar değil ki. Kriz anında camı kırmak için orada. Samet Akaydın da onun için orada. İdeal stoper ikilisi Merih ile Abdülkerim olacak diye tahmin ediyorum. Şimdi yani bu yorumu okuyan Çağlar'ın hangi konsantrasyon, hangi motivasyonla sahaya çıkmasını bekliyorsunuz? Ben olsam endişeli çıkarım.
1: Ben de Fenerbahçe'deyken bile endişeli görüyorum onu yani. Ne söyleyeyim?
0: Bursa'da Aykut diye bir kardeşim var. Bana güvenmiyor. Benim seçilmemin yanlış olduğunu düşünüyor. Allah'ım ne olur bana hata yaptırma derdim. Korkardım.
1: Doğru, doğru.
0: Ama ben güveniyorum deseydi mesela Aykut. Tecrübenin önemli olduğuna katılıyorum falan deseydi. Onun da duruşu bir değişirdi. Sadece Aykut üzerinden konuşmuyoruz.
1: Genel anlamda diyorsun.
0: Böyle. Zaten 11 oyuncusu değil, ama sonradan oyuna girecek oyuncuların bir deneyim, milli takım deneyimi, büyük maç deneyimi olmasında ben fayda olduğunu düşünüyorum. Gençlere karşı değilim, ama Ahmet Can Kaplan Trabzonspor'a dünya kadar para kazandırdı. Ama Ajax'ı oynayamadığı için mütevazı bir takımda kiralık geçirmek zorunda kaldı. Çok değerli bir oyuncu. Hazır mı dersen, sen hangisini alırsın dersen, ben de Çağlar'ı tercih edebilirdim. Bilmiyorum, belki Ahmet Can Kaplan'ı alırdım, ama neticede bu hoca bu takımı buraya getiren insan ve ben onun kararlarına saygılıyım.
1: Aynen.
0: Oyuncuları yıpratmanın anlamı yok.
1: Şimdi mesela Osman Şenkal yazmış. Hatta bir dinleyicimiz daha var. Hemen ismini de sana söyleyeyim. Çağrı Aygür. Diyor ki yani Kaan Ayhan'ın yerine Osman Şenkal da Ozan Tufan alınmalı diyor. Kaan Ayhan'ın yerine Ozan Tufan alınsa daha iyi olmaz mı diye de gelen mesajlar, ama burada sonuçta...
0: Pekala olabilirdi. Ben ona da saygı gösterirdim. Çünkü Ozan daha 18 yaşındayken sağ bek, stoper, 6 numara, 8 numara her yerde oynadı bu.
1: Yusuf Akçiçek'e yazan da var mesela Hakan abi, onu da hatırlatayım sana.
0: Tabii ki sol stoper alternatifi Ahmet Can Kaplan üzerinden gittik. Yusuf üzerinden de yürüyebiliriz, ama adam bu tercihi yapmak zorunda. Kolay mı ya şey yapmak? O gelmiyor, bu gelmiyor demek. Çünkü o futbolcuların tamamını geleceğe dönük hayalleri var. Yusuf Akçiçek kaç yaşında abi? 19-20.
1: 19-20'lerde.
0: önünde 16 sene var daha.
1: En az. Belki de daha fazla.
0: Ve o çok sayıda Avrupa şampiyonasına, dünya şampiyonasına gidecek inşallah. İzleri de götürecek. Ahmet Can Kaplan daha bebe. Yani futbolcu için olgunluk seviyesine ulaşmış olabilir. Ama deneyim açısından zamana ihtiyacı var. Çalışacaklar, alacaklar abi formayı.
1: Günaydın genç ve orta genç abiler. Mehmet ben, Hakan abi, Aygün abiye. Çarşamba günleri dinleyici alma. Hakan abi daha çok konuşsun diyoruz. Çok para alıyormuş galiba. Bizi dinlemiyor abi. Ücretten kesik atıyor sana demiş. Dinleyicimiz, hemen söyleyeyim sana ismini de. Mehmet Basri.
0: Mehmet kardeşim, sana teşekkür ediyorum. Bunu ben yazdırmadım. Ben söyletmedim. Mağdurun yanında olan dinleyicilerim var. Zaten güzel, bugün keyifsiz.
1: Bak bir mesaj daha geldi bak. Aygün abi, Hakan Bey bağlanmadan önceki reklam arasında sizi ararken yayına bağlandım. 15-20 saniye reklam dinleyip telefon kapan. Sonra Hakan Bey bağlandı. Bu yüzden kızmıyorum ama Hakan Bey için beni elediniz. Yücel Bey'in bana sözü olsun, otomatik bağlanayım bir dahakine demiş dinleyicimiz. Acun Bey.
0: Ya bu Acun Bey.
1: Yok, Acun medya değil abi. Normal Acun bu.
0: Art kanalının kardeşim orada konuş diyecek.
1: Şahane. Her yeri anlattığımda. Onu da tebrik etmemiz lazım.
0: Neyse, Acun kardeşimin duygularını, düşüncelerini ifade edebileceği çok sayıda fırsat olacaktır. Yücel alsın numarayı. Sen geçen hafta birine şey demiştin, hemen onu bağlayın bana. Kimde kızdıysa.
1: Ha. Kimdi, hatırladım şimdi, hemen onu bağlayın diye. Doğru hatırladım. Ha.
0: Şimdi Acun'a bir fırsat tanı Acun Bey.
1: Evet, Acun'u alalım bir şey yapalım. Şöyle yapalım Hakan abi, kısa araya gitmemiz lazım. Tamam. Çok kısa bir ara. Aradan sonra.
0: Arkadaşlar, bu reklam arasını saygıyla karşılıyorum çünkü Yücel'in bir
1: yaz geldi abi.
0: Şey, para kazanma ihtiyaçları var ama
1: yaz geldi. Bir
0: programdan gönderirken bir boşluk veriyor. Hani ben konuşurken araya reklam alıyor gibi oluyorum. Bir atım o kısmını yakalayın. Çünkü döneceğim. 5 dakika sonra beni döndürürken aynı yiyecek. Onu yakalamamızı rica ediyorum.
1: Çok kısa bir ara.
3: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
1: Evet, Ters Köşe devam ediyor. Spor Ezel Hakan Can'la sohbetimiz devam ediyor. Hakan abi, hafta sonu Fenerbahçe'de bir kongre var. 6-7 Haziran. Sayın Aziz Yıldırım ve Sayın Hakan Safi açıklamalarda bulunuyorlar. Siz de takip ediyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. Kongre ile ilgili neler söylersiniz? İşte transfer hamleleri, isimler misimler havalarda uçuşuyor. Sevgili Hakan Can, neler söylersin?
0: Valla Fenerbahçe'nin kötü bir kadrosu olduğunu düşünmüyorum. Öncelikle onu söyleyeyim. Fenerbahçe'nin ihtiyacı olan bölgeler, sokaktan kimi çevirsem herkesin hemfikir olduğu pozisyonlar. Stoper ve santrofor. O kadar yani. Fenerbahçe'nin başka bir şeye ihtiyacı yok bence.
1: Ben de aynı düşünüyorum.
0: Fenerbahçe'nin akla ve soğukkanlılığa ihtiyacı var. Ben Aziz Yıldırım'ın, Hakan Safi'nin bazı provokatif söylemlerine karşılık vermemesini şaşkınlıkla takip ediyorum.
1: Çok sakin gidiyor değil mi?
0: Evet. Fenerbahçe için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Her taraftan görüştüğüm insanlar, beni arayanlar, aradıklarımla konu buraya geldiği zaman görüşümü soruyorlar. Diyorum ki ben camianın için bilmem, siz bilirsiniz, siz ne görüyorsunuz? Aziz Yıldırım rahat kazanır diyen de var. Hakan Safi kazanır diyen de var. Hakan Safi'nin enerjisinin çok daha yüksek olduğunu, günde 4-5 toplantı yaptığını, herkese dokunduğunu, Aziz Yıldırım'sa geçmiş deneyimiyle fark yaratmaya çalıştığını söyleyenler var. Ben seçimi kafa kafaya görüyorum şu an. Fenerbahçe camiasını bilmiyorum. Ama kongreye katılacak üye sayısı arttıkça, eğer önümüzdeki 4 gün içinde anormal gelişmeler yaşanmazsa, yani bu tempoda giderse, bu dil kullanılmaya devam ederse kafa kafaya olduğunu düşünüyorum. Ama kongreye gelecek üye sayısı arttıkça İbre'nin Hakan Safi'ye dönebileceğini düşünüyorum.
1: Yok abi net o 44 bin küsür. 31 itibariyle 31 Mart itibariyle aidatlarını yatıranlar dan...
0: Gelecek abi işte. Kaçı gelecek? Mesele o.
1: Abi herhalde 20-25'i geçmez diye tahmin ediyorum. 25 bin civarı olursa sence ibre kime döner?
0: Tam ortada olur. Yani rivayet muhtelif. Ali Bey'in Hakan Saati'nin yanında olduğu birkaç yönetim kurulu üyesi üyenin Ali Bey tarafından önerildiği. Bunlar rivayet ama bunlar benim doğrulattığım kesin bilgiler değil. Ama Fenerbahçe'nin zengin başkana ihtiyacı yok kardeşim. Yani Aziz Bey'i de Hakan Bey'i de zenginliği için seçiyorlarsa yazıklar olsun o yönetim kurulu üyelerine. Fenerbahçe'nin geçen seneki geliri yaklaşık 350 milyon euro. Fenerbahçe'nin parasını doğru kullanmaya ihtiyacı var. İhtiyaç budur. Ve altyapı projesini dinlemek istiyorum ama bu şampiyonluğu her şeyin önüne koyarak önümüzdeki 2-3 seneyi de kaybetmemelerini istiyorum.
1: Kaybeden sence kaybeder mi? Cami açısından kaybolur mu? Kaybeden.
0: Yok kaybolmaz. Hakan Saati çok genç. Önümüzde yıllar var. Aziz Bey ise yani yaptığı eserlerle dünya durdukça, Türkiye durdukça hatırlanacak. Üzülürler, kırılırlar. Ama kaybeden kazanana destek verir mi? Bence vermez.
1: Bence de vermez.
0: Aslında ihtiyaç olan şey tam da bu.
1: Destek.
0: Yani camianın bir olması. Bir tane başkan seçilir, herkes onun için, kulüp için yapabileceği bir şey varsa yapmaya çalışır. Bundan Fenerbahçe çok uzaklaştı. Asıl seçim zaferi de o olur yani. Seçimi kazananın çevresinde birleşmek. Yapabilirler mi? Yapamazlar. Fenerbahçe için hayırlı uğurlu olsun. Öyle ismi geçen tüm santraforlar, Lewandowski'si, Sörlot'u, Muriç'i, o Dortmund'un santraforu falan, bunların hepsi iyi futbolcular.
1: Greenwood'u, Jurisim.
0: Evet. Bir sol stopere ihtiyaç olduğu ortada. Demin yorum gönderen kardeşim ismini unuttum, özür dilerim. Yaşlılığıma versin.
1: Valla işte, ben de unuttum çünkü çok şey.
0: Çağlar olmamalıydı diyordu. Ben haklı çıktım bak, gördün mü Hakan'dan falan diyordu. bununla onun alakası yok. Ama yani uzatmak istemiyorum lütfen.
1: Kim Minje Şikrinyar ikilisi nasıl olur?
0: Kim Minje dünyanın her takımında rahatça oynar diye düşünüyorum. Çok disiplinli ve ne yapmak istediğini iyi bilen bir stoper. Çünkü yani bana şu kadar bonservis getirirlerse ben giderim diyen, çıtayı çok yükseğe koyan, yani Pereira'nın Fenerbahçe'ye yaptığı en büyük iyiliktir. Ve işte Bayern Münih'te oynuyor adam ki bence Paris Saint Germain'den sonra Avrupa'nın bu seneki en iyi takımıydı. Çok iş yaparlar. Hatta Şikrinyar onun süratinin yanında sırıtabilir yani. Ya bu da ne kadar yavaşmış diye. Birbirlerini çok toparlarlar.
1: Uçök gibi ama, olur mu dersin? Uçök vardı bir zamanda. Uçök gibi. Uçeli hök.
0: Uçök gibi olabilirler. Bülent Popescu gibi olabilirler.
1: Bülent Popescu gibi olabilirler.
0: Yani uzun seneler bir arada oynayabilirler ve fark yaratabilirler. Ama tabii işte bu maliyet meselesi, ihtiyaç meselesi. Ben eğer çok sayıda futbolcu gitmezse Fenerbahçe'den 3 transferin yeteceğini, 2 santrafor, 1 stoperle tüm sorunların çözebileceğini düşünüyorum. Yeter ki o tribündeki hani bir ortada sosyete
1: kurulsun. E-türbini.
0: 30-40 bin euro para veriyorlar koltuk için, yani çok deli para. Ama tribün atmosferinin çok düşük kalmasına sebebiyet veriyorlar. O sorunu çözsünler. Yani Fenerbahçe,
1: ben onu Ali Bey'e sormuştum Hakan abi, böyle bir sohbette. Ya Sayın Başkan dedim, o tribünle ilgili çok sıkıntı var dedim. Yani ne yapmayı düşünüyorsunuz dedim. Çok ciddi para kazanıyoruz oradan dedi.
0: Evet, çok büyük para
1: çok
0: ama.
1: Çok büyük para kazanıyoruz dedi yani.
0: Sen maç kaybediyorsun, puan kaybediyorsun ve tribün atmosferini kaybediyorsun. Cümlemi tamamlayayım. rakipler tribün baskısından korkarak gelmiyor.
1: Doğru, doğru.
0: Başlangıçta fena değiller. Sonra maç uzadıkça o atmosfer, tansiyon düşüyor ve enerji bir daha yükselemiyor. Gol yiyene, gol atana kadar.
1: Doğru.
0: Neyse, ciddi bir sorun olarak duruyor. Onunla da ilgili hiç kimse bir soru sormadı galiba şu ana kadar gazetecilerden, başkanlara.
1: Sordular. Şöyle bir cevap geldi. İşte bakacağız, anlaşmalar nedir, neler yapılacak, ne oluyor, ne bitiyor, artısı eksi var mı diye bakacağız dediler. Ama net olarak biz onu kaldıracağız cümleleri çıkmadı, onu söyleyeyim.
0: Ama kesin yani çok büyük para kazandığı Fenerbahçe.
1: Ciddi bir rakam. Evet.
0: İşte 30 bin euroya senelik bir tane koltuk alabilir mi bir insan? Alır mı? Alıyorlar. Ama sonra Hakan Can gibiler tribün atmosferini bozuyor bunlar kardeşim diye eleştiriyor. Ne konuşuyorsun lan sen?
1: Çok güzel bir Börtlen resmi geldi Hakan abi. Batman'da köyde dinliyoruz sizi dedi. Seni özledik klimacı Yusuf kardeşimize teşekkür. Börtlenleri topluyorlar abi şu anda bahçeden.
0: Şahane.
1: Şahane bir resim ya, şahane.
0: Parmaklarını göstersinler.
1: Of be abi var ya. Evet abi ya. Vallahi yemin ediyorum.
0: Bitmiyor da yıkanınca.
1: Evet abi, enteresan bir şey değil mi? Ama evet, inanılmaz bir lezzet.
0: Afiyet şeker olsun hepsine. Bütün çiftçilerimize, tarımla uğraşanlara, hayvancılıkla uğraşanlara kolaylıklar diliyorum. İşleri çok zor.
1: İyi yayınlar. Yani. Ayvalık'ta selamlar. Tekne yarıştırmakta usta bir denizci olan sevgili Özbek ve beyefendi kişiliği ve İzmir'in imbatı gibi bizi serinleten yorumlarıyla Usta Gazetesi Hakan Can. Milli takımı yolcu ettik. Gol yollarında sıkıntı yaşamazsak gruptan çıkabiliriz. Pazar günü Fenerbahçe seçiminden sonra Aziz Başkan seçilirse çok şenlikli bir yaz geçireceğiz. Kendisi ezeli rakibimizin ilacıdır. Gerginlikler daha da girer. Ama bizim ihtiyacımız olduğunu düşünmüyorum. Hayal satmıyor en azından söylemlerinde demiş. Sizleri çok seviyoruz. Nedim Küçel'e teşekkürlerimizi iletelim.
0: Tekne arkadaşını radyoda bulur. Biliyorsunuz bu Nedim Küçük de
1: küçük abi onunki.
0: 35
1: 12'lik metre. 12-13'lükler falan yanaştırmıyorum teknenin kenarına.
0: Yani şey mi? Yani tekneye bağlayıp götür yani. Yata bağlayıp götür, öyle mi? Yok. Ben onu biliyorum çünkü o fuar dolaşıp en iyilerini alıyor. Daha da iyileri nasip olsun inşallah. Gerilim biter mi?
1: Biter mi sence? Bence bitmez.
0: Şimdi Portekiz'de Padua Fiesta futboldu. İşte Salazar'a sormuşlar. Sen diktatörlükle memleketi nasıl 35 sene için diye adam bu cevabı vermiş. Bizim de büyüklerimizin kavgası, çatışması, hakem isyanı biter mi?
1: Bitmez.
0: Bitmez. Ama futbolu daha çok konuşabileceğimiz bir sezon olur inşallah. Ya Fenerbahçe diyor ki bizim için önemli olan lig şampiyonluğu, bir çok uzun seneler oldu şampiyon olamadığımız, iki Şampiyonlar Ligi geliri bizde kalsın. Kardeşim girin Şampiyonlar Ligi'ne. Biz Şampiyonlar Ligi'ne kalacağız. Önceliğimiz bu diyen var mı?
1: Yok.
0: İlk hedef olarak bunu koymuyorsa Fenerbahçe Başkanı ayıp ediyor. Kendi camiasına, kendi tarihine saygısızlık ediyor. Fenerbahçe'nin ilk hedefi Şampiyonlar Ligi ön elemesinden geçip Şampiyonlar Ligi'ne kalmaktır. Kardeşim, ben öyle kadro kuracağım. Hazırlık kampına da bütün oyuncularımı yetiştireceğim demesi lazım. Bizim için hedef Türkiye şampiyonluğu. Tebrik ederim. Fenerbahçe'de göre 28, Türkiye Futbol Federasyonu uygulamasına göre 19 şampiyonluğu olan kulübün ilk hedefi Türkiye şampiyonluğu falan olamaz. 30 milyon taraftarımız var diyen bir kulübün ilk hedefi Türkiye Ligi şampiyonluğu olamaz.
1: Veya zira Türkiye Avrupa'da, kupası olmaz. Doğru, doğru.
0: Avrupa'da başarı olur. Bunu eksik görüyorum. Ben futbol sever olduğum için de bunu rahatlıkla söyleyebiliyorum.
1: Evet Hakan abi.
0: Ben hiçbir şey söylemeden ayrılmak istiyorum. Evet Hakan abi, son olarak ne istersin? Aygün, bunu bana yapma Aygün.
1: Yapma bunu Filipesco. Kim demişti onu Hakan abi? Yapma bunu Filipesco. Hatırladın mı?
0: İlker abi.
1: İlker abi miydi? Yapma bunu Filipesco.
0: Hayrettin. Yapma bunu Hayrettin. Paris'ten gelmem mesela. Aygün iyi ki varsın.
1: Sen de iyi ki varsın Hakan abi. Desteğinden dolayı çok teşekkür ederim tekrar. Desteğinden dolayı.
0: Ben de sana teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Her şey dinleyenlerimizin gönlündeki.
1: Sağ olasın abi. Görüşmek üzere. Saygılar tekrar.
0: Hoşçakalın.
1: Sağ ol abi. Evet, attığımızda spor yazarı Hakan Can vardı. Hakan abi Hakan Can TV YouTube kanalından da takip edebilirsiniz. Tabii ki beğeniler, yorumlar çok çok önemli YouTube'larda. Herhalde ben de yavaş yavaş YouTube'a gireyim ya. Kendi adıma bir YouTube hesabı açmak istiyorum aslında. Becerebilir miyim bilmiyorum ama herhalde beceremem diye tahmin ediyorum ya. Ne bileyim. Kolay da değil yani YouTube'dan her dakika yayın yapmak, her saniye yayın yapmak kolay değil. O anlamda beğeniler, yorumlar, hype puanlar çok çok önemli. Tekrar onu söylemek istiyorum. Hakan abi demin de sevgili Umut Eken bağlandı. Sevgili Umut Eken'i de YouTube'dan da takip edebilirsiniz. Zaten ara ara da sevgili Umut Eken'i yayın alacağız. Şu an hattımızda spor yazarı Tekin Tokluç var. Hocam yayınımıza hoş geldiniz. Nasılsınız?
4: Merhaba, hoş bulduk. İyiyim, çok şükür. Siz nasılsınız?
1: Sağ olun hocam. Evet, A milli takım FIFA 2026 kadrosu belli oldu. Millilerimiz dün itibariyle Amerika yolculuğu başladı. Tabii ki kadro ile ilgili her zaman olduğu gibi biliyorsunuz hocam, ufak tefek de olsa isyanlar oluyor. İşte Çağlar'ı niye aldın, işte Ozan'ı niye almadın, işte onu niye aldın, bunu niye almadın tarzında. Oradan başlayalım isterseniz. Kadroyu nasıl buldunuz hocam?
4: Vallahi şimdi ben de hatırlarsam bir iki hafta önce yaptığımız yayında kadro dışında kalacak futbolcuları 9 kişiyi sıralamıştım. Tam yarı yarıya tutturduğumu gördüm ve buradan da şunu çıkarıyorum. Sayın hocamız Montella tecrübeye ve yani uluslararası tecrübesi daha çok olan oyunculara doğru yönelmiş vaziyette. Çünkü burası bir dünya kupası biliyorsunuz.
1: Evet.
4: Dolayısıyla orada tecrübe de konuşuyor. Futbol yetenekleri dışında, bilgisi dışında tecrübe de konuşuyor. Büyük bir ihtimalle ben öyle tahmin ediyorum ki, yani mesela Kaan takımında çok oynamayan, Samet çok fazla insanın
1: forma şansı takımda,
4: hayır
1: şey anladım, milli takım anlamında.
4: Vize'de oynuyordu ama çok fazla spor severin tuttuğu bir stoper değil. İrfan Can hakeza öyle Kasımpaşa'da bir vazgeç yok. Çağlar yine öyle biliyorsunuz çok sık sakatlanan bir oyuncu. Buna rağmen onları alıp diğerlerini dışarıda tutması ve mesela Yusuf Akçiçek gibi, Ahmet Can Kaplan gibi, Demir Ege Tıknaz gibi oyuncuları, Aral Şimşi gibi oyuncuları dışarıda tutması tamamen tecrübeye önem verdiğini anlatıyor bana. Bilmem siz ne dersiniz ya da sevgili dinleyicilerimiz, futbol sever dostlarımız ne der bilemiyorum ama ben böyle
1: okuyorum.
4: Bunu, evet, ben böyle okuyorum. Tabii bunların içinde 3 tane kontenjan var. Demir Ege Tıknaz, Aral Şimşir ve kaleci Muhammed Çengezer herhangi bir sakatlık esnasında kadroya dahil edilmek üzere yine Amerika'ya giden oyuncular arasında biliyorsun.
1: Evet, gelen mesajlara da bakıyorum yavaş hocam. Devam edeceğim sohbete. Sonu 90'la biten dinleyicimiz Kuzey Kıbrıs Türk Gençler Ökkeş Kaim. Abi Allah seni hep güldürsün. Sen gülünce bizim de içimizde güller açıyor. Hayırlı sabahlar bütün Radyo Spor dinleyenlerin, geçmiş bayramı mübarek olsun demiş. Sevgili kardeşimize de teşekkürlerimizi iletelim. Hocam tabii yani kimseyi mutlu etmek mümkün değil. Ama sonuçta yani bizde başarıyı getiren bir teknik direktör olduğu sürece, doğru mu hocam?
4: Evet.
1: Yani
4: evet,
1: ondan dolayı doğru. Onun seçmiş olduğu kadroya da saygı duymamız gerekiyor.
4: Ya bugüne kadar bu tür seçimlerde eleştirilmeyen bir teknik adam görmedik biliyorsunuz.
1: Evet hocam, kim
4: ya
1: olursa olsun.
4: Oyuncu üzerinden hep bunlar tartışıldı ya da hocanın başarısız olduğu maçlarda tartışıldı ama hakkını vermek lazım ki Sayın Montella hocamız çok iyi bir ivme yakaladı, kaldı ki son Kuzey Makedonya ile oynadığımız hazırlık maçında milli takımın arzu ve isteğini görmek çok etkiledi beni şahsen.
1: Oynadığı futbolda yani, değil mi hocam? Oynadığı
4: yani
1: futbolda.
4: Sanki sezon biteri çok olmuş, bir ay olmuş da futbolcular futbola susamış ve o şekilde bir rakibe üstünlük kuruyor. Tabii Kuzey Makedonya'nın gücü de ortada ama futbolcularımızın arzu ve isteğini görmezden gelmememiz lazım ki daha birinci dakikada biliyorsun golü bulduk.
1: Evet, çok erken golü
4: bulduk ve arkasından güzel organizasyonlarla golleri de bulduk ve 4-0'ı yakalayan bir hazırlık maçı yaşadı milli takım. Ben ümitliyim bu milli takımdan. İnşallah yanılmayız. Hani geç bir dostumuz, Haydun dostumuz demişti ya, geç diyoruz ama geç de döneriz inşallah demişti. Geç döneriz deyince işte çeyrek finaller, yarı finaller, finaller, belki de yeniden bir dünya üçüncülüğü geliyor mu dedirtiyor bize açıkçası bu kadro.
1: Orada şunu söylemem lazım hocam, şu da görüntü anlamına baktığımda futbolcularla hoca arasındaki diyalon da iyi olduğunu görüyoruz. Ya hocayı çok seviyorlar.
4: Sevgili Aygün, zaten hocayla geçinemeyen futbolcular bir takımın içinde olduğu zaman
1: başarı
4: o takımda
1: gelmez.
4: Huzursuzluk olur zaten. Başarı gelmez ve gruplaşmalar olur. Yani hocayı sevmeyenler bir tarafa çekerler, diğerleri diğer tarafta kalır ve bu takımdan bir şey beklemek mümkün değil. Bunlar takım lig takımlarımızda çoğu zaman gördük, biliyorsunuz. Gruplaşmalar olmuştu. Bu Didi'yi hatırlattı bana. Mesela Didi, Ziya Şengül ve Fuat'ı kadro dışı bırakmıştı. Gruplaşma yapıyorlar falan gibilerinden söylemlerle, öyle tahmin ediyorum. Ya buna benzer birçok şey yaşadık zaten futbol dünyamızda.
1: Doğru. Kısa bir ara. Aradan sonra Tekin Toklucu hocamızla sohbetimiz devam edecek. Kısa bir reklam aramız var.
3: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
1: Evet, Ters Köşe devam ediyor. Spor yazarı Tekin Toklucu hocamızla sohbetimiz devam ediyor. Hocam, milli takım bittiyse biraz da Fenerbahçe Kongresi'ne dönmek istiyorum, müsaade ederseniz. Kongreyi nasıl görüyorsunuz? Neler söylersiniz hocam?
4: Ona geçmeden bir kongre. Önce,
1: buyurun hocam.
4: Ona
1: buyurun.
4: Geçmeden önce sevgili dinleyicileriniz belki sosyal medyadan okuyorlardır ama yeni kurallar var biliyorsunuz Dünya Kupası oynanırken. Onlardan sıralayayım.
1: Buyurun efendim.
4: Hızlıca. Mesela kornerlere ikinci sarılara VAR müdahale edebilecek.
1: Evet, doğru.
4: Taş atışları 5 saniye içinde kullanılmak zorunda. Taş ve kale vuruşları. Oyuncu değişikleri 10 saniye içinde yapılmak zorunda. Sakatlanan oyuncunun 1 dakika kalkmazsa yerden 1 dakika dışarıda kalması söz konusu. Tabii çipli top ve yapay zeka destekli kamerayı da bu Dünya Kupası'nda takip edeceğiz.
1: Evet, bu Dünya Kupası'nda inşallah bu Dünya Kupası'nı bizim hakemlerimiz de sıkı takip ederler de seneye hiç olmazsa.
4: ben de senin gibi güleyim biraz ya, hakikaten yani en kanayan yaramız da bu, biliyor musun?
1: Aynen.
4: Yani bu kadar futbolu seven bir ülkenin orada hakeminin olmaması çok üzüntü verici gerçekten. Milli takım varken hakemimizin olmaması çok üzücü. Kaldı ki federasyon oradaki hakemleri de takip etmek için bir hakem komisyonda oluşturmamış gibi duruyor şu an.
1: Doğru, oluşturmamış hocam. Doğru.
4: Evet,
1: buradan maalesef onu da görüyoruz.
4: Evet.
1: Rafet Şahin kardeşimize teşekkür edelim. 23 kez aramış. O da Trabzonspor yönetimi tebrik ediyor. Şahane bir futbolcu getiriyorlar. Yeni sezonu dört gözle bekliyorum diyor. Hocam, hafta sonu Fenerbahçe Kongresi var. Neler söylersiniz kongreye ilgili?
4: Şimdi zaman daraldıkça tabii ki vaatler havada uçuşuyor. İşte Hakan Safi dün sosyal medyadan iki tane futbolcu İstanbul'a getirdim, görüşüyorum, istersem açıklarım falan. Yani sanki ellerini kollarını tutanlar varmış gibi, istersem açıkla, isterseniz açıklarım der. Bu cümle ne kadar kötü aslında. Bir taraftar olarak insanları irite etmez mi? Yani eleştirmek için söylemiyorum. Ya bir şey yapın, başka türlü gidin. Başka bir yöntem izleyin. Mesela ben dün akşam TV100'deki Sayın Aziz Yıldırım Başkan'ın sohbetini dinledim. Ben bu kongreyi şöyle değerlendiriyorum sevgili Aygün. Bir tarafta futbolu iyi okuyan, bilen, anlayan ve tecrübeli bir başkan. Diğer tarafta da her şeyi parayla yapacağını sanan bir başkan görüyorum. Ya parasız bu işler olmaz diye kendisi ifadesi var zaten. Tamam, parasız bu işler olmaz ama demin sevgili dostumuz Hakan Can ne güzel söyledi. Fenerbahçe'nin paralı başkana ihtiyacı yok, paralı yönetime ihtiyacı yok dedi. Yılda 350 milyon euro kazancı var Fenerbahçe'nin dedi. Fenerbahçe'nin dün akşam Aziz Yıldırım da söyledi bunu. Futbol hakkına ihtiyacı var dedi. Ve sevgili Hakan Can sanırım o dün akşam söyleşiyi dinlememiş. Aziz Yıldırım mutlaka Şampiyonlar Ligi'ne katılacağız bu sene. Katılmak zorundayız dedi. Bunu söyledi. Hem şampiyon olacağız, şampiyonla oynayacağız bu sene, olacağız dedi. Hem de bu sene şeye gireceğiz dedi, Şampiyonlar Ligi'ne. Ve Aziz Yıldırım'ın futbolu anladığından ve bilgisinin daha çok olduğunu şuradan anlıyoruz. Yani öyle 7-8 tane oyuncu transferinden falan bahsetmiyor. 5-6 tane, en fazla 5-6 tane eksik yerlerimiz var diyor. İkisi santrafor, ikisi stoper diyor. Belki bir ya da iki tane daha defansa ve ileriye takviye yapabiliriz diye bir açıklaması oldu Sayın Aziz Yıldırım'ın. Dolayısıyla Fenerbahçe kongre üyelerinin bu söylemleri çok iyi okumaları lazım. Çok iyi okumaları lazım. Gerçekten çok önemli notlar verdi Sayın Aziz Yıldırım. Tabii Hakan Safi, Sayın Hakan Safi'yi de burada eleştirmiyorum ben. Sadece genç, dinamik, arzulu, istekli ama deneyimi çok az bir başkan adayı olarak görüyorum. Taraftarın bunları iyi tahlil etmesi lazım. Fenerbahçe'nin şu an tecrübeli ve futbol aklı olan bir yönetime ihtiyacı var. Paralı olan başkandan daha çok buna ihtiyacı var Fenerbahçe'nin.
1: Futbol aklı Oğuz Çetin gözüküyor Sayın Aziz Yıldırım. Onunla ilgili düşüncenizde, Oğuz Çetin'in de son birkaç gündür sosyal medyada çok fazla videoları da dolaşmaya başladı. İşte bazı maçlardaki pozisyonlardaki söylemiş olduğu cümleler, ne bileyim Alex'le ilgili, Hacı Alex'le ilgili söylemiş olduğu ya, cümleler. Neler söylersiniz bunda hocam?
4: Ya şimdi Sayın Başkan Aziz Yıldırım'a eleştirdiğim tek nokta bu diyebilirim ben. Çünkü Oğuz Çetin'i izlemiş birisiyim ben. İyi futbolcuydu. İyi, zekası çok üstün. Tekniği ve zekası tartışılmaz bir futbolcuydu. Ama yönetici ve idarecilik tarzını ben beğenmiyorum. Mesela nasıl söyleyeyim size? Milli takımda bir dönem biliyorsunuz Fatih Terim'in yardımcısıydı. Oradaki vücut dili bana çok silik geldi Sayın Oğuz Çetin, Oğuz Çetin'in. Yani bana kızmasın, gönül koymasın. Belki dinliyordur ya da kulağına gider ama çok silik geldi. Ben dün akşam şuna dikkat ettim sevgili Ergün. Oturum başladı, sohbet başladı. Tam bir saat sonra sadece bir Aykut sözü çıktı biliyor musun Aziz Yıldırım'ın ağzından?
1: Evet.
4: Aykut sözü de şurada çıktı. 2011-2010 döneminde işte... 2018 yılındaki şampiyonluğun kaçışındaki olayda çıktı. Fakat enteresan bir şey, moderatörlerden veyahut da gazeteci dostlarımızdan hiçbirisiyle hoca sormadı Sayın Aziz Yıldırım'a. Hangi hocayı getireceksiniz diye sormadı. Ama futbolcuları sordu. Futbolcular üzerinden de mesela Lukman transferini konuştu Aziz Yıldırım. Bakın buradan futbolun ne kadar iyi süzdüğünü anlayabiliyoruz. İngiltere'ye gittim dedi. Ve orada Lukman'ı seyrettim ben dedi. Bize ne lazımdı? Santrafor lazımdı. İki santraforu gönderdik. Santrafor lazımdı dedi. Lukman çizgi oyuncusu dedi.
1: Evet.
4: Santrafor değildi dedi. İyi ki de almamışlar. 40 milyon euro dedi. İyi ki de almamışlar dedi. Ve ben Aziz Yıldırım'ın doğru transferler yaparak bu takımı daha iyi bir hale getireceğine inanıyorum. Ve Aziz Yıldırım hep yaptıklarım yapacaklarımın teminatıdır edasıyla yaklaşıyor bütün söylemleri ve çok barışçıl bir yol izliyor. Hala daha Hakan Safi'ye gel yanımıza birleşelim, birlikte yürüyelim diye bir çağrı da yaptı dün akşam.
1: Evet, dün akşam bir çağrısı da var, doğru.
4: Hakan Safi ise buna tamamen karşı. Ben bir yola çıktım ve ya kaybederim ya kazanırım. Kendi gücümle bunu yapmayı planlıyorum diyor. Bakalım sonuç ne olacak.
1: Sinan Bey diyor ki Tekin hocama göre başkan adayı önde, hangi başkan adını önde görüyor, kimin reçetesi ilaç olur diyor Fenerbahçe'ye.
4: Söylüyorum, ben Aziz Yıldırım'ın daha ilaç olacağını düşünüyorum Fenerbahçe için. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin sadece futbolla ilgili sorunları yok, Fenerbahçe'nin birçok sorunu var. Mesela dün akşam Aziz Yıldırım biliyorsun kurşunlanma ile ilgili savcılık yeni bir dosyayı yeniden açtı ama Sayın Aziz Yıldırım dün akşam başka bir şey daha söyledi. 12 Mayıs'ta incelenmesi gerek. 12 Mayıs'ı da incelettireceğiz dedi. 12 Mayıs'ta ne olmuştu? Biliyorsun Galatasaray'la berabere kalınan maçta biber gazı yemişti taraftarlar. Olaylar çıkmıştı biliyorsun.
1: Evet.
4: Onun da incelenmesini talep edeceğiz. Yani Fenerbahçe'nin takip etmesi, yönetim kurulunun takip etmesi gereken çok şey var. Aziz Yıldırım şunu söylüyor. Bizim hakkımız, biz kötü oynayabiliriz diyor. Kötü oynadığımız zaman diyor kimseyi suçlamayız, biz kendimize bakarız diyor. Ama iyi oynadığımız zaman diyor hakkımız yenerse diyor o zaman isyan ederiz diyor. Göremedim, süzemedim olmayacak diyor. Görmediysen çalmayacaksın o zaman diyor. Emin olmadıysan diyor. Bunları takip edeceğiz diyor. Bizim kimseyle kavgamız yok diyor. Federasyonla, MHK ile falan kavgamız yok diyor. Hepsine beyaz sayfa açıyorum şu an ben diyor. Eski az yıldırım yok şu an. Ve espiritüel bir şekilde de şuna yaklaştı. Artık dedi yaşlandım biraz ve olgunlaştım diyor. Çok da güldürdü insanları. Evet, öyle bir halinde gördüm ben. Keşke, benim düşüncem, bakın ben şöyle görüyorum. Keşke Sayın Hakan Safi Aziz Yıldırım'la birlikte hareket etse ve bayrağı devralsa daha iyi olur diye düşünüyorum kendisi için. Fenerbahçe için her halükarda iyi olacaktır. Her ikisi de kazansa iyi olacaktır ama Aziz Yıldırım'ın tecrübesini ve futbol aklını bir adım daha önde, iki adım daha önde görüyorum ben.
1: Evet, tabii Oğuz Çetin'le ilgili de mesajlar geliyor. Onu da söyleyeyim. Futbol hakkı olmaması yerinde Zahit Aydoğan da aynı şeyi yazmış. Onu tekrar söyleyelim.
4: Mesela ben onun yerine, ben teşekkür ediyoruz sayın dinleyicimize. Ben onun yerine Bülent Uygun'u daha uygun görüyorum şu an.
1: Çok fazla isim var orada. Yani Rıdvan Dilmen'in üst takılı olacağı konuşuluyor. Oğuz Çetin'in işte futbol aklı, Bülent Uygun konuşuluyor. Çok isimler var. Bu,
4: yok, şöyle,
1: bu karmaşa yaratmaz mı?
4: Zaten şu var, Samandıra'da görev yapacak bu grup. Şöyle söylüyor Sayın Başkan'ın projesi bu zaten. Aziz Yıldırım'ın projesi olduğu için bunu konuşuyoruz. Oğuz Çetin, işte Kay, ne bileyim olabilir işte Alex diyor. Alex'i de davet edelim. Mesela çok güzel bir eleştiri yaptı. Biz dedi, bizden gittiği zaman dedi Sayın Ali Koç taraftarı, ona oy veren taraftarlar Alex'i çok seviyorlardı dedi. Neden hiç görev vermediler 8 yıl boyunca dedi. Niye çağırmadılar, hiçbir şeye davet etmediler dedi. Yani görev anlamında söylüyorum. Olabilir dedi mesela. Rıdvan'ı telaffuz etmedi ama birkaç futbolcuyla orada bir futbol hakkı kuracağını söylüyor. Orayı yönettireceğini söylüyor Sayın Aziz Yıldırım. Bunun başında da Oğuz Çetin'in olacağını söylüyor ama ben Bülent Uygun'u daha doğru bir seçim olacağını düşünüyorum. Sadece bu konuda eleştiriyorum Sayın Aziz Yıldırım'ı.
1: Evet, devam edelim. Ne demiştiniz? Sayın Toklucu, Aziz Yıldırım başkan değilken Fenerbahçe'nin tutumları hakkında ne der demiş. Başkan olmadığı dönemlerdeki tutumları hakkında.
4: Söyleyeyim. Açıkladı zaten. 8 yıl soruldu da zaten bu. 8 yıl hiç tribüne gitmediğini söyleniyor. Hatta Ali Koç'un kendisine locasına davet ettiği söyleniyor ama ben hiç davet almadım diyor. Sayın Saran döneminde davet aldım bir kere diyor.
1: Ben şöyle sana söyleyeyim abi, araya gireyim ben. Sayın Ali Koç döneminde çok fazla davet aldı, onu söyleyeyim.
4: Kongreye, divan kurullarına davet aldığını söylüyor.
1: Hayır, maçlara da davet aldı. Hatta
4: öyle mi?
1: Tabii, hatta o loca almadın falan filan muhabbetini o zaman da kendisine kaç kez yazılar yazıldığını biliyorum Ali Koç döneminde.
4: Ama onu da şöyle bir açıkladı. Bence ben doğru buldum mesela. Bu cümleyi doğru buldum. Şöyle, gitseydim dedi. Davet edilmediğini söyledi ama aldıysa da gitseydim dedi. Tribünlerde kargaşa olurdu dedi. Benim aleyhime ve aleyhime tezahürat olurdu dedi. Ambiyans bozulurdu dedi. Bu da doğru.
1: O da doğru, doğru.
4: Bu da doğru. Doğru. Yani orada doğru yaptığını düşünüyorum Sayın Aziz Başkanım.
1: Hakan Safi'nin genç kongre üyelerini sandığa getirebilirse kazanma şansı çok artmaz mı diye soru gelmiş size hocam. Dinleyicimizden ismi demiş, ben bakayım. Tuncay Bey'den.
4: Hı-hı. Tabii sevgili dinleyicimiz şunu düşünerek söylüyor tabii ki. 2011'de yaşanan olayları bilmeyen, o zamanki dönemlerde yaşanan sıkıntıları bilmeyen genç jenerasyon, tabii ki yeni başkan, yeni jenerasyon, yeni genç başkan diye Sayın Hakan Safi'ye yönelebilirler. Ama tabii ki onların da sohbet edeceği, oturduğu, tek başına yaşamıyor bu insanlar sonuçta. Bir grupla hareket ediyorlar veya evlerinde büyükleri var, anneleri var, babaları var, amcaları var, dayıları var. Onlar bazı şeyleri anlatıyorlardır ve aklı selim hareket ederek kendi tercihlerini yapacaklardır. Ve bize de ona saygı duymak düşüyor zaten. Seçimden sonra kim kazanırsa ona hayırlı olsun demek diye düşüyor.
1: Peki. Hocam, son olarak ekleyeceğiniz şey var mı Tekin Hocam?
4: Valla şu an Fenerbahçe seçimiyle birlikte, kongresiyle birlikte milli takıma odaklanmış durumdayız. Ve gündüzleri biraz uyuyup sabahları çok erken 4'te kalkıp formamızı giyip milli takımı başarısı için alkış tutmalıyız ve dualar etmeliyiz. İnşallah iyi şeyler olacaktır. Milli takımımıza güveniyoruz, hocamıza güveniyoruz. Oradaki taraftarlarımıza güveniyoruz, inanıyoruz. Ve Türk futboluna da

0: Fenerbahçe Kongresi'nin her iki başkandan kim seçilirse hayırlı olmasını diliyorum ve kazanan Türk futbolu olsun. Yeter ki iyi futbol izleyelim, keyifli zamanlar olsun tribünlerde diyorum. Bizi dinleyenlere de sağlıklı günler diliyorum. Size de teşekkür ediyorum.
1: Sağ olun hocam. Görüşmek üzere.
0: Görüşmek üzere.
1: Sağ olun. Evet, attığımızda spor yazarı Tekin Tokluca hocamız vardı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz ve bugünlük de Ters Köşe'nin sonuna geldik. Yarın sabah görüşmek üzere. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe sona erdi.
3: Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.
4: Radyo Spor'un web sitesi ve uygulaması yenilendi. Yüksek erişilebilirlik ve hız sağlayan AI Assisted teknolojisi, Radyo Spor'u istediğiniz yerde, istediğiniz zaman kesintisiz dinleme imkanı, podcastleri dinlerken hızlı oynatma, ileri ve geri sarma özelliği, program ve programcılara dair detaylar, Ajans Spor haberleriyle gündemi takip etme imkanı. Radyo Spor'un uygulamasını hemen indirin.
3: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
2: Mertelan ve Genco Boran'la Hat-Trick başlıyor.

0: Radyo Spor'a Hat-Trick programına hoş geldiniz. Ben Mert Elam, Genco Boran'la birlikte yaklaşık bir saat boyunca karşınızda olacağız ve spor gündemindeki konuları yine değerlendireceğiz. Genco abi hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Dinleyicilerden mesajları da bekliyoruz. 0538-052-1487 WhatsApp hattımızın numarası bu. Yusuf Yel direkt program başlamadan bir mesaj göndermiş. Ozan Kabak'ın röportajını izlediniz mi? Çok keyifli, samimi bir röportaj olmuş. Şarkı seçimlerini çok beğendim diyor. Ben izlemedim ama kesit kesit yazılı olarak sosyal medyada paylaşıldı. Onları gördüm. Bu ara Merih Demiral da galiba kendi hesabından bir şeyler paylaşıyor. Dün Samet ve Eren'le paylaşmış. Böyle içerikler tabii güzel oluyor aslında. Röportajlar samimi bir ortamda çekiliyor. Samimi ifadeler de çıkabiliyor. Ama ona vaktimi ayırmadım. Ne yalan söyleyeyim.
1: Vallahi ben de bugün biraz sınıfta kaldım. Türk spor haberlerine hiç bakmadım. Yani 3 saattir 4 saattir sadece şey açık. Biraz bilgisayarda başka şeylere bakıyordum. Televizyona tam konsantre olamadım ama yine Sky Sport News açıktı. Ya dedim ki bizim spor kanalları, Sky Sports'un tabii kaliteli yayını çok kaliteli. Yani bir Premier Lig kapsamak istediği zaman işte Şampiyonlar Ligi, işte maç önü, maç sonu, basın toplantıları, yorumlar, gazeteler tam çok güzel. Ama boş günlerde Mert belki 4 tane saat başı gördüm. Ya 4 saat başı da aynı. 4'ü de. Brezilya'nın uçağa giderken İşte vaftiz su şey yapıldı, uçak sulandı. Hı hı. Harry Kane'in bir müzede bal mumu heykeli.
0: Bal mumya da ikisini bir
1: karışım oldu değil mi? Aynen, bal mumya.
0: Bal mumya yeni bir tabir.
1: Güzel. Bal mumu heykeli açılmış. Az hakikaten şey.
0: Aynı mı?
1: Harry Kane'den daha Harry Kane'e benziyor. Yani olacak işte, adam böyle şaşırmış falan, bu ne falan diyor. Böyle.
0: Şey yok mu? Türk milli takımının uğurlama,
1: yok,
0: arabalarla
1: korktu. O yoktu çok ilginç bir şekilde.
0: O Galler, bayağı dikkat çekti.
1: Galler Gana maçı. Evet, o Fox Sport'ta falan birçok yerde çıktı. Galler Gana maçı vardı. Yani böyle aynı haber, aynı monotonlukta, aynı sırada git gel, git gel. Hiç ekstra bir şey yoktu. Sonra dedim ben ne yapıyorum ya, bizi açayım dedim, böyle başkanlık seçimleri, Lewandowski'ler falan, ne oluyor ne bitiyor.
0: Hakan Çağlanoğlu'lar.
1: Biraz karışmış bizim piyasa yine.
0: Tabii biz sabah konuştuk işte, yani şu an karşında da işte Aspor'da bir alt bant var. Hakan Safi Lewandowski ile prensip anlaşmasına vardı diyor. Bir artı bir yıllık bir sözleşmeden bahsediliyor. Hakan Çağlanoğlu'nun da yine Fenerbahçe sıcak baktığı iddia ediliyor. Ama iddia tabii ki bunların hepsi. Henüz birinci ağızdan kendisinden bir açıklama duymadık. İshak imza olmadan da açıklamayacağım diyordu Hakan Safi. Bugün günlerden artık çarşamba. Bugün itibaren açıklamaya başlayacağını söylüyordu. Gün uzun tabii. Daha saat 14.24'e kadar 10 saatimiz var. Bakalım o beklenen resmi imza, bir açıklama, bir protokol tabii. Bir şey imza, kulüp imzası olmayacak haliyle.
1: Tabii.
0: Ama bir ön protokol imzasını acaba gösterebilecek mi, kamuoyuyla paylaşabilecek mi Hakan Safi? Eğer paylaşabilirse, hele ki bu isim bir de Lewandowski gibi bir oyuncu olabilirse, büyük bir avantajı cebine koyacaktır. Bu da seçim yarışını işte pazara kadar bayağı bir kızıştırır. Muhakkak bir karşı hamle gelir. Öyle hamlelerle satranç gibi bir seçim yarışı izleriz. Mehmet Ünlü, o da Reha Muhtar vefat etmiş. Mekanı cennet olsun, yakınlarına evet, sabır diliyorum demiş. Evet, ben de gördüm. Allah'tan rahmet dileyelim.
1: Biz
0: sevenlerine, yakınlarına da başsağlığı dileklerimizi iletelim. Bir dönemin tabii
1: önemli,
0: önemli bir evet, figürüydü benim. Küçüklüğüm, senin artık gençliğin mi oluyor? O dönem benim önemli ismiydi.
1: Ya böyle hani şeyden çıkan kalıptan böyle işte orada önüne kağıt geliyor, o kağıttan çıkan, kendi yorumunu katan, benim gördüğüm ilk haber spikerlerinden. Hani hep böyle haberlerde şey olur ya, işte kameradan
0: metin
1: okursun. Ama benim de aklımda şey çok kalmıştır. bir canlı telefon bağlantısında. Cesedi bulduğunuzda ölü müydü? Sorusu çok aklımda kalmıştı böyle tam o yaşayacağım. Böyle bir düşündüm yani hani hem konsept çok kötü soru hem de yani tabii yani hani nasıl olsun başka?
0: İşte oluyor canlı yayının zorluklarından
1: Ya
0: bir
1: o zor mu
0: tanesi.
1: bir şey biliyor musun?
0: O
1: Gerçekten bir
0: zor.
1: şeye bağlı kalmadan konuşmak gerçekten çok kolay değil yani.
0: Bir başka mesaj. Merhaba demiş dinleyicimiz. İsmi Erkan. Hiçbir futbolcunun daha başkanlığı kesinleşmemiş bir kişiyle prensipte anlaşabileceğine inanamıyorum. Başkan seçilemeyebilir çünkü futbolcu gelebilecek teklifleri bu şekilde kapatmış olur diyor.
1: Hayır. Öyle olmuyor mu? Ben şimdi mesela Lewandowski'nin sadece Türk basınından çıkan haberlerini takip etmiyorum. Yabancı basını da takip ediyorum. Ve var Lewandowski'nin peşinde 4-5 tane kulüp var. Onu söyleyeyim. Görüntüde Fenerbahçe en önde. Ama diğer kulüplerle de görüşüyor tabii ki Lewandowski menajeri vasıtasıyla. Onlara da diyordur ki 3 gün sonra başkanlık seçimi var. O başkanlık seçimi bittiğinde başkan olmadıysa 2 numara sizsiniz der ya da onu bile söylemez. Onunla da görüşüyorum ama sizinle de görüşüyorum. Hangisi olursa der birbirine kırdırır, vurdurur yani.
0: Ya bana da dinleyicimiz gibi dediğin gibi bu arada olabilir bir ön protokol imzalanabilir ama bu tarz dünyaca ünlü isimlerin böyle bir topa gireceklerini pek düşünmüyorum. Mesela ne acelesi var Lewandowski'nin? Yani bugün çarşamba mesela Fenerbahçe'de Hakan Safi'ye söz vermek yerine seçilir. Seçildikten sonra görüşür. O zaman kabul eder. Hani bu kadar acele etmesini gerektirecek bir şey var mı mesela oyuncu cephesi için? Daha Haziran'ın başındayız. Seçim 7 Haziran'da. Sonra bitecek. 8 Haziran'da zaten görüşmeye başlasam anlaşmaya
1: Ya şu
0: varabilirsin.
1: olabilir, ben sana söz verdim ama ya seçilmezsen ben başkasıyla da görüşüyorum. Görüşünce de fiyat artar otomatik olarak yani. Hani tam bir kulübe para vermiyorsun ama bir imza parası verilecek. Robert Lewandowski'den bahsediyoruz.
0: Bilmiyorum işte bana da çok gerçekçi gelmiyor ama bakacağız yani Hakan Safi bu konuda çok iddialı menajerlerle artık İstanbul'da görüştüğü söyleniyor. Yani son artık detayların görüşüldüğü söyleniyor. Eğer dediği gibi söz verdiği gibi yapabilirse gerçekten takdir edilir. Bir de tabii bu seçimde şöyle bir dezavantaj da var adayların. İki aday da şu an görevde değiller, adaylar.
1: Evet.
0: Bir başkanla mesela Florentino Perez'le Riquelme diye diğer adayın seçiminde mesela Florentino Perez resmi imzaları attırabilecek şeyi var şu anda. İşte Mourinho ile anlaştı ama
1: Zaten o sayede görüşüyorlar. Bir kulübün bağlı başkanı olsa şeye aykırı, FIFA şeyine aykırı görüşmesi. Gerçi Lewandowski için galiba geçerli değil mi o?
0: Sözleşmesi olmadığı için yani
1: Evet, sözleşmesi bitiyor.
0: bonservis elinde olduğu için o farklı bir şey ama orada hani mevcut başkanların her zaman bu tarz seçimlerde bir avantajı
1: Tabii.

0: gelişi bir tek tarafa vermişler.
1: Hı.
0: Ya tabii yabancı bir iki basında tabii insan yanlış yorumlamak istediği zaman yorumluyor. Mesela şey diyordu. Gerçi birinde gördüm ama yani nasıl böyle bir şey insanın aklına gelir? Türk milli takımını havalimanına giderken koruma araçlarına bakın. Yani ne alakası var?
1: Hmm.
0: Anlamıyor musun? Bu bir festival. Yani bu bir moral, motivasyon. Ne kadar büyük bir olay başardığınıza dair. Hani mesela şey olur ya. Türkiye Dünya Kupası'nda üçüncü olarak geldiğinde iki tane F-16 pilotu önce hava sahasında karşılamış. Kaptan F-16 pilotlarının konuşmasını şu anda yayındasınız deyip şeye vermiş. Futbolculara ve teknik ekibe vermişti. Dünya üçüncüsü olarak sizleri tebrik ediyoruz. Vatanınıza hoş geldiniz. Bundan sonra işte buradasınız, bizim emirlerimizde siz. Bu çok güzel. Yani o işi çok iyi becerirler. O konuşmaları ben konuşmayı duymuştum. Of aman Allah'ım. Yani futbolculardan biri de ilk F-16 pilotları sağda ve solda gördüğümüzde uçakla yaklaşırken nasıl büyük bir başarıya imza attığımızı, neye vesile olduğumuzu o anda anladık demişti bir futbolcu. Okumuştum. Bu da öyle yani. 24 sene sonra Dünya Kupası'na gidiyorsun. İşte yüzlerce araç, basın mensubu, eş, dost, tanıdık, gelen, gelemeyen, o anda gelemeyen seni acayip bir bayram havasıyla uğurluyor yani. Bu çok bence güzel bir şey.
1: Güzel bir jest. Milli takımın tabii üstü, altı giydikleri de çok konuşuldu. Tek tip
0: Benim hoşuma
1: giymişler.
0: gitti.
1: Valla tarz olarak benim de hoşuma gitti. Ama renk olarak tabii daha milli takım rengi gibi kırmızı tercih edilebilir miydi? Ama işte o da çok iddialı oluyor tabii normal günlük yaşamda giymek için.
0: Yani valla benim hoşuma gitti.
1: Şıklık olarak
0: Dediğin
1: güzel.
0: gibi. Dediğin gibi yani kırmızı beyaz o da çok şey olurdu. Yani hani işin içinde kırmızıyı barındıran bir renk de var. Hani ara renklerden
1: Hı.
0: sonuçta. Benim hoşuma gitti ya.
1: Yok ben çok karizmatik şey buldum.
0: Gerçekten hoşuma
1: Yakışıklı
0: gitti.
1: bir
0: Yani
1: şey.
0: bence bizim ekibin giydiği kıyafet konuşulur. Yani
1: Hı.
0: en azından kötü konuşulmaz.
1: Bence de. Peki 14-16 saatlerimiz. Bir araya gidelim. Aradan sonra devam edelim.
2: Mertelam ve Genco Boran'la Hat-Trick devam ediyor.

0: 14.18 saatlerimiz bu bölümde şimdi Dünya Kupası'nda uygulamaya konulacak olan kurallarla ilgili Hüseyin Özkök bana bir dosya gönderdi. Çok güzel tek tek madde madde yazmış, detaylandırmış. Biz geçen gün tabii büyük oranda bunları konuştuk ama kafamızda hala bazı soru işaretleri kalmıştı. Bazı uygulamalar nasıl olacak diye. Onların da altı doldu tamamen. Ben de bugün gündemimizde müsait değil mi Genç abi? O yüzden
1: tabii.
0: Bunu söyleyeyim. Senle bu konuları konuştuk hatırlamıyorum.
1: Şunu konuştuk. Yeni kurallar dedik. Hatta pazartesi günü yaptığımız programda, sabah da programda birlikteydik pazartesi.
0: Ha, gerçi doğru evet. Ya. Sendeydik.
1: Yeni Zelanda mıydı? Ben becerdim onu pardon.
0: Sen olsun.
1: Yeni Zelanda mı dedim? Bir ülkeyle, Japonya ile bir
0: İzlanda.
1: Ülke. Ha, İzlanda. Yakınmış Zelanda, İzlanda.
0: Aynen.
1: Japonya ile İzlanda maçında 86. dakikada oyuncu değişikliği yapıyor İzlanda ve maç 0-0 gidiyor. Herhalde beraberliği almak için ağırdan alıyor İzlandalı oyuncu oyundan çıkarken ve 10 saniyeden fazla sürede oyundan çıkmadığı için hakem oyuncu çıktıktan sonra kronometreyi tutuyor herhalde. 10 saniye içinde çıkmadığı için sen 1 dakika boyunca girmeyeceksin diyor. Yeni cezalardan biri bu. Dünya Kupası'nda uygulanacak. Ve o 1 dakika içerisinde 10 kişi oynadıkları 1 dakika içerisinde gol atıyor Japonya İzlanda'ya.
0: Aynen. Şimdi tek tek okuyacağım ki bu da işte ilk şeylerden biri. Seninkiyle başlayayım o korner oyuncu değişikliği kısmı. İşte 10 saniye içinde çıkman gerekiyor. Bu gerçekleşmezse 1 dakika oyuna girmiyorsun. Oyun durana kadar da giremiyorsun. Yani sadece 1 dakika değil. 1 dakika doldu hemen gir yok.
1: En az 1 dakika.
0: En az 1 dakika dolacak. Bir de üzerine

0: oyun durması lazım. Eğer birden fazla oyuncu değişikliği yapılıyorsa, benim aklıma o geldi mesela. 4 oyuncu birden değiştiriyor. Tek tek hepsine saniye mi tutacak hakem? Kafası karışmaz mı diye bir soru yöneltmiştim.
1: Güzel bir soru.
0: Bununla da ilgili aslında çok basit bir çözüm varmış. Hüseyin abi de yazdı. Son giren oyuncudan itibaren geriye saymaya başlayacak. Ve 10 saniye içinde, eğer mesela tahmin ediyorum ki 2 oyuncu mu gelmedi? Herhalde 2 oyuncu kenarda kalacak. 9 kişi sen en az 1 dakikayı oynamak durumunda kalacaksın. Yani orada da son oyuncudan itibaren hakem tabelayı kaldırdı. Son oyuncunun numarası, orta hakem saymaya başlayacak ona kadar ve çıkmayan oyuncu sayısı kadar tahminen
1: anladım,
0: kenarda bekleyecek oyuncular. Onu söyleyeyim. Touch ve out atışlarında 5 saniye içinde kullanmak zorundasın. Kullanılmazsa, out atışını kullanmazsan korner kazanacaksın. Tıpkı bizim milli takımımızın Kuzey Makedonya'da kazandığı gibi.
1: Orada bir sorun var yalnız benim.
0: Tabii.
1: Kaleci topu diktikten sonra mı 5 saniyen var, yoksa out olduktan hemen sonra mı?
0: Hakem kendi kanaatine göre ne zaman 5 saniyeden geriye saymaya başlayacağına karar verecek.
1: Ve herhalde eliyle işaret yapacak ki o sırada 5 saniyesinin başladığını anlasın kaleci.
0: Tabii. Bizim maçta hakem arka plandan bir kamera görüntüsü vardı, sayıyor. 5, 4, 3, 2, 1 ve en son düdüğü çalıyor. O büyük ihtimal topu koyduktan sonra başlatacak diye düşünüyorum.
1: Çünkü orada yine istediği vakti geçirir, işte topu koyduğu vakit andan itibarense alır. Sağ tarafa gider mesela, soldansa ben sağdan atıyorum der.
0: Ona da inisiyatif kullanıp
1: oradan itibaren şey yapabilir belki.
0: Başlatabilir. O inisiyatif tamamen hakemde. Touch'ta da benzer bir durum var. Touch'ta eğer 5 saniyede atmazsan rakibe geçiyor, rakip kullanıyor. Burada da şu aklıma geldi Hüseyin abiyle dün konuşurken. Mesela Galatasaray'da örnek vereyim. Jakobs bazen sağ taraftan touch atmaya gidiyor, sol bekten sağ tarafa.
1: Evet.
0: Acaba böyle bir de bekliyor, stoperler geliyor
1: falan.
0: Stoperleri çağırıyorlar. Onlar 5-10 saniyeden fazla sürüyor. Artık o zaman öyle touch'lar da olmayabilir ya da çok hızlı şekilde stoperlerin hemen koşup çok hızlı kullanılması gerekebilir. Bu da bence bazı takımları etkileyecektir. Çünkü tacı mesela Göztepe'de çok şey kullanıyor. Bir hücum silahı olarak kullanıyor. Stoperleri çıkartıyor. Bu tarz takımlar için bir dezavantaj oluşturabilir. Bu kural o aklıma geldi. Dünya Kupası'nda da dikkat edeceğiz. Normalde var ikinci sarı kartlara karışmıyor ama karışacak. Burada da açık, net ve bariz yanlış olması şartı aranacak. Ve aynı zamanda çok yanlış bir korner kararına da VAR müdahale edecek. Burada temel kriter siyah beyaz bir şey olması. Kimden çıktığı tam belli değilse ona karışmayacak VAR.
1: Kornerciler yaşadı.
0: Kornerciler, yok korner zaten korner abi.
1: Ama bazen kornerler out veriliyor bazen.
0: Tamam, pardon.
1: Korner out verildiği zaman ben çok baş ağrısı yaşadığım oldu. Tamam. Bunu nasıl out verirsin diye.
0: Tamam, doğru. Yanlış oyuncu ve takıma gösterilen karta VAR her halükarda müdahale edecek denmiş. Eğer bu da güzel, şimdi okuyacağım kural. Bir oyuncu, kaleci hariç, saha içinden bir oyuncu sahada tedavi görürse ayağa kalktığında dışarı çıkıp en az bir dakika dışarıda bekleyecek. Ve kaç dakika geçerse geçsin oyun durduktan sonra oyuna girebilecek. Normalde hakem gel yapardı oyun devam ederken.
1: Evet.
0: Şimdi
1: o yok.
0: Oyunun durması beklenecek. Yalnız burada da şöyle bir
1: tedavi olacak değil mi? Yani sahaya şey girecek.
0: Girmesi lazım.
1: Anladım.
0: Girdikten sonra çıkman lazım. Ve en az bir dakikada kenarda bekleyeceksin çıktıktan sonra.
1: Ama orada şu da çok oluyor Mert. Mesela yerdesin, hakem geliyor, tedavi lazım mı diyor. Ay dur bakayım, şöyle böyle falan, çabuk söyle diyor. Tamam, tedavi lazım değil diyor. Tamam, kalk o zaman diyor. Gene bir 30 saniye kazanıyor orada ne olursa olsun.
0: Evet. O da var. Evet. Onda da yapacak bir şey yok şu anki kurallara göre. Burada şöyle bir istisna var bu kuralda. Oyuncu eğer sarı veya kırmızı karta neden olan bir faule maruz kaldıysa, yani rakibi
1: gerçekten
0: kart gördüyse, gerçekten ciddi kafa sakatlı yaşadıysa, çarpışmadan dolayı iki oyuncu birden tedavi görüyorsa sağ dışına çıkmadan oyuna devam edebilecekler.
1: Tamam.
0: Böyle bir istisnası var. Buna da maçlarda dikkat edebilirsiniz. Yine değişen bir kural, oyunun hatalı başlaması sonrasında mesela top durmadan oyun başlatılıyor ya bazen.
1: Evet.
0: Eğer top rakibe gidiyorsa avantaja bırakacak hakem, oyun devam edecek. ama top kendi

0: takım arkadaşına gidip bir avantaj sağlıyorsan da geriye tekrar götürecek top yeniden atış kullanılacak.
1: Hatanın cezasını çekeceksin ya top rakibe giderse.
0: Aynen öyle.
1: Bunu yapmadın.
0: Ama burada da şu aklıma geldi. Normalde top hareketliyken kullanıldığında hakem zaten hemen düdüğü çalıyor kime gittiğine bakmadan. Burada o zaman dedim Hüseyin abi biraz herhalde bekletip sonra rakibe gittiyse devam ettirecek. Ama kendi arkadaşına gittiyse de orada tekrar atışı kullandıracak. Bir başka kural bu Benfica Real Madrid maçında Prestiani elini işte formayı ağzına götürüp galiba ırkçı bir şey söylemiş. Ondan sonra bir kural çıkmıştı. Oyuncu ağzını forması eli koluyla kapatıp rakibi taciz eder. Bu da bir çatışmaya neden olursa oyuncu kırmızı kartla cezalandırılacak.
1: Yalnız bu ilginç bir şey. Mert niye biliyor musun? Gerçi rakibi değil ama kendi takım arkadaşının yanında teknik direktör, hoca, işte oyuncu kameraların ağzını okumaması için orada birbirlerine kötü söz söylemiyorlar ki. Ama nonstop ağız kapatarak konuşma oluyor. O esnada bir yabancı yani rakip oyuncu gelse vay efendim bana ne desin yapsa ne olacak? Çünkü çok kapatıyorlar. Çok gördük bunu. Bu az buz yapılan bir şey değil. Çok yapılan bir şey.
0: Yani kural dediği gibi işte çatışmaya neden olursa sen de diyorsun ki burada bir şey yokken bile ya ne dedi diye rol yaparsa mesela bir oyuncu çatışma ortaya çıkacak ve hakem forma kapalı olduğu için.
1: Bakacak vardan hakikaten ağzı kapalı.
0: Evet. Dikkat edecek o zaman oyuncular böyle şeylere.
1: Kapatmayacak. Kameralara ya. Yakalanacak ne
0: açık
1: diyorsa.
0: Açık açık söyleyecek ya da söylemeyecek yani.
1: Ben de kameraya yani onu anlamıyorum kapatma ağız kapatma olayını.
0: Ağız kapatarak normal şekilde konuşan oyuncular da kart görmeyecekler. Hani normal bazen oluyor iki oyuncu da kapatıyor. Ama bir çatışma olması lazım burada oyuncunun kırmızı kart görmesi için. İki devrenin de ortasında üçer dakikalık sıvı ihtiyacını giderme molası. Ya,
1: bunu hiç sevmiyorum.
0: Bu biraz
1: işte.
0: Amerikan var işte tamam, reklam muhabbeti.
1: Ya yayıncı kuruluş Amerika'da şey yapmışlar. O 3 dakikalık su molasında
0: röportaj
1: izni istemiş. Devre arasında röportaj izni istemiş. Yani
0: o daha belli değilmiş. Evet. Hüseyin abinin aktardığına göre. Bu top toplayıcı çocuk konusu biliyorsun artık Avrupa'da top toplayıcı çocuktan ki hala devam ediyorlar da orada kukalar koyup onun üstüne topları koyup oyuncular direkt kendi oradan alıyorlar. Kendileri alıyor. Top toplayıcı çocuk direkt
1: çocuğun amacı
0: vermiyor.
1: Şeye koymak. Oraya koymak.
0: Dünya Kupası'na da bu kural geçerli olacak. Şöyle bir farklılık olacak sadece. Orada da kaleciler için her iki kale arkasında sadece kaleciye top veren iki top toplayıcı çocuk olacak. Onlar direkt top toplayıcı çocuktan alacaklar ama saha içindeki oyuncuların hepsi kenardan kendileri alacaklar. Bu da yeni düzenlemelerden biri Dünya Kupası için.
1: Şey çok iyi. Takımını sahadan çekmeye çalışan yetkili kırmızı kart görecek.
0: Evet. Bu da en son
1: Senegal
0: maçında oldu. Onun üzerine alınmış bir önlem. Ve bu karara uyup sahadan çıkan veya hakemi protest ederek sahayı terk eden oyuncu da kırmızı kart görecek ceza olarak burada. Yani sıkı yasa çıkın diyor burada FIFA.
1: Onun yerine Ivan Bebek Fenerbahçe'den Ivan Bebek'e yaptığını yapsınlar. Göz göre göre protesto etsinler, kırmızı kart görüp çıksınlar. Bu mu yani hakikaten? Çok garip yani.
0: Bütün hakemler kamera taşıyacak. Çipli top teknolojisi kullanılacak. Dünya Kupası'nda sadece offside'ı belirleme konusunda yardımcı olmayacak. Birçok istatistik ve el temaslarını da bu çipli top sayesinde tespit edebilecek bu teknoloji. Teknolojik detaylar var.
1: Bir tane güzel bir değişiklik var yalnız.
0: Onu atladım da sen istiyorsan oku.
1: Yeni bir uygulama IFAB tarafından açıklanmış. Korner atışlarında
0: ya da serbest vuruşlarda
1: top oyuna girmeden önce ceza sahası içerisinde hücum oyuncusu bir faule maruz kalırsa top daha oyuna girmemişti kuralı yok. Hakem bakacak ve bu oyuncu engellendi diye penaltı verilebilecek. Bunun da amacı top oyuna girmeden önceki o hakemlerin kabus olduğu yani hakemlere kabus olan o itiş kakışları ve tutmaları pozisyon almalarındaki avantajı engellemeye çalışmak. Burada bu da kornerlerde, duran toplarda daha fazla gol olabilir anlamına geliyor bence.
0: Bir araya gireyim ama Genç abi, senin dediğinin tersi galiba burada. Hücum oyuncusunun faul yaptığı pozisyonlarda ve sonrasında gol olan pozisyonlarda var burada devreye.
1: Ama tam girelim. Tersi de olur o zaman. Olmaz mı? Yani anladım ama tam tersinin de olması lazım o zaman. Çünkü benim dediğim kuralın bence daha çok ihtiyacı var. Top oyuna girmeden önceki hücum ve savunma oyuncularının yer kapmak için yaptığı mücadele çok can sıkıcı bir mücadele.
0: Ama şu an anladım bunun tersi, ama senin dediğin bence yok.
1: Penaltı verilmez o.
0: Verilmez hala. Ona var karışmıyor yani.
1: O zaman ben çok güzel bir kural yarattım şu anda.
0: Tamam, olabilir. Bununla ilgili bir lobi çalışması yapabilirsin. Yapalım. Olabilir.
1: Ya bu, mantıksız gelmedi mi? Şey, mantıklı gelmedi mi?
0: Evet, bu da olabilir. Yani buna yapıyorsan o da belki olabilir. Yani şimdi mantıklı mantıksız bilmiyorum ama.
1: Bak, bunların amacı oyunu daha hızlandırmak, golü sağlamak, durmaları engellemek değil mi? Yani pozisyon alırken hakemin de bir tane gözü var Mert. Orada 3-4 tane hücum oyuncusunu, 6 tane savunma oyuncusunu böyle birbirlerini tuta tuta pozisyon almasın diye bir hal alıyor yani.
0: Hı hı. Evet, bilmiyorum, belki konuşulabilir.
1: O zaman sen doğrusunu bir daha söyle, kafa karışmasın.
0: Tamam, şöyle. Korner atışları ve serbest vuruşlarda eğer hücum oyuncusu top oyuna girmeden ceza sahası içinde faul yapmış ve sonrasında gelen top gol olmuşsa, VAR faule maruz kalan oyuncunun gol öncesi bu faulden etkilenip etkilenmediğine bakacak ve duruma göre müdahale ederek hakeme ihlali gösterebilecek. Şimdiye kadar yapılan uygulamada top oyuna girmeden müdahale olmuyordu, VAR karışamıyordu diyor. Şöyle canlandırın gözünüzde. Orta yapıldı. A ve B oyuncusu.
1: Yok ama şöyle, orta tam yapılmadan önce.
0: Yapılmadan önce mücadele var. A hücum oyuncusu, B savunma oyuncusu.
1: Ben seni savurdum attım.
0: Evet.
1: Tam da o sırada top orta yapıldı. Ben seni savurdum attım.
0: Gol attım bir de.
1: Ve top da bana geldi. Şansa. Sen yerdesin. Sen kalkana kadar ben bomboş kafayı vurdum. Gol oldu. VAR diyecek ki hocam, Genco bu golü atmadan önce Mert'i tutup fırlattı. Tam korner atışından önce ve pozisyon avantajı elde etti. Gel buna bir bak diyecek.
0: Aynen öyle, ama alakasız bir yerde net faul varsa ve golü etkilemeyen bir faul ise orada var. Güzel. Devreye girmeyecek. Burada gol pozisyonunun aktif alanı içinde olması lazım o tespit edilen faulün.
1: Evet, çünkü bazen
0: hani alakasız
1: bu kural,
0: arka direkt.
1: Aynen öyle, bu kural olmadan önce arka direkteki bir ben ona yetişirdim falan diye itirazlar ediyor saçma sapan.
0: Onu da söyleyeyim, yani öyle bir nüans var. Forma numaraları da sadece 1'den 26'ya kadar olacak.
1: Değişmeyecek.
0: Üzeri olmayacak. Zaten forma numaralarıyla birlikte bu arada FIFA'nın sitesinde şeyler açıklandı. Bizim milli takımında 1'den 26'ya kadar şu anda forma numaraları da belli. Merak eden onlara da bakabilir. Şimdi birkaç mesaj okuyayım bu konuyla ilgili. Çünkü çok mesaj da geldi. Mesela Yusuf Yel, o da offside kuralında var mı değişiklik demiş. Yok. Şu ana kadar okumadım offside ile ilgili bir değişiklik. O Arsene Wenger'in önerdiği kural şu anda Kanada Premier Ligi'nde
1: evet.
0: Devam ediyor, test ediliyor. Ondan sonra şimdi bir altyazı geçti.
1: TFF Yönetim Kurulu Kayserispor'un liglerin tescil kararını yaptığı itirazı oy birliğiyle reddetti. Tekrar edeyim. TFF Yönetim Kurulu Kayserispor'un liglerin tescil kararını yaptığı itirazı oy birliğiyle reddetti.
0: Evet. Bu da zaten beklenen bir durum. Kayseri'nin buradaki başvurularının pek karşılığı olmayacak gibi duruyordu.
1: Bu arada bir son dakika haberi daha var. Tam kurallara girmiştik. Kabral geldi. Trabzonspor'un
0: evet, Trabzonspor'un bek oyuncusu. Kabral, biz de sabah konuştuk. Adam bir önceki sene Alman 3. ligindeyken bu sezon Portekiz Ligi, devre arası Benfica ve şimdi de Trabzonspor, çok hızlı bir yükseliş oldu onun içinde.
1: Bir şeyler yapmış yani adam oynadığı esnada.
0: Tabii şu 6 ay. Batuhan Ergüven, o da bence kalecilerin toplayıcıları kendi takımından olmalı demiş. Ama niye?
1: Kalecilerin toplayıcıları mı?
0: Top toplayıcı. Kale arkasında onlara özel iki top toplayıcı olacak. Kendi takımından olmalı demiş, ama öyle olursa atmaz.
1: Vakit geçirir
0: vakit
1: tabii.
0: Geçirir.
1: Rakibin olsa belki bir nebze. Ama o da atmaz öndeyse. Tabii, o da senin takımın öndeyse tabii, önde tabii.
0: Tarafsız olması lazım. Zaten öyle olacak. Bakıyorum. Seattle'dan dinleyicimiz sanıyorum Seattle sorar diye sormuş. Ya 10 dakika oyun durmazsa demiş az önceki kuralla ilgili. 10 dakika boyunca oyuncu giremez. Yani kural gayet açık. İster 10 ister 20 ister 25.
1: Aynen öyle kural.
0: Ya şöyle, onun bir üst limiti yok yani.
1: Zaten öyle bir şey olduğu zaman şu da var. Eksik olan takıma geçtiğinde top dışarı atar ki eksikliği şey olsun. Onu yaparlar yani.
0: Mesela o da bir.
1: Bir opsiyon.
0: Kesinlikle.
1: Hani hatırla Enes Portekiz maçında faula maruz kaldığını o kadar inanıyordu ki aldığı darbeden dolayı topu dışarı at dedi. Ya yani o inanılmaz karizmatik bir andı bence o. Topu dışarı at dedi. Melih Demiral falan ya da Çağlar'dı. Baktı taçlıcısına atayım mı diye at dışarı dedi. Bu penaltı dedi. Topu dışarı at takımın üzerindeki baskı da arttı acayip. Yani hemen VAR çağırdı hakikaten bu adamlar topu dışarı attı. Biz bunu vermezsek olmaz gibilerinden. Hadi o da bir alternatif yani.
0: Tabii olabilir.
1: Mesela Irak Brezilya ile oynuyor diyelim. Şimdi bilmiyorum grupları da. Irak 10 kişi oynuyor. Adam değiştirdi 85. dakikada. Topu Irak'a geldi. Topu gelişine orta sahaya vurmaz da taça doğru vurur ki 11. adamı geri gelsin hemen.
0: Aynen, bir dakika geçtikten sonra onu yapabilirler, doğru. 14.37 bir araya daha gidelim.
2: Mertelam ve Genco Boran'la Hat-Trick devam ediyor.

0: 14.38 saatlerimiz. Dinleyicimiz Ogün Bey mesela ligde Abdülkerim 42 numaralı formayı giyemeyecek mi demiş. Hayır, Dünya Kupası'na özel bir kural, 26 kişi kadrolar açıklanıyor. O yüzden 26'ya kadar genel bir kural değişikliği yok forma numarası konusunda, merak etme.
1: Ve Dünya Kupası boyunca kim hangi numarayı giydiyse onunla devam ediyor ki, çünkü hakemler kimseyi tanıyamaz. Yani bir maçta 3 numara giyen, bir maçta 5 numara giyen olduğu takdirde cezalı duruma düşme olayı, yani bunları takip çok zorlaşır kartlarda. O yüzden hani mesela gördüm ben, 10 numaramız kimdi? Hakan Çağlanoğlu.
0: 8 Arda.
1: 6 Orkun. Denizli. Yani bunlar turnuva sonuna kadar bunları giyecek.
0: Aynen öyle. Kazım Akdeniz, ikinci sarı karttaki bariz kart nasıl yorumlanacak peki demiş. Direkt kırmızı kart bariz ve genel olarak yoruma kapalı olduğu için anlaşılabilir ama ikinci sarı kart biraz baş ağrıtacak.
1: Şöyle demiş. O da siyahla beyaz gibi. Şimdi bak, sesli düşünüyorum, hemen aklıma şu geldi. Mesela işte tutup çekti gibi gösterdi kendini. Hani böyle ikili mücadeleler olur ya. İşte tuttu çekti gibi gösterdi. Mesela kendini yere bıraktı falan. Yani bunun gibi çok bariz ama. Hani orada bir hamle var mı yok mu gibilerinden. Bazen çünkü ikinci sarı kartlarda ya bu nasıl sarı kart dediğim pozisyonlar çıkıyor. Hakemin süzemediği ve VAR'ın da kural gereği karışmadığı. Onun çok en neti. Ya biraz baş ağrıtmaya açık ama tahmin ediyorum ki çok fazla ikinci sarıdan devreye anormal bir hata yoksa devreye girmez gibi geliyor.
0: Vallahi kırmızı kart konusunda bir standart oturtana kadar, ki bence hala tam olarak oturmadı.
1: Evet.
0: Zaman geçti. Sarı kart için de sonuçta yeni bir uygulama. Bunda da bir kafa karışıklığı bence en başta olacaktır. Bazıları belki çok kolay ikinci sarı kart çıkaracak. Bazıları çıkarması gerekene var, uyarmayacak.
1: Doğru.
0: Orada bir kafa karışıklığı da olur bence bir süre adapte olana kadar diye düşünüyorum. Benim yorumum bu.
1: Yani çünkü sarı kart hakikaten, Mert, senin de söylediğin gibi az önce, hakemin yönetim standardı değişebilir. Yani mesela bir maçın sertlik derecesine bakar, 10. dakikada bu maç çığırından çıkacak der, tak tak tak her şeyi gösterir. Ama mesela bir tanesine de der ki, yani 25 dakikada bir böyle bir sert bir foul oluyor, uyarıyla geçiştirebilir mesela. Hani bir önceki maça baktığında adam ona 3 kere sarı kart göstermiş ama bunda göstermeyebilir. İşte o değil de, yani yorum olarak değil ama işte giderken çekti mi, takıldı mı, belki de takılmadı falan gibilerinden çok bariz olanlara devreye girer. Yoksa hakikaten işin içinden çok zor çıkılır.
0: Bir başka mesaj da şuydu. Murat Ediz İzmir'den yazmış. Yeni kurallardan sonra hakemlerin işleri çoğalıyor. Elle sayma, takip falan. Zam isteyebilirler demiş.
1: Valla bizde nasıl olacak bilmiyorum. Bizde giderek ya işte yoruma açık şeyler arttıkça
0: tartışmanın boyutu da artıyor.
1: Bizdeki de aynen öyle, tam öyle.
0: Bir başka mesaj, o da enteresan. Uğur Topuz, kaleci değişikliklerinde de bu bir dakika kuralı uygulanacak mı acaba demiş. Hani kaleci 10 saniye içinde çıkmazsa bir dakika kaleci girmeyecek mi? Herhalde kaleciler için geçerli İstisna değildir.
1: Evet.
0: O yazmıyor ama Hüseyin abi dinliyorsa, ki dinliyor, yazabilir. Öyle bir şey olmaz kaleciler konusunda. Zaten kalecilerin değişikliği konusu da sakatlık üzerinden oluyor. Başka
1: doğru,
0: türlü
1: doğru
0: bir şey de olmuyor. Oyun kaleciler için durduğu için ya, o olmaz. Böyle bir şey olmaz.
1: Zaten bu arada kaleci sakatlığı da oyuncu sakatlığının aksine, yani tek başına sırf bir sakatlıktan dolayı 2-3 dakika, 4 dakika ilave süre ediliyor. Şeyde edilmiyor. Oyuncuda hep 30 saniye ediliyor ya, bilemedin acayip uzunsa 1-2, çok istisnai bir durum yoksa. O yüzden kalecide kaleci değişikliği zaten, orada vakit çalamıyorsun yani.
0: Aynen.
1: Ben ama şeyin gelmesini isterdim Mert. Sırf Dünya Kupalarına özel olsa bile vakit geçiren takımın cezalandırılması. Nasıl? Maçın sonunda 9 dakika, 10 dakika, 12 dakika görüyorduk değil mi? İlk Rusya'da gördük bunu.
0: Rusya'da mı 2022'de mi gördük? 2018'de mi gördük?
1: Ben Rusya'da hatırlıyorum.
0: Olabilir, bilmiyorum. Ben.
1: Hangisi ise birinde gördük en nihayetinde. Evet.
0: Bizde de bir süre uygulandı hatta, sonra...
1: Ya liglerde uygulandı. Premier Lig en son vazgeçen oldu. Tamam, liglerde uygulanmasın. Bak liglerde uygulanmasın. Liglerde çünkü hakikaten 34 hafta, 38 hafta neyse maç var. Ona tam her birini harfiyen saniye saniye eklemek zorunda değilsin ama Dünya Kupası başka bir şey. Ya ikinci tur, üç tane maç yapıyorsun, eleme turuna geçiyorsun direkt. Ülkeni temsil ediyorsun. Güçlü ve güçsüz arasında inanılmaz bir oyun anlayış, oyun oynama ve oynatmama farkı oluyor. Bunu cezalandırırsın çünkü oyunu oynatmak istemeyen, vakit geçirmek isteyen takım bunu başarıyor. Ya işte yaşı tutanlar hatırlar. Danimarka'nın 88 Avrupa Şampiyonası'nı
0: 92.
1: 92 kazanması. Kaleci Schmeichel her topu eliyle alıyordu. Kaleciye geri pas yasaklandı. Yani bu da Dünya Kupası'nda o vakit geçirme olayını hakikaten yani liglerde uygulanmasın ama FIFA desin ki hakemlerine arkadaş işte Suudi Arabistan Arjantin Suudi Arabistan 2-1 önde. Deli gibi vakit geçiriyorlar. Haklılar çünkü her oyuna top oyuna girdiğinde Messi geliyor ondan sonra işte o Di Maria geliyor gelen geliyor. Vakit geçiriyorlar yere yatıyor kramp giriyor son 10 dakika herkes yere yatıyor. Ekleyeceksin abi ona. 15 dakika gerekirse ekleyeceksin. Ya Dünya Kupası'nda bence bu olmalıydı. Bana bu çok keyif veriyordu ve adaletli geliyordu.
0: Bana da adaletli geliyor ama şimdi sesi düşününce 3 dakika ilk yarıdan bir su molası kafadan. İkinci yarı 3-6 dakika zaten kafadan ve oyun duruyor, maç uzuyor. Şimdi sen bir de normalden daha fazla uzatma dakikası verirsen maçın yine bitiş süresi bayağı gecikmiş olacak. Bu da çok bence istedikleri bir şey değil. Zaten o yüzden bu kadar zaman geçirmeyle ilgili kuralları sertleştiriyorlar ki maç içinde biz ekstra uzatma
1: durma olmasın.
0: vermeyelim diye düşünüyorum. Çünkü bir de o 3'er dakikalık şeyleri düşünsene genci abi.
1: Ya bu
0: 6
1: arada
0: dakika
1: oyuncu
0: kafadan
1: sağlığı
0: veriyor.
1: diye bir şey de var. Şimdi Amerika'da bazı yerler çok sıcak. Ya bazı yerler gerçekten çok sıcak. Onu da düşünmek lazım ama ya öbür türlü de işte yani gerçekten güçlü ve güçsüz arasında oynanan maçta güçsüz takım öndeyse yani 75'ten itibaren 80'den itibaren oyunun oynanmaması beni çok çıldırtıyor. Hakikaten çok çok adaletsiz geliyor bana.
0: Şimdi orada mesela taçlarda onu yapamayacaklar zaten. Kafadan 5 saniye kuralı olduğu için taç mesela direkt rakibe geçecek. Çünkü tacı da çok oyalayanlar oluyor ya.
1: Evet, alt
0: Orada
1: atışı da öyle.
0: out'ta da yapamayacak. Ama akan oyundaki serbest vuruşta yani sağ içindeki serbest vuruş
1: Mesela out hakikaten
0: kornerlerde.
1: önemli. Bak out'ta ben ya iddia oynadığımdan biliyorum. Saniyeleri sayıyorum. Benim takım gol peşindeyse. Bir out alıyor Mert. 40 saniyede atıyor. 44 saniyede atıyor. Var ya 40 saniyede ortalama vakit geçirmek isteyen kaleci 40 saniye çok rahat yakalıyor. Her birinde hakem hadi vakit tutuyorum. Hadi. 4 tane out oluyor. 40 saniyeden 3 dakika geçiriyorsun.
0: Evet, az atışları öyle. Kornerlerde de bu yapılıyor ama kornerlerde bununla ilgili bir şu an şey yok. En iyi örnek işte Şampiyonlar Ligi finalinde Zibert'in Saka'nın korner kullanımını çok geciktirmesi
1: Evet.
0: sebebiyle o ilk yarıyı bitirdi ama başka bir ceza uygulama orada yapamıyor. Yani korneri 5 saniyede kullanmadın, top Paris Saint Germain'e geçsin diye bir
1: Penaltı.
0: şey, penaltı falan öyle
1: Üç
0: bir şey
1: korner bir penaltı.
0: yok tabii. Orada da ancak uyarı yapabilir ve tekrarlarsa da sarı kart gösterebilir. Tabii ki o yetki hakemlerin inisiyatifinde, onu da söyleyeyim. Ekstra giden 3 oyuncunun forma numaraları ne olacak demiş Washington DC'den Hakan Bey. Bir numaraları olmayacak onların. Onlar sadece bir önlem olarak gidiyorlar. Eğer mevcut kadrodan,
1: Kadroda yoklar şu anda onlar
0: evet,
1: zaten.
0: yoklar, biri sakatlanırsa ancak kadroya dahil edecekler ve o sakatlanan oyuncusunun
1: Numarasını.
0: numarasını
1: Evet,
0: alacaklar.
1: bana da öyle geliyor.
0: Direkt olarak başka bir ihtimal yok orada. Evet, Dünya Kupası yaklaşıyor. Genco Abed'in geri sayımı da şu anda ekranlarda.
1: Şu an
0: 8 gün.
1: bakıyorum 8 gün kalmış
0: Son
1: uçağıma.
0: 8 gün. Yani bugün günlerden çarşamba, gelecek hafta perşembe
1: Evet.
0: günü sana veda ediyoruz.
1: Şeyi merak ediyorum. Pilot arkadaşım var iki tane sordum. İzlersin dedi. Ben uçarken Meksika Güney Afrika maçı saat 10'da başlayacak.
0: Ha, ilk maç.
1: Onu izleyebilir miyim diye sordum. Şimdi uçağın modeli de belli ya şimdiden değişmez. Zaten Amerika'ya da Cessna ile uçacak halin yok yani. Dolayısıyla izleyebilirsin
0: İnternet
1: dediler. Yani
0: internet
1: büyük bir
0: olur.
1: ihtimalle yo
0: Direkt nasıl?
1: uçak Entertainment kendi sisteminde
0: vallahi
1: yayınlanabiliyormuş.
0: Ben şey yapmamıştım, öyle düşünmemiştim ama güzel öyleyse.
1: 2 saat daha azalacak yolculuk.
0: Aynen. Kaç saatti toplam?
1: 10 saat 10 dakika.
0: 10 saat 10 dakika.
1: Evet.
0: Zor ya.
1: Hakikaten zor.
0: Yok yani ben...
1: Ben yani hakikaten arkadaşıma da söyledim. Ya geliyorsan gel Türkiye'ye. Çünkü ikinci defa ona gidiyorum. Bir daha yani çünkü hani... Business falan öyle para da kazanacağımı inanmıyorum pek ama... Business falan olmadıkça bir daha Amerika hakikaten çok zorluyor.
0: İşkence gibi değil mi?
1: Çok zorluyor. Bak benim... Belim ağrıyor. Yani uyuşuyor belim o kadar oturmaktan.
0: Yürümüyor musun bu koridorda?
1: Hem de nasıl yürüyorum? O zaman da şüphe çekiyorsun. Ben çünkü 25 dakikada bir ayağa kalkıyorum. Sağ koridordan sol koridora. Sol koridordan sağ koridora.
0: Evet, herkes yapmıyor mu canım? Niye sen şüphe çekiyorsun?
1: Ya çünkü ben...
0: Herkes yapıyor. Ben de yapıyorum kısa yolculuklarda bile.
1: İki kere falan ya görüyorsun ya görmüyorsun. O da herkes değil. Yani yürüyen. Ben kafadan 7-8 kere kalkıyorum.
0: Ben iyisini yapıyorsun bence.
1: Ya tabii canım. Çok orada ağrıyor. Her yerim ağrıyor.
0: Ben de biliyorsun volta atmayı bu şirkette de çok seviyorum.
1: Ben de öyle.
0: O kadar uzun uçsam ben de senin gibi olurdum. Bir başka mesaj. Güneşin yoğun olduğu saatlerde televizyondan maç izleme gerçekten çok zor. Futbolcular çimden dolayı parlıyor. Umarım öyle olmaz demiş. Bilemiyoruz bakalım neyle karşılaşacağız.
1: Artık renk ayarını yaparlar herhalde yönetmenler.
0: Yani. Hüseyin abi de şeyi gönderdi. Bu Dünya Kupası da 104 maç işte 104 maçın Türkiye saatiyle dağılımını göndermiş. En çok saat 22'de maç varmış Türkiye saatiyle.
1: Evet, çok adil olmayan bir durum var. Bizim maçlarımızın hepsi sabahın 5'inde 6'sında. Almanya'nın maçları muhteşem. Sanki Almanya'da oynanıyor maçlar.
0: En erken maç saati 19. 5 maç var saat 19'da Türkiye saatiyle başlayacak.
1: Evet, 3'ü de Almanya'dır.
0: 20'de 8 maç var. Mesela 21'de bir maç var. 22'de 19 maç var. İşte en çok maçın olduğu saat 22. 23'te 10 maç var. Saat 4'te 11 karşılaşma. 4.30'da falan böyle liste uzuyor gidiyor. Bizim maçlarımız 5'te 6'da 7'de.
1: Evet.
0: Grup aşamasında. Bu açıdan tabii çok şanssız bir fikstürümüz var.
1: Bence de. Almanya'yı gördükten sonra bu ne dedim.
0: Aynen öyle. Ama hani akşam maçlarında bir kısmını bizim milli takımımız olmasa da rahatlıkla izleyebileceğiz. Ama çoğu maçı da kaçıracağız. Yani 5'te sabah 8 maç var. Gece 1'de 9 maç var.
1: Ben
0: gece 3'te 7 maç var.
1: Türkiye'de
0: 2'de 6 maç var.
1: Türkiye'de olsaydım ben izlerdim. Ben kaçırmam.
0: Kaçırmazsın.
1: Ya çok kötü bir maçsa yani atıyorum Cape Verde, Curaçao falan oynuyorsa onu izlemem tabii. Gerçi onlar da çok zevkli oluyor ya. Bilinmeyen takımlar da zevkli oluyor. Bilmiyorum.
0: Sana zevkli de bilmiyorum.
1: Ben seviyorum.
0: Hüseyin abi de iyi tarafından bak diyor. Bizim orada maçlarımız akşam. Hani güneş. Güneşin alnı falan değil. Mantıken. Diye.
1: Ya zaten ben söyleyeyim. 3 sene önce tam bu dönemde San Francisco'ya gittim. Akşam bildiğin kışlık kabanla geziyorsun. O kadar soğuk. San Francisco şey değil yani. Öyle sıcak bir yer değil. Hatta Hüseyin sana da söyleyeyim. Bizim San Francisco'daki maçımız akşam 8 falansa bildiğin Amerika saatiyle kışlık mont al. Yani gerçekten kışlık. Türkiye'de böyle Kasım'da Aralık'ta giydiğin mont al o kadar soğuk oluyor. Ben arkadaşım söylemişti. Ben şaka yapıyor zannettim. Sonra yaklaştıkça geliş tarihim bak gelince o şaka değil. Öyle böyle değil hastalanırsın. Çünkü onların tam bir tipik Amerikan evi. Ön ve arka bahçesi var. İşte kamelyaları var. Kamelyada oturuyoruz. Mont getir o yüzden dedi. Ondan sonra getirdim. Hakikaten en kalını getirdim. Yani bir gece o montun üzerine battaniye ile oturduğumu biliyorum. Ve bayağı San Francisco'daydım yani. Dedim ki bunun nasıl bir yaz bu ya dedim. Haziran'ın 20'sinde ben ömrümde böyle bir şey görmedim dedim. İşte burası böyle dedi.
0: Vallahi o zaman dediğin gibi önlemini alsın herkes giden. Şu an TRT Spor'da canlı yayında İbrahim Kırkayak var. O da Amerika'da milli takımla birlikte. Şu an gerçi milli takımın kamp yaptığı otelin yakınında mı acaba ya da bilmiyorum. Daha böyle şehir merkezi bir yerde. O da canlı yayında açıklamalarda bulunuyor. Milli takımı tabii yakından takip eden isimler var. Onlardan Amerika'da da bilgileri alacağız tabii ki bu dönemde.
1: Sabah 8 galiba Amerika'da şu anda.
0: Sabah 8 mi? O nerede şu an mesela?
1: Miami'de.
0: Ha, Miami'ye mi? Miami'de söyleyecek aynen. Direkt zaten arkada okyanus mu diyeceğiz? Okyanus değil mi arkada?
1: Valla Miami'de o kadar çok şey var ki, büyük kanallar manallar da var. Onlardan yani okyanusa çıkan şeylerden biri olabilir. Ben Miami'ye gittim. Şeyden çok korkuyordum. Ya hiç sevmediğim bir hayvan. Yani şöyle şey değilimdir ama timsah sevilecek gibi bir şey değil.
0: Ben çok severim halbuki.
1: Yani hani şey bile istemedim kazara. Ay bir tane keşke görsem falan bile istemedim. Yani böyle prehistorik, çağ dışı, aklında sadece öldürmek ve yemek olan bir hayvan ve
0: Predator.
1: O kadar çok kanalda gezdik ki Miami'de, yani non stop bakıyorum. Bir de şey diyorlar, her kanalda olmuyor, rahat ol falan diyorlar. Ben böyle şey, hasta gibi sağa sol bakıp duruyordum yani.
0: Ben İngiltere'ye gittiğimde kürdanın eksikliğini yaşamıştım. İngiltere'den Erkan konudan bağımsız ama onu aklıma getirdi. Çekirdek götürmeyi unutma demiş. Çekirdeksiz maç olmaz diyor. Böyle
1: Bir
0: bize
1: şey
0: özgü bir şey götürecek misin?
1: Çekirdek götüreceğim. Arkadaşım istedi. Orada
0: Ciddi
1: oturan
0: mi?
1: arkadaşım istedi aynen.
0: Denk gelmiş o
1: Sadece
0: zaman.
1: Meksika marketlerinde çekirdek oluyormuş. O da bizimkisi kadar güzel değilmiş. Çekirdek götüreceğim buradan. Bayağı götüreceğim hem de.
0: Güzel
1: Maça
0: ama.
1: değil ama arkadaşım çıtlasın diye.
0: Güzel ama denk geldi
1: Evet.
0: dinleyicimizin sorusuyla birlikte. Evet Genç abi, bugünlük de o zaman yavaştan programın sonuna geldik. Amili takımı çok konuşamadık ama Dünya Kupası üzerinden bir sohbet oldu. Milli takımla ilgili zaten bugün öyle çok sıcak bir gündemimiz yoktu. Amerika'ya vardılar. Amerika'da da karşılandılar. Şimdi artık antrenmanlar olacak. Ve pazar gecesi de Venezuela maçıyla birlikte artık hazırlıklarımız da maç bazında bitmiş olacak. Biz de bugünlük programı bitirmiş olalım. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
2: Mert Elam ve Genco Boran'la Hat-Trick sona erdi.
3: Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.
2: Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyospor'u dinliyorsunuz?
4: Radyospor dinlerken gerçekten spora doyuyoruz. Sporla ilgili ne arıyorsak burada var. Farklı kesimlerden farklı yorumlar dinliyoruz. Farklı yorumcuları dinliyoruz.
5: Ülke sporunun, özellikle futbolumuzun eğlence ve dostluktan, sevgiden, karşılıklı saygıdan uzaklaşıp sürekli kavgaların, kutuplaşmanın arenası olmuşken bu yersiz dövüşe kenardan sürekli havlu attığınız için seviyoruz.
6: Sürekli dinlemeye gayret ediyorum. Araçta olduğumda ya da bilgisayar başında olduğumda mutlaka Radyospor'u açmaya gayret ediyorum. Sporu seviyorum. Özellikle Radyospor'daki tarafsız yayıncılığı sevdiğim için sizi dinlemeyi tercih ediyorum.
7: Ben Radyospor'u dinlemediğim zaman kendimde bir boşluk hissediyorum.
2: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyospor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyospor ailesine teşekkür ederiz. Radyospor!
8: Hoşçakalın, Radyospor'da kalın.
3: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
2: Nesine'nin sunduğu Senih Yurga ve Ümit Avcı ile Boyalı Alan başlıyor. Nesine, başka bir seviye.
9: Merhabalar, mutlu günler sevgili dinleyenler. Radyo Spor frekanslarına hepiniz hoş geldiniz. Nesine saatlerinde düzeltiyorum Boyalı Alan'da. Ben Özer Çelik Süngü. Bugün basketbol gündemini kıymetli konuklarımla birlikte değerlendiriyor olacağız. Anıl Yazar hattımızda. Anıl'la birlikte Basketbol Süper Ligi playofflarını konuşarak başlayacağız. Anıl, hoş geldin.
10: Selamlar Özer, hoş bulduk, iyi yayınlar.
9: Teşekkür ederim abi. Basketbol Süper Ligi'nde tabii ki playofflar başladı. Çeyrek finalleri geride bıraktık. Yarı finaller başladı. Orada da serilerin birinci maçları oynandı. Hepsine tek tek biraz daha değineceğiz yarı final eşleşmeler üzerinde. Ama şu ana kadar playofflara genel bir röntgen çektiğinde nasıl bir playoff geçiyor sence ligde?
10: Yani açıkçası tabii ki Fenerbahçe, Beko zaten normal sezon lideriydi. Beşiktaş yine ligi iyi götürmüştü. Özellikle Euro Cup'a kadar olan sürecini çok oynamıştı. Euro Cup'tan sonra birazdan detaylı konuşuruz. Biraz açıkçası Beşiktaş'ın mental olarak bir düşüş yaşadığını söyleyebiliriz. Anadolu Efes son Fenerbahçe maçını da gösterdi ki aslında o sezon başındaki hala o yanlış iliklenen düğmelerin sıkıntılarını yaşamaya devam ediyor sezonun bu bölümünde de. Türk Telekom karşısında benim beklediğimden daha rahat geçti diyebiliriz Anadolu Efes'in seriyi. Biraz daha Türk Telekom'un ben aslında maçta çalabileceğini düşünüyordum ama iki maçta Anadolu Efes seriyi tamamlamayı başardı. Burada Bahçeşehir Beşiktaş serisi, özellikle Bahçeşehir'de Trabzonspor karşısında çeyrek final serisini rahat geçmeye başardı. Tabii Trabzonspor'un özellikle işte hem Delgado'yu kaybetti hem İsmail Cem Ulusoy'u kaybetti sezon içerisinde. Boyalı alandaki büyük bir handikapı vardı. Bunu çok iyi değerlendirdi. Her iki maçta da Bahçeşehir. Trabzonspor karşısında onlar da rahat bir seriyi geçmişlerdi. Ama özellikle yarı final eşleşmesinde, yani Beşiktaş-Bahçeşehir eşleşmesinin de belki ilk maç zaten bunu gösterdi. Fenerbahçe-Beko-Anadolu Efes eşleşmesi kadar ben keyifli ve heyecanlı, çekişmeli geçeceğini düşünüyorum.
9: Evet ki zaten o da yani dün 3 sayıyla bitti. Yakın bir maçtı. Buradan istiyorsan yarı final eşleşmelerine adım adım girelim abi. Ya Fenerbahçe Beko Anadolu Efes'te sana biraz daha tabii ki bu akşamki maçtan da ne beklediğini soracağım ama Efes'te söylediğin gibi yani sezon kötü geçti ve bu sezonun kötü geçmesinde hem kadro tasarlamasında hem belki de işin koç yönetimi tercihlerinde sorgulanabilir durumlar vardı ama bununla birlikte şunu da söylemek gerekiyor ki Efes adına gerçekten bu sezon sakatlıklarında çok ön plana çıktı. Şanssız bir sezon oldu. Yani Yorgos Papayanis aşil tendonunu kopartarak sezonu ne yazık ki kapamıştı. Çapraz Zivan'ı kopartarak sezonu kapamıştı. Fenerbahçe Beko karşısındaki serinin ilk maçında da ne yazık ki Vincent Poirier, Efes'in yıldız Fransız pivotu da aşil tendonunu kopardı ve sezonu kapatmış oldu. Yani Poirier zaten bu takımın en pahalı oyuncularından bir tanesi. Ondan sezon boyunca istediği verimi tam alamadı Efes. Zaten sezona bir sakatlıkla girmişti oyuncu. Şimdi de aşil tendonuyla sezonu kapamış oldu. Yani Efes'in bu anlamda sakatlıklardan yana da çok çektiğini söylemek lazım. Poirier üzerinde sen neler söylersin?
10: Tabii yani Poirier sezon başından itibaren aslında sezonun ilk başlangıcından itibaren Anadolu Efes uzun süre kullanamadı.
9: Tabii sezonun ilk yarısını kaçırdı.
10: İlk yarısını kaçırdı. Hani tam böyle aslında tam da yavaş yavaş ritmini buluyor dediğimiz anda Fenerbahçe Beko maçında son çeyrekli değil sanırım. Üçüncü çeyreğin sonuydu diye hatırlıyorum. Ya da dördüncü çeyreğin başlangıcı da olabilir. Orada çok talihsiz bir sakatlık yine ve üst üste yine yaklaşık 8 ay kadar olmayacak. Bu bir de tabii bir uzun oyuncu olduğu için toparlanması uzun oyuncuların çok daha zor ve meşakkatli oluyor. Bunun dışında sen Papayannis'ten bahsettin. Papayannis'in dışında da işte Larkin'in sezon içerisinde sezonun başlangıcında açıkçası yine yaşadığı bir sakatlık vardı. Uzun süre Larkin'den faydalanamadılar. PJ Dozier bir sakatlı iyileşmişti. Sonrasında tekrar bir sakatlık yaşadı. Bir süre yine Dozier'dan da faydalanamadı. Cordinha mesela yine son dönem de faydalanamayan bir oyuncu, sezonu kapattı. Sezon içerisinde yine ufak tefek Ercan Osmani'nin sakatlığı olduğu, Erkan Yılmaz'ın olduğu, yani gerçekten Anadolu Efes için o anlamda evet bir kadro planlaması açısından hataların olduğu bir sezon ama bu hataların etkisini de sakatlıklar gerçekten kat be kat artırdı diyebiliriz o anlamda. Tabii Fenerbahçe Beko maçı serisine geçecek olursak serinin ilk maçı çok enteresan bir maç oldu. Yani çok açıkçası keyif verici bir maç oldu.
9: 60-59 bir maçta çok keyif aramak mümkün değil tabii.
10: Yani skordan çok açıkçası biliyorsun ben aslında futbolda da basketbolda da böyle savunmaların düşük skorlu maçların öne çıktığı karşılaşmaları seviyorum ama burada skordan çok benim söylemek istediğim iki takımın da çok düşük yüzdeyle şut atması ve aslında maç içerisinde de çok fazla yanlış tercihler yapması. Fenerbahçe Beko açısından özellikle konuşursak Fenerbahçe Beko'nun işte Olympiakos'ta oynadığı son EuroLeague'deki Final Four yarı finali, Beşiktaş'ta oynadığı ligin son haftasındaki normal sezon maçı ve Anadolu Efes'te oynadığı bu sezon bu serinin ilk maçını eklersek bu 3 maçın da başlangıcı ilk yarıları hemen hemen özellikle Beşiktaş'la Anadolu Efes maçı bu noktada birbirine çok benzer. İşte Olympiakos maçında da ilk 3 çeyrekli biliyorsun yaklaşık 5-6 dakika ortalama sayı bulmakta çok zorlanan bir Fenerbahçe vardı. Evet. Bu 3 maçta da çok kötü başlangıçta çeyrekleri Fenerbahçe'den. Anadolu Efes'te hani hücumda öyle çok inanılmaz bir ritim yakaladı denemez ama Anadolu Efes çok akıllı hücum etti özellikle ilk çeyrekte. Boyalı alanı çok fazla Anadolu Efes, yani dış şut yüzdesini yay gerisinden çok fazla yüksek yüzde yakalayamayınca Anadolu Efes'te özellikle boyalı alana çok fazla hücum etmeye çalıştı ki Poirier işte sahada olduğu dakikaları, Kai Jones ikili oyunları Anadolu Efes bu noktada çok iyi kullanarak ilk yarıda ciddi bir fark yakalamaya başardı 13 sayı gibi. Bunu çok iyi değerlendirdiler ilk yarıda. Fenerbahçe'nin dediğim gibi yani özellikle Beşiktaş maçı ve bu maçın ilk yarısında böyle oldukça konsantrasyonun uzak bir görüntüsü vardı. Yani Erok serisinde, Safi Port Erok serisinde bunu yaşatmadı Fenerbahçe ama bu karşılaşmada da biraz konsantre eksikliği, yine Beşiktaş maçında da aynı şekilde bu böyleydi. Büyük bir konsantrasyon problemiyle maça başladı Fenerbahçe. İkinci yarıda özellikle 3. periyotta yine Anadolu Efes'in bu anlamda kazanma hızı, toplarla birlikte hızlı hücumlarla da çok fazla sayı bulduğu bir sekans oldu karşılaşma içinde ve farkı da son çeyreğe girerken Anadolu Efes oldukça arttı. Yani ciddi bir avantajı vardı Anadolu Efes'in ve Fenerbahçe 3. çeyreklerde o Fenerbahçe Beko'nun daha önce hep yaşattığı rakiplerine o 3. çeyreklerdeki büyük geri dönüşü, o büyük reaksiyonu bir türlü gösteremedi. Ha, ama yine de maçın içerisinde bir şekilde zaten bu takımın en büyük karakteristik özelliği o ki savunma performansı. Savunmayla yine bir şekilde oyuna tutunmaya çalıştı. Yani o farkın çok daha korkutucu boyutlara çıkmasına engel oldu. Ama 4. çeyrekte işte Poirier'in sakatlığından sonra özellikle oyunun tüm dengesi, tüm momentumu Fenerbahçe Beko'ya kaydı diyebiliriz. Orada.
9: Peki burada sence artık ikinci maçta nasıl bir akış olur? Bu momentum kayışı Fenerbahçe lehine devam eder mi?
10: Yani son çeyrekten itibaren alırsak Efes özellikle Poirier'i kaybettikten sonra hücumlar tamamen doğaçlama bir hale geldi Anadolu Efes'te ve tamamen artık isolation'lar üzerinden ilerleyen bir Anadolu Efes hücumları gördü ki son çeyrekte Anadolu Efes'in biliyorsun yanlış bilmiyorsam ben de sadece iki sağ içi isabeti var. Yani 3. çeyreğe başlarken Anadolu Efes'in 51 sayısı vardı. Maçı da 59 sayıda tamamladı. Bu çok gerçekten büyük bir problemi işaret ediyor bu anlamda. Bakalım da tamam Fenerbahçe Beko savunmasının da bir başarısını gösterir ama Anadolu Efes'in de bu anlamda büyük bir problem yaşadığını Poirier, özellikle tabii orada Lasso'nun bence tercihleri de son çeyrekte oldukça eleştirilir. Yani Poirier'in sakatlanıp çıkmasından sonra ben mesela Kai Jones'la devam eder diye düşünüyordum. Ama Roland Schmidt hamlesi oldukça bence hatalı bir tercih olduğunu düşünüyorum. Ben ki zaten Fenerbahçe Beko da bunu bence iyi değerlendirdi diye düşünüyorum. Bu serinin devamı açısından da konuştuğumuzda yani momentumun açıkçası Fenerbahçe tarafına geçtiğini düşünüyorum. Yani Fenerbahçe'nin böyle bir maç başlangıcı daha bir daha yapacağını düşünmüyorum kolay kolay Anadolu Efes karşısında. Bu kadar kötü bir başlangıç, bu kadar kötü şut attığı bir günü Fenerbahçe Beko'nun Anadolu Efes'in bir şekilde seriden bir maç çalıp kendi evine avantajı taşıyabilme ihtimali vardı ama şu anda işte Poirier'in de sakatlığı ve sezonu kapatmasıyla birlikte çok büyük bir mental düşüş yine yaşanmıştır Anadolu Efes'i diye ben açıkçası düşünüyorum. Bunun yanında işte Pablo Lasso ile ilgili özellikle şu Fenerbahçe maçının son çeyreğinde biraz bana kalırsa Pablo Lasso'nun tercihleri de bu mağlubiyete zemin hazırladı bir hayli. Pablo Lasso'nun isminin üzerine de sürekli farklı farklı isimler konuşuluyor Anadolu Efes'te koç tercihi olarak. İşte Bankin ismi geçiyor.
9: Yani onu da sana sormak istiyorum. Zaten Olympiakos Panathinaikos playoff serisini de çok az konuşmak. Oradan hani Ergin Ataman'dan da bağlayarak bunu sormak istiyorum. İstiyorsan bunu şimdilik ayıralım. Tamam. Beşiktaş Bahçeşehir Koleji maçına geçelim. Beşiktaş ilk maçı kazanmayı başardı. Bu sezon 5. kez karşılaştılar ve 5 maçta da galibiyetle ayrılmayı başardı Beşiktaş ama tabii yakın bir maç oldu. Bir dinleyicimizin de sorusu gelmiş. Beşiktaş Gain'de playoffların X faktörü Brighton Lemar diyebilir miyiz?
10: Evet, bence de Brighton Lemar bence zaten playoff'ların değil Beşiktaş'ın genel oyununda da yani hani Pjanic'in sisteminde de oyunun her iki yanına da katkı verebilen önemli bir oyuncu. Hem savunmada hem hücumda özellikle Bahçeşehir'e karşı oynanan ilk maçta da serinin ilk maçında da bunu bence gösterdi. Burada serinin bence de en kilit oyuncularından biri Beşiktaş'ın X faktör diyebiliriz. Lemar olacak ama ben şunu eklemek isterim Beşiktaş adına. Jono Matthews'un performansı bence Beşiktaş'a daha çok özellikle hücumdaki ritmini belirleyen bir durumda oluyor. Yani Jono Matthews'un gününde olduğunda, daha doğrusu Jono Matthews'un sorumluluk aldığında hücumda ve yüksek yüzde yakaladığı o gün Beşiktaş'ın açıkçası hücumdaki vitesinin de ben arttığını düşünüyorum. Hücumdaki temposunun da arttığını düşünüyorum. Ki bence Beşiktaş bir dediğim gibi bunu hep söylüyorum, bir tempo ve ritim takımı. Yani Bahçeşehir'le oynanan dünkü karşılaşmaya baktığımızda, bu arada bence Bahçeşehir bu sezonki Beşiktaş'a karşı en iyi maçlarından birini oynadığını söyleyebiliriz. Hatta Euro Cup serisindeki maçları da düşündüğümüzde bence dün oynadığı basketbol Bahçeşehir'in oldukça akıllıcaydı, oldukça dirençli oynadı Bahçeşehir diye düşünüyorum. Ama Beşiktaş dediğim gibi bir ritim takımı, bir tempo takımı. Mesela dünkü maçta da daha maçın ilk dakikalarından itibaren bir hızlı hücum yakalamıştı Beşiktaş. Kenarda Dušan Alekpiević sürekli olarak oyuncularına tempo diye ritim tutuyordu. Tempo yakalayın, yani tempoyu artırın. Çünkü biliyor ki bunu Galatasaray serisinde çokça yaşadı Beşiktaş. Özellikle ikinci maçta, üçüncü maçta o ritmi bulamadığında, o tempoyu yakalayamadığında Beşiktaş set hücumlarda belli bir noktadan sonra yarı sahada ciddi manada bireysel ellere bakıyor, bireysel yaratıcılığa mahkum kalıyor diyebiliriz. Burada da işte özellikle Jono Matthews'un ismi ön plana çıkıyor. Buna çok fazla mahkum kalmamak için çok uğraştı Beşiktaş, ama Bahçeşehir de o tempo kontrolünü bence maç boyunca çok fazla yükselmesine de izin vermedi. Yani oyunu biraz yarı saha basketboluna yıkmaya çalıştı Bahçeşehir diye düşünüyorum. Bunu belli oranda da başardı. Ama son dakikaları oynama becerisi Beşiktaş'ta biraz daha ön plana çıktı diyebiliriz. Kritik şutlar, yine işte mesela Tertaç'ın çok kritik bir şutu isabetli oldu. Yine Brentin Lamar'ın son bölümünde yine kritik bir üçlüğü vardı. Yani kritik o ufak nüanslar maç sonunda serinin ilk maçını Beşiktaş'a getirdi, ama ben açıkçası Bahçeşehir'in dediğin gibi kolay kolay teslim olmayacağını düşünüyorum. Kendi evindeki maçı özellikle düşündüğümüzde maç kazanabileceğini düşünüyorum Bahçeşehir'in. Ve en az dediğim gibi Fenerbahçe-Beko Anadolu Efes serisi kadar keyifli ve izlemesi güzel karşılaşmalar olacaktır Beşiktaş-Bahçeşehir serisinde diye düşünüyorum.
9: Evet, yani bence de orası güzel geçecek şu ana kadar. Yani bu takımlar arasındaki 5 maçın 5'inde Beşiktaş kazanmış olsa da iyi bir rekabet düzeyi var Beşiktaş'la Bahçeşehir Koleji arasında. Bunu söylemek lazım. Bir dinleyicimiz de Poirier Efes'e geldiğinde sakattı zaten, Efes kontrolü kaybetti demiş, ama ben katılmıyorum. Yani geçtiğimiz sezonda Oturu ve Poirier tandeminin olduğu sezon aslında Poirier'in ne kadar dominant bir uzun olduğunu da yeniden görmüştük ki Real Madrid'de oynadığı sezonda da benzer bir şekilde bunu ortaya koymuştu. Ama tabii ki yaş 32, Aşil Tendon'un sakatlığı, çok pahalı bir oyuncu. Yani Anadolu Efes'in gelecek sezonki hedefleri açısından çok artık iyiden iyiye bir yük haline dönüşüyor Poirier ne yazık ki, kontratıyla da birlikte. Burada Anadolu Efes tabii ki ne yapacak gelecek sezon? Hangi koçla devam edecek? Elindeki koçla mı devam edecek? Yoksa piyasadaki koçlardan başkalarıyla mı konuşacak? Bir soru işareti. Bu anlamda da tabii ki Avrupa koç piyasası son dönemlerde oldukça kaynıyor Anıl. Keza çünkü Sırbistan'daki Jelko Obradovic'e de yakın olmasıyla bilinen bir haber kaynağı Meridian Sports'un çıkardığı habere göre Panathinaikos Jelko Obradovic ile 2 yıllık 10 milyon dolarlık bir sözleşme için konuşuyor, ama Ergin Ataman'la sezonun sona gelmesini bekliyorlar bu konuşmaları resmiyete dökmek için. Ergin Ataman'ın da Panathinaikos'tan ayrılması sonrası Barcelona'nın koç için ciddi bir talip olduğu konuşuluyor. Çünkü Barcelona'da da Xabi Pascual sezon sonunda takımı bırakacak, evet. Şu anda çıkan haberler bu yönde.
10: Navarro da galiba orada.
9: Navarro ayrılıyor zaten. Orası resmileşti. Pascual hani gayri resmi diyelim şimdilik Pascual için. Barcelona'nın da Ergin Ataman'a gitmesi ihtimali konuşuluyor. Tabii ki Anadolu Efes tarafında sezon içinde Alper Yılmaz'ın yeniden genel menajerlik görevine dönmesiyle beraber acaba bir Ergin Ataman denemesi olur mu soru işareti de herkesin kafasında vardı. Basketbol kamuoyunda sorulan bir soru haline gelmişti. Ben burada hem Ergin Ataman, Jelko Obradovic tandemini sana sormak istiyorum. Aynı zamanda Anadolu Efes için de tabii ki sen gelecekte ne öngörüyorsun bunu sormak istiyorum.
10: Yani tabii bu akşam Yunanistan'da da final serisi başlıyor, evet. Senin de belirttiğin gibi, evet. Olympiakos'la Panathinaikos arasında. Tam da hatta bu serinin başlamasına bir gün kala, hatta bir günden de az bir süre kala bu haberlerin çıkması da tabii oldukça ilginç oldu Panathinaikos cephesi açısından. Ben de aynı haberi gördüm ve hani hemen hemen Yunan kaynakları da aslında anlaşmanın çok yakın olduğunu, hatta tamamlandığını belirtmişler. Zeliko Obradovic'in Panathinaikos'a dönmesiyle ilgili, ama hatta orada bir kendi
9: Yana takımda istemediği yönünde, evet, bir şart da var.
10: Aynen öyle bir şart de koymuş Obradovic. Kendiknan ya da ben tarzı hatta bir cümle okumuştum. Öyle de bir şart koymuş. Tabii Obradovic geçmişte de Panathinaikos'ta özdeşleşmiş bir isim. Ama dediğim gibi özellikle tam da böylesine bir serinin öncesinde bu haberin çıkması enteresan oldu. Yani bu haberin çıkması da biraz açıkçası hani ateş olmayan yerden duman çıkmaz misali, orada Ergin Ataman'la ilgili planlarının sanki Panathinaikos'un artık tamamlandığını gösteriyor gibi bize. Bu noktada şimdi Anadolu Efes'in, bu arada bana kalırsa Anadolu Efes gelecek sezon planlaması için hala çok geç kalmış durumda. Yani bana kalırsa Anadolu Efes'in tamam bu Ergin Ataman olmayabilirdi ama mesela şu an Banki ismi konuşuluyor. Eğer Banki ile devam edilecekse mesela gelecek sezonu veya Pablo Laso ile devam edilecekse çoktan bunun planlamasının yapılıp kararlaştırılması ve gelecek sezon transferlerin başlaması gerekiyordu. Mesela şu anda Avrupa piyasasında senin söylediğin gibi birçok takım harekete geçmiş durumda. Mesela Asvel inanılmaz bir takım kuracak.
9: Tabii
10: gibi
9: çok
10: duruyor.
9: Büyük bir bütçeyle geliyor.
10: Çok enteresan bir gelişme mesela o. İşte inanılmaz bir bütçe, senin söylediğin gibi çok güçlü bir kadro kuracak gibi duruyor Asvel. Hatta Monaco'nun da satışı sanırım gerçekleşirse, dün Fransa Federasyon Başkanı açıklama yapmış. Yani Monaco'nun da bir satış durumu var. Onların da yeni bir konsorsiyuma devredilmesi durumunda yine ciddi bir bütçeyle devam edebilmesi bekleniyor yürürlükte. Ama Anadolu Efes'te şu anda hiçbir şekilde bir taş belli değil. Taşın yeri belli değil. Yani ne koç belli değil. İşte mesela şimdi Vincent Poirier'i kaybettin. Çok uzun süre yok. Uzun alman gerekecek ama koç belli değil. Koç Lasso'yla devam ediyor. Mesela Lasso'nun da tabii bir açıklaması var. Yani ben şu anda takımın başına bir playoff serisine çıkarken sürekli benim yerime başka isimler yazılıyor Anadolu Efes'e diye. Haklı olarak böyle bir açıklaması vardı onun da. Çok büyük bir belirsizlik var yani Anadolu Efes'te, hala senin söylediğin gibi bu hamle yapılamadı. Burada bana kalırsa tabii en mantıklı hamle, bana kalırsa eğer Anadolu Ergin Ataman'ın Panathinaikos'un ayrılacağını artık çok büyük bir yüzdeye vurursak bu ihtimale, bana kalırsa en mantıklı tercih Ergin Ataman'ı yönelmek olacak. Ama Ergin Ataman'ın da çok yorucu geçen Panathinaikos macerasından sonra bir dinlenme isteği olabilir belki.
9: Peki sence Panathinaikos final serisinde Olympiakos karşısında kazanırsa Ergin Ataman'ın kaderi değişebilir mi? Yoksa çoktan yazıldı mı diyorsun?
10: Yani sanki çoktan yazılmış gibi, çünkü hem Yunan basınında bu haberler çıktı.
9: Bana da biraz öyle geliyor şu anda.
10: Bildiğin gibi Sırp basınında işte Le Meridian'da çıkmış, evet. Bir haber var. Yani iki farklı yerde çıkmış bir haber var güvenilir kaynaklardan. Yani sanki zaten Euroleague'deki o, daha doğrusu Final Four'a kalamaması Euroleague'de Panathinaikos'un zaten biraz o birlikteliği bana kalırsa o noktada bitirdi gibi geliyor bana. Oyuncularla Ergin Ataman arasındaki biliyorsun bağın da çok sezon içerisinde bana kalırsa zayıfladığını gördük zaten defalarca.
9: Evet.
10: Çok sağlıklı bir birliktelik olmaz yani, bir devam etme kararı çıkarsa Ergin Ataman'la Panathinaikos arasında. O yüzden ben açıkçası Ergin Ataman'ın devam etmesini beklemiyorum gelecek sezon Panathinaikos'ta. Çok sağlıklı olmaz söylediğin gibi. Yani seride de Olympiakos'un zaten sağ avantajına sahip. İki maçta da Olympiakos bu sezon Panathinaikos'u mağlup etmişti. Sadece kupadaki maçı Panathinaikos kazanmıştı. Sağ avantajını da Olympiakos'un kullanarak ben açıkçası seriyi kazanacağını düşünüyorum genel anlamda. Tabii ki daha farklı bir atmosferde, daha farklı konjonktürde oynanacak bir seri. İşte normal sezon maçları veya Euroleague maçlarının aksine, ama Olympiakos'un bir Euroleague şampiyonluğunun ardından bu moralle açıkçası Panathinaikos karşısında seriyi de kazanıp Yunan Ligi'ni de bu sezon şampiyon tamamlayacağını düşünüyorum.
9: Evet, burada da bir duble ihtimali var. Şimdi bir araya gidelim, sonra devam edeceğiz.
2: Nesine'nin sunduğu Semih Yurga ve Ümit Avcı ile Boyalı Alan devam ediyor. Nesine, başka bir seviye.

0: finaline çıktı ve karşısında yeniden San Antonio Spurs'u buldu. Bu gece Türkiye saatiyle 3.30'da oynanacak final serisinin ilk maçı. Şunu da söyleyelim tabii ki Nesine uygulamasında ve Nesine YouTube kanalında da bu maç sırasında canlı yayın olacak efendim. Sevgili Anıl Yazar da Orkun İnçer'le birlikte maç saatinde canlı yayında olacak. Maçı izlerken bir yandan Anıl ve Orkun abinin de basketbol yorumlarını dinleyebilirsiniz. Sen ne bekliyorsun bu seride?
1: Evet Özer, senin söylediğin gibi yani benim basketbol izlediğim tam çocukluğuma denk gelen yıllar, hatta böyle tam anlamıyla yani Chicago'nun three-peat'inden sonra tam böyle tam anlamıyla izlediğim ilk final serisi benim 99 Knicks Spurs serisiydi. 4-1 kazanmıştı Spurs. Hatta benim de işte o yıllardan kalma San Antonio Spurs'a çok büyük bir sempatim olduğunu söyleyebilirim. Tam 27 yıl öncesine götürdü diyebilirim bu eşleşme beni genel anlamda. Burada tabii ki hani genel anlamda sezonun büyük bölümünde aslında NBA'ye sen daha çok hakimsin tabii. Daha iyi yorumlar yapabilirsin bu noktada. Ben biraz daha Avrupa basketboluna konsantre olup NBA'yi biraz da böyle göz ucuyla götürdüğüm için, ama benim ilk söyleyebileceğim özellikle Wembanyama'nın playofflardaki performansına burada bence dikkat çekilebilir diye düşünüyorum. Ve
0: Kesinlikle.
1: Wembanyama'nın
0: Ya ben
1: yani
0: sana burada şöyle bir tarihsel veri vererek istersen seni destekleyeyim abi. Bu Victor Wembanyama'nın NBA'deki 3. sezonu. NBA'deki ilk 4 sezonunda takımını playofflarda sayı lideri yaparak sayı lideri olup takımını playofflarda finale çıkaran NBA tarihinde yalnızca 2 oyuncu var. Bunlardan bir tanesi Shaquille O'Neal, diğeri de LeBron James.
1: evet.
0: Victor Wembanyama 3. sezonunda İlk NBA playofflarında tarih kariyerinde ilk defa NBA playoffları görüyor ve gördüğü ilk playoffta da NBA finallerine çıkmayı başardı. Bunu yaparken de takımının sayı lideri Shaquille O'Neal ve LeBron James bunu yaptıkları zaman ligdeki 4. sezonundaydı. Wembanyama henüz yalnızca 3. sezonundayken bunu yapmayı başarıyor. Yani Victor Wembanyama NBA'ye adım attığı zaman ne kadar büyük bir oyuncu olabileceğini hepimiz konuşuyorduk. Ben o zaman da bunu söylüyordum. Ya şunu söylüyordum. Ya büyük bir oyuncu değil, gelmiş geçmiş en büyük oyuncu olabilir. Bunun da altını dolduruyor. Bunu da konuşmaya çok ufak devam edeceğiz Anıl. Sana teşekkür ediyorum. Şimdi at yarış arasına gideceğiz.
2: Nesine'nin sunduğu Semih Yurga ve Ümit Avcı ile boyalı alan devam ediyor. Nesine, başka bir seviye.
0: Boyalı alanda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sevgili Anıl Yazar'la birlikteliğimiz de devam ediyor efendim. NBA finallerinde San Antonio Spurs'u konuşuyoruz. Orada tabii söylediğim gibi tam araya gitmeden önce Victor Wembanyama'nın ne kadar tarihsel olarak da eşsiz bir iş yaptığından bahsediyorduk. Yani Wembanyama NBA'ye adım attığı andan itibaren çok özel bir oyuncu olacağı belliydi. Ama ben o zaman da şunu söylüyordum ki bu lafımın arkasındayım. Yani sadece özel bir oyuncu değil, gelmiş geçmiş en büyük oyuncu da olabilir. Victor Wembanyama'nın NBA'deki hikayesine noktayı koyduğumuz zaman kendisinin gelmiş geçmiş en özel oyuncu olduğunu da kesinlikle söyleyebiliriz. Yani şu anda da zaten yaptıkları ortada. Kariyerindeki ilk playofflarda takımını NBA finallerine çıkarmayı başardı. Tarihte bunu başaran yalnızca iki oyuncu var. Kariyerindeki ilk playoff deneyiminde takımını finale çıkaran bunlardan biri Bill Russell, öbürü de Magic Johnson. Anıl, yani burada tabii ben Miami'yi sen konuşurken ben çok ufak bir araya girip hani bir iki tarihsel konuyla istatistik atmıştım ortaya. Topu tekrar sana bırakayım.
1: Wembanyama'nın etrafında tabii bir San Antonio Spurs takımı var. Senin de söylediğin gibi sanki ben özellikle LeBron'un ilk yıllarını hatırlıyorum. Cleveland Cavaliers'taki yani LeBron'un Cleveland'daki performansıyla kıyaslayınca biraz daha Wembanyama'nınki daha bana etkileyici geldi diyebilirim. Açık konuşmam gerekirse. Yani ilk yıllarından bahsediyorum tabii ki. İlk playoff sezonlarından bahsediyorum. Ama bunun yanında San Antonio Spurs'un da yani Wembanyama'nın yanındaki tamamlayıcı parçalarının da burada açıkçası bu final yürüyüşünde San Antonio Spurs
0: Çok
1: etkili
0: kaliteli
1: olduğunu
0: diyorsun.
1: düşünüyorum ben. Yani
0: Kesinlikle.
1: özellikle Stephen Castle'ın burada performansına ekleyebiliriz. Özellikle savunmadaki katkısını ekleyebiliriz. İşte Julian Champagne'le Devin Vassell'i yine söyleyebilirim ben burada. Özellikle savunma katkısı noktasında. De'Aaron Fox'un özellikle dönüşü yani sakatlıktan sonraki dönüşünde sanırım burada konuşmamız gerekiyor diye düşünüyorum De'Aaron Fox'un performansını. Bu anlamda yani San Antonio aslında o Greg Popovich dönemindeki o oynadığı finaller, işte yaşanılan, kazanılan şampiyonluklardaki karakteristik özelliğini geri dönmüş bir takımdı ve yine o savunma sertliğiyle, o mücadeleyle aslında biraz da bu noktaya geldi diyebiliriz. Ama

0: New York Knicks de bu noktada tabii yine yabana atılmaması gereken bir takım. Onlar da çok iyi bir playoff serisi, playoff performansı daha doğrusu gösteriyorlar. Genel anlamda sanırım üst üste 11
1: Abi
0: maç vardı.
1: evet, son 11 maçı kazandılar Anıl ve şöyle söyleyeyim sana, New York Knicks en son bir NBA maçı kaybettiğinde 13 Nisan'dı.
0: Yani
1: Yani
0: işte
1: 13
0: inanılmaz bir
1: Nisan'dan
0: performans.
1: beri maç kaybetmedi bu takım.
0: Ya yani inanılmaz bir performans. Üst üste 11 playoff galibiyeti ve
1: Evet.
0: birçoğu da galiba büyük hani
1: Evet, bu
0: farklarla
1: 11 maçta rakiplerine maç başına 23.6 sayı farkı ortalaması atarak maçları kazandı New York Knicks.
0: yani Jalen Brunson çok formda zaten. Karl-Anthony Towns yine aynı şekilde burada bence onun yanında iyi bir sezon geçirdi. İyi bir playoff oynuyor diye yine ekleyebiliriz. Yani burada ben sanki evet gönlüm biraz Spurs'tan yana ama New York Knicks'i sanki çok az daha böyle bu performansla birlikte önde gördüğümü söyleyebilirim genel anlamda. Sanki böyle yine 6. 7. maçı göreceğimiz bir seri olacak gibi duruyor. Benim tabii gönlüm dediğim gibi biraz daha San Antonio Spurs'tan yana ama New York Knicks'in de bu senin de az önce bahsettiğin işte 13 Nisan'dan beri kaybetmeyen bir takım inanılmaz bir playoff performansı. Bunları düşününce New York Knicks'in de oldukça istim üzerinde geldiğini söyleyebiliriz bu finale. Oldukça güzel bir seri olacak. Özellikle tabii ki işte 2000'lerin 2000 dönemi veya 90'ların tam sonundaki o aslında klasik NBA dönemine atıfta bulunan bir seri olacak. O anlamda da benim gibi birçok NBA severi daha çok daha çok eskiye özlem duyan NBA severler için tam anlamıyla böyle gözlerin pasını silecek bir nostalji de yaşatacak bir seri olacak o anlamda. Güzel, keyifli bir seri bizi bekliyor. Dediğim gibi ben biraz daha duygusal sebeplerden ötürü San Antonio Spurs istiyorum ama sanki New York Knicks de bu performansıyla biraz da kağıt üzerinde daha önde duruyor gibi geliyor bana biraz daha böyle ufak bir farkla.
1: Yani abi, bu seri için duygusal olmamak elde değil. Gerçekten NBA içinde hikayesi çok zengin. Yani ligin yeni yüzü olacak olan süperstar ilk sezonunda takımıyla finalde. Öteki tarafta ise ligin en büyük takımlarından biri 27 yıl sonra finale gelmiş. Amerikan sporlarındaki belki de kutsal kasedeki artık tek eksik parça New York'un NBA şampiyonluğu yaşaması. Hani tüm
0: Evet.
1: Amerika bunu bekliyor bir yandan da. Orada da ligin yüzü burada rakibi oluyor New York'un. Hani gerçekten bir Davut'la Goliath eşleşmesi gibi bir yandan da. Hani bir tarafta 2.30'luk bir anomali var takımın lideri olan. Öteki tarafta ise 1.88'lik bir Jalen Brunson var takımını finale getiren. Yani bu anlamlarda baktığımız zaman hikayesi hakikaten çok zengin. Bu hikayenin ilk bölümü de bu gece Türkiye saatiyle 3.30'da başlıyor efendim. Bu hikaye başladığı zaman da Nesine YouTube kanalında ve Nesine uygulamasında da sevgili Anıl Yazar'la Orkun İnçer yayında olacaklar. Onları da maç sırasında yorumlarını dinleyebilirsiniz. Onlarla da orada tabii ki sohbet de edebilirsiniz. Anıl, teşekkürler abi.
0: Ben teşekkür ediyorum. Yayınlar diliyorum.
1: Teşekkürler. Sevgili Anıl Yazar'la birlikte değerlendirmeleri yaptık. NBA finallerini konuştuk. Burada NBA finallerini tabii ki konuşmaya devam edeceğiz. Bu sırada görüyorum sizlerden de gelen sorular var. Bir dinleyicimiz yazmış. Spurs'un yıldızı Wembanyama Batı şampiyonluğu sonrası ağladığından ötürü Tim Duncan tarafından eleştirildi. Daha bir şey kazanmadı. Önce bir NBA şampiyonluğu kazansın. Efendim, bu yanlış. Bu eleştiriyi yapan kişi Tim Duncan değildi. Bu eleştiriyi yapan kişi Kevin Garnett'ti. Yalnız bu eleştiriyle alakalı da biraz bence Türkçe çeviride bir yanlış anlaşılma var. Kevin Garnett burada aslında Victor Wembanyama'yı eleştirmiyor. Şunu söylüyor: sakin kalmaya devam etmesi lazım. Önünde kazanması gereken 4 maç daha var. Yani sinirlerine hakim olması lazım diyor aslında. Kevin Garnett geçtiğimiz yazın Victor Wembanyama'ya mentorluk yapan NBA oyuncularından bir tanesiydi. Wembanyama ile özel birebir çalışmışlardı. Oyuncuyla da yakın bir ilişkisi var Kevin Garnett'in. Kendi yaptığı podcast programında Victor Wembanyama'nın NBA konferans finalleri 7. maçında San Antonio Spurs'un deplasmanda son şampiyon Oklahoma'yı elemesinin ardından Wembanyama'nın gözyaşlarına hakim olamaması üzerine Kevin Garnett'ten böyle bir eleştiri gelmişti. Böyle bir yorum gelmişti daha doğrusu. Bu yorum Tim Duncan'a ait değildi. Onu söylemiş olayım bize yazan dinleyicimize de. Bu yorumu yapan kişi Kevin Garnett'ti. Benim bu konuyla alakalı düşüncem şu: bence yanlış bir yorum bu. Yani Victor Wembanyama bence günümüz sporunda yalnızca eşsiz bir basketbolcu değil, çok eşsiz bir insan olarak da tarihimize geçecek gibi gözüküyor. Yani bunu hatta söyleyeyim, tarihe de not olarak düşsün. Bence Victor Wembanyama günümüz spor tarihinin Muhammed Ali'si olma yolunda ilerleyen bir sporcu. Yani yalnızca yaptığı spordaki başarılarıyla değil, ortaya koyduğu karakterlikle, ortaya koyduğu insanlıkla da spor tarihine, dünya tarihine adını yazdırabilecek tipte bir kişi Victor Wembanyama. Kendini taşıma biçimi, insanlarla konuşması, medyayı karşısına aldığı zaman söylediği sözler, hayata bakış açısı, bence bu anlamda gerçekten çok özel bir karakter Victor Wembanyama ve duygusal da bir insan. Bunu da hiçbir zaman gizlemiyor. Bunu normal sezonda 25 sayı geriden gelip kazandıkları maçta ağladıktan sonra da söylemişti. Ya ben duygularımı sırtımda bir yük olarak taşımak istemiyorum. Ne hissediyorsam bunu ortaya koymak istiyorum demişti. Kaldı ki sportif olarak da konuşmak gerekirse arkadaşlar, NBA'in son şampiyonu olan takımı, NBA'in dominant, en dominant takım olarak gözüken Oklahoma City Thunder'ı favori gözükmedikleri bir seride 7 maçta elemeyi başardılar. Ağlamak bu seriyi başaranın hakkıdır. Zafer gözyaşları, zafer elde edin hakkıdır diye düşünüyorum ben. Bunun dışında yine sizden gelen bir başka, bir dinleyicimizden gelen bir başka yorum da var. Bunları konuşacağız. Önce araya gidelim.
2: Nesine'nin sunduğu Senih Yurga ve Ümit Avcı ile Boyalı Alan devam ediyor. Nesine, başka bir seviye.

0: Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sizlerden gelen tam soruları okuyordum sevgili dinleyenler. Bir dinleyicimiz de Ayhan Bey. NBA'de yılın savunmacısı ödülünü oy birliğiyle kazanan tek oyuncu Victor Wembanyama. Onun rakipleri artık Dikembe Mutombo, Ben Wallace, Rudy Gobert şimdiden efsane oldu demişsiniz. Ayhan Bey, evet Wembanyama ödülü oy birliğiyle NBA tarihinde kazanan tek oyuncu ama bence Ben Wallace, Mutombo, Gobert rakipleri değil. Yani Wembanyama Bill Russell seviyesinde NBA'in görmüş olduğu en büyük savunmacı olma adaylar arasında. O noktada ondan ötürü yani Wallace'lar, Gobert'ler bunlar çok özel isimler ama Victor Wembanyama işin sadece savunma kısmında değil, oyunun iki tarafında bambaşka bir yöne gidiyor. Savunmada da yarattığı etkiyi yani Bill Russell düzeyinde yorumlamak lazım. Size şöyle bir istatistik vereyim. Victor Wembanyama'nın ne kadar etkili bir savunmacı olduğunu bence çok iyi anlatan bir veri bu, sevgili dinleyenler. Oklahoma City Thunder San Antonio Spurs serisinde 7 maç oynandı efendim. Wembanyama yaklaşık seride 40 dakikadan fazla sahada kaldı maç başına. Yani maç başı neredeyse 8 dakika falan oturdu Victor Wembanyama. Bu 7 maçın 3'ünde Oklahoma City boyalı alandan Victor Wembanyama oturduğu 8 dakikada Wembanyama'nın oynadığı 40 dakikadan daha fazla sayı buldu. Yani bu öyle bir şey ki 40 dakika sahadayken Wembanyama Oklahoma'nın boyalı alandan bulduğu sayı miktarı Wembanyama'nın 8 dakika saha dışındayken bulduğu sayı miktarından daha düşük kaldı. Ve bir kere değil, 3 defa kaldı bu seride. Yani bu ki Oklahoma City Thunder'da ligin son şampiyonu, öyle düşünmek gerekiyor. Yani Wembanyama'nın savunmada rakiplerine yarattığı caydırıcılık seviyesinin ne kadar yüksek olduğunu çok iyi anlatan bir istatistik. Bir tane daha bununla alakalı istatistiğim var sizle paylaşmak istediğim. Wembanyama sahadayken Oklahoma City Thunder %56 efektif şut, %46 efektif şut yüzdesiyle hücum etti. Bunu eğer NBA normal sezonunda vuracak olsaydık %46 efektif şut yüzdesi efendim NBA'deki 30 takım arasında sonuncu olurdu. Yani Wembanyama sahadayken Oklahoma City Thunder'ın hücum verimliliği NBA'in en kötü hücumuna eşdeğer, hatta NBA'in en kötü hücumundan bile daha kötü bir %100'e gerilemiş durumdaydı. Yani Wembanyama'nın savunmada yarattığı etki hakikaten istatistiklerin de ötesine geçen bambaşka bir noktaya gelmiş durumda. Bunu o şekilde de söylemek lazım. Yaşar Bey'in şöyle bir sorusu olmuş. New York bu seriyi çift uzunlu oynayabilir mi? Mitchell Robinson ve Karl-Anthony Towns ile. Bu soruyu birazdan sevgili Efe Yaman'ları da soracağım. Şimdi az sonra konuğumuz olacak kendisi. Aksi takdirde Wembanyama'yı durdurmak çok zor demişsiniz ama Yaşar Bey, orada da şöyle söyleyeyim. Öncelikle Mitchell Robinson'la alakalı çok enteresan bir durum var. Mitchell Robinson'ın nevdüğü belirsiz bir el sakatlığı var. Sağ elinde, sağ el tarak kemiğinde, serçe parmağın altındaki kemikte bir kırık olduğu söyleniyor. Kırığı var Mitchell Robinson'ın. Bu sakatlık raporuna resmen yansıdı. Ama New York Knicks tarafında Mitchell Robinson'ın bu sakatlığı nasıl aldığı ile alakalı herhangi bir açıklama yok. Ama Robinson'ın bir sakatlığı var. İlk maçta oynayacak gibi gözüküyor ama oynadığı süre içerisinde nasıl olacak, nasıl gözükür, ne kadar kendi performansını ortaya koyabilir emin değilim. Bu noktada Robinson'la alakalı zaten bu soru var. İyi halinde olsa bile Robinson artık Karl-Anthony Towns ile oynamanın da şöyle bir eksisi olacaktır. Mitchell Robinson hücumdayken hiçbir işe yaramayan bir oyuncu. Çok büyük bir hücum reboundu tehdidi var, bunu söylemek lazım. Ama Robinson'ın sahada olduğu anlarda Wembanyama Robinson'ı tutup tamamen Robinson'ı bırakıp geri kalan oyunculara yardım edebilir. Böyle bir riski var. Sevgili Efe Yamanlar da attığımızda NBA finallerini değerlendirmek için. Efe hoş geldin abi.
1: Hoş bulduk Özer.
0: Tam olarak şu soru üzerinden ben girmiştim. Buradan sana seriyle ilgili düşünceni atayım. Robinson, Karl-Anthony Towns çift uzun oynama ihtimali olur mu New York'un diye bir soru gelmişti. Ben bunu çok beklemediğimi dile getirdim. Sen nasıl düşünürsün? Seriden neler beklersin?
1: Yani bence ben de açıkçası oyunun belli anlarında belki böyle bir yola gidebileceğini düşünüyorum New York'un ama genel bir şekilde bu mantıkla oynayacağını düşünmüyorum. Çünkü Karl-Anthony Towns'dan evet savunma olarak belki çok büyük beklentilerimiz hiçbirimizin yoktur diye düşünüyorum ama artık bu playoff'ta gördüğümüz kadarıyla New York hücumun en kilit isimli olarak zaman zaman Karl-Anthony Towns'ı koruyor. Yani topu bir şekilde ondan aksiyonu başlatmak gibi bir fikre sahipler. Bunu da başarıyla gerçekleştirdiler. Zaman zaman kattan bunu alacaklardır. Ya savunmada New York'un veya bir başka herhangi bir takımın ikili sıkıştırmayla veya tek oyuncuyla Wembanyama'yı durdurma şansı zaten yok. Yani Wembanyama için yapmanız gereken kümülatif bir değer üretmeniz, kümülatif bir savunma değeri üretmeniz. O yüzden bu noktada birebire veya bir ikili sıkıştırmaya, iki uzunla oynamak gibi bir durumun yeterli olacağını düşünmüyorum. Oraya daha alternatif, daha kısalara yapılan baskı sonucu Wembanyama'nın hücumdaki etkisini kırmaya yönelik bir hamle olacağını ben açıkçası daha çok düşünüyorum. Çünkü New York'un elinde kısalara baskı yapacak, San Antonio'nun genç kısalarının ritmini bozabilecek savunmacılara sahipler. Hani direkt olarak Wembanyama üzerinden bir savunma kurgusundansa kısalara baskı yaparak Wembanyama'ya aktarılacak topları bozmak bence New York'un daha çok işine gelecektir.
0: Abi burada o kısa baskısına girmek istiyorum ben de ama Wembanyama savunmasıyla alakalı yine iki soru geldi ama ben şöyle bir bilgi vereyim. Bence bu çok güzel, yani seri içerisinde çünkü bolca göreceğimiz bir şey olacaktır efendim. Kendimizi buna hazırlayalım diye söylüyorum. Wembanyama draft edildiğinden beri abi onu yarı sahada 100 pozisyonun üzerinde savunan 20 tane oyuncu olmuş şu ana kadar. Bu 20 oyuncu arasında Wembanyama'nın yarı sahada üzerinden en az sayı bulduğu kişi OG Anunobi. Bence bu Caitlin Cooper, benim çok beğendiğim bir basketbol istatistikçisi ve yorumcusunun verdiği bir istatistik bilgisiydi. Bence burada çok önemli bir bilgi var. Yani Karl Anthony Towns, Mitchell Robinson, bunlar mutlaka Victor Wembanyama ile eşleşeceklerdir. Ama New York Knicks'in büyük oranlarda OG Anunobi'yi bu seride Victor Wembanyama'nın üzerinde kullanacağını görebiliriz, görmeyi bekleyebiliriz. Yani Wembanyama'yı savunma konusunda ne yapar sorusunda Knicks için en büyük cevaplardan bir tanesi çift uzun değil, OG Anunobi ile OG Anunobi'nin Wembanyama ile eşleşmeler olabilir diye düşünüyorum ben doğrusu. Sen kısa baskı istedin abi. Kısa baskısında da bence haklısın. Yani orada Mikal Bridges, OG Anunobi kısalar üzerinde de zaten çok iyi kalabilen, hani perimetrenin en iyi savunmacıları ki bence abi Landry Shamet inanılmaz bir savunmacıya dönüştü. Yani New York bench'inden Landry Shamet gibi bir üçlük atan bir sniper, bir keskin nişancı, aynı zamanda harika da bir savunmacıya dönüştü. Knicks için inanılmaz bir zenginlik Shamet'a bench'ten getirebiliyor olmak. Ama abi yani San Antonio kısaları da zaten kısa baskısı deyince ateşten gömleği giyerek geldiler bu seriye. Yani 7 maçtır Alex Caruso, Cason Wallace, Lou Dort, Gilgeous Alexander bu oyuncuların topa baskısıyla boğuşarak geldi bu boğuşarak geliyor bu seriye de. Stephon Castle'lar, Dylan Harper'lar, De'Aaron Fox'lar. Ya o anlamda kısa baskısı Knicks'ten de göreceklerdir ve bu onları zorlayabilir ama acaba ne kadar zorlar Oklahoma'dan sonra?
1: Ya şöyle bir durum var Özel. Şimdi 2000 yılından alalım. Ben hani parametreyi 2000 yılından başlatayım. Böyle çok enteresan süper yıldızlar geldi NBA'ye. Yani alışılagelmiş basketbolcuların dışında fizikleriyle, yetenekleriyle farklı oyun oynayan basketbolcular geldi. Mesela bunlardan iki tanesini örnek göstereyim hemen. Biri Shaquille O'Neal, diğeri de Stephen Curry.
0: Evet abi.
1: Şimdi bu özellikle Shaq fiziğiyle Stephen Curry de oynadığı basketbolla alışılagelmiş süperstar algısının dışında performanslar sergiledi ve onlara karşı gelen takımlar bu oyunculara karşı ikinci, üçüncü sezonlarda falan savunma yeterliliğine sahip olabilirken mesela iki oyuncuyu da çoğu zaman belli ölçülerde sadece yavaşlatabildiler. Şimdi Wembanyama'da da böyle bir durum var. Yani bakıyorsun Wembanyama'ya henüz net bir çözüm bulunmuş değil. Ve bu kısa vadede de hemen olabilecek bir şey değil. Çünkü Wembanyama bizim alışılagelmiş süper yıldızlarımızdan değil. Yani bir Anthony Edwards değil. Şimdi Anthony Edwards çok iyi bir basketbolcu. Ama işte Anthony Edwards'ın daha üst seviyedeki versiyonlarını biz NBA'de gördük.
0: Ya işte gördük. Bir Michael Jordan, bir Kobe Bryant prototipi gibi.
1: Gibi işte buraya bu isimleri ekleyebiliriz ama Wembanyama biraz daha böyle Shaq gibi daha başka, daha fiziğiyle alışılagelmişin dışında bir fizikle oynayan bir basketbolcu. O yüzden Wembanyama'yı savunmak için NBA'deki tüm takımların, tüm oyuncuların da belli bir süreye ihtiyacı var. Ben açıkçası biraz da işe bu taraftan bakıyorum ama tabii ki de pota altı çok ama çok sert kesecek. Onu da söylemek lazım. Wembanyama'nın bir avantajı var. Daha çok hani pota altında, boyalı alanda karşılaşabileceği isimlerden Karl-Anthony Towns çok teması seven bir basketbolcu değil. Ya çok işini temasla götüren birisi değil.
0: Ya da temas ettiğinde faul yapan birisi. Hani
1: Evet.
0: onu
1: Çok
0: zaten
1: kabiliyetli
0: evet.
1: değil orada.
0: Ya orada bence Karl-Anthony Towns'ın abi bu seride ne yapacağı çok kritik. Yani Towns'ın Wembanyama'yı savunmadığı her hücumda efektif olması lazım bence.
1: %100.
0: Yani iyi bir Karl-Anthony Towns'a mutlaka ihtiyacı var New York Knicks'in. Yani Karl-Anthony Towns'ın çok iyi olmadığı herhangi bir maçı Knicks'in kazanma şansı bence önemli oranda azalacaktır bu seride. Ya bu seriyle ilgili tabii çok farklı hikayeler var efendim. Yani 99'dan beri New York Knicks NBA finallerine ilk defa geldi. 27 yıl aradan sonra. Ve yeniden karşılarında San Antonio Spurs var. Ya 99 finali oynandığı sırada San Antonio Spurs kadrosunun neredeyse yarısı daha doğmamıştı. Yani Dylan Harper, Stephon Castle, Victor Wembanyama, Devin Vassell, Carter Bryant bu oyuncular hiçbiri henüz daha dünyaya gelmemişti. Calvin Johnson, De'Aaron Fox ve Luke Cornett yani rotasyonda olup da o seri sırasında dünyada olanlar bunlar. Bir de şöyle çok enteresan bir şey daha var. San Antonio'nun en çok süre alan 8 oyuncusunun abi bu playofflar öncesi toplam playoff maç deneyimi 50 maç. NBA tarihinde bu kadar düşük playoff deneyimiyle finallere yükselmeyi başaran ikinci takım oldu San Antonio Spurs tarihteki. 76 Portland'dan beri bu kadar düşük bir tecrübeyle bu arenada en yüksek seviyeye gelmeyi başaran bir başka takım yoktu. Wembanyama şunu söylüyor. Tecrübesiz olmak bizim için bence güzel bir avantaj. Çünkü imkansız ne demek bilmiyoruz. Yaşadıkça görüyoruz ve bir şeyin imkansız olup olmadığını bilmeden oynuyoruz. Bu bize
1: Seviyorum
0: güven
1: bu çocuğu.
0: sağlıyor demişti. Sen ne düşünüyorsun?
1: Ya seviyorum bu çocuğu. Bu çocuğun böyle
0: İnanılmaz, inanılmaz. Yani
1: enteresan.
0: çağımızın Muhammed Ali'si olacak. Ben öyle düşünüyorum artık.
1: Ya evet, enteresan bakış açıları var. Basketbola ve hayata bakış açısı genel geçer NBA yıldızı olarak değerlendiremeyiz. Bir kere zaten New York ve San Antonio aslında biz bu NBA final serisinde iki farklı kültürün mücadelesini göreceğiz. Yani birincisi New York tarafı NBA'in popüler yüzü, işte şımarık çocuğu, bir sürü
0: Işıltılı.
1: evet popüler lakaplar takabiliriz. San Antonio ise bence NBA'in en Avrupai zihinli, en iyi yönetilen organizasyonlarından biri ve daha çok mekanik, daha çok kümülatif değerler üretebilen bir camia, onu söylemek lazım. Yani Ben Yaman'ın San Antonio Spurs tarihindeki en büyük rakibi Tim Duncan, böyle bakmak lazım. Tim Duncan'ın da karakterinden tut da kariyer yönetimine kadar aslında tüm detayları San Antonio Spurs'un da tüm detayları oluyor bir bakıma, onu da söyleyelim. O yüzden böyle farklı bir tatta final izleyeceğimizden ben %100 eminim. Ya Wembanyama açısından da NBA tarihinde böyle çok erken yaşta NBA finali oynayan süperstarlar oldu. İşte Kareem Abdul-Jabbar'ın galiba ikinci sezonunda bir NBA finali vardı. Magic Johnson galiba ilk
0: Abi
1: sezonunda
0: Magic Johnson ve Bill Russell çaylak yıllarında NBA finaline çıkıp kazanmayı başarıyorlar. Başka da yok.
1: hani böyle yakın işte Kobe Bryant'ın dördüncü sezonu vardı. Mesela
0: LeBron'un ve
1: LeBron,
0: Shaq'ın dördüncü sezon, Kobe'nin
1: evet.
0: dördüncü sezon.
1: Onlar da hani nispeten erken yaşta, erken sayılabilecek yaşlarda NBA final tecrübeleri oldu. O yüzden de yani Wembanyama'nın kariyeri içinde bence acayip bir durum. Şimdi şöyle iki tane nokta var. Burada ne diyeceksin sen? Ben de merak ediyorum. Sana bir topu öyle atacağım zaten. Birincisi abi, Victor Wembanyama dünyanın en iyi basketbolcusu adaylığını belki 5 ile çarpabileceği bir seriye başlıyor. Bu cepte dursun. İkincisi de San Antonio Spurs aynı Tim Duncan'ın 99'da yaptığı gibi yeni bir hanedanlığın kapısında şu an bekliyorlar. Bunlara ne dersin?
0: Kesinlikle katılıyorum. Yani bence şu anda dünyanın en iyi oyuncusu oldu Wembanyama. Artık yani mücadelesini verdiği şey bence yani Wembanyama'yı izlediğimiz yol şu anda dünyanın en iyisi mi değil, hani gelmiş geçmiş basketbolun gördüğü en iyi oyuncu mu olacak sorusuna doğru gidiyoruz bence biraz daha. Yani Wembanyama şu ana kadar başardıklarıyla bence biraz daha bize bu soruyu sordurmaya başladı. Hanedan konusunda ise zaten %100 katılıyorum sana. Yani NBA'in gördüğü en genç kadrolardan bir tanesi. Bu kadar düşük deneyimle daha ilk playoff maceralarında NBA finalindeler ve kazanmak için de favoriler. Bu noktada San Antonio Spurs için her şey mümkün diye düşünüyorum ben. İlk maç Efe bu gece başlıyor. Sen genel olarak nasıl bir seri bekliyorsun, ne bekliyorsun bu seride?
1: Abi şöyle, ben açıkçası San Antonio Spurs'un bir adım önde olduğunu düşünüyorum. Çünkü New York'un 11 maçlık acayip bir serisi var ama Ben biraz daha San Antonio'nun ritimde olduğunu, daha hani günlük hayatta konuştuğumuz o akışta kalmakla alakalı bir muhabbet var ya, San Antonio'nun
0: Evet.
1: daha çok akışta olduğunu düşünüyorum. New York'un zaman zaman bu noktada ritim kaybı yaşayabileceğini de söyleyebiliriz. Çünkü bu seriye deplasmanda başlıyorlar. Böyle bir handikapları var. San Antonio kendi evinde başlayacak. Yani şöyle bir tahmin verecek olursam abi, içimden geçen hani isteğim, dileğim açıkçası bu 7 maçlık bir seri olsa ve sonuna kadar İngiltere.
0: Evet,
1: Hani
0: kesinlikle.
1: o kesin zaten, ama bana daha böyle 4-2 San Antonio'nun NBA şampiyonuna daha yakın olabileceğini düşünüyorum. New York'taki parametreler tutarsa San Antonio'nun çok ciddi sorunlar yaşayacağı kesin. Yani mesela orada işte Karl Anthony Towns'un iyi bir seri geçirmesi demek, New York'u direkt olarak oldukça kendi potansiyelini öne atması demek. Jalen Brunson bence çok önemli bir playoff geçiriyor. Eli çok sıcak. Buradan iyi katkı alabileceğini söyleyebiliriz. Keza New York'un bu yıl bence en büyük alameti farikası, geçen sezondan farklı olarak ciddi bir rotasyona sahipler ve bu rotasyonu da yıpratmadan buraya geldiler. Ben bunun da uzun bir seride onların avantajı olabileceğini düşünüyorum. Ama total şöyle bir potansiyele baktığımızda ben San Antonio'yu bir adım öne görüyorum.
0: Katılıyorum. Ben de San Antonio'nun 6 maçta kazanacağını bekliyorum. Benim de seri tahminim bu. Efe Emanlar seri devam ettiği sürece boyalı alanda seni daha çok konuk edeceğimi düşünüyorum abi. Daha
1: Her
0: seriyi
1: zaman abi.
0: heyecanlı ve detaylı şekilde konuşuruz. Teşekkür ederim. Yoğun programında zaman ayırdın, geldin. Efe'nin detaylı yorumlarını dinlemek isterseniz sevgili dinleyiciler, YouTube'da Doktor'un oyunundan Efe Emanlar'ın NBA finalleri yorumlarına da detaylı şekilde ulaşabilirsiniz. Efe, teşekkürler.
1: Çok teşekkür ederiz. Kolaylıklar diliyorum.
0: Boyalı alanda bugünlük programın sonuna geliyoruz. Ben Özer Çelik Süngü, sizlere eşlik ettim. Hoşça kalın.
2: Nesine'nin sunduğu Semih Yurga ve Ümit Avcı ile Boyalı Alan sona erdi. Nesine, başka bir seviye.
3: Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.
4: Voleybolda Milletler Ligi heyecanı başlıyor. Dünyanın en iyi 18 takımı birbirinden çekişmeli maçlarla Esport ve Esport Plus ekranlarında sizinle buluşuyor. 2023 şampiyonu Filenin Sultanları bu başarıyı tekrarlamak, Filenin Efeleri ise tarih yazmak için sahne alıyor. Canlı yayınlanacak maçların yanı sıra özel programların da ekrana geleceği Voleybol Milletler Ligi heyecanında Burcu Hakyemez, Elif Ağca ve Neslihan Demir'in yer aldığı Yıldız Kadro sizinle buluşuyor. Voleybol Milletler Ligi canlı yayınlarla Esport ortak yayınıyla Radyo Spor'da.
3: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
5: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı başlıyor.
6: Herkese iyi günler. Spor Kazanı başladı. Ben Mehmet Sevinç, Ercan Taner'le birlikte gündemi değerlendirmeye başlayacağız. Milli takımımız Amerika Birleşik Devletleri'ne indi. Şu sıralarda dinleniyorlar diye düşünüyorum Ercan abi. Ne diyorsun?
7: Evet, tabii uzun bir yolculuk. Florida'ya indiler. Artık istirahat halindeler. Venezuela maçını bekliyoruz. Hı hı. Cumartesi pazara bağlayan gece, artık pazarda diyebiliriz, ilk saatleri gece saat 1'de Türkiye saatiyle Venezuela ile Dünya Kupası öncesinde ikinci hazırlık maçını oynayacağız. Daha sonra da milli takımımız Arizona'ya geçecek, kamp yaptığı yere, ve orada ilk maçımızın, Avustralya maçının hazırlıklarına başlayacak. Hı. Ve hazırlık maçımız Amerika Birleşik Devletleri'nde değil, Kanada'da. O maç yani ilk maçımız, o maç geldiğinde de uçakla Vancouver'a gidecekler, Kanada'nın şehrine, ve burada ilk maçımızı oynayacağız.
6: Bugün Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu bir karar açıkladı. Kayserispor'un bir başvurusu vardı, hatırlayacaksın.
7: Evet.
6: Ligler tescil edilmesin başvurusu. Tahkim Kurulu dedi ki, biz yapılan müzakere neticesinde yönetim kurulu kararının hukuka aykırılık yönünden yapılan incelemesinde Usule, esasa ve talimatlara aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından itirazın reddine oy birliğiyle karar verilmiştir. Kayserispor diyordu ki tescil etmeyin ligleri, tahkim kurulu da hayır böyle bir şey söz konusu değil dedi.
7: Evet, futbol ceza yönetmeliğine göre en yüksek merci tahkim kurulu. Final merci.
6: Evet.
7: Böyle bir karar açıklandığı için de şu oluyor, karar onaylanmış oluyor.
6: Karar onaylanmış oldu dolayısıyla. Milli takımımız indi dedik Florida'yı. Florida'ya inişte de çok güzel görüntüler vardı. Milli takımımız karşılandı. Oradaki gurbetçilerimiz milli takımımızı yalnız bırakmadılar. Washington Büyükelçisi Sedat Önal, Miami Başkonsolosu Resul Şahinoğlu da milli takımımızı karşıladı. Güzel bir karşılama oldu. Otel girişinde özellikle Türk taraftarlar bayraklarla ve tezahüratlarla destek verdiler. Sayın Başkan Hacı Osmanoğlu da yolculuğun iyi geçtiğini ve turnuvaya tam anlamıyla hazır olduklarını söyledi. Bu karşılanma da zannediyorum bir moral olmuştur oyuncularımız için.
7: Tabii ki vatandaşlarımızın yaşadığı yerler, Vancouver'da öyle.

0: Ben bugün Filenin Sultanları mesela sahne alacak. Dominik Cumhuriyeti ile oynayacağız.
1: Evet.
0: Milletler Ligi'ndeki ilk maçımız. Ardından Hollanda ile, İtalya ile ve Bulgaristan ile de maç yapacağız. Brezilya'da, Brazilya kentinde mücadeleler oynanacak. Genç bir kadroyla oradayız. Kaptanımız İlkin Aydın.
1: Evet.
0: Takıma liderlik edecek.
1: Sen tabii voleybol konusunda bayağı uzman olduğun için karşılıklı şöyle gidebiliriz bu konuda istersen. Neden genç takım tercih edildi? Bunu tabii dinleyiciler merak ediyordur. Onların yerine ben sorayım.
0: Şöyle bir durum söz konusu. Tabii bir planlama yapılıyor.
1: Evet.
0: Nedir bu planlama? Her takımın kendi planlaması var. Kendine göre bir planlaması var. Şimdi bizim planlamamız nedir? Bizim planlamamız geçmiş yıllarda şöyleydi. Biz her maçı kazanmak için oynuyorduk. Çünkü dünya sıralamasında ilk onun dışındaydı milli takımımız. Ve dünya sıralamasında ilk onun içinde olmak olimpiyat oyunlarını garanti etmek anlamına geliyordu. Biz son 2 yıl haricinde hep az kadroyla Milletler Ligi'ni oynadık. Bu da oyuncularımız üzerinde gerçekten büyük bir yorgunluk doğmasına neden oldu.
1: Evet.
0: Şimdi biz dünya sıralamasında 3. sıraya kadar geldik. Artık oralardayız. İlk 5 içindeyiz. Ufak tefek puan oynamaları tabii ki oluyor. Ama artık bizim her maçı kazanma zorunluluğumuz yok.
1: Ya biz olimpiyatı garantiledik.
0: Olimpiyatı garantiledik. O yüzden her maçı kazanmak gibi bir zorunluluğumuz olmadığı için de hem federasyonumuz hem de Santarelli dedi ki as oyuncular biraz dinlensinler. Çok yoğun bir kulüp sezonu geçiriyorlar. Milli takım sezonuyla beraber voleybol zaten 12 aya yayılan bir spor. Bu nedenle biz geleceğin de milli takımını oluşturacak gençlere yavaş yavaş yer verelim milli takımımızda. Onları da milli formaya ısıtalım.
1: Evet, güzel.
0: Bu nedenle biz genç oyuncularla ilk haftayı oynayacağız ama ikinci haftada Ankara'daya sahibiz. Yavaş yavaş ne yapacağız? Asıl oyuncuları dahil etmeye başlayacağız bu kadroya. Bazı gençler dışarıda kalacak, bazı asıl oyuncular dahil olacaklar ve biz yine de bu hafta diyelim ki işte 2 yenilgi aldık, örnek veriyorum, ben umarım hepsini kazanırız ama diyelim 2 yenilgi aldık, bizi çok fazla etkilemeyecek. Ankara'da 4-4 yapacağımızı düşünüyorum. Sonraki haftada da yine en az bir 3 galibiyet alır. Yine finallerde mücadele ederiz. Ama asıl hedefimiz bizim Milletler Ligi şampiyonluğu değil, Avrupa şampiyonluğu bu sene. Avrupa şampiyonluğu içinde ben 1 numaralı aday olduğumuzu şahsen düşünüyorum. İtalya'yı bu kez geçeceğimiz kanaatindeyim. Çünkü ev sahibiyiz.
1: Birçok ülkede aynı sistemi deniyor herhalde.
0: Evet, deniyor. Gerçekten. Hatta şöyle istersen ben rakiplerimizi de analiz ettim. Birkaç telefonda görüşmesi de yaptım Hollanda'yla ve Bulgaristan'la. Şimdi bizim ilk rakibimiz Dominik Cumhuriyeti. Onlar şöyle hazırlandılar. Brezilya'ya erken gittiler ve maç yapmak yerine Ercan abi yoğun bir antrenman programıyla
1: hazırlandılar
0: ve az kadroyla hazırlandılar. Onların puanlara ihtiyacı var. Aynı zamanda da zaten bir gelenek halinde Dominik Cumhuriyeti hep az kadroyla oynar Milletler Ligi'ne. Bir istisnası 2024'te orada da olimpiyat oyunları vardı. Bu nedenle az takımı dinlendirmişlerdi. Ve geçen sene de 2 oyuncuları özel izinle oynamamıştı. Bu sene az kadroyla oynayacaklar bize karşı. Diğer rakibimiz Hollanda. Hollanda istikrarsız sonuçlar aldı son yıllarda ve federasyon dedi ki biz istikrarsız sonuçlardan artık bıktık, yani bir bakalım, kendi gücümüzü bir görelim. Bu gençleri sürekli denemek bize pek bir fayda sağlamadı. Bu sene az kadroyla oynayalım. Bir istikrarı yakalayalım istediler Avrupa
1: Şampiyonası. Kuvvetli takım Hollanda.
0: Evet, iyi bir takım. Avrupa Şampiyonası da var. Az takım iyice birbirine ısınsın. Avrupa Şampiyonası'nda da ne yapacağımızı en azından Milletler Ligi'nde 3 aşağı 5 yukarı anlayalım. Gücümüzü görelim. Eksiklerimiz varsa tamamlamaya çalışalım. Onlar da az kadrolu oynamak durumundalar. İtalya'ya baktığımızda İtalya'nın da bizim gibi geniş bir kadrosu var. Önemli oyuncularının bazılarını dinlendiriyorlar. Paolo Egonu dinlenecek. Hı. Alessio Orro dinlenecek. Miriam Silla dinlenecek. Sara Farr dinlenecek. Marina Lubian dinlenecek isimlerden biri. Ama bunların yerine de işte Antropova oynayacak. İşte Fersino oynayacak. Genç yetenek Adigwe oynayacak. Smaşörleri zaten tanıdığımız isimler. Onlar oynayacaklar. Yine de güçlü bir kadroyla geldiklerini söyleyelim onların da.
1: İtalya her zaman İtalya'dır.
0: Evet.
1: Öyle diyelim voleybolda.
0: Son rakibimiz de Bulgaristan olacak. Orada da şöyle bir değişim var. Bulgaristan'da da 19 yaş altı dünya şampiyonu olmuş kadronun üzerine bir milli takım inşa etme düşüncesi var. Diyorlar ki bizim evet çok tecrübeli isimlerimiz var. İşte Barak

0: Yakova gibi, Vasileva gibi. Bu isimlerden ama biz artık işte 34-35 yaşına geldiler. Verim alamıyoruz. Bizim dünya şampiyonasında kendini ispat etmiş genç yeteneklerimiz var. Bunlara daha çok şans vermeye başlayalım ve bu oyuncular üzerine kuralım milli takımımız ve geleceğin milli takımını yaratalım. Onlar genç bir takımla oynayacaklar, küme düşmemeye çalışacaklar. Başlarında da Marcello Abbondanza var, yine tanıdığımız bir teknik direktör, koç. Son olarak Fenerbahçe'yi çalıştırmıştı. Ondan önce Türk Hava Yolları'nda da görev yapmıştı Abbondanza. O da diyor ki biz yenilebiliriz ama önemli olan bizim için oyun disiplinine maç boyunca sadık kalacak, hücum etmekten korkmayacak, rakipten çekinmeyecek, gerektiğinde risk alabilecek oyunculardan kurulu genç bir ekiple oynayalım. Kaybedersek de kaybedelim ama bu çocuklar tecrübe ve özgüven kazansın. Onların da yaklaşımı bu. Herkesin farklı bir yaklaşımı var. Evet. Bunu söyleyebiliriz.
1: Ya Bulgaristan zaten o eskiler Avrupa tarihini bilenler hatırlayacaklar. Doğu blokuna dahil, ya Sovyetler Birliği zamanının güçlü takımlarından biri. Hı hı. Ya sporda bayağı iyilerdi. Bunu voleybolda da çok iyi evet. kadro oluşumları olmuştur.
0: Evet.
1: Tekrar eski günlerine dönebilirler mi? Bu bir yatırım işi. Ve ben Bulgaristan'ın son dönemlerde bir şeyler yapmaya çalıştığını görüyorum sporda. Fakat o beklenen yatırımların oluşamadığı kanaatindeyim.
0: İş biraz da tabii özel yatırıma bağlı Ercan abi.
1: Ya özel tabii yatırım derken büyük sponsorluk.
0: Büyük sponsorlar.
1: Onları kastettim. Evet. Yani ligin biraz daha kuvvetli olması. Bu işin temel anahtarlarından biri liglerin iyi olması, kuvvetli olması.
0: Evet, bu da tabii yatırımdan geçiyor. Son yıllarda bu yatırımdan biraz uzak kaldı Bulgaristan. Ve senin dediğin de doğru. Oyuncu yetiştirme konusunda problemler yaşadılar ama o yapılanma şimdi yavaş yavaş sanki meyvesini veriyor gibi. O meyveyi de en iyi şekilde kullanıp yemek istiyor Bulgaristan Federasyonu.
1: Evet, başarı kazanmak istiyor.
0: Başarı kazanmak istiyor. Yani diyor ki bizim gençlerimiz evet belli bir kapasiteleri var, bunu gördük. Biz niye bunu bir an önce A takıma adapte edip oradan yürümüyoruz? Böyle bir stratejileri var. Aslında doğru bir strateji de diyebiliriz. Yani kendilerini de tebrik etmek lazım. Bu oyunculara güven duyduklarını da göstermiş oldular gençlere. Böyle bir yatırıma gittiler. Çünkü zaten as oyunculuğuyla oynadıklarında da çok fazla rakiplerini zorlayabilen bir ekip değildi.
1: Evet.
0: Bulgaristan. O zaman dediler ki bari yani kaybedeceksek gençlerle kaybedelim. Böyle bir yola girdiler. Bugün saat 19'da Dominik Cumhuriyeti mücadelesi Esport ekranlarında olacak. Bunu da söyleyelim ve aramıza gidelim.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Bir dinleyicimiz demiş ki sabahın köründe attığımız gole nasıl sevineceğiz?
1: Gol diyeceksin, nasıl sevineceğim?
0: Sessiz sevinebiliriz.
1: Sessiz sevinme.
0: Evet, evet, yani komşular rahatsız olmadan, çocuğu uyuyan vardır.
1: Tabii.
0: Hastası olan vardır, sessiz.
1: O içten. saatler iyi saatler değil.
0: Evet.
1: Fazla gürültünün
0: gürültülü çıkacağını... sevinmeyelim.
1: Çünkü çok maç var ilk turlarda. Fakat şu güzel, çeyrek finalde bazı maçlar gece 22, yarı final öyle,
0: evet.
1: final öyle. Yani en azından sabahın 5'inde bir final maçı olmayacak.
0: Hı hı. Bir dinleyicimiz de demiş ki kadın milli futbol takımımız da Dünya Kupası'na katılabilir. Onlara da başarılar diliyorum.
1: Başarılar diyelim. Katılsınlar, başarılar onların da olsun. Tabii ki bizim de en büyük dileklerimizden biri bu.
0: Kadın futbolunda da bir ilgi
1: bence
0: artışı
1: ataktayız.
0: Var. Evet, bir hem ilgi arttı hem de takımlarımızın sanki kalitesi de artıyor gibi yavaş yavaş. İşte Galatasaray Şampiyonlar Ligi oynadı. Evet, başarılı olamadı ama Şampiyonlar Ligi oynadı.
1: Yani önemli olan bir yerden başlamaktı. Başladık.
0: Yavaş
1: Bundan
0: yavaş.
1: Sonra da o başarıya olan inancımız devam ederse neden olmasın? Çünkü Türkiye'de futbola yatırım var.
0: Var.
1: Erkek kadın yatırımlar devam ediyor.
0: Yatırımlar devam ediyor. Bir de tabii işin içinde Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş olunca bu rekabet ortamı da sporun gelişmesi için çok önemli Ercan abi.
1: Katılıyorum sana. Bu yüzden de bu yatırımların önemli olan istikrarlı biçimde kadınlar futbolda devam etmesi.
0: Şimdi mesela aklıma ne geldi? Handball Türkiye'de çok önemli bir spordu 80'li yıllarda.
1: Doğru.
0: Tercüman gazetesine baktığınızda tam sayfa handball haberleri verilirdi. Tribünler tıklım tıklım olurdu. handball maçlarında.
1: Bir durgunluk oldu.
0: Sonra bir durgunluk oldu. Ve unutuldu spor Türkiye'de.
1: Evet, salonda koltuklarında olmadığı spor dalı haline geldi. Uluslararası anlamda da o bahsettiğin yıllarda tarihe meraklı olanlar bakabilirler. Fena değildik.
0: İyiydik, evet.
1: Keşke o durgunluk olmasaydı.
0: Nereden buraya geldim? Şimdi Beşiktaş'ın bir takımı var. Galatasaray'ın ve Fenerbahçe'nin takımı olmadığı için, o rekabet olmadığından dolayı gündeme de gelmiyor. Mesela handball basında.
1: Erkeklerde doğru.
0: Değil mi?
1: Değil mi? Yani yılların şampiyonu Beşiktaş'tır.
0: Evet.
1: O yatırımlar devam etse, tabii burada federasyon mutlaka elinden geleni yapıyordur. Handball için çok zevkli bir spor.
0: Çok keyifli, evet.
1: Bu işte biliyorsun Fransa Ligi'nin yeri ayrıdır. Fransa'nın handball'a bakışı
0: farklıdır.
1: L'Équipe gazetesinde,
0: Norveç, Danimarka,
1: Danimarka o ülkeler. L'Équipe gazetesinde dediğin o tercüman zamanında manşetler hala L'Équipe'de atılıyor.
0: Mutlaka atılıyor tabii ki.
1: Spor gazetesinde. Bu sebepten tahmin ediyorum tekrar o günlere geri dönmek için diğer takımların da asırlık çınarların devreye girmesi gerekiyor.
0: O rekabet çok değerli. Çünkü mesela biz plaj voleybolu ligi kurmuştuk Ercan abi. Orada Sayın Başkan Erol Ünal Karabıyık ısrarla büyük takımların girmesini istemişti.
1: Evet.
0: Yani Fenerbahçe'de girsin, Galatasaray'da girsin, Beşiktaş'ta. Ya üç büyük mutlaka olsun istemişti ki plaj voleybolunda da bir ilgi, alaka olsun ve evet, plaj voleybolu da gelişsin. Bunu da yapmıştı. Ama sonrasında tabii yönetim değişince plaj voleybolu çok o lig olmaktan çıktı. Başka bir noktaya evrildi. Değişti. Ama bu çok önemli. Yani üç büyüklerin bir spor dalında olması ve rekabet halinde o ligi bitirmeleri çok önemli. Kadınlarda bunu görüyoruz mesela. Rekabet var.
1: Var. Şimdi yani plaj voleybolunun dışında futsalı biliyorsun, salonda oynanan
0: evet, futbol.
1: Burada da mesela Fransa'nın, Almanya'nın ve diğer bazı Avrupa ülkelerinin bayağı ileride olduğunu, artık bu işin de reyting aldığı, seyredildiğini biliyoruz.
0: Çok keyifli oluyor ama futsal Ercan abi.
1: Güney Amerika zaten bu konuda bir ekoldür. Ve evet, futbolu sanatla yapanlar futsalda kendilerini iyice gösteriyor.
0: Plaj futbolu.
1: Plaj futbolunda bir türlü ilerleyemiyoruz. Hı-hı. O konuyu da açtığın iyi oldu. Takımlarımız var. Ama daha iyi sonuçlar almamız gerekiyor.
0: Hı-hı. Ama çok
1: plaj
0: keyifli.
1: Plaj zaman zaman geçtiğimiz dönemlere baktığımızda benim de anlattığım dallardan biridir. Milli takımımızın da yer aldığı maçlarda baktığımızda. Ama o bir türlü o ilerleyen mesafeyi sağlayamadık. Ya yani yerimizde sayıyoruz gibi.
0: Hı hı. Öyle bir durum söz konusu. Ama izlemesi dediğin gibi çok keyifli. Hele hele futsal bazen, yani yeşil sahalarda göremediğimiz yetenekleri orada görebiliyoruz. İnanılmaz teknik oyuncular çıkabiliyor. Hem plaj voleybolunda hem futsalda. Onları izlemek de ayrı bir keyif. Gerçekten. Şimdi Bursa'dan taksici Serhat Bey yazmış. 7 puanla lider çıkarız demiş.
1: Umarım.
0: Neden olmasın?
1: Neden olmasın?
0: Ha. Dün unuttum bunu konuşmayı, orayı da hatırlatmış. Diyor ki millilerimizin kıyafetleri üst ceket bordo rengi mi olmuş? Bordo rengi olmuş ama ben kreasyonu beğendim ya.
1: Normal bir kreasyon. Evet. Bütün takımların öyle kreasyonu var.
0: Yani evet, renk biraz tam kırmızı değil, biraz bordoya kaçıyor ama şık durmuş.
1: Ya bir kreasyon bu. Hı-hı. Ya tam kırmızı, ya kırmızı ceket ya da onlar da mutlaka düşünülmüştür.
0: Tabii.
1: Ama hava sıcaklığından dolayı da böyle güzel bir kıyafet olmuş bence.
0: İşte bordo biraz daha iyi duracağı belki düşünüldü. Hafif bir renk oynaması ya, tabii, yapılmış tabii olabilir. Bunlar doğal. Ama ben oyuncularda da gördüm. Şimdi Montella'da da gördüm. Zaten oyuncularımız fit olduğu için ne giyseler yakışıyor futbolcular. Hoşuma gitti. Bilmiyorum dinleyicilerimizin hoşuna gitti mi gitmedi mi o kreasyon. Ben beğendim açıkçası. Normal bence hayatta da giyilebilir.
1: Tabii canım.
0: Çok hoş. Bazen Ercan abi İtalyanlar abartıyor şıklığı. Onlar, Dünya Kupası'nda yoklar ama.
1: Evet, onlar bir moda ikonu gibi oluyorlar.
0: Çok
1: abartıyorlar, evet.
0: Büyük tabii modacıları olduğu için İtalyanların
1: stilistleri, modacıları, onların enteresan kıyafetleri olabiliyor.
0: Çok mesela işte Venezia takımının formaları her sene merakla beklenir. Bambaşkadır. Mesela. Yani, algı yani çok
1: ya süper. Ya da olimpiyatlara katılan İtalya kafilesinin
0: kıyafetleri.
1: Değil mi?
0: Çok çok hoş olur.
1: Onlar hep merakla beklenir. İtalya'nın, Fransa'nın.
0: Bekleriz.
1: Yani modayla bayağı üst düzey ilgisi olan ülkeler.
0: Ama ben beğendim yani. Bizim takımın da o renk uyumu hoşuma gitti. Evet, biraz bordoya kaçıyor. Doğru. Ama tam kırmızı olsa biraz çiğ mi durabilirdi? Bilemedim yani. Bordoya herhalde daha iyi dursun diye mi geçildi? Bilemedim.
1: Bence öyle.
0: Hı-hı. Ama hoş durmuş. Yorumları tabii merak ediyorum. Birinci olursak çeyrek ve yarı finalde İspanya ve Fransa gelecek. Şimdiden bilemeyiz bunu. İkinci olursak Arjantin ve Brezilya. Ya şu an için bilemiyoruz.
1: Bunları bilemeyiz ama nasıl olsa tur atladıkça onlardan kaçamazsın. Oynayacaksın onlardan.
0: Oynayacaksın tabii.
1: Biri ya da eksiyle. Ya onlar da elenip gidecek halleri yok.
0: Yani biz kafamızda bir sıralama yapıyoruz ama.
1: Biz şimdi.
0: O farazi.
1: Hem öyle hem de strateji şöyledir. Gruptan çıktıktan sonra ki gruptaki maçları da tek tek düşünerek oynaman lazım.
0: Hı hı.
1: Dünya Kupası'nda her şeyin bir kıymeti var. Bir puanın bile yeri geldiğinde. Çok stratejik maçlar oynayacağız.
0: Evet.
1: Daha grup itibariyle bunlar başlıyor.
0: O yüzden yani adım adım gitmekte fayda var. Şimdiden çeyrek finali, yarı finali düşünmeyelim diye bir düşünce içindeyim ben.
1: Evet.
0: O zarar veriyor çünkü Ercan abi, sonrasını düşünmek. Montella da ısrarla bunun altını çizdi. Yani adım adım maç maç bakacağız diyor. İlk maçımıza bakacağız. Bizim için şu anda en önemli maç ilk
1: tabii,
0: maç.
1: Tabii.
0: Ondan sonra yine önümüzdeki maç en önemli maçımız olacak. Sonrasına bakacağız. Yani öyle, hele bir bakalım çeyrek finale gelelim, yarı finale gelelim. O zaman onlar değerlendirilir. Ama bu takımın bir gücü var. Ben o güce inanıyorum.
1: Bence de. Bence de.
0: Şimdi şöyle bir söz var demiş. Çok güzel. İzmir'den Ayhan Bey. İtalyan gibi giyin, Alman gibi araba sür, Fransız gibi sev. Güzel.
1: Güzel bir söz.
0: Güzel bir söz. İtalyan gibi giyinmek de kolay değil ya.
1: İtalyan gibi bütçenin çok iyi olması lazım.
0: Evet, bir de şık oluyorlar gerçekten. Yani tam.
1: Değil mi? Bütçenin biraz iyi olması gerekiyor. Çok iyi olması gerekiyor.
0: Sen çok gitmişsindir Ercan abi İtalya'ya. Ben de 3-4 kere gittim. Özellikle
1: Milano bu işin merkezidir.
0: Evet, evet. Milano'da İtalyan erkeklerinin giyimi inanılmaz şık yani.
1: Yani kadın erkek yine çok paylaşıyor.
0: Erkekler daha iyi yani tabii. Giyimde. İtalya'da. Alman gibi sürelim. Mihail Schumacher gibi sürelim. Otomobillerimize.
1: Schumacher de maalesef kayaktaki o kaza olmasa.
0: Evet.
1: O talihsizlik oldu.
0: Çok çok büyük talihsizlik gerçekten. Evet, futsalda da okullar arası turnuvalar varmış Ercan abi. Ya bunu bir dinleyicimiz yazmış.
1: Doğru. Daha da gelişmesi gerekiyor tabii. Yani dünyada bayağı uluslararası turnuvalar var. Ülkelerin ilgi gösterdiği. Artık oralarda da boy göstermemiz gerekiyor.
0: Doğru. Favoriniz kim? Ne yaparız demiş bir dinleyicimiz.
1: Şu anda ben favori, yani her zaman klasik favoriler vardır Dünya Kupalarının da. Önemli olan ben, biz katıldığımız için bize bakıyorum şu anda. Bir gruptan çıkalım, öyle yavaş yavaş konuşuruz.
0: Uzun da bir kupa olacak. En uzun kupa bu galiba.
1: 39 gün.
0: 39 günü bir ayda biterdi. 48 takım olunca biraz uzadı.
1: Uzadı, 39 gün ya, yani 40 güne yakın.
0: 40 gün diyelim.
1: 40 gün diyelim, doğru. Tabii buradan bu 40 günün içinde erken dönen ülkeler olacak. Umarım onların içinde biz olmayacağız.
0: Umarım son dönen oluruz.
1: Değil mi?
0: Final oynarız.
1: Aynen öyle.
0: Bakalım. Yani gücümüz dediğimiz gibi var. Yani herhangi bir final, yarı final beni şaşırtmaz. Sayın Başkan diyor ki şampiyon olacağız. Umarız gerçekleşir bu hayaller. Ama 39 gün senin de dediğin gibi uzun bir süre. Gün gün maç maç bakmak bizi daha mutlu eder.
1: Aynı kanaatteyim. Maç maç bakmazsan, ya biz bu gruptan çıkarız, şunu da eleriz diye bakarsan olmuyor öyle.
0: Hı hı. Evet. Formula 1 sorusu gelmiş Ercan abi. Sen takip ediyor musun Formula 1'i?
1: Pek etmiyorum artık, sen.
0: Ben de son 2 yıldır takip etmiyorum. Yani Esport'tan gittiğinden sonra, Esport'tan çıktıktan sonra Formula 1'i ben de takip etmeyi bıraktım. Eskiden yarış kaçırmazdım. Mutlaka artık izlerdim ama artık takip edemiyorum. Tarihin en iyi 3 F1 pilotunu sormuş dinleyicimiz.
1: Schumacher tabii ki.
0: Schumacher yazarız. Ayrton Senna'yı.
1: Evet, o da kazada kaybetti.
0: Ben bir de Hakkinen hayranıydım.
1: Hakkinen, evet.
0: Çok severdim Hakkinen'i.
1: Ya ben Hamilton'ı da beğeniyordum.
0: Ben de beğenirim Hamilton'ı.
1: Hamilton da büyük önemli işler yapmıştır. O da yine bir Niki Lauda vardır eskilerde.
0: Niki Lauda. O da talihsiz.
1: Emerson Fittipaldi.
0: Problem yaşamıştı. Evet.
1: Ya bayağı çok iyi pilotlar var.
0: Vardı. Evet. Amerika'ya göre akşam saati maçlar.
1: Amerikan reyting hesabına göre akşam tabii. Televizyonlar için.
0: Bizim çocuklar da akşam oynamaya alışkın. Bu bizim için bir avantaj olur diyor.
1: Evet.
0: Olabilir tabii, evet.
1: Şeyi aşıyorsun.
0: O sıcağı.
1: Hem sıcağı aşıyorsun hem de işte jet lag bitiyor zaten. Jet 3 günde biter. Bitiyor. Onları aşıyorsun, bitiriyorsun o işi. Sonraki dönemlerde Avrupa takımlarıyla oynanan o ilerleyen turlarda yalnız gündüze rastlıyoruz. Bu sefer Avrupa ve Türkiye saatiyle 21 ve 22 oluyor.
0: O zaman biraz
1: 23 oluyor.
0: Hava da biraz daha sıcak olabilir. Bir de çok gezecekler, yani gidecekleri yerden yere de farklılık gösterecekler hava koşulları. Geçen sene FIFA Dünya Kulüpler Kupası vardı Amerika'da. Evet. Çok problem olmuştu mesela. Bir yer kavrulurken diğer tarafta fırtına çıkmıştı.
1: Fırtına, bir de tabii ki orada yıldırımlar herhalde tehlikeye yol açıyor. Ya paratoner olmasına rağmen o riske girmiyorlar. Öyle fırtınalı, yağmurlu havalarda biliyorsun çok maçta oyuncuları soyunma odasına gönderdiler.
0: Doğru.
1: Hatta bazılarında tribünler boşaltıldı.
0: Hı hı.
1: Demek ki paratoner bile yetmiyor. Şiddetli bir yıldırım fırtınası. Yıldırımla, yani fırtınayla karışık yıldırım, yağmur.
0: Yetmeyebilir.
1: Geçen sene öyleydi hava.
0: Geçen sene bayağı sıkıntı çekmişti takımlar. Çok da şikayetçi olmuşlardı. Bu sene umuyoruz ki o problemler yaşanmaz.
1: Ya şimdi konuyu açmışken, Kulüpler Dünya Şampiyonası seni mutlu etmiş miydi?
0: Yok.
1: Vallahi beni de etmedi açıkçası.
0: Yok. Asla.
1: Ya belki Almanya'da olsa seyreder miydik onu bilemem.
0: Çünkü aynı olabilirdi. Olabilirdi ama şimdi...
1: Başka kıtada yapıldığı zaman o maç saatleriyle beraber olmuyor iş ya.
0: Şimdi zorlama bir turnuva olduğunu da biliyoruz ya Ercan abi. Hani FIFA'nın para. Zorlama. Para turnuvası.
1: Tabii.
0: Oyuncular da bunun farkında. Oynamak da çoğu istemedi zaten. Çünkü zaten yoğun bir ligden çıkmışlar. Maç kalitesi de düşük oldu.
1: Evet. Yani şimdi Sergio Leone'nin meşhur filmi vardır. Üçlemeler, bir avuç dolar için.
0: Hı.
1: Burada çuvallar dolusu dolar için oynandı maçlar. Ben de değiştirdim onu.
0: Bir avuç değil, çuvallar dolusu.
1: Çuvallar dolusu dolar için oynandı o maçlar ya. Kazananlar, paralar. Öyle oynadı.
0: İşte oynamış olmak için oynadı çoğu.
1: Aynen öyle.
0: O zoraki turnuva çok da keyif vermedi. Dinleyicimiz demiş ki biz sahada olmayacağız. Futbolcular yorulacak. Olsun varsın, biz de sabah erken kalkalım demiş.
1: Tabii canım. Kalkabilen.
0: Evimizdeyiz sonuçta.
1: Tabii kalkabilen, bunu başarabilen. Veya o bazı insanlar mesela hiç kabul etmezler.
0: Vücut saatini ayarlayabilen, değil mi?
1: Tabii ayarlayamayan insan sayısı da az değil, fazladır.
0: Fazla olur.
1: Onu da söyleyeyim.
0: O saatlerde.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Evet, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sayın Saadettin Saran da kısa bir konuşma yaptı az önce. Forma lansmanında konuştu. 3 tane güzel forma hazırladık. Seçmesi zor olacak dedi. Fenerbahçe taraftarım ilgi gösterecektir yine yeni formalara diye düşünüyorum. Her zaman öyle olmuştur çünkü. Bakalım. Formalar da yavaş yavaş kendini göstermeye başladı yeni sezon öncesinde.
1: Evet, forma lansmanı yapıldı böylece. Taraftarın en sevdiği şeylerden biri formadır.
0: Evet, onun üstüne çok konuşulur. Az önce bizim konuştuğumuz gibi beğenenler olur, beğenmeyenler olur. Brezilya ve Portekiz'i şanslı görüyorum demiş bir dinleyicimiz. Teşekkür ediyoruz. Portekiz de bu sene favorilerden biri olarak gösteriliyor birçok kaynakta. Mercan
1: evet,
0: abi.
1: Brezilya, Portekiz. Tabi yine yapay zekayı soruyorlar. Şu anda İspanya, Fransa arasında gidiyor.
0: Evet. Doğru.
1: Onu da belirtelim.
0: Doğru.
1: Yani yapay zekanın her hesaplaması çıkacak diye bir kural yok ama genelde o tahminler de İspanya, Fransa, Arjantin.
0: Arjantin. Evet. Şimdi Dünya Kupası'nı en fazla kazanan ülkeler. Birinci sırada Brezilya var. Onlar da 5 kupa. 24 yıldır kazanamıyorlar ama.
1: 5 kupa büyük bir 3 kupa zaten Jules Rimet kupası. 1983'te o Jules Rimet kupası daha değişik bir kupa tabii. Şimdiki Dünya Kupası'yla ilgisi yok. Çalındı biliyorsun.
0: Evet.
1: Brezilya'da.
0: Anlatmıştık daha önce hikayelerini. Evet,
1: ve bulunamadı. Onun artık replikası duruyor müzede. Kim bilir nereye gitti? Hangi koleksiyoncuda?
0: Koleksiyoncuda mı, eritildi mi?
1: Sanmıyorum.
0: Koleksiyoncudadır.
1: Var böyle değişik evet. Dünyada böyle enteresan bulunmayan bir sürü tablo var biliyorsun.
0: Var.
1: Van Gogh'un, Rembrandt'ın.
0: Evet.
1: Öyle değil mi? Leonardo'nun tabloları olduğu biliniyor.
0: Ama
1: nerede ve kimde olduğu bilinmiyor.
0: Bilinmiyor. Bu tarz insanlar, koleksiyoncular var. O kupada bir koleksiyoncudan çıkabilir. Şimdi İtalya, Almanya 4'er şampiyonluk. Arjantin'in 3, Uruguay'ın 2, Fransa'nın 2, İngiltere'nin 1 ve İspanya'nın 1 dünya şampiyonluğu var. Yani sadece Güney Amerika ve Avrupa takımları kazanmış bugüne kadar.
1: Asya'da şampiyon çıkmadı.
0: Kuzey Amerika'dan çıkmadı.
1: Güney Kore'nin yarı finali var. Kuzey Amerika'dan çıkmadı. Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük başarısı İngiltere'yi elemesi 1950. Onun dışında Amerika kıtasında bir şey yok.
0: Kuzey Afrika'dan Amerika'da. Çıkmadı.
1: Evet. Çeyrek final.

0: Avrupa ve Güney Amerika.
1: Ya İspanya ve Fransa erken dönerse demiş dinleyicimiz.
0: Olabilirler.
1: Daha önce örnekleri çok anlattık burada.
0: Öyle, niye dönmesinler?
1: Örnekleri var.
0: Az önce söyledim. Mesela 1950'de İngiltere döndü. Kuzey Kore İtalya'yı yeledi 1966'da. Meraklı olanlar.
1: Evet, Kuzey Kore'nin unutulmazlardan biridir Ercan
0: abi. Kuzey Kore İtalya'yı yeledi.
1: İtalya'yı. Güney Kore demiyoruz, Kuzey Kore.
0: Kuzey Kore, evet.
1: İtalya'yı yeledi.
0: Ya bu neden olmasın? Ya Uruguay'ın...
1: Sporda var bunlar.
0: İki Dünya Kupası kazanması bayağı eskiler.
1: Eskiler tabii.
0: İlk kupayla 1950.
1: 50. 32 ve 50.
0: Evet. Ya Maracana'da o zaman 200 bin kapasiteli Maracana stadı Brezilya'da. 200 bin. Hı hı. Bir puan, o zaman puan usulü de var. Brezilya'ya yetiyor. İlk golü Brezilya atıyor. 200 bin kişi ayakta. Maçın sonucu Brezilya 1, Uruguay 2. Kupa Uruguay'a gidiyor. Ya böyle şeyler Dünya Kupası'nda gayet doğaldır.
1: Şimdi Anadolu Hisarı'ndan Levent Bey de kimseye özenmiyorum. Alman'a da İtalyan'a da Fransız'a ben Türk'üm demiş. Türk gibi yaşayayım demiş. Teşekkür ederiz.
0: Teşekkür ederiz yorumuna.
1: Bir avuç dolar deyince Clint Eastwood sevgimizi de belirtelim demiş Mustafa Bey.
0: Evet, Clint Eastwood, Eli Valla, Lee Van Cleef. Yönetmen Sergio Leone. İyi kötü çirkin bir avuç dolar için.
1: Ennio Morricone müzikler.
0: Müzikler Morricone.
1: İnanılmaz.
0: Evet.
1: Yani Morricone deyince de önünde eğilmek lazım.
0: O müzikler unutulmazdır.
1: Unutulmaz müzikler yaptı. Gerçekten. 100 yaşına girdi Clint Eastwood'da.
0: Evet, doğum gününü geçtiğimiz hafta kutladı.
1: Evet, dinleyicimiz hatırlatmış. Arjantin Portekiz finali ikonik olur demiş dinleyicimiz. Messi Ronaldo mu yani?
0: Onu
1: kastediyor.
0: Acaba Messi'nin de Ronaldo'nun da ben performanslarını çok merak ediyorum bir futbol sever olarak. Yine Dünya Kupası tarihine geçecek anlar ve onları yaşayabilecek miyiz? Messi ve Ronaldo'nun içinde olduğu pozisyonlar, goller.
1: Goller değil mi?
0: Frikik, serbest vuruş, direkten dönüyor ya da direğe vurup ağlara gidiyor. Öyle anları yaşayabilecek miyiz acaba?
1: Hikayesi olan anlar, unutulmayacak anlar. Mesela işte Suarez'in Gana maçında eliyle çıkardığı top değil mi?
0: Evet.
1: Unutulmuyor. Dakika 120.
0: Hatta şöyle deniyor. İkinci Tanrı'nın eli olayı.
1: Ha, doğru.
0: İlki 1986.
1: Maradona.
0: Maradona. İkincisi de Suarez.
1: Luis Suarez. İlkinde Tanrı'nın eli görülmüyor ama ikincisinde görülüyor. Ama yine de Suarez'in istediği sonuç.
0: Tabii ya, şimdiki VAR sistemi 1986'da olsa bir de kart görürdü.
1: Kart görürdü.
0: Maradona.
1: Şimdi bakalım. Kargo dağıtmak için sizi dinliyorum. İşimi hafifletiyor demiş. Teşekkür ediyorum.
0: Kolay gelsin.
1: Kolay gelsin. Emekçi arkadaşlarımıza hepsine kolay gelsin. İşleri zor. Gerçekten de. Tabii Dünya Kupası heyecanımız her geçen gün artıyor. Mesajlar gelince döneceğiz. 2002 Dünya Kupası efsanelerinin de mesajları var. Ercan abi sen de görmüşsündür. Oyunculara mesajlar veriyorlar işte. Kendi hikayelerini anlatıyorlar. Çok güzeldi. Bakalım yani.
0: Dile kolay, aradan 24 yıl geçmiş.
1: 24 yıl geçmiş. Mesela İlhan Mansız diyor ki milli forma altında yaşanan her anın tadını çıkarsınlar. Milli oyuncular.
0: Güzel bir söz söylemiş. Güzel bir cümle kurmuş.
1: Başarı ve gurur çünkü ömür boyu sürüyor demiş.
0: Tabi. O Senegal'e attığı golle biz üçüncü olduk. İlhan Mansız. Düşünsene.
1: Sürekli jeneriklerde de döner o gol.
0: Ya İlhan
1: hep vardır.
0: Vurur ve top ağlara gider.
1: ...2002 yılının başarısını ve orada elde ettiklerimizin değerini yıllar geçtikçe daha iyi anladık diyor. Büyük turnuvalarda sadece yetenek değil takım olmak kazandırıyor.
0: Evet.
1: Rüştü Reçber ise anı biriktirsinler, keyif alsınlar. Tarih yazma ve unutulmazlar arasında olma şansları var diyor.
0: Var. Büyük bir olay o. Rüştü Reçber de haklı.

0: turnuvada anıların içinde bizim çocukların konuşulması onlar açısından da hayatları boyunca unutamayacakları anılar olacak.
1: Tabii şimdi bakıyoruz yani dünya, çok büyük yıldız olup Dünya Kupası'na gidemeyen, orada hiç oynayamayan futbolcular var. Yani Dünya Kupası'na gitmek, olimpiyata gitmek gibi bir ayrıcalık. Kazanmasam bile büyük ayrıcalık.
0: Şimdi olimpiyat kültürü olarak dünya şampiyonu bir atletten bahsedelim mesela. Dünya şampiyonu, Avrupa şampiyonu, dünya rekortmeni ve olimpiyata gidemiyor. Bence bir yıkım.
1: Kesinlikle. Onu kesinlikle.
0: Elde edemeyen bazı sporcular var. Gerek sakatlık. Hı hı. Gerek bazen barajı aşamıyorlar.
1: Bazen büyük rekabet oluyor. Amerika'daki gibi, Kenya'daki gibi mesela.
0: Evet.
1: Çok büyük rekabet. Başarılı olsan bile o gün geçiliyorsun rakiplerine. İki tane kontenjan var. Üçüncü oluyorsun. Ve dünya şampiyonusun, gidemiyorsun.
0: Dünya şampiyonu ve rekortmensin mesela.
1: Rekortmensin, evet.
0: Ve yoksun.
1: Yoksun. Bunlar olabiliyor. İşte özellikle Amerikalılar için olimpiyatlarda olmak çok önemlidir. Bütün planlarını olimpiyat oyunları için yaparlar. Kazan veya kazanama çok bir şey ifade etmez. Kazanmak tabii ki değerli ama kazanamadığını varsayalım. Hep şu ifade kullanılır. İşte James Russell ismini örnek verdim. Olimpiyan.
0: Evet.
1: Yani olimpik sporcu demek.
0: Usain Bolt.
1: Yani olimpiyatlarda mücadele etmiş. Evet. Yani adamın en büyük sıfatlarından biri bu. O yüzden Dünya Kupası da futboldaki olimpiyat oyunları gibi düşünelim. En önemli turnuva.
0: Ya orada dediğin çok güzel bir örnek. Olimpiyatlarda hiçbir şey yapamasan bile oraya adım attığın anda yarışmaya olimpik sporcu oluyorsun.
1: Evet.
0: Ya handbolda da katılsam. Atletizmde de, güreşte de olimpik sporcusun sen.
1: Olimpik sporcusun.
0: Bitti. O tarihe geçtin.
1: Bitti.
0: Evet, o sertifikayı alıyorsun.
1: Ümit Davala da diyor ki koşullar çok hızlı değişebiliyor. Fiziksel gücü korumak ve mental olarak hazır olmak çok önemli.
0: Çok bu da doğru. Hem koşullar değişiyor. Takımın içinde bazı oyuncular o gün istediklerini veremeyebilirler. Hı-hı. Arkadaşlarının oyunculara saha içinde ve dışında yardımcı olması takım birlikteliğini en üst seviyeye çıkartır. Olabilir.
1: Olabilir.
0: Ümit Davala da buna değinmiş. İstediğini veremeyebilirsin o gün. Hı-hı. Ya da 3 puan alacaksındır. Son anda bir hata yapar savunma. Kaleci de bu hataya eşlik eder. Gol yersin, 1 puan alırsın. Olsun 1 puan diyeceksin.
1: Mental olarak güçlü kal.
0: Aynen öyle.
1: Bunu diyor. Mental olarak güçlü kal. Yıkılma.
0: Yani bunu başarmamız gerekiyor. Yıkılmayacağız.
1: Hı-hı. Bakalım. Evet. Sabah erkenden işteyim demiş Seattle'dan dinleyicimiz. Sabah 5.45'miş orada. Bizde de 15.45. 10 saat fark var.
0: Bayağı bir saat farkı var.
1: O zaman Amerika'nın batısında değil mi Seattle?
0: Evet, iyi işler dileyelim.
1: Hayırlı işler. Bakıyorum başka mesaj var mı? He, Oktay Derelioğlu'nun Belçika'ya attığı golü unutamıyormuş.
0: Evet, Avrupa'da da bayağı konuşulan bir goldür o.
1: Değil mi?
0: Evet.
1: Maradona vari.
0: Herkesi gol geçip topu ağlara gönderdiği maç. Çok önemli bir maçtı o da. Goldü daha doğrusu, öyle söyleyelim. Gerçekten unutulmazlar arasına girdi. Bunu kabul edelim.
1: Evet, milli takıma döneceğiz tekrar. Biraz da kulüp haberlerimize bakalım diyorum. Bir yandan ben de Fenerbahçe'nin formalarına göz attım. Hiç fena görünmüyor Ercan abi. Yeni sezon formaları. Fenerbahçe taraftarına duyurulur. Şimdi Beşiktaş'tan konuştuk dün seninle biraz. Şimdi şöyle bir haber var bugün. Mustafa Hekimoğlu tecrübe kazansın diye kiralanacak deniyor. Ersin Destanoğlu'nun da durumu belirsiz ama Ersin'in de Avrupa'ya gitme hayali var deniyor şu haberde.
0: Erken bir yorum bu.
1: Çok erken. Evet. Şimdi, haber bulmakta da zorlanıyor gazeteciler, bunu anlıyorum.
0: Ben de anlıyorum. Çünkü yeni gelecek olan teknik direktör Mustafa'nın belki kalmasını isteyecek.
1: Evet.
0: Ya bu takımın şimdi teknik direktörü şu anda belli değil. Teknik direktör diyecek ki Mustafa kalması lazım. Ben ona zaman zaman şans vereceğim. İhtiyacım var derse kiraya mı verecekler? Hayır.
1: Mustafa
0: biraz erken bir haber olarak.
1: Yetenekli diyorum. Diyecek ki.
0: Ben onu şöyle kullanacağım diyecek mesela. Evet. Daha değişik kullanacağım.
1: Siz onun yeteneğini kullanamamışsınız.
0: Evet, onun şu mevkide oynaması lazım diyecek mesela. Değil mi?
1: Öyle bir rol biçecek Mustafa'ya.
0: O yüzden biraz erken bir haber.
1: Evet, erken.
0: Diye düşünüyorum.
1: Bir de benim bilmediğim bir oyuncunun haberi çıktı. İlk kez duydum ben de oyuncuyu. Darlin Yongwa. Sol bek, Lorient forması giyiyormuş. Kamerunlu. Bilen varsa yazabilir bu oyuncuyu.
0: O kadar çok oyuncu ismi var ki her oyuncuyu bilmek için yapay zeka almamız lazım. Değil mi?
1: Tabii, yani ben ilk kez duydum bu oyuncuyu. Fransa basınında çıkmış. Habere göre Fransa basını da kaynak gösterilmemiş ama.
0: Kaynak gösterilmezse
1: sıkıntı olur.
0: Habercilikte en önemli husus kaynak gösterilmesi.
1: Evet, biz mesela burada da haberlerin hep kaynağını söyleriz.
0: Ya hangi kaynaktan geliyorsa belirtmek gerekiyor.
1: Kesinlikle.
0: Fransız basınında çıkmış diyorsun. Şu an sen de güzel bir şaka yaptın. Ama hangi Fransız basınında çıkmış, kaynak yok.
1: Kaynak yok. Şimdi bir dinleyicimizin mesajı dikkatimi çekti. Beşiktaş'ta diyor ki şimdi espriler dolaşıyor, hoca kampa yetişecek mi diye.
0: Bence espriler
1: güzel, güzel bir espri bu da.
0: Yetişir. Onu da söyleyelim.
1: Hoca kampa yetişir. Zaten bazı ilerlemeler de gelen haberlere göre var gibi. Hoca evet. Konusunda. Değil mi?
0: Evet. Ya konuşulan isimler de şu anda benim gördüğüm, işte mesela Italiano konuşuluyor. Hı hı. O da tam tabii İtalyan medyası yazdı bunu.
1: Evet.
0: Tutto Sport'ta, La Gazzetta'da da yer aldı.
1: Hı hı.
0: Şöyle söyleyebiliriz. Hücumu seven bir teknik direktör.
1: Hücumu seviyor. Vincenzo Italiano.
0: Yani topun rakipte kalmasından hiç hoşlanmayan bir teknik direktör olduğunu söyleyebilirim mesela.
1: Dün burada anlatmıştık. Hücumcu bir teknik direktör ve basamakları da adım adım çıkmış bir teknik direktör. İşte seri C'den takımı alıyor, seri B'ye çıkarıyor. B'den alıyor, işte seri A'ya çıkarıyor. Seri A'da kupa finali oynatıyor önce, ardından şampiyonluk yaşatıyor gibi gibi özellikleri var. Vincenzo Italiano'nun hücumcu bir teknik direktörü. Hatta söyleyelim, işte Spezia ile dikkat çekmişti. Sonrasında son dönemde Fiorentina'da gördük. İki konferans ligi finali oynadı Fiorentina'da. Bologna'da İtalya Kupası başarısı var.
0: Evet ki Fiorentina'nın yıllardır mali krizlerle boğuştuğunu unutmayalım.
1: Buna rağmen bu başarıları yakaladı.
0: İki final fena değil. Kazanaması da fena değil bence, değil mi?
1: Hem yani Avrupa finali sonuçta, konferans ligi finali.
0: Evet.
1: Gayet iyi bir sonuç. Dün Paladino'yu da konuştuk. Biraz anlatmaya çalıştım. Benim çok heyecanlandığım bir teknik direktör. Oyuna çok farklı bakan bir teknik direktör ama zor olduğunu biliyordum ben Paladino'nun. Çünkü İtalya'da gözde teknik direktörlerden evet. Biri. Farklı planlar olduğu gerekçesiyle o da Beşiktaş'ın ilgisine pek sıcak bakmamış. Ama Italiano konusunda da olumlu gelişmeler var deniyor haberde. Italiano konusunda bir mesafe sanki kat etmiş gibi.
0: Evet.
1: Siyah beyazlılar. Görüntü bu.
0: Bir haber çıkacaktır hafta sonuna kadar.
1: Hafta sonuna bir 4 gün var. Bu 4 gün içinde netleşir diye düşünüyorum. Yani dinleyicimiz kampa yetişir mi dedi. Yetişecek gibi.
0: Ya en acele edilmemesi gereken
1: konu bence teknik direktör.
0: Teknik direktör.
1: Doğru.
0: Kafanıza göre şunu alalım da baskıdan kurtulalım mantığı olmamalı.
1: Ve sabır.
0: Sabır. Teknik direktör konusunda. Hemen şu teknik direktörü alalım, açıklayalım değil de iyice bir anlaşsınlar. Ne oynatacağı, nedir durumu, prensipleri, bunları hepsi bilinsin. Ona göre bir teknik direktör alınsın.
1: İşte uyuyor mu, uyumuyor mu?
0: Evet ya, bu yüzden hemen nerede teknik direktör, nerede teknik direktör diye acil baskıya gerek yok. En ufak bir hatada bir seneyi daha çöpe atarsınız.
1: Bir, belki iki.
0: Evet tabi.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Bir dinleyicimiz sormuş, güzel sözler de söylemiş. Teşekkür ediyoruz kendisine. Beşiktaş teknik direktörlük için İsmail Kartal ve Aykut Kocaman'ı neden düşünmüyor demiş.
0: Yerli teknik direktörle çalışmayacaklarını açıkladılar. En baştan.
1: En baştan, evet. Hatta
0: hemen Şenol Güneş soruldu.
1: Evet. O kapıyı
0: bir
1: kapattı.
0: Bir ay oldu. Yani Sayın Başkan. Evet. Bir yabancı teknik direktör arayışımız olacak dendi.
1: Şimdi Fenerbahçe başkanlık yarışı için ne düşünüyorsunuz denmiş. Artık üyeler karar verecek ona.
0: Evet.
1: Bakıp göreceğiz. Biz de merak ediyoruz açıkçası, ben de merak içindeyim. Ne olacak, ne bitecek, hafta sonunda öğreneceğiz. Bakalım.
0: Hafta sonundan sonrası önemli. Başkan seçildikten sonra Fenerbahçe'de hem teknik direktör hem de gidecek ve gelecek oyuncular, transferler, bunlar gündeme gelecek.
1: Şimdi Bursa'dan Kadir Bey Trabzonspor taraftarıymış. Şaşırdım ben şimdi Bursa'dan.
0: Evet.
1: Bursalı değildir belki. Bursa'da yaşıyordur ama.
0: Olabilir. Ya Bursa'ya yerleşmiştir.
1: Karadeniz'den gelir. Olabilir. Transferleri nasıl buldunuz diyor.
0: Hangilerini?
1: Bakalım. Trabzonspor'un şu ana kadar açıkladığı bir isim oldu mu Ercan abi?
0: Benfica'dan genç oyuncu gelecek. Sağ kanat.
1: Tamam.
0: Onun dışında daha tabii imzalar yok. Ama
1: Gimaraeş'ten değil mi? Gelecek oyuncu diyorsun.
0: Benfica diye biliyorum ben.
1: Şimdi Saviolo var. Gimaraeş'te gündemde.
0: Evet.
1: Bakalım.
0: Ya da Benfica'nın oyuncusu Gimaraeş'te kiralık oynuyor.
1: Olabilir, olabilir. Şimdi artı 4 kontenjanına da uyuyor. Yine genç bir oyuncu.
0: Evet.
1: Bu oyuncu. Ama benim bildiğim bir oyuncu değil. Bunu söyleyeyim Saviolo.
0: Ya, Trabzonspor geçen seneki gibi bir transfer başarısı yakalarsa çok önemli olur.
1: Geleceğin de takımını kurmuş olur. Gençlere çünkü gidiyor öyle. Trabzonspor ve oynatıyor.
0: Evet. Zubkov'un Yunanistan'a transfer olacağı haberleri vardı. Bayağı haber sitelerinde yer aldı. Onu da göreceğiz.
1: Yani Zubkov...
0: 29 yaşında Zubkov Yunanistan'a transfer olacağı haberlerini dün gördük, evet. Ama Trabzonspor'un da mesela Onana için yine bir kiralık teklifi yaptı Manchester United'a. Bunlar tabii gerçekleşecek mi, gerçekleşmeyecek mi? United'ın cevabı ne olacak? Onu da göreceğiz.
1: Şimdi takımlardan transfer haberleri var. Mesela Tedesco, hani dedik ya Serie A'da artık görev yapacak.
0: Bologna'ya gitti. Tedesco.
1: Bologna'ya gitti. Osterwolde'yi istediğine dair haberler var. La Repubblica'da.
0: Stoper olarak mı acaba, yoksa kanat savunma mı? Ben de onu merak ettim.
1: Yani diyelim gitti, hangi pozisyonda oynatacak Osterwolde'yi? Osterwolde'nin de bir Serie A isteği var biliyoruz.
0: Var. Acaba üçlüde mi düşünecek?
1: O da olabilir. Üçlü mü oynayacak? O da olabilir.
0: Ya böyle hemen benim aklıma bu sorular geliyor tabii.
1: Üçlü de oynayabilir Osterwolde ile, evet. Çünkü İtalya'da üçlüye, dörtlüye, yani kimse niye üçlü oynadın, niye dörtlü oynadın diye eleştirilmiyor Türkiye'de olduğu gibi.
0: Evet, Türkiye'de bir sistemlerin dışına çıktığın zaman ne oluyor? Korkuyorlar değil mi? Ya bu sistemlerin dışına çıktık, takımlar maç kazanamayacak diye bir
1: eleştiri geliyor.
0: Eleştiri geliyor.
1: Niye üçlü oynadın, niye dörtlü oynadın? Oysa ki yani futbolda o sayıların da çok bir önemi, anlamı yok.
0: Bence de yok.
1: Şimdi Asensio'ya talip çıktı haberleri gördüm ben bugün. Espanyol ismi.
0: Evet.
1: Ön planda.
0: Bu konuda hemen devreye gireyim. Espanyol Asensio'nun burada kazandığı geliri hayatta veremez.
1: Mümkün değil.
0: Onu hemen söyleyeyim.
1: Ancak şöyle olabilir. Ben gitmek istiyorum diyebilir Asensio. Fenerbahçe'de onay verirse.
0: Ancak. Yoksa o mümkün değil.
1: Yani
0: Espanyol'u da pek tercih edeceğini tahmin etmiyorum. Geçen sene son anda ligde kaldı.
1: Ben de düşünmüyorum. Tabii bir düşünce olabilir.
0: Ya şimdi Atletico Madrid desen acaba doğru mu derim kendi kendime?
1: Doğru, ben de öyle düşünürüm. Ama İspanyol dediğin gibi Asensio'nun burada aldığı maaşı vermesi mümkün olmayan bir takım.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Trabzonspor'un yeni transferi de Sidney Cabral da İstanbul'a geldi. Bu bilgiyi de verelim dinleyicilerimize.
0: Benfica.
1: Benfica'dan 6 milyon euroya yaklaşık olarak transfer edildi. Cabral 4 yıllık sözleşme. Bu sezonki performansı 23 maç, 6 gol, 6 asist Ercan abi.
0: Çok iyi. Bir genç oyuncu.
1: Ve de sağ bek oynuyor.
0: Sağ kanat oynuyor. Plan olacak.
1: Pina'yla buluştu. Ne olacak?
0: Pina'da işte acaba yüksek bonservisi bir teklif mi?
1: Önlü arkalı oynarlar mı?
0: O olabilir. Onun dışında acaba Pina'ya da çok önemli bir bonservis teklifi mi var?
1: O da olabilir.
0: Değil mi?
1: Evet. Yeşilburun adası milli takımında oynuyor her ikisi de. Hem evet. Cabral hem Pina.
0: Olabilir. Önlü arkalı da olabilir.
1: Önlü arkalı olabilir. Ya da Pina'ya bir teklif var bizim bilmediğimiz. Önce biz transferi yapalım, o zaman Pina'nın gitmesine izin veririz, evet, demiş
0: Zubkov'da
1: olabilir.
0: Zubkov da açıklandı. AYK'ya transfer oldu.
1: Evet, Zubkov gitti. O zaman önlü arkalı oynama ihtimali arttı mı?
0: Olabilir. Neden olmasın?
1: Çünkü Pina bek oynamasına rağmen Ercan abi asist ve gol yeteneği olan bir oyuncu. 23 maç 12 gol katkısı.
0: Türkiye'deki bizim ligimizde ses getiren bir oyuncuydu geçtiğimiz sezonda.
1: Zubkov.
0: Hem Zubkov, hı, hem de Pina. Pina. Zubkov da öyle.
1: Şimdi Pina'nın önüne Cabral olabilir.
0: Neden olmasın?
1: Ya Zubkov da gitmişken şimdi taşlar yerine oturdu gibi.
0: Evet.
1: Başka planlar da olabilir tabii. Pina'ya teklif olabilir. Bunu
0: göreceğiz.
1: Bilemiyoruz. Şimdi bugün inanmadığım bir haber de var. Neden inanmadığımı söyleyeyim. Şimdi haberde deniyor ki işte John Duran Galatasaray'a gelmeye hazır. Kingsley Coman sırada. Coman'ın yıllık maaşı 20 milyon euro net El Nasr'da. Bonuslarla 25 milyon euro. Ve Coman'ın pozisyonunda zaten Sané var.
0: Ve Coman da bu 25 milyon euro için, çünkü çok büyük bir para, çok büyük bir gelir, Bayern'i bıraktı, Arabistan'a gitti. Yani şu anda da sözleşmesi devam ediyor.
1: Evet, evet.
0: %1 bile değil bence.
1: Gerçekleşme ihtimali.
0: %1 bile değil.
1: Sözleşmesinin bitmesine de 2 yıl daha var. Daha ilk yılını tamamladı.
0: 25, 50, 75 yapıyor.
1: 75, 3 yılda 75 milyon euro garanti alacakmış zaten.
0: Bu yüzden ne diyorum yani, yüzdeliğe bile almamamız lazım hesaplarken.
1: İşte evet, ben de bu tarz haberler nasıl çıkıyor, niye çıkıyor onu anlamakta güçlük çekiyorum.
0: Ben de güçlük çekiyorum. Ya o, artık taraftarlar da oyuncularla ilgili olarak girip işte sözleşmesi kaç yıl, ne kadar kazanıyor, hı, diye bakıyorlar.
1: E tabii.
0: Öyle değil mi?
1: Yani biz bakıyorsak.
0: Taraftarlar da bakıyorlar.
1: Taraftarlar da bakıyorlar. Zubkov transferinin detayları da ortaya çıktı. 4 milyon euro alacak Trabzonspor. Yunan ekibinden, AEK'ten.
0: Evet, Zubkov 29 yaşında. Hı. Ya sözleşmeyi uzatsan
1: elinde kalır. Bir daha satamazsın.
0: Çok zor olur. Şimdi de karlı bir yatırım.
1: Evet.
0: Oyuncu iyi oyuncu, kabul edelim.
1: İyi oyuncu.
0: Kritik bir oyuncu.
1: Doldurabilir ama Trabzonspor.
0: Bu tabii.
1: Daha genç bir oyuncuyla belki. Ya da doldurdu, az önce Cabral dedik.
0: Evet.
1: Belki de doldurup hani şu olmuş olabilir. Cabral'ı biz bitirelim, o zaman Zubkov'a sana izin veririz.
0: Demiş olabilir. Demişlerdir.
1: Belki.
0: Evet.
1: Planlama nasıl yapıldı bilmiyoruz tabii.
0: Önemli.
1: Bu şu an bizim kendi içimizdeki değerlendirmemiz. Şimdi Leao için de en ciddi aday Galatasaray deniyor. Bu da zor bir transfer gibi geldi bana.
0: Ya sanki Premier Lig'de İngiliz basını takip eden futbol severler bu konuyla ilgili. Premier Lig'e gitme ihtimali var gibi gözüküyor.
1: Şimdi İtalyan gazeteci yazmış. Matteo Moretto Galatasaray temas halinde diyor. Yıllık 10 milyon euroluk bir bütçe ayırmış Galatasaray deniyor ama zaten bu paraya yakın bir parayı kazanıyordu Milan'dan.
0: Evet. O şimdi ya biraz daha yükseği kovalayacak. Tahmin ediyorum. Lig olarak da tabii ki dediğim gibi benim okuduğum kadarıyla Premier Lig'den isteyen takımlar var kendisine. Ya yani o seçimini yapacak. Galatasaray'a bir teklif sunacak. Artık hangisini kabul ederse.
1: Galatasaray taraftarı için şunu söyleyeyim ben. En ciddi Galatasaray'ın şu anda kovaladığı oyuncu Can Uzun. Öncelikle Can'ı bitirmeye çalışıyorlar. Bunu bir bilgi olarak bir ilk hedef Can yani.
0: Ya Can gerçekten çok önemli işler yapabilir.
1: O sinyalleri milli maçta verdi değil mi?
0: Daha önceki de vermişti. Bundesliga'da da verdi. Bence yapabilir. Onu söyleyeyim.
1: Bir de genç oyuncu 20 yaşında daha. 10 yılı 15 yılı var.
0: İşte o dediğin bonservis olayında orada Galatasaray devreye girebilir.
1: Şimdi bu seneki düşünce şuymuş Galatasaray'da. Bonservis evet verebiliriz ama maaş artık çok çıkmayalım yukarı. Düşük maaşlı yüksek bonserviste oyuncu alalım.
0: Tabii Can Uzun genç oyuncu.
1: Yatırım yapılır.
0: Yatırım da yapılır. Ama onun gelir beklentisine bunu bilemem. Sen de bilemezsin. Ya Can ne bekliyor? Değil mi?
1: Can çok fazla kazanmıyordur. Bir bakayım Can'ın eğer bulabilirsin.
0: Eintracht Frankfurt'ta kazanmıyordur ama artık bir transfer dönemi başlıyor. Değil mi?
1: Hı hı.
0: Onun içinde teklifler geliyor. O da beklentilerini yüksek tutabilir.
1: 1.3 milyon euro.
0: Canım beklentilerini var. Biraz yüksek tutabilir.
1: 2.5'a gelir mi?
0: Evet.
1: 1.3'ten 2.5'a. Çarpı 2.
0: Çarpı 2 tabii. Neden olmasın?
1: Olabilir. Burada iş oyuncudan ziyade sanki Frankfurt cephesinde gibi.
0: Bonservis yüksek.
1: Bonservis yüksek ve kontratın bitmesine de bayağı var. 2029 Haziran. 3 yıl var.
0: Evet.
1: Ya uzun süreli bağlamış kendini. Eintracht Frankfurt 5 yıllık kontrat yapmış. 2 yılı bitmiş, 3 yılı daha var.
0: Böyle yatırımı önemli olan oyuncuları bulup işte 5 yıllık kontratlar ideal. Mutlaka bir bonservis kazanıyorsunuz.
1: Gençse
0: ve iyiyse, hep iyiye gidiyorsa,
1: potansiyeli varsa, kendini geliştiriyorsa. Can böyle bir oyuncu. Kendini geliştiriyor.
0: Bu yüzden neden olmasın?
1: Milli takıma da geldi şimdi.
0: Ben Aral'ı da çok beğendim. Can'ı zaten beğeniyorduk.
1: Aral da evet dikkat çekici bir oyuncu. Aral daha da çok genç. Listede. Galatasaray'ın listesinde. Ama tabii bu isimler çıkınca transfer de zora giriyor Ercan abi. Yani fiyatlar artıyor, beklentiler artıyor. Çünkü taraftar şimdi milli maçta da gördü Aral'ı, Can'ı. Hadi bir an önce alın noktasına geldi. Bunu
0: kolay değil.
1: Menajerler de takip ediyor.
0: Kolay kulüplerde. Değil. Ya kulüp bir kere
1: 10'sa 15 oluyor istek.
0: Yazılıysa esasında bonservis Osimhen gibi problem yok. Arttırma konusunda.
1: Ha,
0: yazılı
1: şöyle.
0: Değilse
1: serbest kalması 60 Can'ın. Ama Galatasaray diyor ki ben 35'e 40'a bitirebilir miyim?
0: Almanlardan oyuncu almak zor bu konularda. Aynı İtalyanlar gibi. Ya bonservis 60'sa bir de Dünya Kupası oynayacak Can büyük ihtimalle. Diyelim ki
1: 2 gol 1 asist.
0: 2 gol 1 asist ya da 2 gol 2 asist mesela.
1: Mesela.
0: Nasıl alacak? En büyük vitrinden bahsediyoruz. Nasıl alacağım?
1: Diouf muydu Dünya Kupası'nda bir maçta çok iyi oynayıp Liverpool'a giden?
0: Tabi.
1: Diouf değil mi? Bir maçta iyi çok iyi oynadı hop Liverpool'a gitti.
0: Dünya Kupası böyle. Hemen bunu alalım dediler.
1: Evet. Kaçırmayalım. Bunda var bir şey. Şimdi Can da öyle bir şey yapsa fiyatı 60 tamam serbest kalmadı 55 verdin vermezler.
0: Hayır der 60'ı rica ediyorum der.
1: Evet. Canlıyı göreyim.
0: Maalesef.
1: O yüzden bir yani transferleri eğer gerçekten analizini yaptıysan, eminsen oyuncudan, Dünya Kupası öncesinde bitirmeye çalışman gerekiyor. Ama kulüpler de tabii ki potansiyelini biliyorsa oyuncunun, Dünya Kupası'nı bir görelim diyor.
0: Hangi transferi yapacaksan, eğer oyuncu Dünya Kupası'nda kapasitesinin üstündeyse ve iyiyse, o zaman bonservis anlamında Alman zorlaşıyor mu? Evet.
1: Şimdi tam tersi örneği verelim. Galatasaray'a bir teklif geldi Barış Alper için. Galatasaray demez mi? Şu Dünya Kupası bir bitsin, öyle görüşelim.
0: Ben derim.
1: Ben de derim.
0: Ya şimdi bir hikaye, ya gerçek olarak söyleyeyim. Galatasaray'a Simović gelmişti. Efsanelerden biri biliyorsun.
1: Evet.
0: Avrupa Futbol Şampiyonası'nda 84 yılıydı. Ya, tarihe bakıldığında Simović esasında Nottingham Forest'e transfer olmak üzereydi. Ama çok kötü bir turnuva yaşadı. Hatalı goller yedi. Hı hı. Farklı mağlubiyetler aldı Yugoslavya. Sonra Galatasaray transfer etti. Ve Galatasaray'da da uzun yıllar forma giydi.
1: Efsane oldu.
0: Evet. Böyle bir şey transfer. Yoksa Nottingham Forest'e gidiyordu. Ya prensip anlaşması yapılmıştı.
1: Ki o zaman da Nottingham Forest iyi takımdı.
0: Tabii.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Birlikteliğimiz devam ediyor. Türkiye ile ilgili Hollanda'nın efsane oyuncusu Patrick Kluivert'ın bir açıklaması var. Diyor ki, tabii ki favori öncelikle benim ülkem. Yani Hollanda.
0: Kluivert diyor.
1: Evet, Kluivert diyor. Brezilya, Arjantin, Almanya, İspanya, bunlar güçlüler. Ama Türkiye'de turnuvanın sürprizi diyor. Yani her şeyi yapabilecek bir takım diyor. Kağıt üstünde favoriler, herkesin saydığı favoriler, evet bence de favori, ama Türkiye'de bu kupada yarı final final yapabilir diyor.
0: Niye yapmayalım? Ya Kluivert içimizden hep geçeni söylemiş. Niye yapmayalım?
1: Favorilerden biri. Türkiye'yi küçümsememek lazım. Dünya Kupası'nın sürpriz takımlarından biri olabilir. Vincenzo Montella İyi iş çıkarıyor. Türkiye finallere katılmayı kesinlikle hak etti. Türklerin başarılı olmasını isterim. Çok kaliteli oyunculara sahipler, büyük yıldızları var. Açıklama böyle.
0: Neden olmasın değil mi?
1: Hı-hı. Adana Demirspor'da da görevi yapmıştı. Unutamıyorum diyor Adana Demirspor'da görevi yaptığım dönemi. Türkiye'nin futbol kültürünü ve atmosferini her zaman takdir ettim. Özellikle 3 büyük takımın statlarında oynadığımız maçlar, atmosferler mükemmeldi, çok iyiydi diyor Patrick Kluivert.
0: Evet.
1: Açıklaması böyle.
0: Şu anda olsa işte o Kluivert gibi bir oyuncu olsa Hollanda'da daha değişik konuşabilirdik mesela.
1: Değil mi?
0: Ya, aranan oyuncu.
1: 25 yaşındaki Patrick Kluivert.
0: Evet. Onlar aranan oyuncular.
1: Ama şimdi Hollanda deyince Van Basten, Ruud Gullit, onlar geldi aklıma.
0: Gerçekten. Onları söylemiyorum.
1: Onlar.
0: Rijkaard.
1: Rijkaard. Yani hepsi karizma adamlar.
0: En büyüğü de Johan Cruyff'tur tabii.
1: Johan Cruyff'tur.
0: Neden olmasın?
1: Hı hı. Şimdi Aral'ın bu sene Danimarka'da yılın futbolcusu ödülünü alması ama milli takımda yer bulamamasını nasıl açıklıyoruz?
0: Ben açıklayamıyorum. Evet, hoca tercih ediyorum. Ne düşündüğünü bilmiyorum. Orada olan arkadaşların sorması lazım.
1: Ama dün öyle konuştuk biraz.
0: Hoca tercih ediyorum.
1: Hoca tercihi. Bir de bu tarz turnuvalarda şöyle oluyor Ercan abi. Büyük turnuva öncesinde ne kadar yetenekliyseniz yetenekli olun, bildiği oyuncuyu tercih ediyor teknik direktör. O genç oyuncunun planlamasını bir sonraki turnuvaya bırakıyor. Genelde böyle yaparlar yani.
0: Evet tabii.
1: Takım sporlarında. Tamam, Aral çok yetenekli, çok iyi işler çıkardı. Ama bildiğim oyunculardan ben gideyim.
0: Düşüncesine sahip.
1: Dünya Kupası burası.
0: Ya bu teknik direktörlerinde bu düşüncesi olursa yapacak bir şey yok. Ne diyeyim, zorla alacaksın diyecek halimiz yok.
1: Hı hı.
0: Bakmıştır o da. Kafasında tartmıştır. Yardımcılarıyla konuşmuştur.
1: Evet.
0: Aral yalnız her an bir sakatlık olur diye kafileyle götürülen oyuncular arasında.
1: Tabii yeteneğim tartışılmıyor zaten.
0: Onu da söyleyeyim yani. O da gitti Amerika'ya.
1: O da gitti. Aral da gitti. Şimdi istatistik değerlendirmelerine göre demiş dinleyicimiz Denizli'den Yasin Bey. Büyük turnuvalar öncesinde futbolcu transfer oranları %20-%25 arasında kalıyor. Bu da çok normal demiş.
0: E normal.
1: Normal yani kulüp de olsa satmak istemiyor oyuncusunu. Önce bir göreyim diyor Dünya Kupası performansını. Belki fiyatı katlar. Fiyatının katılma ihtimali kulüp, var.
0: Zaten sözleşmem var diyor benim oyuncuyla. Hı hı. Mesela. Bir de o var. Can Uzun örneğini verdik. Serbest kalma bedeli 60 milyon euro. Ve şov yaptı bizim milli takımla. Olay daha farklı olur.
1: Yani mesela 30-35'e bağlamaya çalıştı bir takım diyelim. Galatasaray örneğini verdik. Dünya Kupası öncesi bitirelim demişlerdir diye düşünüyorum ben de.
0: Hayır demiştir.
1: Ama Eintracht Frankfurt bence kabul etmemiştir. Bir görelim.
0: Ne olacak? Acele sözleşmesinde 60 yazıyor ya.
1: Sözleşmede 60 yazıyor. Acelem yok benim diyor. 3 yıllık daha kontratım var. Acelem de yok. Ha, senin acelem varsa 60'ı ver al.
0: Mesele bu. Hı hı. O yüzden almak kolay değil.
1: Vincenzo Italiano biçilmiş kaftan. Beşiktaş için demiş dinleyicimiz.
0: Yani anlaşma sağlansın. Vincenzo Italiano'yu derin bir şekilde analiz ederiz Mehmet. Sağlansın, bir açıklansın. Olmayan bir şey üzerine hayal kurmasın. Şimdi,
1: şu mi? Anda bir ilerleme var gibi ama
0: daha bir açıklama kazanmadı. Yok. Evet.
1: Milli takım konvoyunu izlerken çok duygulandım diyor dinleyicimiz. Ercan abi neler hissetti acaba?
0: Ya, milli takım konvoy. Gidiyorsun kırmızı
1: güzeldi,
0: beyaz.
1: Güzeldi değil mi?
0: Etkileyiciydi. Bunu kabul edelim. Dönüşümüz de dediğin gibi geç ve başarılarla dolu olsun.
1: Gülerek dönelim. Mutlu dönelim orada.
0: Evet, evet.
1: Şimdi Vlahovic takım arıyor kendine. Juventus'tan ayrıldı. Vlahovic'in yolu Türkiye'ye düşer mi?
0: Düşebilir. Fakat takım kendini arıyor diye konuşuyoruz. Uzun süre o sakatlık problemiyle kocaman bir soru işareti var Mehmet Vlahovic'te. Öyle değil mi? Bu sene son bölümde anca giyebildi.
1: Anca evet, sonlarda yetişti.
0: Ki performans nedir? Juventus niye tutmadı? Şimdi bunlar soru işaretleri. Juventus iyiyse oyuncu, tamamen iyileştiyse tutmak istemez mi? Elinde hazır bir forvet var.
1: Ve oynadığında da iyi bir forvet.
0: Korkutan bir forvettir Vlahovic. Evet, Vlahovic. Son durumu nedir? Onlar önemli değil mi?
1: Yani Juventus'a 85 milyon euroya gelmişti. Şimdi bedava serbest kaldı.
0: Boşa giden futbolun bu riski var. Yatırımlardan biri. 85 milyon euro gitti. Gitti.
1: Ve de hani verim de alamadın. Evet. İstediğin verimi alamadın ya da öyle söyleyeyim. İstediğin verimi alamadın.
0: Yani sıfır katkıya yakın oldu.
1: Şimdi Vlahovic'in istediği büyük bir imza parası varmış. Bir de yıllık 8 milyon euro net maaş istiyormuş. Büyük takımlarda devrede diyorlar.
0: Büyük imza parası nedir?
1: 10 milyon mu mesela? Büyük
0: 20 mi? 15 mi?
1: O kadar eder mi?
0: Bir de sağlık durumu ne? Tekrar söylüyorum.
1: Ben de Ali Koç gibi o kadar eder mi diyeyim.
0: Sağlık durumu ne? Öyle değil mi? Hı hı. Sakatlığı tam olarak atlattı mı? Şimdi bunlar önemli değil mi?
1: Şimdi şöyle, habere göre İtalyan basınından bakıyorum ben şimdi. Diyorlar ki Bayern Münih, Chelsea, Newcastle United ve Barcelona ile oyuncunun temsilcisi iletişim kurdu. Ama bu takımlar ilgilenir mi ilgilenmez mi şu anda bir netlik yok. Yani oyuncu şu anda kulüp arıyor kendine. Ve büyük bir takımda oynamak istiyor.
0: Evet. Şimdi Bayern Münih. Ya bunlar, bu takımlar oyuncunun isteğini karşılayabilecek takımlar. Mali anlamda.
1: Chelsea, Bayern.
0: Maliyeti United. Tabii ki. Karşılarlar maliyeti. Fakat durumu ne?
1: Son durumu ne? Dušan Vlahovic. Yani sakatlandı mı da çabuk dönen bir oyuncu değil.
0: Evet.
1: İyi oyuncu, 1.90 fizikli, güçlü, gerçekten beğendiğim bir oyuncu benim. Bu seneki performansı ama biraz sıkıntılı Dušan Vlahović'in. Yani 1000 dakikası bile yok. Bu
0: yok,
1: sezon
0: maalesef.
1: 1000 dakika oynayamamış. Evet.
0: Ancak dediğimiz gibi son bölümlerde kendine gelebildi. Biraz.
1: Şöyle bakıyorum. Sakatlık ne kadar sürdü? Aralık başından Nisan sonuna kadar.
0: Bayağı uzun bir süre.
1: 5 ay.
0: Tam olarak iyileşti mi? Peki sorular bunlar tabii.
1: Ondan sonraki dönemde de 5 maçta süre aldı. Sadece 1'i 90 dakika. Fiorentina maçı.
0: Çünkü sakatlıklar ayrılıyor ya, nüksetme ihtimali var. Hı hı. Şimdi onları falan da diğer kulüpler mutlaka bakıyordur.
1: Bu bir soru işareti. Yani bu sakatlık bir soru işareti Vlahović'te. 1000 dakikası bile yok bu sezon. Juventus formasıyla Dušan Vlahović'in.
0: Ve Juventus'ta tutmuyor.
1: Ama hala piyasadaki oyunculardan biri. Yani
0: tabii.
1: Avrupa'nın güçlü forvetlerinden biri Dušan Vlahović.
0: Ama Juventus istese onunla mutlaka anlaşırdı.
1: Şimdi Galatasaray'dan bir haber verelim son bölümde. Özel bir koleksiyon hazırlığı içinde Barış Alper Yılmaz için. Daha önce bu koleksiyonu Galatasaray Victor Osimhen'de ve Leroy Sané'de yapmıştı. Bayağı da gelir elde etmişti. İşte Osimhen Box, Sané Box.
0: Evet.
1: Bunlardan verim elde etmişti Galatasaray. İyi satış yapmıştı. Şimdi de Barış Alper için.
0: İyi bir düşünce bu.
1: Böyle bir koleksiyon hazırlama çalışması var. Yine GS Store'da satışa sunulacak. İçeriği ne olacak? Şu an için bu belirtilmiyor. Ama 20 bin adet ürün basılacağı ve GS Store mağazalarında taraftarla buluşacağı söyleniyor.
0: Dünya Kupası'nda da yine atarsa golleri muazzam olabilir.
1: Dünya Kupası'nda da mutlaka parlatacağımız yıldızlarımız olacak diye düşünüyorum. Yetenekli oyuncumuz çok, sayısı
0: çok
1: fazla.
0: Havuzumuz çok iyi.
1: Kesinlikle. İraola yeni teknik direktör Liverpool'da.
0: O geçen haftadan beri konuşuluyordu. Resmileşti.
1: Evet, resmileşti.
0: Evet.
1: Arne Slot'un gidişi çok ani oldu ama. Değil mi? Yani bir anda herkes kalacak derken bir baktı gitmiş.
0: Gönderdiler. Evet.
1: Bir anda gitti. İraola da bir anda geldi.
0: Ya bir yıl içinde toplamda aldığı 20 mağlubiyeti herhalde dediler bu iş olmayacak.
1: Öyle bir görüntü vardı.
0: Evet.
1: Ama yine de beklenmiyordu bu kadar keskin bir ayrılık. Hiç, çünkü basına da yansımadı.
0: Yani gündemden çıkmıştı.
1: Gündemde yoktu, evet, lig bitti.
0: Salah konuşuldu sadece.
1: Salah
0: gitti,
1: konuşuldu. Ama Slot hiç konuşulmamıştı. Evet, bugün süremiz biraz kısa. Katılım için çok teşekkür ederim. Ercan abi, ağzına sağlık.
0: Çok teşekkür ederim herkese. İyi akşamlar, kolay gelsin.
1: İyi akşamlar, görüşmek üzere, hoşçakalın.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı sona erdi.
3: Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.

0: Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Voleybolda Milletler Ligi heyecanı başlıyor. Dünyanın en iyi 18 takımı birbirinden çekişmeli maçlarla Esport ve Esport Plus ekranlarında sizinle buluşuyor. 2023 şampiyonu Filenin Sultanları bu başarıyı tekrarlamak, Filenin Efeleri ise tarih yazmak için sahne alıyor. Canlı yayınlanacak maçların yanı sıra özel programların da ekrana geleceği Voleybol Milletler Ligi heyecanında Burcu Hakyemez, Elif Arca ve Neslihan Demir'in yer aldığı Yıldız Kadro sizinle buluşuyor. Voleybol Milletler Ligi canlı yayınlarla Esport ortak yayınıyla Radyo Spor'da.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu başlıyor.

Radyo Spor'dan herkese günaydın. Sabah Spor'una hoş geldiniz. Bugün 4 Haziran 2026 Perşembe günündeyiz. Saatlerimiz de 7.02'yi gösteriyor. Yaklaşık 3 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız ve spor gündemindeki konuları değerlendireceğiz. Gündemi özetlemeye ben dün oynanan maçlarla başlayacağım. Voleybolla bu sefer başlangıcı yapacağım. Kadınlarda Milletler Ligi karşılaşmaları dün itibariyle başladı. VFL'in Sultanları da Brezilya etabında ilk maçında Dominik Cumhuriyeti ile karşı karşıya geldi. Karşılaşma 5 sete gitti ve 5 set sonunda kazanan taraf Milliler oldu. 3-2'lik skorla ilk karşılaşmadan galibiyetle ayrılmayı başardık. Bugün de 22.30'da Hollanda ile ikinci karşılaşmamızı oynayacağız. Bu etap 4 karşılaşma oynayacak Milliler. Sonrasında da Türkiye'de bir etap olacak bir hafta aranın ardından. Bu aradaki karşılaşmalarda tabii tam az kadroyla gitmedik Brezilya'ya. Seçtiği isimler Santarelli'nin genelde yedek ağırlıklı. Hatta yedeğin de yedeği demek lazım. İsimlerden oluşuyor. Hani kadroya girip baktığınızda Zehra Güneş'i, Melisa Vargas'ı, Cansu Özbay'ı göremeyeceksiniz. Daha farklı isimler var ama buna rağmen az kadrosuyla gelen Dominik Cumhuriyeti önünde 3-2'lik skorla galip gelmeyi başardık. Millileri galibiyet için tebrik edelim. Ve geçelim basketbola. Basketbolda Süper Lig'de yarı final serilerinde ikinci karşılaşmalar dün itibariyle başladı. Fenerbahçe Beko'yla Anadolu Efes bir kez daha Fenerbahçe'nin ev sahipliğine karşı karşıya geldiler ve ilk maçta

olduğu gibi Fenerbahçe mücadeleyi kazandı. İlk maçta olduğu gibi Fenerbahçe geriden gelip mücadeleyi kazanmayı başardı. Efes özellikle ikinci çeyrekteki oyunuyla ilk yarıyı 15 sayılık farkla önde tamamlamayı başardı. Ama üstünlüğünü koruyamadı. Üçüncü periyotta 2 sayılık farka kadar indirdi Fenerbahçe Beko. Ve son periyotta da daha iyi oynayınca Efes önünde galibiyeti aldı ve seride 2-0 öne geçmeyi başardı. Bugün diğer eşleşmede ikinci maç oynanacak. Orada da Beşiktaş Gain'le Bahçeşehir Koleji oynuyorlar. Beşiktaş ilk maçı kendi evinde kazanmayı başarmıştı. Bu arada Yunanistan'da da bir playoff heyecanı yaşanıyor. Şu anda final serisi ortada dün itibariyle başladı. Olympiakos'la Panathinaikos son yıllarda alıştırdıkları gibi final serisinde oynuyorlar ve dün Olympiakos'ta ilk maçı kendi evinde 82-76'lık skorla kazanmayı başardı. Maç sonu Panathinaikos baş antrenörü Ergin Ataman pek memnun değildi. Özellikle o da serbest atış sayılarını paylaştı. Maç skorundan ziyade 29 serbest atış Olympiakos, 5 serbest atış sadece Panathinaikos kullanmış ve buna vurgu yaptı. Bakalım ikinci maç bu sefer orada Panathinaikos'un ev sahipliğinde oynanacak. Bakalım Panathinaikos rakibini zorlayabilecek mi ki bu sezon Olympiakos ligde ve playoff'ta hiç mağlubiyet yaşamadı, onu da hatırlatayım. Ve futbolda hazır karşılaşmaları devam ediyor. Dün öne çıkan maçlardan Hollanda-Cezayir'de Cezayir sürpriz şekilde 1-0 kazanmayı başardı. Hollanda gol atamadan karşılaşmayı tamamladı ki maç Feyenoord'un stadyumunda, yani Hollanda'nın ev sahipliğinde oynandı ama Hollanda gol atamadı karşılaşmada. Diğer bir maç Demokratik Kongo Danimarka ile oynadı. Bu maçta da gol sesi çıkmadı. 0-0'lık eşitlik vardı. Arnavutluk 0, İsrail 1, Polonya 2, Nijerya 2, Lüksemburg 0, İtalya 1 günün diğer sonuçları. U21 milli takımımız da hazırlık maçında Kosova ile oynadı ve milliler mücadeleyi 1-0'lık skorla üstün tamamladı. Salih Malkoçoğlu Trabzonspor'dan, hatırlayacaksınız. Onun golü 82'de bize galibiyeti getirdi. Ve dönelim kulüp gündemlerine. Fenerbahçe'de Hakan Safi cephesinden transferle ilgili ilk açıklama dün itibariyle geldi. Haberleri zaten akşama doğru çıkmıştı. Sporting forması giyen Luis Suarez şu anda Hakan Safi'nin bireysel olarak anlaştığı ve duyurduğu ilk isim. Anlaştık diyor ve bana gol kralı olacağına dair söz verdi dedi Hakan Safi ve sözleşmedeki bonuslara kadar detaylar paylaştı. Tabii Fenerbahçe taraftarını heyecanlandırabilecek bir oyuncu. Özellikle tabii belki yakından tanımayanlar vardır ama istatistikleri bu sezon olağanüstüye yakın denilebilir. 53 resmi maçta 38 gol 9 asistlik bir performans. Sporting'deki ilk yılında Gyökeres yerine transfer edilmişti Luis Suarez ve bu performansı ortaya koydu. Tabii bu açıklamadan sonra bonservisle ilgili bir soru işareti oluştu. Acaba ne kadara anlaşacak Hakan Safi diye. İlk haberler serbest kalma bedelinin 80 milyon euro olduğu. Sonra çıkan haberler 60 milyon euroya tamam denebileceği şeklindeydi. Yani minimum bir 60 milyonluk bonservis konuşuluyor şu anda Luis Suarez için ve bununla da yetinmeyecekmiş Hakan Safi haberlere göre. Lewandowski'yi de takıma kazandırmak istiyormuş. Bakalım, yani gerçekten iddialı transfer gelişmeleri bunlar. Karşılığı olacak mı? Hep birlikte göreceğiz. Bu arada Real Madrid'de de seçim var. Birkaç zamandır bahsediyorum. Dün orada da Florentino Perez'in karşısına çıkan aday Riquelme Haaland'la anlaştıklarını dün açıkladı. Rodri'yi transfer edeceklerini zaten daha önceden duyurmuştu. O da bayağı iddialı bir çıkış yaptı ama Haaland cephesi de tabii ki çok şaşırtıcı değil. Yalanladı bu gelişmeyi. Haaland'ın City'de mutlu olduğunu söylediler. Ama başkanlık seçimleri orada da burada da çok farklı ilerlemiyor gibi gözüküyor. Peki
Trabzonspor dünün bir diğer hareketli takımıydı Trabzonspor'da. Zubkov Ajax'e transferi resmi olarak açıklandı. 4 milyon euroluk bir sözleşme fesih bedeli kazanacak Trabzonspor. Ve kanat transferinde de yine Portekiz'e gitti Trabzonspor. Vitor Guimaraes'ten Saviolo'nun transferini de bitirdiği konuşuluyor. Çift taneli bir bonservis konuşuluyor. Bu oyuncudan bahsedeceğiz. Sol bek Cabral dün öğle saatlerinde İstanbul'a geldi. O transfer artık bitti gözüyle bakılabilir. Salim Manav'ın haberi Metehan Mimaroğlu. O da Gençler Birliği ile sözleşmesini feshetti ve Trabzonspor'la prensip anlaşmasına vardı. Yani Bordo Maviller gerçekten transfere çok hızlı bir başlangıç yaptı. Muçi'nin bonservisi alındı. Malinowski, Thierry Karadeniz transferleri ki resmi olarak açıklanmadı ama anlaşmanın tamam olduğu söyleniyor. Saviolo, işte Cabral, Metehan deyince daha Haziran'ın başı 6 transfer birden bitirmiş gözüküyor Bordo Maviller. Gerçekten hem gittikleri profiller hem zamanlaması Avrupa'yı bir görüntü de şu anda Trabzonspor. Benim de çok hoşuma gidiyor. Tebrik ediyorum şimdiden Trabzonspor'u. Peki Beşiktaş, orada henüz sıcak bir gelişme yok teknik direktör konusunda. Ama İtalyano'yla ilgili dün Aspor'da bir istatistik paylaşılmış. Onu programda okumak istiyorum. Galatasaray'la ilgili bir not almamışım. Ve Dünya Kupası'na dair de haberlerim var. Onları da vaktimiz kalırsa konuşuruz diyelim. Şimdi şarkı ve reklam aramızı verelim. Aradan sonra buradayız.

0: Reklam.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Radyo Spor.
3: Borusan Next'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz. Detaylar borusannext.com'da.
4: Borusan Next. Lezzet arıyorsan Festi. Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
5: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. Arıyorum. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Kafam karışıyor, bulamıyorum. Daha ucuzu var, biliyorum. Biliyorum, bir gün gelecek.
6: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
5: Akakçe.
7: Hemen bakıyorum hayatım.
5: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
8: Akakçe.
9: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
10: Sen ne istersen ol.
0: Radyo Spor. Reklam.
11: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
12: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 7.17 saatlerimiz sabah sporunda. Ali abiyle birlikteyiz. Ali abi günaydın, hoş geldin.
1: Günaydın, hoş bulduk. Sen de hoş geldin.
0: Teşekkür ediyorum, hoş buldum. Gündem özetledim de Fenerbahçe Başkanı Saatin Saran da dün Etespor'daydı. Notlarım arasında varmış ama onu es geçmişim. Onun da açıklamaları tabii çarpıcıydı. Bu hafta sonu Fenerbahçe'de seçim var. Yeni bir başkan seçecek Fenerbahçe. Zaten uzun zamandır program içerisinde de başkanlık seçimine dair konuşuyoruz. Birazdan da konuşacağız ama mevcut başkan Saatin Saran ki kongrede de bir konuşma yapacaktır muhakkak ama o da HTSpor'dan Ahmet Selim Kula özel bir röportaj verdi ve dün saat 21'de o röportajda HTSpor'dan canlı olarak yayınlandı. Orada da tabii ki dikkat çeken kısımlar var. Ben onunla başlamak istiyorum bugün programa. Şimdi tabii uzun bir program ama ben kendi dikkatimi çekenlerden önce başlamak istiyorum. Sondan başlamak istiyorum. Fenerbahçe için şu anda en önemli şey futbol takımının şampiyonluğu. Bunu değiştirmek için geliyor yönetimler. Çünkü diğer branşlarda belli bir sistem zaten oturmuş durumda ama futbolda o özenen şampiyonluk bir türlü gelmedi ve dün gelen sorulardan biri de bu şampiyon olabilmesi için Fenerbahçe'nin kulüp içinde neyin değişmesi gerekiyor diye bir soru geldi ve Saatin Saran da dedi ki Fenerbahçe'deki iklimin değişmesi lazım. Biz buraya sevgi getirmeye çalıştık, umut getirmeye çalıştık. Biz Fenerbahçeli gibi davrandık, bundan sonra da böyle olmalı diyor. Tüketmek değil, büyütmeye Fenerbahçe'nin ihtiyacı var diyor ve işte al sana hashtag tüketmek değil, büyütmek diye özetliyor aslında.

0: Fenerbahçe'deki olması gereken durumu. Ve biz gelirken de ezber bozduk. Kimseye sataşmadık, kazandık. Giderken de ezber bozuyoruz. Fenerbahçe'ye şunu getirdik. Uzun yıllar burada aday olmak çok zordu. Gitmek de çok zordu. Biz artık bunun ikisini de kolaylaştırdık. Aday olmanın da zamanı gelince gitmeyi bilmenin de önemini bu camiaya getirdik diye düşünüyorum. Bizi eleştirdiler. Geçici yönetim dediler. Keşke bir takım insanlar da bu görevlerin geçici olduğunun farkına varsalar. Biz hepimiz burada geçiciyiz. Tek kalıcı yer Fenerbahçe diyor. Benim en hoşuma giden kısım açıkçası röportajda bu sondaki açıklamaları oldu. Türkiye'de çünkü gerçekten çok alışık olmadığımız bir şey, zamanı gelince gitmeyi bilmek. Bu konuda ki bir senelik daha bir görev süresi vardı Saadettin Sağan yönetiminin. İstemese bir seçim kararı da almazdı. O koltukta da kalabilirdi. Ama kalmamayı tercih etti şartlar gereği. Seçim kararı aldı, aday olmadı. Ve işte 8 aylık bir süreçten sonra da veda ediyor Fenerbahçe'ye. Diğer tarafta tabii aday olma konusu, Ali Koç'a karşı seçim kazanması da bir şeylerin değişebileceğini gösterdi. Bu anlamda katılıyorum bu açıklamaya %100.
1: Ya öyle, ama tabii bunun sadece Saadettin Saran'la olması mümkün değil. Yani Fenerbahçe'de bunun bir anlayış olması lazım. Hatta çoğu yerde bir anlayış haline gelmesi lazım. Şimdi oradaki mesaj herhalde Aziz Yıldırım'a. Keşke bir takım insanlar da bu görevlerin geçici olduğunu farkına varsalar diye Aziz Yıldırım diye düşünüyorum onu. Ama pek öyle olmuyor yani. Sonuçta Aziz Yıldırım bundan kısa süre önce hani neredeyse kendini Fenerbahçe'yle aynı seviyede tutmuştu. Öyle bir açıklaması vardı hatırlarsan. Dolayısıyla pek şeydeki gibi olmuyor. Düşüncedeki gibi olmuyor Türkiye'de. Ama tabii bu farkındalığa varan genel kurul üyeleri de oluyor. Yani sonuçta Saadettin Saran'ın az önce senin söylediğin gibi Ali Koç karşısında bir zafer kazanması değişim isteğinin bir ifadesiydi net olarak Fenerbahçe'de. Yani çok güçlü bir başkan, ekonomik olarak çok güçlü bir başkan. Ekonomik olarak çok güçlü bir başkan olduğu için o kadar uzun süre devam edebilen bir başkan. Ama işte bir yerde insanlar tamam olmayınca olmuyor artık, hani yapma, devam etme mesajını verdi. Çok net bir şekilde. Demek ki hani belki biraz tabana yayılıyor ama tavandaki insanlar pek belki göremiyor şu aşamada. Belki zamanla o da değişebilir. Orada da insanlar anlayabilir. Hani artık tamam, hani yeter. Yapmaya gerek yok. Tekrar aday olmaya gerek yok. Tekrar kovalamaya gerek yok. Belki onu da anlarlar zaman içerisinde. Onu da hep beraber göreceğiz.
0: Kendi yönetiminde en çok eleştirildiği konulardan biri Saadettin Saran'ın Lukman transfer sürecindeki durum. Orada işte teminat mektubunun verilip verilmemesi konusu. Orada diyor ki Saadettin Saran, Lukman transferinde biz iyi anlaşılamadık. Ki bu da daha çok bizden kaynaklanıyor diyor. Bir öz eleştiri yapıyor burada. İletişimini biz iyi yapamadık o transferin. Ama işte hukuki süreç, kendi hukuki süreci, ara transfer olması, ihaledeki müteahhidin geri çekilmesi, nakit planlanması, her şey peş peşe geldi. Ve biz de bunun iletişimini iyi yapamadık diyor. Halbuki Lukman'ın alınmamasının sebebi teminat mektubu değil. İşin aslı ise teknik kadro, futbol aklımız, herkes Lukman konusunda hemfikirdi. O istedi, bu istemedi, hepsi yalan. Herkes istedi. Yurt dışına sırf bu iş için gittim. Oyuncunun menajeriyle görüştüm. Afrika Kupası'na Fas'ta Lukman'la buluşacağımı söyledim ki bu da çok hoşuna gitti. O akşam Atalanta'nın yöneticileriyle buluşurken mağlup sebeplerden apar topar kalktım ve geri döndüm. Karşı taraf da böyle olunca onlar için de belirsiz bir durum oldu. Ve transferin de kırılma noktası orası oldu diyor. Biz daha sonra teminat mektubunu vermiş olsak da vermesek de zaten o transfer yürümeyecekti, olmayacaktı diye açıklıyor Lukman transferindeki süreci. Gerçekten iletişim olarak o dönem benim de çok aklıma yatmamıştı bu teminat konusu. Daha önceki örneklerde sonra ortaya çıktı. Fenerbahçe geçmişte de birçok teminat mektubu vermiş. futbolcu transferlerinde. Avrupa'da yine isteyen kulüpler var. Bu kadar yüksek bonservisler söz konusu olduğunda. Zaten bunun da çok öyle olmadığını kendi ağzından da dinlemiş olduk. Tedesco konusu tabii, o da ilk geldiğinde kendi de dün röportajda söylüyor. Hani telefonlardan hani yüzünün 99'u Tedesco'yu gönder diyordu bana, ama Saatin Saran'da tabii öyle yapmadı. Hocayı davet etmiş Dinamo Zagreb karşılaşmasından sonra ve niye bu iş bu noktaya geldi diye sorduğunda Tedesco'nun söylediği şeylere makul olduğunu, gereken desteği görmediğini, yapılması gereken bazı şeyler olduğunu, bunlar da olursa işlerin düzelebileceğini düşündüğünü söylüyor Saatin Saran röportajda. Demiş ki Tedesco'ya, sen 6 haftalık hocasın, ben de 6 günlük başkanım. Ben sana destek vereceğim. Sana oyuncuların güven duymasını sağlamak adına ne gerekirse yapacağım. Ve kararları da teknik kadro olmadan biz almayacağız dedik ve o gün böyle bir karar aldık. Karduşuk kararından bahsediyor burada. Tanıdığım insanlar ama hocaya o güveni tesis etmek adına böyle bir karar alınması gerektiğine ben ikna oldum. Teknik kadro bizi bu konuda ikna etti ve gerekeni yaptık diyor. Zaten bunun sonrasında da Fenerbahçe'de işte iyi sonuçlar gelmeye başladı. Devre arası transfer dönemi geldi. Genduzi transferi, Musaba transferi, Süper Kupa'da bir şampiyonluk. Aslında o ana kadar işler Fenerbahçe için yoluna girmiş gözüküyordu ama sonrasında transfer dönemiyle birlikte tekrar bir geriye gidiş oldu. Ora Fenerbahçe için sezonda en yaralayıcı kısım oldu. Bu Kasımpaşa maçın devre arası konusu, orada da seçimle ilgilenen futbolcular vardı. Biz sonra bunu hocalarla konuştuk. O süreçte Samandıra'ya verilmesi gereken, yapılması gereken bir takım şeyler yapılamadı. Dolayısıyla diyor, gelir gelmez o güveni tekrar tesis etmeye çalıştık diyor açıklamasında. Benim yine dikkatimi çeken bir diğer nokta, bu da bu kısım da hoşuma gitti. Bu süreçlerle ilgili geriye dönüp baktığım zaman bu görevin zor kısmı, bazen sessiz bir ortamda karar alamayabiliyorsunuz. Kendi iç sesinizi dinleyemeyebiliyorsunuz. Bu benim aslında bildiğim bir şeydi ama tekrar benim için öğretici oldu diyor. İç sesimi daha fazla dinlemem gereken anlar oldu. Bazı kararları iç sesime güvenerek vermem gerekiyordu. Aslında çoğunu da dinledim. Genduzi, Kante gibi, ama dinleyemediğim yerlerde oldu demiş. Bu işte etrafınızda çok fazla sesin olması, bu sadece etraf değil sosyal medyanın etkisi, ki kendi sosyal medyayı takip etmediğini ama iletişim ekibine takip ettirdiğini söylüyor. Bu kadar fazla sesin olduğu yerde tabii ki insanın iç sesini dinlemesi o kadar kolay bir şey değil. Bu işin de, bu koltukların da zaten zorlayıcı kısmı bu. Bu kadar fazla milyonlara hitap eden bir sektörde herkesin bir de bu konuyla ilgili fikri olduğu yerde, ki herkes de size bir şekilde ulaşıyor telefonla, yüz yüze, yani bir yola çıksa, bir yere gitse, başkanım işte şu transfer yapsanız, işte bu oyuncu kötü gönderseniz, sürekli bir kafanızda bir ses dolaşıyor ister istemez ve böyleyken de o sağlıklı kararlar almak kolay değil. Bunun zorluğunu yaşadığını söylemiş. Hoşuma gitti benim bu kısım. Gerçekten doğrudur. Hatta çok daha kötüleri de vardır bu konuda başkan olarak diye düşünüyorum. Var mı ekleyeceğim bir şey Ali abi?
1: Yok.
0: Buraya kadar. Senin dikkatini çeken yerleri de alalım istiyorsan.
1: Benim dikkatimi çeken yer, en fazla dikkatimi çeken yer, oyuncular Kadıköy'de oynamak istemedi diyor. Bizim senle sezon içerisinde defalarca konuştuğumuz büyük takım taraftarlarının davranışının bir sonucu olarak değerlendirilebilir. En-Nesyri konusunu anlatmış. Hoca diyor onu 65. dakikada oyundan çıkardı. Maç bittikten sonra oyuncular soyunma odasına geldiğinde En-Nesyri duşunu almış ve vedalaşmadan gitmişti diyor. Yuhalanmanın sosyal medyada yazılanların etkisi oluyor. Başka bir oyuncunun eşi için yazılıyor. Bunlar diyor gencecik insanlar, etkilenmiyorlar mı sanıyorsunuz? Biz transfer yaparken artık bu oyuncu böyle bir baskıyı kaldırabilir mi diye de bakıyoruz. Oyuncularımızın birçoğu, özellikle Türk oyuncularımız kendi sahamızda oynamak istemedi diyor. 2-0 mağlupken kendi evimizde yuhalandılar. Ama ondan öncesinde de var. Bir sürü maçımızda çok kritik yerlerde yuhalanırım korkusuyla oynamadılar diyor. Koca koca insanlar etkileniyor sosyal medyadan. Bu çocuklar kaç yaşında etkilenmeyecekler mi? Demiş. Hele bir de eşine, çoluğuna, çocuğuna, nişanlısına. Adamın oynayacağı varsa da oynayamıyor, istemiyor. Demiş. Bu oyuncuların kaçıp gitmesine vesile olanlar, bu ortamın oluşmasına müsaade eden bu insanların çoğu zamanında bu kulüpte yöneticilik yaptı. Çoğu da ileride yöneticilik yapmak için bunu yapıyor demiş. İşte bahsettiğim Fenerbahçe düşmanları bunlar. Başka yerlerde aramayın düşmanları. Bu koltukta, bu yönetimde, buralarda bulunmuş insanlar sosyal medya üzerinden bunu yapıyorlar. Bu mu Fenerbahçelilik diyor. Bence buraları çok çarpıcı.
0: Kimi kastediyor burada mesela? Bunun bir yönetici organizasyonuyla mı sosyal medyada köpürtüldüğünü?
1: Evet. Sosyal medyanın zaten seninle konuştuğumuz o birbiriyle olan bağı, hani sosyal medyanın tribündeki insanların kafasını karıştırması, tribüne giden insanların da o kafa karışıklığıyla beraber sahada istediklerini görmediği anda o yazılıp çizilenlerden etkilenip, hatırlarsan işte tepkilerini gösterdiğinden bahsetmiştik burada. O sosyal medyanın organize olduğunu söylüyor. Ya da kısmen organize olduğunu söylüyor Saadettin Saran. Ama bunun ben de direkt olarak böyle olduğunu düşünüyorum açıkçası. Yani o sosyal medyada yazılanlar, sosyal medyadaki karalama kampanyaları, sosyal medyadaki linç kampanyaları sıradan insanları da etkiliyor. Sıradan taraftarları da etkiliyor. Yani Kadıköy'e giden taraftar organize bir şekilde şeyi bağırmıyor. Söyle ismini, bir yöneticinin şeyle bağırıyor demiyorum. Ama o sosyal medyadaki kurgunun etkisiyle beraber, belki de istemeden, belki de bilinçsiz şekilde kendi oyuncusuna sırt çeviriyor şu an taraftarlar. Bu da çok ciddi problemlere yol açıyor. Yani bu sadece Fenerbahçe'nin problemi değil. Bu Trabzonspor'un da problemi, Beşiktaş'ın da problemi, Galatasaray'ın da problemi. Dikkat ederseniz bu sene, yani hep verdim örneği ama bence kritik örnek, yani Galatasaray'da Arda yuhalandı. Yani Arda kaç dakika oynadı da ne yaptı da niye yuhaladınız mesela? Neyle alakalı? Yani çünkü yetersiz, olmuyor. Bu takımın oyuncusu değil. Şöyle beceriksiz, böyle olmaz. Gönderilsin. O niye var? Bu niye var? Herkes elinde cep telefonu. Herkes saatlerce sosyal medyada zaman harcıyor. Ondan sonra da nasıl yapacaksınız? Yani oyuncuyu, yerli oyuncuyu ayrı zor. Çünkü bütün küfürleri duyuyor. Her söylediğini anlıyor. Yabancı oyuncu ayrı zor. Yabancı oyuncunun zaten bir aidiyet geliştirmesi için belli bir süreye ihtiyacı var. Yani buraya neden geldiği belli. O kontrat için geldi. Sarı kırmızı ya da sarı lacivert için geldiğini düşünüyorsanız daha alacak çok yolunuz var demektir. Niye geldiği belli. O kontrat için geliyor. Şimdi o kontrat için geldi. Kulübe bir aidiyet geliştirmesi için biraz zamana ihtiyacı var. Biraz başarıya ihtiyacı var. Siz o yola çıkmış bir oyuncuyu, belki öyle olabilecek bir oyuncuyu sosyal medyadan topa tutuyorsunuz. Yüzlerce mesaj, terbiyesizce mesajlar, aşağılıkça mesajlar. Eşine, çoluğuna, çocuğuna. Nasıl olacak yani? Hani ne yapabilirsin ki ondan sonra oyuncuyu? Nasıl motive edeceksin? Çok önemli mi zannediyorsunuz mesela En-Nesyri için Fenerbahçe'nin? Çok mu önemli olduğunu düşünüyorsunuz yani? Böyle yaptığınız anda taraftar olarak En-Nesyri tamam bana ne der ya? Dediği gibi yani oynayacağı varsa da oynamaz. O kadar büyük problem ki. Şu an bence taraftarlar çok şeyinde değil. Hala farkında değiller yani. Çok büyük takımlarının altına, kendi takımlarının altına dinamit koyuyorlar. Ve bunu her takım taraftarı yapıyor. Hani başarılı olan da yapıyor, başarısız olan da yapıyor. Ondan sonra işte bir şey sinirleniyor. Bu kadar basit olmaması lazım. Bence en kritik nokta bu.
0: Saadettin Sarı'nın söylediği, bunu yaptıran Fenerbahçeli isimler var çıkışı. Hı. Keşke bunun da bir kanıtı olsa, ki kanıtı anladığım kadarıyla yok. Yoksa bunu isim olarak da söyler ve bu isimlerin de eğer gerçekten böyle şeyler yaptırıyorlarsa bir daha Fenerbahçe'de görev almalarının da önüne geçebilir. Şu an buradan anladığım, hani bir duyum var belli ki. Belki ateş olmayan yerden duman çıkmaz denebilir. Ama hala bunu isim olarak mesela lanse edemiyor. Keşke etse, o kanıt olsa da Gerçekten bence Fenerbahçe bu tarz isimlerden kurtulsa.
1: Büyük ihtimalle biliyorlardır kim olduğunu.
0: İşte bu zaten çıkışı. Farkındayım ben de biliyorlardı.
1: Ama söylemek istemiyordur. Yeni bir cephe açmak istemiyor olabilir gider ayak.
0: Ama bilmek ayrı. Sonuçta hani neye göre bunun kanıdı var mı mesela? Nasıl biliyor? Yani biliyordur duyum olarak da. Bence kanıda olsa zaten direkt bu ismi söyler. Cephede açar Fenerbahçe'nin.
1: Söylemek de istemeyebilir.
0: Neden Fenerbahçe'nin iyiliği için?
1: Yani her bildiğini söylüyor musun? Yani söylemek istemeyebilir.
0: Her bildiğimi söylemiyorum da Fenerbahçe'nin iyiliğini düşünmeyen biri varsa ben bunu kamuoyuna söylemek isterdim açıkçası. Kulübün iyiliği için. Sonuçta menfaat burada şey değil mi? Kulübün iyi olması, şampiyon olması, başarılı olması. Bunun önünde böyle bir engel varsa, bu kadar da netse, ayan beyansa ben söyleyeceğini düşünüyorum kendisinin.
1: Valla bilemiyorum. Belki ileride söyler. Belki dediğim gibi söylemek istemiyor. Ama zaten hani sosyal medyadaki o şeyi gördüğün zaman hani bazı yazılanları okuyorsun. Mesela gazeteci kimliği altında. Hani normalde öyle bir şey yazamaz. Herhangi bir gazeteci yazamaz. En kötü eğitim almış bir gazeteci öyle bir şey yazamaz. Ama görüyorsun. Yani onun çok normal olduğunu düşünmüyorum ben. Yani çok normal böyle bir bu benim görüşüm. Gazeteci olarak görüşüm. Ben onu yazayım. Sosyal medyada da onun çok böyle bariz şeyleri var. Ne derler? Göstergeleri var açıkçası. Yani orası bence kesin o taraf. Ama işin işte acı tarafı, hadi orayı geçtin. Ondan çok fazla etkilenen insanlar. Yani aslında insanların da taraftarların da biraz daha bilinçli olması gerekiyor. Yani her yazılana, her söylenene inanmamak, arkasını düşünmek. Ya bu adam bunu neden yazmış? Bu adam bunu şimdi böyle yazmış. İşte bundan önceki yönetimde böyle şeyler yazmış gibi. Böyle biraz daha tartarak insanların da değerlendirme yapması aslında şart. Yani her okuduğumuz şeyle alakalı olarak şart. Sosyal medyada. Oradaki niyeti anlamaya çalışmak da gerekiyor. Ha bazen tabii ki herkes arkasında bir plan olarak yazmıyor. Bazen tabii ki kendi düşüncesi ama işte dediğim gibi yani kimi zaman da çok net bir şekilde anlaşılabiliyor oradaki niyet. Ama işte bunun taraftarı ciddi şekilde etkilemesiyle beraber ortaya böyle bir tablo çıkıyor. Sen işte oyuncuyla alakalı olarak çok çabalıyorsun kulüp olarak. Onun görüşmesi ayrı, verdiğin kontrat ayrı, kontratın maddeleri ayrı. İşte buradaki iş organizasyon ayrı, oyuncunun mutluluğu, eviydi, oydu, buydu, çocuğuydu, eşiydi. Hani bütün o şeyi yapıyorsun. Düşün, bütün olayları hallediyorsun. Oyuncu geliyor, oynamaya başlıyor. Ondan sonra bir iki maç kötü performans, bir iki maç kötü skor. Ondan sonra oyuncuyu bir daha geri döndürülemez noktaya geliyor senin için. Şimdi bunu Galatasaray çok az yaşıyor. Sportif anlamda başarılı olduğu için sportif anlamda başarısız olan kulüpler çok daha fazla yaşıyor. Çok daha fazla yaşadığın zaman bu kaostan da çıkmak gerçekten kolay bir iş değil.
0: Bir araya gidelim, 7.37 aradan sonra devam edelim.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam.
2: Siz de hemen Hangi Kredi'yi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın. Hangi Kredi?
3: Radyo Spor. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Reklam. Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
1: Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi Kumho lastikleri ile bir arada. Kumho lastikleri yol durumunu sunar.
2: Radyo Trafik İstanbul Haber Merkezi'nden herkese günaydın. Ben Gizem Öztürk. İstanbul'da yoğunluk seviyesi yaklaşık %70 bandında. Anadolu yakası Tem Ataşehir'de ikinci köprü istikametli bir kaza var. Kartal Ataşehir arası kaza trafiği, ardından Ataşehir'den köprü 2'ye Avrupa'ya geçiş trafiği var. Ortalama E5'te de yine Kartal'dan köprü 1'e doğru Avrupa yönü yoğunluklar etkiliyken Avrasya Tüneli'nin trafiği ise Göztepe sonrası etkili olmaya başladı. Avrupa yakasında bir kaza O3 bağlantısında Bayrampaşa'da Vatan'a doğru meydana geldi. Yüzyıl Bayrampaşa hattı oldukça yoğun, alternatif rotalara kaçmak gerekir. Ve yine Tem'de Hastal'da köprü 2 istikamette dur kalk trafiği yarım saatin üstüne çıktı. Büyükçekmece'de şehrin çıkışında göl sonrası Silivri istikametli bir trafik kazası görüyoruz. Geçiş süresi 15 dakikaya ulaştı. Avcılar'dan Küçükçekmece'ye, Isparta-Kule'den Mahmut Bey'e doğru da kronik sabah yoğunlukları devrede. Marmara Otoyolu ve 3. köprü rahat. Tünel özellikle köprülere göre zaman kazandırır. Kıyı şeritleri de ana hatlara göre tercih edilebilir boyutlarda diyelim. Anadolu yakasına döndük. Birazcık daha gidelim, hatta Ankara hattına inelim. Özellikle şehrin Ankara merkez trafiğinin İstanbul yolunda Şaşmaz Alt geçitinin çıkışında Sincan'a doğru bir araç arızası nedeniyle yoğunlaşmaya başladığını görüyoruz. Bir de Ayaş yolunda merkeze doğru Optimum Alt geçitinde bir kaza meydana geldi. Trafik bayağı yoğun. Otobanda ise Ankara çevre yolunda İstanbul istikameti Karacaören Sapağı sonrasında yoğunluklar var. Şehrin merkezinde Turgut Özal Bulvarı ise Ankara Ankomol gerisinde yoğunluğunu rutin olarak başlattı. İzmir'e indik. İzmir'de trafik yoğunluğunu etkileyecek bir kaza arızı anlatmıyoruz. Ancak hem çevre yolunda Bornova'ya doğru tüneller gerisi, hem de Anadolu Caddesi'nde Karşıyaka Sapağı öncesinde yine Bornova istikametli yoğunluk görüyoruz. Basmane Gar girişinde de Bornova yönlü kalabalıklar devreye girdi. Ayrıntıların hepsini radyotrafik.com'dan ve web sitemizden takip edebilirsiniz. İyi yolculuklar.
1: Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi Kumho lastikleri ile bir arada. Kumho lastikleri yol durumunu sundu.
3: Radyo Spor.
4: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 7.41 saatlerimiz. Fenerbahçe Başkanı Saadettin Saran dün ETSpor yayınındaydı ve oradaki açıklamalarından dikkatimizi çekenleri paylaştık. Son bir kısım var, Tedesco konusu, onu da ben söyleyeyim. Tedesco'yu takımda tuttu ama sezon bitmeden de gönderdi yönetim. Bu konuda da çok eleştirildik diyor Saran ve hiç göndermeyebilirdik, hiç risk almayabilirdik, o kararı aldık. Ertesi gün bana stadın içinde ilk defa hakaret edildi. Kaybettiğimiz Galatasaray maçından sonra bana gelen teknik rapor hocamızla oyuncularımız arasındaki bağın koptuğuydu. Ve böyle devam ederse bu saatten sonra puan almakta da çok zorlanacağımızdı. O yüzden öyle bir karar aldım. Çünkü Şampiyonlar Ligi'ne katılmak çok önemli ve bizden sonraki ekibe Şampiyonlar Ligi'ne katılması için elimizden ne geliyorsa yapmamız gerektiğini, Fenerbahçe için doğrusunun bu olduğunu düşünerek bu kararı aldık ve karar da zaten doğru çıktı diyor Fenerbahçe Zeki Murat Göre yönetiminde. Çok daha iyi bir futbol ortaya koydu. Daha rahat sonuç almaya başladı gerçekten de. Benim de çok beklediğim bir şey değildi. Özellikle Başakşehir maçında kesin bir puan kaybı bekliyordu mesela Fenerbahçe'de ama tam tersi, çok dominant iyi bir oyuna Fenerbahçe maçı kazandı, maçları kazandı ve ikincilik konusunda da bir sıkıntı yaşanmadı. Trabzonspor, onların da tabii bu gidişte etkisi var. Onlar da son düzlükte güç kaybettiler, puanlar kaybettiler ve ikincilik yarışına onlar da uzak kaldı. Fenerbahçe en azından o Şampiyonlar Ligi eleme biletini cebine koydu. Şimdi yeni gelecek yönetimin tabii ki hedefi eleme karşılaşmalarına kadar mümkün olduğu kadar transferleri yetiştirmek. Hocayı getirmek tabii ki ve orada bir hata yapmamak. İkinci eleme turuyla başlayacak Fenerbahçe. Orada da iki rakibi tabii zayıf rakipler. İskoçya'dan Hearts, Polonya'dan Górnik Zabrze, onları geçeceğini düşünüyoruz Fenerbahçe'nin. Ama tabii ki iş ikinci turla bitmiyor. Bunun üçüncü eleme turu ve üzerine bir de playoff turu var. Toplamda 6 maçla Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne kalabilecek. Tabii ki ana hedef bu olacak ama kalamadığı senaryoda da tabii ki Avrupa Ligi'nden de yoluna devam etme ihtimali var bu sezon olduğu gibi. Peki şimdi bu açıklamaları bir kenara bırakalım. Yine Fenerbahçe'den devam edelim. Fenerbahçe'de dün Hakan Safi beklendiği gibi bir isim açıkladı. Çarşambadan itibaren bir bayram havası yaşatacağından bahsediyordu Fenerbahçe taraftarına. Dün o isim Luis Suarez oldu. Bizim bildiğimiz tabii Luis Suarez Inter Miami'deki değil, bu Sporting'deki Luis Suarez, Kolombiyalı golcü. Bu sezon başında İspanya Alt Ligi'nden Sporting'e gitmişti. Çok da enteresan bir transferdi. Gyökeres yerine sonuçta transfer edilmiş bir isimden bahsediyorum. Acayip bir sezon geçirmişti İsveçli oyuncu ve onun yerine Sporting gitti. Almeria'dan 23 milyon euroya Luis Suarez aldı ve Luis Suarez öyle genç yıldız da değildi transfer edildiğinde. 28 yaşında, 27 yaşında bir oyuncuydu. Şu anda da 28 yaşında Luis Suarez ve yine aslında Almeria'daki gibi iyi bir sezon geçirdi Sporting'de. Bu sezon ligde 32 maçta 28 gol, 7 asistlik bir performansı var Transfermarkt verilerine göre. Yani maç başına bir golden fazla katkı vermiş. Sporting Ligi şampiyon olarak bitiremedi. Porto şampiyon oldu ama uzun sürede şampiyonluk mücadelesi verdi Sporting. Şampiyonlar Ligi'nde turları geçmeyi başardı. Orada da 12 maçta 5 gol 2 asisti var Luis Suarez'in. Ve toplamda da kupalarla birlikte 53 maç 38 gol 9 asist. Bu açıdan bakıldığında gerçekten Avrupa'nın şu anda form grafiği olarak iyi isimlerinden biri. Ama tabii ki bir Lewandowski gibi, bir Girassi gibi çok ön planda uzun yıllardır işte Avrupa futboluna damga vuran bir isim değil. Yeni yeni işte bu sezonla birlikte o da kendini gösterdi. Ve Hakan Safi'nin de kişisel şartlarda anlaşma sağladığını duyurduğu bir isim oldu. Dünkü konuşmasında Safi dedi ki bana gol kralı olacağına dair söz verdi. Ve sözleşmeye de işte bonusları pazarlık yaparken 15 golden başlatayım demiş kendisi. Ama Luis Suarez de hayır demiş, 20'den başlayın. İşte 20'ye ayrı bir bonus, 25'e ayrı, 30'u ayrı, hat-trick'e ayrı, derbiler ayrı, şampiyonlarda iki katı bonus koydurduğunu söylüyor Hakan Safi. Çok iddialı. Ama tabii bize gösterdiği herhangi bir ıslak imza da yok. Onu da söylemek lazım. Sadece anlaşma sağlandığını duyuruyor. Menajeri İstanbul'daymış. Fali Ramadani hafta sonundan bu yana İstanbul'daymış. Ve dün o kişisel şartlarda anlaşma sağlandıktan sonra da İstanbul'dan ayrılmış. Yani burada iş Sporting'i ikna etmeye kalıyor. Orada da serbest kalma bedeli paylaşıldı Portekiz kaynaklı önce. Hatta görseli de var. 80 milyon euro gözüküyor oyuncunun serbest kalma bedeli. Sonra Sercan Hamzoğlu bir haber yaptı. O da Sporting 60 milyon euro belirlemiş dedi. Bu bilgiye ulaşmış. Ve Hakan Safi'nin de seçim sonrası bu bedeli ödemeye hazır olduğunu yazdı. 60 milyon euro yıllık, artık belki çift taneler. Luis Suarez'i transfer etmeye kararlı gözüküyor kendisi.
1: Piyasa değeri 30 milyon euro olarak gözüküyor oyuncunun. 2030'a kadar da sözleşmesi var gibi gözüküyor Sporting'le. Hayır, gibi değil, öyle aslında. 30 Haziran 2030'a kadar sözleşmesi var. Tabii piyasa değeriyle ya da işte piyasa değerini 3 aşağı 5 yukarı genelde doğru tahmin ediyorlar. Serbest kalma bedeli farklı şeyler. Sonuçta 2030'a kadar sözleşme olduğu için serbest kalma bedelinin de o civarlarda olması son derece normal. Enteresan bir oyuncu. Özellikle son 2 sezonda attığı gol sayısı çok yüksek. Şimdi bakıyorsun, 2019-2020 sezonunda Zaragoza'da alt ligdeyken 19 gol atıyor ligde. Ondan sonra 5 gol, 8 gol bir Marsilya yapıyor. Marsilya çok kısa sürüyor ama. 3 gol 7 maçta. Lig performansları bunlar. Sonra Almanya'ya gidiyor. Almanya'da ilk sezonunda 21 maç oynuyor. 4 gol. İkinci sezonunda 15 maç oynuyor. 6 gol. Sonra bir anda 27 gol. Yani çift haneye çıktığı 2 sezon arasında, 2 şey arasında 5 yıl var. O bakımdan ilginç. Sonra da hani Almanya'daki olağanüstü sezonun ardından Sporting'de de bu sezon hakikaten müthiş bir performans. Yani 32 maç ligde, 28 gol, 6 asist. Yani oynadığı karşılaşmadan daha fazla gole katkıda bulunmuş Luis Suarez. Ve 2 sezonda lig karşılaşması olarak söylüyorum, 73 maç oynuyor. Bu 73 karşılaşmada 55 gol ve 14 asist yapıyor. Yani son 2 sezonu inanılmaz gerçekten oyuncunun. Tabii alt ligden gelip Portekiz liginde aynı imeyi arttırarak devam etmesi son derece iyi. Burada benim aklıma hemen şu geliyor. Yine bir golcü, yine bir santrafor ve yine 27-28 yaş civarıyla beraber bir böyle şey, kariyerinde akıl almaz bir sıçrama. O bakımdan hani gidilebilecek bir oyuncu bence. İki sezonda bu kadar gol atmış oyuncu, bu kadar asist yapmış oyuncuya gidilebilir. Biraz şeyi var gibi gözüküyor. Agresyonu var gibi gözüküyor. Alt ligdeyken 9 sarı kart. Ligde bu sezon 7 sarı kart. Biraz kart konusunda sinirli gibi. O şeyi var. Onu gördüm. O dikkatimi çekti. Ama onun dışında böyle bir oyuncuya gidersin.
0: Peki oyun içi acaba nasıl? Mesela bunları, istatistikleri söyleyince En-Nesyri de Fenerbahçe'de aslında çok gol atıyordu. Fakat taraftar da bir türlü ikna edemiyordu Osimhen'le kıyaslandığında orada. Acaba Luis Suarez saha içinde En-Nesyri'den daha farklı şeyler gösterebilecek mi? Gol konusunda En-Nesyri'den daha iyi olacağını sinyallerini zaten veriyor. Orası kesin. En-Nesyri'den, onun seviye performansından daha formda geldiği kesin. Rakamlar öyle. Ben de şimdi En-Nesyri'ninkine tekrar baktım. Luis Suarez daha iyi geliyor ama acaba oyun içinde nasıl? Dün mesela onun bu sezon attığı goller paylaşılmış. Ceza sahası içinde sağ ayak, sol ayak, kafa fark etmiyor oyuncu için. Yani soluyla da bayağı bitirdiği gol var. Bayağı da köşeye direkt dibine gönderiyor topları. Sağla ayaklı zaten. Sağla çok bitirişi var. Kafa golleri var. Hani ceza sahası içinde iyi gözüküyor. Topla da eğer iyiyse bu oyuncu zaten o zaman hiç diyecek bir şey yok.
1: Yani şimdi topla ne kadar iyi açıkçası bilmiyorum. Ama şimdi ben de işte bakıyorum, baktım şeylerine. Dediğin gibi ceza sahasında pek affetmiyor bu oyuncu. Ama Fenerbahçe'nin son dönemde mesela Edin Dzeko'yu da buna dahil edebilirsin. En-Nesyri'yi de buna dahil edebilirsin. Yani ikisi de az gol atmadı. En-Nesyri çok gol attı. Ama ikisinin de iyi bitiriciler olduğunu kimse iddia edemez. Fenerbahçe için çok gol atmalarına rağmen Luis Suarez'in onlardan farkı direkt vuruş kalitesi olarak gözüküyor. Yani son vuruş kalitesi ikisinin de üzerinde bu oyuncunun çok net. 3 yani tane golünü izle yeter zaten. Anlıyorsun. Dzeko ve En-Nesyri'nin önünde o vuruş kalitesi. Bu da Süper Lig'de fark yaratıyor. Şimdi o vuruş kalitesi kimde var? Icardi'de var. Mesela son vuruş kalitesi. Icardi'nin ligde attığı gol sayısı ortada. Icardi belki o sakatlığı yaşamasa Galatasaray'da zaten bir numara olarak devam edecekti. O şekilde gidecekti belki Icardi. Icardi'nin şanssızlığı o oldu. O yüzden de Türkiye Ligi'nde böyle ceza sahası içerisinde pozisyon buldu mu büyük takımlarda onu değerlendirebilecek kalitede oyuncu önemli. Ha, bunun yanında işte Fenerbahçe'de sürekli olarak söylediğimiz yani bir tık arkasındaki oyuncuları da harekete geçirebilecek bir şeyi varsa, özelliği varsa şimdi burada baktığımda hep şeyi gösteriyor tabii, son anı gösteriyor. Oyun içindeki aksiyonlarını göstermiyor. Eğer öyle bir oyuncunun yeteneği varsa o zaman Fenerbahçe için tadından yenmez. Çok doğru bir seçim olur. Ama tekrar söylüyorum. Hani ben şu profile giderdim açıkçası.
0: 7.54 saatlerimiz, bir araya gidelim. Aradan sonra yine Hakan Safi cephesinden haberlerle devam edeceğiz.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek. Reklam. Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net, Sigortam Net.
3: Radyo Spor. Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Hayır. Saklama ücreti sıfır. Hayır. Canlı veri ücreti sıfır. Hayır. Siz de hemen M-Paralı olun. Yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, M-Para, bankanın
4: güzeli. İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
5: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
6: Bana göre yenilikçi olmalı.
7: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
8: Bana göre vizyoner olmalı.
9: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
10: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
11: Sağlam bankacılık. Şampiyonla son düzlükte kazanır.
12: Kalmıyoruz 5'te. Altılı kuponun yatarsa 500 TL'ye kadar hediye hesabına iade. Son düzlükte sen de kampanyalara koş. Öne geç, önde bitir.
13: Şampiyonla son düzlükte.
14: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.

0: Spor.
1: Reklam.
2: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor.
0: Radyo Spor.
2: Saran Holding kuruluşudur.
3: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

7.57 saatlerimiz Fenerbahçe'de başkan adaylarından Hakan Safi dün Luis Suarez ismini açıkladı. Ama tabii ki mesajlarda geliyor bu transferle ilgili. Kulübüyle henüz bir anlaşma yok. Zaten Portekiz basınında hemen haberler çıktı bu açıklamadan sonra. Sporting'in oyuncuyu satmaya niyeti yok deniyor bir taraftan. İşte serbest kalma bedeli 80 milyon euro olarak lanse ediliyor. Hadi en iyi ihtimalle Sercan Hamzoğlu'nun haberi doğru diyelim. 60 milyon euroluk bir bonservisten bahsediliyor burada 28 yaşındaki oyuncu için. Bunlar kolay ödenebilecek bonservisler değil. Ama seçim sürecinde de gördük ki Hakan Safi para konusunda herhangi bir endişe taşımıyor söz olarak. İcracı olduğunda da beklenti tabii ki haliyle bu olacaktır. Bakalım nasıl olacak şu an için. Bence Luis Suarez heyecan yaratan bir isim oldu isim olarak, ama tabii bu transferin gerçekçi olmadığını düşünen Fenerbahçe taraftarı ve üyeleri var mıdır? Bunun sadece bir seçim malzemesi olduğunu tahmin ediyorum ki düşünen de çıkacaktır. Çünkü para konusunda gerçekten Hakan Safi cephesi çok iddialı söylemlerde de bulunuyor ve sürekli de burada vites yükseltiyor adeta. Boşta da değil, bayağı 2'den 3'e, 3'ten 4'e, 4'ten 5'e takıyor vitesi. Enteresan. Mesela dün Luis Suarez ismi açıklandı. Sonra mesela TRT Spor'dan Doruk Tecimer bir haber yaptı ve dedi ki Fenerbahçe'de Hakan Safi'nin planladığı sistemdeki iki forvetten biri Luis Suarez. Diğer isim de Robert Lewandowski. Zaten Lewandowski'yi de dün konuştuk. Onunla da ilgili haber çıkmıştı. Oyuncunun menajeriyle bir

0: çıkmayacaktır. Lewandowski yedek kalacağı bir takıma gitmez. Hala bence üst seviyede verebilecekler olan bir isim. Polonyalı oyuncu. Hoş, belki de ikna olur, bilemiyorum. Ama ben bu isimleri yan yana gördüğümde ikisinin de ilk 11'de oynayacağını düşünüyorum. O zaman burada da yine bir sıkıntı oluyor. 10 numarada Asensio gibi, Talisca gibi iki oyuncu var. Bu sistemde nasıl olacak? Çift forvetin arkasında bir 10 numara mı olacak? Fenerbahçe kanatsız bir düzene mi geçecek ki? Orada da Kerem Aktürkoğlu yatırımını yapan kendisi. O bölgeye de işte sağ kanat için Greenwood ismi yine kendisi için konuşuluyor. Nasıl bir planlama var? Gerçekten hani isim bazında heyecan verici ama Fenerbahçe takımına baktığımda aynı şeyi karşılığı alamıyorum. Yani kafasında tam olarak ne olduğunu pek göremiyorum. Burada hep ihtimal olarak tabii ki söylüyoruz. Şimdi bizim bilmediğimiz başka şeyler olabilir. Mesela Asensio ile ilgili görüyorum yurt dışı basını kaynaklı bazı haberler çıkıyor. İşte İspanya'dan talipleri olduğu söyleniyor. O gidebilir mi? Ki İspanya'dan talibi olsa bile hani burada kazandığı paranın yanına yaklaşması mümkün değil gideceği kulüplerde. Yani sonuçta gideceği kulüpte Real Madrid, Atletico Madrid olmayacak Asensio'nun gözüken o haberlerde. O yüzden hani o mu gidecek? O yüzden mi böyle iki forvet düşünüyor Fenerbahçe? Bilemiyorum. Merkez orta saha için zaten dün uzun uzadıya konuştuk. Hakan adaylardan biri ama orada Kante, Gendouzi var. Hakan'ı koyunca çok lüks oluyor orada. Bilemiyorum hani kafasındaki tam olarak ne şu anda Hakan Safi'nin ve hatta onun anlaştığı teknik direktörün. Buralar beni çok o açıdan ikna edemiyor kafasındaki plan ama isim konusunda tabii ki Suarez'e diyecek herhangi bir şeyim yok. Peki şimdi Aziz Yıldırım'a geçeyim. Hakan Safi cephesinden Luis Suarez, Lewandowski'yi paylaştım. Aziz Yıldırım da dün İstanbul'da Faruk Ilgaz tesislerinde üyelerle bir araya geldi ve orada açıklamalarda bulundu. Orada da yine kendi dikkatimi en çok çeken kısmı alacağım. Fenerbahçe için her fedakarlığı yapacağız diyor Aziz Yıldırım. İhtiyaç duyulan en iyi oyuncuları da getireceğiz. Ancak bunu seçim malzemesi yapmayacağız. Oyuncular başkan adaylarıyla değil sonunda kulüple imzalamak zorundadır. Bunu unutmayın. Şahıslar gelir geçer, baki olan Fenerbahçe'dir. Hiçbir isim Fenerbahçe'den büyük değildir. Bizim hedefimiz net. Fenerbahçe'de oynamak isteyen ve ihtiyacımız olan her oyuncuyu alırız. Daha önce yaptığımız gibi o futbolcuya çubukluyu giydirir. Sahaya çıkartırız. Bizim gücümüz buna fazlasıyla yeterli. Harcama yaparken gelirleri düşünmek gerektiğini de biliyoruz. Bununla ilgili de birçok fikrimiz ve çalışmamız var. Gelir getirecek birçok proje hazırladık. Kulübümüze 1 milyar dolar gelir hedefi koyduk. Bununla ilgili çalışmalara şimdiden başladık diyor. İki adayın aslında ortak noktada buluştuğu yer bu 1 milyar dolarlık gelir hedefi oldu. Bu konuda tabii uçuk bir hedef. Şu anda dünyada bunu başarabilen tek bir kulüp var. Real Madrid. O yüzden uçuk. Ama iki tarafta bu konuda iddialı. Transfer konusunda Hakan Safi konuşma olarak iddialı. Aziz Yıldırım da aslında iddialı. Bakarsanız. O da Hakan Safi gibi aslında bence özünde aynı şeyi söylüyor ama söyleme tarzları sanıyorum farklı. Çünkü o da işte mesela bir 15 milyon euro isteyen hocadan bahsetmişti. Eğer ikna olsak şampiyon yapacağına getiririz. Para bizim için problem değil diyor. İşte buradaki açıklamasında ihtiyacımız olan her oyuncuyu alırız diyor. Bizim gücümüz buna fazlası yeterli diyor. Yani para konusunda bir sıkıntı yaşamayacaklarını aslında dile getiriyor. Sadece Hakan Safi'ye göre biraz daha farklı bir tonda söylediği için herhalde o kadar göze batmıyor diye düşünüyorum ama özünde bence farklı değil.
1: Yani bilemiyorum. Farklı mı değil mi? Ama artık bu dönemden de ben biraz sıkıldım. Yani her gün bir yere konuşuyorlar.
0: Bugün röportajlar var yine kanallarda. Bir yine çıkacaklar. Hmm. Yarın Fox Now'da olacak ardı ardına iki başkan adayım.
1: Artık bu noktadan sonra sürekli medyada verilen röportajlar değil. İşte eğer dün haber doğruysa ki doğru olduğuna inanıyoruz artık Hakan Safi dediğine göre. Hani artık bence isimler kongre üyelerinin fikrini değiştirir. Hani şu an sen ne dedin? Aziz Yıldırım da zaten benzer şeyleri söylüyor dedin.

0: süreden beri zaten aynı şeyleri söylüyor. Artık Fenerbahçe'yi yakından takip eden Fenerbahçe kongre üyeleri Aziz Yıldırım'ın 3 aşağı 5 yukarı bu seçim döneminde ne düşündüğünü, ne söylediğini, Hakan Safi'nin ne düşündüğünü, ne söylediğini biliyor. O yüzden de artık bu saatten sonra bu konuşmaların bence çok fikir değiştirtecek bir tarafı yok. Artık o geçti, o dönem geçti. Artık şeyler belli oldu. Fikirler, düşünceler belli oldu. Bu noktadan sonra işte zaten hani senle de hafta başında konuşmuştuk. Hatta dün çarşambaydı, işte ilk isim geldi. Sen de söylemiştin hani gün gün isimler açıklanabilir diye. Artık herhalde bu tarz isimler şeyi değiştirir, dengeyi değiştirir bu saatten sonra. Yoksa ben artık ne diyeyim hani. Hı-hı. Öyle. Evet. Aziz Yıldırım öyle diyor. Tamam, öyleyse öyledir. Yani anladık onu. Yani bir isim söylemeyecek belli ki Aziz Yıldırım. Ya da mecbur kalmadıkça söylemeyecek. Ben söyler diye düşünüyordum kendi adıma. Hani Hakan Safi üst üste isimleri söyler. Hatta teknik direktör bekleyişim var. Teknik direktör ismi bekleyişim vardı benim. Hani o bir teknik direktör açıklar, oyuncuların açıklar. Aziz Yıldırım da hani kartlarını kapalı oynuyor ama artık söylemeye mecbur kalır diye düşünüyordum. Pek öyle bir hava yok açıkçası. Hani Luis Suarez şimdi mesela benim hoşuma giden bir oyuncu. Alınabileceğini düşündüğüm bir oyuncu. Fakat belli ki Aziz Yıldırım hani Luis Suarez ismini duydu diye bir açıklama yapmak zorunda hissetmeyecek kendini.
1: Evet, yani bakalım bugün, dün çünkü sıcağı sıcağına akşam oldu. Belki bir istişare yapılıp bugün acaba Vedat Muriç veya Cirassi ile ilgili bir açıklama gelir mi? Aslında o isimleri açıklamadı ama ilgilendiklerini gösterdi. Evet. Yani onu basında çıktı oyuncular. Biri İspanya'dan dedi, biri Almanya'dan dedi. Ama Hakan Safi gibi biz oyuncularla anlaştık kişisel şartlarda diye bir ifade henüz duymadık. İşte bakalım bugün, yarın ve cumartesi günü ilk kongrenin ilk günü olacak. Önümüzde 3 gün var. Bakalım belki Aziz Yıldırım da açıklama yapma zorunda kalabilir işte. Yani bugün çünkü Hakan Safi'den bir isim daha gelebilir.
0: Aynen.
1: Teknik direktör de gelebilir. Ki genelde futbolcu bekleniyor orada. Lewandowski, Greenwood, Hakan Çağanoğlu, Melih Demiral son dönemde konuşulan isimler bunlar. Zeki Çelik eklenmişti ona. O da aslında sözleşmesi olmayan, bonservisi elinde bir olan bir oyuncu. Bu isimler gelirse arka arkaya açıklama olarak.
0: Aslında en önemli parça teknik direktördü bu denklemde. Ama teknik direktörler pek şey olmadı. Hani konuşulmadı.
1: Yani ama bunu mesela teknik direktör diyorsun da mesela sen Galatasaray'ın şampiyonuyla baktığında Galatasaray'ın şampiyonluğunu Okan Buruk üzerinden mi okuyorsun, yoksa mesela ilk sezonlar Icardi üzerinden, son sezonlarda Osimhen üzerinden mi okuyorsun? Hangisinin fark yarattığını düşünüyor Fenerbahçe taraftarı mesela Galatasaray'a baktığında? Okan Buruk'un mu, Osimhen'in mi, Icardi'nin mi?
0: Tabii ki Okan Buruk'u burada o denklemde sona koyarsın ama o kadar basit indirgememek gerekiyor gene işleri yani.
1: Yok, katılıyorum da
0: başka bir teknik adam belki Icardi'yi o kadar verimli bir şekilde kullanamayacaktı. Yani sadece sağ dışında bile Icardi'yi idare edemeyebilirdi. Kavga, dövüş her şey olabilirdi. O yüzden o işi o kadar basite indirgememek gerekiyor. Ama burada yani Fenerbahçe için daha doğru yol teknik direktör planlamasıyla beraber gidecek bir takım oluşturmak. Yani onu aldım, bunu aldım, onu getiriyorum. Neye göre, kime göre mesela? Hani ondan sonra gelecek teknik direktöre hadi buyur kadron bu, bir şeyler yap mı demeyi planlıyorlar.
1: Yine orada araya gireceğim ama mesela Osimhen transferinde de tam olarak böyle olmadı mı? Sonuçta dünya ünlü bir yıldız geldiğinde Okan Buruk'a dediler ki sen Icardi ile Osimhen'i birlikte kullan.
0: Ne oldu, kullandı mı?
1: İşte kullanmaya çalıştı çift forvet bir süre. Icardi sakatlanınca rahatladı. İşine gelmemişti. Ama biraz da maalesef teknik direktörlerin şeyi, kaderi bu.
0: Yani bu örnekleri vermen işte o örneklerin doğru olduğu anlamına gelmiyor.
1: Ben doğru demiyorum.
0: Hep onu anlatmaya çalışıyorum.
1: Türkiye'de ama yani. İşte doğru diye bir şey
0: o zaman
1: şey yok.
0: Sürekli yanlışları yapalım. Doğru şeyi bekleyelim. Hani sonucu bekleyelim. Fenerbahçe'nin zaten yaptığı bu. Benim de haftalardır anlatmaya çalıştığım o. Fenerbahçe ve Beşiktaş yanlış yapıyorlar. Yani bundan kurtulmaları lazım. Yoksa alsınlar yıldızlar. Yani önemli değil ki. Ama başarısız oldular zaten. Yani yıldızlarla da oldular. Teknik direktör seçimleriyle de oldular. Tek elden düşünmeyle de oldular. Bunları yanlış yaptılar. Eğer bunları değiştirmezse Fenerbahçe ve Beşiktaş aynı hüsranla karşılaşır. O yüzden teknik direktör daha önemli Fenerbahçe'de. Fenerbahçe'nin bir takım yaratması lazım. Fenerbahçe sadece onu bir şeyi getir, ne derler, yıldızı getir, hadi yıldız bizi şampiyon yap. Çünkü Galatasaray öyle şampiyon oldu. Bu doğru bir bakış açısı değil. O yüzden de Fenerbahçe şu an başkan adayları, hani eğer arka planda seçtikleri teknik direktörle şey halinde değillerse, hani sürekli olarak irtibat halinde değillerse, sadece kendi kafalarından Fenerbahçe kongre üyelerini etkilemek için böyle işler yapıyorlarsa bence yanlış. O yüzden de o yanlışa doğru diyemem. Hani Galatasaray Osimhen'i getirdi, şampiyon oldu. Okan Buruk'un eline verdi. Fenerbahçe de aynısını yapsın. Hayır. Ya yani bu geçer akçe değil.
1: Ben zaten gözümde bunlar doğru demiyorum. Hı. Benim doğrum zaten dün tweet de attım. Ben Trabzonspor'un yolunun şu an doğru olduğunu düşünüyorum. Ben Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın çok doğru transfer politikaları yapıyorlar diye bir iddiam yok. Böyle yapıp şampiyon da olunabiliyor söylemeye çalışıyorum. İşte
0: olamıyor yani, gördüğü gibi Fenerbahçe ve Beşiktaş yapamadılar yani, bunu beceremediler.
1: Tamam, oradan bakarsan öyle, diğeri de yaptı diyorum ben. Sonuçta yapan da var. Hani Galatasaray'ınki doğru mu sence planlaması işte?
0: Onu olmadığı değil için söylüyorum yani. Onu değil anlatmaya çalışıyorum, tamam yani. Oraya benim bakarak zaten eğer çok doğru bir planlama görüyorsan onu örnek alabilirsin. Orada bir problem yok ama oradaki planlamanın da tam doğru olmadığını düşünüyorsan, o zaman bak bakalım sen nerelerde bir bugüne kadar yanlış yaptın, planlaman nerede yanlıştı, seçimlerinde mi, takım oluşturmakta mı, oluşturamamakta mı? Şimdi bütün bunları bir tarafa koy, yani Fenerbahçe mesela, Fenerbahçe için en büyük dertlerden bir tanesi işte program başında anlattığımız konu, yani kendi oyuncusunu değersizleştirmek, kendi oyuncusunu beğenmemek, kendi oyuncusunu küstürmek. Şimdi bu noktada az önce konuştuğumuz Luis Suarez mevcut şartlarda gelse, eğer o şartlar düzelmezse, Fenerbahçe'de Luis Suarez de bir anda beğenilmeyen ve elden çıkarılması gereken bir oyuncu haline gelebilir. Yani Fenerbahçe'nin biraz daha artık dur, çok önemli bir oyuncu alayım, çok önemli bir oyuncu olmazsa biz şampiyon olamıyoruz, İşte şöyle olsun, böyle olsun, para harcayalım, para para paradan ziyade Fenerbahçe daha çok hani nelerde büyük problemler var, onun analizini doğru yapması gereken bir kulüp olarak gözüküyor. Yani ben başkan adayı olsam en çok bu kendi oyuncumu değersizleştirme işinden endişe duyardım. Çünkü sen çok ciddi bir maliyete katlanarak bir oyuncu getireceksin. Oyuncu belki ilk döneminde takım da henüz oluşmamışken istediği performansı veremeyecek. O zaman oyuncuyu da sosyal medya yok ederse, Fenerbahçe yok ederse, o zaman nasıl başarılı olabilirsin ki?
1: Bunu sen mesela iyi bir teknik direktör seçimiyle bertaraf edileceğini
0: takım
1: mi düşünüyorsun?
0: Takım olması gerektiğini düşünüyorum. Yani Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın artık takım olması gerektiğini düşünüyorum. Takım olgusuyla hareket etmeleri gerektiğini düşünüyorum. Takım olgusunu da transferle halledemiyorsun. Takım olgusunu teknik direktörle halledebiliyorsun. O yüzden diyorum teknik direktöre güvenmeleri gerekir. Bir teknik direktör seçip uzun süre devam etmeleri gerekir. O işte sezon başında anlatmaya çalıştığım o Şampiyonlar Ligi macerası, olası eleme, lige kötü başlama, bunlar hep teknik direktörle çözebileceğin şeyler. Ama o teknik direktör de geldiği anda belki sana istediklerini veremeyecek. Ama yine de teknik direktörüne güvenmen lazım. Oradan uzaklaşıyorlar gibi geliyor bana. Yani orayla pek bir dertleri yok yani. Hani takım olmayalım, gene önemli yıldız getirelim ya da yıldız bir teknik direktör getirelim. Hani ne düşündüğü, ne yapacağı pek önemli değil ama yıldız olsun. Hani öyle bir şey var Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta bana sorarsan. Öyle bir, böyle bir illüzyon var yani. Hani Galatasaray yıldızlarla şampiyon oldu, oluyor. Bizim de o şeyde olma. Hayır. Öyle bir dünya yok. O zaman Trabzonspor nasıl sezonun kaçıncı haftasıydı Galatasaray yendiğinde şampiyonluk adayı oldu? Onu da açıklayın o zaman. Onu da açıklayın o zaman. Onu da söyleyin yani. Demek ki öyle değil yani olay. Oraya çok fazla böyle hani şeyi büyütüp yıldız olayını hem teknik direktör bazında hem oyuncu bazında çok fazla büyütüp o illüzyona kapılıp kendi kadrolarına bakıp kendi kadrolarını değersiz görüp oraya o takviyeler yaptıktan sonra hadi yıldız işi çöz. Öyle olmuyor yani. Öyle olmaması lazım. O yüzden de işte bunlar benim Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı şu an işte yönetenlere, yöneteceklere yaptığım eleştiriler. Oralardan sıyrılmaları lazım. Sıyrılmadıkları sürece arkadan takip ederler valla.
1: Beşiktaş ama transferde biraz daha farklılaştı sanki devre arasında. Hani illa yıldız alalım diye bir şeye girişmediler. Değil mi? Orada bir şey değişikliği oldu. Agbadu'dur.
0: İşte Oh'dur, gidecek mi oraya Olaytan'dır. İnşallah gider yani o şekilde gider.
1: Murillo'dur.
0: O yüzden savunuyordum ben de o takımı. Yani bir şey oluşmaya başladı. Bırakın Sergen Yalçın devam etsin. Yani onu oluşturan Serkan Reçber o şekilde devam etsinler yani. Bir şey oluşturmaya başlıyorsan ona fırsat vermen lazım. Süre vermen lazım. O yüzden söyledim Sergen Yalçın diye. Ama orada da vazgeçtiler işte. Yani şimdi vazgeçtikten sonra örnek veriyorum. Arne Slot'a gidiyor Beşiktaş yazılana göre. Yani Arne Slot mesela eldeki oyuncu grubundan daha iyisini istemeyecek bir hoca mı? Çok öyle gelmiyor bana artık. Sanki o şeyi aşmış gibi. Hani biraz para harcatır yani hoca sana. Hani artık çok tamam biz bu böyle bir takımımız var. Buna birkaç tane takviye yapalım. Biz çok iyi oluruz diyecek bir hoca değil bence Arne Slot. Yani biraz para harcatır sana. Ya da belki birazdan da fazla harcatır. Oralar bana hep ters geliyor. Hep böyle bir şey var. Diyorum ya bir illüzyona kapılmış durumdalar. Onun da sosyal medyayla da çok alakalı olduğunu düşünüyorum. Yani sosyal medyada şimdi az önce konuşurken Luis Suarez'in bir tane de şeyini izleyeyim dedim. YouTube'da videosunu izleyeyim dedim. YouTube videosunun altına baktım. Yani gelmeden gömmüşler. Anladın mı? Gelmeden gömülmüş yani. Adam.
1: Neyini mesela gömmüşler?
0: 1.79'luk oyuncu mu olur? Diye böyle şeyler yazmış. Halbuki o da doğru değil. Adam 1.85 yazıyor boyu. Ondan sonra işte bu sadece ceza sahasından vuruyor. Bundan bir şey olmaz. Şöyle olmaz. Böyle yaşı da çok ilerleymiş. Bu 30 milyon eurodan fazla etmez. O kadar para verilirim. Yani şimdi buradan çıkılamaz gibi geliyor bana.
1: Bu arada o kadar çok para verir mi kısmına ben de katılabilirim.
0: Ya
1: o yaştaki bir oyuncuya o kadar para verilir mi?
0: Bilemiyorum.
1: Bir, hani bir sene üst düzey performansı var risk değil mi? Mesela ben de bu eleştiri yapabilirim.
0: Bilemiyorum işte. Ama yani oyuncuyu görmeden, oyuncuyu sahada şey yapmadan, performansını görmeden, direkt daha böyle gelmeden yok etmek. Hani iş sadece para da değil yani. Hani ona da söylüyor, ona da söylüyor, ona da söylüyor. Herkes her şeyi söyleyebiliyor yani. Hani ve kötü şey olarak söylüyor. Kötüleme anlamında söylüyor yani. Yok etme anlamında söylüyor. Bilemiyorum oralar nasıl olur, nasıl biter. Onu hep beraber göreceğiz Beşiktaş ve Fenerbahçe'de.
1: Evet 8-17 bir aramız var. Aradan sonra devam edeceğiz.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam Net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonumuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
5: Kazancım Net, Sigortam Net.
6: Radyo Spor.
7: Ne? Kredi kartını 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar borusannext.com'da.
8: Borusan Next.
9: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
10: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
11: Yoksa sorun değil.
10: Dedim kızım halleder baban. Maaşa daha vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir ya dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
9: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
12: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
13: Neova Sigorta.
14: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. Arıyorum. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Kafam karışıyor, bulamıyorum. Daha ucuzu var, biliyorum. Biliyorum. Bir gün gelecek.
15: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
16: Akakçe.
17: Hemen bakıyorum hayatım.
14: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe. En ucuzu bulmak içindir.
16: Akakçe.
18: Milyoner'de e-spor heyecanı ara vermeden devam ediyor. Günün her saati e-spor karşılaşmaları canlı yayınlarla Milyoner'de. Sen de hemen Milyoner'e gel, e-spor heyecanına ortak ol. Spor.

0: At yarışı heyecanı yeniden Bilyoner'de. En güncel istatistikler ve uzman yazarların tahminleri için hemen Bilyoner'e gel. Kuponunu yap, at yarışı heyecanına ortak ol. Sporda eğlendirin ilk adresi Bilyoner.
1: Radyo Spor. Reklam.
2: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
3: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 8.20 saatlerimiz şimdi Trabzonspor'la devam edelim. Trabzonspor transferin en hareketli takımlarından bir tanesi şu anda Süper Lig'de. Dünü de bayağı hem giden hem gelen oyuncular konusunda bayağı yoğun geçirdi Bordo Maviler. Oleksandr Zubkov 2025'in Şubat ayında devre arası transfer döneminde Trabzonspor takımına katılmıştı 6 milyon euro bonservis bedeliyle ve bu sezonda genel olarak tabii iyi bir performans ortaya koydu. Fakat yaşadığı sıkıntılar kaynaklı, kimisi ailevi problemler. Oyuncuyla yollar ayrıldı ve Yunanistan'a gitti. Zubkov AEK forması giyecek. Trabzonspor dün 4 milyon euro bonservis bedeli alınacağını, 500 bin euro da şartlara bağlı bonus olduğunu paylaştı kap bildirisinde. Sonraki satıştan da yine %10'luk bir pay varmış Zubkov'a. Trabzonspor veda etti. Oyuncu 29 yaşındaydı. Ve dün öğle saatlerinde de sol bekte kullanılacağı söylenen Sidney Lopez Cabral, Benfica'nın Yeşilburun Adaları'lı oyuncusu İstanbul'a geldi. O da Trabzonspor'la sözleşme imzalayacak. Henüz onunla ilgili bir kap bildirimi çıkmadı. Ne kadar bonservis, ne kadar yıllık ücret ödenecek ama oyuncuyla anlaşma artık tamam diyebiliriz. O da dün biraz bahsettik. Geçen yıl 2024-25 sezonunda Almanya 3. Liginden Victoria Köln forması giyiyordu. 2025-26'nın başında Portekiz'e Estrella'ya bedelsiz olarak transfer oldu. Burada yarım sezonda gösterdiği performansa Benfica'nın dikkatini çekti. Ve Benfica da devre arasında onu 6 milyon euro bonservis bedeliyle transfer etti. Ama anlaşılan o ki yeni sezonda kadroda düşünülmedi ve alındığı paraya yakın bir bonservise, konuşulan rakamlar o civar 6-7 milyon euro, Trabzonspor'a satma kararı aldı oyuncuyu. Bu oyuncu 2002 doğumlu Cabral, bu artı 4'ten değerlendirilemeyecek bir isim. Ama diğer transferleri zaten genç olması bekleniyor. Trabzon o konuda bir sıkıntı yaşamayacak gibi. Cabral da şu anda sol bekin alternatif olarak düşünülüyor ama oyuncunun çok yönlü olduğunu ben tekrar hatırlatayım. Sağ bekte, sol açıkta, sağ açıkta da oynayabilen bir isimmiş. Mourinho'nun da Benfica hocasının da bununla ilgili bir röportajı olmuş sene ortasında. Yani onu da aslında biraz Mustafa Eskellaç gibi demek lazım. Mustafa da Yeni Malatya'da çıktığında sağ açıktı. Sol açık oynadı, sol bek oynadı, sağ bek oynadı. Çok yönlü bir isim. Aynı onun gibi bir oyuncu buldu ama daha atletini buldu sanıyorum. Öne çıkan özelliği atletizmi, fizik kalitesi Sidney Lopez Cabral'ın. Bu isimlere ek olarak dün iki oyuncunun transferinde daha Trabzonspor'un mutlu sona ulaşma yakın olduğu söylendi. Onlardan biri yine Portekiz'den, Vitória Guimarães'ten Noah Saviolo. Saviola değil, eski bizim bildiğimiz Saviolo bu. Portekizli bir oyuncu. 2004 doğumlu ve sağ ayağını kullanan bir sol kanat oyuncusu. Vitória'ya da 2022 yılında genç takımına transfer oluyor. Lille'in U19 takımından. Kariyerinde Anderlecht altyapısı var. Lille altyapısı var. Sonra Portekiz'de Vitória Guimarães altyapısına geliyor ve 2025-26 sezonuyla birlikte A takıma çıkıyor. Burada gösterdiği performansı da dikkatleri üzerine çekiyor oyuncu. Aslında istatistikleri çok iyi değil. 30 lig maçında 2 gol 5 asisti var. Ama çok hareketli, çok rahat adam eksiltebilen bir oyuncu olduğu söyleniyor kendisinin. Ve yurt dışı kaynaklı haberlere göre yaklaşık 11-12 milyon euro bonservis ve sonraki satıştan pay karşılığında da Trabzonspor Vitória Guimarães'le anlaşma sağlıyor. Artık orada da yine resmi açıklamanın gelmesi bekleniyor. Yalnız oyuncuyla ilgili şöyle bir endişeden bahsedilmiş. Oyuncunun sakatlık geçmişinde sıkıntılı şeyler olduğu söylenmiş. Şu an Transfermarkt sayfasında yok ama 2021-22 civarı çok ciddi sakatlıklar yaşamış bu oyuncu. Dizinden falan uzun süreli uzak kalmış. Ama son yıllarında herhangi bir problemi yok. Ama sağlık ekibinin de iyi bir kontrolden geçireceği dile getiriliyor. Eğer bir aksilik çıkmazsa Trabzonspor bu oyuncuyu da transfer edecek. Bonservis olarak da tabii 11,5 milyon euro dedim. Trabzonspor'un da transfer rekoru olacak bu oyuncuya ödeyeceği bonservis ücreti eğer tabii doğru çıkarsa. En yükseği de bir ara bakıyorduk biz, bunlara da aklımda kalmıyor. Şeydi, ha buldum. Majid Valisti galiba. Zamanında ona yüklü bir bonservis ödemişti Trabzonspor. Çifthane olarak. Gerçi Muçi ile kırdı değil mi onu? Muçi ile kırmış olması lazım. Ama çifthane ödediği bir oyuncu yok diye hatırlıyorum. Bu oyuncuyla da o rekor kırılabilir. Ve diğer bir isim, o da Metehan Mimaroğlu. Sürpriz oldu bana açıkçası. Dün Salim öğlen bir haber yaptı. Gençler Birliği'nde Erhan Erentürk ve Metehan eksik ve zamanda ödeme yapılmadığı için sözleşmelerini haklı olarak feshetti dedi. Yani boşa düştüler ve Metehan da hemen Trabzonspor'la prensip anlaşmasına varmış. O da bizim Ali abiyle çok beğendiğimiz bir oyuncu. Sezon içinde bayağı andık burada onu. Çok kaliteli, yetenekli. Hani büyük takımlarda da bence iyi bir alternatif olabilirdi. Ve Trabzonspor da bu fırsatı kaçırmamış gözüküyor. Ve Metehan'la prensipte anlaşmış. 31 yaşında Metehan Mimaroğlu. Beni de çok heyecanlandı. Dün tweet de attım Salim'in tweetinin üzerine. Farklı tepkiler geldi altına ama.
1: Ne dediler? Beğenmediler mi?
0: Yani tabii ki beğenmediler. 30, sen bu oyunu ben biraz şey dedim tweette, işte Göztepe'yi, Samsun'u falan anladık da dedim transferde. Hani çok iyi bir yoldalar bence onlar da. Trabzonspor'a ne oluyor dedim yani. Onlar böyle bir yola nasıl girdiler? Hani Metehan da bence yaşı tabii ki 31 falan ama bence ligde gidilebilecek ender yerlilerden biri şu anda. Çok doğru bir transfer. Bir de sürekli genç de alamazsın. Trabzon kanatta Vakeyme ile Vişçe'yi gönderdi. İki tecrübe. Şu anda Zubkov da gitti hatta, bak onu yazmamışım altına gelen yorumlara. Metehan gibi bir tecrübe bence istenir. Bir de yerli. Daha ne olsun yani. Acayip bence bir transfer. Bana kalırsa yani, bu benim düşüncem.
2: Bedava da.
0: Bedava. Ya çok hoşuma gidiyor Trabzonspor. Vallahi hani ben yapıyormuşum gibi hissediyorum transferler. Ben yapsam bu kadar keyif alırdım. Takip etmesi bile. Hani diğer gençleri bilmiyorum tabii nasıl çıkacaklar ama benim burada övdüğüm şey mantalite. Bakış açısı. Yoksa oyuncular çok iyidir. Savyola uçar kaçar yok. Sidney Cabral acayip bir bek. Bilmiyorum, tanımıyorum oyuncuları. Tanımama da gerek yok bence böyle bir yorum için. Benim için burada önemli olan o mantaliteyi yansıtabilmesi Trabzonspor'un ve bunu da çok iyi yansıttıklarını düşünüyorum.
1: Burada mesela Metehan topu ayağına aldı kanatta. Ne yapar?
0: Bir istatistiğini paylaşayım mı Metehan'ın? Furkan Uzun'dan alıntılayarak söyleyeceğim bunu. Süper Lig'de en çok orta yapan ikinci oyuncuymuş.
1: Sana işte onun için söylüyorum yani.
0: Birinciyi söyleyebilir misin? Açık ara. Metehan'ın neredeyse iki katı orta yapmış bir oyuncu var Süper Lig'de.
1: Büyüklerde mi?
0: Değil. Neyse zorlamayacağım. Miguel Cardozo, Kayserispor'dan. Buradaki kaynağa göre Furkan'ın paylaştığı 266 orta. Metehan 147 orta. Metehan ikinci ama bak. Arada şimdi, hani, 100 küsür fark
1: Metehan
0: var.
1: Metehan şu yaşta, bu yaşta şöyle böyle falan diye konuşanlar olur. Ama Trabzonspor'la alakalı olarak benim hep söylediğim bir şey var. Yani ben transfer görüşmesine gidecek olsam Trabzonspor'da onu açın fotoğrafıyla giderim. Bunu söylüyorum. Şimdi Metehan topu ayağına aldığı zaman topu sakinleştirebilen, topu tutan, çalım atabilen, çalım attıktan sonra da orta yapan bir oyuncu. Yani aslında Trabzonspor'un bayağı işine yarayacak bir şey, profil. Bunu sadece yerli, yabancı, yaş olarak düşünmeyin. Yani Trabzonspor'un profil olarak böyle oyuncuya ihtiyacı var. Kanatta daha geçen gün söyledim. Trabzonspor'un pırpır bir oyuncuya ihtiyacı yok. Hani şey olabilir, kanat opsiyonlarından birini o şekilde kullanabilirsin. Sonuçta Trabzonspor da öne geçecek. Trabzonspor da maçın belli bölümlerinde kontraya gidecek. O ayrı bir şey. Ama Trabzonspor geride olduğu ya da maçların dengede olduğu anlarda rakibi çözmek için Metehan profilinde oyuncuya ihtiyacı olan bir takım. Çünkü Onuachu'su var. Yani Trabzonspor'un santroforu Onuachu olmasa o zaman Metehan'ı daha çok tartışabilirsiniz. Ama yani Metehan'ı alın, izleyin. Top ayağına gelir. Top ayağına geldiğinde öyle panik yapan, topu hemen ayağımdan çıkartayım diyen bir oyuncu değil. Ölçen, tartan, top ayağında tutan, gerektiğinde birebiri zorlayan, gerektiğinde pas veren, oralardaki tercihleri genelde doğru bir oyuncu Metehan. Ama çalımı atıp, yani önünü açıp orta yapmayı da çok seven bir oyuncu. Ona zaten ihtiyaç var Trabzonspor'da. Yani sen Trabzonspor'da Pinan'ı gibi bir tane daha bek bulsan sol tarafa. Pina bu sezon 7 tane asist yapmış. Diğer oyuncu da orta yapan bir oyuncu olsa ona şu 2-3 gol daha fazla atar. Sadece sol bek performansından. Kanatlar da öyle. Kanatlardaki opsiyonlar da öyle. O yüzden hani bedavaya alınmış bir Metehan iyi iştir. Yetenekli oyuncu. İyi oyuncu Metehan. Yaptıkları da ortada. Anlamıyorum ben de hani neye göre bu eleştiriler yapılıyor, neyi düşünüyorlar.
0: Ve böyle... direkt hani 11 olarak düşünür mü bilmiyorum. Düşünülmeyecek gibi. Savio baya bu yatırım yapılacaksa.
1: Ben de biliyorum.
0: Tabii ki oynayacak da, ama
1: süre bulacak Metehan.
0: Tabii yani, ki. Avrupası var Trabzon'un.
1: O kanat rotasyonunda süre bulacak. Hep anlatıyorum. Yani 4-2-3-1 oynayan, 4-3-3 oynayan takımlarda ilk kimler değişiyor Allah aşkına? İşler kötü gitti. İlk kanat oyuncuları değişir.
0: Bir de Saviola tutmazsa oldu. Genç oyuncu adapte olamadı, zorluk yaşadı. Metehan gibi bir oyuncuyu gözün kapalı o tecrübede koyarsın.
1: Koyarsın. Kombiye de koyarsın. Tutsa da zaten oynayacak Metehan yani.
0: Ki zaten. Yani
1: tutsa da yani Saviola tuttu, iyi işler yaptı. Gene Metehan'a ihtiyacı olacak. O yüzden hani biraz daha oyuncu profiline yönelik bir transfer olduğu için yani Onuachu ile beraber düşündüğüm zaman bayağı iyi. Artı mesela Muçi ile de iyi paslaşabilirler. Muçi de sever yani topu tutan oyuncu. Muçi kendini boşa çıkartır. Topu tutan Metehan ona pası verdiği zaman Muçi için bir şut fırsatı demektir. Ki Metehan bazen zaman zaman böyle ceza sahası içerisinde çizgiye girdiğinde oradan şut da deniyor. O da var Metehan'da. Oralarda bazen böyle kararda bir şey yapabiliyor. Acele edebiliyor ama genelde çok olgun bir oyunu var Metehan'ın. Bence de Trabzonspor doğru iş yapmış.
0: Mesela Trabzonspor geçen transfer döneminde, ara transferde kanat oyuncusu ararken Aral Şimşir'e gidiyor. Bir dinleyici de yazmıştı bize, dün okuma fırsatım olmadı da. Hatta tarihinin en yüksek bonservis teklifini sunuyor ama mesela kabul görmüyor. Tabii ki mesela Aral'a gitmek daha mantıklı Metehan'a gitmekten ziyade. Aral daha genç, potansiyelli bir oyuncu değil mi? Ben de Aral'a gitmek isterim ama işte bazen de olmuyor. Şu anda da o yatırımı mesela Saviola'ya yapmak istiyor. Trabzonspor yapıyor ve alternatif olarak da ligden böyle bir tecrübeye gidiyor. Yani bu bence çok doğru bir strateji ve Trabzonspor'un o tecrübe genç dengesini de iyi sağladığını düşünüyorum. Bu sezonki takımda da işte Onana gibi, Savic gibi, Onuachu gibi, işte alternatif olarak Vişça, Vakeme gibi, işte ilk yarı Vişça, ikinci yarı Vakeme oyuncuları vardı. Genç diyebileceğimiz ya da işte orta diyebileceğimiz yaşta isimler var. İşte Batagov var, Pina var, Ulay var, Yabol Folcarelli var, Buchuari var. Felipe Augusto inanılmaz bir sezon geçirdi. O da belki transfer yapacak yakın zamanda. Bu ikisini çok iyi harmanladı ve bu transfer döneminde de şu ana kadar hani hem Malinowski gibi tecrübeli bir oyuncu geliyor, Metehan gibi tecrübeli bir oyuncu geliyor. Bakıyorsun Cabral gibi nispeten genç, işte Saviolo gibi nispeten genç, Muçi gibi ara yaş ama performansıyla zaten ikna etmiş bir oyuncuyu kadroya katıyor Bordo Mavililer. Ya bence çok dengeli ve üzerine dengeliden de öte çok da hızlı bir şekilde bu operasyonları bitiriyor Trabzonspor. Yani bugünün 4 Haziran olduğunu da unutmayın. Ve şu ana kadar Thierry Karadeniz'i de eğer içine katarsak Trabzonspor 6 transferde neredeyse mutlu sona ulaştı gibi gözüküyor.
1: Bence Muçi'yi sayıyor musun?
0: Tabii Muçi'yi de sayıyorum.
1: Muçi, Cabral,
0: Malinowski, Metehan, Thierry Karadeniz, Metehan ve işte bu şey Saviolo. 6 transfer birden şu anda Haziran başı itibariyle büyük ihtimalle bu transferler gerçekleşecek. Yani en kötü zaten bunlar kampa yetişir gibi anlıyorum ben zaten şu an. Bir acelesi yok Trabzonspor'a. Bugün açıklamakla kampa 3 gün kala açıklamak arasında çok büyük de fark yok. Kampa yetişsin ilk güne bence mükemmel olur ki şu anki izlenimim o yönde. Evet. Hepsi yetişecek gibi.
1: Öyle tabii. Haziran sonunda başlar kamplar.
0: Ki Trabzon sezonu da tabii Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir'e göre de daha geç açacaktır.
1: Aynen
0: öyle. Playoff'tan başlayacağı için.
1: Belki yani, Trabzonspor belki bir hafta daha geç açabilir. Belki. Hani Haziran sonu olmaz. Temmuz başı belki yapabilir Trabzonspor dediği sebepten ötürü.
0: Tabii diğer takımlar gibi erken açmasına gerek yok.
1: İkinci ölemeyi oynayanlar o şeyde açıyor. Haziran sonu gibi açıyor. O yüzden Trabzonspor belki Temmuz başı yapabilir.
0: Ki o zaman daha bir aylık bir zaman var. Tabii. Yani şu andan açıklaması da çok olağanüstü bir şey. Hani biraz bana şey geliyor. O yüzden inanamıyorum Trabzonspor. Avrupa'ya geliyor. Hani erkenden bitiriyor transferlerini. Genç de alıyor potansiyelli. Yatırım yapıyor, çekinmiyor. Tecrübe de katkısı alıyor transferde. Daha ne olsun? Hocası zaten iyi bir sezon geçirdi. Kupa kazandılar. Yani ben bilmiyorum, çok hoşuma gidiyor Trabzonspor'u takip etmek. Tabii ki bazı eleştiriler var. Onları da reklamdan sonra okuyayım. Onlar üzerinden gideriz biraz.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek. Reklam. Kredi hangi kredi diye aranır? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın. Hangi kredi? Radyo
3: Spor. Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, M-Para, bankanın
4: güzeli. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Kalmıyoruz 5'te. Altılı kuponun yatarsa 500 TL'ye kadar hediye hesabına iade. Son düzlükte sen de kampanyalara koş. Öne geç, önde bitir.
2: Şampiyonla son düzlükte.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
5: Radyo Spor. Reklam.
6: Radyo Spor iPhone ve Android uygulaması sen neredeysen orada. Dünyanın neresinde olursan ol, telefon ve tabletinde Radyo Spor her an her yerde seninle.
7: Radyo Spor.
6: En güncel haberleri anında almak, yayınlara hemen ulaşmak, Radyo Spor'u takip etmek ve ilk bilen olmak için Radyo Spor uygulamasını App Store ve Google Play'den indirebilirsin. Radyo Spor, sporun tek adresi. Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi Kum Holastikleri ile bir arada. Kum Holastikleri yol durumunu sunar.
8: Günaydın, iyi yolculuklar. Radyo Trafik Haber Merkezi'nden Mert Erdoğan. Ben İstanbul, Ankara ve İzmir'in yollarından bilgi aktarmak için sizlerleyim. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişi Avrupa yönünde motosikletlerin karıştığı yaralanmalı bir kaza var. Vatan Caddesi'nin Ulubatlı'da Aksaray yönünde bir kaza, otogar bağlantı yolu Davutpaşa'da Merter yönünde meydana geldi. Bir araç arızası var. Ok Meydanı bağlantı yolu çıkışı öncesi D100 yönünde. Bu noktaya dikkat değerli dinleyenler. %80'lerde yoğunluk, detaylar 104.2'de. Ankara'ya geçtik. Ankara'da şu anda yoğunluk ortalaması %80. İki kaza var. Ahi Mesut Bulvarı'nda Etimesgut'a doğru. Bir diğer kaza da İstasyon Caddesi'nde Turgut Özal Köprüsü'nden önce merkez yönünde. Bir araç arıza yaptı Fatih Caddesi'nde Tandoğan yönünde. Bölgeyi kullanacakların dikkatine. Detaylar 88.4'te. İzmir'e baktığımızda ise İzmir'de yoğunluk %60'larda. Bir kaza var çevre yolu Buca'da. Buca istikametinde Işıkkent ayrımında yaralanmalı kaza oldu. Ankara Caddesi'ne Evköy 3'e doğru bir araç arızası. Altınyol Karşıyaka istikametinde de bir başka araç arızası var. Ve diğer noktalarda ise yine sabah trafiğinin etkilerini görüyoruz. Detaylar ise 102.5'te ve tüm ayrıntıları bizim radyo trafik uygulamamızdan da takip edebilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar.
6: Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi Kum Holastikleri ile bir arada. Kum Holastikleri yol durumunu sundu.
7: Radyo Spor.
9: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 8.41 saatlerimiz Trabzonspor'u ve onların transfer gelişmelerini konuşuyorduk ve birkaç eleştiri var dedim dinleyicilerimizden gelen. Onlardan biri Taner Gürgen demiş ki Trabzon'un U19 takımı Avrupa'da final oynadı. Madem hoşuna gidiyor transferleri almış mı bir tane oyuncu alttan biliyor musun demiş. Dün attığım tweet'in altına gelen yorumlardan ve eleştirilerden biri de buydu. Trabzonspor çok güzel evet oyuncular alıyor da kendi altyapısına niye bakmıyor burada? Niye oradan daha fazla oyuncu çıkarmıyor diye. Bence bu haklı ve güzel bir eleştiri. Katılıyorum. Trabzonspor yetiştirdiği oyuncularla Türkiye'de adından söz ettiren nadir camialardan bir tanesi. Bence de daha fazla altyapıdan oyuncu üst yapıda forma giymeli. Onlara daha fazla güvenilmeli diye düşünüyorum. Ama mesela bu konuda Fatih Tekke'nin altyapıdaki oyunculara hak ettikleri şansı vermediğini de düşünmüyorum. Ben burada biraz daha fazla henüz oyuncuların tam hazır olmadıkları için fazla tercih edilmediklerini düşünüyorum. Son dönemde biraz tabii sakatlıklarla beraber Salih Malkoçoğlu forma şansı buldu. O U19 takımında zaten kaptanıydı. Yaş olarak da galiba hepsinden bir yaşla büyüktü. Salih fizik olarak da hani bir defansif orta saha için çok iyi bir fiziğe de sahipti. Ben de çok beğeniyordum Salih'i. Daha fazla süre alabileceğini düşünüyordum. Olmadı. Stoper'de biraz değerlendirildi. Ama en formaya yakın oyuncu o gözüküyor. Ve kaleci rotasyonunda da şu anda Trabzonspor gençlerine güveniyor. Birinci kaleci Onana'nın arkasında iki tane gencecik hatta üç isim var Erol'u da sayarsak. Onur Alp ve Ahmet Doğan iki isim onlara güvendi Trabzonspor. Bu da normalde çok alışık olmadığımız bir şey bu arada. Bence orada da övgü hak ediyor Trabzon. Ya bu benim için övgü de başkası için eleştiriyor ne olabilir ona da saygı duyuyorum. Trabzon gibi bir takımın ikinci kalecisi daha tecrübeli olmalı diyen de çıkabilir. Sonuçta Galatasaray Günay'la, Fenerbahçe şu an Mert Günok, Tarık Çetin'le, Beşiktaş'ta aslında sezon başını düşünürsen hani Mert Ersin'le başladı. Trabzon'un rotasyonu çok da zayıf gözüküyor. Net. Ama bence bu da bir mantalite. Bu da benim takdir ettiğim bir nokta. Diğer bir konu Çetin Aslan hiç katılmıyorum size demiş. Galatasaray şampiyon olduğunda her zaman mevkilerinin en iyi oyuncularını alarak şampiyon oldu. Öyle doğru transfer güzellemeleri yapıyorsunuz ama bunlar maalesef karın doyurmuyor demiş. Şimdi yine burada görüş farklılığı var. Eğer her şeyi şampiyonluğa bağlıyorsanız tabii ki Trabzonspor'un yaptığı transferler karın doyurmuyor. Yani bir tarafta Fenerbahçe başka adayı Luis Suarez diyor. Sporting'in bir numaralı oyuncusu. 30 küsür gol atmış en iyi liglerden birinde. Diğer tarafta Portekiz'in orta sıra bir takımın Vitória Guimarães'ten ismini ilk defa büyük ihtimal duyduğunuz, benim de dün ilk defa duydum. Saviolo geliyor mesela. Tabii ki bu heyecanlandırmaz ve şampiyonluk için hangisi daha çok şans getirir derseniz tabii ki Luis Suarez gibi isimler şans getirir ama ben Trabzonspor taraftarı olmadığım için ve benim için Trabzonspor illa şampiyon olmalı bir diye düşüncem olmadığı için benim için bu transferler karın doyuruyor. Benim karnım doyuyor. O sizin probleminiz. Karnınız doymuyorsa, o yemeği beğenmiyorsanız yemezsiniz. Ben aç kalmak istemiyorum. Örnek veriyorum. Ben seviyorum bu yemeği. Trabzonspor'un yolu bence benim bakış açımdan doğru bir yol. Çünkü Trabzonspor yıllar boyunca İstanbul'un büyükleriyle ekonomik anlamda yarışmaya çalıştı. Yarışmaya çalıştıkça bence olması gerekenden çok daha fazla geri dönülemez paralar harcadı. Şimdi çünkü burada da Trabzonspor para harcamıyor mu diyecekler olabilir. Evet harcıyor ama Trabzonspor bence geri dönüşünü de alabiliyor artık o paraların. Eskisi gibi de değil. Hani ölü yatırım yapmıyor Trabzonspor. Mesela Zubkov yine o da eleştirilmiş. 6 milyon euroya aldı. 4'e sattı Zubkov'u. Zarar etti ya da işte düşük paraya sattı. Tamam. Bu gözler Trabzonspor'da kaç tane tek taraflı fesih de gördü. Tazminatlar da gördü. O yüzden bazen de olur. Zaten her transferde tutacak. Her transferi de çok karlı çifthanelerle kar ederek satacaksınız diye bir kayda da yok futbolda. Mesela Trabzonspor benim anladığım Augusto'yu satacak. 15-20 milyon euro küsür bir paraya. İyi bir teklif gelirse Ulay'ı da satacak. Zaten 10 transfer yapıyorsa ikisiyle sen 10 transferin maliyetini karşılıyorsun. Belki kârı da geçiyorsun. Bu işler böyle. Her oyuncu tutmayacak. Birkaçı tutacak. Sen onlardan kâr edeceksin ve böyle sürdürülebilir bir yapı kuracaksın. Avrupa kulüpleri genel olarak bunu yapıyorlar. Trabzonspor'da şu anda mantalite olarak benim gördüğüm bu yolda. Bunlardan birkaç tanesi tutarsa Saviolo, Cabral, ne bileyim Thierry Karadeniz satar. Bu çağrıyı satar bu sezon mesela performans verirse. Tamam al sana bence başarı. Ligde de yarışmacı olursan tabii ki onu da es geçmiyorum. Hani bunları yaptı Trabzon Ligi 7. bitirsin demek değil. Tabii ki yarışmacı olsun. O en iyi senaryodur bu sezonki gibi. Olağanüstü bir şey bence. Daha ne olsun yani Trabzonspor için bence şu anda başarı kıstası illa şampiyon olmak değil. Bunu zaten Fatih Tekke söylemleriyle beklentiyi düşürdü. Ama yarışmacı da olmak lazım. Orada es geçmiyorum tekrar söyleyeyim. Bence orada bir denge Trabzonspor yakaladı diye düşünüyorum. O yüzden hoşuma gidiyor.
1: Yani ikna olmuştur herhalde dinleyicimiz.
0: Çok bağırdı.
1: 10 dakikadır konuşuyorsun. 10 dakikadır anlatıyorsun. Dinleyici buna ikna olmadıysa hiçbir şey ikna olmaz.
0: Yani ben kendimi iyi ifade ettiğimi düşünüyorum. Benim içime konuştuğumda da çok sindi şu anda. Dün tweet atarken de gerçekten çok iyi duygularla attım. Hatta dinleyicimiz, gerçi şimdi silmişim de Kasım Acar da, Mert Bey öyle bir az önce konuştu ki diyor, ben bile heyecanlandım diyor Trabzonspor için. Valla sizin bileceğiniz iş tabii ki. Herkesin futbola, hayata bakışı aynı değil. Herkese heyecan veren şey aynı değil. Bana heyecan veren şu an futbolda emin olun Galatasaray'ın Bernardo Silva transferi, işte Fenerbahçe'nin Luis Suarez transferi, işte Beşiktaş'ın ne bileyim teknik direktörü de slotu getirme ihtimali değil. Beni heyecanlandıran şu anda Trabzonspor'un transfer politikası. Beni o heyecanlandırıyor net. Yani bu benim bakış açım. Benim hoşuma giden taraf bu. O yüzden bu heyecanımı da sizlerle paylaşmak istiyorum. Sosyal medyamda olsun, radyoda olsun. Onu yansıtmaya çalışıyorum. Senin ekleyecek bir şeyin var mı Ali abi? Benim dediklerimde Trabzonspor'la alakalı olarak.
1: Şimdi eğer ekonomik anlamda rakiplerle yarışabilecek seviyede değilseniz takım dinamiklerini futbolun doğrularına göre kurup takım oyunuyla takımın performansı yükselerek o yarışı vermeniz gerekiyor. İşte Trabzonspor bundan önce senin dediğin hataya, yanılgıya düşüyordu. Ki Trabzonspor'un bir de şehir olarak da dezavantajı var. Yani oyuncular Trabzon'a gittiğinde, İstanbul'a gittiğinde Trabzonspor, Trabzon'da yaşamak istemeyebiliyorlar. Öyle bir dezavantajı da var. Daha üst seviye oyuncularda, çok fazla para verebileceğin oyuncularda. Öyle bir dezavantaj da var. Şimdi eğer orada rakiplerin kadar gelirin yokken ama rakiplerin kadar para harcamaya çalışırsan zaten onun sonu belli. Dolayısıyla sen ne yapabilirsin? Güvendiğin bir teknik direktör bulursun. İşte az önce anlattığımız gibi. Ve bir takım oluşturmaya başlarsın. O takımı da zaman içerisinde geliştirirsin. Bu takım Süper Lig'de oluşturduğun takım Süper Lig'de zaten zirveye oynar. Adı üzerinde çünkü takım. Eğer o takım olgusunu da oluşturabilirsen hem saha içinde hem saha dışında o hedef birliğini de verirsen zaten Süper Lig'i anlatıyoruz sürekli. Yani Süper Lig'de Trabzonspor'un bu sezonki başarısı derbiler kaynaklı mıydı? Hayır. Sezonun sonunda Trabzonspor evet Galatasaray ve Beşiktaş'ı yendi. Ama Beşiktaş şeyi derbisi zaten çok hani ligin sonucuna etki etmedi. Şampiyonluk yarışına etki etmedi. Ama sezonun ilk yarısında hatta Galatasaray maçına kadar Trabzonspor'un en doğru yaptığı iş kendinden aşağıdaki rakiplerle oynadığı karşılaşmalardaki puanlarının çok yüksek olmasıydı. Orada hata yapmamasıydı. Bu da olağanüstü yıldızlara gerek ihtiyaç duyduğum bir şey değil Süper Lig'de yıllardan beri anlatmaya çalıştığım üzere. Peki Trabzonspor, aynı Trabzonspor Galatasaray'ı mağlup ettikten sonra hangi maçlarda şampiyonluğu kaybetti? Anadolu takımlarıyla oynadığı karşılaşmalarda kaybetti gene. Yani seni oraya getiren de aslında seni oradan götüren de oldu. Arada çünkü bir Galatasaray maçı var. Fenerbahçe iki kez yenildi Trabzonspor. Galatasaray'la berabere kaldı. Beşiktaş'la berabere kaldı. Galatasaray maçını kazanana kadar. Galatasaray maçı sezonun 5. derbisiydi. İlk galibiyetiydi Trabzonspor. O galibiyetle Trabzonspor şampiyonluk yarışına ortak oldu. Alanya ve sonra devam eden karşılaşmalarla beraber oradan gitti.
0: Beşiktaş'la yendi ama
1: İşte dedim ya, o lige bir etkisi yoktu onun. Hani çünkü Alanya ve ondan önceki, ondan sonraki hangi maç puan kaybetti Trabzon? Bir maç daha puan kaybetti. Bir etkisi olmadı. O yüzden de işte iyi bir takım. Doğru planlanmış bir takım. Motive oyuncularla beraber bu işi yapabiliyorsun. Trabzonspor da yola girdiği için zaten seni heyecanlandırıyor. Ama bu takım, şunu yanlış anlamayın, işte bu takım şampiyon olamaz. Hayır, olabilir. Türkiye'de olabilir. Türkiye Ligi'nde olabilir. Geçen sene gibi başlasın Trabzonspor Lig'e. Anadolu takımından az puan vererek başlasın. Gene zaten zirve yarışçısı olur. Neden olabilir diyorum. Ondan sonra derbilerdeki performansın belirliyor işte. Derbileri kazanırsın, kaybedersin. Olursun, olamazsın. Orası ayrı. Ama sen diğer tarafta o işi kotarabiliyorsan, onu kotarabilecek bir kadroyu oluşturabiliyorsan, ben de bunu Türkiye'de çok zor olmadığını hep anlatmaya çalışıyorum. Bütün söylemek istediğim o yıllardan beri. O zaman tamam, işin içindesin zaten. Daha ne istersin ki? Çok para harcamıyorsun. Bütçen kadar para harcıyorsun. Potansiyelli bir takım yaratmışsın. Oyuncular geliyor gidiyor. Ki oyuncuların gelip gitmesi de senin sonraki transferlerini de zorlaştıran değil, kolaylaştıran bir faktör. Yani Ulay oraya gitti. Ulay ondan sonra büyük lige mi gitti? Güzel bir referans senin için. İyi bir referans. Ulay'ın yolu Trabzon'dan mı geçmişti? Güzel bir referans senin için. O yüzden de Trabzonspor için şu an işler yolunda gidiyor. Eğer şu konuştuğumuz transferlerden işte yüksek oranda da verim alabilirse Trabzonspor, düşündükleri sahaya da yansırsa, o zaman geçen seneden bile daha iyi olabilir.
0: Eleştiri de şöyle yapayım. Trabzon'la ilgili övüyorum. Bu genç oyuncu çıkarması bence de daha fazla olsa daha iyi olabilir. Ona katılıyorum. Bir de oyun olarak da belki daha keyifli bir Trabzonspor görsek, ki sonuç alıyor ama o sonucu biraz da iyi bir oyunla destekleyebilse daha da keyifli olur. Mesela Trabzonspor'un politikası beni heyecanlandırıyor ama sahadaki oyunu beni heyecanlandırmıyor. Onu da söyleyeyim. Ben Trabzonspor'un maçlarını açarken şimdi çok keyifli bir maç olacak diye de açıp izlemiyorum. Hı hı. İzliyorum ama çok da keyif almıyorum. Bunu birçok kişi de söyleyebilir. Mesela tribünlerin dolmamasını oyuna yoran ya da yıldız oyuncu eksikliğine yoranlar da var. Olabilir. Hepsi olabilir. O konuda da belki daha iyi bir oyun beklemek hakkımız olabilir Trabzonspor'dan ve Fatih Tekke'den. Onu da not düşeyim. Şimdi şu ana kadar 6 transfer dedim Trabzonspor'da. Bunların 3'ü sol kanat gözüküyor. Savyolo, Metehan ve Thierry Karadeniz. Sol beke bir takviye geldi. Sidney Cabral 10 numaraya Muçi takviyesi ve 8 numaraya da Malinovski takviyesi gözüküyor. Şu anda kaleci transferi öncelikle düşünülecek Trabzonspor'da. Onana sonuçta döndü. Onana'yı da tekrar takıma kazandırmak için girişimlerde bulunduğu yurt dışı kaynaklı da yazılıyor. Trabzon'da zaten söylüyor bunu. Stoper takviyesi konuşulacak. Batagov'un 4 aylık uzak kalmasıyla birlikte net bir sol stoper takviyesi. Orada da Ahmetcan Kaplan zaten konuşulan isim. Stoper için dün bir de Adil Demirbağ'la ilgili haber yapıldı. Onu da söyleyeyim. Ertan Süzgün Konya'ya 1 milyon euro artı Draguş artı Gökten Gürpüz teklif edilmiş ama Konya teklifi reddetmiş. Üzerine Yunus Emre

0: Veysel'in haberine göre Berkan Kutlu, Yusuf Sarı, Melih İbrahimoğlu, Ahmet Şan Kaplan, Adil gibi isimler de şu anda Trabzonspor'un yurt içi piyasadan ilgilendiği yerli oyuncularmış. O rotasyonu da güçlendirmeye çalışıyor. Ahmet Can da işte sol stoper için, Melih İbrahimoğlu bir merkez orta saha, Berkan öyle, Yusuf bir kanat. Sonuçta sağ tarafta Zubkov gitti, Yusuf Sarı gündeme gelebilir. Adil de herhalde orada rotasyonu güçlendirmek için düşünülen bir yerli opsiyon. Bence bunlar da fena değil Trabzonspor takımı için. Diyelim mesaj olarak not almıştım. Az önce Miguel Cardozo'nun bir istatistiğinden bahsettim. Ligin açık ara en çok orta yapan oyuncusu. Erkan Doğan bu ortaları nereye yaptı acaba? Kayseri küme düştü de demiş. Evet, yani çok orta yaptı ama takıma ne kadar katkısı oldu onu ölçecek bir şeyim yok. O Metehan istatistiğinde de şöyle toparlayayım. Metehan ligde en çok orta yapan ikinci oyuncu, en çok isabetli orta yapan da dördüncü oyuncuymuş. Listede zirvede haliyle Cardozo var. İkinci sırada Barış Alper Yılmaz var. Üçte Kerem Aktürkoğlu var. Dörtte Metehan var. Onu da Morta'da Ben Uanes takip ediyor. Liste ilk beşte bu şekilde. Diyelim şimdilik bir reklam aramız daha var. Onu dinleyelim, sonra tekrar buradayız.
1: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek. Reklam. ETS yaz fırsatları başladı. Gel, yeni hazır kaçmasın yaz. Tatili. Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Radyo Spor.
2: Lezzet arıyorsan Festi. Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca, yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
5: Şampiyonla son düzlükte kazanır. Kalmıyoruz 5'te. Altılı kuponun yatarsa 500 TL'ye kadar hediye hesabına iade. Son düzlükte sen de kampanyalara koş. Öne geç, önde bitir.
6: Şampiyonla son düzlükte.

0: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
1: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

8.58 saatlerimiz, birkaç dinleyici mesajı okuyayım. Beşiktaş taraftarı bir dinleyicimiz, Pina keşke bizde olsaydı, söyleyeceklerim bu kadar demiş, kısa ve net bir mesaj. Erdem Bey, o da Göztepe yönetim modeli olması gereken bence, selamlar demiş. Göztepe de tabii ki bana heyecan veren bir şey, proje. Ama mesela Trabzonspor'un yaptığını biraz daha öne çıkarmamın sebebi, Trabzonspor bu ligde şampiyonluklar yaşamış, üzerinde çok büyük bir şampiyonluk baskısı olan bir camia olması. Tüm bu baskıya rağmen şu andaki yönetim ve teknik direktörün böyle bir yola baş koyması ve bunda da ısrarcı olması. Ki yine hep böyle parantez açı açı gidiyorum. Eğer Trabzonspor bu yapılanmayla başarılı olamasaydı değişmek zorunda da kalabilirdi. Maalesef bu da ülkenin acı gerçeklerinden biri. Ben bugün Trabzonspor'u bu kadar fazla övüyorsam, Trabzonspor'un geçen sezon yarışmacı kalabilmesinin de çok büyük payı var. Mesela bu sezon Trabzonspor'da ligde işler istediği gibi gitmezse bu sefer bir sonraki sezon tekrar eski modele dönme ihtimalinin olduğunu da farkındayım. Hani çok da şey değilim burada. Pollyanna, Trabzon bu modelle 10 yıl işte üst üste başarılı imza atar, bu modelden vazgeçmez diye bir iddiam yok. Ben de saf değilim sonuçta. Burada yaşıyorum, biliyorum.

0: olması, 2, 3, 1, 4 en kötü o yakın mesafeyi koruması lazım. Yoksa işi zor Trabzonspor'un, o net. İzmir'den Nihat, senin düşüncene göre Trabzon şampiyon olmasın demiş. Güzel bir mesaj. Tabii ki hiçbir alakası yok benim dediğimle. Az önce Ali abi de söyledi, Trabzon bu anlayışla uzun süre ligde şampiyonluk iddiasını bir şekilde geriden de olsa sürdürmeyi başardı. Futbolda illa çok para harcayan şampiyon olacak, başarılı olacak diye bir kaide de yok. Geçtiğimiz yıllarda büyükler yine daha fazla para harcıyorken Trabzon yine şampiyon oldu. Başakşehir'in şampiyon olduğu, Bursaspor'un şampiyon olduğu sezonlar var. İşte yurt dışında da örnekler var arada. O yüzden Trabzonspor da bu anlayışta şampiyon olabilir. Benim burada aslında bir taraftan söylemeye çalıştığım şey de şu. Şimdi Trabzon daha fazla para harcayabilir mi istese? Başkanın açıklamalarına göre harcayabilir. Daha yıldız oyuncular getirebilir mi? Getirebilir. Bu konuda herhangi bir kısıtı yok gibi gözüküyor açıklamalara bakılırsa. Ki siyasi destekleri büyüklerin aldığını düşündüğümüzde sponsor destekleri çok rahat yapıyorlar bunu. Ama uzun vadede nasıl diyeyim, hükümetlere biraz gebe kalıyorlar. Onlardan işte çok fazla kolaylık talep ediyorlar. Kendi ayakları üzerinde duramıyorlar. Şu anki büyüklerin hali, bu kadar borç içinde yüzmeleri benim hoşuma giden bir tablo değil. Trabzonspor'un da tekrar böyle bir duruma düşmesini ben istemem. Trabzon şu an dört büyükler arasında borcunu en aza indiren, Bankalar Birliği'nden yanılmıyorsam en azı çıkan bir takım. Daha ne olsun? Yani büyüklük bence illa şampiyonlukla ölçülmesi gereken bir şey değil. Evet, o önemli Türkiye'de. Ama bence bu da Trabzonspor'un şu anki mali tablosu da bence önemli bir nokta. Tam iyi açıklayamadım kendimi de, buna çalışacağım. Buna çalışacağım. İçimdeki de tam dökemedim şeye, söze. Buna çalışmam lazım. Hollanda'dan bir mesaj. Galatasaray bu transferleri yapsa o zaman karnın doyar mı demiş. Vallahi doyuyoruz çok şükür ya. Yapsa da doyar. Ben zamanında burada Lionel Carroll övmüş adamım. Yani beni tanımamışsınız büyük ihtimalle. O yüzden tekrar gözden geçirin derim mesajınızı.
1: Bugün Mert Elam'ın günü.
0: Talip Bey, o da beni heyecanlandıran da Galatasaray'a Diomande transferi demiş. Biz maalesef tüketim toplumuyuz. Gördüğünüz gibi Sayın Elam demiş. Bahsettiği Diomande de fil dişi sahilli, Leipzigli, Yan Diomande olsa gerek. Bizim de Ali abiyle Dünya Kupası'nda böyle göze batacak ve sonrasında transferin gözdesi olmasını beklediğimiz bir oyuncu Diomande. Ve bonservis olarak da herhalde 3 haneye yakın rakamların konuşulacağı bir oyuncu Diomande. Güzel yani, taraftar Galatasaray taraftarını heyecanlandırıyorsa ne hala da, işte çok gerçekçi değil Diomande transferi, onu söylemek lazım. Peki, Trabzonspor'la ilgili herhalde haberlerim benim bitti. Mesajlar ama Ali abi bir taraftan, sen mesajları mı okuyorsun bunları?
1: Okuyorum, seni dinliyorum, ben keyifliyim bugün.
0: İyi, ben mutluyum. One man show yapıyorum burada.
1: Aynen.
0: Sen dizi izleyebilirsin. Ali abi orada mı? Sanki yok gibi, hep sen konuştun demiş. Duyuyorsunuz işte burada Ali abi. O beni bölmek istemedi. Var mı mesajlardan peki dikkatini çekmiş olan?
1: İstediğin kadar borçsuz ol. Yine şampiyon olamadıktan sonra taraftar için geçersiz sayılıyor tüm transferler. Farkında mısınız? Şampiyon olan %90 takımların hepsi en çok para harcayanlar demiş. Hı hı. Trabzonspor'un geçen sezon başarılı olmasının sebebi kendi yapılanmasından dolayı mı? Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kötü oyunundan dolayı mı başarılı olması demiş. Az önce Mert söyledi. Geçen sene Trabzonspor zaten oyun olarak çok tatmin etmedi. Ama bir şeyleri oluşturmaya başladı. Yani burada bir takımla alakalı olarak beklentiyi zaten doğru ayarlayamamak en büyük problemlerden bir tanesi. Trabzonspor sezona şampiyonluk hedefiyle başlamadı. Trabzonspor sezon içerisinde yaptıklarıyla şampiyonluk adayı olan bir takım haline geldi. İnsanlar onu da karıştırdı. Mesela ben o yüzden sezon içerisinde artık, yani Trabzonspor o noktaya geldi, bu sezon artık o iddiasını ortaya koyabilir dedim sezon içerisinde. Ama sezon başında

0: Trabzonspor kendi camiasına bu oluşturulan takım şampiyon olacak, şampiyon olamazsa işler kötü, başarısız olduk, o şeyi vermedi. Doğru yaptı sezon başında. Şimdi işte o takım geçen seneden daha iyi olabilir mi? Trabzonspor'la alakalı olarak buna bakmak gerekiyor. Trabzonspor'la alakalı olarak buna bakarken geçen sene Türkiye Kupası'nı kazanmış bir takım var. Gelecek sene bu takım kupa kazanamazsa daha mı başarısız olacak? Ama oyununu geliştirirse daha mı başarılı olacak? İşte oralarda zaten değerlendirmelerde biz teşhislerde biraz hata yapıyoruz. Ama bana sorsan Trabzonspor'un bu seneki oyunundan daha iyi bir oyun görebilirsek gelecek sene, ama kupa olmazsa Trabzonspor gene zaten o yolda gidiyor demektir. Bir sene kupa kazanamazsa ondan sonraki sene iki kupayı birden alırsın. O şekilde yaklaşabilirsek takımlara, lige, daha iyi futbol izleyeceğiz, daha iyi takımlar izleyeceğiz, daha az paralar harcanacak, daha iyi ekonomiler ortaya çıkacak. Ama şu kolaycılık, yani Trabzonspor büyük takım, şampiyon olamadı, başarısız. Hayır. Belki Trabzonspor 2-3 şampiyonluğu oluşturacak takımı şimdi yapmaya çalışıyor. Bu Beşiktaş için de Fenerbahçe için de geçerli, ama işte Fenerbahçe ve Beşiktaş zaten o treni çok daha fazla kaçırmış gibi gözüküyor kendi davranışlarıyla. Yani onlar da, Beşiktaş'ta Ekim ayında sezon kapatılıyor. Neden? Şampiyonluk yarışından koptu. O noktaya geldi. Yani Fenerbahçe daha uzun süre şeyin içinde kalıyor, yarışın içinde kalıyor. Ama Fenerbahçe de birçok problemle uğraştığı için işte sürekli bir başarısız damgası, sürekli sıfırdan başlama işine giriyor. O yüzden de yani Trabzonspor'u rahat bırakın. Yani Trabzonspor bir şey oluşturuyor, bırakın oluştursun yani. O adım adım gitsin Trabzonspor. Bak, kupa da kazandı yani. Demek ki olabiliyor yani. O aşamada da oluyor işte. Bu nasıl oluyor biliyor musunuz? Büyük takım olduğu için oluyor. Büyük takım olduğu için o arada şampiyonluk da gelebiliyor. Sürpriz de olsa ya da beklenenden önce de olsa. Büyük takım olduğu için o kupa da sana gelebiliyor. Yani böyle bir şeyin de var. Hala öyle bir ihtimalin de var. Onu unutmamak lazım. Ama Trabzonspor için mesela bu seneki bence en olası hedeflerden bir tanesi şu oynanan oyun nasıl daha çok gelişir? Mesela Trabzonspor'un ciddi anlamda bir tempo problemi vardı sezon boyunca devam eden. O tempo problemi mesela bu sene aşılması gerekir bana sorsan. Yani daha iyi, futbol olarak daha iyiye giden bir takım görmemiz gerekir. Ligdeki sıralama artı kupa kazandın, kazanamadın. Ama onu ancak zaman gösterebilir. Şu an doğru işler yapılıyor. Şu an doğru işler yapılıyor. O doğru işler yapıldığı için o oyun da gelebilir. Ama mutlaka bence hani Trabzonspor için kıstas, geçen seneye göre daha tempolu, daha ısırgan bir takım olması Trabzonspor'un.
1: Bir başka mesaj İzzet Bey'den. Mert Adam dün tweet attı. Gelen cevaplar yüzünden biraz sinirli gibi geldi demiş. Ola olabilir. Etkisi olabilir. Bugün gelen mesajlara da WhatsApp üzerinden baktım. Onun da etkisi olabilir. Yalan yok. Biraz evet agresif bir tonda sanki söyledim. Gerçi Mustafa da sabah sizin sesinizle başlamak gayet güzel. Sesiniz huzur veriyor demiş. Teşekkür ediyoruz. Beşiktaş'ta karnını doyuran nedir diye bir mesaj gelmiş. Beşiktaş'ın da devre transferleri benim hoşuma gitti. Yani Olaytan gibi bir 10 numarayı Göztepe'den alıp Beşiktaş'a koymak çok riskli bir düşünceydi. Genelde de bizim takımların yaptığı ama karşılık bulamadığı bir şeydi ve Beşiktaş onu da yaptı. Olaytan'dan çok iyi bir katkı aldığını düşünüyorum. Gerçi onun da Konyaspor maçında yaptırdığı penaltı onun şeyi için Beşiktaş kariyeri için bayağı yaralayıcı oldu. Belki Sergen Yalçın'ın gidişine vesile oldu o hareketi ama tabii ki tek bir anla da oyuncuyu yargılamamak lazım. Trabzonspor taraftarı İlyas Bey o da bir insan Trabzon'u ancak bu kadar güzel yorumlar demiş. Mehmet Ünlü Mert Elam Trabzonspor az parayla iyi transferler yaptığını ve sonuç olarak şampiyon olamasa da üst sıraları yakalayabileceğini söylüyor diye benim söylediklerimi tek cümleye sığdırmaya çalışmış. Aykut Şahin valla zor yazdığı şey. Fenerbahçeliyim ama hangi transfer ismini duyarsam duyayım heyecanlanmıyorum, heyecanlanamıyorum artık demiş. Artık bünye kendini kapatmış demek orada. Tepki vermiyor. Buradan tabii ne olur? Bir süre daha demek ki bu şey devam eder. Belki dinleyicimizin kendini böyle nasıl diyeyim sıfırlaması, resetlemesi için bir fırsattır. Bu duygu durum içinde olması. Çünkü belli sıkıntılar yaşamış Fenerbahçe ile ilgili olarak. Sıkılanlar var Trabzonspor konuşmamızdan olabilir. Bugün benim içimden böyle geldi. Trabzonspor'a fazla vakit ayırmak istedim. O yüzden böyle bugünlük. Affedin. Evet üst üste gelmiş mesajlar. Trabzon'dan dinleyicilerimiz sıkılmışlar belli ki. Neyse.
0: Yok ki öyle bir şey. İki tane mesaj var.
1: Üç.
0: Onunla alakalı olarak.
1: Üst üste benim gördüğüm 3 geldi. Yok zaten hani ben zaten konu olsa Trabzonspor'dan devam edeyim de benim de paylaşacağım Trabzonspor'la ilgili bir şey kalmadı. Mesajlar üzerinden zaten gittik. Senin de hakkında kalmadıysa bir reklam arasına.
0: Sinirlendirdiler mi? 10 dakika daha Trabzon anlatayım mı?
1: Anlat. Yok, senden de
0: şey yok. Yani Trabzonspor'la alakalı olarak. Bugün öyle bence güzel de oldu. İyi gelişti. Şu an sezona en hazırlıklı takım gibi. Ya da sezon bittikten sonra hazırlıklarını en erken hayata geçiren takım gibi gözüküyor. Ondan sonra kimi beklersin?
1: Galatasaray.
0: Galatasaray'ı beklersin. Sonra Beşiktaş'ın olması gerekir.
1: Seçim yok sonuçta.
0: Aynen. En sonunda da Fenerbahçe'yi beklersin.
1: Hem seçim hem hoca.
0: Evet. Yani Fenerbahçe normalde dört büyük takım arasında biraz daha fazla zamana ihtiyacı olan camia.
1: Aslında tam tersi olması lazım eleme maçlarını düşününce. Beşiktaş'ın Fenerbahçe'nin en hızlı olması, işte. Galatasaray'ın en rahat, Trabzon'da bir tık daha rahat.
0: Hani ama... Trabzonspor o kafasındaki planları şimdi pat pat uygulamaya başladı. Galatasaray'ın tabii şöyle bir avantajı oluyor. Eleme derdi yok. Öyle bir şey yok. Hani teknik adam arayışı yok Galatasaray'da.
1: Hala artı, bir imza haberi yok ama değil mi? Okan Buruk'la ilgili. O da enteresan.
0: Tek adayın girdiği bir şey. Başkanlık seçimi. O seçimin de çok bir önemi yoktu Galatasaray'da. Artı hani Galatasaray böyle topla tüfekle girip takımı değiştirecek bir durumu da yok Galatasaray. Yani Galatasaray'da aslında geçen sene sezon başında yaptığı transfer politikası gibi düşünecek bu yılı da. Dolayısıyla Galatasaray bir de tabii transferde çıtayı fazla yükselttiği için Galatasaray'da şimdi bakıyorsun işte hani olmaz ama dinleyici Diomandi diye mesaj atıyor yani. Anladın mı? Çok uç yani oradaki. Bunu neden söylüyorum? Orada o transferler zaman olarak çok daha şey transferler. Uzun süren transferler. Yani adamla masaya bir kere oturup hadi eyvallah deyip kalkman mümkün değil. Yani bir buçuk ay belki oyuncuyu kovalaman gerekiyor. İşte Bernardo Silva konuşuluyor. Yani Bernardo Silva'nın Avrupa'da neredeyse talibi olmayan takım yok yani. Barcelona konuşuluyor, Atletico Madrid konuşuluyor.
1: Juventus
0: konuşuluyor. Bu takımlarla eğer sen rekabete giriyorsan o transfer uzun sürüyor. Galatasaray'da. Galatasaray'ın oradan bir anlaşılır tarafı var. Beşiktaş'ta da işte teknik direktörün gidişi, ondan sonra yeni futbol direktörünün gelişi onu da biraz hani şey yapabilirsin. Gene Torreira'yla karşılayabilirsin ama Beşiktaş'ın da yani maksimumu sana söyleyeyim Haziran'ın 10-15 olur.
1: Hoca
0: konusunda.
1: İşte bu pazar diyorlar ama bu pazar ne ediyor? 7'si ediyor. Hadi oldu sarktı. Onu olsun.
0: İşte 10-15 olur yani sana en fazla maksimumu olur Beşiktaş'ın içinde.
1: Peki o zaman 9-14 araya gidelim. Aradan sonra devam edelim.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
5: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan hallettim. E vade de bozulmuyor.
6: Finansal özgürlük budur işte.
7: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
8: Siz de aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Borusan Next'te hala duymadınız. Hemen borusannext.com'a girin, aracınızın değerini öğrenin. Borusan Next.
9: Vakıf Katılım'dan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf Katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
10: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
11: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi Enpara şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. Enpara'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen Enparalı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
12: Enpara, Enpara, bankanın güzeli.
3: Reklam.
13: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.

0: Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor. BTC Türk Kripto alternatif piyasaları sunar.

0: Alternatif piyasalar bölümündeyiz. BTC Türk'te şu anda bir Bitcoin 64.387 dolardan işlem görmekte. Bitcoin'de son dönemde sürekli bir geriye doğru gidiş söz konusu fiyatta. Sert düşüşler oluyor. Hatta şu an 64.300 küsür dedim. Birkaç saat önce 61.475'e kadar fiyat gerilemiş. Oradan bir tepki alıp tekrar 64.000 doların üzerine çıkıyor fiyat ve TL olarak da 2.958.089'da.
1: BTC Türk Kripto alternatif piyasaları sundu.
2: Radyo Spor
1: 300-056 Lucky Shop iddia.com bayi günün maçlarını sunar.

0: 9-18 saatlerimiz iddia bölümüne geldik. Bugün futbol, basketbol ve hatta voleybolda, hatta ve hatta teniste güzel karşılaşmalar var. Futbolda hazır karşılaşmaları oynanıyor. Dünya Kupası öncesi takımlar son hazırlıklarını artık yapıyorlar. Bugün de turnuvanın favorileri artık sahaya çıkıyor. Onlardan bir tanesi İspanya saat 22'de Irak'la karşı karşıya gelecek. Irak'ta Dünya Kupası'nda boy gösterecek takımlardan bir tanesi. İki takım daha önce bir kez de 2009 yılında karşı karşıya gelmişler. İspanya 1-0 kazanmış. Bugün de yine karşı karşıya gelecekler. Tabii tahmin ediyorsunuzdur, İspanya'nın galibiyetine herhangi bir oran açılmamış iddiada. 2.5 gol üstüne de 1.14'lük sadece bir oran verilmiş. Çok tek taraflı bir maç bekleniyor İspanya'dan. İspanya'da Dünya Kupası'nda Yeşilburun Adaları, Suudi Arabistan ve Uruguay'la oynayacak. Hazırlıklarını da Irak ve Peru maçlarıyla yapıyor. Aslında burada Yeşilburun Adaları'na hazırlık olarak belki Irak, Uruguay maçına hazırlık olarak da Peru, bir Güney Amerika takımını düşünmüş sanki İspanyollar. Diğer tarafta Fransa saat 22.10'da Fil Dişi sahiliyle oynayacak. Fil Dişi sahili de yine tıpkı Fransa gibi Dünya Kupası'nda. Ulayi'nin takımı bugün 22.10'da. Buradaki oranlarda şöyle, Fransa galibiyeti 1.17 olarak belirlenmiş. Beraberlik 5.21. Fil Dişi sahili galibiyeti de 8.55. Gollü bir maç bekleniyor. 2.5 gol üstü 1.45. Şu anda oranlara baktığımda. İddianın öne çıkardığı diğer bir maç İsveç-Yunanistan karşılaşması. İsveç birkaç gün önce Norveç'te oynamış. 3-1 kaybetmişti. Bakalım Yunanistan önünde ne yapacaklar? Andorra-Liechtenstein saat 20'de. Andorra 1.40'la maçın favorisi. Slovenya-Kıbrıs, Güney Kıbrıs maçı da yine 19'daki bir diğer karşılaşma futbolda. İran-Mali'yi görüyorum saat 19.30'da. Kuzey İrlanda, Gine, Ekvator Ginesi, Burundi gibi maçlar da bugün futbolda oynanacak. Dileyenler iddiadan tabii ki bahislerini bu karşılaşmalara yapabilirler. Basketbola geçtiğimizde, basketbolda da Süper Lig'de yarı final serilerinde ikinci maçlar dün itibariyle başlamıştı. Fenerbahçe-Beko 2-0 öne geçti. Şimdi Beşiktaş-Gain Bahçeşehir Koleji serisinde ikinci karşılaşma oynanacak. İddiada yine Beşiktaş favori, 1.22'lik bir oran açılmış Beşiktaş'a. Bahçeşehir galibiyetine 2.56'lık bir oran vermiş iddia.com. Voleybola geçtiğimizde, voleybolda da dün itibariyle birlikte Milletler Ligi karşılaşmaları başladı. Filin Sultanları ilk maçında Dominik karşısında 3-2 ile kazandı. Bugün de saat 22.30'da Hollanda mücadelemiz var. Hollanda oranlara bakılırsa daha favori gözüken taraf bize kıyasla. Bizim çünkü kadro seçimimiz herhalde diğer rakiplere göre biraz daha farklı ve çok daha derin bir rotasyon tercih etti Santarelli ilk etapta. Hollanda 1.58, millilerin galibiyet oranı da 1.77. Gün boyu maç var Milletler Ligi'nde çünkü farklı ülkeler, farklı kıtalar. Sabah şu an 10'da 40 dakika sonra yaklaşık Çekya-Polonya var. 14.30'da Çin-Tayland var. Gece 2'de 3'te yine karşılaşmalar var. Onlara bahislerinizi alabilirsiniz. Ve tenis dedim. Teniste de artık bu hafta sonu cumartesi kadınlar finali olacak. Pazarda erkeklerde final karşılaşmaları oynanacak. Artık yarı final dönemlerine geçiş yaptık teniste de. Bugün tek kadınlarda bir yarı final Kostyuk Andreeva, burada da bayağı sürprizler oldu. Hem kadınlar cephesinde Sabalenka mesela elendi. Erkeklerde zaten Sinner ikinci turda elendi. Alcaraz sakatlığı nedeniyle yoktu. Djokovic erken bir turda 2-0 öndeyken 3-2 kaybetti. Elendi. Birçok seri başı erkek tenisçi elendi. En sona kim kaldı? Ona bakmadım bile. Çok ilgimi çekmedi. Keşke baksaydım gerçi ama orada da sürpriz edinen isimler var. Yine teniste de iddiada bahislerinizi alabilirsiniz. Diyelim benim paylaşacaklarım iddia bülteniyle alakalı olarak. Bunlar Lucky Shop, biliyorsunuz, onu da hatırlatayım. 15 Haziran'a kadar 300.056 bayi kodu üzerinden en yüksek ciroya ulaşan 2 Lucky Shop üyesi 26 Haziran'daki Türkiye-Amerika maç biletini elde etme hakkı kazanıyor. Siz de eğer bahislerinizi iddia.com üzerinden yapıyorsanız orada biliyorsunuzdur zaten bir bayi kodu seçmeniz gerekiyor. Bizim sponsorumuz Lucky Shop'u 300.056'yı tercih ederseniz de bizim adımıza da tabii ki güzel olur ve bu fırsatı da yine yakalayabilirsiniz. Yine belki bilmeyenler için hatırlatmakta fayda var. Biz de Ali abiyle Lucky Analiz YouTube kanalında her hafta bir program çekiyoruz. Ortaya Karışık programımızın ismi. Pazartesi günleri artık yayına veriliyor. Orada da konsept olarak bir böyle quiz bölümümüz var. Programın girişinde birbirimize üçer soru soruyoruz. Son dönemde ben biraz zorluk seviyesini yükseltince Ali abinin de eli ayağına dolaşmaya başladı. Ne yapacağını bilemiyor.
1: Bugün tam mertelem günü ya. Evet, sonra ne oluyor peki?
0: Sonra bugün büyük ihtimal bir senden şey gelecek artık. Bir misilleme gelecek. Bugün bekliyorum tam. En son sorduğun Glasner sorusu da enteresandı. Hiç beklemediğim bir yerden. Abdullah Avcı'nın ikinci ismine karşılık olarak değişik tarzda bir soruydu. Onu bilemedim. Bugün eminim ki farklı şeyler gelecek yine karşıma.
1: Bugün Dünya Kupası üzerinden gitmeyi planlıyorum.
0: 3'te 3.
1: Evet. Yani Dünya Kupası'na artık yaklaşıyoruz. Fazla bir şey kalmadı. O yüzden Dünya Kupası üzerinden giderim diye düşünüyorum bugün.
0: Benim 5 falan soru çıkardım toplam. 3'e tabii indireceğim ama birkaçı Dünya Kupası ile ilgili ve sorarsam bilemeyeceğini düşündüğüm şeyler var ama bilmiyorum işte.
1: Birkaçı dediğin zaten 3 soru soruyorsun.
0: İşte 5 hazırladım. Onların birkaçı.
1: Ha, birkaçı.
0: Onların. Belki almayabilirim o son final 3'ü de tercih ederim. Çünkü değişik şeyler önüme düşüyor böyle Twitter'a girdiğimde. Güzel bilgiler görüyorum. Ben de bilgileniyorum bu arada. Hani Ali abiye maksat soru hazırlamak, bilememesini sağlamak ama bu sayede ben de birçok farklı bilgiye ulaşıyorum. Gerçi kaç aklımda kalıyordur onu da bilmiyorum.
1: Kalıyordur.
0: Mesela Ali abi ilk programdan bir soru sorsa tekrar ben belki bilemeyebilirim. Ama bir yerlerde kalıyordur. O da hoşuma gidiyor. Soruları hazırlamak da benim için çok keyifli.
1: Bugün Fransa Fildiş Salih'ine ne dedin?
0: Fransa bugün mü?
1: Bugün maç.
0: Ben mi ne dedim?
1: Evet.
0: Bir şey demedim ben. Bir şey demedim. Yorumu yapmadım.
1: Yani bugün 22.10'da Fransa Fildiş Salih maçını tavsiye ederim. Ben de izleyeceğim bugün bu maçı. Esport Plus'tan vereceğiz. Yani iki takım da Dünya Kupası'na geliyor. İşte bir tarafta Diomande var. Diallo var. Sangare var.
0: Ulayi
1: var. Hani o şeyde yazılmamış. Muhtemel 11'de.
0: Olsun biz söyleyelim.
1: Kessi var. Fofana'lar var. Diğer tarafta yani inanılmaz bir Fransa milli takım kadrosu. Mbappe, Thuram, Olise, Kante, Tchouameni, Cherki, Koundé, Upamecano, Konate, Hernandez, Manyan. Yani böyle bir kadro. Çok acayip bir kadro. Yedekler de zaten keza öyle. Fransa milli takımında. Yani bugün güzel bir gün. Eğer işinizi ayarlayabilirseniz 22.10 civarında Esport Plus'ın başına geçin derim. İspanya Rak maçını söyledin. Hı hı. İspanya Rak'a da veriyoruz. O da saat 22'de. Bu da çok anlamadığım bir hazırlık karşılaşması ama yine de İki takım. Bakalım nasıl performanslar ortaya koyacak. Yani İspanya'nın %89 topa sahip olduğu bir mücadele olabilir bu. Hı hı.
0: Evet, bakalım akşam göreceğiz, yarın da konuşuruz sabah izlenimleri diyelim. 9.27 bu bölümü bitirelim.

0: 16 Lucky Shop iddia.com bayi günün maçlarını sundu. Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek.
1: Reklam. Siz de hemen Hangi Kredi'yi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın. Hangi Kredi?
2: Radyo Spor.
3: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
4: Bana göre yenilikçi olmalı.
5: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
6: Bana göre vizyoner olmalı.
7: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
3: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
8: Sağlam bankacılık.
9: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
10: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
11: Neova Sigorta.
12: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Reklam.

0: Radyo Spor, sporun tek adresi. Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi Kum Holastikleri ile bir arada. Kum Holastikleri yol durumunu sunar.
1: Günaydın, iyi yolculuklar. Radyo Trafik Haber Merkezi'nden Mert Erdoğan ben. İstanbul, Ankara ve İzmir'in yollarından bilgi aktarmak için sizlerleyim. İstanbul'da yeni saate doğru yaklaşırken şu anda yoğunluk ortalaması %70'lerde seyrediyor. Haliç Orta Köprü'de Edirne önünde bir kaza var. Otogar bağlantı yolunda Davutpaşa'da Mertel yönünde meydana gelen kazada bekleyiş var. Tendudulu'da Ataşehir yönünde araç arızası. Oğuzhar Kavşağı arızası Vatan yönünde. D100 İncirli'de Topkapı yönünde. Çobançeşme yan yol Topkapı yönünde. Gümüşbalı'da Topkapı yönünde araç arızaları var. Bu noktalara dikkat. Aynı zamanda Atatürk Havalimanı'nda İstanbul Sıfır Atık Festivali gerçekleştirilecek. Bugün itibariyle başlıyor. 7'sine kadar devam edecek bu organizasyondan dolayı bölgede yoğunluk bekliyoruz. Çok sayıda ünlünün burada konser olacak, bilgilendirmesini yapalım. Ankara'ya geçtik. Ankara'da şu dakikalarda yoğunluk %70'lerde. Ona yakın kaza var. Birkaçına bakacak olursak 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi Caddesi Saltuk Burahan Camii Kavşağı'nda bir kaza meydana geldi. Bölgeye dikkat. Ayaş yolunda merkeze doğru bir kaza var. Çakırlar Kavşağı'nda 2416. Cadde bölümünde bir kaza meydana geldi. İstanbul yolunda merkeze doğru. Alparslan Türkeş Caddesi'nde Konya yoluna doğru ve Malazgirt Bulvarı'nda ise CHP binasına doğru bir kaza var. Konya yolunda yine merkez yönünde İncek Bulvarı'nda ise Vista Kavşağı'nda kaza meydana geldi. İzmir'e geçtik. İzmir'de yoğunluk şu anda %50'lerde bir kaza noktası var. Çevreoğlu Bornova istikametinde Buca Doğu ayrım öncesi bir kaza meydana geldi. Bölgeyi kullanacakların dikkatine. Radyo trafik uygulamamızdan rota planlaması yapmadan yola çıkmayın. Herkese iyi yolculuklar.
0: Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi Kum Holastikleri ile bir arada. Kum Holastikleri yol durumunu sundu.
2: Radyo Spor.
3: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor. Radyo.

0: 9.32 saatlerimiz. Az önce Roland Garros'tan bahsettim de duruma hakim değildim. Şimdi reklam arasında baktım. Onu da söyleyeyim. Erkeklerde yarı finalistler belli olmuş. Zverev 2 numaralı seri başı yarı finalde. Rakibi 26 numara Çek Mensik. Diğer yarı finalde 10 numaralı seri başı İtalyan Coboli ile bir başka İtalyan seri başı değil Arnaldi olacak. Erkeklerde Grand Slam'lerde yarı finallerde bence uzun zamandır böyle bir tablo olmamıştır. Bu kadar az seri başın oldu. Çünkü bu Federer, Nadal döneminden bu yana Djokovic eklendi, Murray eklendi. Bunların en az işte ikisi, biri yarı finallerde oluyordu. Bu kadar fazla sürprizin olduğu bir Grand Slam çok nadirdir. Belki de yoktur diye düşünüyorum. Çok enteresan bir tablo o açıdan. Kadınlarda bu tarz zaten sürekli oluyor. Mesela burada da yine şu anda yarı finaldeki en yüksek seri başı 8 numaralı Andreeva. Rakibi Kostyuk 15 numara. Diğer yarı finalde bir tane 25 numara var. Diğeri de seri başı değil. Bu kadınlar için dediğim gibi normal ama erkekler için çok normal bir tablo değil. Zverev aslında burada çok büyük bir avantaja sahip. Sinner yok, Djokovic yok, Alcaraz yok. Zaten burada da artık Grand Slam kazanamayacaksa nerede kazanacak? Onun için de önemli bir fırsat var. Onu bir ekleyeyim istedim son bölüme başlarken. İzmir'den Ayhan, o da sevgili Mertilen, bu aralar kitap önerisinde bulunmuyorsunuz demiş. Ve kendi bir kitap önerisinde bulunmuş. Ron Lieber'den Tutumlu Çocuklar Yetiştirmek isimli bir kitap. Ben ilk defa dinleyicimizden gördüm. Yeni bir baba olarak aslında not almam gereken bir kitap. Alacağım, bakacağım kitaba. Çocukları ayakları yere basacak, sağlam basacak, cömert ve parayı akıllıca kullanacak şekilde büyütmek diyor kitap sözünde. Vallahi yakın zamanda ben de sosyal medyada Mert Başaran'ın bir videosuna denk geldim. Zaten Mert Başaran'ın videosuna denk gelmek demek tutumlu olmak, yatırım yapmak falan olduğu için benzer şeyleri o da sürekli dile getiriyor. Benim de bu ara kafamı bir karıştırdı bir konu hakkında. Bakalım neler olacak. Peki şimdi Trabzon dedik bugün, Fenerbahçe dedik. Ne demedik? Beşiktaş ve Galatasaray'dan pek fazla bahsetmedik. Beşiktaş'ta benim bahsedeceğim yeni bir haber yok teknik direktör konusunda. Yeni olarak dün A-Spor'da Koray Baloğlu bir istatistik paylaşmış. Aslında Doruk Keskin'in söylediğinin matematiğe vurulmuş hali. Ne diyordu Doruk Keskin? Rotasyon delisi bir adam Vincenzo Italiano. Üçüncü kaleciyi bile oynatıyor. Italiano Fiorentina'dayken 141 maç üst üste farklı 11 tercihinde bulunmuş. 141 maç üst üste aynı 11'i tercih etmemiş. Her maç 11'inde en az bir değişiklik yapmış. Bologna'da bu seriyi 107 maç yapmış üst üste. Farklı 11 tercihlerinde bulunmuş Italiano, ki hani bizde klişe ama doğru yani, bir kadro istikrarı aranır. Bir ideal 11 saymak ister insanlar. Ve genelde o ideal 11 bulunduğunda da, bunu Beşiktaş'ta da söyledik. Yani ideal 11'i büyük oranda biz Beşiktaş'ta sayabiliyorduk ligin sonu doğru. Stoper'de de Emirhan Adi sol stoper olarak düşünürsek. Orada aşağı yukarı işte sol bekin Rıdvan, işte Agbadu, Murillo, Ersin, Endidi, Orkun, Olaytan, işte solda Ture, ileride oh, sağda da Çerni değil mi? Herkes, ki Sergen Yalçın Cengiz de çok kullanıyordu da, herkesin bir şey ideal 11'i çıkmıştı. Diğer takımlar için de geçerli ama mesela Italiano'da böyle bir dünya yok. Yani 141 maç demek, 107 maç demek, bunlar çok iddialı sayılar. Bunu da bir bilgi olarak farklı olduğu için dile getirmek istedim. Benim Beşiktaş'la ilgili haberim bu bugün. Başka bir şeyim yok açıkçası.
1: 141 maçta çok iddialıymış gerçekten.
0: Aynen. Galatasaray'la ilgili orada da çok hani sıcak gelişmeler yok. Galatasaray'ın çok fazla acelesi de yok açıkçası transfer konusunda. Bernardo Silva için hala bir umut ışığı olduğu söyleniyor. Van Dijk şu anda listedeki bir diğer isim. Emre Kaplan Inter Miami'nin Van Dijk'la görüştüğünden bahsetmiş. Onu bir haber olarak paylaşabilirim. benim dikkatimi çeken. Dün Davinson'la ilgili bir Como haberi vardı. Bugün de Davinson'la ilgili haberler gazetelerde galiba var. Onun ayrılma ihtimali konuşuluyor ama işte ayrıldığı senaryoda da ilk adayın Virgil van Dijk olduğu belirtiliyor Galatasaray cephesi için. Şu ana kadar hani Okan Buruk'tur, Icardi'dir, Lemina'dır, Torreira'dır. Oralarda yeni gelişmeler yok. Icardi hala cevap vermemiş. İşte John Duran'ı dün söyledik. O da Icardi'den gelecek haberi bekliyor dendi. Bu yani Galatasaray'da benim.
2: Icardi ne kadar bekletecek sence?
0: Valla bence beklemeye gerek yok da işte Galatasaray yönetimi bilmiyorum ne kadar süre verdi, ne konuştular.
2: Icardi tatildeydi dendi değil mi?
0: Dönüşte işte kararını verecek gibi bir şey söylemişti sanki Dursun Özbek. Uzak Doğu'ya gitti Icardi. Ama hani herhalde konuşulmuştur bir deadline. Bu tarihe kadar dön, dönmezsen yollarımızı ayırırız demişti herhalde Galatasaray'da. O tarih yani, ne acaba bilmiyorum.
2: İkinci santrafor konusu hani Icardi ayrıldığında Galatasaray'da bayağı tartışılacak, bayağı konuşulacak. Orası belli. Ama Icardi kalırsa zaten o kendiliğinden de hani çözülmüş olacak. Orayı merak ediyorum yani ciddi anlamda. Hı hı. Galatasaray bu teklifi bilerek, isteyerek mi yaptı? Yoksa işte senle zaman zaman şeytan avukatlığını yaptığımız üzere hani Icardi'ye biz bir teklif yaptık. Kendi kabul etmedi, ne yapalım mı demek için yaptı. Orayı bilemiyorum. Okan Buruk cephesinde biraz daha orada netiz. Yani Okan Buruk pek istemiyor gibi gözüküyor ama Galatasaray yönetimi o konuda ne düşünüyor tam olarak anlaşılamadı. O bakımdan ilginç olacak eğer Icardi kalırsa. Hı hı. Ama giderse de sonuçta Galatasaray'ın ikinci santraforu önemli. Osimhen sonrası önemli. Oraya nasıl bir profilde oyuncu gelecek? Diğer taraftan da işte Galatasaray'da şu an 10 artı 4 için 10 oyuncunun kaç kontenjanı var demiştik?
0: Icardi ile yoktu galiba.
2: Icardi ile yoktu. Yani belki Galatasaray'da da sürpriz ayrılıklar olacak. Bazı oyuncular gidecek. Ya da Galatasaray daha başka profille kayarak genç oyunculara gidecek. Pek de beklenmediği şekilde. Hı hı. Ama gittiği genç oyuncular da Galatasaray'ın hani gene böyle tam olarak yatırımlık oyuncular olmaz. Gene bir şeyler ispat etmiş.
0: Savyolla'ya gitmez mesela.
2: Evet hani bir şeyler ispat etmiş oyunculara gider Galatasaray.
0: Yani gidebilir. Niagara'ya gitti de ilk 11 için gitmez.
2: İşte ilk 11 için konuştuğumuzda Galatasaray'da biraz herhalde onları bekleyecek. Yani gelenler gidenler gelenlerden ziyade gidenler acaba orada bir sürpriz bir ayrılık olabilir mi? İşte Davinson, Torreira değil mi ilk akla gelen?
0: Onlar bunlar. Evet benim de. Olan şüpheliler. Olak Sara iyi bir teklif.
2: Sara, Şalai.
0: Jakobs bile olabileceğini düşünüyorum ben.
2: Jakobs konuşulmuştu onlar. Yani aslında oradan 2-3 tane oyuncu gitse o zaman Galatasaray'ın eli bayağı rahatlıyor. Gitmediği noktada kötü oyuncular mı? Hayır kötü oyuncular değil. Hepsi iyi oyuncular. Kalmış oyuncular ama takıma bir taze kan takviyesi yapmakta Galatasaray zorlanabilir. Belki işte Can Ahyan haberleri
0: Can Uzun
2: haberleri o bakımdan biraz mantıklı oluyor. Galatasaray'da. Yani hem oyuncu genç ama aynı zamanda yerli ama aynı zamanda bir şeyleri de ispat etmiş bir oyuncu. Yani A milli takım oyuncusu şu an.
0: Bir de ihtiyaç. Hani Galatasaray'a oturtabiliyorsun işte. Hakan Safi'de eleştirdiğimiz nokta ihtiyaca çok karşılıkta evet. Gözükmüyordu. Burada ihtiyaç da yani.
2: Öyle bir şey de olabilir Galatasaray'da. Ama Galatasaray'ın işte geçen seneki gibi rahat olduğu nokta gerçekten zamanı var yani. Hı hı. Çok zamanı var hatta. Ağustos'un kaçında başlıyordu? İkinci haftada lig başlayacak. Daha yani Haziran, Temmuz, Ağustos. Ondan sonra işte Galatasaray Dünya Kupası'nın bitmesini bile bekleyebilir. Hı hı. Yani o zamana kadar zaten bir şeyleri netleştirir de Dünya Kupası bittikten sonra hani alacaksa zaten de çok yoğun bir şey beklenmiyor. Çok ekstra gidişler olmazsa 2-3 tane oyuncu beklendiği için onu bile bekleyebilir. Sonra zaten Eylül ortası başlıyor yani Galatasaray'ın işi. Acayip uzun bir zaman var Galatasaray'ın. En çok isteyeceğin şey futbolda zaman. Hı hı.
0: Peki Galatasaray'la ilgili çok ekleyecek bir şeyim yok. Dünya Kupası'yla ilgili haberlere dün bakarken The Athletic'te bir haber gördüm. Bu aslında kulüpler Dünya Kupası'nda da belki hatırlayacaksınızdır. Kötü hava şartları olduğunda maçlara ara veriliyordu. takımlar soyunma odasına gidiyorlardı. Tribünlerdeki işte insanlar belli bir yere alınıyorlardı. Bir süre oyun durduktan sonra şartlar eğer düzelirse maç tekrar başlıyordu. Ve bu Dünya Kupası'nda da bu ihtimaller çok yüksek. Çünkü Amerika'nın kendine özel bir Thunderstorm protokol diye geçiyor artık o işte fırtına ya da neyse Thunderstorm'un tam karşılığı tam böyle gök gürültülü şeyli ne o? Yıldırımlı falan fırtına demek galiba. Böyle bir protokolü varmış Amerika'nın. Kendine özel ve FIFA bunun üzerine herhangi bir şey söyleyemiyormuş. Amerika'nın kendi yerel bir protokolü varmış ve böyle bir şey eğer 8 millik çapta tespit edilirse takımlar sahadan çekilmek zorunda, soyunma odasına gitmek zorundaymış ve taraftarlar da güvenli alana alınıyormuş. Sonra tespit edildikten itibaren 30 dakikalık bir geri sayım sayacı çalışmaya başlıyormuş. Eğer bu süre içinde herhangi bir yeni işte yıldırım falan olmazsa maç devam edebiliyormuş. Ama 30 dakikalık geri sayımın örnek veriyorum 11. dakikasında bir tane daha oldu. Hop, bir 30 dakika daha saymaya başlıyor ve yine bitene kadar bir şey olmazsa maç tekrar başlıyor. Ama olursa bir daha sıfırdan 30'a kadar geri saymak durumunda ve bu yüzden de maçların saatlerce ertelenebilme riskinden bahsediyor. Bu da aslında izleyiciler, oynayanlar, stat'takiler için hiç iyi bir haber değil. Ama şimdiden ben haberi gördüm, uyarayım. Hani buna hazırlıklı olun.
2: Çok büyük bir sonuçta kıtada olan bir ülke Amerika ve okyanus etkisi var. Okyanus etkisi olduğu zaman buradaki doğal olaylarıyla karşılaştırmamak gerekiyor okyanus etkisini. Çok ciddi zaten zaman zaman görmüştür dinleyiciler de haberlerde. O yüzden son derece normal. Hı hı. Tabii sıcaklık da mesela enteresan olacak. Bazı karşılaşmalarda saatler orada öğlene denk gelecek. O yaz sıcağı da yine futbolcular için bayağı zorlayıcı olacak. Amerika 94'te de öyleydi. Şimdi yine öyle olacak. Yani su molaları işte belki zaman zaman bu şeyle alakalı, fırtınayla alakalı önlemler alınacak. Tabii o çok yüksek bir ihtimal değil. Yani olsa olsa belki bir defa, bir iki defa olur karşılaşmalarda. Hani eğer o dönemde bir etkiye girmeyecekse onun çok fazla olacağını düşünmüyorum ama sıcak bir problem olacak orası kesin yani.
0: Dün öğlen sen yokken Genco Boran'la Hüseyin abinin bu Dünya Kupası'ndaki bazı uygulamalar işte bu touch'ın, out'un 5 saniyede kullanılması, kullanılmazsa topun rakibe geçmesi, korner olması falan o listeyi ben madde madde okudum. Bir ara yine okuyacağım. Bugün tamamını okumayacağım. Hmm. Belki Dünya Kupası yaklaştığında okurum ama ona şöyle bir madde de ekledi Hüseyin Özkök. O da bence güzel bir madde. Bu turnuvada göreceğiz. Bir oyuncu 10 santim ve fazlası offside'da ise yardımcı hakemlere bu durumu bildiren sesli bir uyarı gidecek ve yardımcının bayrak kaldırması sağlanacak. Böylece oyun boşa oynanmamış olacak. Bu da futbolda böyle 40 santim, 50 santim offside ama kural gereği çok emin olamadığı için hakem oyunu devam ettiriyor. Orada bir vakit kaybı oluşuyor. İnsanlar da ya göz göre göre niye kaldırmıyorsun diye hakemleri eleştiriyor. Burada teknolojiden faydalanıp oradaki marj 10 santimin üzerindeyse hemen otomatik sinyal gidecek ve hakem pozisyonun bitmesini beklemeden bayrağını kaldıracak. Orada gereksiz bir zaman kaybı da olmayacak Dünya Kupası'nda.
2: 10 santim offside'ı belirleyebiliyorsa direkt offside'ı da belirleyebilir bu teknoloji.
0: Yani zaman ne olur?
2: Onu hatırlattı. Yani o zaman yakın gelecekte yardımcı hakemlerin offside ile ilgili işi tamamen boşa düşecek demektir. Yani şu an ne diyorsun? Dünya Kupası'nda denenecek diyorsun bu. Yani uygulanacak, denenecek değil, hı-hı, uygulanacak. Ve 10 santim offside'de olan bir oyuncu için sinyal gidecek. Ya bu aynı zamanda yakın zamanda, çok yakın zamanda direkt olarak offside'de olan oyuncuyu da belirleyebilecek teknolojinin hazır olduğunu gösteriyor. Orada ne olur? Bir tane robot mu böyle sağ kenarında git gel yapar? Yoksa ona gerek yok mu?
0: Atletizmde 100 metrede bilmem hatırlar mısın?
2: Ona gerek var mı? Yani onun
0: belki de yok. Bilmiyorum şimdi.
2: Ona da gerek yok bence. Kameralarla hallettikleri için öyle bir şeye de gerek yok. Direkt olarak hakeme bir şey gidecek. Hakem bu kez herhalde. Orta hakem.
0: Sonuçta gol çizgisi teknolojisinde koluna uyarı sinyali geliyor. Aynen. 2 saniye içinde gol mü değil mi diye hemen kararı veriyor. Burada da benzer bir teknolojiye doğru gidiliyor zamanla. Zaten hani aynı değil ama teniste, voleybolda anlık o çizginin dışında içinde tespiti yapılıyor. Bu biraz daha karmaşık tabii ki, futbol oyuncular var, topun sayı, çıktığı yer falan, hani biraz daha zor. Belki biraz daha zaman alacak futbola entegre olması ama olacak yani, bu teknoloji bu hızla ilerlediğinde olmayacak iş değil yani şu bahsettiğimiz iş.
2: İyiymiş, bu da iyiymiş.
0: Evet, Dünya Kupası'na böyle yakın daha müsait bir gündemde ben baştan o kuralları tekrar hatırlatacağım. O gözle izlemekte daha keyifli olur. Çünkü insanlar bilmeden izleyince de ya ne oldu? Niye hakem korner verdi? Niye taç rakibe geçti? İşte niye kenardaki oyuncu girmedi, bekliyor? Niye biz 10 kişiyiz? Hani bilmeden izleyince de insan çok farklılık var normal futbol maçına göre. Yani bilmeyen biri Dünya Kupası'nda sudan çıkmış balığa döner.
2: Ama hatırlatır spikerler.
0: Ha, spikerler hatırlatır gerçi.
2: Spikerler hatırlatır yani. O doğru. Hiç, sen bilmesen de, yani bilmeden ekran başına geçsen de
0: Doğru.
2: Çalışıyorlar sürekli olarak. Dolayısıyla bir şey olduğu zaman o dinleyiciler, izleyenler aktarır.
0: Hünkar Mutlu bunun şeyini anlatır. Detayını.
2: Aynen.
0: Hangi hakem nerede uyguladı hazırlık maçlarında. Ondan dinleriz. Peki şimdi programı kapatırken Real Madrid'de tıpkı Fenerbahçe gibi bir başkanlık seçimi heyecanı var. Orada da yine iki aday var. Bir tanesi mevcut başkan Florentino Perez. Diğeri de Enrique Riquelme diye bir iş insanı. O da çok iddialı olarak seçime hazırlanıyor. Ve dün dedi ki Haaland'ın bir serbest kalma bedeli var ve Real Madrid'e transfer olmak istiyor dedi. Bir seçim vaadi verdi Erling Haaland. Verilebileceği herhalde en uç vaatlerden biri. Daha önce Rodri ismini de açıklamıştı. Dün de galiba dile getirmiş. Rodri'yi transfer edeceklerini söylüyor. Haaland ve Rodri şu anda Riquelme'nin seçim kozları. Ama tabii Haaland cephesi hemen bazı kaynaklara haber geçti. Yok dedi, öyle bir şey yok Haaland. Mutlu Manchester City'de. Ama bunlar tabii klasik şeyler. Bilmiyorum ben hangisi doğru hangisi yanlış. Ama
2: mesela Rodri böyle bir yalanlama geçmemişti.
0: Yok, Rodri de yok. O olabilir çünkü bayağıdır konuşuluyor.
2: Rodri olabilir şeklinde, yani Rodri'nin söylediklerinden olabilir şeklinde bir çıkarım yapılabilirdi. Haaland cephesi öyle yaklaşmadı.
0: Evet, Haaland cephesi direkt olarak yalanlamayı tercih etti. Florentino Perez'in seçim vaadi olarak da bir tabii Jose Mourinho'yu dün açıkladı. Bir videosu da paylaşıldı Jose Mourinho'nun Real Madrid üstüyle. Fakat orada da yine Portekiz

0: basını kaynaklı. Mourinho demiş ki Benfica yönetimine, ben çekmedim o videoyu, yapay zeka ile ürettiler. O ben değilim demiş, yani benim haberim yoktu demiş mi gerçi onu bilmiyorum da ben değilim demiş yani.
1: Bologna'nın. Mourinho'nun çıkış bedelini ödeyecekler. 7 milyon euro civarında bir bedel varmış. Onu ödedikten sonra Mourinho serbest kalacak. Demek ki orada o şeyi kullanacak, maddeyi kullanacak. Real Madrid başkanı. Hatta orada şöyle haber yapılmıştı. İşte bir tarihe kadar 7 milyon, ondan sonraki tarihte 15 milyon euro oluyor. Birden gibi bir şey vardı. Tarihleri tam hatırlamıyorum. Ama Mourinho da gerçekten Real Madrid'de hani gelecek sene takımın başında olduğunda La Liga'ya olan ilgiyi gene biraz daha böyle mutlaka arttıracaktır. Hele bir de şeye girebilirse, bu Barcelona takımıyla böyle korokor bir yarışa girebilirse gelecek sene Real Madrid-Barcelona çekişmesi çok güzel olur. Çünkü Barcelona şu an bayağı önde, bayağı ileride gözüküyor. Hani Real Madrid artık takım içindeki biraz daha işte huzuru sağlayıp oyuncuların performansını yükselterek mi, dışarıdan transferle mi artık bilemiyorum ama Barcelona'ya yaklaşmak isteyecektir. Ama Barcelona'da hem zaten hızlı başladılar transfere. Öyle Ulones'in dediği gibi parası yok gözükmüyor. Evet. Barcelona'nın harcıyorlar paraları. Onlar zaten iyi takımlar. İyi bir teknik direktöre sahipler. Anlayışları da hani teknik direktörün anlayışı da oyuncular tarafından uygulanabiliyor. Takıma uydu. Orada bayağı böyle bir şey tuttu. Kimya tuttu. O kimyayı nasıl bozarsın? Bayağı zor hani Real Madrid'in işi kağıt üzerinde. Ama bahsettiğimiz kulüp de Real Madrid işte. Onların da öyle bir avantajı var. Acaba böyle çok ekstra bir oyuncu alırlar mı bu yaz transfer döneminde? Ya da ekstra bir oyuncu gider mi mesela Real Madrid'den?
0: İşte ekstra oyuncu dün Florentino Perez, İbrahim Konate benim ilk transferim olacak diyor Liverpool'dan. O da ayrıldı.
1: Evet, sözleşmesinde. O da zaten söylenen, konuşulan bir şeydi.
0: İspanyolca öğreniyormuş bayağıdır. Evet, hatta bir uygulama onunla ilgili zamanında tweet de atmış. Bayağı yüksek bir seviyeymiş İspanyolca'da.
1: Anthony Gordon'u gördün mü?
0: O da İspanyol masörü varmuş. Hep İspanya gitmeye zaten hayal ediyormuş.
1: 3 yaşından Barcelona'da. Beri Barcelona'da oynayacağını düşünüyormuş.
0: İspanyolcayı biliyormuş o da.
1: Bir gitti. Hani İspanyolca konuştu. O da bayağı etkileyiciydi. Güzeldi. Yani Konate tabii önemli oyuncu ama hani böyle Real Madrid'i direkt Barcelona'ya yaklaştıracak bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum ben. Hani ileride acaba böyle Vinicius'tan vazgeçme gibi böyle hani sürpriz bir hamle, beklenmeyecek bir hamle olabilir mi? Mbappé'ye dokunmazlar herhalde. Öyle bir şey olmaz. Onları merak ediyorum. Yani Real Madrid bu sene bayağı konuşulur. Bayağı şey bir kulüp. Keyifli bir kulüp olur konuşması.
0: Bir de İspanya'da burada çok farkında mı bilmiyorum insanlar da bu bir tane kanal var. Yayıncı kuruluş mu artık nasıl? Maçlarda sadece de kulübesini çekiyorlar. Ve oradan acayip malzeme çıkıyor. İşte Trent Alexander-Arnold geri dönmedi. Bakın kenarda Carval el hareketi yaptı. Kanı gibi yürüyor şeklinde. Acayip bir kenarda kamera var. Bizde olsa mesela bizde Okan Buruk ekrana fazla geldi mi? Okan Buruk ekrana fazla getiriyor. Yayıncı kuruluşa ziyaretler falan. Adamlar da yani her şey analiz ediliyor yedek kulübesindeki. Şimdi Mourinho'nun gelişiyle birlikte ben oradan çıkacak malzemenin
1: detaylarda değil mi?
0: Haddi hesabı olmaz. Yani her hafta acayip sen önüne düşüyordur muhakkak. İspanyol kanal yorumcular konuşuyor arkada. Görüntüde de Real Madrid yedek kulübesinde işte biri diğerine şaka yapıyor. Yok sağdaki bir oyuncu eleştiriyorlar, gülüyorlar. Hocanın arkasından konuşuyorlar. Her detay bir de ne dedikleri de ağızları da onu da söylüyor. Şey ne dediğini anlıyorlar orada nasıl oluyorsa ağız okumadan mı? Onu paylaşıyorlar ve sürekli oluyor bu ve bir şey de yok herhalde bizdeki gibi yayıncı kuruluşa gidelim bunların önüne geçsin falan. Onlar da galiba normal bir şey. Şimdi Mourinho'yla acayip malzeme çıkar orada
1: pardon
0: diye düşünüyorum.
1: Evet bu arada ağzını kapatma dedin. Dünya Kupası'ndaki değişikliklerden biri de o biliyorsun.
0: Hı hı. Sen şu an ağzını kapattın ama öksürdüğün için sana kırmızı kart yok.
1: Biz seninle kavga ederken özür dilerim tekrar aramızda bir gerilim varsa ve ben ağzımı kapatarak bir şey söylersem direkt kırmızı kart. Hı-hı. Geçmiş olsun.
0: Ama normal konuşursan yani, herhangi bir şey yok.
1: Mert sen dünyanın en iyi insanısın desem de sana ama aramızda bir gerilim olduğu o an varsa.
0: Ama işte burada oyuncunun da rol yapma ihtimali hani kötü niyetliyse oyuncu ırkçılık bile yapmasa yapmış gibi davranıp hani kavga çıkartırsa da o da artık biraz...
1: Ama kendi şey görür, kırmızı kart görür.
0: Karşındaki mesela. Sen elini kapalı bana ya Mert bugün de şöylesin dedin. Aa ne dedi, bana ırkçılık yaptı, bana bilmem ne dedi.
1: Ha, desem anladım, şimdi
0: rol yapsam nereden bilecek senin ne dediğini?
1: İnşallah öyle bir şey yapmazlar.
0: Ha, işte.
1: Ama burada şöyle bir ayrım yapıyorlar. İşte az önce Mert'in söylediği gibi yani dostane bir ortamda birbirini tanıyan oyuncular. Tabii, ne bileyim hani başlama bir şey vuruşunda bir faul pozisyonda falan gelirler, böyle konuşurlar, gülerler.
0: Tabii,
1: ya.
0: O normal.
1: Orada elini kapattığı zaman kırmızı kart yok. Mesela o öyle bir ayrım da olacak artık futbolda.
0: Dün dinleyicinin biri hakemlere o kadar fazla ek görev verdi ki zam isteyecekler yakında demiş. Yani dikkat etmeleri gereken şey sayısı fazla. Yok 5 evet. saniye say, 10 saniye say, ona dikkat et, buna dikkat et. Yok top hareket halinde başlarsa, rakibe giderse devam ettir. Kendi takım arkadaşına giderse bir daha yerinden kullandır. İnanılmaz arttı. Gerçekten kolay değil. Çift sarı kartı artık tekrar. Yok korner yanlışsa ona bak.
1: Şu şeyi de koysalardı Dünya Kupası öncesi çok hoşuma gidecekti. Hani geçen hafta gördük ya bir hakem. Hatta iki hakem böyle kendi çizgisini çekti. O çizgiyi geçenlere kart vereceğim dedi. Keşke onu da Dünya Kupası öncesi getirseydi İFAP'taki yaşlı amcalar.
0: Evet, onu inisiyatif alıp yapsalar ya da keşke hakemler bireysel olarak da. Güzel, ben de çok takdir ediyorum o duruşu. Evet, 9.56 bugünlük programın sonuna geldik. Yarın aynı saatte tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu sona erdi.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: Radyo Spor.
6: Lezzet arıyorsan Festi. Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası. Şansa kalmaz
1: işiniz, Umran Oto Ekspertiz. Radyo Spor. Reklam.
2: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Voleybolda Milletler Ligi heyecanı başlıyor. Dünyanın en iyi 18 takımı birbirinden çekişmeli maçlarla Esport ve Esport Plus ekranlarında sizinle buluşuyor. 2023 şampiyonu Bilenin Sultanları bu başarıyı tekrarlamak, Bilenin Efeleri ise tarih yazmak için sahne alıyor. Canlı yayınlanacak maçların yanı sıra özel programların da ekrana geleceği Voleybol Milletler Ligi heyecanında Burcu Hakyemez, Elif Ağca ve Neslihan Demir'in yer aldığı Yıldız Kadro sizinle buluşuyor. Voleybol Milletler Ligi canlı yayınlarla Esport ortak yayınıyla Radyo Spor'da.
0: Aygün Özipek'le Ters Köşe başlıyor.
2: Radyo Spor'dan Ters Köşe programından herkese günaydın. Ben Aygün Özipek. Saatlerimiz şu anda 10.02 gösteriyor. Yaklaşık 11.30'a kadar sizlerle beraber olacağız. Hafta içi her sabah duyuyorsun. Gündeme dair soru, görüş, öneri ve düşünceler için 0212 363 0434 numaralı telefonumuzun açık olduğunu söylemek istiyorum. Aygün Özipek Twitter, Aygün Özipek Instagram ve Radyo Spor'un da Twitter hesaplarından mesaj yazarsanız yayın içerisinde okuyacağız. Tabii ki bir de ne var? WhatsApp hattımız var. 0538 052 14 87 WhatsApp hattımız. Filelin Sultanları 2026 Milletler Ligi'nin ilk haftasında Dominik Cumhuriyeti'ni 3-2 yendi. Galibiyetle başladık. Brezilya etabındaki ikinci maç bugün 22.30'da Hollanda ile karşı karşıya geleceğimizi söyleyelim. Fenerbahçe Beko yine geri döndü. Finale sadece bir adım kaldı. Fenerbahçe Beko Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi yarı final serisi ikinci maçında Anadolu Efes'i 73-72 mağlup etti ve durumu 2-0'a getirdi. Aygün Bey Amsterdam'dan günaydın. Bu kongre üyesi olarak renginiz belli oldu mu? Tercihinizde kriterleriniz ne oldu? Saygılar, ben Yaşar demiş. Evet Yaşar Bey, benim tercihim belli oldu. Benim rengim belli, sarı lacivert. Benim rengim sarı lacivert. Sevgili Yaşar kardeşimize Amsterdam'a da sevgilerimizi iletelim. Telefon hattımızı açtığımızda söyleyeyim. Ha pardon tamam, Batı bir dakika abi dedi hemen. Dinleyicilere alacağımızı söyleyelim. Günaydın Aygün Bey. Ankara'dan Cengiz Çetin. Aygün Bey, Hakan Safi dün Suarez açıkladı. Güzel transfer ama Suarez'e bir sürü vaadi var. Ayrıntılara kadar anlattı. Başkan seçirse takımın diğer oyuncuları da baş kaldırmaz mı? Kaldırmazlar. Biz de isteriz. biz de isteriz demez mi demiş. Evet. İyi ki doğdun Serdar Akçer.
3: Çok teşekkür ederim hocam. Sağ olunuz. Büyük bir sürpriz oldu benim için.
2: Yayın var zannettin değil mi hocam?
3: Ha? Vallahi benim yayınım yoktu diye söylüyorum hatta.
2: Hattımızda FIFA eski hakem etmen, eski Süper Lig hakem ve bizim değerli konuğumuz, program dostumuz, arkadaşımız Serdar Akçer'in bugün doğum günü. Ona şöyle bir sürpriz yapalım dedik. Nice yaşlara diliyorum hocam. Doğum günün kutlu olsun bir kez daha.
3: Çok çok teşekkür ederim. Çok mutlu ettiniz. Tüm Saran Medya ailesine çok çok teşekkür ederim.
2: Biz teşekkür ederiz hocam.
3: Gerçekten bütün dinleyenlerimize çok çok teşekkürler söyleyelim.
2: Peki hocam. Tamam, kendinize hocam, iyi bakın hocam. Görüşmek
3: kendinize
2: üzere.
3: Kendinize iyi bakınız. Görüşmek üzere.
2: Tekrar doğum günün kutlu olsun hocam. Saygılar.
3: Sağ olun. Sağ olun.
2: Evet, Cengiz Bey'in mesajını okuyorduk. Telefon hattında açtığımızı söylüyoruz. Başkan seçti takımın diğer oyuncuları baş kaldırmak. Öyle bir şey olmaz. Suarez'le anlaştım dersin. Tamam. Alacağı diğer oyunculara da böyle vaatler mi verecek? Her futbolcu için tabii farklı ödeme sistemleri var. Yani kulüp içerisinde, takım içerisinde de bunlar oluyor. Çok acemice bir hareket demiş. Bir sene geçmeden takım batar çünkü vermenin sonu yok demiş. Cengiz Çetin kardeşimize de teşekkürlerimizi iletelim. Dün tabii biliyorsunuz Sayın Saadettin Saran, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sayın Saadettin Saran, HT Spor'da da çok da önemli açıklamalar yaptı. Yani Lokman transferi başta olmak üzere çok çok önemli konulara değindi. Gendozi, Kande, Sıdıkı, Şerif'le ilgili de önemli açıklamalar yaptı. Birazdan onun detayına gireceğim zaten. İlk dinleyicimizi alalım. Günaydın. Alo, günaydın.
4: Günaydın Aygün abi.
2: Kimle görüşüyoruz?
4: İstanbul'dan Berkay ben abinin.
2: İyiyim, sağ ol. Sen nasılsın? İyi misin? Hoş geldin kardeşim.

0: teşekkür ederim abicim. Yaz da olsa seni dinlemeye devam. Çalışıyorken de devam. Her şekilde devam ediyorum.
1: Allah razı olsun kardeşim benim.
0: Teşekkür ederim abi. Fenerbahçe taraftarıyım abi. Hasret bir sene daha sürdü. Senden bundan 3 ay 4 ay önce görüşme yapmıştık. O zaman daha şampiyonluk bir iddiamız da vardı. Ama gene nasip olmadı. Gene bekliyoruz. Yani seçim dönemine de girdik. Gene transfer sezonunu gene şampiyon tamamlayıp inşallah bu sene de şampiyon oluruz. Onu temenni ediyoruz abi. Sana birkaç sorum olacak müsaitsen tabii,
1: tabii ki. Kardeşim.
0: Abi şimdi Fenerbahçe'nin transfer yapması gereken bölgeler sence neler? Ve Hakan Safi Bey'in yapmış olduğu, açıklamış olduğu transfer olan Mario Suarez Türkiye Ligi'ni kaldırabilecek bir topçu mu?
1: Suarez kaldırır tabii. Niye kaldıramasın?
0: Abi geçen sezon yani detaylı incelediğimde sonuçta şey yaptı. Hani İspanya 2. Ligi var. Gol Krallığı. Ve küçük bir dönemde Marsilya ve ondan öncesi de Kolombiya Ligi'nde geçmiş gibi gözüküyor. Bir de küçük bir Watford var. Hani yıldız transferinden kastı bu mu?
1: Yani, Lewandowski'yi de yanına getireceği konuşuluyor.
0: Lewandowski. Sizce yaşı geçmiş değil mi abi?
1: Abi o yani ne diyeyim ben şimdi sana? Adam 37 yaşında şu an dünyanın en iyi golcülerinden bir tanesi. Doğru mu? Üzerine golcü anlamı saymaya kalksan kimleri sayabilirsin Lewandowski'nin üzerine? Yani Lewandowski Suarez yapmayı düşünüyor diye konuşuluyor Sayın Hakan Safi'nin. Forvet ikilisine.
0: Yani güzel şeyde isim olarak baktığımızda...
1: Şu an zaten Fenerbahçe'de öncelik tabii ki yaş itibariyle 37 yaşında ama adam kendine iyi bakıyor. Geçen sene atmış olduğu goller var. Şu anda birçok yerden teklifler de alıyor. Şu an şampiyonluk anlamına baktığın zaman doğru hamleler yapıldığını görüyoruz her iki aday açısından da.
0: Senin için öylesi. Biz de seni desteklediğimiz
1: için abi. Ben için öyle değil. Yani ben...
0: O zaman bu sene hücum attığında Lewandowski'den geçeceğiz abi.
1: Peki. Peki. Çok teşekkürler kardeşim benim.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Kendine
0: abi.
1: Kendine çok iyi bak. Sağ olasın.
0: Çok görüşürüz.
1: Sağ ol. Aygün Bey, ben Galatasaray'ım ama Fenerbahçe Montel'e yakışmaz bu Dünya Kupası'ndan sonra. Biraz geç kalıyor ama Montel'e zaten milli takım bırakmayı düşünmüyor. Onu söyleyeyim. Birçok da teklifler varmış kendisine. Kulüp anlamında ama şu an takım çalıştırmayı düşünmüyormuş. İleriki dönemde de Montella'nın kafasında İtalya milli takım var diye konuşuluyor. Günaydın deli olan demiş. Ankara'dan Saffet ben. Teşekkürler Saffet Bey. Aygün Bey günaydın. Serdar Bey'in doğum günü kutlu olsun. Rabbim ona hayırlı, huzurlu, sağlıklı bir yaşam nasip etsin demiş. Hemen dinleyicimize bakalım. Selami Urgansoy'a da sevgilerimizi iletelim. Alo günaydın. Günaydın.
2: Kolay gelsin. Teşekkürler. İstanbul'dan Emre ben Fenerbahçe taraftarıyım.
1: Emre değil mi? Yanlış duymadım.
2: Evet Emre doğru.
1: Buyurun Emre Bey hoş geldiniz.
2: Ya, yayına bağlanmadan önce aklımda birçok şey vardı. Şimdi
1: gittim
2: bağlanınca size. Unutuyorum. Yarısını unutuyorum ya.
1: Yarısıyla ama, devam edelim. Yarısıyla
2: ama,
1: devam.
2: O temelinde başkan adayım Hakan Safi'nin yaptığı açıklamalar var. Yani şöyle ki yani beni şaşırtıyor kendisi. Her yaptığı açıklamayla biraz daha şaşırıyorum. Her açıklamasında biraz yükseliyor. Her yükseldiğinde de ben biraz daha şaşırıyorum. Yani bilmiyorum ya.
1: Heyecanlı mı anlamına söylemeye çalışıyorsun?
2: Gereğinden fazla heyecanlı. Biz bu heyecanlı başkanları istemiyoruz artık ya. Daha aklı başında başkanlar istiyoruz.
1: Anladım.
2: Temelinde şöyle bir eleştiri olmak istiyorum kendimce. Yani şimdi kendisi diyor ki işte bir daha Fenerbahçe'yi bu hale getirenleri istemiyoruz. Gençliğimizdeki Fenerbahçe'yi istiyoruz. Hakan Safi çok yaşlı değildir. Gençliğindeki Fenerbahçe'yi kim yönetiyordu acaba? Ya tek vizyonu şu olmuş gibi sanki. Yani yanılıyor muyum? Oyuncu alacağım. Parayla oyuncu alacağım. Bu mudur ya Fenerbahçe'nin sıkıntısı? Önce hatırlarsanız bir Milanlı oyuncuyu Rafael Leao'yu piyasaya sürdüler. Beklediği etkiyi alamadı. 15-20 gün bu konuşuldu bu işin. En son kendisi 3-5 gün önce dedi ki ya 10 dakika izledim Fenerbahçe'nin topçusu olmadığını anladım. Yani neden o zaman bu 15 gün boyunca konuşulmasına izin verdi? Bence beklediği etkiyi alamadı. Yıldız oyuncular bana bunu şey söyleyebilir misin? Mesela Porto'da forveti kim? Deniz Gül diyeceksiniz ama o değil bence. Bence şu an bizi dinleyenlerin yarısından fazlası Porto'nun golcüsünü bilmiyordur. Portekiz Ligi'nin şampiyonu. Ama bir Portekiz Ligi'nde Sporting Lisbon'dan bir oyuncuyla anlaşmış kendisi. Kaç kişi biliyor da Luis Suarez zaten herkes Barcelona'da oynamış Luis Suarez anlar. Ya bu oyuncuyu yıldız diye şu anda lanse ediliyor. İşte büyük paralar dönüyor. Yani bilmiyorum ya biz bunları çok duyduk, çok yaşadık. Bu mudur ya Fenerbahçe'nin vizyonu? Ya şimdi hemen bir kısaca vaktinizi alacağım. Az Yıldırım'ı eleştiriyorlar. Az Yıldırım vizyonsuzlukla suçluyorlar. yıl hatırlar mısınız bilmem, bir acı var mı soğuk musa katılmış Fenerbahçe. O zamanki Fenerbahçe'nin antrenörü İspanya Ligi'nde antrenör olan, işte şampiyon olmuş, Dünya Kupası kazanmış Aragones. Yarışmadaki yarışmacı Roberto Carlos. Orada bir sanatçı kutu açıyor, Ronaldinho açıyor, diyor ki sizin için diyor küçük bir kutu açtım diyor. Yöneticilerden biri de Ali Koç. Yani Fenerbahçe'nin vizyonu buydu. Luis Suarez midir ya da işte Lewandowski midir 40 yaşındaki? Yani bu adamları getirsin, 30 yaşındaki birini getirsin ya da 26 yaşında bir oyuncu getirebiliyorsa sıkıntı yok. Mesela Galatasaray Can Uzun'u istiyor 45 milyon euroya. Onu alsınlar 50 milyon euroya. Daha büyük etki yaratır bende.
1: Anladım, anladım.
2: Ya da Hakan Çalhanoğlu'nun etkisinden daha büyük etkisi olur diye düşünüyorum. Bu daha bir vizyondur bence yani. Seçim kazanmak için sadece bütün tuşlara basıyor gibi bir hali var.
1: Peki, çok teşekkürler. Kendine çok iyi bak, görüşmek üzere. Selamünaleyküm, Almanya'dan Uğur. Güzel, Uğur güzel. Aygün abi seni çok seviyoruz. Fenerbahçe'm şampiyon olunca seni Cani Gölü'nden özelden tebrik edeceğim inşallah demiş. Teşekkürler sevgili kardeşim. Kısa bir ara, aradan sonra ters köşe devam edecek.
3: Aygün Özipek'le ters köşe devam edecek.
4: Reklam.
5: Lezzet arıyorsan Festi. Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
8: Birikim yapmak yetmiyor.
9: Değerlendirmek de lazım.
10: Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat.
11: Bu kadar mesai harcayamam ben.
12: Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
7: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
13: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
14: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
4: Radyo Spor. Reklam.
3: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
4: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.

0: Evet, günaydın, günaydın, alo, günaydın. Alo.
1: Alo.
0: Günaydın,
1: alo.
0: Günaydın.
1: Günaydın.
0: Kimle görüşüyoruz?
1: Gaziantep'ten Adem.
0: Adem Bey, hoş geldiniz, nasılsınız?
1: Teşekkür ederim abi, siz nasılsınız?
0: Çok teşekkürler, buyurun, dinliyoruz Adem Bey.
1: Abi ben bazen kızıyorum, neye kızıyorum biliyor musun?
0: Bilmiyorum Adem, neye kızıyorsun?
1: Abi şu canlı yayını diyorum, bir gün böyle, birkaç gün böyle, birkaç hafta, birkaç ay, birkaç yıl kapatsan mı diyorum. Şimdi niye diye soracaksan.
0: Nedeni abi, biliyorum diyeceğim.
1: İyi niyet niye suistimal oluyor? Yani arkadaşlar bağlanıyor, güzel, tamam, hoş. Herkes meramını anlatıyor, derdini anlatıyor. Şampiyon olamıyoruz, şampiyon oluyoruz. Yani burada diğer arkadaşların yani moralini, canını sıkmanın bir anlamı var mı? Ben geçen hafta aradığımda ben bazı arkadaşlar Ünal abiyle İsmail abiyi söylemiştim. Ben kapattıktan sonra genel kardeşim sağ olsun hani usluğuna biraz dikkat etse daha iyi olacak da şahsi olaraktan bir şey söylemedim. Size hani benim söylememde saygıdan işte ne bileyim birkaç şeyden bahsetti. Herkes kendi takımını konuşsun. Ben konuşuyorum. Zaten iyi biliyorsun. Hı-hı, ben başka.
0: Doğru.
1: Yanımda da şu an biri Beşiktaşlı, biri Galatasaraylı arkadaşlar var. Ne güzel sohbet.

0: de seni dinleye dinleye gidiyoruz.
1: Onlara da selam
0: ama
1: olsun.
0: Kızdığım noktalar çok az. Bazen diyorum ki keşke canlı yayını kapatsa da seni, sadece seni dinletseler ya. Yemin ediyorum vallahi kızıyorum bazen ya.
1: Peki.
0: Ben hepsini de çok seviyorum. Arayanları yani Beşiktaş'ından tut. Sarayın hepsini seviyorum. Ama kalp kırmadan üzül, yani kimse kimseyi üzmeye al.
1: Doğru, doğru.
0: Şimdi söyleyeceklerim transferler üzerineydi. Ben arayacak olan arkadaşlarımla zamanla almak istemiyorum abi.
1: Peki Adem.
0: Sevgiler, saygılar.
1: Kendine çok iyi bak, görüşürüz. Birkaç dakika ara verelim Batı dinleyici kısmına. Sayın Saadettin Sanan, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sayın Saadettin Sanan dün HT Spor'a çok önemli açıklamalarda bulundu. Sayın Başkan açıklamalarından bazı satır başları almak istiyorum. Hep şunu söyledim, mali açıdan da Fenerbahçe'nin gelir sorunu yok, gider yaratma sorunu yok, gider sorunu var dedi Sayın Saadettin Sanan. Hatta son zamanlarda daha da kötüye gitti bu olay dedi. Kadroda olmayan, bakın kadroda olmayan, formayı giymeyen, oynamayan oyunculara çok maaş veriliyor ve böyle bir iki tane değil, çok oyuncu var. Önceki yıllardan kalan diyor. Fenerbahçe bir türlü omurgasını oturtamadı. Sürekli sil baştan bir kadro yapılaşması var. Biz buna engel olmaya çalıştık dedi Sayın Saadettin Saran. Şu ana itibariyle bakın Fenerbahçe Spor Kulübü şu an itibariyle iki tane hocaya, bizim zamanımızda iki hocaya tazminat ödeniyordu, maaş ödeniyordu. Bunların olmayacağı bir Fenerbahçe yaratmaya çalıştık dedi Sayın Saadettin Saran. Genduzi, Kante, Sıdıkı, Şerif transferleri her ne kadar eleştirilsek de bu amaca hizmet için yapılan transferlerdi. Yani bugün Fenerbahçe'nin orta sahası sadece bugüne kadar gelmiş geçmiş Fenerbahçe'nin en iyi orta sahası değil, Türkiye'nin en iyi orta sahası ve 3-4 sene emanet edilebilecek bir orta saha dedi Sayın Saadettin Saran. Bizim zamanımız yetseydi, vaktimiz yetseydi bunu defans içinde yapacaktık. 3-4 sene emanet edeceğimiz bir takım oluşturacaktık. Kısmet olmadı dedi Sayın Saadettin Saran. Devam edelim. Adaylardan bir tanesi şunu söylüyor dedi. Bir iki tane takviyeyle gayet güzel olur bu takım diye, ki niyetimiz de vardı. Bizim belirlediğimiz oyuncuların çoğuyla da konuşuluyor. İki tarafta konuşuluyor. İki tarafta konuşuyor. Bence biz aldığımızdan daha iyi bir Fenerbahçe bıraktık. En çok Sıdıkı Şerif yüzünden konusuna eleştirildik dedi Sayın Saadettin Saran, ama bunların hepsi bir plan çerçevesindeydi. Hem de teknik kadro ile konuşularak yapıldı dedi. Devam edelim şöyle. Ben bu oyuncuları biz almadık, ben bunları tanımıyordum gibi bir şey demedim, demem dedi Sayın Saadettin Sanan. Tarzım değildir. Divan kurulunda çıktılar, bu oyuncuları nereden bulmuşlar dediler bir hafta öncesinden. Bence hiç hoş olmadı bu. O benim tarzım değildir. En iyi hoca bizim hoca, en iyi oyuncu bizim oyuncu, en iyi takım bizim takımımız. Elimizdekiler bu, bu da biz. Biz bir aileyiz. İlk günden beri onu vermeye çalıştım. Samandıra'daki toplantılarımızda hiçbir maç kaçırmadım. Deplasman değil, her futbol maçına gittim. Her yerde de oyuncularımızla biz bir aileyiz hissini aşılamaya çalıştım. Herkes sonuçta üzerinden konuşuyor ama tabii ki bazı şeyleri değişik yapabilirdik. Tam ustalık dönemimize girmek üzereydik esasında, ama sağlık olsun. Genel olarak vicdanımız rahat. Ben ve arkadaşlarımın dedi Sayın Saadettin Saran. Lokman konusuna geldiği zaman da Sayın Saadettin Saran'ın, Lokman'ın alınmamasının sebebi teminat mektubu değil. Özellikle bunu okumak istiyorum çünkü o dönemde Sayın Saadettin Saran'ı teminat mektubu üzerinden vurmaya çalışan troller vardı maalesef. O trollerin zaten kimler tarafından beslendiğini hepimiz çok iyi biliyoruz. O işin aslı öyle değil dedi Saadettin Saran. Ben olmasa da birebir olan biriydim. Teknik kadro, futbol aklımız, herkes Lokman konusunda hemfikirdi. O istedi, bu istemedi. Hepsi yalan. Herkes istedi. Yok işte burada o evrak var, orada bu var. Hepsi yalan. Yurt dışına sırf bu iş için gittim. Oyuncunun menajeriyle görüştüm. Afrika Kupası'nda Fas'ta Lokman'la buluşacağımı söyledim ki çok hoşuna gitti. O akşam da Atalanta'nın yöneticileriyle buluşurken malum sebeplerden, bakın özellikle onu çiziyorum, bir itibar suikastına uğradı biliyorsunuz. Malum sebeplerden dolayı apar topar kalktım ve geri döndüm. Karşı tarafta böyle olunca tabii birdenbire masadan kalkmaları onlar için de ne olacağı belirsiz bir durum oldu. Orası da transferin kırılma noktası oldu dedi Sayın Saadettin Saran. Yani biz teminat mektubunu vermiş olsak da vermesek de transfer yürümeyecekti, olmayacak dedi Sayın Saadettin Saran. Galatasaray maçından sonra özellikle bu Tedesco'nun gönderilmesiyle ilgili de tabii ki biraz yoğun eleştiriler vardı Sayın Saadettin Saran'a, ki ben burada defalarca bu konuyu anlatmaya çalıştım. Hocayla bazı futbolcuların arasındaki sıkıntıların olduğunu, sadece hocanın 6 tane futbolcuyla

0: görüştüğünü ve takım yaptığını burada anlatmıştım ben defalarca. Sayın Saadettin Saran da bu konuyu biraz açıklamaya getirmiş. Kaybettiğimiz Galatasaray maçından sonra bana gelen teknik rapor hocamızla oyuncular arasında bugün arasındaki bağın koptuğuydu. Ve böyle devam ederse bu saatten sonra puan almakta da zorlanacağımızdı. O yüzden öyle bir karar aldım. Çünkü Şampiyonlar Ligi'ne katılmak çok önemli. Ve bizden sonraki ekibe Şampiyonlar Ligi'ne katılması için elimizden ne gerekiyorsa yapmamız gerektiğini, Fenerbahçe için doğrusunun bu olduğunu düşünerek bu kararı aldık. Karar da doğru çıktı dedi ki burada da Sayın Saadettin Saran'ı tebrik etmemiz lazım Sayın Başkanı. Hakikaten çok büyük bir sıkıntı vardı Samandıra'da. Hocayla özellikle yerli futbolcular ve bazı yabancı futbolcular arasında sıkıntılar vardı. Şimdi ilk kez duyacağınız El Nesri konusunu açıyor Sayın Saadettin Saran. El Nesri için bizi adamı sattılar diye eleştiriyorlar ya. Kocaeli maçında hoca onu 65 dakika civarında oyundan çıkardı. Maç bittikten sonra oyuncular soyunma odasına geldiğinde El Nesri duşunu almış ve vedalaşmadan gitmişti. Çünkü yuhalanmanın sosyal medya yazılanların etkisi oluyor. Diğer oyuncuların karısı için de yazılıyor. Bunlar gencecik insanlar, etkilenmiyorlar mı sanıyorsunuz? Biz transfer yaparken artık bu oyuncu öyle bir baskıyı kaldırabilir mi diye de bakıyoruz. Oyuncularımızın birçoğu, özellikle Türk oyuncularımız kendi sahasında oynamak istemedi dedi. Burada özellikle hep belirtiyorduk Ederson üzerinden. Fenerbahçeli birçok İrfan Can Kahveci başta olmak üzere, En-Nesyri başta olmak üzere, İsmail'di, Ozan Oğuz'du, Şikrinyer'di, Mert'ti, hepsinin eşlerine, çoluklarına, çocuklarına, ailelerine yapılan hakaretlerin haddi hesabı olmadığını burada defalarca söyledik ve bunların yanlış olduğunu defalarca belirttik. Ve bakın görüyorsunuz değil mi? Futbolcular kendi sahasında oynamak istememişler. 2-0 mağlupken kendi evimizde yuhalandılar. Ama ondan öncesi de var. Bir sürü maçımızda çok kritik yerlerde yuhalanalım korkusuyla oynamadılar diye açıklamalarda bulundu Sayın Saadettin Saran. Bunlar çok genç çocuklar dedi Sayın Saadettin Saran. Koca koca insanlar etkileniyor. Sosyal medyada şunu demişler, bunu demişler diye. Hele de bir de eşine, çoluğuna, çocuğuna, nişanlısına adam oynayacağı varsa oynamıyor, istemiyor dedi Sayın Saadettin Saran. Hemen şu son kısımlara da bakalım. 8 aylık süreç bize 8 sene gibi geldi. Arkadaşlar da ne kadar yıprandın diyorlar. Tabii ki içimizde bazı şeyler kaldı. Geriye dönüp baktığımızda keşke hazırlık kampını beraber geçirebilseydik. Keşke bir yaz transfer, ki yaz transfer dönemi çok önemlidir. Yani devre arası transfer yapmak çok zordur. Çünkü takımlardaki futbolcuları getirmeniz mümkün değil. Özellikle ideal 11'inde oynayan veya kadroda bulunan. Genellikle kadro dışı olan, yani teknik kadroyla sıkıntı olan, problemli olan futbolcular genellikle Ocak ayı transfer döneminde kendilerine kulüp bakıyorlar. Bu anlamda yaz transfer dönemini geçirmediğinin sıkıntısını belirtti Sayın Saadettin Saran. Ve tabii ki Fenerbahçe'de iklimin de değişmesi gerektiğini bir kez daha söyledi. Bir kere biz gelirken de ezber bozduk. Kimseye sataşmadık, kazandık. Gelirken de ezber bozuyoruz. Fenerbahçe şunu getirdik. Uzun yıllar burada aday olmak çok zordu. Gitmek de çok zordu. Biz artık bunun ikisini de kolaylaştırdık. Aday olmanın da zamanı gelince gitmeyi de bilmenin en önemini bu camiaya getirdik diye düşünüyorum. Bizi eleştirdiler. Geçici yönetim dediler. Keşke bir takım insanlar da bu görevin geçici olduğunun farkında varsalar. Bizim hepimiz burada geçiciyiz. Tek kalıcı yer Fenerbahçe dedi Sayın Saadettin Saran. Tekrar teşekkür ediyoruz Sayın Başkan'a. Fenerbahçe'ye vermiş olduğu hizmetlerden dolayı çok da önemli işler yaptı. Ama tabii dediğimiz gibi maalesef hoş olmayan şeylerle de karşılaştığını tekrar belirtelim. Evet, devam edelim. WhatsApp'a telefon almaya da devam edeceğiz. 10.30'a kadar dinleyici alacağız. 10.30'dan sonra Nihat Erence Trabzon. Trabzon'da da transferler arka arkaya gelmeye başladı. Ve Orancan Beşiktaş. Orancan'la da Beşiktaş'ı konuşacağız. Beşiktaş'ta hoca sıkıntısı günden güne büyüyor. Günaydın. Alo, günaydın.
1: Günaydın Aygün abi. Nasılsınız? İyi misiniz?
0: İyiyim. Sağ olsun. Nasılsınız?
1: Sağ olun.
0: Alo. Yener Bey hoş geldiniz. Buyurun, dinliyorum sizi. Alo. Alo. Yener Bey? Batı, Yener Bey nerede? Alo? Düştü mü? Gitti mi? Düştü mü? Dinleyici almaya devam ediyor. Aygün abi kolay gelsin. Yeniler diliyorum. Bayrampaşa'dan Cengiz, klimacı kardeşimize sevgilerimizi iletelim. İyi günler Aygün Bey. Ben Almanya'dan Seyfettin. Fenerbahçe taraftayım. Sayın Hakan Safi Bey aynı 80'li yıllardaki politikacılar gibi konuşuyor demiş. Peki devam edelim. Alo, günaydın.
2: Alo. Günaydın, merhaba.
0: Merhaba, kimle görüşüyoruz?
2: Mustafa ismim, Ankara'dan.
0: Buyurun Mustafa Bey, hoş geldiniz.
2: Merhabalar, bu seçim yarışı işte az kaldı, hafta sonu herhalde belli olacak.
0: Evet, hafta sonu bir seçim var Fenerbahçe'de.
2: Şey merak ediyorum ben, Aziz Başkan yani adaylığını koyduktan sonra şöyle bir cümle kullandı mı? Hani Fenerbahçe'nin bana ihtiyacı var, benim Fenerbahçe'ye ihtiyacım yok, işte gelirsem bir yıllığına bu işi düzene sokmak için geleceğim gibi bir cümle kullandı mı acaba?
0: Ya bir yılına geleceğim, bazı işleri düzeltmek için geleceğim, şampiyonluktan sonra bıraktım tarzı cümleler kullandı.
2: Hı-hı. Ama şeyi dedi mi yani, bana Fenerbahçe'nin ihtiyacı var.
0: Benim öyle bir şey hatırlamıyorum ya. Eğer varsa da gerçekten hatırlamıyorum. Çünkü o kadar yani çok konuşmalar oluyor ki.
2: Eğer o cümleyi kullandıysa Aziz Yıldırım değişmemiş gene. Yani eski Aziz Yıldırım.
0: Bilemiyorum şimdi, hakikaten hatırlamıyorum
2: Mustafa Bey. Çünkü denk geldim de o çok gitti ya, bir yerlere katılıyor.
0: Çok konuşmalar yapılıyor her iki başkan
2: evet, işte
0: açısından.
2: Yani, hani orada ben dün Saadettin Saran'ı da dinledim. Hani bir şey HT Spor'da. Hani gayet açık dille anlattı. Bir tek Lukman'ın transferinde masadan kalktı dedi. Onu anlayamadım sadece.
0: O apar topar gelmesi gerekiyordu ya Türkiye'ye.
2: İşte yani ha, o sorunlar.
0: O olaylardan dolayı. Aynen aynen anladım, ondan dolayı. Karşı tarafta bunu şaşırdığını belirtmeye çalıştı.
2: Çok gidildiğini bahsetti. Yani en çok ona üzülmüş bence. Yani haksız yere.
0: Aynen.
2: O konu yüzünden hani Fenerbahçe'yi arkasına alıyor gibi değil. Ben bırakma kararı seçim kararını o zaman verdim dedi.
0: Doğru.
2: En azından sözünde duran bir başkan, öyle söyleyeyim.
0: Tabii ki canım. Evet.
2: Yani
0: öyle.
2: Verdiği
0: sözün arkasında duran bir insan, doğru.
2: Sadece şampiyonluğu da bence hani hatalar da vardı da, başka hatalar da vardı sahada. Neyse, onu konuşmuyordum zaten.
0: Peki.
2: peki Hakan Safi'nin transfer vaatlerini gerçek görüyor musunuz? Yani siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. Futbolcular açıkladı. Luis Suarez, işte Lewandowski anlaştı.
0: Dün şunu söyleyeyim. Suarez'in menajerinin dün akşam İstanbul'da olduğunu ve bir görüşme yaptığını duydum. Açık ve net söyleyeyim. Yani orada bir yalan bir durum yok. Onu tekrar belirteyim. Yani böyle bir şeyde tenezzül etmezler diye tahmin ediyorum. Çünkü menajeri buradaymış. Bir görüşme gerçekleşmiş. Hatta biliyorsunuz Fabrizio Romano da dün akşam bununla ilgili son dakika haberi olarak geçti. Evet. Ki bu da biliyorsunuz, o da transfer döneminde hakikaten önemli bir gazeteci. Futbolcular konuda anlaşıyor. Aynen. Şöyle söyleyeyim. Dün sosyal medyada biraz farklı rakamlar vardı. Benim almış olduğum bilgi, yani kulübüne 60 milyonu yatırırsan, serbest kalma bedelini yatırırsan, eğer futbolcuyla anlaşmışsan 60 yatırdığın zaman futbolcu geliyor. Onu söyleyeyim.
2: Benim
0: 60 milyon euroymuş.
2: Kimse seçilsin, birbirinin yanında olması. Öyle
0: ben de aynı düşünüyorum. Yani, kazanan Fenerbahçe olsun, beraber
2: hani
0: hareket etsinler.
2: Saadettin Bey nasıl elimden geleni gene yapmaya devam edelim.
0: Tabii canım, gene her türlü desteği hazırım diyor. Her türlü desteği hazırım
2: yani
0: diyor.
2: İşte aynı şekilde iki başkanı da, Aziz Bey kazanırsa Hakan Safi yanında dursun. Aziz Yıldırım kazanamazsa Hakan Safi'nin yanında Aziz Bey'in
0: durması lazım.
2: İşte yani hani olmazsa biz işte bir yere gelemiyoruz yani, ben onu
0: doğru. Ne demek istediğini çok iyi anladım. Doğru söylüyorsunuz.
2: Yani iyi yayınlar dilerim.
0: Çok teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın. Aygün selamlar. Teknik direktör açıklanan başkan adayım olur. Biri açıklamaya korkuyor. Diğeri seçimden 5 gün kalmasına rağmen demek ki hala arkadaşlar bildiğim kadarıyla yani gelen bilgiler bugün günlerden Perşembe, yarın Hakan Bey'in bütün isimleri açıklayacağını duydum. Aziz Bey de açıklamalar yapacağını duydum. Onu tekrar söyleyeyim. Galiba bu akşam iki başkan NAV'a çıkıyor galiba. NAV kanalına çıkacaklar tahmin ediyorum. Ersin Düzen'in programı galiba. Oraya çıkacaklar yönünde bazı haberler vardı. O kadar çok kanallara, o kadar çok yerlere gittiler ki. Özellikle iki başkandan da şunu rica ediyorum. Yani 300'e yakın dernek oluşmuş ya Fenerbahçe'de. Yani 7 kişi, 8 kişi, 10 kişi kongre üyesi dernek kurmuş. Ondan dolayı da maalesef her derneğe de gitmek zorunda kalıyorlar. Buna bir çözüm bulunması lazım. Yani bu dernekleri bir şekilde azaltmak lazım. Ya bir kıstas koyacaksın, ne bileyim, en az 500 üyesi olan, kongreyesi olan. Onu özellikle belirtelim. Yani ben Fenerbahçeliyim, yok. Ben Fenerbahçeliyim, üye olayım, yok. Kongreyesi olanlardan oluşan bir oluşum yapman gerekiyor. Çünkü abi 7 kişi kongreyesi dernek kurmuş. 3 kişi dernek kurmuş. Gidiyorsun oraya, kalabalık var, tamam. Ama kongre sayısına bakın. Ben bununla ilgili de dün de YouTube'da da yayın yaptım. Kongre sayısı, oy atmaya giden kişi sayısı 6-7'yi geçmiyor. Onu geçmiyor. Yani bunlara bir çare bulunması gerektiğini düşünüyorum. Kısa bir araya gidiyoruz.
3: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam edecek.
4: Radyo Spor. Reklam.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-Fatura

0: E-Defter'e tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
1: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. Arıyorum. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Kafam karışıyor, bulamıyorum. Daha ucuzu var, biliyorum. Biliyorum. Bir gün gelecek.
2: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
3: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
4: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
3: Akakçe.
5: Reklam.
6: Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor.
5: Radyo Spor. Sporun tek adresi.
7: Voleybolda Milletler Ligi heyecanı başlıyor. Dünyanın en iyi 18 takımı birbirinden çekişmeli maçlarla Esport ve Esport Plus ekranlarında sizinle buluşuyor. 2023 şampiyonu Filenin Sultanları bu başarıyı tekrarlamak, Filenin Efeleri ise tarih yazmak için sahne alıyor. Canlı yayınlanacak maçların yanı sıra özel programların da ekrana geleceği Voleybol Milletler Ligi heyecanında Burcu Hakyemez, Elif Ağca ve Neslihan Demir'in yer aldığı Yıldız Kadro sizinle buluşuyor. Voleybol Milletler Ligi canlı yayınlarla Esport ortak yayınıyla Radyo Spor'da.
8: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
9: Evet, Ters Köşe devam ediyor. Bir anda Fenerbahçe'de seçim çalışmaları, Sayın Az Yıldırım ve Sayın Hakan Safi seçim çalışmaları yürütürken bir yandan da Trabzonspor'da da çok çok önemli gelişmeler gerçekleşiyor. Transferler arka arkaya geliyor. Takımdan ayrılanlar oluşuyor. Ve şu an attığımızda Karadeniz Gazetespor Müdürü sevgili Nihat Erence var. Nihat abi, Trabzonspor'un hızına yetişemeyeceğiz galiba bu gidişle. Ne diyorsun?
10: Vallahi. Şöyle 2022 eğer hatırlarsan sevgili Aygün, o 2022'de yani şampiyonluk sezonunda da yine böyle sezona çok erken başlanıldı. Transferler daha önceden belirlenmişti. Hemen hemen neredeyse kamp başladığında %85, evet, diyelim, hatta %90 da diyebiliriz.
9: %100'e yakındı hatta abi, öyle söyleyeyim ben sana.
10: Öyle yani. Doğru. İşte birkaç tane daha böyle takviye yapmışlardı. Ama geri kalan bütün oyuncuları hemen hemen transfer etmişlerdi. Kampa yetişti. Şimdi bu sezonki strateji de yine aynı şekilde. İşte hemen başlayalım. Muçi'yi zaten kiralıktı. Muçi'nin bonservisi alındı. 8,5 milyon euro verildi. Hemen devamında Ruslan Malinovski Cenova'dan ayrılmıştı. Onunla zaten sezon içi bir görüşme yapılmıştı. Yani bu ara transfer döneminde de bir ara adı geçti ama o zaman istemediler. Yani şeye bıraktılar, bonservissiz olarak alalım diye, ki doğru hamleydi bence. O da tamam, orta saha oyuncusu, işte böyle oyunun her iki yönünü oynayabilen, biraz yaş olarak hani diğer oyunculara göre hep böyle bizde 17-21 aralığıydı şu anki yaş şeylerini böyle belirlemişti yönetim, ama o herhalde sanıyorum bir iki tane böyle deneyimli oyuncu olacak yine. Malinovski'yi de bitirdiler. Hem 19 milli takımda oynayan, Köln Akademisi'nden yetişen Thierry Karadeniz, baba Türk, anne yabancı. O da ondan da beklentiler çok büyük sevgili Aygün. Yani ben bir iki tane bizim akademide oynayan çocuklar da var. Onlarla da biraz konuştum. Hani o birebir milli takımda oynamışlar. Oyuncuyu çok beğeniyorlar. Çok hızlı, çabuk, çok kolay karar veriyor diyor. Driplingleri müthiş. Yani bizim için de izlemediğimiz için ancak ondan birlikte oynayan oyunculardan bilgi alıyoruz. Şimdi dün de Cabral geldi biliyorsun.
9: Evet.
10: Benfica'dan alındı. Yani hatırı sayılır bir bonservis daha, işte kap açıklaması belirlendikten sonra ne kadar kaç paraya mal olduğu daha net belli olacak ama oyuncu için işte özellikle Fatih Tekke çok ısrarcıydı. Milli takım kampından Yeşilburun Adaları'nda oynuyor. Milli takım kampından imza için getirdiler. Yani bu da çok önemli aslında. Şeye bekletmediler. Dünya Kupası'nın hani oynansın sonra alalım diye o. Çünkü geçmiş yıllarda o tür sıkıntılar yaşandığı için oyuncuyla Dünya Kupası öncesi anlaşıyorsunuz. Ama oyuncu Dünya Kupası'nda öyle bir performans sergiliyor ki yani hani diyelim 10 milyona anlaştınız bir anda değeri 40'lara falan çıkıyor. Yani orada da akılcı bir politika uygulandı. Özellikle bir futbolcu sol bek, sağ bek, sağ ön, sol ön yani orta sahanın değişik pozisyonlarında da oynayabilen bir oyuncu. O da tamam. Tabii bundan da kalmıyor. Şimdi bugün itibariyle de ben yine bir iki tane transferin
9: şeyi gördüm abi. Nihat abi özür dilerim sözünü kestim. Dur bakayım hemen. Metehan'ı gördüm.
10: Metehan da tamam.
9: Mimaroğlu. Metehan, Gençler Birliği'nden.
10: Evet, Metehan da çok güçlü bir futbolcu. Eğer izleme şansın olduysa fizik olarak çok güçlü, evet. kolay kolay pes etmeyen, şeyci böyle inatçı bir yapısı var. Bunlar da şimdi şöyle düşünmek lazım sevgili Aygün. Yani bu sezon diyelim artık. Bu sezon Trabzonspor 3 kulvarda birden oynayacak. Şimdi UEFA Avrupa Ligi playoff'unu geçtiği anda 8 tane maçı var. Bir de playoff'ta 2 maçı oynayacak. 10 maç. 10 tane Avrupa sadece daha üst turlara gidemeseniz bile. Onun dışında 19... bir anda 19-38 34 hafta lig maçı.
9: Yani bir 50'yi geçiyor hocam. Evet, Zira doğru. Türkiye Kupası Avrupa maçları falan filan 50'leri geçiyor. Geçecek şimdi, yani.
10: Böyle bir şeyde biraz alternatiflerinizin de çok olması lazım ki daha kolay, daha rahat. Çünkü bu sene aslında şöyle Trabzonspor'a özellikle şampiyonluk konusunda da şans birkaç kez geldi. Senden yine konuşmuştuk.
9: Evet, yani doğru.
10: Galatasaray maçı kazanıldı. Sonrasındaki süreçte 4 maçta 9 puan kaybedildi. Belki orada böyle geniş böyle rotasyonu yüksek bir kadro olsaydı elinde, alternatifler biraz fazla olsaydı çok daha farklı şeyler şimdi konuşuyor olabilir. Ama o dönem maalesef bir Onaç'ın sakatlığı çok şeyi etkiledi. İşte o arada stoper hattında sıkıntılar oldu. Yani oldu da oldu. Bunun en büyük sıkıntısı da özellikle alternatifli dediğimiz bir kadronun olmaması, alternatif oyuncuların olmamasıydı. Bu sezon o konuyu biraz daha ön planda tutuyorlar ve gerçekten şu ana kadar da çok akılcı bir plan.
9: Politika yürütüyorlar diyorsun.
10: Dün de şey vardı, muhtemelen onu da görmüşsündür. İstanbul'da bir toplantı vardı.
9: Evet, nedir o abi? Neler konuşuldu, neyle ilgili kararlar alındı sevgili Nihat abi?
10: Şöyle diyelim, o işte orada başkan vardı, sevgili Ziyad Kafkas vardı. Ondan sonra hoca var tabii ki. Bizim sportif direktör de var. Yani böyle A takımı dediğimiz ekip oradaydı. Onlar kendi aralarında zaten her sezon başı bizim böyle bir şey var. Mutlaka bu böyle bir toplantı gerçekleşiyor. Yani neler yapılacağı zaten daha önceden bunlar belirgin olmuş olsa bile orada mesela eğer kaçırdıkları bazı konular varsa onları da tekrar konuşuyorlar. İşte Emrah Tok vardı. Yine İbrahim Şahinkaya da biliyorsun başkanın dayı tarafından akrabası. Hı hı, hı. Yani tanıdık bir isim Şahin Kayalar'dan. Şimdi böyle bir ekiple dün neleri konuştular? Öncelikli olarak tabii ki şöyle diyelim yani
9: finansal biraz bazı konular olabilir mi yani takımı çünkü hakikaten ya, en büyük sıkıntılardan bir tanesi Sayın Başkan'ın da devamlı aynı Ertuğrul Bey'in de yani finansal anlamda ödemeler anlamında yaşanan sıkıntıları anlatıyor ki niye anlatıyor onu da biliyorsun sponsor anlamında sevgili Nihat abi hem de böyle tribün gelirlerinin en az olduğu doğru mu ürün satışlarının çok az olduğu bir kulüplerden bir tanesi Trabzonspor aslında baksana tarihine çok büyük başarılar var ama ürün anlamında, sponsorluk anlamında, tribün gelir anlamında hakikaten biraz sıkıntı yaşıyor Trabzonspor.
10: Ya şöyle, ben şimdi mesela şampiyonluk sezonunu hatırlıyorum. Her maç 41 bine oynandı.
9: Evet, doğru.
10: Yani şimdi bir de işin hani realitesine de bakalım. Eğer siz başarılı bir kadro kurarsanız, ki şu anki görüntü öyle gözüküyor. İyi bir kadro. Zaten elinizde evet gidecek oyuncular var ki bir tanesi gitti biliyorsun. Zubkov gitti.
9: Zubkov gitti.
10: Yani ya kadro iyiyse Trabzonspor taraftarı takımını hayatta yalnız bırakmaz. Evet, çok sıkıntılar var. İşte stada gelmek kolay olmuyor. Şimdi eski seneleri hatırlarsın. Avni Aker tam Trabzon'un göbeğiydi. Yani gelmesi, gitmesi, ulaşması son derece kolaydı. Ama Akyazı o kadar kolay değil. Yani normal işte Sürmene'den, işte Araklı'dan, Arsin'den gelecek insanların oraya gelip dönmeleri kolay olmuyor. Hele ki bu sezon hatırlarsın 8-10 yapıldı maçlar. Yani düşün, pazartesi günü işine gidecek adam. 8'de başladı maç, 10'da bitiyor. En iyi şartta 10'da bitiyor. Birazcık sarksa 10 çeyrek. Stat'tan çıkması 10.30, araç bulması, o araca binmesi, gitmesi, yani birileri buluyor.
9: Doğru, doğru.
10: Zor da oluyor. Şimdi onu düşüneceğin adam diyor ki, ya maça gideceğim, otururum evde diyor. Ya da işte mevcut oradaki kahvelerde veya bir yerde oturuyor, maçı seyrediyor. Böyle tercihler de oldu. Ama şu var, başarının olduğu dönemde insanlar çok ciddi fedakarlıklar yapıyorlar. Ki ben bu sene o fedakarlıkların yine yapılacağını biliyorum. Hani sohbet ettiğimiz taraftarlarla yaptığım sohbetlerde de bunu görebiliyoruz. Yani her şey karşılıklı. Siz iyi bir kadro kurarsanız, insanlar o iyi kadroyu gördüklerinde, başarılar üst üste gelmeye başladığında gelip size o tribünleri doldururlar. Evet, tabii ki Trabzonspor'un handikapı fazla, şöyle fazla. Yani birincisi, evet tamam çok güçlü bir şehir takımısınız ama kolay sponsor bulamıyorsunuz. Eğer bulunan sponsorların çoğu da inanın ki Ertuğrul Doğan'ın çabaları sonrası bulduğu sponsorlar. Yani mesela İstanbul kulüplerinin sponsorlarının birçoğu sen de biliyorsun. İşte Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın, belki Beşiktaş'ın yani sponsorlar kendileri, evet, geliyorlar. Doğru. Şeylere, kulüplere size sponsor
9: olayım diye uğruyorlar, doğru.
10: Ama doğru. Trabzon'da öyle değil. Trabzon'da yani sponsoru bulduğunda, işte mesela ben yani sponsor ismi vermeyeceğim. Son forma reklamının olduğu firma, orada ayaküstü kendisiyle sohbet etme imkanımız olmuştu. İstanbul'da yapılmıştı toplantı. Adamcağız yani şeyim diyor ki, yani Ertuğrul Bey'i diyor çok seviyoruz. Hani bize değer katacağı için Trabzonspor kabul ettik diyor. Yani gerçekten de bu sene o firmaya bayağı değer kattı. Yani Trabzonspor'un işte şampiyon, kupada şampiyon olması, ligde öyle ya da böyle ilk 3 sırayı alması, tabii sponsorları da biraz elini güçlendiriyor. Niye? Bildik bir takım, iyi bir takım, şampiyon olan bir takım. O takımın göğsünde siz kendinizi görüyorsunuz. Yani bu anlamda biraz daha bu sene tahmin ediyorum yani benim yine yeni aldığım duyumlar, yönetimde de 2-3 tane böyle biraz ekonomisi güçlü isimler düşünüyor. Ki bence doğru da yapar. Yani çünkü evet tamam, şu anki yönetici arkadaşların hepsi kendi, onların birçoğu da dostumuz, arkadaşımız, sohbet ediyoruz ama çok, yani doğrusunu söylemek gerekirse sevgili Aygün, çok yani öyle ceplerinden bir para çıkan yöneticiler değil bunlar.
9: Kulüplere yani düşün, de maalesef kulüplerinde paralı yöneticilere ihtiyacı var. Doğru söylüyorsun.
10: İşte sen Fenerbahçe kulübünü yıllarca içindeydin.
9: Aynen.
10: Son dönem başta Saadettin Bey olmak üzere dünya paralar harcadılar kulübe.
9: Ciddi yani, rakamlar yani, dediğin doğru. Çok büyük ciddi rakamlar. Çok büyük rakamlar. Yani kaldırmam kolay değil o rakamları. İşte, söylemek gerekirse.
10: Şimdi en basit örneğini vereyim. Geçen yine böyle bir sohbette şöyle bir ifade kullandı. Bir Galatasaray muhabiri, Abdullah Biricik çocuğun ismi galiba. Dedi ki işte yeni sezon için Galatasaray normal çıtayı 27-30 arasında belirlemiş. Yani en düşük, en düşük 27 milyon 30 milyon. Ya bizim bütün transferlerin hepsini topladığında o parayı tutmuyor. Sadece bir oyuncu için bizim geçen sezon harcadığımız paranın tamamı o kadar. Yani aradaki farkı anlatmaya çalışıyorum. Ki bu sene mesela bazı oyuncu biraz böyle 8 artı 2'ler falan kariyerde biraz çıkıldı. Ya biz onları yazarken, söylerken inan ki bir yandan da diyoruz ki inşallah hani ekonomik olarak sıkıntılar çekilmez diye. İşte burada yine birazcık Trabzonspor taraftarına iş düşüyor. Yani Trabzonspor şehrin her şeyi. Yani her şeyin ötesinde, siyasetin üstünde, şehrin üstünde. O yüzden buna taraftarların sahip çıkması gerekiyor ki ben çok yine 2022'den böyle biraz oradan örnek vereyim. Ben çok biliyordum mesela maç günleri şeylerden Almanya'dan, Fransa'dan günübirlik gelip gidenler vardı yani. Yani o sevgi, o sevda da...
9: Gene bana ama yani görüyorum ben gurbetçi çok fazla gelen, gurbetten çok gelen var yurt dışından Trabzon'a, maçlara.
10: Ya, evet işte zaten hani böyle kombinelerin...
9: büyük kısmını onlar işte, oluyor değil mi aslında baktığın
10: evet,
9: zaman?
10: Evet büyük bir bölümünü onlar oluyor. Veya büyük bir bölümünü işte İstanbul, Ankara, bazen işte şeyden İzmir yani buralardan... Çok taraftarların şeyleri var. Kombine sahibi taraftarlar var. Geliyorlar. Maçı izliyorlar. Dönüyorlar. Yani bu senede ben yine özellikle kombine konusunda taraftarların biraz daha hassas olacağını düşünüyorum ki. Sevgili başkan da geçenlerde yani bu konuda hani tem etmemeye çalışıyor ama tabii kolay değil. Yani tek başınıza o ekonomik gücü, o ekonomik sıkıntıyı karşılamanız mümkün değil. İşte o yüzden de biraz böyle mesela sadece Ertuğrul Doğan veya işte orada Nevzat Kaya yardımcı oluyor. Yani zaman zaman diğer yöneticilerin yani ceplerinden biraz para çıkıyor ama onlar hiçbir zaman Trabzonspor'un o hani daha da yukarıya çıkmasını sağlayacak boyutta olmuyor. O yüzden biraz Trabzonspor'da şu anda elini cebine atacak 3-4 tane ki bizim aldığımız duyumlar da o yönde yönetici olacak. Olması da gerekir. Şimdi Ertuğrul Doğan ve yönetimi ne kadar güçlü olursa birçok alanda daha rahat hareket ederler. Şimdi bir sürü yeni planlama var. İşte arazilerle ilgili stadın dışına AVM yapımı konusu var. Yani önünde de yapması gereken ve planlanan şeyler var. Bunların olabilmesi de hep dönüyor dolaşıyor sevgili Aygün paraya. Para olduğu zaman hani diyor ya para var huzur var. Para olursa huzur biraz daha fazla olacak diye düşünüyorum. Tabii ki şimdi ayrılan oyuncular diye başlamıştık. Sen soracaksın istiyorsan.
9: Aynen oradan başlayalım. Neden oradan başlayalım? Zubkov AEK'ya gitti. Demin de senin söylemiş olduğun 4 milyon euro bir açıklama yaptı zaten Trabzonspor. 4 milyon euro bir ödeme yapacak. AEK aynı zamanda galiba bir 500 bin euroluk bir bonus olacak. Bir de bir sonraki satışından da %10'luk bir para elde edecek Trabzonspor. Bence iyi bir satış. Ne diyorsun bu anlamda?
10: Yok be ben sevgili Aygün.
9: Ucuz yani, mu gidiyorsun?
10: Çok. Ya bugün ben sana çok samimi söyleyeyim. Fenerbahçe'yi Zubkov'u satmaya kalksan 10 milyon euroya satar. Öyle değil mi?
9: Evet doğru.
10: Zubkov çok kaliteli bir oyuncu. Çok yani bir de oyunu sadece kanat olarak da oynamıyor. 10 numara oynatabilirsiniz. Çok oyun aklı çok yüksek. Hele ki kafası başka bir yerlerde değilse. Yani onun Zubkov'un ayrılma nedeni tamamen ailesel eşiyle ilgili. Çünkü geçtiğimiz sezon çok büyük sıkıntılar çekti. 2-3 defa ben biliyorum Fatih Tekke o eşiyle yaşadığı problemler nedeniyle.
9: Şey anlamında mı? Yani sosyal medyadan dolayı mı sıkıntı yaşadı eşi? Çünkü biliyorsun büyük kulüplerde bunlar da yaşıyor. Fenerbahçe'de birçok futbolcunun ayrılmak isteme sebeplerinden bir tanesi bu işte. Sosyal medya taraftarlar biliyorsun linç ediyorlar. Ondan dolayı mı diyeyim? İstersen araya gidelim ondan sonra cevap verirsen çok sevinirim tamam. Nihat abi. Reklama gitmemiz lazımmış. Kısa bir aradan sonra Karadeniz Gazetesi Spor Müdürü Nihat Erenci ile sohbetimiz devam edecek. Çok kısa bir ara.
8: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam edecek.
5: Reklam.

0: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur. Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
1: Evet, Ters Köşe devam ediyor. Karadeniz Gazetesi Spor Müdürü Nihat Erenci ile sohbetimiz devam ediyor. Zubkov eşi dedik. Nihat abi neler söylersin? Buyur hocam. Tekrar söz sende
2: yani,
1: Nihat abi.
2: Öyle diyelim sevgili Aygün. Eşi Trabzon'da kalmak istemedi. Biraz zaten sorumlu bir tip. Yani o Ukrayna medyası da çok sıkça gündeme getiriyordu. Hatta yani şeyde ülkede de çok kalmak isteyen bir tip. Özellikle böyle Orta Avrupa'yı çok istiyordu ki bunlar Danilo Scon'la çok iyi arkadaşlardı. Müthiş iki iyi arkadaştı ki zaten hatırlarsın birlikte transfer olmuşlardı.
1: Doğru, doğru.
2: İkisine de 6'şar milyon euro kontrat bedeli verildi. Yani hatta biz o dönem çok yüksek bulmuştuk bu bedeli. Ama Zubkov yani o aldığı bedelin çok üzerinde oynamaya başladı. Scon olmadı, tutmadı. Devre arasında gitmişti zaten. Anderlecht'in Zubkov'u da istediğini biliyorum ama Anderlecht çok çıkamadı rakam olarak. Yani en fazla işte 4 milyon euroya kadar falan çıktılar. Yani o bir sonraki satışla ilgili şeyleri kabul etmedi. Sonuçta da AEK'yla menajeri görüşmüştü Zubkov'un ve AEK'ya gitti, Yunanistan'a gitti. Ya bu oralarda bunların yaşam tarzları değişik tabii ki. Yani biz de şimdi Trabzon'da özellikle dışarıdan gelen oyuncuların yani mesela Forum denen alışveriş merkezimiz var. En çok insanların gittiği yer orası. Yani ilgi çok müthiş. Mesela bir oyuncu Onana şeye geliyor, Forum'a geliyor gezmeye, işte kahve içmeye, sohbet etmeye veya alışveriş yapmaya. Yani bizim taraftarlarımız bir anda bakıyorsunuz orası böyle şey olmuş, staff gibi olmuş. İlgi alakası yok. Bunlar biraz o konudan
1: rahatsızlık mı duydular?
2: Şey oldu, biraz sıkıntı yaşadılar. İşte dedim ya kadıncağızın biraz da kendi kişisel sıkıntıları da bunun üstüne eklenince böyle bir problem oluştu. Sonra ayrıldı gitti. Zubkov işte orada 2-3 kez Fatih Hoca'dan izin istedi gitti o şeyleri çözebilmek için. En sonunda zaten sezon bitmeden de bir ara Zubkov'un performansı da çok düştü. Bayağı bir düştü bu yaşanan sıkıntılardan dolayı. Sonra kendini toparladı ama şeyden sözünü almış yani yönetiminden. Ya ben açık söyleyeyim yönetimin yerinde olsam 10 milyon euronun altında bir kuruşa göndermezdim onu. Zaten 6 milyon euroya aldım ve biraz önce örnek de verdim. Yani bugün hani derler ya babanın oğluna 10 milyona satarsın diye. Gerçekten çok başarılı bir oyuncu. Şimdi o tarzda bir oyuncuyu almak için tutuyorsun 10 milyon euroya yakın paralar harcıyorsun.
1: Ama kolay değil abi. Şimdi istemiyorsa da futbolcuyu tutmak da kolay değil be Nihat abi. Ha? Ne diyorsun?
2: Aygün haklısın ama orada da şu var. Profesyonel bu şey değil ki amatör futbolcu.
1: Sen de hemfikirim. Sen de hemfikirim yani. O %100 sen de hemfikirim bu konuda.
2: Yani sen parayı alırken hiç sesin çıkmıyor. Çatır çatır paranı alıyorsun. Sana kulüp bir gün dahi geciktirmemiş şeylerini, garanti
1: ödemelerini.
2: Tabii yani sen kulübün sana bunu yaptıysa tamam senin de yaşadığın böyle bir şey var. Gitmek istiyorsun ona da eyvallah ona da hayır demekler ama hak ederek gideceksin yani. Bilmiyorum tabii ki orada bence o 4,5 milyon euroluk bedel bence çok az oldu. Neyse artık öyle bir karar alınmış. Öyle
1: yönetim öyle bir karar almış diyorsun.
2: Yani ama şunu da rahatlıkla
1: söyleyeyim. Zubkov ayağında bir futbolcu o rakamlara getirmen mümkün değil. Doğru söylüyorsun. Türkiye piyasasından 10-15'in altına vermezsin. Onda da haklısın. Doğru söylüyorsun.
2: Ya
1: doğru.
2: Şu anda işte mesela görüştükleri oyuncular var.
1: Kimler var mesela abi? Kimler
2: mesela
1: var?
2: Mesela 20 bu 22 yaşındaki şey var. Noah Saviola. Bu da sol kanat sağ kanat oynuyor. Oyuncu şu anda konuşulan rakamı söylüyorum sana 11,5 milyon euro. Şimdi hesabı yapalım işte. Zubkov'u gönderdin. Onun yerine 11,5 milyon euroya oyuncu alıyorsun.
1: Orada yani doğru.
2: Yani çok bence tamam belki Zubkov'u ona satsaydın bunu 11,5'ü alsan derdin ki ya adam zaten kalmak istemiyordu lanet olsun ondan uğraşacağına. Gönderdik en azından böyle bir para da ama 4 milyon euro 4,5 milyon euro bence gerçekten çok az bir rakam. Yani ilerle bence daha böyle umarız yerine alınan oyuncular işte söyledim ya bu oyuncuyu söyledim Noah Saviola diye oyuncu yani çok hareketli, çabuk, yaş 22 ama Zubkov geldiğinden itibaren iyi oynamaya başlamış. Şimdi bu oyuncunun takıma adaptasyonu var, şu var, bu var, bir sürü şeyler var. Veya acaba bir Zubkov etkisi yaratabilecek mi? Kafamızda o soru işaretleri de var.
1: Onun yani, da şey vardı, anladım ne demek
2: bir
1: istedim.
2: Bir de ödediğin paraya bakacaksın. 11,5 milyon euro. Onunla da sanıyorum 4+1 yıllık anlaşma sağlandı. Önümüzdeki günlerde oyuncu gelecek Trabzon'a. İmzayı attıktan sonra dönecek. Yani ama işte bak ne diyorum, bir oyuncu gönderdin 4+3'e, bir onun yerine sol kanat, sağ kanat oynayabilecek oyuncu alıyorsun.
1: Bu transferler ekibin çalışması değil mi Nihat abi? Squad ekibin değil mi sizin?
2: Tabii. Noah Saviola uzunca bir süredir takip ediyordu zaten squad ekibi. Ya yani squad ekibi iyi. O Eren Mert gerçekten çok başarılı.
1: Evet, çok çok o ekiple ilgili çok güzel bilgiler geliyor çünkü.
2: Ya bir ara Galatasaray bayağı ciddi çocuğa çok asıldı.
1: İşte mesela, ekibi almak için mi? Çocuğu almak için. Transfer etmek için.
2: Çocuğa Trabzonspor'un verdiği işte maaşın 3 katı falan teklif edildi ki çocuk kendi de açıkladı. Ama Ertuğrul Doğan bırakmadı. Tabii biraz onun maaşını düzeltti. O ekibinin maaşını düzeltti. Yani bir zaten İstanbul'da görev yapıyorlar.
1: Doğru. İstanbul'da bir ekip demiştin sen. Ertuğrul Bey'in orada bir ofis demiştin galiba. Evet, yanlış hatırlamıyorum değil mi?
2: O Zorlu Center'da yeri var. Orada bir odayı onlara ayırdı. O zaten çok fazla kalmıyorlar. Hani sıkça mesela şeylere dikkat edersen, hemen konu biraz dağıtmamak için hemen hızlıca söyleyeyim onu da. Mesela dünyada diyelim ki işte U17 Dünya Kupası var. Bak oraya sadece Trabzonspor var Türkiye'de.
1: Takip ediyorlar.
2: Yani işte çok iyi takip ediyorlar. Hal böyle olunca da tabii şeyleri, oyuncu seçimi, daha iyi oyuncuları orada görüp onlarla konuşma imkanı daha fazla oluyor. İşte bunların birkaç tane daha gene böyle belirledikleri isimler var. Bir de şimdi tabii ki bu bir dedikodu. Yani yönetimden biriyle sohbet ederken muhtemelen sen de görmüşsün.
1: Gene bir manşet kaptın.
2: Valla Marcus Rashford. Biliyorsun.
1: Rashford'u biliyorum. Onu gördüm ben. Karadeniz Gazetesi'nde de manşette gördüm. Nedir onun durumu? Onu sana soracaktım abi.
2: Ya şöyle, o geçen sene Barcelona'da kiralık oynadı.
1: Evet, doğru.
2: United'ın oyuncusu. Çok yani şimdi Marcus Rashford'u nasıl bir futbolcu diye söylemiyorum.
1: Ayıp olur.
2: Hem kanat forvet oynuyor, santfor oynuyor. Yani önemli. Bir de hani vardır. Hani biraz önce dedin ya, başkan şikayet ediyor işte forma az alınıyor, kombine çok olmuyor diye. İşte böyle bir transfer de gerekli. Sevgili Aygün. Yani bir tane böyle
1: yıldız, hani yıldız transfer diyoruz ya.
2: Bir tane forma giyeceği ve belki birçok oyuncu formasını giyebilirler ama öyle bir oyuncular vardır ki hep mesela şampiyonluk dönemine yine örnek veriyorum. Sokakta herkes Marekamşik.
1: Marekamşik, doğru.
2: Tabii öyleydi yani. Öyle diğer oyuncuların da tabii ki taşıyanlar vardı ama şöyle baktığın zaman diyelim ki 10 tane formalı varsa en az 7 tanesi Marekamşik'ti.
1: Doğru söylüyorsun. Doğru. Çok iyi hatırlıyorum. Yani, doğru.
2: Yani o yüzden de mesela bu Rashford hikayesi kiralık düşünüyorlar. Manchester United'la bizimkilerin zaten bir...
1: İyi ilişkisi var başkanın.
2: Yani ciddi bir şeyleri var. İrtibatları var. Hatta Onana için de hala pazarlık yapıyorlar.
1: Olma ihtimali ne? Son olarak onu sana sorayım Nihat abi. Olma ihtimali ne Onana'nın?
2: Onana şu ana kadar kulüp bulamadı. Bulamazsa gelir bence.
1: O rakamlar da kolay değil be abi.
2: Ya bonservisiyle değil ama.
1: Kiralık yine.
2: Çok para alıyor sevgili Aygün. 5 milyon euro yani şu anda neredeyse.
1: Maaş anlamında ciddi bir rakam.
2: Trabzonspor'da 2 tane 3 tane futbolcunun maaşı kadar maaş alıyor ona. O yüzden öyle küçük paraya gelmedi yani. Hani geldi oynadı ama iyi para verildi. Manchester United o yükten kurtulmak için yani gönderdi. Şimdi ben tahmin ediyorum hani böyle o ilişki mesela bir anda 2 tane kiralık oyuncu da olabilir. Hem Reş

0: falan da iyi olur. Hem kombine satışı hem forma satışı. Bence o konuda şu anda biraz şeyde bekliyorlar. Hani tırnak içinde söyleyelim, aportta bekliyorlar. Eğer ki o böyle bir gelişme veya başka bir yıldız isim de olabilir. Onu da söyleyebilirim.
1: Hani akşam pazarı derler ya böyle son anda falan filan böyle. Şeyleri, sen bilirsin onu.
0: Hani bizdeki transfer biraz daha geç bitiyor. Şeyde daha
1: transferde
0: daha erken oluyor.
1: Ona göre beklerler.
0: Biraz fırsat transferlerinden bir tanesi peki olabilir diyorum. Başka sorun yoksa peki da.
1: Çok teşekkürler Nihat abi. Çok teşekkür, çok da keyifliydi. Özellikle çok da önemli bilgiler paylaştın sevgili Nihat Erence. Sizin söyleyeceğiniz son bir şey var mı Nihat abi?
0: Vallahi herkese selamlar olsun.
1: Çok sağ ol.
0: Güzel günleri olsun.
1: Görüşmek üzere. Evet, hattımızda Karadeniz Gazetesi Spor Müdürü sevgili Nihat Erence vardı. Hattımızda Cumhuriyet Gazetesi yazarı sevgili Orhan Can var. Sayın Orhan Can, yayınımıza hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Günaydın.
2: İyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkürler. Önce şeyden başlayayım sevgili Orhan abi. Fenerbahçe'den başlayayım. Seçim çalışmalarını nasıl görüyorsun? İşte isimler açıklanmaya başlandı, hoca isimleri yavaş yavaş açıklanıyor, işte birçok isimler konuşuluyor. Oradan başlayayım, ondan sonra da Beşiktaş'a dönmek istiyorum sevgili Orhan Can.
2: Ya Fenerbahçe bütün seçimlerinde de böyle hep böyle açık adaylar, açık bir şey yapar. Yani işte kimisi eskiden de olsa santroforunu getirir, ben bununla yapacağım, seçimi alırsam bununla
1: devam edeceğim diye.
2: Bu da çok güzel bir şey yani. Hem çok güzel bir demokrasi anlamında, hem de vaat ettiklerini ispat etme açısından benim hoşuma gidiyor yani. Bu aynı zamanda Galatasaray'da da böyle. Galatasaray'da tabii, bir Beşiktaş'ta her şey gizlenir, son anda açıklanır falan. Söylerseniz de fitnecilikle suçlanırsınız. Ciddi söylüyorum yani, ama Fenerbahçe'de öyle olmuyor. İşte adaylar açıklanıyor. Adaylar kendi çalışacakları elemanları yapıyor. Santraforları getiriyor, onlarla pozlar veriyor. Ya da futbolcuları getiriyor, işte ben şununla çalışacağım, sportif direktörle çalışacağım falan diye. Bu da benim hoşuma giden bir şey. Ama iki ağırlıklı merkez var Fenerbahçe'de. Fenerbahçe kongre üyelerinin bir de biliyorsun şeyi var. Sen söyle şunun ismini. Çok seçicidir.
1: Her ismi onay vermez anlamda söylüyorsun.
2: Evet, evet. Her ismi ve geçmişi de unutmazlar. Yani böyle ufak tefek bir yemeğe götüreyim de kandıralım türünden kongre üyeleri değillerdir yani. Bunu da her seçimde ispat ederler. Ama bir taraftan da Fenerbahçe'de mutlak başarıya susamış bir kitle var.
1: Doğru. Yani 12 yıldır gelmeyen bir şampiyonluk da var. Onu da söyleyelim. Onun da vermiş olduğu bir şey.
2: Evet.
1: Baskı bu. Doğru. Peki bir şey soracağım Orhan abi. Tercih sence, yani bir yıllık geliyor başkanlar. Tercih yerli hocadan dolayı mı daha mantıklı olur? Yoksa yabancı hoca tercih mi biraz daha mantıklı olur? Ne diyorsun? Yerli'de de İsmail Kartal konuşuluyor biliyorsun. Evet. Ve Aykut Kocaman isimleri konuşuluyor.
2: Şimdi mesela Fenerbahçe'nin eski ayrılan hocası nereye gitti abi? Hemen iş buldu.
1: Evet, anında.
2: Anında iş buldu. Anında iş buldu yani. Gerçekten de anlamak mümkün değil. Bunlar peki Türkiye'de niye başarılı olamıyorlar? Ama adam hemen aldı. Fakat Fenerbahçe'nin sezon başındaki kadrosunu hatırlayın. Devre arasında gidenler de bir anımsayın. Ya abi, ona herkes normalde yürüyerek şampiyon olması lazım bu Fenerbahçe. Öyle değil mi? Çok iyi bir kadrosu vardı.
1: İyi bir kadro var, doğru.
2: Ama başarılı olamadı. Bu da çok enteresan. Tartışılması gereken bir şey. Bir taraftan da geçen sene için söylüyorum. Emri vaki alınan, yukarıdan paraşütle inen hocalar pek yararlı olmadı. Gördüğünüz gibi. O da hemen iş buldu ama gitti. Hatta şimdi daha büyük bir kulübe gidiyor var olandan. Mesela adaylardan birisi dedi ki ben Mourinho'yu getireceğim. Ali Bey ne yaptı? Mecbur kaldı onu getirmeye. Yani mecburiyetten gitti aldı. Yani seçimi almak için aldı. Şimdi böyle olduğu zaman da bu pratikte yürümüyor. Gerçeklerle uymuyor. Yani pratik başka bir şey oluyor. Türkiye pratiği ise bambaşka oluyor. Elbette yine burada dönüp dolaşıp aynı şunu

0: noktaya geliyoruz. Türkiye'de maç sonuçlarını bir kez daha altını söylüyorum, bir kez daha söyleyeceğim. Son birkaç yıldır özellikle, yani tek tek de maç maç bile söylenebilir bu. Ya hakemler belirliyor. İstedikleri kadar yok değil desinler, yok öyle değil de böyle desinler. Hakemler belirliyor yani. Ligin başından böyle biteceğini bilmiyor muyduk yani Aygün?
1: Ama bu
0: herkes biliyordu.
1: Şunu sana söyleyeyim ya Orhan abi. Yani şunu da göz ardı etmememiz lazım. Tamam hakemler belirliyor diyoruz. Ama arkadaş kulüp başkanları da bunlara niye destek veriyor hala?
0: Zaten onu anlamak mümkün değil. Ve işte bakın sporun içerisine siyaset girdiği zaman ekonomik bağımsızlık olmayan bağımsızlık girdiği zaman o zaman işte bu hallere düşersin. Bak birkaç tane Anadolu Kulübü'nün başkanının açıklamaları vardı. Bir tanesi Gençler Birliği'ydi. Ya diyor ki böyle bir prim olabilir mi? Hatırladınız mı? Yani daha yeni
1: mağlubiyete prim vermiş ya.
0: Evet yani. Şimdi böyle iş bu ortamdaysa durum vahimdir. Çünkü neden? Sen bağımsız değilsin. Tıpkı bu ülkeler gibi. Bir yere bakkala sürekli borcum var abi. Bakkalın önünden geçerken ne olursun ödeyemiyorsun da. Yön değiştirirsin eve gelirken öyle değil mi?
1: Evet.
0: Başka sokaklardan gelirsin. Bu kadar basit. Büyük borçlarım var. TFF'ye muhtaçsın. Mecburen TFF'ye uymak zorundasın.
1: Doğru.
0: Her zaman iş dönüyor dolaşıyor. Yani öyle konuşalım böyle konuşalım. Futbolu konuşalım. Kuralları konuşalım tamam ama dönüyor dolaşıyor iş. Ekonomik bağımsızlık da hakemlere geliyor.
1: Doğru.
0: Bu da ne oluyor? İşte spor, sporda kalması lazım. Sporun dışına çıkmaması lazım. Herkesin bağımsız olması lazım. Olabildiğince. Mutlak tabii ki elbette ki bir sürü faktör var. Bağımsız olamazsınız ama olabildiğince en azından yapılabildiğince bağımsız olmak gerekiyor. Şimdi sizin ekonomik özgürlüğünüz varsa %90 zaten bağımsızsınız demek. Açıkça eleştirebilirsiniz. Şimdi sizi göbekten bağlısınız. Hem bankalara borcunuz var. Hem TFF'den gelecek olan paralara böyle
1: ihtiyacınız var.
0: Teleskopla bakıyorsunuz ki bir an önce gelsin. Ondan sonra maç sonunda çıkacaksınız. Yapılan hatalara bilmem nelere posta koyacaksınız. Yapamazsınız.
1: Yani bazı kulüplerin ikili oynadığını düşünüyoruz. Doğru mu anlıyorum?
0: Tabii ki. Aynen öyle.
1: Tribüne farklı, yetkililere
0: farklı.
1: Tabii. Masa
0: başında geliyor. Şimdi siz de ikimiz sohbet ediyoruz. Ben dert yanıyorum ama kameralar karşısına geçtiğimizde ya başımıza bir iş gelmesin bizim paraları keser. Paralar derken kişisel cebe atılan değil. Kulübe gönderecek. Kulübün borcu var. Ne yaparsa ne yapacak? Kulüp başkanı ne alt diyecek o zaman? O zaman susuyor başka türlü konuşuyor. Hatta kaç başkan dedi ki bana böyle dediler. Kulüpler Birliği'nde başka konuştu başkanlar. Öyle durumlar da oldu. Başka türlü gidilip dilekçeler son anda değiştirildi.
1: Değiştirildi geri alındı. Çekildi.
0: Geri alındı. Evet. Bunlar şimdi utanç verici şeyler değil mi abi?
1: Utanç verici şeyler tabii ki.
0: Peki bunu neden acaba bir insan sözünün arkasında durur değil mi? Neden değiştiriyor? Ben dediğim bu nedenlerden dolayı. Neyse konumuz Fenerbahçe'deydi. Biz yine geldik genel bir konuya.
1: Genel bir konuya geldik. Şöyle yapalım istersen. Kısa bir araya gidelim sevgili Orhancan. Bir reklam aramız var. Aradan sonra yavaş yavaş Beşiktaş'a dönmek istiyorum müsaade edersen. Beşiktaş dakikadan çok da fazla sorular geliyor. Orhan abi, Orhan Bey'e sorar mısınız? Hoca konusunu, Semih Kılıçsoy konularını hepsini soracağız. Çok kısa bir ara.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam edecek.
3: Reklam.
4: Umran Oto Ekspertiz.
5: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress. Türkiye'nin hafızası.
6: Şansa kalmaz işiniz. Umran Oto Ekspertiz.
3: Radyo Spor. Reklam.
2: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
1: Evet, mesajlar geliyor. Beşiktaş'ta hoca konusu ne olacak soruları çok fazla var sevgili Orhan Can. Hattımızda Cumhuriyet Gazetesi yazarı Orhan Can var. Ne olacak hocam? Orhan abi, Beşiktaş'ta hoca konusu ne olacak?
0: Beşiktaş şimdi inanılmaz bir ortam yaşıyor. Bunu zaten taraftarlar da fark ediyorlardır. Bu futbolcu, devre arasında futbolcu alımlarında da yaşandı. Mesela Sergen Hoca'nın birinci, ikinci istediği adamlar değil de üç numaralı istedikleri alınabildi. Çünkü gelmek istemiyorlar. Kulüp artık o durumda.
1: Niye gelmek istemiyorlar? Çok fazla şey bundan dolayı mı? Yani hoca tercihi yapından dolayı mı? Neden gelmek istemiyorlar?
0: Veya hem hoca hem de güven duyulmuyor ki. Bilmem kaç tane başkan değiştirmişsiniz. Bilmem kaç tane hoca değiştirmişsiniz. Gelen futbolcular değerlendirilmemiş, küskün gitmişler. Küsmüş de adamlar isteyerek ay Beşiktaş'a geliyoruz diye gelmişler. Ama burada küsmüşler. Hayata küsüp geri gitmişler. Yani şimdi böyle bir ortamda ben geçen yayınımızda da söyledim. Ondan önce de sanıyor musunuz ki bunlar sadece yabancı futbolcuların kendi arasında işte Nevzat Demir'de kalıyor ya da Samandıra tesislerinde kalıyor. Dışarı sızmıyor bu şeyler.
1: Konular.
0: Evet. Hayır. Onlar bir yabancı futbolcular. Türkiye'deki gündemin olup biteni inanın bizim Türk futbolculardan daha fazla yakından takip ediyor. Anında çevirttiriyorlar. Hemen şey yapıyorlar. Twitter'ı, sosyal medyasını ne oluyor bitiyor. Çünkü yabancı ülkedeler. Bizden daha iyi takip edip ne olup bittiğini biliyorlar. Bir bakıyorsunuz mesela birisi küsmüş. Öğrenmiştir onun hakkında bir halt söylediğinizi. Böyle oldu zaten Beşiktaş'ta da bazı şeyler. Yani o futbolcuların şimdi bu dalga dalga ne oluyor? Avrupa'ya yayılıyor. Doğru. Dünyaya yayılıyor, öyle diyeyim. Yani bu işte İtalya'sından da Fransa'da da şeyde de bu
1: konular
0: Türkiye'de olup biten kulüp içerisinde ya da bire indirelim olayı. Kulüp içerisinde olup bitenler ne oluyor? Yayılıyor. Mesela buraya gelen transferlerde ne yapıyor? Ben diyor falancaya sordum da geldim diyor. Bazı futbolcular böyle diyor. Öyle değil mi?
1: Evet.
0: O beni diyor ikna etti diyor işte diyor. Daha önce burada oynamış. Tamam, ancak öyle yani hep böyle geliyor. Şimdi Aygün senin de bir ülkeye, tanımadığın bir ülkeye transfer, gel şu radyonun başına geçti.
1: Şey, abi önce oradaki kendim arkadaşlarımızı ararım yani. Şimdi topçular da onu yapıyor. Mi? Onu yapıyor ya, şimdi. Ne soruyor.
0: Diye sorarsın yani, ne oluyor bitiyor. İyi bir yer mi? Şeye gelmeyelim, amiyane tırnak içerisinde söylüyorum. Kereye gelmeyelim falan diye sorarsın yani, tanımadığın bir ülkeye gidiyor. Bu adamlar da soruyor. Bunlar da genç adamlar. Kendi çaplarında başarılılar. Şimdi böyle bir ortamda, kaotik bir ortam. Kaos değil, kaotik bir ortam. Da bu sefer ne oluyor? 1 liralık adam 5 lira oluyor abi. 2 lira değil, 3 lira değil. 5 lira oluyor. Riski göze alıyorum diyor, 5 lira. Bu 3. sınıf teknik direktörler için de geçerli. Onlar da fiyat arttırıyorlar. Düşünebiliyor musunuz?
1: Son 4 yılda galiba 13 hoca mı değişmiş? Öyle bir şey vardı geçen de. Böyle evet, bir yerde
0: evet,
1: gördüm.
0: Evet, evet, evet. 13 galiba. Sayısını unuttum.
1: 13.
0: Geçen programda söylemiştik. Tek tek de saymış mıydık?
1: Evet galiba. 13 hoca ya. Evet. İnanır gibi 4 yılda.
0: Yani gel gönder, gel gönder. Tamam. Bu şimdi Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray gibi camialar başarıya endeksli camialar. Büyük camialar. Başarısız oldun mu bir yılda gönderirler abi. Bu kadar basit. Öyle işte Sergen diyor ya, 2 yıl, 3 yılda ben seneyi planlıyorum. Ama büyük camia burası. Büyük kulüp, dayanamadı. Peki yorumcuyken ne diyordu? Burası annem diyordu Beşiktaş. Mümkün değil. 2 aydı sonra, 3 ay sonra gidersin. Gerçek yorum yorumcuyken doğruydu. Onu pratikte yaşadık. Gördük yani. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray gibi kulüpler başarıya endeksli kulüplerdir. Büyük kulüplerdir. Başarısızlığı kabul etmez. Ya da öyle bir top oynatacaksın ki ışık saçacak senin oynadığın futbol. O zaman belki taraftarı susturabilirsin. Bastırabilirsin. Ama hiçbir şeyden, gelecekten, şeyden bir

0: umut vermezsen sahadaki oynadığın topla, duruşunla, açıklamalarınla, her şeyinle birbirinden tutarsızsa, o zaman böyle farklı sonuçlar olur. Beşiktaş'ta da gayet normal bu kadar hocanın değişmesi. Çünkü başarıya endeksli burası. Büyük kulüp, başarı istiyor. Bakın 4 sene üst üste Galatasaray şampiyon oldu değil mi?
1: Evet.
0: 4'ü bir nesli kaçırıyor Galatasaray, Fenerbahçe'de, Beşiktaş'ta. Yeni nesil çocukların hepsinin sırtında ne yazıyor abi? Icardi yazıyor.
1: Osimhen yazıyor.
0: Evet, Osimhen yazıyor. Hepsi yeni ilkokula giden çocuklara bakın abi, işte bir nesil yakalama dediğimiz olay bu. Şimdi o nesil gidecek ki Galatasaray forması alacak. Tuttuğu takımın formasını alacak. Sen 4 yıl ıskalamışsın. Başarın yok. Yani istediğin kadar acılara tutunma diye türküler söyle kendine. Forma satamazsın abi bir yere kadar. Bir yere kadar ya. Ama bir taraftan da başarı mutlak şart. Fenerbahçe için de bu geçerli. Beşiktaş için de yine bak 4 yıl şampiyon olduğu halde Galatasaray için de. Bunlar başarıya endeksli kulüpler. Buraya geleceksen başarılı olacaksın. Olmayacaksan bavulun her zaman hazır olacak. Öyle gel sana 5 milyon euro vereyim. Gel ye iç git kebap yap ondan sonra git. Böyle bir şey yok. Onun karşılığını vereceksin. Ama burada üzüntü verici olay, dedim ya, 1 liralık adamın 5 lira olması. Bak ben sana başka bir rezillik açıklayayım.
1: Vermesinler abi. Vermesin. Getirmek zorunda mısın?
0: O zaman da gelmiyor. Adam gelmiyor. Yabancı futbolcu alacaksın. Türkiye'de yok mesela. Bak şimdi Türkiye'de yabancı yasağı varken, daha az sayıdayken, hatırladın mı?
1: Evet.
0: Daha az, epey azdı. Şimdi çok eskiyi söylemiyorum. İki yabancının olduğu değil.
1: 6+1'ler falanları diyorsun sen.
0: Öyle yani. O dönemlerde yerli futbolcular kaç paraydı Aygün, hatırla.
1: Ciddi rakamlardı.
0: Evet, 6 milyon, 7 milyon. Hangi bir tanesi o kadar ediyordu ya? Allah aşkına. Soygun düzeni de bu sefer İbre öyle dönüyordu. Öbür türlü değil. Şimdi yabancıdan yana dönüyor.
1: Ama yabancı bir kıstas koy sevgili Orhancan. Dersin ki İngiltere ne diyor, işte şu kadar milli olması lazım, şu yaş olması lazım, şöyle olması lazım, böyle olması lazım gibi bir sürü kriter koyuyor. Bizde kriter yok ki. Kriter şimdi koysan kulüpler ona göre hareket etsin. Onu da koymuyor federasyon.
0: Abi şimdi ben serbest rekabetten yanayım. Yani şöyle, ya bugün Rus milli takımında 1/3 zenci yani, anlatabiliyor muyum? Siyah yani. Hı-hı. İşte Alman'da var, şeyde var artık. Hatta bir final vardı. İki arkadaş birlikte çapıyorduk. Chelsea ile oynuyordu. Abi sahadaki 2-3 futbolcu beyaz, diğerleri siyah futbolcu.
1: Siyahydı, evet.
0: Yani yabancı alınmış, öyle diyeyim. O zaman sen rekabet etmek istiyorsan, Şampiyonlar Ligi'nde ben kafaya oynayacağım diyorsan, sadece Türkiye Ligi'nde değil, o zaman kuralları da bu şekilde geliştirecek.
1: Orhan abi.
0: Belki Almanya'daki gibi işte sağ bek galiba değil mi? Sağ bek ve kaleci.
1: Evet.
0: Almanya mesela zor yetişiyor ya bunlar.
1: Evet.
0: Sol bek ve
1: kale.
0: Kale. Bunlara sınır getiriyor mesela. Alttan yetiştir. İngiltere'de dediğin gibi onlar var. Premier Lig'de oynayabilmesi için müthiş kıstaslar var. Yoksa hemen adam mesela hadi deyince Orhancan gidip de Premier Lig'de oynayamıyor.
1: Doğru. Orhan abi, Beşiktaş'ta hoca ne olacak? Bak o sorular geliyor.
0: Ben sana işte bir tane skandal açıklayayım diyecektim. Yani şimdi bayramdan önce Portekiz'e gidildi. Büyük bak şimdi.
1: Önder Özen ve yönetici.
0: Evet. Gittiler, büyük bir görüşmeye gidiyoruz diye de sosyal medyada trollere attırdılar şeyleri. Abi oraya gittiler Aygün. Bu böyle...
1: Hocam
0: nasıl anlatsam kelimeleri de seçerek anlatıyorum. Hani
1: hoca mı yok?
0: Hoca görüşmedi bile bunlarla.
1: Nasıl? Randevusuz mu gitmişler?
0: Randevu yok. Adam menajerini gönderdi. Bir de dedi ki ben dedi işte şu kulüple anlaştım zaten. Niye geldiniz hesabı? menajer, o meşhur menajer
1: Mendezler var ya, meşhur Mendezler.
0: Evet yani ya, söylemiyordum, söyledim. Mendes'le yemek yiyip geri geldiler ya. Bunu kime anlatsanız gülerler. Koca Beşiktaş abi bu. Sizin ne hakkınız var ya?
1: Skandal.
0: Aldığınız ya. Rakam ne kadar yıllık?
1: Bilmiyorum.
0: Ben biliyorum.
1: Önder Özel'in anlamında mı söylüyorsun, genel anlamda mı söylüyorsun?
0: Yok, şey olarak, sportif direktör olarak.
1: Önder Özel'in aldığı rakamlar söylüyorsun.
0: Evet, yani yine söylemeyeceğim. Ciddi rakamlar yani.
1: 1 milyon üzerinde değil mi hocam? Tane... 1 milyon euro üzerinde, doların üzerinde.
0: Abi, 1.600'ü de var.
1: Vay, vay, vay, vay, vay. Ve ortada sıfır. Şu anda yani 4 Haziran.
0: O zaman ondan sonra gidersin, Fenerbahçe'nin hocasının işbaşı yaptığı kulüpten atılan adamın peşine düşer.
1: İtalyan o. Tedesco'nun gittiği şey diyorsun değil mi? Anladığım kadarıyla.
0: Tabii. O boşa çıktı şimdi.
1: Onun peşindeler şu anda.
0: İşte o ortada dönülen
1: isim o.
0: O işte kabul edildi son şey o. Bunun da peki ama bak gelsin. Belki de çok iyi hoca, süper hoca. Bilmem ne. Orada değilim ben. Peki bu başarısız olduğu zaman buna verecek misiniz? Kaç para vereceksiniz? Şeffaf olmasına. 5 milyon veriyorsanız buna büyük sorun var demektir. O zaman yerli hoca şey yapın. İşte İsmail Kartal çok da başarısız değildi. Başarılı.
1: İsmail Kartal ismini ben birçok Beşiktaşlı arkadaşımda niye Beşiktaş yönetimi İsmail Kartal'la görüşmüyor diye duydum yani arkadaşlarımdan. Niye peki Beşiktaş yönetimi İsmail Kartal'ın kapısını çalmıyor?
0: Ya şöyle, Türkiye'de şu var mesela bir Beşiktaşlı Fenerbahçe'yi çalıştırdığı zaman biliyorsun hazmı çok zor olur. Bir Fenerbahçeli'nin Beşiktaş'ı öyle öyle bir de Galatasaray'a Fenerbahçeli'nin gitmesi hazmı hepten şey olur. Türkiye'de böyle bir şey var, nasıl söyleyeyim, tırnak içerisinde vicdansız bir bakış açısı var. Üçüncü başarısız, hafif başarısız maçta bile büyük protestolara neden olabilir. Hmm. Yani ne derler ona, kredisi çabuk tükenir o şey.
1: Anladım ne demek istediğini.
0: Yani evet, İsmail Kartal gelir yürür, bir de düşünsene mesela Galatasaray'a ya da Galatasaraylı birisi geldi Fenerbahçe'yi yönetiyor ama böyle klinik vaka işte topçuluğunda şöyleydi böyleydi öyle birisi Fenerbahçe takımının başına geldiğini düşünsene. Üçüncü, önce bir kredi açarlar. Bir omurdanı şey yapar. İkinci, üçüncü maçta dördüncü neydi? Parazi söylüyorum tabi bunu. Puan kaybında kıyameti kopartır Fenerbahçe taraftarı.
1: Doğru.
0: Yani öyle bir kredi kalmaz. Çabuk Türkiye'nin. Bu da bizim, bu coğrafyanın gerçeği.
1: Maalesef bizim gerçeğimiz bu. Orhan abi yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz. Eklemek istediğin, son olarak söylemek istediğin bir şey var mı sevgili Orhancan?
0: Abi bugün biraz hüzünlüyüm. Hayır.
1: Hayırdır?
0: Bir büyük Beşiktaş.
1: Ha, Reha Muhtar.
0: Evladı Reha Muhtar'ı kaybettik.
1: Mekanı cennet olsun. Sen onunla çalıştın çünkü Reha Bey'le de.
0: Evet, Reha Bey'le ben arkadaştım. Ben 4 yıl onun haber müdürlüğünü yaptım. Show TV'de 96-2000 yılları. 2000'den sonra biz Habertürk'ü kurduk. Habertürk'ün başındaydım ben. Ama yine de şeydi ve büyük bir spor adamı var.
1: Aynen Reha Muhtar. Allah rahmet eylesin. Yani, mekanı cennet olsun.
0: Spor severdi. Şu veya bu şekilde iyi ya da kötü. Gazetecilik anlamında en azından tarihe geçti. Bakıyorum arkasından dünyada da şey söylüyorlar. Atıyorlar, tutuyorlar. İyi şey söyleyen de var. Ya arkadaş bu adam tarihe geçti. Siz ne yaptınız da tarihe geçtiniz? Dünya durdukça bu bir şeyler yaptı, anlattı. Bak ben de aslında biraz kırgındım dünyaya. Ama ben kötü bir şey söylemiyorum. Belki mekanı cennet olsun. Çok güzel bir futbol severdi.
1: Doğru.
0: İyi bir Beşiktaşlıydı. Onu da söyleyeyim. Futboldan da epey iyi anlardı yani. Futboldan da anlardı. Hem toplantılarımızda biliyoruz hem işte haber merkezi olarak Şansal Büyük Ağa'nın işlerine karışırdık. Oradan da kavgalar çıkardı. Şansal abinin de kulaklarının üstüne atalım.
1: Tekrar mekanı cennet olsun abi.
0: Evet, yani o yüzden biraz sonra da zaten
1: cenaze
0: bugün
1: gideceksin,
0: aslında size bağlanmayacağımı söylemiştim, biliyorsun.
1: Evet.
0: Ama cenaze ikindi olunca biraz sonra da yola çıkacağım. Cenazesine katılmaya gideceğim. Bir son kez uğurlayacağız. Bir Beşiktaşlıyı, bir futbol severi öbür tarafa, cennete uğurlayacağız. Öyle diyeyim.
1: Tekrar mekanı cennet olsun. Orhan abi çok teşekkürler yayımıza bağlandığın için. Tekrar saygılar sunuyorum.
0: Sağ olun. İyi görüşmek yayınlar sen. Diliyorum.
1: Evet, hattımızda Cumhuriyet Gazetesi yazarı sevgili Orhan Can vardı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Bugünlük de Ters Köşe'nin sonuna geldik. Yarın sabah görüşmek üzere. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe sona erdi. Radyo Spor iPhone ve Android uygulaması, sen neredeysen orada. Dünyanın neresinde olursan ol, telefon ve tabletinde Radyo Spor her an her yerde seninle. Radyo Spor. En güncel haberleri anında almak, yayınlara hemen ulaşmak, Radyo Spor'u takip etmek ve ilk bilen olmak için Radyo Spor uygulamasını App Store ve Google Play'den indirebilirsin. Radyo Spor, sporun tek adresi.
3: Voleybolda Milletler Ligi heyecanı başlıyor. Dünyanın en iyi 18 takımı birbirinden çekişmeli maçlarla Esport ve Esport Plus ekranlarında sizinle buluşuyor. 2023 şampiyonu Filenin Sultanları bu başarıyı tekrarlamak, Filenin Efeleri ise tarih yazmak için sahne alıyor. Canlı yayınlanacak maçların yanı sıra özel programların da ekrana geleceği Voleybol Milletler Ligi heyecanında Burcu Hakyemez, Elif Ağca ve Neslihan Demir'in yer aldığı Yıldız Kadro sizinle buluşuyor. Voleybol Milletler Ligi canlı yayınlarla Esport ortak yayınıyla Radyo Spor'da.
2: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: hediye hesabına iade. Son düzlükte sen de kampanyalara koş. Öne geç, önde bitir.
1: Şampiyonla son düzlükte.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
4: Bana göre yenilikçi olmalı.
5: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
6: Bana göre vizyoner olmalı.
7: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
8: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
9: Sağlam bankacılık.
10: Bizim çocuklar sahada, ülken hep yanlarında.
11: Reklam.

0: Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Şampiyonlar son düzlükte kazanır. At yarışlarının yeni adresi son düzlüğün sunduğu Foto Finish başlıyor.
2: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
3: Efendim herkese günaydınlar. Bugün günlerden Perşembe, tarih ise 4 Haziran. Ankara ve Kocaeli yarışlarını az sonra sizler için değerlendireceğiz. Son düzgün sunmuş olduğu Foto Finish başladı. Ben Ufuk Demir. Sevgili dinleyenler, bugün Ankara'da saatler 13.30'u gösterdiğinde 10 koşulu yarış programının ilk koşusu Maiden mücadeleyle start alacak. 3 yaşlı Arap atları piste çıkacaklar ve bugün birbirinden keyifli yarışlar bizleri bekliyor olacak. Ankara'da sonrasında Kocaeli'ye gideceğiz. Kartepe Hipodromu'na saatler 17.15'i gösterdiğinde akşam yarışlarının keyfi de yine Maiden mücadeleyle dişilere mahsus 3 yaşlı İngilizler sahne alacağı 1400 metre kum pistte start alacak. Kocaeli'yi de ben sizler için yorumlayacağım. Evet, Ankara'ya gidelim. Aykut Balcı hattımızda. Günaydın sevgili Aykut.
4: Günaydın Ufukcuğum. Yayınlar, herkese de bol şanslar diliyorum.
3: Nasılsın, iyi misin Aykut?
4: İyi, idare eder diyelim. Fena değil.
3: Evet, senin için güzel bir hafta geçti. Birbirinden güzel kuponlar buldun bu hafta içerisinde. Dilerim bugün de gene aynı performans gelecektir muhtemelen, şüphesiz.
4: Evet, geçen hafta yani salı günü verdiğimiz birinci altılı Radyo Spor'da tuttu. İkinci altılı da son ayakta yattı. Ona üzüldük, 500 küsur milyar verdik. Tekimizden yattık ama birinci altılıyı bulanlar, tebrik ediyorum. Bulanlar.
3: Evet, yedili ganyanı da buldun o gün için. Geçtiğimiz hafta.
4: Geçtiğimiz hafta 575 bin lira veren, evet, 7 ligan yanında bulduk. Yani bir şeyler yapmaya.
3: Ne kadarlık oynamıştın, onu da dinleyicilerimiz duysun.
4: 640 lira.
3: Evet, 640 liraya sevgili dinleyenler, yaklaşık 600 bin lira buldu sevgili Aykut Balcı geçtiğimiz hafta. Çok da formda, hala yanıyor adeta. bugün de aynı performansı siz değerli dinleyicilerimiz için göstereceğinden şüphem yok. Evet Aykut, 10 koşulu bir yarış programı var ve zor bir yarış programı bizleri bekliyor. Günün ilk koşusu Maiden. Maiden mücadelede iki isim şu an için yarıştan çıkmış durumda. 3 numaralı Kaya Dağ ile 8 numaralı Gülgülay, Kaya Kürler'in atları. Bunlar start almayacaklar ilk koşuda. Dilersen Ankara'da önce atmosferi senden alalım, sonra yorumlara geçelim.
4: Evet, Ankara'da hava gayet sıcak. 35 derecelerde falan şu anda, çok sıcak bir hava var. Yavaş yavaş yarışseverler de gelmeye başladı. Bugün özel yarışlar da var, güzel yarışlar da var. Yani Gazi Provası için isimler de var. Bakacağız ama güzel bir atmosfer olmasını bekliyorum bugün. Yarışseverleri bekliyoruz o duruma.
3: Evet, o zaman günün ilk koşusunda başlayalım. Çim mücadele Maiden, 3 yaş Araplar, 1200 metre. Neler söylersin?
4: Evet, şimdi Ufuk, burada bir isim var. 7 numara Ünal Göz. Yakın ara koşmaktan etkilenmesi bugün seri stiliyle kulaklık takısı da çıkartıldı. Sadece startı kadar kulak takılacak. Seri bir isim. Yani Ankara'da ilk yarışından beri şeydi, çok önde tutuyorlardı bu ismi. Direkt oynanıyordu. Bugün de bence uygun grupta kazanmaya yakın 7 numara Ünal Göz, Ünal Göz seri stiliyle kazanabilir. Ama ciddi rakipleri olacak ki 2 numara Katı Yürekli ve 6 numara Urfa Bey'i gözüküyor. 7'yi ufak oynayanlar tek yazabilir ama 2 ve 6 ile sağlama alırlar onu diye düşünüyorum.
3: Evet, günün ilk koşusunda 7 numaralı Ünal Göz öncelikle isim, 2 numaralı rakip olarak Katı Yürekli ve 6 numaralı Urfa Bey de ciddi rakipler dedi günün ilk koşusunda. Sıralaması 7, 2 ve 6. Günün birinci koşusunda sevgili Aykut'un Ankara'da değerlendirmesi 7, 2 ve 6 şeklinde. Evet, ikinci koşuya geldik Aykut. Şart 5 mücadele, 3 yaş İngilizler, 1600 metre çift pist. Neler söylersin?
4: Şimdi Ufuk, yarışın gidişatına baktığınız zaman 8 numara Traidora liderliği alacak muhakkak. Yarış ister istemez Fırat'a binecek bana göre. Ama burada bir 2 numara Brother Love var ki bu isim fiyatlı gidecek yarışta, sonlarda çok kuvvetli gelecektir. Ki Ankara'da işlerine bakıyorum, ayakları yere değmiyor. Çok çok formda. Aradan dönenler de olacak. Bir dişlik yarışı yapıp önde Traidora'yı falan rahatsız edecekler diye düşünüyorum ben. Bugün bence 2 numara Brother Love'ı süratli gidecek yarışta ben kazanmasını bekliyorum. Benim alternatif Baumkom'dur. Tabii rakibi seri stiliyle 8 numara Traidora ve 1 numara Bekti Guleri olur. Yani ufak oynayanlar 2 numara Brother Lavi tek yazabilir. Rakipleri 8 ve 1 olur.
3: Evet, Brother Lavi bankosu geldi sevgili Aykut'tan. Günün ikinci koşusunda 2 numaralı Brother Lavi banko dedi. Ama rakip arayanlar 8 numaralı Traidora ve 1 numaralı Back to Glory yazarak rahat bir yarış izleyebilirler. Günün ikinci koşusunda 2 Brother Lavi banko, rakip 8 ve 1 sevgili dinleyenler. Evet, geldik günün üçüncü koşusuna. Şartlı 4 mücadele, 2 yaşlı İngilizler 1200 metre çim pistte start alacak. 1 numaralı Victory of Tomo ile 4 numaralı Shallow'da koşuya kuru olarak katılıyorlar. Neler söylersin?
4: Evet, şimdi burada gizli kuru var. 5 numara Speed Queen. İstanbul'da 2 tane çim yarışında, 800 metrelik yarışında ikinci, son yarışında birinci oldu. Top Top Form'da Ankara'da hazırlanıyor. Öyle İstanbul'da gidiyor. Zaten Ankara'da bugün de yol gitmeyecek. Bu isim hem kaçabiliyor da hem de bekleyebiliyor da. Yani bence özel bir isim. 5 numara Speed Queen. Ben yazacağım abi, bunu muhakkak önde favori olarak vereceğim. Ama işte mesafe 1200 olunca oradan biraz tereddüt ettim. Çok ciddi rakibi 1 numara ekürüsüyle beraber Victory of Tomo olacaktır. Yani bana göre 5-1 ayrımsız yazılırsa sağlam olur diye düşünüyorum.
3: Evet, keyifli bir koşu aslında baktığımız zaman bu koşu. Speed Queen 5 numaralı isim öncelikle, ama tek rakibi var dedi. O da 1 numaralı Victory of Tomo. Günün 3. koşusunda sevgili Aykut iki ismi ön planda söyledi. Kim onlar? 5 numaralı Speed Queen ve 1 numaralı Victory Tomo günün 3. koşusunda yeterli dedi. Evet, 4. koşu Aykut. Baktığımız zaman kısa vadede 6-1 mücadele. Dişlere mahsus 3 yaşlı İngilizler 2000 metrede start alacaklar. 1 numaralı Super Divo %49'luk oynanma oranıyla koşunun ağır favorisi. Neler aktarırsın bu koşuda?
4: Kesinlikle katılıyorum Ufuk. Şimdi geçen yarış bizi gerçekten acayip yanılttı. Ki ben o zaman çok kızmıştım. Yani niye kızdım abi? Bu kadar tempoya girmeye gerek yok. İkincisi, yani erken niye hamle yapıyorsun? Buna da çok canım sıkıldı. Bir yarış öncesine bakıyorsun 2.09'larda falan bitiriyor. En son yarışı 2.12, yani 3 saniyelik bir geri gidişat vardı. İnanılmaz kötü bir performanstı. Bence üstündekinden kaynaklanıyordu. Bugün değişen jockey ile o gün erkeklere bile kafa tutan, bugün kendi hem cinslerin yanında koşacak olan 1 numara Super Duo, benim net bankom bugün geçeceğine inanmıyorum.
3: Evet, günün 4. koşusunda 1 numaralı Super Divo geçtiğimiz yarışın mağduru olduğunu söyledi. O gün için gidişat biraz hızlıydı ve ona rağmen dördüncülük elde etti, ama bugün gidişat da lehine olursa daha etkili bir yarış koşacağını söyledi. 1 numaralı Super Divo banko günün 4. koşusunda sevgili dinleyenler, tekrar ediyorum, 1 numaralı Super Divo banko. 5. koşuya geldik Aykut. Handikap 16 mücadele, dişilere ait 3 yukarı İngilizler. 1600 metre çim pist ve 2. altılı ganyanında başlangıç ayağını oluşturuyor mücadele. Sen neler aktarırsın bu koşuda? Çünkü zor bir koşu gibi gördüm ben, ama düşüncen nedir?
4: Kesinlikle zor bir koşu aslında, ama şimdi canlı seyrettiğim o zaman bir 8 numara Mihre Eva vardı.
3: Evet, Ufuk, yarışı seyrettim. Geçen sene sen getirdin bu atı. Meydan'dan çıkardın.
4: Problem değil. Mihre Eva var ki abi, Mehmet Keskin'miydi o zaman. Her yerde tuttu. Çok kantarmada boğdu atı. Hadi diyelim boğdun. 400'e gelmişsin, yer bulamıyorsun. İçeri kaçsan tamam, içeri kaç, oradan ataklarını devam ettir. Onu bile yapmadın. Yani at seni içeri sürüklerken sen dışarı almaya çalıştın. Orada bir şey yaptın, handikap yaşadın. Bence çok kötü bindi. Mihre Eva, İlker Köroğlu antrenörü. Yani sinyali de çaktı akşamdan bana. Haberiniz olsun. Ben de baktım ata. Mesafe biraz orta mesafe. Belki tam lehine gözüküyor. Eray Çizik biniyor. Bugün sprint mesafesini ayarlarsa net kazanır Ufuk. Bak, net kazanır. Çok formda. Ama ya tek yazacağız ya hepsi diyeceğim Ufuk, yani bu yarışa. Ufak oynayanlar Mihre Eva'yı tek yazabilirler. Yani bana açık ve net bir şekilde bana sinyal geldi bu atla alakalı.
3: Kombine oynayanlar da o zaman ilk iki kombinede de bayağı cazip bir isim olacak bugün an itibariyle.
4: Aynen öyle. Bilmiyorum, ben hani AGF sıralamasına bakmadığım için şu an.
3: Açılışta 2,5 liradan aşağı açılmaz diye düşünüyorum ben.
4: Olabilir, kesinlikle olabilir. Hı-hı. Ben 8 numara Mireva'yı ufak oynayanlar, orta ölçekler tek yazabilirler. Ama geniş oynayanlar burada hepsi demesini istiyorum. Sıralama vereyim rakamsal olarak. Sen belki şey yaparsın. Sonrasında geniş oynayacaklar için bütçesine göre 10 numara, 4 numara, 7 numara, 6 numara, 3 numara, 2 numara, 9 numara, 1 numara, 5 numara. Yani ya Mireva tek ya hepsi ufuk.
3: Mihri, Eva ve diğerleri bu koşuda sevgili Aykut için. Evet, günün 5. koşusunda 8 numaralı Mihri Eva benim bankom dedi. Gelmezse zaten hepsi kazanabilir dedi ama net bankosu 8 numaralı Mihri Eva küçük ve orta ölçekli kuponlarda banko yazılabilir. Kombine bahislerde değerlendirebilir ama tek yazmak istemiyorsanız tuttuğunuz atlar varsa siz tabii ki değerlendirin. Ya Mihri Eva ya hepsi dedi günün 5. koşusunda sevgili Aykut. Evet, 6. koşuya geldik. Maiden mücadele 3 yaşlı Araplar 1200 metre çim pistte. Aykut neler söylersin?
4: Şimdi Maiden mücadele son yarışı ölçü olmayan bir 6 numara süper oğlan var ki şimdi sevdiği pistte çok şanslı sevgili Ümit Aslan'da. Benim favorim İstanbul'da koşan bir seri stiliyle Ankara'da hazırlanan bir Aksu'a var ki o da çok çok iyi durumda. Hı hı. Yine önlerde gitmeyi seven bir koca Afşur var 3 numara. Takibinde bir isim var Küçük Azat. Sürprizde ise ben 7 numara Soygarlı diyeceğim. 5 isimde geçsem yeterli. 6, 1, 3, 4, 7.
3: Evet, günün zor bir mücadelesi yine. Baktığımız zaman bu koşuda da sevgili Aykut der ki 6 numaralı süper oğlan, 1 numaralı Aksu Ağa, 3 numaralı koca Avşur, 4 numaralı küçük Azat ve 7 numaralı Toygarlı. Bu koşuda yazılması gereken isimler dedi. 6, 1, 3, 4 ve 7 numaralı isimleri ön planda önerdi. Geldik günün 7. koşusuna. Sevgili dinleyenler, günün en keyifli koşusu Mandrake var. Neler söylersin bu koşuda?
4: Mandrake özel bir isim abi. Yani Hı-hı. Ben bunu şimdi yarışları kazandı Mandrake olduğu için söylemiyorum. Ben ilk yarışından beri Mandrake'yi biliyorum. Şimdi idmanların da aslında kendini göstermeyen bir isim. Bir Aslan Tepeli ekibiyle beraber bir burunluk dediğimiz odak noktasında dediğimiz pompon gibi bir şey takıp en son galibini yaptılar. İnanılmaz iyiydi.
3: Burunsallıktan mı bahsediyorsun?
4: Evet. O odak herhalde şey yapıyor.
3: Evet,
4: doğru mu?
3: Aksiyon yaparken atın daha uzun uzamasını sağlıyor. Yani ön ayaklarını daha uzatıyor. Koşarken Aynen. uzun aksiyon yapmasını sağlar. Yani süs değildir. Rayır severler belki onu süs olarak görüyordur ama benim de çok sık kullandığım bir aksesuardır. Burunsallık. Biliyorsun Rhythm Divine'da, Thordwings'de, Dragon Board'da ben bütün atlarımda burunsallık kullanmışımdır.
4: Faydası olmuştur yani.
3: Yani, işte, yani Rhythm Divine işte ne diyeyim.
4: Yok, şimdi Mandrake'de de baktığınız zaman idmanların da yani kendini göstermeyen isim. Buna rağmen hani o bir şekilde o yarışları rahat bir yarış kazanan Mandrake idmanlarında şimdi çok farklılaştı. Demek ki fayda gösterecek gözüküyor. Uzun mesafede kolay kolay geçeceğini hiç düşünmüyorum ben. Zaten Müslüm Çelik biniyor. Buradan da Gazi'ye gidecekler.
3: Gazi koşacak mı Mandrake?
4: Net koşacak abi. Benim böyle bir atım olduktan sonra niye koşmayayım ki abi? 100. yıl Gazi yani. Sen olsan koşmaz mısın?
3: Ya hani ben şimdi... koşarım. Bunu ben daha önce yayın yaptığım bir programda Son of Cougar için de söylemiştim. Çim'e gitmez demişlerdi ama ben ısrarla bu atın çim pisti de yapacağını söylemiştim ki çimde çok iyi oldu. Neden? Çünkü anne tarafı biliyorsun Şahizer. Şahizer kim? Madame P kim? Rhythm Divine. Rhythm Divine'ın anne kardeşi. Uğur Tay'ın anne kardeşi. Yani çim yapmama şansı yoktu o ismin. Keza beni de yanıltmadı. Mandrake için dediğim gibi kapalı kutu ama tabii ki ilgilileri öyle bir düşünceye girmişse saygı duymak gerekir. Tabii ki benim de atım olsa Gazi'yi koşarım.
4: Ufuk, ben bunu gece 3'te yazdım biliyor musun Aslan Tepeli'ye? Ta Mandrake 3 yarış öncesinde yazdım. Yani şimdi baktığın zaman babadan kardeşten anne kanatlı çok çok önemli ama uzun mesafeyi de koşuyorsun abi. Çime, ben baktığım zaman babadan kardeşleri koşuyor yani şimdi çok çok iyi de koştu. Yani tamamen bir kapalı kutu böyle bir karar aldılar. Yani Müslüm Çelik diyecek büyük ihtimal yani Gazi'de de. O yüzden hani bu yarış devamlı Ahmet Çelik biniyordu hatırlıyorsan. Şimdi Müslüm Çelik bindiği için Gazi'de de Müslüm Çelik binecek Mandrake'ye.
3: Anladım. Bakalım ayakları düz bassın. İnşallah. Böyle güzel güzide isimleri sahnede görmek tüm yarış severleri de keyiflendirir açıkçası Mandrake açısından. O zaman Mandrake bankon senin bugün. anladığım kadarıyla 7. koşuda 4 numaralı
4: Net Banko abi.
3: Evet, 4 numaralı Mandrake Banko dedi sevgili Aykut. Evet, geldik 8. koşuya. Türkiye Spor Yazarları Derneği Ankara Şubesi koşusu. Kısa vade 6 mücadele 2200 metre kum pist, neler söylersin?
4: Şimdi son grup bir mücadele 4. olan, o gün sentetik pistte olan bir Wolfsafe var abi. Şimdi sevdiği kum pistte geliyor. Ankara'da inanılmaz 1000 metre galopları falan var. Tamam, seri isimler var. Yani Wolfsafe'ı bugün kaçan atlar, ısrarcı olan atların arkasına yatıp düzlükte rakiplerini avlayacak kapasitede bir isim. Baktı tempoyu beğenmedi. Aldı kendi liderliği. Beyaz bayrak aynı yarışı da yapar. O karakterde bir isim. Sevdiği kum pistte bugün Wolfsafe'a da günün en sağlam bankosu olacaktır 4 numara.
3: Evet, 8. koşuda 4 numaralı Wolfsafe Vedat Abiş idaresinde, o da net bankosu sevgili Aykut'un Wolfsafe 8. koşuda banko. 9. koşuya geldik, maiden mücadele. Bölünen maidenin bir diğer ayağı 3 isim hatta 4 isim özür dilerim start almayacak. 6 numaralı Sever Bey, 8 numaralı Alınca Köylü, 9 numaralı Alvin ve 10 numaralı Kınalı Kayam. Neler söylersin bu koşuda?
4: 6 numara yarıştan mı? Kimdi 6
3: evet,
4: numara?
3: Sever Bey.
4: Sever Bey.

0: Tamam. Çok şimdi ben bakmadım da o yüzden söylüyorum. Yeni tip herhalde. Ben burada 2 numara Aydın Dayı diyeceğim. Çok iyi durumda. Geçen kazanan Cihat Bey'di herhalde. Startta kalmıştı. Onun arkasından ikinciliğini çok çok beğenmiştim. Aydın Dayı benim net favorim. İdmanlarında çok çok iyi görünen bir 4 numara Kestel yedi. Bir de form durumu çok çok iyi olan Rastgeloğlu. Bence yeterli gibi gözüküyor. 2-4-1 yeterli olur.
1: Evet, günün 9. koşusunda 2 numaralı Aydın Dayı, 4 numaralı Kestel Yiğidi ve 1 numaralı Rastgele Oğlum bu koşuda yeterli dedi. Evet, geldik günün 10. koşusuna. Handikap 15 mücadele, 4 yukarı Arap Atları, neler söylersin?
0: Evet, günün kapanış ayağında ikili koşma avantajıyla benim takimde olan bir isim Eşay, 5 numara Eşay favorim. Arası var biraz Nefiga'nın, 6 numara 7 aylık bir arası var ama idmanları tam. Sahada hazır durumda, aman dikkat, Fuat'ı muhakkak fonlarınızda bulundurun. Uygun rakipler yanında koşan bir tumbul müzeyen var 8 numara. Hı hı. Bir tür listeden yarışları yapmasa da bugün farklı koşacak olan bir 11 numaralı Burtigin var. Geliyorum, sinyalleri veren Fadi Hanım 2 numara. Sürpriz de 7 numara Taşpınar. Bence yeterli. Ufak bütçeler için. Geniş oynayanlar 3-1-10 ekleyebilirler diye düşünüyorum ben.
1: Evet, Ankara'da 75. yıl hipodromunda kapanış 5 numaralı Eşay, 6 numaralı Nevfidan, 8 numaralı Tumbul Müzeyyen, 11 numaralı Burçin, 2 numaralı Hade Hanım, 7 numaralı Taşpınar öncelikli dedi ama son olarak 3 numaralı isim kim o? İkimiz, 1 numaralı Yılma Kızım ve 10 numaralı Kuzguni Yeşil'de geniş kurgularda değerlendirirsin. 5, 6, 8, 11, 2 ve 7 küçük ve orta ölçeklilerde yeterli. Daha geniş kurgular 3, 1 ve 10 şeklinde günün kapanış ayağında. Aykut, çok teşekkür ederim. Ağzına yüreğine sağlık.
0: Ben teşekkür ederim. Size iyi yayınlar diyorum. Herkese bol şanslar diyorum. Hoşçakalın. Radyo Spor'da kalın.
1: Evet, çok teşekkür ederiz. Sevgili Aykut Balcı, sevgili dinleyenler, hattımızdaydı. Kendisinden Ankara değerlendirmelerini dinledik. Henüz son düzey üye olmadıysanız çok şey kaçırıyorsunuz. Muhakkak üye olmanız gerekiyor. Üye olduktan sonra uzman yorumları, hazır kuponları ücretsiz olarak kontrol edebilme fırsatına sahip olacaksınız. Yine Türkiye'nin 7. sanal at yarışı bahisi olan yapay zeka destekli son düzlükte kuponlarınızı gönül rahatlığıyla yatırabileceksiniz. Ve çeşitli kampanyalardan yararlanıyor olacaksınız. Bu kampanyalardan bildiğiniz üzere altınınız 5'te kalsa bile 500 TL'ye kadar %25 iade yine son düzlükten olacak. Altınız 5'te kalsa bile %25 iadesi hesabınıza aktarılacak ertesi gün. Sonrasında yeni üyeye her gün toplamda 500, toplamda da 2500 TL'ye varan hediye fırsatından yararlanıyor olacaksınız. Bunlar için önce son düzlüğe üye olmanız gerekiyor. Sonrasında da katıl butonuna, kampanyalara katıl butonuna tıklamanız gerekiyor. Ki burası önemli. Katıl butonuna tıkladıktan sonra üyeliğiniz başlayacak. Kampanya katılımınız da aktive olduktan sonra kampanyalardan faydalanacaksınız sevgili dinleyenler. Evet, Kartepe'ye gideceğiz. Akşam keyifli bir Kartepe akşamı. Yaz geldi artık sevgili dinleyenler. 28-30 derece civarında güzel, keyifli de bir hipodrom. Kartepe Hipodromu. Evet, Maiden dişilere mahsus mücadeleyle başlayacak gün. 3 yaş İngilizler 1400 metrede start alacaklar. 8 numaralı Lady Onat, 6 numaralı Festival Bond ve 7 numaralı Kayla Marla. Ben bu 3 ismi diğer rakiplerine oranla daha kazanmaya yakın görüyorum. İlk yarışını kazanmaya daha yakın isimler olduğunu düşünüyorum. Günün ilk koşusunda benim sıralamam 8, 6 ve 7 şeklinde olacak. Evet, günün ikinci koşusuna geldik. Şartlı 3 mücadele, 3 yukarı İngilizler. 2000 metre kum pistte 7 isim start alacak. 1 numaralı Lord Protector çok iyi durumda, iyi duyumlar var. Bu isim kazanmaya gidiyor Kocaeli'ye. Çok da istikrarlı yarışlar yapıyor. Şeytanın bacağını bugün kırabilir. Uzun süredir kazanamıyor ama bugün için şeytanın bacağını kırabilir Lord Protector. 7 numaralı Sacred Love. Görkem Özçelik'inle ısrarlı bir nişi 7 numaralı Sacred Love'ı bir adım ileriye atacağını düşünüyorum. Bugün için 2 numaralı Stasera nerede ne yapacağı belli değil bu ismin. Değişik bir isim. Bugün de yine birinciliği zorlayacak 5 numaralı My Dear Brother. Koşmuş olduğu son 3 yarışının ikisinden ikincilikle ayrıldı. Bugün o da kazanmak için sahne alacak. Rakiplerine oranla hazır da görünüyor. %44'lük oynanma oranı var. Gün ikinci koşusunda sıralama 1, 7, 2 ve 5 şeklinde. Evet, handikap 15, dişilere mahsus 3 yukarı İngilizler 3. koşuda start alacaklar. 2 numaralı Crown of Honor, baktığımız zaman koşmuş olduğu son 3 yarışından da üçüncülükle ayrılmıştı. Kum pistte de yatkın bir isim. Rakipleri de son derece uygun. Benim başta tuttuğum isim 2 numaralı Crown of Honor. 4 numaralı Black Ruby. Bugün için Ali Yıldız'la start alacak. Kumu yapabilen de bir isim aslında. Sonlarda etkili gelecektir bu isim. Black Ruby muhakkak değerlendirilsin. Son olarak da Tilo Gör'den bahsedeceğim. Son yarışı kesinlikle ölçü değil. Daha iyi durumda, kumu da iyi yapan bir isim. Tilo Gör'e de bir çarpı atarsak rahat bir yarış izleriz ama Crown of Honor rakiplerinden ön planda. Rakip 4 Black Ruby, sonrasında 6 numaralı Tilo Gör. Evet, geldik günün bir sonraki yarışına. Hangi yarış o? İkinci Altırgan yanında başlangıç ayağı. Dördüncü koşu Maiden mücadeleyle start alacak Kocaeli'de. 8 numaralı Mifiglia. Ben bugün bu ismin bir aksilik olmazsa kazanmasını tutuyorum. Kazanacağını düşünüyorum. Daha doğrusu %8'lik oynanma oranı var ama benim favorim 8 numaralı Mifiglia olacak. Tek rakibi bir türlü istenilen performansı gösteremedi son 3 yarışında. Müthiş bir pedigriye sahip bir isim. 2 numaralı Ateş Geçirmez'den bahsediyorum. Onun yavrusu My Hazel Eyes. 2 numaralı My Hazel Eyes. Ateş Geçirmez'in tayı ki Ateş Geçirmez anne tarafından baktığımız zaman sevgili dinleyenler, Son of Cougar, Rhythm Divine, Uğurtay gibi isimlerin anneden kardeşi ve bu ismin bu zamana kadar Maiden'da kalması bile gerçekten de mucizeydi. 2 numaralı My Hazel Eyes bugün o istenilen performansı göstereceğini düşünüyorum. 4. koşuda 2 isim önerim, 8 ve 2. Evet, 5. koşuya geldik. Günün 5. koşusunda 3 numaralı Durusu Bey'i, 4 numaralı Gümbür Şah, 7 numaralı Tutmaç, 10 numaralı Altay Bora ve 8 numaralı Berna Hanım yazarak geçelim derim. 5 isim önerim var 5. koşuda. 3, 4, 7, 10 ve 8 şeklinde sevgili dinleyenler. Evet, 6. koşuya geldik. Yamak 2 mücadelede şartlı 4 mücadele. 4 yukarı Arap Atları 1900 metrede sahne alacaklar. 3 numaralı Akmeriç %52'lik oynanma oranıyla favori ki benim de favorim. Bir aksilik olmazsa onun da kazanmasını bekliyorum. Küçük ve orta ölçekli kuponlarda 3 numaralı Akmeriç banko. Ama geniş oynuyorsanız 6 numaralı Koca Efe ile 7 numaralı Küçük Prens'i yazmadan oynamayın derim. 6. koşuda 3 Akmeriç banko. Geniş kurgular 6 ve 7 yazabilirler. Evet, 7. koşuya geldik. Saatler 20.30'u gösterdiğinde handikap 15 mücadelede dişi 4 yaşlı Arap atları sahne alacaklar. 5 numaralı Beranche artık kazanmaya çok yakın. Zülfikar Karabulut'la bomboş kiloyla start alacak bu isim. Ön planda 4 numaralı Ayferi'de ikinci sırada öneriyorum. 1 numaralı Çiçek Tohumu sert rakiplerinin yanında bile çok etkili koştu. Bugün de neticeye gidecek bir isim. Son olarak da 2 numaralı Gülalp Kızı diyeceğim. 4 isimle geçiyorum günün 7. koşusunu. 5, 4, 1 ve 2 şeklinde. Evet, geldik günün 8. koşusuna. Dişilere ait Maiden mücadelede 7 numaralı Bondless Glory. Hem az yarış koştu, daha az yıprandı, verdi bir kısa ara, döndü, geldi ve bugün iddialı konumda 7 numaralı Bondus Glory ön planda ismim. Rakibi 6 numaralı Bolun olacaktır ki müthiş bir kağıda sahip bir isim. 6 numaralı Bolun tek ciddi rakibi ama Kumpis'te ben iyi yerlere geleceğini düşündüğüm bir isim var. O da 1 numaralı Heaven Light. Bu isme de bir çarpı atalım ve bu 3 ismi ayrımsız yazalım. Günün en keyifli bana göre koşusu 8. koşusunda sıralamada 7, 6 ve 1 şeklinde tutalım. Evet, geldik kapanış ayağına. Sonrasında noktalayacağız günü. 11 numaralı Konaklı diyeceğim. Günün son ayağında 11 numaralı Konaklı. %3'lük oynanma oranıyla net favorim olacak sevgili dinleyenler. En ciddi rakibi 15 numaralı Royal Can ve 3 numaralı Kral Atlas. Ama tekrar ediyorum, 11 numaralı Konaklı net favorim. Eğer Kumpis'ten etkilenmezse, ki Çim'e biraz daha yatkın orijini var ama benim net favorim 11 numaralı Konaklı. Rakip 15 Royal Can ve 3 Kral Atlas. Sevgili dinleyenler, son düzün sunmuş olduğu Foto Finish'in bugünlük de sonuna geldik. Artık pazartesi günü sizlerle görüşmüş olacağım. Yarın ve hafta sonu sevgili Ufuk Çakır sizlere seslenecek Radyo Spor'dan. Bizlere vakit ayırdığınız için çok çok teşekkür ederim. Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
2: Şampiyonlar son düzlükte kazanır. At yarışlarının yeni adresi son düzlüğün sunduğu Foto Finish sona erdi.
3: Reklam.
4: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye. Yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hayır. Hesap işletim ücreti sıfır. Hayır. Saklama ücreti sıfır. Hayır. Canlı veri ücreti sıfır. Hayır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
1: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
2: Kampiyonla son düzlükte kazanır.
3: Kalmıyoruz 5'te. Altılı kuponun yatarsa 500 TL'ye kadar hediye hesabına iade. Son düzlükte sen de kampanyalara koş. Öne geç.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur. Radyo Spor iPhone ve Android uygulaması sen neredeysen orada. Dünyanın neresinde olursan ol, telefon ve tabletinde Radyo Spor her an her yerde seninle.
2: Radyo Spor.
1: En güncel haberleri anında almak, yayınlara hemen ulaşmak, Radyo Spor'u takip etmek ve ilk bilen olmak için Radyo Spor uygulamasını App Store ve Google Play'den indirebilirsin. Radyo Spor, sporun tek adresi.
3: Voleybolda Milletler Ligi heyecanı başlıyor. Dünyanın en iyi 18 takımı birbirinden çekişmeli maçlarla Esport ve Esport Plus ekranlarında sizinle buluşuyor. 2023 şampiyonu Filenin Sultanları bu başarıyı tekrarlamak, Filenin Efeleri ise tarih yazmak için sahne alıyor. Canlı yayınlanacak maçların yanı sıra özel programların da ekrana geleceği Voleybol Milletler Ligi heyecanında Burcu Hakyemez, Elif Arca ve Neslihan Demir'in yer aldığı Yıldız Kadro sizinle buluşuyor.

Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.

0: Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
2: Neden mi Radyo Spor dinliyorum? Çünkü Radyo Spor dinlerken kendimi o stüdyoda koltuklardan birinde oturmuş gibi hissediyorum. İnteraktif bir program, anlayışı var. Dinleyiciler de katılıyor mesajlarıyla, telefon bağlantılarıyla düşüncelerini açıkça dile getiriyor. Radyo Spor bu anlamda Türkiye'nin tek ve en iyisi.
3: Radyo Spor demek eşittir benim için yol arkadaşı demek. Radyo Spor demek duygu ve düşüncelerimi tüm dünyaya servis edebilmek demek.
4: Radyo Spor'u seviyorum. Çünkü Radyo Spor güvenilir, doğru, dürüst ve tarafsız yayın yapıyor.
1: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz.
5: Radyo Spor!
6: Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
7: Herkese merhaba, Radyo Spor'a ve Hattrick'e hoş geldiniz. Hattrick.
8: Haftanın olayı hakemlerin konuşulmaması çünkü 3 büyükler kazandı demiş. Mesela bence bu güzel bir tespit. Yani 3 büyükler kazandığı sürece hakemler pek gündeme gelmiyor. Ama 3 büyüklerden birinin canı yanarsa o zaman vay haline oluyor.
9: İşte pas yapabiliriz, geriye dönebiliriz, yana dönebiliriz. Bunlar oyun içinde var. Rakip kapanacak, işte sabırlı olacağız vesaire. Bunları söyleyince dedim ki bu maç böyle çok renkli geçmez.
10: Biraz eski görüntüler ama tabii haliyle inanılmaz goller, inanılmaz asistler, çok acayip bir top cambazı. Kaosu en iyi yöneten zirveye yaklaşıyor. Ve bu oyunları yapan çok iyi isimler var, biliyoruz.
8: Ya çok hücumcuyla oynuyorsun.
9: Çok hücumcu. Rakibine baskı yapıyorsun.
8: Rakibin üzerine gidiyorsun. Rakibin üzerine gitmekten çekinmiyorsun. Yani şimdi bizde o klasik işte. Büyük takım topa sahip olsun ama topa sahip olurken aman demeyecek büyük takım.
9: Baskılı oynadılar. Hatalardan pozisyonlar yaratmayı başardılar. İşte aslında ilk 3 gol de hatalardan geldi.
1: Sporun tüm branşları ve Avrupa futbolundan en son haberler. Spora dair her şey

0: bu programda Hattrick. Hattrick hafta içi her gün saat 14'te Radyo Spor'da.
1: Voleybolda Milletler Ligi heyecanı başlıyor. Dünyanın en iyi 18 takımı birbirinden çekişmeli maçlarla Esport ve Esport Plus ekranlarında sizinle buluşuyor. 2023 şampiyonu Filenin Sultanları bu başarıyı tekrarlamak, Filenin Efeleri ise tarih yazmak için sahne alıyor. Canlı yayınlanacak maçların yanı sıra özel programların da ekrana geleceği Voleybol Milletler Ligi heyecanında Burcu Hakyemez, Elif Ağca ve Neslihan Demir'in yer aldığı Yıldız Kadro sizinle buluşuyor. Voleybol Milletler Ligi canlı yayınlarla Esport ortak yayınıyla Radyo Spor'da.
2: Radyo Spor'dan bir yenilik daha. Radyo Spor'un web sitesi ve uygulamasından sonra YouTube kanalı da yenilendi. Bundan böyle favori programlarınızın tekrarını Radyo Spor'un YouTube kanalı üzerinden de dinleyebilirsiniz. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Radyo Spor, sporun tek adresi. Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe. Hafta sonu oynanan maçların yorumları, canlı telefon bağlantıları, futbolun usta isimleriyle güne dair analizler, güncel haberler ve daha fazlası. Futbola dair her şey bu programda. Ters Köşe. Ters Köşe.
3: Radyo Spor.
4: Hocam bu diyetisyenle ilgili şöyle bir bilgi geldi bana. Tabii bilmem doğru mu değil mi? İddia tabii ki bu. Yani futbolcudan isteğine göre veriyormuş yiyeceklerini, içeceklerini.
5: Evet.
4: Kimi patates çok seviyorsa patates yazıyor atıyorum. Ne bir bilmem neyse şey falan filan diye. Oziyek döneminde ben bir gün ilk geldiği zaman kulübün yemekhanesinde bir baktım Oziyek masaların üzerindeki içecekleri topluyordu. Neden diye sordum. Evet. Gazlı içecek futbolcu içemez. Yasak demişti o zaman. Ki yıllar önceki hikaye bu. En az 20 sene önceki hikaye. Ben demin ne dedim? Cumartesi yapabilirsin ama 5-7-9 yap. Dedim. Bunu yapabilirler. Aynı saate iki takım maçının verilmesinin yanlış olduğunu söyledim. Sen şimdi dünya kadar para veriyorsun bütün maçları izlemek için. E şimdi ne yapacaksın? 5'te 2 tane maç var. Devamlı zapping mi yapacaksın? Bir alt kanal, bir üst kanal, bir alt kanal, bir üst kanal mı yapacaksın? Bunu düşünün dedim. Doğru mu? Doğru mu? Doğru.
2: Ters Köşe. Aygün Özipek'le Ters Köşe hafta içi her gün saat 10'da Radyo Spor'da. Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe.
6: Reklam.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası. Şansa kalmaz
1: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Radyo Spor.
3: Sen de katıl derim, katılın evim.
2: Radyo Spor.
4: Reklam.
5: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
6: Salim Manav'la Anadolu Ateşi başlıyor.
7: Mutlu günler sevgili Radyo Spor dinleyenleri. Anadolu Ateşi başladı, programımıza hoş geldiniz. Hemen hatırlatalım, sizler de bizlere ulaşabilirsiniz. Twitter üzerinde, yani X üzerinde Radyo Spor ve Salim Manav, Instagram'da Salim Manav bize ulaşabileceğiniz adresler. Bu adresleri takip ederseniz mutlu olurum sevgili dinleyenler. Radyo Spor WhatsApp hattı numaramızı da hatırlatalım. Radyo Spor WhatsApp hattı numaramız 0538 052 1487. 0538 052 1487 Radyo Spor WhatsApp hattımız sevgili dinleyenler. Radyo Spor WhatsApp hattına mesajlarınızı bekliyoruz. Birazdan hattımızda konuklarımız olacak. İlk bağlantımız Hakan Gündoğar. Gazeteci Hakan Gündoğar bizlerle birlikte, kendisiyle hem milli takımı hem de Beşiktaş'taki teknik direktör sürecini konuşacağız. Bilindiği üzere Sergen Yalçın hocayla yollar ayrılmıştı. Karşılıklı anlaşarak yollar ayrıldı. Serkan Reçber'le yollar ayrıldı. Futbol direktörlüğü görevine, sportif direktörlük görevine Önder Özen getirildi. Son gelişmeler nelerdir? Hakan abi paylaşacak. Hakan abi hoş geldin. Merhaba, nasılsın?
8: Teşekkürler Salim. İyi yayınlar diliyorum.
7: Teşekkür ederim. Tebrik ederim Hakan abi. Konya Spor maçının bir eşik olduğunu söylemiştin. Konya Spor'a Beşiktaş yarı finalde elenmişti. Sergen Hoca ile yollar ayrıldı. Sergen Hoca hiçbir tazminat almadı. Bunu da paylaşmış olalım. Zaten Sergen Hoca senin de yakından tanıdığın bir isim. Gittiği hiçbir kulüpte tazminat almadı. Böyle de bir not var. Bu notu da düşelim. Neler söylersin ayrılık süreciyle ilgili? Önder Hoca göreve geldi. Önder Hoca ile birlikte çalıştın diye biliyorum. Doğru mu
8: evet,
7: abi?
8: Evet, çalıştım. Doğru.
7: NTV Spor sürecinde.
8: Tabii. Yo, Beşiktaş'ta kulüpte de çalıştık.
7: Kulüpte birlikte de çalıştın. Aynı zamanda medyada da çalıştın.
8: Evet.
7: Süreci nasıl değerlendirirsin?
8: Vallahi Salim, keşke İlk başta Sergen Hoca ile birlikte gelseydi Önder Hoca. Önder Hoca dünya futbolunu çok yakından takip eden, görev almadığı, yani asıl görevi sportif direktörlüktür.
7: Evet.
8: Futbol direktörlüğüdür. Ama uzak kaldığı, mesleğinden uzak kaldığı süreçte yorumculuk yaparken dahi çok fazla takip eder. İlişkilerini asla koparmayan, iletişimi çok kuvvetli bir insandır Önder Hoca. Göreve gelmesi Beşiktaş adına iyi oldu. Tabii insanlar haklı olarak Sergen Yalçın'ın ayrılmasından sonra 21 gün var şu anda Beşiktaş'ın sezonu açmasına. 21 günlük süre kalmışken hala teknik direktörün gelmemesinden dolayı serzenişte bulunuyor Beşiktaş taraftarı. Çok da haksız sayılmazlar. Ama şu gerçeği de unutmamak lazım. Yani 4 yıldır Beşiktaş'ta gelen yabancı hocalar özellikle bir şekilde itibarsızlaştırılarak gönderildiği için ve bu adamlar da dünya futbolunda isimleri oldukça önemli olan kişiler olduğu için Salim, yabancı teknik direktör, özellikle top class teknik direktör getirmek oldukça zor. Kulübün içerisinde bulunduğu kaotik durum, yani kimi getirirsen getir beğenmeyecek bir kısım olacak. Beşiktaş kulübü başkanına, Beşiktaş kulübü yönetimine vurmak için o kişi üzerinden mutlaka bir operasyon yapılacak sosyal medyada. Bunun da önüne geçilemiyor maalesef. Beşiktaş'taki durum bu. Ya ben sadece şunu söylemek istiyorum. Her şey başarıya endeksli ülkemizde. İnan bana, ben Galatasaray'da seçim olduğunu televizyondan öğrendim. Seçim bittikten sonra öğrendim. Galatasaray'da evet. Çünkü herkes mutlu. Herhangi bir kaotik durum yok. Ya Beşiktaş 4 sene üst üste şampiyon olsun. Kulübün yolu neden yokuş yukarı diye kavga çıkacak bir camia haline geldi. Yani artık hiçbir şekilde hiçbir şeyi beğenmeyen bir tayfa var. Yönetimi beğenmiyor, hocayı beğenmiyor, futbolcuyu beğenmiyor, kendini beğenmiyor. Ya Beşiktaş tamamen parçalara bölünmüş durumda. Özellikle sosyal medya yüzünden oldu bu. İnşallah en kısa sürede şu sosyal medya yasası çıkar. Şu bot hesaplar gider, en rahatlayacak kulüp Beşiktaş olacak. Bak çok net ve samimi bir şekilde söylüyorum bunu. Ki hiç kimseyi beğendiremeyecek Beşiktaş kulübü, yönetimi, başkanı, kimi getirirse getirsin beğenilmeyecek. Bugün 22 yaşındaki Cristiano Ronaldo'yu bulsun, 23 yaşındaki Messi'yi bulsun getirsin beğenmeyecek bir şey var, güruh var. Ha, bu tabii ki Beşiktaş kulübünün teknik direktör kalması, teknik direktörsüz kalması için şu durumda bir bahane değil. Teknik direktör bence yarına kadar netleşmesi gereken bir durum. Bir an önce bu sorun ortadan kalkmalı ve transfer çalışmalarına başlamalı Beşiktaş. Çünkü 21 gün kaldı sezon başına. Her sezon aynı şey konuşulur. Kampa yeni transferler yetiştirilmeli. 20 gün içerisinde bu oldukça zor. Onu da söyleyeyim. Yani bir Dünya Kupası var önümüzde. Bu Dünya Kupası serüveninde orada oynayan futbolcular olacak. Beşiktaş'ın transfer etmek istediği veya olmayan oyuncular olacak ama bunun transfer pazarlıkları var. Bu öyle ha deyince bitecek transferler değil. Sonuçta büyük bir takıma geliyor futbolcular. Ve isimleri de önemli isimlerden bahsediyoruz. Önümüzdeki 24 saat içerisinde Beşiktaş'ın artık yeni teknik direktörünün belli olması gerektiğini düşünüyorum Salim.
7: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım. Hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Hakan Gündoğar, sohbetimiz devam ediyor. Peki Hakan abi, teknik direktörlük görevi için önemli adaylar var. Bunu da paylaşalım. Çok çok önemli isimler var listede. Son durum nedir?
8: Şapkadan tavşan çıkacak diyorum ben.
7: Hatta ben Salim, yani Italiano ismi gündeme geldi.
8: Bak Salim'cim, şimdi Italiano Beşiktaş'ın bir saat sonra uçağa bindirip getireceği bir teknik direktör. Benimle aynı düşünüyor musun bilmiyorum. Günlerdir ismi ön planda. Beşiktaş istese Italiano'yu anında getirir. Ama ben arkasında daha farklı bir isim olduğunu düşünüyorum.
7: Hatta şöyle bir durum var. Bugün Türkiye Gazetesi'nde ben bir haber gördüm. Paylaşmak istiyorum. Ajans Spor'dan arkadaşlarımız da bu haberi Türkiye Gazetesi kaynaklı girmişler. Aktarıyorum. Yönetim Italiano'nun ortaya koyacağı proje ve talepler doğrultusunda son değerlendirmesini yapacak. 43 yaşındaki teknik adamla anlaşma sağlanamaması durumunda İbre Yerli Hoca'ya dönecek. Haberin detaylarında şu var. Yerli aday olarak da İlhan Palut ismi ön plana çıktı diyor. Sen de son bilgi nedir İlhan Hoca noktasında?
8: İlhan Hoca'yı çok seviyorum. Evet. Çok da iyidir arkadaşlığımız. Çok değerli buluyorum. Kendisini geliştirmesinden dolayı inanılmaz mutluyum.
7: Evet.
8: Benim gözüme çok değerli bir teknik direktör. Ama sana şöyle söyleyeyim Salim. Yani bir maç kaybettikten sonra o baskıyı kaldırabilecek mi? Beşiktaş tamamen şu anda, yani nasıl sana söyleyeyim, az önce de belirttim. Herkesin, öyle özellikle bir kesim var ki saldırmak için yer aradığı bir şey. Şimdi Beşiktaş yönetimine şunu söyleyecekler. İlhan Palut buradaydı, neden Sergen Yalçın'dan sonra hemen getirmediniz?
7: Evet.
8: Ben ihtimal vermiyorum. Ben İlhan Palut'a şans verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ama bu dönem mi? Bence hayır. Çok zor çünkü. Gerçekten Beşiktaş teknik direktörlüğü, şu anda Galatasaray 4 sene üst üste şampiyon olmuş Galatasaray teknik direktörlüğünden yani çok daha zor. Emin ol bana, yani bugün Okan Buruk'tan beklentiler çok yüksek, işte Şampiyonlar Ligi'nde çok ciddi başarı bekleniyor. O, tabii ki bir baskı var hocanın üzerinde ama Beşiktaş 4 sene üst üste şampiyon da olsa şu kaotik durumda, inan bana mutlaka bir şey bulunup tökezlenmesi sağlanacak bir güruh var. Ve o güruha maalesef sosyal medyada inanan da çok büyük bir kitle var. O yüzden ben diyorum ki İtalyano'nun arkasından bence daha büyük bir isim çıkacak. Benim şu anda gözlemlediğim, gördüğüm, mesleki tecrübeme inandığım, baktığım çerçevede ben bunu görüyorum.
7: Bu aday da yabancı.
8: Aday yabancı, ben yerli olacağını asla düşünmüyorum. Asla düşünmüyorum. Bu arada gerçekten İlhan Palut'un yardımcıları, çalışma metotları, ben çok beğeniyorum İlhan Hoca'yı. İnanılmaz beğeniyorum. Hakikaten çok da başarılı buluyorum. Ama dediğim gibi çok zor. İhtimal vermiyorum yani. Keşke daha sağlıklı bir ortam olsa da İlhan Palut gelse ama çok zor.
7: Peki yani İtalyano ismi gündeme geldi. Sen İtalyano ismiyle ilgili de ifade ettin Hakan abi. İtalyano konusu görüşmeler var ama sendeki aday başka bir aday. Bunu da paylaşmış olalım.
8: Ya şayet İtalyano Beşiktaş gibi büyük bir camianın teknik direktörlüğü için hala düşünüyorsa bence kimseyle görüşülmesin. Serdar Toprak Tepe'yle devam edilsin. Bak çok net söylüyorum. Onun bile kafasında Beşiktaş'la ilgili soru işareti varsa gerçekten Beşiktaş'ın işi çok zor demektir. Gerçekten çok zor demektir yani. Onu söyleyeyim. Peki. Ha, ben de İtalyano'nun İtalyano ismi çıktıktan sonra vermiş olduğu demeçler, yapmış olduğu açık şeyler, mesela taktiğinden 11'inden hiç vazgeçmiyor. Düşünsene burada mesela Beşiktaş'ta bir hafta bir futbolcu 2 hafta üst üste kötü futbol oynayacak ve onu değiştirmeyeceksin. Neler olabileceğini hayal edebiliyor musun?
7: Yani bu dönemde gelmesi hem Beşiktaş adına hem de İlhan Hoca adına
8: zor. Ya İlhan Hoca'ya üzülürüm ben. Samimi söylüyorum, İlhan Hoca'ya üzülürüm.
7: Evet.
8: Ya Beşiktaş'a çok disiplinli, asla ve kat'i surette sosyal medyaya, dijital medyaya kulak asmayacak, bizim dilimizi konuşmayacak, söylenenleri anlamayacak bir teknik adam lazım. Ve çok disiplinli olması lazım. Ben bu konuda yani böyle düşünüyorum. Çünkü İlhan Palut mutlaka bir yerde etkilenecektir. Yerli teknik direktör kim olursa olsun etkilenecektir.
7: Bu isim Mancini olabilir mi? Yazıldı da.
8: Ya,
7: Ravzan Lucescu yazıldı.
8: Şimdi çok yüksek meblağlar. Mancini'nin istediği. Dün mesela çok acayip bir isim çıktı. Zinedine Zidane. Yani Zinedine Zidane, ya bilmiyorum ama yani bence imkansıza yakın bir seçenek.
7: Yani Zidane'ın zaten Fransa milli takımını beklediğini tüm kamuoyu biliyor.
8: Yani
7: Real Madrid'den ayrıldıktan sonra teklifler de geldi. Kabul etmedi.
8: Salimciğim, yani şimdi Fransa mesela bu turnuvada 2026 Dünya Kupası'nda şampiyon olamazsa teknik direktörlüğüne Zinedine Zidane getirilecek. Hani bu zaten bütün Fransa'nın dünya basınına lanse ettiği bir olay. Anlatabiliyor muyum? Yani Beşiktaş'ı neden tercih etsin Zinedine Zidane?
7: Yani
8: tamam, Beşiktaş çok büyük bir kulüp ama ya adam, şimdi bu adamlar bizim gibi düşünmüyorlar. Kariyerlerini düşünüyorlar ve burada bizim içimizden çıkan birisi de aynı şeyi hesapladığı için. Mesela Arda Turan bu isim. Arda Turan Shakhtar Donetsk'te şampiyon oldu. Seneye Şampiyonlar Ligi'nde. Orada bir başarı yakalarsa belki bir sene sonra İspanya Premier Lig'de Atletico Madrid'in hocası. Sonra Liverpool'a gidecek inşallah. Tek dileğim bu Arda için. Mükemmel bir teknik direktör kariyer planlaması. Futbolculuğu gibi asla değil. Her insan hatalarından ders çıkarmalı. Arda Turan'ı bu konuda örnek veriyorum. Mükemmel işler yapıyor. Ama Arda Turan'ı mesela şu anda duygusallığını kullanıp Galatasaray'ın veyahut da Beşiktaş'ın başına getirirsen Arda Turan'ın kariyeri için çok büyük bir hata olur mesela bu. Yabancı teknik direktörlerle bunu düşünüyor. Şimdi ben diyor böyle bir ortama gelirsem bakıyor. Adam gerçekten bakıyor. Kim gelmiş Beşiktaş'a? Tam Broncos gelmiş. Solskjaer gelmiş. Fernando Santos gelmiş daha öncesinde. Bu adamlar neden başarılı olamadı diye bakıyor. Bir sistem kurmaya çalışmışlar, olmamış. 3 mağlubiyetten sonra hemen gönderilmesi istenmiş gibi bakıyorlar. O yüzden çok zor Beşiktaş. Beşiktaş gerçekten çok zor. Beşiktaş'a öyle bir teknik direktör gelmeli ki gerçekten bizim dilimizi konuşmayacak. Sayın Başkan, Efsane Başkan Aziz Yıldırım dediği gibi asla ve kat'i surette sosyal medyaya bakmam, sosyal medyayla hareket etmem diyecek bir teknik direktör gelmesi lazım.
7: Yani bizim teknik direktörler etkileniyor. Peki
8: mutlaka.
7: Sergen Hoca ile ilgili Ahmet Spor iddiası var, doğru mu?
8: Vallahi tabii bu iddia nereden çıktı? Dün sportif direktör Serkan Rençber'in göreve gelmesinden sonra çıktı ama hiçbir bilgim yok Salim. Ne söylersem yalan olur. Ama başarılı olur mu dersen %100 olur.
7: Ahmet Spor Thomas Rice'la da görüştü. Görüntülü bir görüşme gerçekleştirdi. Thomas Rice'la görüşmeler olumsuz sonuçlandı. Bunu da paylaşmış olalım.
8: Yani bence çok iyi bir kadro kurup ilk yıl ilk onu hedefleyecekler. Ve ben de bence bunda başarılı olacaklarını düşünüyorum.
7: Yabancı teknik direktör adayları da Ames Spor'da Nedat Bielisa, kendisi bilindiği üzere Dinamo Zagreb ve Trabzonspor'da çalışmıştı. Evet. Ya bendeki son bilgi Ames Spor'un yeni teknik direktörünün yabancı olacağı şeklinde. Peki milli takımı da konuşalım. Buyur Hakan abi.
8: Son olarak şunu söyleyeyim, tekrar edeyim. Ben 24 saat içerisinde Beşiktaş'ın yeni teknik direktörünün açıklanması gerektiğini düşünüyorum. Bir an önce transfer çalışmalarının başlayıp 21 gün sonra başlayacak hazırlık kampına en az 3 futbolcunun katılması gerektiğini düşünüyorum sevgili Salim. Milli takımımıza gelecek olursak Türkiye'de spor medyasının ne kadar bittiğini, ne kadar kapalı olduğunu görüyoruz. Neden diyeceksin? Sevgili Merih Demiral, Samet ve Eren'le harika bir vlog çekmiş, bir video çekmiş, YouTube'a koymuş. Bizler milli takım kamplarına gittiğimiz zaman her gün bir röportaj yapardık.
7: Evet.
8: Şimdi artık öyle bir hal aldı ki yorumcuların yaptığı yorumlardan dolayı artık ne futbolcularla medya mensupları, bu işe emek veren muhabirler, kameramanlar röportaj yapabiliyorlar. Ne bir diyalog kurabiliyorlar. Dün akşam baktım sevgili Serhan Türk abimiz oradaydı. Futbolcular hiçbir şey söylemiyorlar mesela. Geçiyorlar, ben konuşmayayım abi oluyor. Ya bu beni o kadar üzdü ki anlatamam. Hakikaten spor medyası çok geri gitmiş. Çok üzücü. Yaklaşık işte 50 bin civarında foto muhabiri, medya çalışanı, akredite gazeteci, sağ kenarında görev yapacak yayıncı kuruluştaki kişiler olacak ama biz çok farklıyız. 16 bin dolayında bir akreditasyon yapılmış. Biz duygusal insanlarız. Ben oraya giden meslektaşlarımızın, bu arada kurumlar da az buz ücretler ödeyip de göndermiyorlar gazetecileri, muhabirleri, kameraman arkadaşlarımızı ve onlardan tabii ki iş bekliyorlar ama şu anda mesela bu hazırlık kampı yaklaşık 7 gün var turnuvanın başlamasına. Bu hazırlık kampı sürecinde keşke medya günü düzenlense, bizim zamanda bize zamanda yapılan gibi herkes 2 günde bir özel röportajlar yapsa, biz de futbolcuları daha net kafalarını görsek, ne istediklerini, ne yaptıklarını, orada nasıl zaman geçirdiklerini görsek. Öncelikle bu beni çok hakikaten derinden yaraladı. Bu arada Meri'nin yaptığı iş mükemmel bir iş. Onu da söyleyeyim, çok güzel. Ona hiçbir şey söylemiyorum ama maalesef iletişim artık çok kapalı oldu spor medyasına. Bu da beni üzüyor. Gelelim milli takımımız ne yapar? Artık şey konuşmanın anlamı yok. Şu alındı, bu alınmadı, o alındı, işte bu niye alındı falan. Sonuçta artık oradayız. 7 gün var turnuvanın başlamasına. Sonuna kadar Montella ve futbolculara güvenmemiz gerekiyor. Ben güveniyorum da. İnşallah oradan erken değil New York'tan dönmek nasip olsun. Çok güzel bir şekilde uğurlandı amili futbol takımımız. İnşallah daha fazlasıyla ülkemize dönerler. Belki sen hatırlamayabilirsin ama ben o heyecanı Taksim'de yaşamış bir insanım. Milli takımımızın başarısından sonra. Dediğim gibi inşallah çocuklarımızla birlikte yine havaalanında, Taksim'de, Kadıköy'de, Beşiktaş'ta amili futbol takımımızı bekleriz ve finalde o kupayı kazanmak tabii ki çok zor ama Allah bize nasip eder. En güzel şekilde çocuklarımızı burada bekleriz. Tek temennim bu. Ben sonuna kadar güveniyorum. Artık geçmişe dönmenin, o alındı bu alındıyla vakit geçirmenin doğru olduğunu düşünmüyorum Salim.
7: Peki umudun var mı?
8: Umudum var. Gerçekten var. Umudum var. Ya ben gruptan çok inceledim. Yani ben net bir şekilde çıkacağımızı düşünüyorum gruptan. Sonrasını göreceğiz. Çünkü bu çocuklar çok inanmış çocuklar. Bu çocukların ruhu çok başka. Ben hepsine güveniyorum. Mesela az önce de söyledim. Dün gece bütün gecemi Merih'in yapmış olduğu videoya ayırdım. Ya Samet'e olan saygının, Samet'in kendine olan güveni. Samet baktığın zaman çok üst düzey bir stoper mi? Hayır. Ama Montella'nın her istediğini veriyor mu? Evet veriyor. Mesela Samet'e olan o saygı, Samet'e olan o güven, Eren ve Merih Demiral'ın takımdaki arkadaşlık ruhu mükemmel. İnşallah bu sonuna kadar gider. Bozulmaz. Bizler bozmayız. Bizler yalan yanlış haberlere inanmayız. İnşallah onlar arasında herhangi birisi nifak tohumu sokup da o ortamı bozmaz. Bizim için çok önemli ve çok güzel bir turnuva geçecek. Tabii şu anda bir adaptasyon aşamasındayız. Çünkü biliyorsun saat farkı çok fazla. İster istemez ceddak oldu futbolcularımız. Tabii onlar onun için çeşitli takviyeler almışlardır. Onun mutlaka bilimsel çalışmaları yapılmıştır ama yine de az da olsa etkilemiştir. Onu kısa sürede atlatacaklarını düşünüyorum. İnşallah herhangi bir sakatlık olmadan ben milli takımımızın çok ciddi başarılar elde edip bu turnuvaya damga vuracağını düşünüyorum. Özellikle Barış Alper, Arda, işte Kenan Yıldız, kaleci Uğurcan, Orkun Kökçü, bu isimlerle ben çok büyük başarılara imza atacağımızı düşünüyorum sevgili Selim.
7: Çok teşekkür ederim Hakan abi, değerli yorumlar için. Ederim. Görüşmek üzere. Hoşça kal. Kendine iyi bak. İyi çalışmalar.
8: Sağ olun.
7: Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz Hakan Gündoğar'dı. Şimdi kısa bir ara.
6: Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam edecek.
2: Radyo Spor.
4: Reklam. Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
2: Kazancım Net, sigortam Net. Radyo Spor.
9: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır.
10: Hayır.
9: Saklama ücreti sıfır.
10: Hayır.
9: Canlı veri ücreti sıfır.
10: Hayır.
9: Siz de hemen en paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
11: En para, en para, bankanın güzeli.
12: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
13: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
14: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. Arıyorum, en ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Kafam karışıyor, bulamıyorum. Daha ucuzu var, biliyorum. Biliyorum, bir gün gelecek.
15: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
16: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
14: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
16: Akakçe.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler. Radyo
1: Spor. Reklam. Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor. Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hattımızda birazdan konuklarımız olacak. Konuklarımızla birlikte gündemi değerlendireceğiz. Ramazan Çelik bizlerle birlikte olacak. Ramazan Hocam, hoş geldiniz. Merhaba, nasılsınız?
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Siz nasılsınız?
1: Bizler deyiz. Teşekkür ederim hocam. Sezon tamamlandı tüm liglerde. Sezon sizin adınıza nasıl geçti hocam?
2: Sezonlar tamamlandı, evet. Bizim adımıza nasıl geçti? İyi başladığımız bir sezon oldu aslında. İlk başlarda bir bekleme sürecimiz oldu ama sonrasında güzel bir seri yaptık. Fakat sonunu getiremedik desek doğru olacak galiba, ama olsun. Bizim adımıza genel olarak baktığımızda iyi bir sezon oldu.
1: Hocam, yakın dönemde isminiz önemli kulüplerle anıldı. Balıkesir Spor, Bingöl Spor, Malatya. Son durum nedir hocam?
2: Tabii şimdi transfer dönemi ufak ufak başlıyor.
1: Evet, hoca arayışları da var takımlarda.
2: Evet, artık yapılanmalar da devam ediyor. Herkes bayramı bekliyordu. Bayramdan sonra şimdi kulüpler hem mali tablosunu hazırlıyor, hem de işte genel olarak sezon içerisinde yapacaklarla ilgili bazı organizasyonlar yapıyorlar. Bu anlamda da biraz telefon görüşmelerimiz devam ediyor. Bizim için hedeflerimize uygun bir takımla anlaşmak istiyoruz. Şu an için bunları söyleyebilirim.
1: Peki planlamanız nasıl hocam? İkinci lig mi, üçüncü lig mi?
2: Ya bizim gelişimimize katkı sağlayacak yer neresiyse orası aslında, ikincilik, üçüncülikten ziyade hem bizim katkı sağlayacağımız hem de gittiğimiz kulübün bize katkı sağlayacağı bir yer olsun. Tabii ki gönlümüzden, kalbimizden geçen yukarı ligde bir takım olsun. Fakat çok da ayırt etmiyoruz açıkçası şu an için.
1: Peki hocam, hemen şunu da size sormak istiyorum. Az önce sizden önce Hakan abi vardı, Hakan Gündoğar. Onunla birlikte milli takımımızı konuşmuştuk. Dünya Kupası'na da sadece 7 gün kaldı. Bunun da altını çizmiş olalım. Son bir hafta. Milli takımımızın grubu belli. Oynayacağımız son hazırlık maçı var. Rakip Venezuela. Hazırlık maçları da devam ediyor. Milli takımımız önceki gün Amerika'ya gitti. Nasıl görüyorsunuz hocam milli takımımızın grubundaki takımları incelediğinizde? Venezuela maçı bir anlamda Paraguay maçının provası olabilir. Düşüncem bu şekilde. Sizin yorumlarınız nelerdir?
2: Ya tabii Dünya Kupası çok büyük bir organizasyon. Biz de tabii ki uzun zamandır bu organizasyonun içerisinde olmayan bir ülkeyiz. Fakat şimdi yakalanan jenerasyona baktığımız zaman gerçekten de Avrupa futbolunda adından söz ettiren iyi futbolcularımız var. Bence çok da iyi bir hocaya sahibiz. Yani Montella Türkiye'yi artık çok iyi tanıyor. Türk futbolunun dinamiklerini çok iyi biliyor. Kadro seçimlerine baktığımızda bazen tabii çeşitli eleştiriler yaşandı. Fakat öyle ya da böyle bir kadro şekillendi artık. Ben her şeyden önce oynayacağımız futbolla ilgili çok pozitifim. Çünkü Montella gerçekten de yapmak istediği, oynatmak istediği oyunu tam anlamıyla bence futbolculara aşıladığını düşünüyorum. Son oynadığımız hazırlık maçında da bence bunun sinyallerini çok net bir şekilde verdi. Bence Dünya Kupası'na hazır bir takımız şu anda. Hem oynayacağımız futbolu hem enerjimizle. Milli takımda benim gördüğüm kadarıyla oyundan ziyade daha çok dikkatimi çeken bir şey var. Ya gerçekten de çok inanılmaz bir birliktelik görüyorum. Yüksek enerji görüyorum. Bu da pozitif bir şekilde yansıyacak. Tabii ki şimdi grubumuza baktığımız zaman işte çok önemli ülkeler var. Herkes nasıl hazırlanıyorsak biz, onlar da öyle hazırlanıyorlar. Atmosfer çok farklı olacak ama ben Türk milli takımının çok renk katacağını düşünüyorum Dünya Kupası'na. Bütün oyuncu kardeşlerime de, hocalarımıza da inanıyorum, güveniyorum. Hem iyi bir oyun hem de insanların dikkatini çekecek bir enerji ortaya koyacaklarını düşünüyorum genel olarak.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Ramazan Çelik sohbetimiz devam ediyor. Ramazan hocam, peki milli takımımızda bu noktada kadromuzu incelediğinizde Can Uzun ve Can Uzun'la birlikte Deniz Gül'ün performansı göz doldurdu. Kuzey Makedonya'ya karşı oynadığımız hazırlık maçında Montella'dan bir sistem değişikliği bekliyor musunuz? Can Uzun'un ismi de son dönemde Galatasaray'la anılıyor. Deniz Gül de aynı şekilde Fenerbahçe ve Galatasaray'la anılıyor ismi. Daha önce Beşiktaş'ın da gündemine gelmişti. Nasıl değerlendirirsiniz hocam?
2: Çok değerli
1: oyun sistemini Montella'nın.
2: Evet, oyun ya Bence saydığınız oyuncular da çok değerli oyuncular. Zaten kendi takımlarında önemli işler yaptıkları için Türk milli takımındalar şu anda.
1: Evet.
2: Montella onları çok yakından takip etti. Kendi oynamak istediği oyunu çok iyi bilen bir teknik direktör zaten Montella. Bence Dünya Kupası'nda sistem değişikliği bekliyor muyum sorusuna net bekliyorum. Çünkü sadece bir sistemle hareket edilmeyecek kadar iyi bir kadroya sahibiz bence. Montella bunun planlarını mutlaka yapmıştır. Tabii ki kafasında bir oyun planı var ama her teknik direktöründe B planı, C planı mutlaka olur. Bazen Can Uzun'la oynadığı zamanlar olacak. Bazen diğer oyuncularla oynadığı zamanlar olacak. Ben kesinlikle bir değişiklik, taktiksel anlamda bir değişiklik ve oyuncu tercihlerindeki değişiklikleri bekliyorum. Rotasyonlu bir kadromuz var. Zaten geniş bir kadromuz var. Ve her oyuncu kendi takımlarında önemli işler yaptılar. Gerçekten çok dikkat çeken oyuncularımız da var. Dediğim gibi güzel bence işler yapacağız.
1: Hocam ben de aynı fikirdeyim. Özellikle de sistem değişikliği olabilir diye düşünüyorum maçlarda.
2: Ya olacaktır. Mutlaka olacaktır. Çünkü farklı farklı ülkelere karşı oynayacaksınız. Her ülkenin kendine göre bir oyun yapısı var. Bazen oyun içerisinde bile bazen kafadan mesela bir dizil işte başlayabilirsiniz veya belirli bir taktiksel varyasyonla başlayabilirsiniz ama oyun size farklı bir şey getirebilir. Oyun içerisinde bile değişiklikleri sık sık göreceğiz diye düşünüyorum.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz Ramazan Çelik, sohbetimiz devam ediyor. Peki hocam, kilit oyuncularımız kimler olur?
2: Ya Arda Güler tabii çok önemli bir oyuncu.
1: Evet.
2: Yani Real Madrid'de çok önemli işler yapıyor. Ben Arda Güler'in bence milli takımımızın en kilit oyuncusu olacağını düşünüyorum. Birçok isim var ama Arda Güler'in öne çıkacağını düşünüyorum.
1: Hocam peki hemen şunu da sormak istiyorum size. Arda Güler'den bahsettiniz. Milli takımımızdaki oyuncular zorlu lig maratonu geçirdiler kulüp takımlarında. Ardından sadece bir 10 günlük bir ara vardı. 10 günlük bile bir ara yoktu. Hemen ardından kamp süreci başladı. Önce Riva'da, ardından Amerika'da. Burada oyuncuların çok kısa süre dinlenmesi, uzun lig maratonunun ardından nasıl etkiler fiziksel anlamda ve mental anlamda?
2: Ya bu seviyelerde fiziksel anlamda çok büyük etkilerin değişeceğini düşünmüyorum. Çünkü zaten uzun periyotlara alışkın bir oyuncu grubu. Zaten oynadıkları liglerde de çok fazla maç sayısına ulaşıyorlar. Ki her geçen sene de zaten bu fiziksel değişiklikler, antrenman değişiklikleri yaşanıyor. Oyuncular buna çok bence çok rahat bir şekilde adapte olacaklardır. Mental anlamda da bir yorgunluk, bir olumsuz, etkisiz bir hava oluşacağını düşünmüyorum. Çünkü uzun yıllardır bu anı bekleyen bir ülkeyiz biz. Milli takım olarak da. Bence oranın tadını çıkaracaklar. Mental olarak da şu anda çok hazırlar. Ama tabii burada mental algıyı da ikiye ayırmak lazım. Tamam, Dünya Kupası'na uzun bir zaman sonra katıldık. Evet, coşkumuz çok yüksek. Yapmak istediklerimiz var. Bir planımız var. Ama Dünya Kupası'nın da bir stratejisi var. Bu algıyı da unutmamak lazım. Ona da mental olarak hazır olmamız gerekiyor. Burada da şu bence ön plana çıkıyor. Uluslararası birçok oyuncuya sahip olduğumuz için bence burayı da çok kolay atlatacağız. Güzel, keyifli bir Dünya Kupası izletecek de milli takım bize.
1: Evet. Yani bu noktada hocam düşünceniz bu şekilde.
2: Evet.
1: Herhangi bir sıkıntı olmaz diye düşünüyorsunuz ve Dünya Kupası'nda hocam piyasasını güçlendiren oyuncular oluyor. Piyasa değerini yükselten oyuncular oluyor ve her Dünya Kupası'nda her takımdan sürpriz bir isim çıkar. Mesela 2002 yılında gittiğimizde takımımızın gözde ismi, ön plana çıkan ismi Hasan Şaş ve İlhan Mansız olmuştu. Geçtiğimiz yıllardaki Dünya Kupalarını incelediğimizde James Rodriguez performansıyla birlikte transfer yapmıştı. İlk golü atan oyuncular, onun dışında performansını yükselten oyuncular var, transfer yapan oyuncular var. Milli takımımızı incelediğinizde bu potansiyele sahip kimler var hocam?
2: Tabii şimdi potansiyelini çok ciddi bir şekilde öne çıkartmış bir Arda Güler ismini görüyoruz. Ama ben sürpriz bir isim söylemek isterim. Ya ben aslında potansiyelini tam olarak ortaya çıkmadığını düşündüğüm bir oyuncu var. O da Fenerbahçe'de oynayan Oğuz. Yani aslında çoğu literatürde de daha doğrusu yorumcularımızın da söylediğinde dışarıda kalacağını düşündüğümüz isimlerden bir tanesiydi ama ben şans bulduğunda performansıyla böyle, az önce söylediğim gibi Hasan Şaş etkisi verecek bir oyuncu olarak düşünüyorum onu. Tabii ki Can Uzun çok önemli bir oyuncu. Onun da biraz şansları bulduğunda o da şansları iyi değerlendireceğini düşünüyorum. Her oyuncumuz birbirinden değerli ama ilk aklıma gelen, yani o performansı, o etkiyi verecek oyuncu dersen bu oyuncuları şu an sayabilirim.
1: Barış Alper Yılmaz hocam.
2: Barış Alper Yılmaz tabii ki herkesin o etki vereceğini beklediği bir oyuncu. O da mutlaka bu isimlerin arasına girecektir. Ama ben ilk çırpıda bunları saydım. Barış Alper Yılmaz'ı tabii ki buraya ekleyebilirim. Çünkü Barış Alper Yılmaz şu anda günümüz futbolunun her şeyini içinde barındıran tarzda bir oyuncu. Fiziksel anlamda gerçekten çok güçlü. Zaten bu gücünden çok dikkat çekiyor insanlar tarafından. O da gerçekten önemli bir katkı sağlayacaktır.
1: Hocam çok teşekkür ederim değerli yorumlarınız için. Çok çok sağ olun. Kırmadınız, bağlandınız. Görüşmek üzere. Hoşça kalın hocam.
2: Görüşmek üzere. İyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ederim hocam. Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Ramazan Çelik'ti. Ramazan Çelik'le birlikte milli takımımızı ve gündemi konuştuk. Gelen mesajlar var. Hemen bu mesajları da cevaplayacağım. Bekir Bey yazmış. İyi yayınlar. Konya'dan selamlar. Amespor'un maçlarında İstiklal Marşımızın okunmayacağına dair iddialar var. Bu konu hakkınızda bilginiz var mı? Hayır. Böyle bir durum söz konusu değil. Bu iddialar gerçeği yansıtmıyor. Vincenzo Italiano hep aynı 11 ile çıkıyor dediniz ama aynı 11 ile çıkmıyormuş. Dinleyenimiz yazmış. Teşekkür ederim. Salim Bey yayınlar. Italiano, Almanyano ne gelirse gelsin. Örnek Okan Buruk 4 yıldır şampiyon. Var mı Avrupa'dan isteyen takım? Yok. Verin bakalım Gençler Birliği'ni, şampiyon yapacak mı Okan Hoca? Bak Tedesco hemen iş buldu. Bizde sabır yok, hoca hiç yok demiş. Ben bu yorumunuza katılmıyorum. Okan Hoca'nın 4 yıl üst üste yaşadığı şampiyonluk var. Başakşehir'de yaşadığı şampiyonluk var. Bununla birlikte Akhisar Spor sürecinde önemli işlere imza attı. Avrupa'da da oynattığı futbolu bu sezon itibariyle çok beğendim. Okan Hoca'ya da İtalya Ligi'nden gelen teklifler vardı. Bunu bizim ulusal basınımız değil, İtalyan basını dile getirdi. Bunun da altını çizmiş olalım. Hemen kontrol ediyorum. Denizli'den Atilla Bey, Hakan Bey'e selamlarımızı iletin demiş. Teşekkür ederim. Hüseyin Mecit selamlarını iletmiş. Batıkan'a da selam olsun demiş. Bugün Batıkan yok. Yücel abi var. Yönetmen masasında, yönetmen koltuğunda Yücel abi var. Batıkan bugün izinli. Teşekkür ederim Hüseyin mesajın için. Birazdan hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım, İsmail Geliç olacak. İsmail Geliç ile birlikte Gençler Birliği'ni konuşacağız. Bilindiği üzere dün Ajans Spor'da özel bir haber yapmıştım. Özel haberimiz neydi? Metehan Mimaroğlu ve Erhan Erentürk eksik ve zamanında ödemesini alamadığı için sözleşmelerini haklı olarak feshetmişti. Trabzonspor'da Metehan'ın serbest kalma durumundan dolayı prensipte anlaştı. Trabzonspor kulübü Metehan'la prensipte anlaştı fakat fesih durumunu bekliyor. Oyuncu cephesi haklı olarak sözleşmesini feshettiğini ifade ediyor. Fesih durumunu net bir şekilde gördükten sonra, özellikle de burada fesihle ilgili şunu belirtelim. Türkiye Futbol Federasyonu'na fesihin yansıması önemli bir etken olacaktır. Metehan'ın transferiyle ilgili Trabzonspor Kulübü fesihin Türkiye Futbol Federasyonu resmi sitesine düşmesini bekliyor. Bağlantı sağlandı mı acaba Yücel abi? Bağlantı sağlandığında hattımızda konuğumuz İsmail Geliç olacak. Bunu da paylaşmış olalım. İsmail Bey hattımızda şu anda. İsmail Bey hoş geldiniz. Merhaba, nasılsınız? Tekrardan arayalım. Hattan düştü kendisi. Şu an kontrol ettiğimde Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi web sitesini, Metehan'ın fesihiyle ilgili sisteme yansıyan bir durum yok. Ben de bunu gün içerisinde takip edeceğim. Fesih resmen gerçekleşirse Trabzonspor oyuncuyla ilgili görüşmelerinde resmi adımları da atacak. Hattımızda konuğumuz İsmail Geliç. İsmail Bey hoş geldiniz. Merhaba, nasılsınız?
3: Merhaba Salim Bey, nasılsınız?
1: İyiyim, teşekkür ederim. Ben dün haberi yapmıştım. Gençler Birliği'nde Metehan ve Erhan Erentürk zamanında ve eksik ödeme aldıkları için haklı olarak sözleşmelerini feshetti. Sizin de başkan adaylığınız konuşuluyor. Bir kongre olacağı konuşuluyor. Son durum nedir Gençler Birliği'nde?
3: Ya tabii gençler birliğinde çok fazla sorun var Salim Bey. Siz de dışarıdan takip ediyorsunuz.
1: Evet.
3: Bütün spor camiası, futbol camiası takip ediyor. Aylardır birçok sorunla boğuşuyor bu kulüp. Başta yönetimsel sorunlar. Metin Diyadin'le ilgili problemleri hep beraber yaşadık. Ne kadar antrenör değişikliklerini yaşadık hep birlikte. Doğal olarak bu sürecin sonunda mutlaka bir genel kurul olması gerektiğini hepimiz ifade ettik. Galiba 28 Haziran'da da bu genel kurul kararı alacaklardır diye düşünüyorum. Aldıklarını duydum ama resmi bir açıklama yapılmadı.
1: Bendeki bilgi şu şekilde.
3: Almaları da gerekiyor. Efendim?
1: Bendeki bilgi şu şekilde. Dün yönetim kurulu toplantı yapıyor. Yönetim kurulunun toplantısında genel kurul kararı alalım maddesi masaya yatırılıyor. Bendeki bilgi buydu. Dün toplantı yapıldığı yönünde.
3: Bana da bu bilgiler geldi ve bence ivedilikle bu kararın alınması lazım. Bakın, sadece bu Metehan ve Erhan'la sınırlı bir konu değil. Hemen hemen bütün futbolcuların şu an fesih hakkı doğdu.
1: Evet.
3: Bugün yarın da Franco Tonga, biliyorsunuz bu yıl transfer etmiştik. Evet, çok da başarılı. Çıkış yapan bir oyuncu. Çok da iyi fiyatlara satılabilecek, iyi bir bonservis kazanabilecek bir oyuncu. O da büyük bir ihtimal feshedecek. Çünkü zamanında ne yazık ki bu paralar, bu ücretler ödenmedi. Ki Arda Bey aylardır borcumuz yok, mali disiplinimiz var demesine rağmen görüyoruz ki şimdi çünkü bugün bu mali disiplin yokmuş, ciddi bir mali beceriksizlik varmış aslında.
1: Evet.
3: Yani peki, burada kısa süre içerisinde bu genel kurulun yapılması ve yeni bir yönetimin seçilmesi bence kesinlikle gerekiyor.
1: Peki Sayın Başkan, İsmail Bey, başkan adaylığınız konuşuluyor. Aday olacak mısınız?
3: Büyük oranda olacağım, evet. Daha tam olarak karar vermemekle birlikte başkan adaylığım düşünülüyor. Arkadaşlarla görüşüyoruz. Ama olacağım galiba.
1: Peki sizin dışında da adaylar bekliyor musunuz?
3: Bana başka adaylar çıkar mı emin değilim. Çok camia kendi içinde yeni aday üretemiyor ne yazık ki. Gençler Birliği'nde çok büyük değişikliklere imza atmamız gerekiyor. Çünkü bu taraftar kulüp yönetim ilişkisi hiç sağlıklı kurulmamış ne yazık ki. Yapılacak çok şey var. Umarım başarılı oluruz. Biz aday olacağız gibi duruyor. Evet.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım. Hattımızda konuğumuz İsmail Geliç. Gençler Birliği'ni konuşuyoruz. Gençler Birliği İlhan Cavcav döneminde çok çok önemli başarılara imza atan bir kulüptü. Fakat sonrasında yaşanan süreçte birinci lige düştü. Birinci ligde kalma mücadelesi verdi. Ardından birinci ligden tekrardan Süper Lig'e yükseldi. Bu sezonda son hafta ligde kaldı.
3: Evet.
1: Yaşanan süreci nasıl değerlendirirsiniz? Yani İlhan Bey döneminde, rahmetli İlhan Cavcav döneminde Türk futbolunda ekol olmuş, model olmuş bir kulüp haline gelmişti. Fakat yaşanılan noktada Gençler Birliği için o dönemleri düşündüğümüzde net olumlu konuşamıyor kamuoyundaki insanlar.
3: Tabii. Sadece bu yıl 5 kere teknik direktör değişti.
1: Evet.
3: 3 kere başkan değişti.
1: Evet.
3: Herhangi bir profesyonel ekip yok kulüpte. Herkes gelen başkanlar veya gelen yöneticiler kendi tanıdıklarını işe almaya çalışıyor. Bir hafıza kalmadı bu kulüpte artık. Herhangi bir vizyon koymuyor kimse ortaya. Yeni geri kalemleri yaratamıyor. Doğal olarak dediğim gibi bu süreçte İlhan Bey sonrası kulüp çok kötü bir dönem geçiriyor. Diğer başkanlarımız bu süreçte çok onları suçlamak istemem hiçbir türlü ama yeni bir sistemle endüstriyel futbola ayak uydurması lazım Gençler Birliği. Bu şekliyle devam ederse ben bu ligde veya alt liglere kalabileceğini düşünmüyorum.
1: Yani altyapıda son durum nedir? Altyapıdan da çok önemli oyuncular yetişti.
3: Bakın biz bu yıl, Salim Bey, bu yıl 3 tane yabancı genç oyuncu aldık. Belki
1: evet.
3: Duymuşsunuzdur.
1: Evet.
3: Bir tanesi Osman Diabete, Giste ve Prince Martos, ki ikisi şimdi kendi A milli takımlara seçildi. Osman Sugur döneminde bu arkadaşlarımızı kazandırdık. İnanın ki önümüzdeki dönemde onların bile sesi hakkı var şu an. Çünkü hiçbir oyuncunun parası ödenmiyor zamanında. Bunları takip edecek bir ekip de yok kulübün içerisinde. Sözleşmelerle ilgili ciddi sorunlar var. Yani bu şekliyle bu kulübün elindeki bütün değerleri kaybetme riskiyle karşı karşıya şu an. Tekrar söylüyorum, ivedilikte kongre yapılması lazım ve yeni yönetimin belirlenmesi gerekiyor.
1: Evet.
3: Çok büyük tepki var. Bakın 35 milyona isim hakkı satılır mı? Salim Bey, siz camian iyi kötü takip ediyorsunuz bizim camiayı. 35 milyon TL.
1: 35 milyon TL 1 milyon euro bile değil.
3: Aynen öyle. İsim hakkı. İsim hakkı satılabilir mi? Ben size soruyorum.
1: Zaten isim hakkını önemli kulüpler benimsemiyor.
3: Doğru. Doğru. Ki Gençler Birliği de bugüne kadar bu isim hakkını Osman Sungur yönetimine vermemişti. Evet. Büyük bir ayrıcalıkla Arda Çakmak yönetimine verdi bu isim hakkını. Ancak 35 milyona bu isim hakkı satılamaz.
1: Zaten Gençler Birliği cephesinden de çok ciddi tepkiler vardı. Oradaki paranın miktarından ziyade.
3: Doğru.
1: Orada para 35 milyon euro olsa da camialar isim hakkı konusunu benimsemiyor.
3: Benimsemiyor. Ama madem ki özel bir dönemde bu hak verildi, bu fiyata verilemez. Yani bu yönetimle ilgili söylenecek çok şey var. Bizim gibi Metin Diyadin'e yapılan muamele diyorum çünkü heykeli dikilmesi gereken bir futbol adamı bu kulüp için. Çok çok büyük hizmetleri dokunmuş. Sadece bu dönem için konuşmuyorum. Geçmişte de çok büyük hizmetleri oldu. Buna rağmen ona yapılan muameleyi hep beraber gördük. Bunu yapan bu yönetim, bu başkan. Hatadan dönmüş olması geçmişte yaptığı hataları affetmez.
1: Evet.
3: Umarım düzelir. En azından Haziran'da olmuş olması büyük bir avantaj bu kongrenin.
1: Evet.
3: Çok hızlı almaları gerekiyor çünkü transfer dönemi başlıyor. Fesih hakkı olan birçok oyuncu var. Bunlarla yeni sözleşmeler yapılması gerekiyor belki. Yeni bir bütçeye ihtiyaç var. Belki yeni stada geçilecek. Umarım dediğim gibi bu kulüp bu yılı tekrar yaşamaz.
1: Peki çok teşekkür ediyorum. Eklemek istedikleriniz var mı İsmail Bey?
3: Yok. Şimdi bir şey eklemek istemem. Çok enteresan bir gelişme olursa belki sizin üzerinizden tekrar camiye seslenme şansımız olur.
1: Evet.
3: Teşekkür ederim.
1: Rica ederim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Selamlar, saygılar.
3: Sağ olun. İyi günler.
1: Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz İsmail Geliç'ti. Bir haber var. O haberle de yayınımızı noktalayalım. Jose Mourinho Türkiye Futbol Federasyonu'nun İnsan Hakları Mahkemesi'ne şikayet etti. Sebebi ise aşırı aldığı cezalar. Yayınımızı noktalıyoruz. Benden hemen sonra bugün Perşembe 13-14 arasında Burak Alaca 6. Alan programında sizlerle birlikte olacak. Yarın saat 12-13 arasında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Radyo Spor'da kalın.
4: Salim Manav'la Anadolu Ateşi sona erdi.
5: Reklam.
6: ETS yaz fırsatları başladı.
7: Gel, yerin hazır, kaçmasın yaz. Tatili.
6: Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Gel.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider.
2: Radyo Spor. Reklam.
3: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
4: Radyo Spor'dan bir yenilik daha. Radyo Spor'un web sitesi ve uygulamasından sonra YouTube kanalı da yenilendi. Bundan böyle favori programlarınızın tekrarını Radyo Spor'un YouTube kanalı üzerinden de dinleyebilirsiniz. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Radyo Spor, sporun tek adresi. Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
5: Son yıllarda hem basında hem spor basınında hep bir taraf olma çabası varken bu çabaya girmeyip aklınızı ve vicdanınızı dinleyerek bertaraf olmadığınız için seviyoruz.
6: Radyo Spor'u 2008 senesinden beri dinliyorum. En sevdiğim yönü demokratik bir radyo olması, hiçbir yere bağlı olmaması.
7: Tarlada çalışırken bir dost gibi işimi hafiflettiği için Radyo Spor'u seviyorum.
8: Radyo Spor'u dinliyorum. Çünkü bana iyi geliyor. Bazen yayına bağlanan taraftarların yorumlarına sinirlendiğim oluyor. Bazı programcıların yorumlarına, düşüncelerine kızdığım oluyor. Kanalı değiştiriyorum ama 15-20 dakika sonra kendimi yine Radyo Spor'da buluyorum. Bunun nedenini de gerçekten bilmiyorum.
4: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz.
9: Radyo Spor!
10: Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
11: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
12: Herkese merhaba, Radyo Spor'a ve Hattrick'e hoş geldiniz. Hattrick.
13: Haftanın olayı hakemlerin konuşulmaması çünkü üç büyükler kazandı demiş. Mesela bence bu güzel bir tespit. Yani üç büyükler kazandığı sürece hakemler pek gündeme gelmiyor. Ama üç büyüklerden birinin canı yanarsa o zaman vay haline oluyor.
14: İşte pas yapabiliriz, geriye dönebiliriz, yana dönebiliriz. Bunlar oyun içinde var. Rakip kapanacak, işte sabırlı olacağız vesaire. Bunları söyleyince dedim ki bu maç böyle çok tempolu geçmez.
15: Biraz eski görüntüler ama tabii haliyle inanılmaz goller, inanılmaz asistler, çok acayip bir top çambazı. Kaosu en iyi yönetmeyi

0: ne yazmış olabilirsin ki
1: yok,
0: yani?
1: Yok yok, insanları zaten sinirlendirmedim. İnsanlar Trabzonspor'u övmeme sinirlendiler. Yani benim tweetimde ne olacak? Ben ne yazabilirim ki zaten?
0: Soruyorum.
1: Agresif bir şey yazacak halim yok benim. Basit 2-3 cümlelik bir şey yazdım.
0: Hadi Göztepe, Samsunspor'u falan anladık da Trabzonspor'un transferdeki değişimi inanılır gibi değil. Bence çok doğru bir yolda gidiyorlar.
1: Bunu da Salim'in Meta Mimaroğlu ile anlaştığı haberinin üzerine alıntılayarak yaptım. Yani Meta'nın haberi hoşuma gitti.
0: Bütün yazdığım bu yani.
1: Bu. İşte altına birkaç yorum geldi en başta. Böyle Trabzon'u eleştiren, tabii beni değil bu arada. Ama işte onlara verdiğim belki cevap mıdır artık. Sonra gece yürümüş tabii tweet alıp. İnsanların herhalde daha fazla önüne düşmüş. Etkileşim sayısı yüksekti. Orada sonra bayağı bir insan yazmış. Millet birbirine cevaplar yetiştirmişler. Ben yetiştirdim. Şimdi geldim buraya. 1.5'da birkaç yazana cevap yazdım. Güzel oldu ama yani oradan da bazı şeyler devşirdim. Mesela Trabzon'un işte alt
0: mesela yapıdan... tweet atmaman gerektiği gerçeği. Yok. Değil mi? Sosyal medyaya çok bulaşmamak gerektiği gerçeği.
1: Ben öyleydim de şu an biraz daha aktif kullanmaya çalışıyorum. Kullanacağım da. Ama dediğim gibi farklı fikirler de ortaya çıkıyor oradaki mesajlardan. Beni zenginleştiren de bir şey. O yüzden kullanmak da istiyorum. Ama mesela bir tanesi seni de etiketlemiş. İşte Beşiktaş karşı zaten antipatik yorumlar yapıyormuşum. Sabah dinleyiciye saygısızlık sınırında bir şeyler söylemişim. Bensiz olmalıymış program. Genco ile çok iyiymiş sabah falan. Ona cevap yazmadım. Ama onun haricinde daha makul olanlara cevap yazmaya çalıştım.
0: Evet. Ben de ne oluyor dedim bu kadar. Hani gürültü nereden koptu? Bütün olay buymuş yani.
1: Bu yani basit bir tweet yani.
0: Daha bence fazla şey beklerdim. Mertelem yalnız değildir diye bir mesaj gelmiş hemen.
1: Hashtag.
0: Ama yalnız değilsin. Yalnız değil.
1: Yalnız.
0: Yalnız değilsin.
1: Hı,
0: yalnız değilsin.
1: Hı.
0: Ona göre. Genco abi yine firarda mı diye bir mesaj gelmiş ama Genco perşembe yok. Genco yarın öğlen bir aksilik olmazsa bizle birlikte olacak.
1: Ama gelecek haftada
0: pazartesi
1: salı burada olacak. Sonra yok herhalde.
0: Evet, pazartesi, salı ve cuma Genco'nun hat-trick günleri.
1: Haftaya ama işte itibaren cumada olmayacak. Genco abi evet. Haftaya perşembe Amerika.
0: Aynen. Çocuk bez fiyatları ne kadar oldu diye sana bir soru gelmiş.
1: Valla ben fiyat olarak tam aklımda kalmıyor kaça oldu. Spesifik bir rakam veremeyeceğim.
0: Yusuf Yel, Ali abi Mert'in şarjını biraz daha yükseltelim. 7 tane tur şirketine soruşturma açılmış.
1: Tur mu?
0: Demiş. Tatille şey, alakalı olarak bağlamış.
1: Öyle mi?
0: Ahmet
1: fiyatlar düşecek mi yani?
0: Hat-trick tanıtımında haftanın olayı geçti. Gözyaşım pıt aktı demiş. Hat-trick tanıtımını sevmediğim kadar hiçbir tanıtımı sevmiyorum. O tanıtımı zaten şimdi söyleyecektim, söyleyeyim. O tanıtıma bir daha girmeyelim lütfen. Ben yenilitene kadar. Dünyanın en kötü tanıtımı olabilir yani. Dünyanın en kötü telefon numarasının yanında dünyanın en kötü tanıtımını yapmışlar hat-trick olarak. Onu bir daha girmeyelim.
1: Bazı goller hatalardan geldi.
0: Mert Elam.
1: Benim şeyim.
0: Mert Elam iş görüşmesine gitmiş demiş.
1: Oo, güzel.
0: Erkan. Güzel.
1: Güzel bir deneme.
0: Yalnız bugün bak biz şey yaptık diye söylemiyorum. Çekeceğiz diye söylemiyorum. Sana Dünya Kupası sorularım çok iyi. Yani iyi değil. Çok iyi sorular. Güleceksin de eğleneceksin de.
1: Hı hı.
0: Sana cevaplarda şeyler yaptım. Kıyaklar yaptım. Ciddi büyük kıyaklar yaptım. Yani 3 soruyu da bilebilirsin, merak etme.
1: Ha, onu soracaktım öyle.
0: Sana hikayeleri de anlatacağım.
1: Aha.
0: Ondan sonra hikayelerle ilgili fotoğraflar falan da buldum. Onları da vereceğiz. İnsanların biraz daha kafasında canlansın diye. Bugün çok iyi hazırlandım. Şeye. Soruda çok çok keyif alacaksın o bölümden. Anlattığım şeylerle, hikayelerle.
1: Benim de iki sorum galiba Dünya Kupası ile ilgili. Hmm. Bir sorum da Şampiyonlar Ligi ile ilgili. Hazırladım ama senin kadar keyifli diye bir iddiam yok sorularım. Ama güzel.
0: Bahçeli Evler'den Tatar Ramazan, sorum şu: Beşiktaş teknik direktörünü kampa yetiştirecek mi demiş. Kampa yetiştirir Beşiktaş teknik direktörünü.
1: Ya pazar günü diyorlar en kötü işte. Pazara kadar açıklamak istiyorlar.
0: Aynen. Dünya Kupası özel tahmin oyunu ne zaman başlayacaksınız demiş. O yakında. Da tamam gibi.

0: Ve bunu
1: duyurusu
0: söyleyelim.
1: Yakında yapılır.
0: Benim 3 aylık kızım 3 numara kullanıyor demiş. 46'lısı 180 liraymış. Bu bilgiyi de paylaşalım.
1: Benim de 3 numara kullanıyor ama 3 küçük gelmeye başlıyor bize.
0: Can Uzun'un kimle adı geçti?
1: Galatasaray'la.
0: Yeni bir şey mi çıktı? Haber mi çıktı? Dinleyici mesaj atmış.
1: Bugün için ben bir şey görmedim.
0: Ne yalan söyleyeyim demiş. Can Uzun heyecanlanırdı beni yani. Can Uzun heyecanlandırması gerekir zaten bence de.
1: Bugüne sıcak bir gelişme görmedim ama genel herhalde Galatasaray'ın bilgisi olduğundan bahsediliyor birkaç gündür. Onunla alakalıdır. Bugün baktım haberlere. Benim takip ettiklerimde bir şey yoktu Can'la ilgili.
0: Evet. Kulübün gözlüğünü hatırlıyor musun?
1: Tabii.
0: O dinleyicimizin adı Selim'miş. Antalya'dan. Ya demiş geçmişteki X tayfayı kulübün gözlüğünü çok ayarsınız böyle demiş. Ne açıdan demiş bunu? Hani senin mesajına cevap verdikleri için söylemiş.
1: Herhalde X tayfa dediği. Aynen. Twitter tayfa.
0: Yani vallahi ben zaten zorunda kalmadıkça atmıyorum hiçbir şey. Sosyal medyadan. O yüzden rahatım.
1: En son ne attın mesela?
0: Bilmiyorum,
1: hatırlamıyor musun?
0: Hatırlamıyorum bile yani. Bakayım ne attım onu bile bilmiyorum.
1: Gerçi attığın şey ya benim tweetimi alıntıladın en son.
0: O tanıtımını yapmışımdır programı.
1: Aynen o. Ama bir şeyin yorumu olarak.
0: Fikir olarak ne yazdın dersen.
1: Sen anlık reaksiyonlar maçlarda bazen veriyorsun. Hani oyuncu performansı ile ilgili.
0: Bakayım ne yazdım. Ben de merak ettim ben ne yazmışım diye. Mert Elam, tweet, Lucky Analiz. Lucky Analiz. Evet şöyle yazmışım. Nicholas Jackson oyuna girdikten sonra Bayern'in oyun IQ'su 17 puan düştü yazmış.
1: Aynen bir maç yorumu işte. Senin genelde öyle benim de hatırladım.
0: Nicholas Jackson'ı özür diliyorum Nicholas Jackson'dan. Sinirlendiğim bir ana gelmiş.
1: Bir takıma yazdılar sanki Süper Lig'den ya. Beşiktaş olabilir mi?
0: Nicholas Jackson'ı mı?
1: Jackson sanki yazıldı bu.
0: Nicholas Jackson
1: son bir hafta içerisinde.
0: Rahat transfer yapacak gibi gözüküyor.
1: İster misin diyeceğim bu tweetin üzerine Beşiktaş'ı istemezsin herhalde ama.
0: Yok istemem yani Nicholas Jackson'ı. Çok beğendiğim bir oyuncu değil
1: sordum,
0: yani.
1: Sordum soruda.
0: Bence bayağı şey bir isim.
1: Overrated.
0: Bence öyle. Gerçekten öyle. Overrated diyebileceğim oyunculardan biri. Hani kötü oyuncu demiyorum ama hani böyle bu rakamlar böyle Bayern Münih falan Chelsea, Messi o seviyeler değil bence. En azından şu an değil.
1: Peki Süper Lig'de fizik, boy, poz falan yaramaz mı?
0: Süper Lig'de iş yapar. Süper Lig'de iş yapar. Mert Elan ve Ali Yerim Instagram'da takip ettiğim en ünlü kişilersiniz demiş. O zaman bu da bende nasıl bir fakirlik diyorum.
1: Benim takipçi sayım.
0: Instagram dünyasında hani en ünlü takip ettiği kişiler bizsek.
1: Benim takipçi sayım 6000 falan da en son.
0: Evet.
1: Yani daha fazlası vardır herhalde.
0: Mustafa Dürüst de Twitter'ı kapatalı bir ay geçti demiş. Dünya varmış diye de eklemiş.
1: Valla evet geçen de yazmıştı.
0: Ben. Güzel bir şey.
1: Güzel devam ettirmiş.
0: Güzel bir şey. Şimdi şöyle bir haber gördüm. Tabii bu haber yapılır da. Sorun Mert Elam'a olacak. Osimhen'le alakalı olarak
1: Chelsea
0: yazılmış. İşte Chelsea'nin de habere göre 130 milyon euro bütçesi varmış Osimhen için. Şimdi haberde şöyle gelişmiş. Satılması teklif dahi edilemez diyen Dursun Özbey'in bu olası teklif halinde sergileceği tutum merak konusu demiş. İşte Nijerya Milli Takım Teknik Direktörü'nün geçtiğimiz günlerde kulüp değiştirme ihtimali söz konusu. Bu yüzden kadroyu almadım demesini hatırlatmış. Sonra Osimhen'in onu bir anlamda yalanlamasını, işte bağlamından koparıldı, fazlasıyla abartıldı demesini vermişler. Peki böyle yüksek bir rakam gelirse Galatasaray'a 100 milyon, 110 milyon euro üzeri ne dersin? Fikirler değişir mi?
1: Değişebilir bence. Ama hani Barış Alper Yılmaz'dan yola çıkarak bakarsak Galatasaray o dönem için de bayağı iyi bir teklif gelmişti. Galatasaray satışa sıcak bakmamıştı. Bizim Şampiyonlar Ligi'nde bir hedefimiz var. Hı hı. Kadromuzu korumak istiyoruz. Takviye yapmak istiyoruz üzerine diyordu. Eğer o bakış açısı devam edecekse Osimhen'e 130 da gelse satmaz. Çünkü Galatasaray'ın bu sezon da Şampiyonlar Ligi'nde çok ciddi bir hedefi var. Tabii burada bu bir işin bir kısmı, ben bu mantalite devam ederse bakmaz diyorum ama piyasada eğer Osimhen'i 130'a satıp biraz daha makul, 130'dan sonra 60-70'e biraz daha makul diyeceğim ama oralara o fiyatları alınabilecek iyi bir yıldız varsa da belki o satışa tabii izin verme durumu da olabilir mi acaba diye düşünüyorum.
0: Peki herhangi bir kulübün sence 130-120 milyon euroluk bir teklif hayır deme ihtimali var mı?
1: Yani

0: Sen yok diyorsun. O...
1: Bence yok. Hani
0: Ben de kabul
1: Türkiye'de
0: ederim bu
1: zaten
0: arada.
1: kesin yok. Avrupa'da da yani bir iki tane kulüp söyleyebilirsin ancak maksimum. Hani geçen sene oyuncu 75'e almışsın. Oyuncu neredeyse iki katına çıkmış. Valla Icardi ile birlikte gönderirim.
0: Ben de gönderirim. Ben
1: Yani
0: kesin
1: o
0: gönderirim.
1: rakama.
0: Ben Barış Alper'i de gönderdim de Galatasaray yönetimi biraz daha farklı baktığı için sonuçta kendini konumlandırdığı nokta bence şu an biraz farklı Galatasaray'ın. Hani oyuncuyu geliştirip parlatıp satayım, kâr edeyim, o kârla ben kulübü döndüreyim gibi bir mantalite. Ben görmediğim için biraz tereddütteyim. Yoksa 75'e aldığım bir oyuncuyu 130 kaç para kâr ediyor? 55 milyon euro kârla satmış olursun. Bir de performans almışsın zaten. Hem kiralık döneminde hem son döneminde. Çok mantıklı. Ama dediğim gibi yönetim biraz onların kafası farklı çalışıyor yani şu an.
1: Köyceğiz'den Ali Osman, Fenerbahçe başkanı kim olursa olsun Fenerbahçe için en hayırlısı olur mu demiş, olsun mu demiş, herhalde olsun
0: Olsun
1: demiştir.
0: temennidir.
1: Bir de adı geçen forvet oyuncular içinde en iyisi Can Gider'i Fenerbahçe için.
0: Hangileri?
1: Evet, yani hangisini Fenerbahçe transfer etmeli? Mesela Luis Suarez ismi dün geceden sonra hayatımıza girdi. Mesela Luis Suarez ismini daha önceden duyan var mıydı?
0: Ne için?
1: Hani ilgileniyor. Şimdi örnek
0: Ha.
1: veriyorum. Vedat Muriç de Fenerbahçe'nin adayları arasında ya. Aziz Yıldırım'ın işte görüştüğü isimlerden biri olarak konuşuluyor. Daha önceden de gündeme gelmişti. Ama Luis Suarez'i ilk kez duydum ben. Değil mi? Hiç sızmadı.
0: Ben de görmedim. Bir Fabrizio Romano işte gün içinde tweet attı.
1: Yok yok, hani dün değil. Dünü düşünme. Ondan
0: Ondan önce
1: önce
0: yok.
1: yoktu değil mi?
0: Dün duyduk ilk defa kendisinin ismini. Yani işte Greenwood, Lewandowski falan duyduk da kendisini ilk defa duyduk.
1: Emre Öztekin, Osimhen'i sat, 50 ver, onu aç uyu al.
0: 50.
1: Niye
0: 50 mi?
1: gülüyorsun?
0: Komik çünkü.
1: Yani
0: 50.
1: Uğurcan'a 35 verdi Galatasaray.
0: Güzel yani evet.
1: Yani söylüyorum
0: 50,
1: sana
0: 50
1: rakamları
0: verilebilir
1: işte.
0: yani diyorsun.
1: Yapmaz mısın böyle bir hareket?
0: Onu aşağı gidebilirim de tabii 50 işin esprisi yani.
1: Esprisi değil bence, o rakamlar çıkar. Konuşulur.
0: 50.
1: Vallahi konuşulur.
0: Gerçi evet yani Uğurcan'da da 30'da ben gülerdim burada. Gülmüşümdür belki de. Olabilir tabii yani. Şimdi burası Türkiye olduğu için rakamlar uçup kaçabiliyor bazen olabilir. Ama tabii normalde olmaması gerek. Yani Uğurcan içinde 13-15'ler konuşulurken 30 küsür faciaydı Galatasaray için o rakam. Onu açı içinde 50 yani çok iddialı olur.
1: Bence bu futbol ikliminde ve Türkiye şartlarında Osimhen bu fiyata satılır demiş. Zaten Osimhen bu sene satılmazsa büyük ihtimal, tahminim, Galatasaray ve kendine büyük zarar verecek. Geçen sene agresifliklerinde gösterilmeyen kartlar bu sene çıkacak demiş dinleyicimiz.
0: Olabilir. O riski de artık Galatasaray yönetimi düşünecek. Şu an zaten Barcelona konuşuldu. Chelsea konuşuluyor.
1: Bir ara Manchester United gündeme gelmişti.
0: United, Atletico Madrid, Alvarez satılırsa ki
1: Doğru, o gündeme geldi. O da
0: o
1: yabancı basından gündeme geldi,
0: evet yabancı as
1: değil mi?
0: kaynaklı. İspanyol as gazetesi yazdı ama onlar da tabii satmayacak gibi yani. Barcelona'ya çünkü o kadar dalga geçtikten sonra bir de satarlarsa çok enteresan olur. Başka bir kulübe gider mi tabii onu da bilmiyorum. Sonuçta City'den de geldi. City dönmez herhalde. Bilmiyorum Premier Lig'de talipler olur mu? Chelsea ister mi? Santrfor onlar da hani belli ki bir Santrfor transferi yapacak. Bir de Chelsea'deki o Afrikalı oyuncu lobisi de eski oyuncular lobisi de hep Osimhen'i böyle kaç senedir Galatasaray döneminden beri o kiralık döneminden beri
1: Chelsea'ye bir yanaştırıyorlar değil mi?
0: değil mi? Ben de öyle bir algı oluştu. Mesela net şekilde. Chelsea haberlerinde hep sanki onlar çıkarıyormuş gibi düşünüyorum. Ama Chelsea'ye de bakınca mesela João Pedro, Delap ve Guiu diye bir şu an üçlü santrfor rotasyonu var. João Pedro tam santrfor değildi aslında. Biraz daha tamamlayıcı bir rol oyuncusu. Delap tam Chelsea'nin aradığı böyle bir numaralı santrfor değil. Oraya Osimhen aslında Chelsea'nin harcadığı paraları düşününce çok anormal gelmiyor bana. Olabilecek bir transfer gibi geliyor. Yani
1: Olabilecek bir
0: Barcelona'ya
1: transfer gibi
0: kıyasla
1: geliyor.
0: daha mantıklı geliyor Chelsea
1: Ya
0: hamlesi.
1: işte geçen gün şey vardı ya, Şampiyonlar Ligi'nde maçın adamı seçilen oyuncu sayısı. Osimhen 6 mı? 8 maç oynamış galiba. 6'sında mı ne maçın adamı
0: Öyle
1: olmuş.
0: mi?
1: Acayip bir şey vardı, istatistiği vardı Osimhen'in. Yani bu sene lig performansından çok Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği performansla dikkat çekti. Bayağı
0: Tabii.
1: etkiliydi Şampiyonlar Ligi'nde. Zaten santraforda sıkıntılar var. Bir de fiyat etiketi, hani daha geçen sene 75 olduğu için hakikaten bu sene Galatasaray'a Osimhen için kapısını çalacak bir takım, hani Galatasaray 75 teklif etmez. O, yani başlayacağı minimum rakam 100 gözüküyor. O rakamlarda böyle bir transferde 1-2 milyon euro artmıyor. 5-10 milyon euro artıyor. 5-10 milyon euro geri çekiliyor. Hani Galatasaray'a Osimhen için bir resmi teklif gelirse, yani ben onun böyle 105-110 o civarlarda olacağını tahmin ediyorum. Ondan sonra belki yani Galatasaray biraz da arttır. Mesela bu haberdeki rakam çok şey değil. Çok anormal bir rakam değil. Yani Osimhen için pazarlığa otursan ve karşındaki kulübün ihtiyacı varsa o rakama ya yaklaşır, o rakama çıkar diye düşünüyorum. Yani 120, 125, 130.
0: Bugün Elliot Anderson için City'nin ilgisinden bahsediliyor.
1: 80 milyon euro mu? Kaç?
0: Beklenti olarak 115-120
1: Yani
0: milyon euro
1: işte.
0: falan
1: Düşünsene.
0: demişler. İngiltere için tabii bir transfer. Onlar kendi içinde fiyatlar çok
1: Doğru.
0: uçuklaşabiliyor ama
1: Doğru. Ama oyuncu da Anderson yani.
0: tabii oyuncu da işte Anderson. Hani Osimhen o paraları eder. Anderson o kadar ettiği yerde demeye çalıştım o yani.
1: Evet, yani o bakımdan enteresan bir yazı olabilir eğer teklif gelirse. Bence satılır. Yani
0: Ben de
1: ben hiç şey yapmam bile.
0: yerine kim olabilir böyle alternatifleri düşününce Vlahovic
1: Evet,
0: Juventus'a
1: tabii.
0: sözleşme uzatmıyor. Boşa düşüyor mesela bir imza parasıyla bir Vlahovic nasıl olur diye
1: Olur.
0: düşündüm. Chelsea acaba ister mi diye Osimhen yerine daha makul bir opsiyon
1: Evet.
0: düşündüm.
1: Bayağı
0: Çok çıkar onun
1: rakamlar bu
0: haklısın
1: seviyelere çıkabilir. Peki ilk reklamı bayağı geciktirdik. Aramıza gidelim. 14-20 saatler aradan sonra devam edelim.
2: Ali Erim ve Mert Elam'la Hat-Trick devam edecek. Reklam. Kredi hangi kredi diye aranır? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın. Hangi kredi? Radyo
3: Spor. Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para.

0: işte bulacaksın.
1: Yarış severlere müjde. Start verildi, heyecan başladı. At yarışları artık Nesine'de. Alıştığın yerde, Baksin merkezinde. Favorini seç, kuponunu hazırla. At yarışı coşkusunu Nesine'de başka bir seviyede yaşa.
2: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
3: Reklam.
4: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
5: Ali Erim ve Mert Elam'la Hattrick devam ediyor.
6: Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir dinleyici demiş ki benim anlamadım demiş. Geçen sene Galatasaray bonservisi alırken neden talibi yoktu da bu sene 75 yerine 100 ve üzeri para ödesin Avrupa takımları? Bu kadar demiş. Yani orayı biraz şey yapayım. Enayisini bulabilir miyiz? Hı hı. Ne diyorsun? Haklı mı dinleyici?
7: Yani geçen sezon serbest kalma bedeli vardı oyuncunun. Hı hı. Biraz haklı tabii. Niye olmasın?
6: Onu niye olmasın mı?
7: Yani o zaman niye almadı bu takımlar da şimdi geliyorlar yani. Bu kadar ucuzken almadılar. Şimdi neredeyse iki katı fiyat çekecek Galatasaray. O takımlar için mantıksız aslında. Yani bence kendi içinde bir haklılık payı var dinleyicimize söyledi. Ama orada da herhalde şartlar. O dönem işte Dlepe, Pedro'ya yatırım yapmayı tercih etti belki Chelsea. İşte Barcelona'da Lewandowski vardı. Ferran Torres vardı. Şimdi Lewandowski'nin sözleşmesi bitti. Şu an bir santrfor arayışı var. O yüzden belki denk gelmemiştir o takımlar için. O dönem fırsat oluşmamıştır.
6: Mehmet Ünlü, Osimhen'in maaşı Avrupa'ya gitmesi için en büyük engel... Osimhen'in indirime gitmesi gerekiyor demiş maaşında.
7: Zaten öyle bir takım gelirse Premier Lig'de oynamak istiyorsa o fedakarlığı da yapar herhalde Osimhen. Aynı parayı talep etmez diye düşünüyorum. Mesela Barcelona'ya giden futbolcuların çoğu sözleşmelerinde birçok indirimi şey yaptılar. Göze aldılar giderken. Onu yapmak zorunda Osimhen yani doğru.
6: Batuhan Ergüven, Galatasaray geçen sene transferi 130 milyon euro harcadı. Bu sene 150 ayırmış olsa İşte 130 da Osimhen'den gelse demiş. 50 milyon euro bandında 5 oyuncu bile alabilir. Ve çok iyi bir kadro kurulur demiş. Hı hı. Böyle bir şey var.
7: Ki bedavaya düşündüğü oyuncular da var. Bernardo Silva benzeri.
6: Geçen sene de olduğu gibi Osimhen'i Araplar dışında kimse talip olmaz. O paraları Araplar dışında kimseye satamazlar. Sağlıklı gözle izleyen hiçbir Avrupa kulübü o paraları transfer etmez demiş. Bir başka dinleyici Mustafa Dürüst, geçen sene ama bu konuşuldu. Geçen sene takımların ihtiyacı yoktu demiş. Öyle bir transfer için.
7: Geçen sene mesela aslında Arsenal Gyökeres'i aldı. Liverpool Isak ve Ekitike'yi transfer etti. Aslında Osimhen yok değildi. Biz de hep konuştuk burada Osimhen olur mu? İşte adı geçti. Ama onlar mesela tercih etmediler Osimhen'i. Onun yerine o paralara yakın daha farklı isimleri tercih ettiler aslında. Benim aklıma gelen ilk örnekler bunlar. Daha da vardır belki.
6: Peki Osimhen'de sorunlu bir oyuncu imajı olabilir mi? Napoli'de hani kadro dışı kalması.
7: Biraz Napoli kaynaklıydı ama orada
6: evet,
7: şey.
6: Evet, onun için söylüyorum işte. Hani Napoli'de kadro dışı kaldı ama daha çok Napoli ile alakalıydı. Hani böyle kavga dövüşten ziyade öyle bir karar almıştı Napoli. İşte maçlardaki agresyonu var. Bir Afrika Kupası'nda, Uluslar Kupası'nda
7: Lukman'la
6: bir şey olmuştu.
7: Ama o daha yeni oldu mesela. Hani o dönem yoktu o evet, olay.
6: Hani tam böyle şey bir oyuncu değil tabii. Hani problemsiz bir oyuncu değil. Ama mesela bu problemler çok etkiler mi takımları?
7: İşte orada da hani ne bileyim Rooney bence eskiden problemliydi. İbrahimovic zor bir oyuncuydu. Hı-hı. Kolay değildi yönetmesi. Yönetemedi de mesela Guardiola. Sonra transfer oldu bir sene kaldıktan sonra. Hani o yatırımı yine yapabilir takımlar. Yani çok büyük engel olacağını düşünmüyorum.
6: Evet, bir başka dinleyicimiz Kayseri'li herhalde. Chelsea 130 Osimhen'i alsın, en geç 2 seneye 30'a geri alırız demiş.
7: Sasha Boye'de de olduğu gibi. Hı? Sasha Boye'de de değeri bayağı düştü ya şu an Galatasaray istese. 10-12'ye falan alır herhalde. 30'a sattı.
6: Osimhen'i Chelsea isterse Drogba onu ikna eder demiş. Sebep?
7: Afrikalı.
6: Evet.
7: Eski Chelsea'de, eski Galatasaray'da. O yani. Esyen'de ikna
6: edebilir. Osimhen Chelsea'den Galatasaray'a geliyorsa Drogba işe yarar da.
7: Para için ama herhalde. Chelsea o kadar yıllık ücret vermez diye düşünüyor herhalde.
6: Hmm.
7: Çünkü şu an Osimhen'in gitmesi için maaşında belli bir indirime gitmesi bekleniyor ya, şu an problem orası.
6: Daha bu işin Mourinho ayağı var. Real'in başına geçerse Mourinho isteyebilir Osimhen'i diye bir mesaj gelmiş. Kocaeli'den Bülent, Osimhen'i isteyen takım önce hakem transfer etmeli Türkiye'den. Bu haliyle hiçbir yerde başarılı olamaz. Napoli'de böyle değildi demiş.
7: Hmm.
6: Evet, bakalım. Tabii bu haberler çıkıyor da transfer döneminde olduğumuzu unutmayalım. İşte Chelsea'nin bir iddiası var dendi. İlgisi var dendi. Az önce anlattık. Manchester United yazılmıştı Osimhen'le alakalı olarak. Bundan sonra da başka takımlar çıkabilir. Fakat o mesela teknik direktörün söylediği şeyin pek bağlamından koparılma ihtimali yok normalde. Yani teknik direktör pat diye söylemiş. Hı hı. Söyleyeceğini. Nasıl bağlamdan koparacaksın onu? Böyle bir şey o biraz kafayı karıştırıyor açıkçası. Peki Osimhen'e teklif gelmesi çok garip mi? Hiç değil. Teklif gelebilir. Her önce teklif gelebilir. İşte o teklif resmiyet kazanırsa ondan sonra işte Osimhen'in ilgisini çekerse, Galatasaray'ın ilgisini çekerse de ben değerlendirilebileceğini düşünüyorum bu rakamlara. Konuşulan rakamlar bunlarsa değerlendirilebileceğini düşünüyorum Galatasaray'ın. Değerlendirmezse de hata yapar diye düşünüyorum. Ama daha Osimhen'le alakalı olarak uzun bir yaz olabilir. Geçen yaz da uzundu.
7: Ben unuttum galiba Şeşko da geçen yaz değil mi transfer yaptı United'da Şeşko. United mesela Osimhen'i de tercih etmedi o dönem. Şeşko'yu tercih etti.
6: Evet, bak dinleyiciler alternatifleri buldu bile yani. Osimhen satışı olursa ona aç ödenmişti. Sörlot'u direkt alırım demiş bir
7: o dinleyici. Da olur. Mantıklı.
6: Böyle bir şey. Merhaba demiş bir başka dinleyici Fenerbahçe ile alakalı olarak. Suarez 60 milyon euro artı maaş. Lewandowski 20 milyon euro maaş. Kante, Ederson vesaire.
7: Asensio, Talisca, Şikrinyar ben sayayım.
6: Yani bunlar imaj hakkıyla bile olacak şey değil diyor.
7: Vallahi bence de çok olur yok yani. Bu tam şey oluyor artık. Hepsi birlikte olursa bir Suudi Arabistan, bir Al Nassr, Al Hilal gibi neredeyse oluyor. Bana da çok ütopik geliyor hepsinin aynı anda olması. Ama bilmiyorum yani. Hakan Safi çok iddialı bu konuda. Sormak lazım yani nasıl yapacaksın. Bence de sadece imaj hakkıyla hepsini ikna etmek kolay olmasa gerek.
6: Evet, 14.30 saatlerimiz. Bu kez reklamı geciktirmeyelim. Araya gidelim, aradan sonra devam edelim.
5: Ali Erim ve Mert Elam'la Hattrick devam edecek.
0: Reklam.
3: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam Net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonumuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan takdir.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta,
2: memnuniyetin. Yarış severlere müjde. Start verildi, heyecan başladı. At yarışları artık Nesine'de. Alıştığın yerde, Baksin merkezinde. Favorini seç, kuponunu hazırla, at yarışı coşkusunu Nesine'de başka bir seviyede yaşa.
3: Bizim çocuklar sahada, ülken hep yanlarında.
4: Kalmıyoruz 5'te. Altılı kuponun yatarsa 500 TL'ye kadar hediye hesabına iade. Son düzlükte sen de kampanyalara koş. Öne geç, önde bitir.
5: Şampiyonlar son düzlükte.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler. Radyo
1: Spor. Reklam. Ali Erim ve Mertel Am'la Hattrick.

0: Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. 14.33 saatlerimiz. Dün Fenerbahçe Başkan Adaylarından Hakan Safi dedi ki Sporting'in yıldızı Luis Suarez'le anlaştım. Luis Suarez geçen sene Portekiz Ligi'nde gol kralı oldu. Ondan önce İspanya 2'de çok iyi bir sezon geçirmişti. Kolombiyalı bir oyuncu ve ceza sahası içerisinde de oldukça etkili. İki sezonda, şimdi tekrar söyleyeceğim ama 57 mi gol sayısı, çok yüksek bir gol sayısı vardı son iki sezonda. Gol katkısı oynadığı maç sayısından da fazla gol basit olarak düşündüğünüzde. Yani Luis Suarez böyle transfer olacağı takımın gol problemini çözebilecek bir oyuncu gibi gözüküyor. Şu son dönem formuyla kişisel konularda anlaştım dedi Luis Suarez için Hakan Safi. 1997 doğumlu bir oyuncu. Geçen sene Sporting'e transfer oluyor. 2030 yılına kadar Sporting'le sözleşmesi var. Geçen sezon ligde 32 maç 28 gol. Almeria'da önceki sezon 41 maç 27 gol. Yani 73 karşılaşmada 55 gol atmış. Üstüne 14'te asist yapmış. Müthiş 2 sezon geçiriyor. Ve oyuncu, az önce de söyledim, 1997 doğumlu bir oyuncu. Sabah Mert'te de konuşurken hani gene böyle bir santraforun, bir golcünün 27-28'den sonra gerçek kimliğini bulup patlama yaptığı şey aklıma geldi. Acaba tabii bunu devam ettirecek mi? Çünkü hani İspanya 2'den gelip Sporting'de geçtiğimiz seneye göre daha az maç oynayıp daha çok gol atmak öyle çok kolay bir iş değil. Oyuncunun son iki sezonda 16 toplam sarı kart görmesi bir dezavantaj olarak gözüküyor ama gol vuruşları çok temiz. Mert de sabah söyledi. Öyle sağ sol kafa falan pek fark etmiyor. Bayağı temiz gol vuruşu olan bir oyuncu. Valla benim hoşuma giden bir profil Mert. Hı hı. Ben isterim, severim böyle oyuncuları. Bana gol atsın, ceza sahası içerisinde yakaladığını kaleye göndersin. Gol vuruşu temiz olsun, kaliteli olsun. Daha ne isterim diye düşünürüm. Ama sen dersin ki bu adam koşsun, mücadele etsin. Ondan sonra maç bittikten sonra sağ çizgilerini yenilesin. Sen istersin böyle şeyler. Topları taşısın.
1: Kadar para veriyorsam.
0: Aynen. Takım otobüsünü park etsin. Hepsini istiyorsun sen. Benim için gol atması yeterli oluyor. Sen Luis Suarez ismini nasıl değerlendirdin?
1: Valla benim öyle radarımda olan bir oyuncu değildi. Hı. Zaten radarımızda olması için Portekiz Ligi'ni daha yakından takip etmemiz gerekiyor. Yani varlığından haberdarım ben. Haberlerinde hep okudum Gyökeres sonrası. Almeria'dan bir transfer. Çok o zaman enteresan gelmişti. Yani Sporting inanılmaz bir performans aldı Gyökeres'ten. Gerçi onu da bir alt ligden almışlardı. Country'den, Championship'ten. Şimdi parlattılar. Yine ikinci ligden, hani ne olursa olsun ikinci ligden birinci santrafor olmak. Mesela şu an bir Türkiye'nin büyük takım bunu yapabilir mi?
0: Yapamaz. Şimdi
1: Portekiz'in büyüğü, bizim üç büyükler gibi orada da işte Porto, Benfica, Sporting var. Ve ikinci ligden bir oyuncuya 20 küsür milyon euro bonservis veriyor ve birinci santrfor yapıyor. Hı hı. Yani düşünüyorum biz mümkün gelmiyor. Yani hı hı. Biz zaten
0: son derece de haklısın zaten.
1: Henüz ligde olup iyi olanları bile çok beğenmiyoruz. Hani bizde ne bileyim Abraham bile çok kabul
0: bu
1: göremedi.
0: Bu sene mesela
1: yani.
0: Yine Almeria'nın santrforu Arribas 25 gol atmış.
1: Yaş kaç?
0: Arribas'ın yaşı 24.
1: 24. 25. Takım anlaşmış mesela yoksa duruyor
0: 2029'a mu? Kadar zaten şu an sezon devam ediyor.
1: Ha gerçi evet, İspanya 2'de duruyor.
0: Real Madrid çıkışlı oyuncu. Real Madrid çıkışlı. Belki bunun geri alma şeyi vardır.
1: Olabilir.
0: Maddesi vardır.
1: Koyduruyorlar.
0: Almeria'daki 2 sezonunda da ondan önce 9'ar gol atmış. Bu sezon 25 gol 7 asist.
1: Vay vay vay.
0: 24 yaşında çiçek.
1: Seçim vaadi olsa Hakan Safi'nin mesela.
0: Sergio Arribas.
1: Beğenilmez bu kim ya? İkincilikten golcü mü alınır?
0: İstiyorsan Malaga'dan Çupe diye okunuyordur bu herhalde.
1: Duymadım oyuncuyu.
0: Çehupe. Malaga'dan 24 gol atmış.
1: La Liga 21
0: yaşında.
1: 2 gol kaldığına mı bakıyorsun?
0: Evet. 21. Şu an scout yapıyorum senin için.
1: Güzel, mantıklı.
0: Ne diyorsun? Malaga B'den çıkmış. Geçen sene 4 golü var. Bu sene 24 gol atmış. Hı. 21 yaşında daha.
1: Bizde şey var. Sana Cagne verelim. Birincilikte gol kal oldu değil mi?
0: Cagney Cagney biraz ama yaşı var Cagney'in.
1: Olsun canım. Bak, Luis Suarez
0: bu oyuncuların biri 24, biri 21.
1: Ama Luis Suarez de 27 yaşında transfer.
0: Onu beğenmezsen Santander'de bir başka İspanyol 26 yaşında Andre Martin var.
1: Bunlar Trabzonspor'un kalemi futbolcular.
0: O da of of geçen sene 17 gol 18 asist.
1: Santrfor'dan 18 asist mi yapmış?
0: Bu sezon
1: Santrfor değil herhalde bu.
0: Bu sezon 23 gol 9 asist.
1: Santrfor değil değil mi? Bu kadar yüksek asist.
0: Santrfor'dur herhalde ne olacak?
1: Olmaz ya bir Santrfor.
0: Forvet diyor yani.
1: Bir daha ismini söyler misin abi?
0: Andres Martin.
1: Andres Martin merak ettim.
0: Bakayım şimdi ben de bakacağım.
1: Harry Kane bu kadar asist yapmıyor yani. Andres Martin kim? Santrfor olup bir de bu kadar.
0: Ama beğenmezler boyu bir 78'miş.
1: Kanatmış abi bu.
0: Bakayım.
1: Yani ana bölgesi en azından Transfermarkt'a göre kanattı. Sağ kanat gözüküyor burada.
0: Ama her yerde oynayabiliyor. 7 milyon euro da değeri var. Kanatta oynasın bu kadar gol atıyorsa benim için bir sorun yok. Problem yok.
1: E tabii canım.
0: Sağ kanat sol ayak diyor.
1: Of. Çok iyi. Çok iyi bir kombinasyon.
0: Evet. Yaşta 26. Piyasa değeri de 7 milyon euro civarında.
1: Bu sezon bir maç hariç hep sağ kanat oynamış. Birinde de santrfor oynamış.
0: Tamam. Alalım mı La Liga 2'den?
1: Alalım. Bu duran topları da iyi kullanıyordur kesin. Asistlerin çoğu oradandır.
0: Yani
1: teknik.
0: Baksana orada bir tane şey var. Gion'da Otero var. 15 gol 12 asist yapmış adam ya. Juan Otero. Bir de Kolombiyalı yani. Kolombiyalı dediğin zaman zaten 7 gol 7 asist garanti. Hı hı. O da 31 yaşında ama.
1: Olsun. Ha, o biraz fazla. O Anadolu takımlarına gelebilir bizim. Oyuncu iyiymiş ya. 23 gol 9 asist. 41 maçta ligde.
0: Hangisi?
1: Şey bu senin Martin.
0: Martin.
1: Andres Martin.
0: Arribas daha güzel ya. Arribas Real Madrid çıkışlı ya bir de. O benim daha çok hoşuma gitti.
1: Evet bu oyuncunun çıkışı ne acaba ona bakmayayım. Yok bunun çıkışı Cordoba Rayo falan yok bu. Altyapı şey zayıf. Bu oyuncunun. Güzel tamam bir scouting yaptık. Takımlara duyurulur haberleri yoksa bu oyunculara.
0: Yani işin şaka tarafı
1: Luis Suarez'den çıktı bu arada konuda.
0: Luis Suarez'den çıktı da senin sorun orada güzeldi. Yani bizde herhangi bir takım gerçekten böyle alt lige bakıp alt ligden bir oyuncuyu getirebilir mi? O cesareti var mı?
1: Yani birinci santrfor olacak ama.
0: Tabii tabii büyük takım işte. Bir de büyük takım olacak. Bir ha, de büyük... Sporting senenin son iki sezonu şampiyonuydu.
1: Hı, şampiyon olup bir de bunu yapıyor.
0: Aynen. Ha, mesela Galatasaray'ın işte Osimhen'i nasıl Gyökeres'i sattı Sporting. Bir numaralı santrforuydu. Osimhen'i satacak. Mesela çevirecek kafasını. Diyecek ki ben Osimhen'in yerine La Liga 2'de oynayan Arribas'ı getiriyorum.
1: Buna yakın bir örnek herhalde şimdi belki de gelmiştir dinleyicilerden Sara'yı verebiliriz. Hmm. Gabriel Sara. Değil mi? Alt ligden gelip Galatasaray'ın ilk 11'i için alınan bir oyuncu. Mesela Sara aslında güzel bir örnek.
0: Sara alt ligden mi geldi?
1: Tabii Norwich alt lig takımıydı. Championship takımıydı. Oradan geldi. O herhalde yakın dönemdeki en net örnek. Ama bir 8 numara yine. Santrfor ve 10 numarada bu çok iddialı olur. Alt ligden bir oyuncuyu birinci oyuncu olarak düşünmek kolay değil. Mesela Sıdiki Şerif geldi Fenerbahçe'ye Fransa'dan. Fransa'da üst ligden olması lazım Şerif değil mi? Alt ligden gelmedi.
0: Şerif mi?
1: Evet.
0: Yok üst ligden geldi.
1: Üst lig, en üst ligden geldi. Mesela o da hani çok...
0: Ulay alt ligden geldi.
1: Evet. Bak. Ama o da mesela direkt 11 için mi geldi, o formayı mı kaptı? Yani, o da tartışılabilir sonuçta, yani performansıyla. Yani,
0: oyuncu iyi oyuncu işte. O nerede oynadığının o anda çok büyük bir önemi yok. Esas orayı görmek gerekiyor. Portekiz'den çıkan golcülerden hangisi şu an için aynı performansla devam ediyor? Gonçalo Ramos, Gyökeres, Núñez. Bence gittikleri liglerde aynı performansı devam ettiremiyorlar.
1: Hmm.
0: Portekiz'den golcü alınmaz.
1: Ya evet yani.
0: Böyle diyor dinleyici.
1: Gyökeres aslında Arsenal'da son dönemdeki santrfor transferleri arasında en iyi başlangıcı yapan oyuncu. İstatistik olarak. Gol adedi olarak. Hı hı. O paylaşıldı. O açıdan çok iyi aslında bakarsan. Ama mesela Şampiyonlar Ligi finalinde onun yerine Havertz'i tercih etti Arteta. Son dönemde de Havertz sağlıklıyken hep onu tercih etti. Gyökeres'e pek bakmadı. Tabii bu bir soru işareti. Núñez zaten şu an ne yapıyor? Boş şey kadro dışıydı değil mi? En son listeye mi yazılmamıştı Al-Hilal'de öyle. Boşta geçirdi. Diğeri kimdi? Ramos. O da Luis Enrique'nin oyun anlayışından kurban oldu. O Dembele'yi tercih ettiği için Ramos'tan da pek katkı bulamadı. Ama bilmiyorum yani bu yüzden de bir oyuncuya gitmemezlik yapar mıyım? Yapmam ya. Yine de ben oyuncuya bakarım. Luis Suarez şu an etkileyici gözüküyor.
0: Evet yani
1: Pavlidis sen... mesela gitmez misin Benfica'dan?
0: Gidersin canım, niye gitmesin?
1: Pavlidis de çok iyi bir oyuncu. Gidersin. Porto'da şu an bir numara orada Samu'ydu. Hı-hı. İspanyol. Ama Deniz Gül'e de gidersin mesela şu anda. Birinci oyuncu belki iddialı olur ama büyük ihtimal Deniz Gül de ileride bizim o iyi satışlardan biri olarak duyacağımız oyuncu olacak Porto'da.
0: Şahsen ben Portekizlilerden bıktım demiş. Ne futbolcu ne teknik adam görmek istemiyorum demiş.
1: Fenerbahçeli bir dinleyici mi?
0: Ne?
1: Fenerbahçeli bir dinleyici.
0: Fenerbahçeli.
1: Mourinho falan. Portekiz. Çok iyi şeyler çağrıştırmıyor o zaman.
0: Ya Portekiz futbolunda işin bir şey kısmı var. Hani böyle bir 10-15 milyon euroluk bir cila kısmı var. Orayı kabul etmek gerekiyor yani.
1: Öyle, menajer lobileri, basındaki bence lobileri güçlü. O
0: teknik,
1: kesin.
0: Teknik adam lobileri de iyi.
1: Evet.
0: Dolayısıyla hani Benfica ve Porto'nun sattığı oyuncularda özellikle işte son yıllarda rakamlar iyice yükseldi. Orada biraz böyle bir köpük var. Orası kesin. Ama yani niçin suçlayacaksınız?
1: Ama işte suçlayacaksınız? Bruno Fernandes çıkıyor. Bernardo Silva, yani. Vitinha, João Neves.
0: Tabii canım yani.
1: Şimdi ya. Nuno Mendes.
0: Aynen.
1: Şimdi bu oyuncular şu an mevkilerinin dünyadaki belki en iyi oyuncuları.
0: Aynen, Leao'yu çıkartıyor adamlar yani. Hani.
1: Felix hani biraz düşüşe geçti ama hani yine de çok iyi isimler çıkıyor. Biraz evet. Köpük olsa da bu altı boş değil yani, altı dolu.
0: Evet yani hani örnek veriyorum 80 milyon euroluk oyuncu oluyor. Hani onun işte 15-20'sini atın ama gene oyuncu o hı-hı, öteki rakamları ediyor. Yani ve çoğu da başarılı oluyor.
1: Aynen.
0: Onu da unutmamak
1: benim
0: lazım.
1: Şimdi aklıma gelen ilk örneklerin hepsi başarılı örnekler.
0: Bir dinleyici Fenerbahçeli Hakan Safi'nin söyledikleri karşısında Aziz Yıldırım'ı eleştirmiş. Hakan Safi'nin ikramı Lewandowski demiş. Fenerbahçe'ye Aziz Yıldırım'ın ikramı baklava döner. Böyle bir eleştiri yapmış ama Aziz Yıldırım...
1: Dünkü şey mi? Kalamış'taki buluşma için mi söylüyor baklava döner?
0: Bilmiyorum ne oldu orayı, tam haberim yok ama hani Aziz Yıldırım seçim malzemesi yapmayacağız diyor. Hani bunu gerçekten mi inandığı için söylüyor?
1: Yoksa hazır bir transfer olmadığı için mi?
0: Evet, yoksa o mu bilmiyorum. Sonuçta ne dedi? Hani asıl olan Fenerbahçe, şahıslarla sözleşme yapılmıyor dedi. Sonuçta oyuncu kulüple sözleşme yapacak. Asıl olan Fenerbahçe'dir dedi. Biz bunu seçim malzemesi yapmayacağız dedi Aziz Yıldırım ama hani işte bugün yarın bir iki isim daha açıklanırsa belki Aziz Yıldırım da isim açıklamak durumunda kalacak. Yani oraya çok bir şey diyemem açıkçası.
1: Çünkü bugün de bir isim gelecek.
0: Öyle akşam mi? Bekleniyor
1: herhalde. Mu? Evet, bugün de bir isim gelecek. Cuma da bir isim gelecek. Hakan Safi cephesinden.
0: Evet. Hangi oyuncudan bahsetmiş Mehmet Ünlü? Oyuncu Portekizli'di ki Kolombiyalı.
1: Luis Suarez.
0: Belki Portekiz Ligi'nde oynayan oyuncular Portekizliler.
1: Evet,
0: o da var.
1: Oradan gelenleri de
0: genelleme olarak
1: yani.
0: Söyleyebilir. Yalnız tabii o kadar uzun bir lig ki çift tane yapan oyuncu sayısı La Liga 2'de 20 Mert.
1: Tabii 40 maçın üzeri şu anda.
0: 20 tane oyuncu 10 ve üzerinde gol atmış. Ama mesela ben yine Racing Santander'den bir tane oyuncu buldum size. Inigo Vicente. Neden
1: kesin
0: Inigo Vicente'yi
1: söyledim? Kesin sol açıktır ya.
0: Yok şöyle. Kral bu sezon 9 gol atmış. 20 asist yapmış.
1: Hmm.
0: Bruno Fernandes'in şeyi ucuzu. Uygun maliyetli Bruno Fernandes.
1: Yan sanayi.
0: Aynen. Racing Santander'de geçen sezon 4 gol 10 asist yapmış. Racing Santander'de önceki sezon 3 gol 12 asist yapmış. Bu arkadaş son 3 sezonda ligde 42 asist yapmış.
1: Mevki alabilir miyiz? Ben sol açık diye tam adı soyadı tam sol açık adı soyadı da.
0: Aynen öyle. Inigo Vicente. 28 yaşında.
1: Çok karizmatik at soyat kombinasyonu bu arada.
0: Bakayım tam olarak hangi tarafta oynuyor.
1: Tam topçu ya. İki ismi de çok severim ben.
0: Sol kanat gözüküyor.
1: Vallahi bak işte. Inigo Vicente.
0: Vallahi ben demek ki şey olsam böyle rakamlar üzerinden önce oyuncuları bulup sonra araştırıp sonra alırdım.
1: Altı. Sen rakam seviyorsun.
0: Ha, aynen.
1: Sen direkt rakama bakıyorsun.
0: Ben rakamlarla etkileniyorum. O da Bilbao çıkışlı oyuncu.
1: Bask.
0: Bilbao çıkışlı. Ama yani 3 sezonda 42-43 asist çok etkileyici değil mi ya?
1: Çok fazla evet.
0: Baktırmaz mı yani? Bu adam ne yapıyor, nasıl oynuyor diye. İzlerim yani hani adamı.
1: Zaten bu arada kulüplerde senin gibi bir şeyi vardır onların. Rakamdan bir uyarı böyle hani bu oyuncu
0: tabii, tabii. Şu asiste ulaşmış. İlk olarak hani baktım rakam, ondan sonra bak profili nasıl,
1: evet.
0: Şeyi nasıl, istikrar nasıl, sakatlık var mı? İşte o şu bu derken öyle gider herhalde.
1: Oyuna, oyuna uygun mu?
0: Bence yani.
1: Bence de canım. Bunu niye evet. gözden kaçırasın yani böyle bir performansı?
0: İsim search'ten aratmıyorlardır.
1: Yani.
0: bir yerden yakalaman lazım.
1: İstatistikten bakıyorlardı doğru yani. 6 milyon euro piyasa değeri.
0: Evet. Aldık gitti. Kaç param kaldı?
1: Ne kadar vardı?
0: Ne?
1: Ne
0: bilmiyorum
1: vardı.
0: Bütçeyi sen belirliyorsun.
1: Osimhen'i sattın 130 onun gibi. Yani oradan
0: Osimhen'i sattıysam oho İspanya 2'yi komple bugün getiririm. Bugün... Bak İspanya 2'yi komple alır getiririm önünde senin.
1: Bugün onu sattık biz
0: seninle. 10 yabancım da La Liga 2'den olur benim o zaman.
1: Ama taraftar seni
0: ya, topa taraftar, tutabilir. Boş ver taraftar ya.
1: La Liga 2'den bu kadar alırsam.
0: Saat 22.10'da bu gece Fransa Fildişi Sahili hazırlık karşılaşması var. Esport Plus'tan canlı olarak yayınlıyoruz. İzlemenizi tavsiye ederim. Fransa Fildişi Sahili karşılaşmasını.
1: Spiker yorumcu kombinasyonumuz.
0: Musa Kazım 3. Engin Keale.
1: Engin Keale güzel.
0: İspanya Irak var 22'de. Biraz daha tabii güç dengesi olarak farklı bir mücadele ama Irak'ta tarihinde ikinci kez Dünya Kupası'na katılıyor. Fransa Fildişi iki takım da katılıyor. Fransa'nın kadro kalitesi işte Deschamps'la beraber yakaladığı teknik adam istikrarı. Bayağı tabii Fransa İspanya aslında şöyle söylemek lazım. Herhalde yanlış bir şey söylemeyeceğim Mert. Fransa ve İspanya 1 ve 2 numaralı favoriler.
1: Öyle. Bir Fransa şu an 2 İspanya benim en son baktığım kaynakta.
0: Yani Dünya Kupası'nın 1 ve 2 numaralı aynen. favori takımları bu akşam Esport Plus'ta takip edilebilir. İran'da bir şanssızlığı var. Yani Dünya Kupası gruplarında biliyor musun kimlerle eşleşmişler?
1: Baktım ama söylersen hatırlarım.
0: Norveç, Senegal, Fransa.
1: Zor.
0: Ya böyle bir grup mu olur ya? Irak.
1: Hepsi çok zor. Ya Norveç çok formda zaten. Senegal işte son şey bir şampiyon de aslında şeyde evet. ulusal.
0: Bir de Fransa yani. Fransa. Acayip zor bir gruba denk gelmişler. O yüzden mesela İspanya maçı mantıklı. Turnuva öncesinde o kadar zor bir grupta İspanya'ya oynamak mantıklı. Fransa Fildişi'nde de Fildişi'nde Diomande var. Mert'le beraber hani sadece ikimizin değil tabii birçok kişinin Dünya Kupası'ndaki hani yıldız adayı ya da böyle kendini iyice ispatlayacağı bir turnuva olarak beklenebilir. Tabii takımın da performans göstermesi gerekiyor ama Diomande de acayip bir oyuncu. Bakalım Fransa karşısında bir varlık gösterebilecek mi? Valla Fransa Fildişi Sahili 22.10'da tekrar söylüyorum bu akşam izlenebilecek bir mücadele olarak ön plana çıkıyor. Onu söylemiş olalım. Diğer yanda bugün basketbolda Beşiktaş Bahçeşehir Koleji karşılaşması var. Orada da ilk mücadeleyi Beşiktaş kazanmıştı. Ve seride 1-0 önde Beşiktaş. Diğer seride dün Fenerbahçe Anadolu Efes'i tek sayı farkla mağlup etmeyi başardı. Yine 18 sayı geriden geldi Fenerbahçe Beko. Onlar da çok enteresan. 18 sayı geri düşmeyince başlamıyor Fenerbahçe oynamaya. Ama 2-0 öne geçmeyi başardılar. Bakalım Beşiktaş da bugün seriyi 2-0'a getirebilecek mi? Kendi sahasında oynuyor Beşiktaş. NBA'de de final serisi başladı.
1: Ben sabah bakmadım ya ne olduğuna. Maçı.
0: New York Knicks 105, San Antonio 95. Dün gecenin skoru.
1: New York deplasmanda da olması lazım değil mi? Deplasmanda mı kazandı?
0: Evet tersten okudum.
1: Tersten
0: San Antonio New York Knicks.
1: Deplasmanda kazanması büyük iş o zaman.
0: Evet 1-0 öne geçti New York seride. New York'ta 99'dan sonra ilk kez NBA finaline yükselmeyi başarmıştı New York Knicks. Basketbolla ilgili de onu söylemiş olalım. Beşiktaş maçının saatini söyledim mi? 20 dedim galiba.
1: Olabilir. Yunanistan'da da dün final serisi başladı. O da yine Sport Plus'ta var diye biliyorum.
0: Aynen.

0: veriyoruz. O seriyi de
1: Dün
0: veriyoruz.
1: ilk maçta Olympiakos kazandı. Çok sürpriz değildi bu sezon. Olympiakos çok iyi zaten. Ligde full gittiler. Euroligi kazandılar. Panathinaikos bir kriz içerisinde ve Ergin Ataman yerine de Jeliko Obradovic.
0: Da şöyle bir bakıyorum. En son geçen sene Temmuz ayında Hollanda ile yine Milletler Ligi'nde karşı karşıya gelip 3-0 kazanmışız. Ondan önce Olimpiyatlarda 3-2 Hollanda'yı yenmişiz. 2024'te yine 2024'ün Mayıs'ında Hollanda'yı 3-1 mağlup ettiğimizi görüyorum. Hollanda'da ilk karşılaşmasında Milletler Ligi'nde Brezilya'ya 3-1 mağlup olmuş. Bu karşılaşmayı da yine bu akşam 22.30 itibariyle Radyo Spor'dan dinleyebilirsiniz. İzlemek isterseniz de Esport Plus'tan ve Esport'tan bu karşılaşmanın canlı yayını olduğunu hatırlatalım. Evet, bugünlük Hattrick'in sonuna geldik. Mert'e teşekkür
2: ederim. Sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama. Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
3: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
4: Radyo Spor.
5: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
6: Merhaba sevgili dostlar, ben Metin Abacı. Bugün gündüz Ankara yarışları yorumları için sizinleyim. 10 koşu var Ankara'da, 5. koşuyla gün 2. altılık ayarıyla başlayacak. 1600 çimde 3 çıkarı dişin gidiyen handikap 16 yarışıyla başlayacak. Çim pist ölçümü 3.4, pistler normal. İlk ayakta karışık bir yarış olarak görüyorum. 4 numaralı Çevik Vakti, 5 numaralı Şili Charlie ve 8 numaralı Mihri Eva üçlüsü rakiplerine nazaran bir adım önde. Bu üçlünün dışında 7 numaralı Prenses Hazal, 3 numaralı One Page, 9 numaralı My Blue Heaven ve 2 numaralı Love Scene'in de sürpriz şansı olduğunu düşünüyorum. 4-5-8 küçük oyunlara yeterli. 7-3-9-2 de geniş oyunlara eklenebilir. İkinci ayakta bölünen meydan 3 yaş şartların 1200 çimde start alacağı bu yarışta da koştukları yarışlardaki tabela dereceleriyle 4 numaralı Küçük Azat, 6 numaralı Süper Oğlan, 3 numaralı Koca Afşur ve 1 numaralı Aksua dörtlüsünü yeterli görüyorum. Üçüncü ayakta 2100 kumda 3 yaş İngiliz'in kısa vade 9 yarışında 4 numaralı Mandrake seri birinciliklerine bu yarışta da devam eder. Bu yarışta kazanır, seriye devam eder görüşündeyim günün bankosu. 5. ayakta 3 çıkar İngilizlerin kısa vade altı Türkiye Spor Yazarları Derneği Ankara Şubesi koşusu 2200 kumda koşulacak. Bir banko da bu ayakta var. O da 4 numaralı Wolf Seifo. Vedat Apiş ile bu safkanın da rakiplerini geçmesini ve kazanmasını bekliyorum. 2. bankom. Bu ayakta rakip arayanlar için 3 numaralı Sportmaster ve 6 numaralı Gallo'nu önerebilirim. 5. ayakta önlem meydanın son bölümünde ise son yarışında ikincilikleri olan 2 numaralı Aydın Dayı ve 1 numaralı Rastgele Oğlum ikilisi birincilik mücadelesi yapacaklar. Bu ikilinin dışında 4 numaralı Kestel 7 ve 7 numaralı Şenoğlan da sürprizle değerlendirilebilir. Son ayakta dişi 4 çıkar Arapların 1400 çimde handikap 15 yarışında 8 numaralı Tümbül Tumul Müzeyyen, 11 numaralı Burçigin ve 5 numaralı Eşay üçlüsü yine rakiplerinden daha şanslı gördüğüm 3 isim. 2 numaralı Hadi Hanım, 6 numaralı Nefidan ve 7 numaralı Taşpınar'da sürpriz potansiyeli olan taylar olarak geniş oyunlara eklenebilir. Akşam Kocaeli yarışları yorumlarla buluşmak üzere bol şans ve kazançlı bir gün diliyorum.
5: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
4: Radyo Spor.
7: Radyo Spor'dan bir yenilik daha. Radyo Spor'un web sitesi ve uygulamasından

0: dilendi. Bundan böyle favori programlarınızın tekrarını Radyo Spor'un YouTube kanalı üzerinden de dinleyebilirsiniz. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Radyo Spor, sporun tek adresi. Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı başlıyor.
1: Selamlar kıymetli Radyo Spor takipçileri, Spor Kazanı'na hoş geldiniz. Bugün saatler 15-17.30 aralığında sizlerle birlikte sevgili Ercan Taner'le gündemi değerlendireceğiz. Gündemimiz yoğun, sıcak bir İstanbul sabahından güne başladık. Yaz bugün şiddetli bir şekilde geldi diyebiliriz herhalde. Hoş geldin abi.
2: Hoş bulduk. Biraz erken geldi. Önümüzdeki haftalara baktım. Yine Haziran normaline düşüyor.
1: Nem bugün beni çok yıprattı. Biraz evet, kilo fazlam olduğu için yorucu bir gün oldu benim için. Erken getirdik bakalım, biraz daha toparlanması lazım. Neyse ki Mayıs ayında yine bol yağışlı bir ilkbahar geçirdik. Ondan çok yazın sorun olmaz diye düşünüyorum ama tabii bu bol yağışlar şeye de delalet ediyor biliyorsun. Yazın çok nemli geçebilir.
2: Sıcak da fazla olabilir.
1: Bakalım.
2: Hep beraber göreceğiz.
1: Evet abi, gündemimiz keyifli. Birden fazla aslında Avrupa futbolundan da not ekledim. Şimdi başta yine konuşalım. Siz konuşmuşsunuzdur muhakkak haftanın önceki bölümünde ama... Kuzey Makedonya karşısında çok net kıymetli bir galibiyet. Güzel sinyaller verdi.
2: Evet, en azından şunu da gördük. Milli takımda banko 11 olmayan ama rotasyon içinde her zaman yer alabilecek çok oyuncu var. Orkun hariç diyelim tabii. Bu tarz oyuncular, daha sonra giren oyuncular. Bence hazırlar, iyiler. Kafa olarak esas benim gördüğüm bütün takım Dünya Kupası'na hazır. Zaten şimdi Venezuela maçımız var. Cumartesi pazara bağlayan gece. O maçı oynadıktan sonra tamamen kupanın başlamasına kilitleneceğiz.
1: Milli takımın son açıklanan kadrosunda alınmayan oyuncularla alakalı ne düşünüyorsun abi? Orada karar sence doğru muydu? Mesela Aral Şimşir'in olmaması beni biraz üzdü.
2: Ya şimdi onlar gidiyorlar, gittiler.
1: Arizona'dalar evet.
2: Evet, bir sakatlık Allah korusun olursa direkt olarak kadroya girme şansları olabilir. En azından bunu görmüş olacağız. İki, ben teknik direktör kararı, bu yüzden de bir şey diyemeyeceğim.
1: Ya hocanın bir bildiği vardır diyebiliriz. Şimdiye kadar yaptıklarıyla o krediyi aldı zaten bizden.
2: Evet.
1: Ya Kuzey Makedonya maçı sonrası en azından senin de söylediğin gibi Dünya Kupası'na odaklı iyi gözüken bir milli takım olması moral verdi. Bakalım Venezuela maçı biraz daha gruptaki Paraguay, Amerika, Avustralya gibi takımlara karşı biraz daha bir makul bir test maçı olacaktır.
2: Katılıyorum. Güney Amerika takımları içinde Paraguay çoğu zaman Arjantin, Brezilya, Uruguay ile karşı karşıya gelen belirli bir güç yapısına sahip, bu takımları yenebilen, onlara karşı da iyi oynayabilen bir yapısı var. Paraguay'da bir futbol ülkesi. Bu yüzden Venezuela ile oynamamız iyi bir düşünce, isabetli bir karar. Tabii ki bizim grupta bence kritik maçlarımızdan biri Paraguay maçı. Hepsi öyle de Paraguay bu grupta bizim gibi çıkmak ve üst sıralarda yer almak için uğraşacak.
1: Burada abi bu 3 takımın çıktığı turnuva formatında biraz sanki Avustralya geri planda kalıyor gibi ama Paraguay ve Amerika'nın tehlikeli olduğu konusunda ben de katılıyorum.
2: Amerika'nın tehlikeli olmasının en büyük nedeni Avrupa'da çok oyuncusu var, bunu biliyoruz. Avrupa futboluna uzak değiller. İkincisi, Dünya Kupalarında ev sahipleri ne olursa olsun bir avantaja sahiptir ilk maçlarda. İlerleyen turlarda bu tabii nasıl olur bilemem. Bu örneği de 2002'den verebilirim. Güney Kore'nin

0: yükselmesi, İtalya ve İspanya'yı elemesi ve bu maçlardaki hakem kararları uzun süre eleştirilmişti mesela. Bu da Hovard'ı, FIFA Genel Başkan Yardımcısı, Blatter'le beraber aralarındaki bir tartışmanın büyümesine yol açtı.
1: Burada yine Amerika'nın ev sahibi avantajıyla tehlikeli bir takım olduğuna katılırım. Yani senin de bahsettiğin gibi Avrupa'da çok oyuncuları var ve Avrupa futbolunu bilen de bir hocaları var. Mauricio Pochettino var takımda.
0: Hem de çok iyi. Kendisi bir de üst düzey takımlarda çalıştı. Paris Saint-Germain'de, İngiltere Premier Ligi'nde, Tottenham'da.
1: Chelsea'de de çalıştı.
0: Chelsea'de de çalıştı Pochettino. Bu sebepten bütün Avrupa kıtasını çok iyi bilip ona göre taktikler hazırladığına eminim.
1: Bakalım, Amerika milli takımında abi Belçika ile olan bir hazırlık maçını izlemiştim yakın geçmişte. Savunma olarak ciddi zafiyetler var ama atletik ve geçiş hücumunu iyi oynayan bir takım. Orada yani rakip yarı sahaya yerleştiğinde geçen programda da konuşmuştuk. Tempoyu iyi ayarlamak lazım.
0: Ayarlayamazsak bayağı zor durumlar yaşayabiliriz.
1: %100 katılıyorum. Bu arada dün bir transfer haberi patladı. Dün de önümüzde, şu anda da önümüzde olduğu için sana sormak isterim. Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi Sporting Lisbon'dan Luis Suarez'le anlaşma sağladığını söyledi. Farklı konular da var ama görmüşken sorayım. Geçen sezon tüm kulvarlarda 38 gol attı. Portekiz Ligi'nde gol kralı oldu. Grup aşamasında Sporting'in Paris'i 2-1 yendiği maçta 2 golle dikkat çekmişti. Hakikaten olursa ilginç bir transfer olur.
0: Olursa öyle. Tabii ki oyuncu tarafıyla anlaştı diye tahmin ediyorum. Ya Sporting Lisbon cephesinden bir açıklama gelmedi. Bunu neden söyledim? Oyuncunun sözleşmesi devam ediyor. Belirli bir bedeli var. O bedel de, yani Sporting Lisbon'un yazdığı bedel biraz yüksek bir bedel. Bu konuda herhalde Sporting Lisbon kulübüyle de bir görüşme yapmıştır diye tahmin ediyorum.
1: Serbest kalma maddesinin 60 milyon olduğu söyleniyor. Evet, tabii şöyle bir şey var. Finansal fair play çerçevesinde 60 milyonum var veriyorum da yapabileceğim bir durum da değil. Orada belli ki bazı oyuncular elden çıkartılacak. Yoksa öyle bir bütçe oluşturmak da çok mümkün değil.
0: Doğru. Elinizde bulunan ve bonservis değeri yüksek olan birkaç oyuncudan feragat etmek zorundasınız. Ve bunları da net olarak senin de bahsettiğin gibi finansal fair play ölçülerinde satmanız gerekiyor. O maliyeti karşılamak için. Ya oyuncuyla anlaşabilirsiniz ama bahsettiğimiz bu hususları da unutmamak lazım. Tabii ki böyle bir açıklama yapıldı. Olur mu olmaz mı? Net olarak bunu göreceğiz. Anlaşabilirsiniz oyuncuyla. Oyuncu sizin verdiğiniz ücreti de kabul edebilir. Ya oyuncu temsilcisiyle görüşmüşsünüzdür. Direkt olarak zaten oyuncuyla görüşemiyorsunuz. Ancak temsilciyle olabilir bu görüşme.
1: Ki oyuncu şu an Amerika'da galiba Dünya Kupası için. Kolombiya milli takımında olacak.
0: Evet. Onu söyleyebiliriz. Bu sebepten beklemek ve görmek lazım diye düşünüyorum Burak.
1: Burada ilginç bir santrfor tercihi. Bu bildiğimiz Süper Lig'den alışılagelmiş 9 numaralardan ziyade biraz işte modern futbolda Alvarez olsun, Jonathan David olsun biraz daha gezen santrfor familyasından. Aynen, yani tek santrforda başarılı olduğunu bilmiyorum ama yanına bir kule santrforla enteresan olabilir. Bunu Inter yapıyor, Atletico yapıyor biliyorsun son yıllarda.
0: Buna katılıyorum. Böyle bir santrfor, gole yakın oyuncu, gezen oyuncu. Ama onun yanında ne olursa olsun senin bahsettiğin kule benim de şöyle tanımladığım klasik santrafor. Onunla beraber bu tarz oyuncuların gol yollarında takımı rahatlattığına eminim. Ve bunu da görüyoruz zaten.
1: Ya burada şey var işte yakın geçmişte. Inter'in Lutaro'lu, Dzeko'lu, sonra Turam'ı koyduğu bir ikili var. Bu sene Atletico Madrid'de görüyoruz. Julian Alvarez'de Sörloth'un sık sık yan yana kullanıldığı. Yani kendi başına Süper Lig gibi kapalı savunmalara karşı çok faydalı olur mu bilmiyorum. Orada fizik üstünlüğünü de el alman gerekiyor bana sorarsan.
0: Bana sorarsan da öyle. Bu tabii hücumun değişik prensipleri var. Duvar pasları, kaleye şut atma, kanatlardan atak geliştirme. Bunları bir maç içinde mutlaka denemeniz gerekiyor ki gol yollarında pozisyon bulma amacıyla bunları deniyorsunuz. Bu yüzden teknik direktörün oynatacağı oyun çok önemli oluyor bence Burak ve sistem.
1: Burada şimdi bu transferler konuşulurken hani geçen hafta da seninle konuşmuştuk. Çok afaki kaldığı için aslında üzerinde durmuyoruz. Hala Fenerbahçe'nin teknik direktörü belli değil mesela. Burada transferlerden bahsediyoruz. Çok dün ses getiren bir haber olduğu için özellikle bir araya sıkıştırma ihtiyacı duydum ama daha teknik direktör dahi belli değilken ki Hakan Safi'nin teknik direktörü de belli değil, bir açıklaması yok.
0: Evet, bir Conte konusu konuşuldu. Ondan bir ses çıkmadı değil mi?
1: Henüz bir gelişme yok.
0: Hiçbir gelişme olmadı. Ben de tabii ki teknik direktörün acaba yarın mı açıklanır? Biz bu teknik direktörle anlaştık. Daha seçime var çünkü.
1: Pazar günü.
0: Yarın günlerden cuma. Yarın önemli bir gün olabilir bu konuda da.
1: Ya burada teknik direktörün daha önceki seçim

0: geçenlerde ciddi bir seçim kozu olduğunu düşünüyorduk ama şu an iki taraftan biri açıklarsa onu bir şekilde süspanse edebilecek karşı tarafa açıklama yapma vakti kalmayabilir. İki gün kalıyor yani farklı bir çok farklı Conte gibi bir isim iki adaydan biri ortaya atarsa şayet onu dengeleyecek başka bir isim bulmak çok zor değil kalan iki günde.
1: Değil evet. Bu da zor bir iki gün olduğunu bizlere gösteriyor.
0: Burada hafta sonu bayağı hareketli geçecek Fenerbahçe cephesi için onu herhalde söylemek mümkün.
1: Evet.
0: Bakalım seçim demişken ilginç şeyler de var abi. Real Madrid tarafında o kadar komik bir seçim süreci yönetiliyor ki. Yani bundan 20 yıl sonra bile hatırladığında bir kahkaha attıracak cinsten. Biliyorsun orada Florentino Perez ikinci döneminin başında 2009'dan bu yana yaklaşık evet. 16 yıl oldu.
1: Los Galacticos'un yaratıcısı.
0: Tekrar aday. Enrique Riquelme diye genç bir aday var karşısında 37 yaşında. Şimdi iki tarafında ilginç olaylara vesile olduğunu gördük son günlerde. Riquelme'den başlayalım. Florentino Perez'in de enteresan hadiseleri var ama. Rodri transferi geldiğim gibi bitecek. Erling Haaland'ı da Real Madrid başkanı olduğum anda takıma katacağım dedi. Ve Erling Haaland cephesinden dün babasından bir açıklama geldi. Böyle bir durum yok diye Manchester City yalanlama yayınladı. Yani Florentino Perez karşısında ciddi kan kaybetti bu açıklamalarla bana sorarsan.
1: Karşı taraftan hemen böyle bir açıklama gelmesi bunun bir hayal olduğunu gösteriyor.
0: Talihsiz bir açıklama.
1: Talihsiz bir açıklama. Çünkü Haaland'ın babası zaten Manchester City'nin de eski oyuncusu. Bu bir. İkinci kulüp tarafından yapıp ve kulüp de diyor ki yasal yollara başvuracağız. Başvurma hakkı neden var? Sen kulübün izni olmadan yoksa izni ve transfer mevsimi açılmadan böyle bir girişimi bir Premier Lig oyuncusuna yapamazsın biliyorsun.
0: Ki oyuncunun da haberi yok işin ilginci. Babasının açıklamasından
1: evet,
0: da görüyoruz.
1: Şöyle bir şey var. İngiltere'de menkul kıymetler borsası var. Kulüplerin hisse senetleri var. Yani bu kulüplerin hisse senetlerinde de oynamaya yol açabilir. Bu yüzden Premier Lig'e böyle yapamıyorsun.
0: Çok enteresan bir açıklama abi hakikaten. Yani Rodri açıklamasında da benzer bir şey görebiliriz bu arada. Orada da bir kesinlik yok.
1: E tabi. Yani Rodri açıklama. Rodri isteyen Perez de Rodri istiyordu. Ama ben Rodri'yi alacağım demedi.
0: Hiç öyle bir açıklaması yok. Oyuncu bazında en azından şimdiye kadar.
1: Hayır Real Madrid'in ben Marka'da okuyordum. Listesinde hep olan bir oyuncu. Ama biz net olarak alacağız. Perez'in yaptığı en büyük transfer Figo. O da herhalde öyle bir girişimde bulunmak istedi rakibi.
0: Yani düşünüyorum abi. Şu son 2-3 gündür bu çıkan haberlerle birlikte herhalde Enrique Riquelme'nin şansı iyice tükendi Perez karşısında.
1: Bence de. Yani bir alamazsam diyor üyelere şunu yapacağım işte indirimler şunlar bunlar onlardan bahsediyor ama üyeler bunu kabul etmez ki. Neden? İki tarafta reddediyor. Hem kulüp hem oyuncu tarafı. Haaland tarafı.
0: Bayağı karikatürize oldu. Yani Florentino Perez gibi bir figürle yarışmak için çok akıllıca seçim stratejileri gütmen gerekirken gidip böyle iki oyuncuda da karavana atmak, aksi açıklamalar gelmesi. Seçim bu arada Real Madrid'de de pazar günü. Kaybetti diyebiliriz herhalde Riquelme için.
1: Bayağı zora girdi derim ben de.
0: Öyle gözüküyor. Florentino Perez tarafında da gelişmeler var abi. İstersen kısa bir araya gidelim sonrasında onlara değinelim.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Reklam. Hangi kredi? Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın. Hangi kredi?
4: Radyo Spor.
5: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca, yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
6: Evinizi stadyuma çevirecek televizyon MediaMarkt'ta. Samsung Go Plus Pro 27 inç taşınabilir dokunmatik LED ekran 35.799 lira. Maximum ve World Kart'a peşin fiyatına 4 taksit fırsatıyla. Son gün 4 Haziran. Detay

0: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
1: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. Arıyorum, en ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Kafam karışıyor, bulamıyorum. Daha ucuzu var, biliyorum. Biliyorum, bir gün gelecek.
2: Hayatım.

0: Akakçe'ye baktın mı?
1: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
1: Akakçe.
3: Yarış severlere müjde. Start verildi, heyecan başladı. At yarışları artık Nesine'de. Alıştığın yerde, Baksin merkezinde. Favorini seç, kuponunu hazırla, at yarışı coşkusunu Nesine'de başka bir seviyede yaşa.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
2: Reklam.
3: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
4: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
5: Evet, Spor Kazanı'nda sevgili Ercan Taner'le birlikte kaldığımız yerden devam ediyoruz. Enrique Riquelme'den bahsettik. Florentino Perez tarafında da gelişmeler var. Onlar da biraz daha farklı tabii, biliyorsun Florentino Perez ağır bir karakter. Böyle karikatürize olması çok mümkün değil ki.
6: Evet.
5: Tecrübeli de bir isim. Dün resmi seçim propagandasını yaptığı hesaptan Jose Mourinho ismini duyurdu. Orada da enteresan bir şey olmuş. Videoda Jose Mourinho'nun üstünde bir Real Madrid fotoğrafı gözüküyor. Portekiz'den Record gazetesinin haberine göre Benfica ile aynen sözleşmesi devam ettiği için Jose Mourinho orada biraz strese kapılıp Benfica yönetimine şöyle bir iddiada bulunmuş. Bu yapay zeka, ben formayı henüz giymedim diye.
6: Ya eski dönemdeki forma da olabilir mi?
5: Yani o sezondan sezona herhalde takip edilebilir bir şey. Onu yemeyebilirler ama. Ama yapay zeka gerçekten yani orada.
6: Olabilir, yapay zeka kurtarabilir.
5: Rui Costa yer mi bilemedim abi. O Mourinho'yu bence çok yakinen tanıyordur ya.
6: Yani yemese bile olur böyle şeyler der.
5: Onlar da bu arada Marco Silva'yı düşünüyormuş takımın başına yani.
6: Evet, sözleşmesinin bitmesini bekliyorlar işte.
5: İlginç bir devir teslim olacak.
6: Benfica her zaman önemli teknik direktörlerle çalışmayı bilen bir kulüp. Bunu da yine başarmak üzereler.
5: Peki abi, genel bunu daha önce de konuşmuşuzdur muhakkak ama Florentino Perez'in bu Real Madrid'e Mourinho'yu getirmesini nasıl değerlendiriyorsun? Ben şöyle bakıyorum olaya. Bu teknik maksatla getirilmiş bir şey değil. Takımın artık medyaya karşı ilişkilerinin iyice zayıflamış olması, takım içi ilişkilerin ve ego yönetiminin iyice yıpranmış olmasından mütevellit biraz daha orada Mourinho'yu dengeyi sağlaması için getiriyor bence.
6: Bazı oyuncuların çok medyatik olmasından rahatsız oldu bence Real Madrid kulübü. Ve tabii başkan Florentino Perez. Burada ön plana medya ile olan ilişkilerde enteresan bir yapısı olan Jose Mourinho'yu çıkarmak istediler. Oyun anlamında belki bir şeyler yapar mı diye düşünüyorum. Bildiğimiz klasik Jose Mourinho. Güçlü bir takım oluşturacağı kanaatindeyim. Fakat medya konusunda oyuncular artık ön planda olamaz Mourinho'nun olduğu yerde. Onu söyleyebilirim. Bence en önemli hususlardan biri bu Burak.
5: Burada şöyle mi bakalım abi, peki olayı şöyle mi ele almak lazım? Yani Mourinho oyuncuları biraz daha üstüne basıp da biraz daha dizginleyip mi bu tava getirecek? Yoksa Mourinho yine kendi gibi davranıp aslında bütün odağı üzerine mi çekecek? Yani oyuncular yine olduğu gibi
6: davranacak. Bunun yarısını yapacak. Hem oyuncularla ilgili ama %100 olarak bu senin bahsettiğin iki maddeyi yapmayacak. Yarısını yapacak. %50-%50 düşünelim onu.
5: Yeterli olur.
6: Stratejisi
5: mu?
6: Olacak. Bence olur. Ya zaten oyuncuların çoğu eğer başarılı olamazlarsa yeni sezonda o formayı göremezler.
5: Burada mesela medyatik oyunculardan bahsetmişken yine dün yaptığı açıklamada Florentino Perez'in Mbappe, Bellingham ve Vinicius Junior'ın takımda kalacağını da açıkladı.
6: Bu oyuncular yani Mbappe olsun, sıra dışı bir oyuncu. Bellingham

0: hep konuşulan bir oyuncu. Vinicius da Brezilya'nın şu anda en önemli kozu. Ya bu oyuncuları da bırakmak ileride pişman olacağınız hareketlerdir diye düşünmüştür Florentino Perez. Ya ileride pişman oluruz. Mbappe gol kralı.
1: Çok da iyi oynadı aslında. Onun sağ dışı özellikleri biraz daha.
0: Evet, o konuşuldu. Sonra. Onu devre dışı bıraktıkları anda La Liga'nın gol kralı Mbappe. Ya daha ne yapacak Mbappe?
1: Ya burada dediğim gibi abi, Mbappe ile ilgili bir de şöyle bir lanet var ya. Paris'te Şampiyonlar Ligi'nde o kadrolarla bir yere varmadıktan sonra Mbappe ayrılır ayrılmaz Real Madrid'in tökezlenip Paris'in o kupayı alması da oyuncudaki o negatif enerjiyi biraz arttırdı bence.
0: Ya Mbappe de Dünya Kupası aldı.
1: 2018.
0: Onu da söyleyeyim.
1: Bir tane de finalde kaçırdı.
0: Bir tane de finalde kaçırdı, bir tane Dünya Kupası aldı. Finalinde yıldızıydı. Onu söyleyebiliriz rahat rahat. Ben ona fazla kafayı takmamaları gerektiğine inanıyorum.
1: Oyuncunun genel takım içi dinamiklerini, takım içi ilişkilerini kötü etkilediğiyle ilgili bir algı oluştu. Peki buna katılır mısın abi?
0: Ya böyle bir şey olsa oyuncular bunu başkana iletirlerdi. Başkan da bunu öğrenirdi.
1: Buraya kalmaz diyorsun.
0: Kalmazdı. Ya ona katılmam. Ya şöyle, Mbappe'yi çok seviyoruz ama kulüple uyumu bir türlü sağlayamadı. Kendisine teşekkür ediyoruz diyebilirlerdi mesela.
1: Real Madrid bunu yapabilecek bir kulüp.
0: Buna ve çok yaptı daha önce de.
1: Ya burada bakalım, egosantrik oyuncular var. Onların egosunu dünyada ezebilecek bir teknik direktör varsa, biraz onları baskılayacak bir teknik direktör varsa onu da getirildi.
0: İyi bir strateji değil mi?
1: Ya burada herkes şey olarak bakıyor. Mourinho Fenerbahçe'de, Roma'da ne futbol oynattı ki? Ya burada mesele saha içi değil aslında. Biraz daha soyunma odasını Real Madrid'de toparlarsan saha içinde zaten iyi gözükecek bir kadro var.
0: Evet, daha iyi oynayabilecek bir kadro var.
1: Ya mesela bana sorarsan oynattığı futbol itibariyle hem göze hoş gelmez hem de pratiklik sonuç odaklı olarak Xabi Alonso daha iyi bir futbol oynatıyor yakın dönemde Mourinho'nun.
0: Ama soyunma odasını elinden kaçırdı.
1: Arbeloa da aynı şekilde. Zor bir soyunma odası var Real Madrid'in.
0: Ya o belli oldu. Zaten Xabi'nin, Alonso'nun ayrılma sebebi o ödül töreni ve o ödül törenine oyuncuların gitmemesi. Hocanın dediklerini dinlememesi. Bence zaten orada Başkan Perez sen bırakırsan iyi olur dedi. Bana öyle geliyor.
1: Vallahi olabilir. İşin ilginci abi şöyle bir şey var. Mesela 2000'lerin başındaki bu Los Galacticos takımından bahsetmiştin ya. İşte Beckham'lı, Figo'lu, Ronaldo'lu. O kadroya baktığımız zaman şeyi görüyorsun. Mesela oyuncu karakterleri, oyuncu profilleri. Raúl'a keza yine İspanyollardan bakacak
0: Casillas.
1: Olursak. Casillas kalede. O oyuncu grubunda şey var abi. Takım mağlup olsa teknik direktörden daha fazla içerlenecek. Böyle biraz daha adanmış bir profil varken şimdikilerin hepsi sosyal medya influencer'ındaki influencer profilinde oyuncular olduğu için. Yani bir kişilik farkı da var.
0: O dönem tabii. O dönemde çok çok önemli olmayan bir sosyal medya.
1: Şimdi Hollywood yıldızı gibi takılıyorlar.
0: Şimdi herkes bir film yıldızı. Sosyal medyada. Çok herkes.
1: Kötü, çok kötü.
0: İyi mi kötü mü? Vatandaş yani bilmiyorum da birçok insan harika muhteşem demiyordur herhalde.
1: E şimdi şunu görüyorum abi, ben Z kuşağıyım, kendi kuşağımda da görüyorum, sen daha rahat gözlemliyorsundur, onun için seni bulmuşken sorayım. Mesela sosyal medyanın getirileri şu, orada herkes bir vitrin olarak görüyor ya, orada sürekli herkes her şeyin en iyisini gördüğü için, hani netice itibariyle kendi real hayatımızı bütün iyisiyle kötüsüyle yansıtmıyoruz ya, bütün yeni nesilde şey algısı oluştu, her şeyin en iyisini hak ettiğini düşünüyor herkes, herkes kendini çok iyi noktalarda görüyor ama altı çok boş kalıyor bence.
0: Alt boş kalıyor. Z kuşağı olarak bu teşhisine kesin katılıyorum.
1: Bir ferdi olarak Z kuşağın bunu görebiliyorum. Ya bende de vardır elbette zaman zaman, o şey değil yani, sadece dışa dönük bir eleştiri değil ama yani şey var işte, sürekli Twitter'da görüyorsundur mesela 18-20 yaşında çocuklar ya da benim akranlarım çıkıp futbolcuları eleştiriyor ama onun orada bulunduğu psikoloji, onun oraya gelmesinde bir süreç var. Hani oturduğun yerden bunu yapmak çok kolay değil. Z kuşağında dediğim gibi kendi her şeyin en iyisine layık görme sendromu oluştu sosyal medyayla.
0: Sahaya çıktığın anda sahanın ne kadar büyük, kalenin de hiç de küçük olmadığını sahada net olarak maçtan oynandığı sahada görüyorsun. Yani sahaya çıktın, bir sahada gezeyim dedin. Tam nizami ölçüler içindeki futbol sahasında. Hiç de kolay bir yer olmadığını, esasında bu futbolu çok sevenler biliyorlar. Yani bir onları düşünerek biraz eleştiriye girip değerlendirmek lazım. Yani bir oyuncudan 20 tane depar bekleyemezsin bir maçta. O sahayı gördükten sonra. Ya o kaleyi korumak işte kolay değil. Ayrı yeteneklerin olması gerekiyor.
1: Şeyi görüyoruz abi mesela işte. Diyorum ya yine kendi jenerasyonumdan gideyim. Bir çocuk çıkıp bugün Arda Güler'i eleştirebilir Twitter'dan, Instagram'dan ya da kendisiyle ilgili güzellemeler yapabilir. Ama sen okulda final sınavını ne yapacağım derdindeyken adam orada 100 bin kişinin önünde o baskıyla mesela mücadele etmeye çalışıyor. Aynı şartlarda değilsin yani. Dediğim gibi bu sosyal medyanın ben biraz Z kuşağını zehirlediğini düşünüyorum. Ben de dahil buna. Bende de muhakkak etkileri var.
0: Katılmamak mümkün değil.
1: Bu kötü. Ya bu oyuncuların aslında dediğim, sen de söyledin ya, film yıldızı gibi bir yaklaşım içerisindeler. Ya eski oyunculara bakıyorum. Mesela Beckham belgeselini de izledik mesela. Ne kadar magazinel bir figür olmasına rağmen o bile teknik direktörüyle kavga ettiği zaman bir Uruguay Arjantin maçı var Dünya Kupası'nda nasıl içerleniyor? Evet. Ya şimdiki oyuncuların aynı mindset'te, aynı psikolojide olduğunu düşünmüyorum.
0: O zaman da tabii ki o Beckham'ın kırmızı kartı
1: Simeone sağ olsun.
0: Nasıl eleştirilmişti İngiliz medyasında? Gözümün önüne geliyor da Beckham uzun süre ortalarda gözükemedi.
1: Sonra zaten Real Madrid transferi var biliyorsun.
0: Evet.
1: Burada bu içselleştirme yok ya. Mesela yakın geçmişten basketboldan iki örnek vereyim. Ben rahatsız olduğum için söylüyorum bunu. Gördüğüm ve rahatsız olduğum şeyler. Beşiktaş Euro Cup'ta final kaybettikten sonra bu programda Mehmet Sevinç de size de bağlanmıştım o dönem.
0: Evet.
1: Beşiktaş'ın Jonah Matthews diye bir oyuncusu var. Burada 3. yılı, taraftar çok seviyor. Aidiyeti var. Bir hafta sonra. Yani bu ağır bir şey ya. Çünkü sezon boyu onun için çabalıyorsun ve bitiyor. Tabii ki artık kulüplerin psikologları, oyuncu psikolojileri daha iyi yöntemlerle araştırılıyor, stabil tutuluyor ama bir hafta sonra bir TikTok videosu attı. Yanında bir kız arkadaşıyla bilmiyorum kim. Bir TikTok akımını çekmişler. İşte Panathinaikos'tan ayrılayız. Takım Final Four'a veda etti. Yani playoff'ta veda etti ve Final Four biliyorsun Atina'daydı. Bir gezi seyahat videosu paylaştı birkaç gün sonra. Bu mesela bana sağlıklı gelmiyor. Burada biz kurum olarak söyleyeyim. Çuvallayıp batırsak ben gidip 3 gün sonra mesela tatilden video ya da fotoğraf atarken içerlenirim. Bana hitap etmiyor.
0: Ya da atılmaz.
1: Atmaman lazım.
0: Neden? Elenmişsin çünkü. Maçı kaybetmişsin. Şampiyonluğu kaybetmişsin. Veya küme düşmüşsün. Ya da kupayı kaybetmişsin. İşte o zaman bunu ayarlayamıyorlar. Dediğin doğru. Kulüplerde de bu konuları idare edecek görevliler var. Bunu oyunculara hep bizim gibi çok sıcakkanlı ülkelerde çok büyük tepkiler görüyorsun.
1: Aidiyet sorunu değil mi bu abi sence?
0: Bir de öyle. Ya sen 3 gün olmuş daha. Herkes kupayı Beşiktaş alacak, belki EuroLeague'e gidecek diye düşünürken alamamışsın, kaybetmişsin. 3 gün sonra da bunun başka bir konuyla ilgili her şey unutulmuş gibi bir video yayınlıyorsun. Bu da tabii ki taraftar anlamında tepki çekilecek bir hareket.
1: Bunlar büyük kulüpler. Aidiyet duygusunun bu kadar bilhassa yabancı oyunculardan kopuk olduğunu şaşırıyorum. Real Madrid'de de şey vardı, görmüşsündür. Bayern Münih'e elendikten sonra Mbappe'nin kız arkadaşıyla ya da Barcelona maçından sonra yanlış hatırlamıyorsam İtalya tatilinden fotoğrafları çıktı.
0: İşte bu kızdırdı zaten Real Madrid taraftarını. Bu Mbappe'den bir daha öyle paylaşımlar geleceğini hiç tahmin etmiyorum.
1: Ben taraftarı haklı buluyorum abi, açık söyleyeyim.
0: Ben ama bir daha da öyle paylaşımlar geleceğini hiç tahmin etmiyorum.
1: Peki bu eski nesile ya da eski nesil biraz daha aidiyetin yüksek olduğu yaklaşıma geri dönecek mi dünya sence?
0: Dönmez. Aynen devam.
1: Bu çok sağlıksız geliyor bana.
0: Yani. Sağlıksız da böyle. Ya bir günde gündemin unutulduğu, değiştiği her konuda böyle. Bu tabii ki sporun da bundan etkilenmemesi bence mümkün değil Burak. Yani bütün gündemler zor değişirse, zor unutulursa o zaman tamam dersin.
1: Ama bu kadar kolay gündem değişiyorken?
0: Artık çok kolay değişiyor.
1: Her gün, her saniye.
0: Her türlü gündemin sporda, futbolda, transferde çok alıcısı var. Bunu kabul etmek lazım.
1: Bu sence de biraz şey değil mi? Bu kadar aidiyetten yoksun, aidiyetten arınmış olmak biraz nihilist bir yaklaşım değil mi yaptığın işe karşı?
0: Evet, öyle değerlendirebiliriz.
1: Ben dediğim gibi bu güncel spora, hayata karşı bu bakış açısına çok sıcak bakmıyorum. Bana hitap etmiyor yani.
0: Bana hiç etmiyor mesela.
1: Geçenlerde yine bahsettik ya burada abi, işte eski Milan, hatta şey de değil, 2000'ler herkesin bildiği Milan'da değil, 90'lardaki Sacchi Milan'da da mesela Gullit'ler, Van Basten'ler, Rijkaard'lar, o dönem aidiyet o kadar yüksekken, bütün futbolcular canını dışına takarken ki hani sağlık şartları da bu kadar gelişmemiş, Van Basten sakatlıktan emekli oldu, herkes yüreğini bu kadar ortaya koyarken şu an insanların bu kadar her şeye profesyonel meslek gözüyle bakıp hiçbir şekilde kendinden ödün vermemesi bana çok, bilmiyorum, antipatik geliyor. Eskisi kadar hani sen söylemiştin. Futbol ve romantizm birbirinden ayrılamaz diye. Bu romantizmin tamamen elinden aldığını düşünüyorum bu durumun.
0: En azından çok azaldığını. Rahatlıkla bunu vurgulayabilirim.
1: Yani.
0: Ayrılmaması gerekiyor. daha güzel oyun denilen, futbol güzel oyun, 1970'te bunu Brezilya ortaya çıkarmıştı. Ve uzun süre kalmadı ama işte. Güzel oyun mu? Taraftarıyla, oyuncusuyla şu anda o kadar süper mi?
1: Bu, bence değil.
0: Bu tabii tartışmaya açık bir husus. Değil mi?
1: Bence abi tamamen endüstriyle döndü. Tamamen taktiksel, fiziksel verilerin ön plana çıktığı, bilimin daha çok ön plana çıktığı bir futbol var ve bu da seyir zevkini eskisinden çok uzaklaştırıyor bana sorarsan.
0: Bunu bozmaya çalışan bir teknik direktör var. Hatta işi de diyebilirim. Biri Luis Enrique. Biri Kompany. Belki dönüşünde Guardiola olacak. Ve onları takip eden teknik direktörü olacak. Bunları bozmaya çalışan isimler var. Onu söyleyebilirim.
1: Bu isimlerin önce olması gerekiyor, ona katılıyorum.
0: Ve bu isimlerden yani Luis Enrique'nin oynatmak istediği o taktikten, driplingli, bir anda gol pozisyonuna girme, dikine, çabuk oyundan, dikine oyundan en az bir 10-15 teknik direktör adayı ya da teknik direktör etkilenmiştir.
1: Bu arada ilginç bir şey söyleyeyim.
0: Kompany'den de etkilenmiştir.
1: Kompany ve Luis Enrique aynı zamanda Pep Guardiola'nın eski yardımcı hocaları, bu arada evet, söylemek lazım. Orada Guardiola'nın da bir figür olduğunu hatırlatmak lazım.
0: Onu doğru söylüyorsun. Ve dönüşü, Guardiola'nın dönüşü bambaşka. İşte futbol tekrar döndü. Nasıl top oynuyorlar? Harika bir taktik. Günlerine dönebiliriz.
1: Burada şeyi görür müyüz abi? Zamanında mesela şey vardı ya işte. Bunu araştırıyoruz, okuyoruz işte. Bill Shankly'nin Liverpool'u, işte Bill Busby'nin Manchester United'ı, Sacchi'nin Milan'ı, İtalya milli takımı. Sonrasında böyle teknik direktör takımları vardı ya. 2000'ler sonrası Guardiola haricinde de Ancelotti Milan belki dersin 2000'ler Klopp. Ama. Klopp Liverpool denebilir. Çok fazla yok ama eskisi kadar. İkon.
0: Maalesef yok. Conte'nin ilk yılları.
1: Inter mi Juventus mu?
0: Inter. Sonra Juve'de zaten yapamadı.
1: Yani 3-5-2 ile Inter'de farklı bir şey yarattı orada. Başarılı da oldu. Yani.
0: Evet.
1: Ama böyle ikon hoca takımları görmüyoruz işte. Geçenlerde önerdiğin kitabı aldım, başladım da futbolun devrimsel teknik direktörleri evet, diye. Ya bakıyorum orada bahsedilen teknik direktörler, jenerasyonlar, takımlar şimdi öyle hatırlanmayacak mesela. Şu anki Paris mesela öyle hatırlanabilir ama. İşte bakıyorum şu an şampiyonlar yine. Arteta Arsenal nasıl hatırlanacak emin değilim.
0: Hatırlanmayabilir. Şöyle can sıkıcı Arsenal olarak hatırlanabilir. Bunu Arsene Wenger'in de çoğu zaman oynattı. Oyun tarzı olarak da vurgulamışlardı. Arsene Wenger dönemleri zaman zaman bu eleştiriler oldu.
1: Abi kısa bir aramız varmış. İstersen ona gidelim, sonrasında devam edelim.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
4: Kulvarına giriş yapmak üzere 10 kısrak mücadele verecek. İkinci altılık ayağı başlayacak başkentte. Mihreva'yı bekliyoruz. Enduş kulvarı Eray Çizik de kullanacak. Mihreva. Ve Mihreva da yerini aldı. 10 kısrak hazır. Start verildi ve 5. koşu başladı değerli yarışseverler. Geç çıkan safkanlar var. 1 numaralı Shining Force, 9 numaralı My Blue Heaven, 8 numaralı Mihreva. 2 boy gibi geciktiler. Bunlardan Mihreva ise arttırıp grup içindeki yerini aldı. 10 numaralı Female Warrior lider. Fark 3 boy. İkincilikte yer tutuyor 2 numaralı Love Sea. 2 boy kadar geride 7 numaralı Princess Hazal. Hemen dışında 3 numaralı One Page. Onun 2,5 boy kadar gerisine geldi 8 numaralı Mihreva. İçinde 5 numaralı Chili Charlie. 2 boy geride 6 numaralı Kindness. Dışında 9 numaralı My Blue Heaven. 12 boy kadar geride 4 numaralı Çevik Vakti ve 1 numaralı Shining Force var. 10 numaralı Female Warrior tempoyu arttırıp 8-10 boy fark yaptı. İkincilikte 2 numaralı Love Sea, 1,5 boy kadar geride 7 numaralı Princess Azal. Hemen içinde 3 numaralı One Page, onun dışına gelmeye çalışan 8 numaralı Mihreva. 1,5 boy kadar geride 5 numaralı Chili Charlie, dışında 9 numaralı My Blue Heaven sırasıyla son 600'e girilmek üzere. 10-12 boy farkla 10 numaralı Female Warrior düze lider çıkmak üzere. Ve şimdi bunu da başardı 10 numaralı Female Warrior düze lider çıktı. Love Sea ikincilikte, dışında Hasan. Princess Hazal'ına takleri var. Son 400 metreye girildi. 7-8 boy farklı 10 numaralı Female Warrior önde, farklar azalmaya başladı. 2 numaralı Lopsy, 7 numaralı Princess Hazal, dışlarından da Mihri Eva geliyor. Son 200'e girilirken dıştan gelen 8 numaralı Mihri Eva liderliği aldı. İçinde 7 numaralı Princess Hazal var. Son 100 metre 8 numaralı Mihri Eva 1,5 boy yaptı farkı. Fark şimdi 2,5 boy. 8 numaralı Mihri Eva kazandı. 7 numaralı Princess Hazal ikinci, 9 numaralı My Blue Heaven üçüncü, 2 numaralı Lopsy dördüncü, 4 numaralı Çevik Vakti de yarıştan 5. olarak

0: ayrıldı. 8 numaralı Mihri Eva Eray Çizik'le kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. TZK e-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.tzk.org.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
5: Sen ne istersen ol.
6: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
7: Bana göre yenilikçi olmalı.
8: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
9: Bana göre vizyoner olmalı.
10: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
11: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
12: Sağlam bankacılık.
13: Yarış severlere müjde. Start verildi, heyecan başladı. At yarışları artık Nesine'de. Alıştığın yerde, bahsin merkezinde. Favorini seç, kuponunu hazırla, at yarışı coşkusunu Nesine'de başka bir seviyede yaşa.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Reklam. Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
2: Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi Kumho lastikleri ile bir arada. Kumho lastikleri yol durumunu sunar.
3: Merhaba değerli Radyo Spor dinleyenleri. Radyo Trafik Haber Merkezi'nden Uğur Dursun. Ben İstanbul Ankara İzmir yollarına dair özet bilgiler paylaşalım sizlerle. İstanbul'da yaka değiştirecekseniz eğer Avrasya Tüneli'nin Avrupa Anadolu geçişi yeni yoğunlaşıyor. Aksiyon iyi. Sirke Cihare hattında ve 3. köprüde sıkıntı yok. 2. köprünün Avrupa Anadolu geçişi Arp Akademileri Tüneli'nden yoğun. Aksiyon iyi dursa da Çavuşbaşı yoğunluğu var. 1. köprünün yoğun Avrupa Anadolu yönlü Çağlayan'ı bulmak üzere Anadolu Avrupa önünde de Çamlıca rampayı hemen hemen bulan bir kuyruktan söz edilebilir. Ankara trafiği başta çevre yolları olmak üzere büyük oranda rahat durumda. Samsun yolu Mamak yönünde bir kaza var ama solda. Burayı dikkatli geçmenizde fayda var. İzmir trafiğinde ise birkaç uyarı noktası karşılıyor bizi. Paşa Köprü lambalarında her iki yönü de etkileyen bir trafik kazası var. Özellikle havalimanı yönünün daha yoğun olduğunu bu kesimde söyleyebiliriz. Buraya dikkat. Bunlar tabii özet bilgiler. Daha ayrıntılı verilerse İstanbul'da 104.2, Ankara'da 88.2 ve İzmir'de 102.5'ten karasal frekanslarımızdan takip edilebilir. Ayrıca Radyo Trafik uygulamamızı da Apple Store ve Google Play'den ücretsiz indirerek anlık yol bilgilerine erişebilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar, hoşça kalın.
2: Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi Kumho lastikleri ile bir arada. Kumho lastikleri yol durumunu sundu. Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
4: Evet, Spor Kazanı'nda kısa bir aranın ardından birlikteyiz sevgili Ercan Taner'le. Evet abi, aslında biraz daha futbol ve hayata dair bir sorundan paylaşıyorduk. İnsanlar biraz daha hayatı çok pandemiyle birlikte dijitalleştirdi. Çok fazla duygular ön planda değil, aidiyet oldukça geri plana atıldı.
5: Doğru, doğru.
4: Bir çıkış yolu görüyor musun yoksa böyle gider mi?
5: Ya her şeyin bir çıkışı vardır.
4: Nerede tak edebilir abi böyle bir durumda?
5: Yani futboldan bahsediyoruz biz genel anlamda. Tabii ki onun hayata yansıması. Ve ne diyoruz? Endüstriyel futbol. Bir yerde bu senenin örneğini vereceğim. Saint Germain Bayern Münih maçında dünyada futbolu sevenler biz böyle maçlar istiyoruz mesajını bence çok net verdiler.
4: Ta ki Arsenal'ın yani sosyal, görene kadar.
5: Sosyal medyaya bakıldı. Orada bile ben baktığımda uluslararası işte paylaşım futbol bütün dili bir. Ya bu maç nerede, o maç nerede diyen çok yabancı da var.
4: Haklılar. Ya ilk 5-4'lük maç hakikaten futbol şöleni gibiydi ama Arsenal'ın...
5: Ya gerçek final oydu bence bu senenin. Gerçek bir finaldi.
4: Yani hep söyleniyordu zaten.
5: Yani o gerçek derken şöyle, unutulmaz finaller arasına girmişti. Bu maç Şampiyonlar Ligi'nin zaten tarihinde en unutulmaz maçlarından biri oldu. Hatta bir numara diyebilir miyiz?
4: Yani yakın geçmişte bu kadar iki büyük takımın gollü maçları bir şey hatırlıyorum işte. Bu kadar kafa kafaya değildi ama Hans Flick'in çalıştırdığı dönem 8-2'lik bir
5: Arsenal'ın maçları.
4: Bu kafa kafaya 5-4.
5: Her an her şeyin olabileceği bir maç.
4: Bunun gibisini ben de çok hatırlamıyorum abi.
5: Bence çok önemli.
4: 2005 finali vardı biliyorsun. Milan'ın 3-0'dan İstanbul'da Liverpool'un 4-3 kazandığı. Belki onu ekleyebiliriz o listeye. Başka düşünüyorum.
5: Yok.
4: Bu kadar yok. Bu kadar yok.
5: Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz.
4: Finalde de Arsenal Arteta ile birlikte bu Catenaccio'yu herhalde 1960'lardan bu yana en net uygulayan takım oldu. Çok seyir zevkini mahvettiler.
5: Evet. Catenaccio esasında bir İtalyan buluşu değil biliyorsun.
4: Geçenlerde
5: İtalya, Arjantin buluşu. Heleno Herrera Arjantinli. İtalya'da uygulanıyor. Sonra da İtalyanlar bunu geliştiriyorlar. Ve defansın futbolda ne kadar ama iyi yaparsan önemli olduğunu ispat eden bir sistemden bahsediyoruz. Ve Arteta da böyle giderse yalnız Arsenal taraftarı tarafından bile biz böyle oynamamalıyız tepkilerini biraz daha fazla alacaktır.
4: Bu sene bu 20 senelik şampiyonluk hasreti bertaraf edildiği için çok göze batmadı ama seneye bile homurdanmalar başlayabilir bu arada.
5: Onu başlar. aynı şekilde devam ederse. Bazı maçlarda çünkü hücum yapabileceğini kendi evinde oynadığı Premier Lig maçlarında rakibi baskı altına alacağını gösterdi.
4: Öyle bir takımın elindeki asetlerle bir becerisi var, öyle potansiyeli var, evet.
5: Bu yüzden de bu şampiyonlukla ilgili diyelim. Ya da ikinci şampiyonluğu da böyle alabilirim düşüncesine kapıldı. Onun için bu iki oyunu izledik diyebilirim. Son haftalardaki lig ve final maçındaki performans. O da mutlaka eleştirilere kulağını kapatmamıştır.
4: Ya seneye de şimdi biliyorsun Chelsea'de hoca değişti, Liverpool'da değişti, Manchester City'de değişti. Orada biraz daha diğer takımların yeniden yapılanma, kendini bulma sürecinde yine avantaj sağlayabilir Arsenal.
5: Öyle gözüküyor. Şu an kağıt üzerinde ama.
4: Tabii yazın hamlelere bir bakmak lazım.
5: Ya Liverpool'da bu senenin İngiltere'de sezon başlarken en büyük favorisi Liverpool'du. Geçen sene de şampiyon olmuştu. Ve kadrosu güçlenmişti.
4: Yarım milyarlık transfer yaptılar.
5: Bayağı. Aynı düşüncede Arsenal kağıt üzerinde, evet senin dediğin gibi öyle. Ama muazzam başlayan bir Liverpool ve Manchester City olursa ya da Chelsea... Arsenal zorlanabilir.
4: İşin rengi değişebilir.
5: Evet.
4: Oyun anlayışında bir değişiklik bekliyor musun Arteta'nın? Yani hücum hattında biraz daha farklı şeyler. Yani orada bu arada şey de yok, farkında mısın abi? Hani Ödegaard'ı tenzih ediyorum. Belki Havertz'i eder misin bilmiyorum ama topa bastığında oyunu yönlendirecek orada kreatif bir oyuncu eksikliği var bence.
5: Evet. Ödegaard burada en önemli isimlerden biri. Onun dışında ben de göremiyorum. Havertz şöyle gol yollarının değişik oyuncusu.
4: Kokluyor.
5: Ya golü hisseden oyuncu. Ben öyle oyuncuları çok severim. Benle tabii aynı fikirde olmayan çok kişi olabilir. Ama ben Havertz'in böyle kritik maçlarda, mesela turnuvalarda ön plana çıkabilecek kapasitede bir oyuncu olduğuna inananlardanım. Şimdi Dünya Kupası var, merakla bekliyorum. Eğer bu tezim doğru çıkarsa Havertz vazgeçilmez bir oyuncu olabilir.
4: Orada en üstte ben Havertz'in oynamasını bekliyorum bu arada.
5: Ben de.
4: Yani Voltemade'nin olduğu ya da Deniz Unal'ın olduğu sisteme nazaran Havertz'i deneyebilir. Bir de Havertz uzun da bir oyuncu. Yani şey, orada bir size dezavantajı da yok ceza sahası içerisinde.
5: Dediğim gibi bu turnuva maçlarında çok kritik bir oyuncu.
4: Tehlikeli oyuncu.
5: Evet.
4: Valla bakalım, ben sene Arsenal'ın oyununu değiştirmesini temenni ediyorum. Seviyorum Arsenal'ı.
5: Biliyorum. Aynı temenni...

0: Ya futbol için de benim tarafımda. Yoksa böyle oynayarak Havertz'in oyunu tamam. Ama Arteta'nın bu taktiği bazı teknik direktörlere de örnek olabilir.
1: Allah
0: Ya
1: korusun. Bir inovasyon olmasını asla temenni etmiyorum bunu.
0: ama olabilir. Neden olmasın diye. Bu yüzden bu oyun yapısını belki değiştirirler.
1: Yani inşallah öncelikle örnek teşkil etmez onlar devam etse de. Yani bunu zaten senelerdir yapma teşebbüsünde olan Conte gibi, Allegri gibi hocalar var. İnşallah bunun öncüsü Arteta olmaz.
0: Evet.
1: Yani şeyi gördük, yarı final maçında izledik. Tam Arsenal şeyi oynadı, hani iyi bir futbol oynadı. Şu açıdan söylüyorum bunu. Seyir zevki iyi değil ama Arsenal'ın oynamak istediği futbol doğrultusunda
0: Evet.
1: iyi bir futbol oynadığını söyleyebiliriz. Hücumu daha fazla düşünebilirlerdi ama. İşte şimdi final izlerken bunu görmek istemiyorsun. Premier Lig'de de mesela ben şampiyon olsun istediğim için son hafta maçlarının hepsini izledim. Burnley maçı, West Ham maçı hep kelle koltukta maç izlenmiyor abi.
0: Bir de şu var. Finalin bir adı olması lazım. Adı derken şunu kastediyorum. Ne finaldi? Ya mükemmel bir final izledik. Mesela 5 gün biz ya da bu programda bile hala o finali konuşmalıyız.
1: Mesela.
0: Finaller öyle olmalı. Ya futbol severler onu bekliyorlar.
1: Geçen seneki Paris Inter finali. Çok tek taraflıydı ama güzel bir maçtı Paris'ten
0: Şöyle
1: kaynaklanarak.
0: bir final nasıl 5-0 olur diye bayağı konuştuk.
1: Mesela.
0: Ya da Paris Saint-Germain inanılmaz bir oyun sistemiyle mahvetti Inter'i dedik. Öyle değil mi?
1: Yani beş, tarihte ilk bu arada 5 farklı bir galibiyet Şampiyonlar Ligi finalinde.
0: Ya bunu da unutmamak gerekiyor. Ha, Arteta şundan da etkilenmiş olabilir. Bu fikrini merak ediyorum. Ya bu adamlar geçen sene 5 attı finalde.
1: Temkin davranı diyorsun.
0: Ya psikolojik olarak bir değerlendirme ya da analizde ya biz bir daha buna yol açmayalım düşüncesine kapılmış da olabilir ekibiyle beraber.
1: Ya burada şeyi
0: Çünkü
1: bekliyorum.
0: kadro aynı.
1: Evet.
0: Kaleci hariç.
1: Bir kişi değişti. O da Donnarumma yerine Safonov. Benzer profilli bir
0: Safonov,
1: kaleci aldılar
0: evet.
1: bu arada. Orada ben şeyi düşünüyorum abi. Şimdi Arsenal'ın maç öncesi ilk 11'ine baktım da orta sahada Lewis Skelly'yi gördüm. 6 numarada. Orijini sol bek olan bir oyuncu. Driblingçi, atletik, dikine gidebilen. Dedim ki herhalde kendi yarı sahasında kabullenecek oyunu. Tamam Arsenal futbolu bu. Geçiş hücumu kovalayacak herhalde orada. Dikine topu hızlı çıkarabilecek bir oyuncu koydu. Onu bile denemediler. Yani golün belki de çok erken gelmesi Arsenal için iyi olmadı bile.
0: Tam belki düşündüklerine buna katılabilirim. Tam düşündükleri oyunu sahaya yayamadan 5. dakikada gol yiyince gol
1: Kapandı.
0: atınca Arsenal şunu düşündü. Ben Premier Lig'de nasıl şampiyon oldum bilinçaltında? İyi savunmayla oldum. Ama bir penaltıyı yaparak o işi de bitirdiler.
1: Penaltı olmasa da maçı 1-0'a kapatabilirdi Arsenal bu
0: %100
1: arada.
0: katılıyorum. Ne olduğunu anlamadan maç 1-0 bitebilirdi.
1: Bu arada şeyler vardı. Bir hafta sonu program yaptığımız kuşakla penaltı değil de eleştirileri geldi. Yani çok özür diliyorum ama o pozisyon bizim ligimizde olsa müdahaleyi alan oyuncu airbag açardı. Öyle söyleyeyim yani. Bence çok net penaltı.
0: Penaltı.
1: Hak eden de kazandı diyebiliriz herhalde. Genel futbola daha çok hizmet etti bence sezon genelinde PSG.
0: Paris Saint-Germain golü, gol pozisyonlarını ve oyunun zevkli tarafını daha çok düşünen bir ekip. O yüzden hak eden kazandı diyebiliriz.
1: Enrique Hoca'nın da ilginç bir hikayesi var biliyorsun. Barcelona'dan ayrıldıktan sonra İspanya milli takımı bence çok iç açıcı bir serüven olmadı ama burada 2010'lu yılların başından beri İbrahimovic'ler, Cavani'ler, Lavezzi'ler, Messi'ler, Mbappé'ler, Neymar'lar çok büyük paralar harcandı ve ligini domine ettin. Ama Fransa Ligi'nin bu anlamda bir ağırlığı var mıdır? Tatmin sebebi midir? Harcanan paralara karşılık olarak değil. Luis Enrique bambaşka bir şey yaptı abi. 20'li yaşlarında João Neves'i aldı, Nuno Mendes'i aldı, Doué'yi aldı. Kvara'yı getirdi Napoli'den uygun bir meblağ. Orada da De Laurentiis'e yazıklar olsun. Yani Osimhen'i 75'e, Kvara'yı onu da galiba 65'e ya da 75'e sattı. Yani toplamda 400 milyon kazanabileceğin iki oyuncuyu 75 milyona bıraktın enteresan.
0: Eninde sonunda nasıl olsa bırakacağım diye. Zaten Osimhen'den beklemediği bir para aldı bence. Çünkü kimse vermiyordu o parayı.
1: O da enteresan.
0: Ya yüksek buluyorlardı Avrupa transfer borsası. Ya bir de oyuncuya maaş vereceğiz diyorlardı. İşte Napoli'ye vereceğimiz para büyük çoğunluğu peşin isteniyor.
1: Burada Galatasaray için piyango oldu bu tutum zaten.
0: Büyük bir yangı oldu.
1: Şu an herhalde Galatasaray 100 milyondan aşağı bırakmaz diye tahmin ediyorum ki talepli olacaktır. Şu an net bir 9 kıtlığı vardır diye.
0: Acaba tabii o 100 milyonu Napoli başkanının istediği gibi mi olacak? Yani %90'a yakını peşin mi yatırılacak? Yoksa biliyorsun transferlerde öyle bu oyuncuyu 60'a aldım diyor.

0: var ya. Aha. O yayılıyor bir iki yıla.
1: Enflasyon eriyor paranın bir kısmı zaten.
0: Ya euro olarak erimez de yayılıyor. En azından elinden büyük para çıkmıyor.
1: E tabii. Teminat mektupları, taksitler vesaire.
0: Evet.
1: Enteresan, PSG'ye dönecek olursak abi, bu kadar marka isimlerin geldiği ve artık o bir türlü finish çizgisini geçemediği denklemde Enrique çok fazla genç oyuncuyla çok başka bir futbol oynayarak, ki bu arada sadece futbolcu değil, Thomas Tuchel, Pochettino, bir sürü teknik direktör de yapamadı Paris'te. Unai Emery.
0: Yapamadı çünkü teknik direktörlerin dışında yönetim şunu düşünüyordu bence Paris'te. Biz yıldızlar topluluğu meydana getireceğiz. Ya basketbolun All-Star'ı oluyor ya NBA'de. Ya da Real Madrid'e takılan lakap Los Galacticos. Biz de Fransa'nın Los Galacticos'unu meydana getireceğiz. Düşüncesi orada uzun süre devam etti. Oldu. Buna da teknik direktörler bir şey diyemediler. Ya kimler forma giymedi ki? Ya Icardi'si, Messi'si, Mbappe'si, Neymar'ı,
1: Pastore, Lavezzi, Cavani,
0: Ramos. Kimler forma giymedi ki?
1: E tabi.
0: Ne oldu ama? Bir Avrupa şampiyonluğu olmadı.
1: Finale bile bir kere çıktılar 2020'de biliyorsun. Yani.
0: Ya bütün kupaları alması lazım.
1: Burada şimdi çok farklı bir metoda gittiler. Burada sence Luis Enrique mi yönetimi bununla ikna etti yoksa?
0: Bence Luis Enrique. Ya o ve geçen sene aldıkları kupayla tamamıyla evet Luis Enrique'ye bu işi sağladı, başardı ve onun dediklerini yapmak durumundayız stratejisine geçtiler.
1: Çok ciddi inovasyon bu arada.
0: Kesinlikle öyle.
1: O da kumardır bu arada abi. Luis Enrique PSG'de de başarısız olsaydı şayet, hani İspanya milli takımında da geçirdiği dönemin ardından bir daha üst düzeyde takım bulması çok kolay olmayabilirdi bir süre.
0: Zorlanabilirdi.
1: Ama farklı bir futbol ortaya koydu. Mesela bu geçiş hücumlarının popüler olduğunu görüyorduk ama bu kadar dikine, atletizm odaklı bir kadro yapıp enteresan.
0: Ya geçişin dışında o rakibin birinci bölgesinde dripling yapabilen, elinde çok oyuncusu, iyi dripling yapan, süratli oyuncusu olduğu için ona geçişin dışında dripling sever bir takım diyebiliriz taktiksel olarak. Oyuncuları buldu. Şimdi dünyada sen istediğin kadar kapan. Diğer takımları kastediyorum. Paris Saint Germain karşısında. Mutlaka bir boşluğu bulacaktır.
1: Birebir oynayan çok oyuncusu var.
0: İşte o birebir de yetenekli oyuncuları bulup kafasında böyle bir strateji meydana getirmek başarıdır.
1: Bir de çok kusursuz uyguluyor. Ya seneye de şimdi mesela Paris Saint Germain'in en azından bugünün şartlarında, işte 4 Haziran 2025 şartlarında sezona favori olarak başlayacağını bence söyleyebilir Şampiyonlar Ligi'nde.
0: Aynı kanaatteyim. Çünkü mutlaka yine o takım güçlenecek. Hatta ben basın toplantısında kendisinin bir açıklaması var. Oyuncuları fazla stres altına almayacaksın diyor. Soruyorlar ona. Ya oyuncunun saha içinde diyor gerçekten özgürlüğün olması gerekir diyor. Oyuncuya bunu hissettirmen lazım diyor. Yani taktiksel olarak sen işte sola kesinlikle gitmeyeceksin. Seni orada görmeyeceğim. Yani
1: takımda hocalar var.
0: Öyle çok hoca var. Çoğu. Yani dünyada da var. Ya taktiği bozmuyoruz. Luis Enrique'nin o yönden de takımın içinde bayağı bir sevildiği kanaatindeyim. Bazı oyunculara yeteneklerini göstertiyor.
1: Kvara Napoli'de çok iyiydi. Burada bambaşka bir seviyeye çıktı. İyi bir oyuncu olduğunu biliyorduk. Ama şimdi Ballon d'Or adayı mesela, bekler miydik bunu?
0: Bir top aldı maçın ikinci yarısında. O gol olsa, hatırlıyorsun değil mi? Aldı, driplingini yaptı, gitti. Çok önemli bir pozisyondu. Kavara'nın Arsenal karesinde.
1: Penaltıyı da aldırdı sonrasında.
0: Tabii tabii. Ya bence bayağı ne kadar büyük bir oyuncu olduğunu gösterdi.
1: Ballon d'Or aldı diyebilir miyiz abi? Dünya Kupası'nda yok ama yani inanılmaz bir sezon.
0: Ben yine de Dünya Kupası'nı bekleyelim derim.
1: Vitinha'ya evrilebilir mi? Ya da Dembele?
0: Yani değişik şeyler olabilir Dünya Kupası'nda.
1: Ben şeyi çok düşündüm abi, bunu kafamda matematiğini yaptım, çok saçma bir isim aklıma geldi. Genel sohbetlerde kabul görmediği için öyle söylüyorum. Şampiyonlar yine Arsenal'ın aldığı bir senaryoda Ballon d'Or kime giderdi abi? Ben Declan Rice diyorum.
0: Yani şampiyondan %100 Ballon d'Or çıkar mıydı diye emin değilim.
1: Premier Lig'le kombinasyon olacağı için söyledim. Yani tek başına şampiyon.
0: Ya mecbur giderdi diyorsun değil mi?
1: Ayıp olmasın diye verirlerdi.
0: Orada Rice tabii isim ön plana çıkıyor.
1: Yani başka...
0: Başka kime vereceksin?
1: Hiç göze hoş gelmiyor abi. Yani başka
0: ya Saka'nın birine... alacak hali yok.
1: Bu sene abi 7 gol katkısı var Saka'nın. Ya skor bazında söylüyorum. Bir sağ kanat oyuncusu 7 gole katkı verir mi?
0: Bir de İngiltere milli takımında ne yapacak? 11'de başlar mı? O bile bende soru işareti.
1: Şüpheli. Rice'a gidebilirdi abi Arsenal'da.
0: Evet. Ya Saka'da büyük düşüş var bence.
1: Abi bal yapmayan arı gibi ya. Neden sen topla iyi gözüküyor ama gol ve asist katkısı çok sınırlı. Yani şimdi kanat oyuncularından Doku'dan, Semenyo'dan, City'nin aldığı katkılara bakıyorum. Liverpool'un senelerce Salah'tan Mane'den aldığı katkıyı gördük. Bir kanat oyuncusu bu kadar hücum anlamında kısır kalmamalı bence.
0: Bence de kalmamalı. Kanat oyuncularının futbolda işlerliğini biz Manchester City'de net olarak bir kez daha hissettik bence.
1: Çok iyi, çok iyi. Semenyo, Doku inanılmaz. Çerki çok başarılı.
0: Net olarak hissettik. Ya Çerki bir de o özgürlüğü de var dikkat edersen. Topla oynama.
1: Eski nesil bu oynarken göze hoş gelen oyunculardan nadir kalanlardan biri bu arada Çerki.
0: Ben eski nesil oynamayı seviyorum diyor röportajında.
1: Valla biz de izlemeyi seviyoruz. Ben kendi adıma
0: ya
1: söyleyeyim.
0: Eski nesil o oyunculara saygı duyuyorum diyor. Ve ben de birçoğunu örnek alıyorum diyor. O tarz şeyleri de seyircinin işte çalımları, rakibi geçmesi, taraftarların da diyor bu tarz oyun sistemimden kendisini kastediyor. Mutlu olduğuna eminim diyor mesela.
1: Mutlu bence taraftarlar.
0: Bence de. Ben mesela Çelki oynuyor mu diye baktığımda bakarım seyrederim.
1: %100. Öyle bir oyuncu daha var. Bak ikisi de aynı milli takımda olduğu için konu konu yaşlı. Ben Olise'nin de oyununu çok seyir zevki verdiğini düşünüyorum.
0: Muazzam değil mi? Topu alışı. Ön çizgiye yaklaşımı ve o çerçeveyi gördüğü anda da o usta vuruşu. Ya bence dünyada çok az oyuncu da var o yetenek.
1: Bambaşka bir oyuncu. Ben çok beğeniyorum Oise'yi.
0: Öyle değil mi?
1: Şimdi aynı milli takımda izleyeceğiz bir de ikisini.
0: Ya şöyle hatta iddialı bir şey de söyleyebilirim. Oise Real Madrid'de olsaydı şu anda Real Madrid'in durumu daha farklı olurdu.
1: Ben şu an aktif en iyi sağ kanat oyuncusu olduğunu düşünüyorum.
0: Kesin.
1: Abi. Yani. Başka bilmiyorum hangi isimler ön plana çıkar ama aktif bence Due'den de iyi, hepsinden de daha iyi. En iyi sağ kanat oyuncusu bana sorarsan.
0: Bence de öyle.
1: Atletizm, çabukluk var, yetenek, bilek kabiliyeti var, şut var, orta kesme asist yapma olmayan hiçbir şey yok.
0: Komple çok iyi bir oyuncu.
1: Hakikaten komple çok iyi bir oyuncu. Bayern Münih'in de Crystal Palace'tan bulup erkenden kapatması orada o kadar İngiliz takımı varken bence çok büyük iş.
0: Bu İngiliz takımlarının da scout diyelim ya da transfer yapmada sorumlu kişiler diyelim. Orada uyumasını ben bir türlü anlayamadım. Büyük uyumuşlar bence.
1: Ya Olise şu an ki biliyorsun İngiltere milli takımı da kaçırdı. Fransa'da oynayacak İngiliz vatandaşlığı olmasına rağmen büyük kaçırdılar.
0: Katıldı. Büyük bir gol yeme bu. Öyle değerlendirebiliriz herhalde.
1: %100, %100. Yani burada mesela Arsenal perspektifinden bakıyorum. Eze'ye yapılan yatırım acaba geçen sene Olise'ye yapılsa ne olurdu?
0: Ya da ya oynayamaz herhalde. Bu kadar büyük performans gösteremez. Raporlarına mı inandılar? Mutlaka bazı düşünceler meydana gelmiştir kulüplerde onu almak için.
1: Ha, bu scout raporlarını yazan adamlar bazen böyle çok felaket transferlerin kıyısından dönülüyor. İşine son vermek lazım gerçekten ya.
0: Belki de verilmiştir, bilmiyoruz.
1: Olabilir, olabilir. Olise gibi bir oyuncunun kaçması. Şu an Bayern Münih'ten almaya kalksan yani belli bir paradan bahsetmiyorum. Satmazlar bence.
0: Tabii canım.
1: Bu arada eski futbola binayım. Babamdan bir mesaj gelmiş. Onu paylaşmak isterim. Bir röportajda Hasan Şaş şunu demişti. Eskiden biz çok toplu oynuyoruz diye eleştirilirdik. Şimdi de adam eksilten futbolcu yok diye söyleniyorlar. Eskiden bizi eleştirenler şimdi bizim gibi topçu arıyorlar demişti.
0: Doğru değil mi?
1: Doğru biliyorum.
0: Adam eksilten oyuncuyu ben gördüğüm zaman o maçı daha büyük bir zevkle izliyorum.
1: Vallahi abi modern futbolda böyle bir şey var. Top oyuncular minimum sürede ayağında tutuyor. Ben bunu sevmiyorum işte. Bu biraz da olayın bilimselleştiği, analitikleştiği, biraz daha pragmatik hale geldiği denklem futbolun DNA'sına bence uymuyor.
0: Bence de.
1: Kısa bir aramız varmış abi bu arada. Ona gidelim. Sonrasında devam edelim.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam.
2: Kredi hangi kredi diye aranır? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın.
4: Hangi kredi?
5: Radyo Spor!
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan News Corp'ta. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan News Corp'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.

0: kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
1: Yarış severlere müjde. Start verildi, heyecan başladı. At yarışları artık Nesine'de. Alıştığın yerde, bahsin merkezinde. Favorini seç, kuponunu hazırla. At yarışı coşkusunu Nesine'de başka bir seviyede yaşa.
2: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
3: Radyo Spor'dan bir yenilik daha. Radyo Spor'un web sitesi ve uygulamasından sonra YouTube kanalı da yenilendi. Bundan böyle favori programlarınızın tekrarını Radyo Spor'un YouTube kanalı üzerinden de dinleyebilirsiniz. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Radyo Spor, sporun tek adresi.
4: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
5: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
6: 2 numaralı Beşir Hat. Giriş hazırlığını tamamlamak üzere. İki numaralı Beşir Hat yerini almak üzere Aksu Ağda geri planda bekleyişini sürdürüyor. Mert Uyar'la koşuya katılacak Beşir Hat. Görüntüde bir numaralı Aksu Ağa var. Ercan Çankaya'yla yarışa katılacak bu safkan. Çok yakın artık kullarına iki numaralı Beşir Hat. Kapaklar kapatılacak. Ve Beşir Hat da starttaki yerini aldı. Bir numaralı Aksu Ağa son safkan. 8. kulları kullanacak Aksu Ağa. Kullarına yaklaştırılıyor. Ve Aksu Ağa da starttaki yerini aldı. Taylar hazır. Koşu başlamak üzere. Son kontroller tamamlandı. Start da verildi. Yarış da başladı. Çıkışta 2 boy kadar geç çıktı 5 numaralı Rekortay. Liderlik mücadelesinde 3 safkan önde. En dış kulvardan şimdi 1 numaralı Aksu Ağa geldi, liderliği aldı. 3 numaralı Koca Afşur ikincilikte. 2 boy geride 8 numaralı Yalın Ateş. Dışında 4 numaralı Küçük Azat. Onların dışında 6 numaralı Süper Oğlan, içeride 2 numaralı Beşir Hat. En dış kulvarda 5 numaralı Rekortay. 1 boy kadar geride 9 numaralı Kaçarak. Son 600 metreye doğru 3 numaralı Koca Afşur lider. Dışına şimdi Küçük Azat geldi. En dış kulvarda 1 numaralı Aksu Ağa var yerde. Bir de 8 numaralı Yalın Ateş. 2 boy geride 2 numaralı Beşir Hat sırasıyla Taylar düzlüğe çıkmak üzere. 3 numaralı Koca Afşur düzlüğe de lider çıkmayı başardı. Dış kulvardan 4 numaralı Küçük Azat, içeriden 8 numaralı Yalın Ateş'in gayretleri var. Son 400 metreye girildi. 3 numaralı Koca Afşur önde, dış kulvardan 4 numaralı Küçük Azat, içeriden 8 numaralı Yalın Ateş öndeki Koca Afşur'u yakalamaya çalışıyor. Daha geriden Beşir Hat'ın da atakları var. Koca Afşur direniyor. Son 200 metreye girildi. Dışında 4 numaralı Küçük Azat, daha geriden Beşir Hat'ın gayretleri var. Son 100 metreye doğru Koca Afşur direniyor. Küçük Azat da bırakmıyor. 3 numaralı Koca Afşur teslim olmuyor. Kazanıyor koşuyu. 4 numaralı Küçük Azat ikinci oldu. 2 numaralı Beşir Hat üçüncü. 6 numaralı Süper Oğlan dördüncü. 5. de 9 numaralı Kaçarak oldu. 3 numaralı Koca Afşur Mehmet Ali Akgöbek'te kazandı.

0: Ercan Taner'le birlikte. Abi istersen biraz mesajlara bakalım. Bayağı da bir mesajımız birikti. Neler varmış? Bir göz gezdirelim.
1: Hay hay.
0: Merhabalar Burak Bey, Ercan abi. Ben Mustafa Gaziantep'ten Fenerbahçeli olarak Galatasaray hakkında bir sorum olacak. Olası bir Osimhen ve Icardi ayrılığında forvet olarak isim ne olabilir acaba? Bizim geçen ara transferdeki forvetsiz duruma düşer mi Galatasaray, yoksa yine dünya yıldızı bir isme gelir mi, giderler mi? Teşekkür ediyorum demiş.
1: O ayrılık belki Icardi'de olur da Osimhen'le ben çok düşük bir ihtimal görüyorum.
0: Bir de
1: Ve
0: şöyle
1: kim olabilir? Yani dünyada yine arayacaklardır yani mutlaka olursa. Ama şu anda çok erken. Bu çok zor bir soru.
0: bence şu yüzden ters ayakta kalmaz abi Galatasaray. Hani Osimhen'in transferi hani şipşak Osimhen ben gidiyorum dedi. Bir takım para verip alabileceği bir meblağ değil ya. Orada bir
1: Evet.
0: süreç olacak. Muhtemelen 100 milyon üzeri konuşuluyor. Galatasaray'ın bu ihtimale karşı hazırlık yapacak vakti olacaktır. Orada ters ayakta kalmaz diye düşünüyorum.
1: Genelde strateji böyle olur.
0: Burada da bu arada birkaç isim var. Mesela elindeki orada finansal güçle Galatasaray'ı tutup şimdi Everton'la anlaştığı söyleniyor ama Osimhen gidince Sörloth alsa mesela şaşırmam, yapabilirler bunu.
1: Evet.
0: Şampiyonlar Ligi'nin getirdiği bir de artık kulüp prestiji olarak da bir ikna ediciliği var Avrupa'da Galatasaray'ın, onu
1: O
0: görebiliyoruz.
1: var. Oyuncunun da mutlu olacağı bir şey var. Değil mi? Takım.
0: Yani
1: Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak.
0: ligde favori.
1: Ya Everton Şampiyonlar Ligi'nde yok.
0: Seneye de olmaz muhtemelen bir sürpriz
1: Avrupa
0: olmasa.
1: kupalarında da yok.
0: Yani.
1: Oyuncular bazen böyle şeylere bakarlar.
0: Bir de Şampiyonlar Ligi her zaman vitrindir. Şey diyebilir, Premier Lig'de bir meydan okuma olsun. Maç adedi de azalıyor baktığın zaman. O da aslında oyuncunun için iyi olarak görülebilir ama.
1: Şöyle bir değerlendirme yapabiliriz o konuda da bence. 31 yaşına geldi Sörloth. Evet, o meydan okuma yaşını yakaladı.
0: Yani artık meydan okuma yaşını.
1: Ya şimdi şöyle bir gerçek de var. Diyelim ki Everton'la 31 yaşında anlaştı. 4 yıllık sözleşme yaptı. Ya da 3 yıllık sözleşme tamamdır ondan sonra.
0: Güzel ikramiye.
1: Öyle değil mi?
0: Güzel ikramiye. Ha bir doğru da şey var tabii. İngiltere Premier Lig'de göstereceği bir sezon iyi performansının ardından bir üst klasman bir takıma da gidebilir mesela, Avrupa yapacak.
1: Tabii 28 gol attı diyelim.
0: Seneye Chelsea alabilir mesela.
1: 32 de alabilir.
0: Mesela.
1: Neden olmasın?
0: Örnekleri var olabilir. Sevgili Burak, Genco'nun yaptığının aynısı darısı başına diyorum. Bir NBA finali neden olmasın? Genco abi ne yapmış? Benim bilgim yok ama NBA finali izlemeye mi gitmiş acaba?
1: Gidecek herhalde mi?
0: Valla darısı başımıza ama biraz da zamana ihtiyacım var galiba böyle bir hatun için.
1: Evet.
0: İyi yayınlar. Real Madrid'de Mourinho soyunma odasını toplar belki ama özellikle orta sahaya ciddi takviye yapılması lazım. Bence Modric ve Kroos'un boşluğu dolmadı demiş.
1: O yapıdan Modric ve Kroos çıkınca zorlanacakları doğru. Çok güzel bir yorum değerli dinleyicimizden. Bunu kendisi de gördü tahmin ediyorum. Real Madrid yönetimi. Yapabilirler.
0: Bu arada Florentino Perez yönetiminden iki de hamle geldi abi. Resmiyete kavuşacak seçim eğer Perez kazanırsa. İbrahima Konate Liverpool'da Real Madrid'e katılacak.
1: Konate kötü bir sezon yaşadı.
0: Liverpool o yüzden zaten hani sözleşme bitiminde bırakıyor. Yoksa
1: Evet. Değil
0: uzatırlardı.
1: mi?
0: Genç bir oyuncu çünkü.
1: Genç oyuncu.
0: Öte yandan Inter'den de 20 milyon euro serbest kalma maddesiyle Denzel Dumfries'i sağ bekle transfer
1: Dumfries
0: edecekler.
1: iyi bir hamle.
0: Trent olmadı abi. Trent olmadı. O yüzden Dumfries bence de iyi bir hamle.
1: Trent bazı oyuncular işte ısınamıyorlar. O sakatlık da yaşadı. Ve uzun vadede belki birlikte olamayız düşüncesini bence taşıdı Real Madrid üstünde.
0: Burada şeye ne derdin abi? Mesela zamanında Philipp Lahm'a yapıldı. Joshua Kimmich'e yapıldı yine yakın geçmişte. 6 numara denilir mi Trent Alexander-Arnold? Kesicilik bir nebze var. İyi de ayakları var.
1: Ben biraz zor görüyorum Trent'te onu.
0: Fiziksel olarak mı diyorsun?
1: Evet. Ya ben öyle zor görüyorum. Belki denemişlerdir de antrenmanlarda.
0: Aha.
1: Ya mutlaka senin benim düşündüklerimi teknik kadroda düşünmüş olabilir. Ama biraz zor diyorum ben.
0: Ya bu fizikselliği, ikili mücadeleleri biraz daha etkin bir oyuncu olsaydı belki olabilirdi. Teknik olarak yeterli ama fiziksellikte biraz soru işareti var. Katılırım. Planlar yolunda gitmez. Mourinho soyunma odasını kontrol edemezse sizce kaos büyür mü? Ben soyunma odasındaki egonun Mourinho'nun yönetebileceğinden daha büyük olduğunu tahmin ediyorum demiş.
1: Real
0: Dinliyoruz.
1: Madrid'de egoları en son olarak şöyle hallederler, vedalaşırlar.
0: Orası öyle bir kulüp.
1: Yani ben zarar ettim, şu oldu, bu oldu diye bakılan bir kulüp değil Real Madrid. Vedalaşırlar. O ki oyuncular bunu biliyor.
0: Bir de şöyle bir şey var abi. Mourinho'nun dahi kontrol edemeyeceği düzeyde bir ego varsa onlarla ayrılmak lazım.

0: lazım zaten.
1: Belki de ayrılacaklar. Şimdi Dünya Kupası, teknik direktör belli olsun. Nasıl söyleyeyim? Seçim yapılacak. Belki de kazandı Perez. Şu anda hiçbir şey söylemiyor ama hiç beklemediğim bazı oyuncularla ayrılabilirler belki.
0: Ya burada mesela ben Vinicius Junior'ın biraz sallantılı olduğunu düşünüyorum.
1: Yakın. Kötü şimdi bir kalacak deniyor da ya Mbappe gol kralı belki o kalabilir. Fransa'nın kaptanı. De burada Vinicius'la Mbappe arasında bence oyun içinde bir anlaşmazlık var.
0: Benzer
1: oyun
0: profilli için. Oyuncular çünkü.
1: Evet. Oyun içinde öyle bir anlaşmazlık var.
0: Yani bakalım orada radikal hamleler gelebilir ki Mourinho da böyle şeyleri sever. Florentino Perez de böyle şeylere göz yumacak bir başkan olmadığı için, o ağırlığı olduğu için her şey olabilir Real Madrid'de.
1: Katılıyorum.
0: Bir Seattle sabahı hava serin, yine adı malum spor gazetesi sallama haberler yapıyor ya tutarsa diye. Seattle der ki Z kuşağı dedi, zombi kuşağı yani. Hatta öyle ki AI'sız düşünemeyenler var içerisinde. Hakikaten Z kuşağında bir AI bağımlılığı da oldu.
1: Oldu evet.
0: Ya hayatı kolaylaştırıyor ama bir şeyi de biraz araştırmakta, biraz onun için efor sarf etmekte bence fayda var. O bilginin biraz kıymetli olması için. Bu kadar kolay olmamalı hiçbir şey.
1: Ve onu iyice netleştirmek lazım bilgiyi.
0: Tabii.
1: Her bilgi doğru değil.
0: AI'da netice itibariyle Google'ın veri tabanından oluyor. Yani ne kadar güvenebilirsin, orada 5000 tane seçenek var.
1: Ya onlara bakıp her şey doğru mu acaba diye onu bir kendi çalışmanla ve çabanla netleştirmen de gerekiyor.
0: Genel itibariyle insan...
1: Ya bilgi doğru olabilir, eksik olabilir ama.
0: Yanlış bile olabilir.
1: Yanlış olma ihtimali zaten mevcut.
0: Ya burada insanoğlunun bu tarz inovasyonları hep insanları tembelliğe sürüklüyor. Yani hayatı kolaylaştırmak için asansör yapılıyor, araba yapılıyor, AI yapılıyor. Hepsi insanoğlunun ama ömrünü kısaltan, genelde tembelliğe sürükleyen şeyler. Bir aramız varmış abi, ona gidelim sonra devam edelim istersen.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
5: Kazancım Net, sigortam Net.
6: Radyo.

0: Milyonlarca saat görüntüyü, yüz milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildiriyor. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
1: Yarış severlere müjde. Start verildi, heyecan başladı. At yarışları artık Nesine'de. Alıştığın yerde, Baksin merkezinde. Favorini seç, kuponunu hazırla, at yarışı coşkusunu Nesine'de başka bir seviyede yaşa.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. Radyo
3: Spor. Reklam.
4: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
5: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
6: Evet, Spor Kazanı'nda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hazırsan mesajlarla devam edelim Ercan abi. Bayağı bir mesajımız var. Her şeyi çok çabuk harcıyoruz demiş bir dinleyicimiz, böyle bir serzenişte bulunmuş.
7: Dünyanın evet genel yapısına bakınca gündem değil ya, çok değişiyor eleştiriler. Çabuk harcama. Bunlar bir anda ortaya çıkmış durumda maalesef.
6: Ya böyle olunca hayattan keyif de almıyorsun bu arada. Çok arzuladığın şeyleri de elde ettikten sonra çok kısa sürede anlamını yitiriyor. Ya bir insanın yaşamak için gayesi olması lazım ya. Bir hedefin peşinden bir süre koşman lazım. Ömrü böyle tamamlıyorsun.
7: Ya çünkü hedefler önemli. Bir de hedefler diyorum, dikkat edersen. Çoğul konuştum.
6: Tabii.
7: Tek hedef üzerinden götürmeyeceksin olayı.
6: Hayat filmi de böyle değil mi abi? Hani belli bir hedefe ulaşmak için hayatının belli bir bölümünü harcıyorsun. Sonra yenisi. Ama bu kadar kısa süreli ve maymun iştahlılıkla nereye kadar gider bilmiyorum. O arayışların sonu çok hayırlı olmayabilir.
7: Zor.
6: Selamlar. Arteta da zamanında Guardiola'nın yardımcılığını yapmıştı. Diğer örnek olarak verdiğiniz iki teknik adama göre nasıl bir ilişki kurabiliriz kendisinin oynattığı futbolla? Demek ki her teknik adam yardımcılığını yaptığı kişinin izinden ilerlemiyor.
7: Arsenal'in hücum oynadığı maçlar ve dönemler var. Bundan sonuç alamayıp şampiyonluk kaybettiği dönem var. Bir kendisi de artık 7. yılı Arsenal'de. Onun da bazı değişiklikler yapacağı çok, çünkü deneyimli hale geldi.
6: Artık tecrübeli bir teknik adam.
7: Ya Premier Lig'de 7 yıl bir takımı çalıştırmak, onun da bazı arayışlar ve taktikler deneyeceği ve bulacağı kesin. O da şu anda ben böyle yapacağım ve şampiyon olacağım dedi. Ve şampiyon olduğu için de haklısın dediler.
6: Ve 3 sezon üst üste de ikinci oldu bu takım.
7: Evet. Yani onu da söylemek lazım.
6: Bir revizyona gidecektir. Seneye olur mu bilmiyorum ama ilerleyen dönemde bir revizyon olabilir futbolunda.
7: Ama şuna inanıyorum galiba. Ne dersin bilmiyorum Burak. İşte Arsenal Arsene Wenger'ini yine buldu.
6: Evet. Bayrak Hoca var şu anda.
7: Böyle uzun yıllar bizim ülkemizde çalışacak teknik direktörler olacak mı diye de çok merak ediyorum. Yani şimdi Okan Buruk 4 kere sene üst üste şampiyon yaptı. İnanılmaz eleştirildi. Hele bu sene.
6: Seneye yapamazsa ayrılır mesela. Bir şüphemiz yok değil mi bundan?
7: Acaba öyle mi olacak? Öyle mi olması lazım?
6: Öyle olmaması lazım ama bizim ülkemizin dinamikleri böyle. Hep şey söylüyoruz ya. Zico'dan beri 20 senedir yabancı hoca şampiyon olamadı. Adama sen ligi tanıdıktan sonra gerçekten kendini test etmesi için ikinci fırsatı hiç vermiyorsun ki. Gelen ikinci seneye kalmıyor abi. Yani burada bayrak hoca bulmak çok zor yani. Sen de tahmin ediyorsundur. Açık konuşalım. Okan Buruk seneye şampiyon olamazsa Galatasaray yolları ayırabilir. Şaşırmayız.
7: Belki de kendi bırakır.
6: Belki
7: yeter,
6: de.
7: Yeter artık deyip.
6: Belki de.
7: Bu yüzden dedim Arsene Wenger, Arteta örneklerini. Az ama futbolda başarının gelebileceği örnekler bunlar.
6: Ferguson dönemini gördük. United'da ilk 6 yılında şampiyonluğu yok Alex Ferguson'ın.
7: Evet, ve devam ettirdiler.
6: Sonrasında biliyorsun meşhur Manchester United dönemi, işte Aberdeen'de Dünya Kulüpler Şampiyonası alıp geldi. 6 sene bekledi Manchester United onu ki. Manchester United hani Manchester City gibi tarihinin belli bir döneminden sonra çıkış yapmış bir takım değil. 60'larda da Bill Busby, evet, George Best'li takımıyla zaten şampiyon kültürü olan bir takımdı ve 6 yıl dayandılar. Biz niye dayanamıyoruz?
7: Burada olmuyor.
6: İlginç.
7: Ya mesela mini takımlar için de söyleyebiliriz bunu. Ya bazı birçok ülke bunu deniyor. 2 Dünya Kupası şansı tanıyorlar teknik direktörlerine.
6: Bence gayet makul.
7: Tek Dünya Kupası'nda ya da tek Avrupa Şampiyonası'nda hadi güle güle demiyorlar.
6: Ha bir de futbol öyle bir, şöyle bir oyun ki Dünya Kupası'nda zaten tek maçlı eliminasyon sistemi var. Onu zaten bir kenara bırakıyorum. Normal kulüp teknik direktöründe de ligde çok kırılım anlarında çok küçük detaylarla belki bıraktığın 2 puanla şampiyonluk gidiyorsan bu adamın ikinci şans hak etmediğini neye dayanarak savunabilirsin ki? Yazık gerçekten. Onun da emeğine yazık. Bir de başka teknik direktör geldiğinde aynı düzen devam etmiyor. Sil baştan her sene yap boz kadrolar, büyük maliyetler.
7: Ya başka teknik direktör aldığında bile şu düşünülüyor Avrupa futbolundaki üst düzey takımlarda. Bizim bir oyunumuz var. O oyunu devam ettirecek teknik direktör alıyorlar.
6: Gayet makul. Olması gereken de bu değil mi?
7: Ya biz bütün her şeyi değiştiriyoruz. Bütün sistemi değiştiriyoruz. Başka teknik direktör geliyor. Yok böyle oynanmaz diyor. Değiştiriyorsun. Bir sürü kulüp takımında bu örnekleri yaşıyoruz. Ortaya karışık sebze çorbası çıkıyor. Ve o başarı gelmiyor.
6: Şimdi mesela bu söylediğine çok güzel bir örnek. Conte gittikten sonra Inzaghi geldi. Birebir aynı 3-5-2'yi oynattı. Şimdi Manchester City'de Guardiola sonrası Maresca geldi. Chelsea döneminde hocanın verdiği ipuçlarına baktık. Çok uzak bir şey değil. Ona ayak uydurabilir. Bu yapılar yürüyor. Inzaghi ile de Conte sonrası Inter yürüdü. Şimdi Kivu devam ediyor aynı 3-5-2'ye. Yine takım şampiyon oluyor.
7: Değiştirmiyor. Kafasına göre yapmıyor olayı.
6: Muhtemelen City de yürüyecek mesela.
7: Ya biz diyor 4-3-3 hemen dönelim dese Inter şampiyon olamazdı bu sene.
6: Dağılırdı.
7: Mümkün değil.
6: Biz bunu neden yapmıyoruz abi peki? Mesela bizde de kronik bir 4-2-3-1 var her bütün takımlarda ama oyun anlayışları farklı. Her teknik direktörde değişiyor. Kadro yapıları değişiyor. Oyuncu yapıları değişiyor.
7: Ya değişse antrenörler uzun süre kalır ve şu olur. Lig daha zevkli hale gelir biliyor musun?
6: %100.
7: Sistem oturmuş takımlarla oynamak futbolu güzelleştirir.
6: Bodo örneğini görüyoruz.

0: Abi ne kadar renk kattılar Şampiyonlar Ligi'nde. Düşsen ligde Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor. Belli teknik direktörleri var. Onlar sürekli kendi gelişip birbirleriyle yarışıyorlar. Ya bir de hep bir bilinmezlik şimdi. Tamamen atıyorum. Beşiktaş'a Vincenzo Italiano geldi. Fenerbahçe'ye Antonio Conte geldi. Galatasaray'ın ne yapacağı belli. Trabzonspor'un Fatih Tekke ile ne yapacağı 3 aşağı 5 yukarı belli. İki tane bilinmezle başlıyorsun sezona.
1: Ve o bilinmez ne yapacak acaba diyorsun. İyi oyun da hemen gelmez biliyorsun yeni teknik direktörle. Ya
0: Lige adapte
1: mucizedir.
0: tabii canım. Lige adapte
1: Aa,
0: olması
1: çok
0: lazım.
1: iyi oynuyor takım demek mucizedir onu yakalarsa. Büyük iş yapmış demektir. Sadece sinyaller verebilir. İyi oynayacağına dair.
0: Ya bunun olma şartı şu abi bana sorarsan. Geçenlerde de konuşmuştuk ya seninle. Senin oynamak istediğin futbol modeline, elindeki kadroya uygun futbol modeline uygun bir hoca getirirsen bunu yapabilirsin. Ama öyle bir şey yok burada. Şey diyorlar, bu adam daha önce de ligada çalışmış. 40 yaşında 5 yıl çalıştırırız. Şöyle bir CV'si var. Taraftar da buna fit olur. Getirelim oluyor. 3-5-2 mi oynatıyor? 4-2-3-1 mi oynatıyor?
1: Ya da bizim takıma uyar mı? Bu oyuncular bunu oynayabilir mi? Ya da o teknik direktöre sorulduğunda elindeki bu oyuncularla çoğunu gönderemiyorsun çünkü. Oynayabilir misin?
0: Öyle şeyler yok burada abi.
1: Yani o düşüncelere girmezsen işin zor olur.
0: Geçenlerde de konuştuk. Burada Feyenoord'la kupalar almış. Glasgow Rangers'a ya da şimdiki adıyla Rangers'a Avrupa finali oynamış. Van Bronckhorst oyun anlayışı gelene kadar 6-7 senedir geçiş hücumuydu. Burada tukaka yapıp yolladık adamı. E belliydi adam kötü hoca değil. Sen bunu istemiyorsan onu almayacaksın.
1: Bu tarz can sıkan oyunu istemiyorsan almayacaksın.
0: Yani. Ne talep ettiğinle alakalı ama bunun bilincinde olmaması beni çok şaşırtıyor yönetimleri. Şu yüzden söylüyorum. Hoca gelir gider ama sen bunun her birine tazminat veriyorsun. Yazın getirdiğin hocaların istediği transferleri yapıyorsun. Onlar karavana gidiyor.
1: Tabii.
0: Bu kabaca söylüyorum abi herhalde tazminatla ve transferler birlikte her sene bir 15-20 milyon euro çöpe atıyorsun.
1: Ya böyle bu işin sonu ne olacak? 5 senede 100 milyon euro oluyor eksi mesela.
0: İyi ihtimalle bu da.
1: Ben zaten iyi ihtimalle konuşuyorum.
0: İyi ihtimal 100 milyon euro olması da bir
1: Kötü
0: soğuk su.
1: ihtimal ne olduğu artık bilemem.
0: Kötü ihtimali FIFA söyler abi. Ona da hiç
1: Tabii.
0: gerek yok bence.
1: Yazık.
0: Burada yöneticilerin bilinçsizliğine mi bağlamak lazım? Burada hata nerede peki
1: Bence
0: başlıyor sence?
1: seçimde yani şöyle seçimde kadro oyuncu seçimi ve teknik direktör seçiminde. Bir teknik direktörle ne yaparsan yap sonuna kadar dayanman gerekiyor. Seçtiğin teknik. Ne yaparsan yap. Sonuna kadar dayanman lazım.
0: Sezonu bitirmen lazım bence de.
1: Ve yeni sezon için de hemen arayışlara geçmemen lazım. Ha, teknik direktör bırakırsa ona bir şey diyemem.
0: Bu kendi tercihidir. Jesus örneğinde olduğu gibi.
1: Evet.
0: Ya burada mesela bir teknik direktör transfer bir örnek daha vereyim sana çok ilginç. Geldiğinde bence çok iyi oyuncuydu. Wolverhampton'dan geldi. 4-5 sene oldu herhalde. Roma Insigne hatırlarsın.
1: Tabii.
0: Wolverhampton'da çok da başarılıydı. Üçlü stoperi. Getirip burada dörtlü de oynatmaya çalıştın. Şenol Güneş adam beğenmeyip yolladı. Beğenmez dörtlü oynuyor hoca. Niye getiriyorsun?
1: Ve ya oyuncu da zaten memnun olmadığını gösterdi.
0: Bu şey midir abi? Premier Lig'den adam getirdik diye
1: Ya
0: yapıyorsun
1: Premier
0: bunu.
1: Lig'den adamı getiriyorsun da adam kapanan takım stoperi ise açık alanda yani hücum yapan bir takımda başarılı olma ihtimali düşük.
0: Atıp geçerler.
1: Ona bile bakacaksın.
0: Çok basit bir daha abi. Yani üçlü formasyon. Kapanan takım
1: Ha bir de bu
0: Wolverhampton biliyorsun.
1: takım ne oynuyor? Biz bu oyuncuyu alıyoruz da ne oynuyorlar? İşte üçlü oynanıyor ama bu oyuncu bizde iş yapar düşüncesine ben karşıyım. Bizde iş yapamaz dersin. Demen lazım. Ya öyle futbol aklına sahip olman gerekiyor.
0: Yok ama abi ilginç bir şekilde. Bu hataya da bütün takımlar düşüyor.
1: Ya
0: Yani bir
1: oyuncu
0: takım arasında
1: izlediğin
0: da.
1: zaman o oyuncuyu zaten görüyorsun. Ya bu takım hep savunma yapıyor diyorsun. E tamam bu savunmada hava toplarında iyi, rakip karşılamada iyi, bunları başarıyor diyorsun. Ama biz açık oynuyoruz. Bize hücum yapmamız lazım dediğinde o oyuncu zaten bir anda sudan çıkmış balığa dönüyor.
0: Bu Saiss dediğimiz oyuncu abi üçlü de o dönem Wolverhampton'da bak hatırlıyorum. Solunda Connor Cody, sağında Willy Boly vardı ya da tam tersi. İkisi de hamle stoperi. Sen dörtlü savunmada adamı merkeze koydun. Yanına hamle stoperi koysan da hantal. İyi oyun kuruyor tamam ama sen onun savunma açığını kapatacak ne bir beke sahipsin ne de öyle bir stoper tandemin var. Bu adamı alırken nasıl başarılı olmasını bekliyorsun? Bir de yollarken tazminat ödüyorsun adama.
1: Ve yanlış transfer.
0: Bir sürü var ki bu spesifik bir örnek diye bakmayalım yani. Bunu her
1: Tabii
0: takım
1: tabii bir
0: yapıyor.
1: sürü var.
0: Bu yaz da yapılacak bunlar. Bu akıl neden değişmiyor mesela?
1: Bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Ya çok komik geliyor bana ama bilmiyorum.
0: Çok da basit de bir
1: Ya biz
0: şey.
1: bunu karşılıklı biliyoruz mesela. Böyle olmaması gerektiğini.
0: Yani.
1: Bu transferlerin böyle yapılmaması gerektiğini biliyoruz. Bizi dinleyen değerli dinleyiciler de biliyor.
0: Yöneticiler mi biliyor?
1: Galiba. Bilmiyorum ki.
0: Galiba. Yani şeyi söyleyeyim abi bak, şu bile kabul edilebilir. Velev ki dörtlü savunma oynayacaksın ama gittin üçlüden oynayan bir tane oyuncu aldın. Oyuncu 22-23 yaşında, dersin ki ben bunu buna adapte ederim. Bak çabukluğu var, hamle özelliği var, bir şey dersin. Belki bir şekilde tutturabilirim dersin. Ya 32 yaşında adamın nasıl bir kariyerinde revizyona gitmesini bekliyorsun? Nasıl bir dönüşüm yaşamasını bekliyorsun da yıllık 2,5 milyon verip getiriyorsun bu şartlarda? Gönderemiyorsun, para veriyorsun üstünde, maaşını ödüyorsun.
1: Bana çok enteresan geliyor.
0: Ben çok pişmanım abi. Bu Chelsea örneğinde de bahsetmiştik seninle. Yani keşke futbolcu olsaydım. Keşke futbolcu olsaydım. Yani.
1: O uzun kontratları mı diyorsun?
0: Ya bir Chelsea gibi müebbet kontrat alabilirdim mesela 2035'e kadar. Ya da gidip şey olabilirdi işte, ne bileyim. Beni bir denerlerdi. Ben üçlü stoperiyim deyip işin içinden çıkabilirdim mesela. Tazminatımı alıp yoluma bakardım.
1: Evet. Ya da senden bir şeyler olabilir deyip de tutabilirlerdi.
0: Mesela. Boyu uzun, belki kaleye geçiririz falan diyebilirler. Her şey olabilirdi abi yani. Yok. Hakikaten şaka bir yana bunlar trajik şeyler. Çok büyük paralar harcanıyor ve genel dünya futbolunda da transfer kaşeleri, transfer piyasası arttığı için bu takımlarımız bilmiyorum nasıl toparlayacaklar. Gemiyi güvenli limana hep yanaştırıyorlar ama zarara sokacak bunlar ileride, çok ciddi.
1: Kesin %100. Böyle olacak.
0: Ya mesela bu bahsettiğimiz transferlerden üzülerek söyleyeyim. Bu yazda çok fazla olacak.
1: Evet, öyle gözüküyor. Ve ondan sonra diyecekler ki bu transferler niye böyle oldu?
0: Acaba niye?
1: Bu oyuncu niye böyle?
0: Ya mesela Luis Suarez isminden bahsettik ya. Afaki bir isim. Daha bir resmiyet kazanmış bir şey yok. Daha başkan bile belli değil. Teknik direktör belli değil ama. Şimdi Türkiye Ligi'nin şartlarında 1.79'luk biraz daha bu gezen forvet familyasından bir oyuncunun çok başarılı olacağını düşünüyor muyuz? Ben düşünmüyorum kendi başına oynarsa.
1: Nasıl başarılı olacak? Daha uzun bir santrafor. Klasik santraforla beraber. Kanatlar iyi. Öyle olmak zorunda. O zaman bir de orta alandan dikine çok iyi topların çıkması gerekiyor. O zaman bu oyuncu muazzam olur. Ya yani Sporting'de olduğu gibi.
0: 4-2-3-1 de yürümez bence mesela. Yanında Kerem ve Nene gibi biraz daha düşük sayıda oyuncularla çok zor işi kapalı savunmaya karşı.
1: İmkansız hatta mesela.
0: Ya şimdi bakıyorum, çok özür diliyorum. Hani biraz da espriyle karışık bir benzetme olacak ama şimdi stoperleri düşünüyorum. 1.85 yapılı adamlar yanında şirinler gibi kalacak onlar. Yani kapalı oynayan bir takıma karşı çok zor.
1: Çok zor tabii.
0: Yani bilmiyorum. Allah.
1: Çizgi film karakterlerinden örnek verdin.
0: Şirinler gibi hakikaten.
1: Evet.
0: Şimdi spesifik bir örnek vermek gerekirse işte ne bileyim. Agbadu'yu görüyoruz. Başka kim var böyle? Bir sürü oyuncu var işte. Davinson'u ben fiilen gördüm. Adam benden 8 santim kısa gözüküyor ama postürü o kadar düzgün ki benimle aynı boyda gibi mesela. Bakıyorum. Evet. Benim yanıma 1.78'lik bir forvet gelse tamam çabuktur vesaire ama savunmadaki o 4 kişi kalabalıkla kapanırsam ben onu çıkartmam orada.
1: Ya kapanmayı 4 olarak düşünme. Takım savunması gibi olarak düşün. 6-7 kişi kapandın.
0: Alan vermezsin ona. Boğuşursun.
1: Bitti olay. Nasıl etkili olacaksın?
0: Sporting bu arada geçiş hücumda oynayan bir takım. Bak o da çok göz ardı ediliyor bence bu Luis Suarez transferinde.
1: Ya bunu sen ben biliyoruz. Ya Sporting Lisbon'dan oyuncu. Tamam, muhteşem. Sporting ne oynuyor? Geçiş.
0: Sen ne oynuyorsun?
1: Sen rakibi karşısında üstün olmak. Rakibi kendi yarı sahasına kapatmak. Baskı kurmak üzerine bir sistemim var. Değil mi? Özellikle iç sahada.
0: Hatta çoğu deplasmanda bile.
1: Çoğu deplasmanda bile. Şimdi bu geçiş oyuncusu, oyuncu ve temsilcisi ona bakmaz, paraya bakar.
0: İmza parasına bakar, temsilci komisyonuna bakar, maaşa bakar.
1: Onlara bakar.
0: Dün şey ifadesi vardı, görmüşsündür. Sayın Hakan Safi açıklıyor. Gol bonusunu 15 golden açalım dedik, 20 gol yapalım dedi oyuncu diyor. Oyuncu herhalde orada şartları onu cezbetmiş olsa gerek ki onun heyecanına kapılıp mesela 5 gol daha 20'den açalım gol bonusunu demiş. Bilmiyorum burayı nasıl bir lig olarak görüyor ama.
1: Ben bu lig hakkında birçok oyuncunun çok bilgili olduğunu zannetmiyorum. Onu söyleyeyim.
0: Yani bence Portekiz Ligi tamam kötü bir lig değil ama burada 28 gol atmakla Portekiz Ligi'nde 28 gol atmak aynı şey değil bana sorarsan.
1: Ya Portekiz Ligi'nde takımların bir gerçeği var. O gerçeğin adını söyleyelim. Taktiksel sistemlere çok bağlılar. Son sıradaki takımın bile belirli bir sistemi ve taktiği var.
0: Ya mesela şeyi gördük bu sene.
1: Ya biz de o sistemlere bir türlü ulaşamıyoruz.
0: Bir örnek vereyim abi. Küme düştüler galiba son hafta. Bu sene birkaç maçlarını izledim. Adamlar tamamen pozitif futbol anlayışından caymadığı için küme düştüler mesela. Bir sistem var dediğin gibi. Adam ona aykırı yönde gitmiyor. Kendi sistemine saygı duyuyor, uyguluyor, mücadele ediyor.
1: Ya yani Rio Ave'nin bile bir sistemi var.
0: Burada sana söyleyeyim abi hemen. Kasapia'da düzeltiyorum. Estrada'dan bahsediyorum.
1: Estrada, evet.
0: Maç başı neredeyse 1.5 gol kaydetmiş bu adamlar. Küme düştü ama bir sistemi var.

0: Belki de seneye gelecekler.
1: Mesela Heidenheim var mesela Bundesliga'da. Bizde öyle bir şey yok ki. Ha bir de şeyi söyleyeyim mesela orada Benfica, Porto ya da işte değil mi, Sporting'le Kasapia arasındaki siklet farkı buradaki diğer takımlar arasında yok. Ya bir direnç koyabiliyorlar sana burada.
0: Tabii. Ya öyle inanılmaz farklılıklar meydana gelmiyor. Ya Bundesliga'da bile farklılıklar var alt sıralarla.
1: Var, var.
0: Onu yaşayabiliyorsun.
1: Şeyi gördüm mü abi daha hani senin futbol arşivin benden çok daha geniş olduğu için söylüyorum. Süper Lig'de böyle başarılı olmuş gezen forvet profili gördün mü? Genelde hep daha size'lı çakılı 9'lar, tipik 9'a yakın profiller başarılı oluyor mesela. Onaçı, Osimhen.
0: Ya ben daha önceki dönemlerde Serkan'ı görmüştüm Galatasaray'a gelen, Samsunsporlu. Gezen.
1: Ne kadar sürdü peki bu?
0: Fazla sürmedi. Mesela çok uzun boylu değildi Tanju Çolak biliyorsun.
1: Tabii. Ahmet
0: Ama
1: Dursun da çok uzun boylu değildi.
0: gezip gol yollarını hisseden mükemmel bir işgüdüleri vardı. Altına ayakkabı aldı.
1: Zaten başka emsali yok tarihte.
0: Türkiye'de yok, evet. Ya böyle oyuncular şimdi bu oyuna yakın kim var? Bir türlü kendini tam gösteremedi. Trabzonspor'da da forma şansı bulamadı. Umut var.
1: Bozok.
0: Evet.
1: Umut Bozok bu sene iyi bir sezonla geçirdi
0: İyi
1: Eyüpspor'da bu arada.
0: sezon
1: Onu
0: geçirdi
1: söylemek lazım.
0: tabii. Onu
1: Daha önce
0: söylemek.
1: Lorient'da gol kralı olmuş biri bu arada Lig 2'de. Yani iyi
0: Ama
1: golcü.
0: işte Trabzon'da olmadı.
1: Evet.
0: Ben bekliyordum Trabzon'da da bir şeyler yapabilir mi diye. Gezen böyle oyunu iyi yönlendirebilen, gol yollarında da etkili olabilen yapıya sahip bir oyuncu.
1: Ki son Eyüpspor'un ligde kaldığı maçta Fenerbahçe maçından bir hafta önce bir gol 3 asistle oynadı.
0: Çok önemli değil mi?
1: Takımı da tuttu mesela. Ohu
0: Evet.
1: sayabilir miyiz abi bu Yangi Ohu bu profilde?
0: O ben biraz daha klasiğe alıyorum.
1: Fizikli de bir oyun. Çok uzun
0: Çok
1: değil ama kuvvetli.
0: fizikli. Yani öyle tamam geziyor, baskı yapıyor. Fakat o ince hareketleri bu sene göremedim ben ondan. Sen
1: Yok.
0: gördün mü? Biraz o tarz oyuncuların bileklerin kıvrak, hareketli ve oyunu zekasının çok fazla olması lazım.
1: Agüero gibi, Forlan gibi,
0: Tabii.
1: orijinal Luis Suarez gibi.
0: Ya öyle olması gerekiyor.
1: Valla bakalım. Yine bir sürü mesajımız var abi. Kısa bir aramız varmış. İstersen ona gidelim, sonra devam edelim.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
4: Yarıştaki liderliği aldı. Farkı da 1,5 boya kadar çıkarttı bu safkan. Şimdi dış kulvardan Fire of Tiger temposunu artırıp geldi. Yarışın liderliğini 3 numaralı Fire of Tiger aldı Mandrake'den. Şimdi o 1,5 boy fark yaptı. 4 numaralı Mandrake ikincilikte. Ondan 2 boy kadar geride. 2 numaralı Hard Oaks grubun son sırasındaysa 1 numaralı Bayır Efe var. 3 numaralı Fire of Tiger 1,5 boy farklı önde 4 numaralı Mandrake ikincilikte. 4 boy kadar 5 boy kadar geride 2 numaralı Hard Oaks. Onun da 2 boy kadar gerisinde 1 numaralı Bayır Efe var. 3 numaralı Fire of Tiger önde 4 numaralı Mandrake yakın takibinde rakibinin yine bu safkanların 5 boy kadar gerisine geldi şimdi 1 numaralı Bayır Efe içinde yine 2 numaralı Hard Oaks var. Fark 1,5 boy kadar Fire of Tiger lider. İkincilikte takip ediyor onu 4 numaralı Mandrake. 2,5-3 boy kadar geride 1 numaralı Bayır Efe. Son sırada kalan Hard Oaks. 1000 metre startına girilmek üzere 3 numaralı Fire of Tiger yarıştaki lider. 4 numaralı Mandrake ikincilikte. Yine üçüncülükte 4 boy kadar geride 1 numaralı Bayır Efe. 2 boy geride 2 numaralı Hard Oaks var. Son 800'e girilmek üzere Fire of Tiger kaçıyor. Mandrake onu takip ediyor. 2,5-3 boy kadar geride yine 1 numaralı Bayır Efe. Son sırada yine 2 numaralı Hard Oaks. Son 600 metreye girilmek üzere Fire of Tiger rakibine liderliği vermedi. Mandrake şimdi yanına kadar geldi. 2 boy kadar geride 1 numaralı Bayır Efe. 4 boy geride ise 2 numaralı Hard Oaks sırasıyla düzlüğe çıkılmak üzere. İki safkan yan yana düzlüğe çıktı. Dışta Mandrake, içeride Hard Oaks. Onların dışında da Bayır Efe sırasıyla düzlükteyiz. 4 numaralı Mandrake önde, dışından 1 numaralı Bayır Efe'nin gayretleri var. Fire of Tiger üçüncülükte. Son 200 metreye girildi. İçteki 4 numaralı Mandrake önde, dışında 1 numaralı Bayır Efe. Bu iki safkan arasında başa baş mücadele var. Son 200 metreye girildiğinde 4 numaralı Mandrake önde, dışarıdan Bayır Efe'nin atakları sürüyor. Son 100 metre Mandrake önde, Bayır Efe saldırıyor. Son 50. 4 numaralı Mandrake önde, Bayır Efe geliyor. 4 numaralı Mandrake kazanıyor koşuyu. 1 numaralı Bayır Efe ikinci, 3 numaralı Fire of Tiger üçüncü, 2 numaralı Hard Oaks da yarıştan dördüncü olarak ayrıldı.

0: 4 numaralı Mandrake ilk kez buluştuğu jokey Müslüm Çelik de kazandı ve üst üste 4. birinciliği oldu. 5 numaralı Zagros Rüzgarı da start almadı.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyospor'da. TZK e-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.tzk.org.
3: Reklam.
4: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: Radyo Spor.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve 1000 kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
8: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
9: Yarış severlere müjde. Start verildi, heyecan başladı. At yarışları artık Nesine'de. Alıştığın yerde, bahsin merkezinde. Favorini seç, kuponunu hazırla, at yarışı coşkusunu Nesine'de başka bir seviyede yaşa.
10: Radyo Spor. Reklam.
11: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
12: Evet, spor kazanında kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sevgili Ercan Taner'le abi, bir sürü mesajımız var. Hazırsan biraz da onlara göz gezdirelim. Yine ara ara devam edeceğiz sohbetimize.
13: Hazırım.
12: Bakalım neler var. Hakikaten hayli sayıda mesajımız var. İyi yayınlar. Tek taraflı olsa da Barcelona'nın PSG'yi 4-0'ın rövanşında 6-1 elediği maç çok özeldi demiş Özgür Ak.
13: Katılıyorum. O maçı da tabii hemen hatırlayamadık.
12: İnanılmaz maç.
13: Bize hatırlattığı için değerli dinleyicimize çok teşekkür ederim.
12: Hakikaten inanılmaz maçtı. Merhabalar, Sedat Kaymaz ben İstanbul'dan. Öncelikle Ercan Taner Usta'ya selamlar.
13: Teşekkür ederim, ben de selam söylüyorum.
12: Hull City sizce bu sene Premier Lig'de neler yapar?
13: Bir Luton Town gibi yaşamaz herhalde. Öyle bir son olmayacak gibi tahmin ediyorum.
12: Biraz yaz hamlelerini görmek lazım. Şu an o kadro Premier Lig'de mücadele edecek düzeyde değil bence ama.
13: Değil. Zaten o kadro kaçıncı bitirdi Championship'i?
12: Playoff'un son sırasına girdiler.
13: 6. Öyle baktığın zaman Championship için bile süper yeterli bir kadro olarak değerlendiremeyiz. Tabii ki kadroda olacak olan değişimlere ya 5-6 oyuncu gelecektir diye tahmin ediyorum ilk aşamada. Ama oyuncular tutar mı?
12: Doğru
13: iş yapar mı?
12: Lazım.
13: Doğru hamleler. Bunu değerlendirirler ya. Çünkü alacakları paralar, Premier Lig'e yükselme paraları, bunlar önemli hepsi.
12: Bir esneklik yaratır.
13: Evet.
12: Yani orada daha önce Süper Lig'den çok oyuncu alışverişi oldu biliyorsun. Mesela şu an Süper Lig'den oyuncu önersen kimler olur da? Benim aklımda iki isim canlanıyor. Olur olmaz bilmiyorum. Mesela Archie Brown'un Premier Lig temposunu çok iyi kaldırabileceğini düşünüyorum. Orta sahada da İsmail Yüksek'in mesela Fenerbahçe'den
13: olabilir.
12: Başarılı olabilir.
13: Başarılı olabilirler ya Premier Lig içinde. Fakat onlar tabii 6 oyuncuyla birden mücadele etmesi, yani alması biraz daha Premier Lig havasını yaşamış oyunculara yönelebilirler. Burak, öyle düşünüyorum.
12: Bitte kalmak için ihtiyaç var.
13: Evet ya, Premier Lig havasını yaşamış, başarılı olmuş. Ya birinci süper transfer demiyorum ama yaşamış ve başarılı olmuş.
12: Deneyimli oyuncular.
13: Evet.
12: Burada lazım ama sene başında mesela şey yapılmış.
13: İyi bir santraforları var mesela İskoç.
12: Oliver McBurnie. Bu Dünya Kupası'nda da yok ilginç bir şekilde.
13: Ya inanamadım. Ben de takip etmediler mi acaba? Ya, İskoçya'da iş yapardı bence.
12: Ben şeyden beri izliyorum abi. Sheffield döneminde Premier Lig'de çok sakatlanmıştı. Geçen sene Las Palmas'ta çok beğenmedim ama Championship'te bu sene inanılmaz iyi gözüktü. Yani İskoç milli takım için bence büyük kayıp. Orada şeyi söylemek lazım. Sene başında Championship takımları arasında bir anket yapılıyor. Hangi takım ligi kaçıncı sırada bitirir diye. Kadro kalitesine binaen Hull City'yi düşme adayı olarak gösteriyorlar abi.
13: Şu an itibariyle ama o.
12: Yok, Premier League için değil, geçtiğimiz sezon Championship için.
13: Hayır, geçtim, tamam, onu biliyorum. Enteresan. Zaten öyle konuşuluyordu. Adayların içinde yer alıyordu.
12: Yakirovic'in performansı için ne dersin abi? Kayseri Spor'dan Ulus diye oradan Premier Lig'e.
13: Ben çok başarılı buluyorum. Yani kendi kariyeri açısından da bu sene eğer ligde de tutarsa bayağı yollar açılır.
12: Güzel bir başarı hikayesi bu arada. Ya Kayseri Spor'dan Hull City'ye, oradan Premier Lig'e, kolay bir süreç diye çok bir benzerini görmüyoruz futbol dünyasında.
13: Ya 3 senede bunu başardı değil mi?
12: Bir açıklaması var, bu şampiyonluk kutlamasında görmüşsündür belki.
13: Gördüm.
12: Sayın Acun Ilıcalı'ya takımı Championship'te tutacağıma söz vermiştim ama maalesef gerçekleştiremedim. Premier Lig'e gidiyoruz diye sempatik bir açıklaması var.
13: Esprili ve sempatik.
12: Ben bu arada Balkan insanlarını da seviyorum ya. Değişik bir neden var? Mizaçları var. Yani Yakirovic de bu yüzden beni çekiyor mesela.
13: Çalışkanlar ve takım sporlarında çok başarılı isimler yetiştiriyorlar.
12: İnanılmaz da bir aksanları var bu arada. İngilizcelerine de bayılıyorum. Evet. Onu da söylemek lazım. Final maçı için bir mesaj gelmiş. İzmir'den Ayhan, iyi yayınlar. PSG final maçında %75 toplu oynadı. 806 isabetli pas ile %91 başarı oranı sağladılar. Gol beklentisi XG2'ye yakın. 5 büyük şans yaratmış. Penaltı olmasa da bence bir şekilde golü bulurlardı. Ne dersiniz demiş.
13: Dakikalar geçtikçe o ihtimal düşebilip ani bir Arsenal hücumunda ikinci golü de yiyebilirlerdi.
12: Ki penaltı 76'da geldi. Erken bir dakika değil.
13: Ya dakika 76, hala mağlupsun. O 80. dakikada bu sefer bütün hatlarına yükleneceksin. 10 dakika var. O zaman da pozisyon verirsin.
12: Ki bir de burada şeyden bahsediyoruz ya, Paris toplu oynadı, iyi savunma, iyi hücum etti, tehlikeli şans yarattı ama Arsenal da çok iyi savunma yaptı.
13: Evet.
12: Savunma tarafında iyilerdi, onu söylemek lazım. İyi yayınlar diliyorum. Paris baştan sona hak etti, katılıyorum. Finalde çıkan bir takım koca 90 dakikayı bir kornerle bitirdi. Paris 11 tane kullandı diye bir Arsenal eleştirisi gelmiş. Beni yaraladı bu eleştiri.
13: Ama doğru.
12: Doğru maalesef. Ki Arsenal'ın da en büyük silahı bu. Yani neden bu kadar kısır kaldılar? Düşündürücü.
13: Korneri bile istedikleri gibi kullanamadılar. İki kornerleri var.
12: Biri süre bitti biliyorsun devre arasında.
13: Evet.
12: Artık touch'ta bile zaman geçirdikleri için bir sarı kart çıktı hakem yeter artık beklemiyorum dedi, kapattı iki yerden.
13: Artık touch'ta zaman geçirme olayı da sona erdi. Yeni Dünya
12: neyse
13: Kupası.
12: Neyse ki.
13: Büyük geçmiş olsun. Ya 5 saniyen var.
12: Kaleci vuruşunda da galiba 5'e düşürdü.
13: Evet. 5 saniye. O top yere konduğu anda kale vuruşunda. Eğer 6 saniye olursa, ki bu oldu Japonya-İzlanda maçında, korner oluyor.
12: Bu arada 5 saniye de kısıtlı bir süre abi, topu yerleştirdikten sonra doğru yaratmak için.
13: Hemen daha yerleştirmeden karar vermen lazım nereye atacağını. O paslaşarak çıkma bitebilir.
12: Bitmezse de o panik anında biraz tehlike yaratabilir. O bir süre sıkıntı yaratabilir takımlara pratik edinene kadar. Enteresan ama ben bu Dünya Kupası'na gelecek güncellemelere olumlu bakıyorum abi. Sakatlanan oyuncuların işte bir dakika sağ kenarında kalması vesaire ya da oyundan.
13: Bu tabii ki yorulan oyuncular için kötü haber.
12: Zaman geçirmek isteyenler için de kötü haber.
13: İşte yorulan, zaman geçirmek. Hani yatıyor ya, ayağım çok kötü diyor. Hiçbir şey yok mesela. Oyuncu başına hakem geliyor. Ondan sonra doktor çağıralım mı diyor. Konuşuyorlar hakemde. Sonra bir bakıyorum ben 2,5 dakika geçmiş.
12: Seni kenara alalım diyorlar şimdi, yeni kuralda.
13: Buyurun diyorlar. Tamam kal, ondan sonra da kenara git. Hem süre tutuyor hakem. Sen gidene kadar da. Oyuncu değişiminde de 10 saniye.
12: Valla güzel bence.
13: O 10 saniye bence mükemmel oldu.
12: Güzel bir
13: sahanın gibi. Diyelim ki çok ters tarafındasın. Öbür taraftan çıkmak zorundasın. Yoksa arkadaşın giremiyor. Sen de çıkıyorsun.
12: 10 kişi devam ediyorsunuz.
13: 10 kişi devam ediyorsun.
12: Valla lazım da abi, ama bu Arsenal futbolu mesela değişir mi diye seneye konuşuyorduk ya. Değişmesi için FIFA elinden geleni yapmış artık. Arsenal'ın avantajları elinden olmuş gibi geldi bana.
13: Ya olayın bir de ikinci sarı kartlarında VAR'da incelenecek olması çok iyi.
12: Bence de iyi.
13: Kornerlere yine VAR'ın bakması iyi.
12: VAR'ın kapsamının arttırılması bence de biraz daha iyi oldu ama tabii VAR hakemleri ne kadar iyi onu da göreceğiz. Yani ülkemizde onlar kanayan
13: yer. Bazı pozisyonlar var, top kornere net çıkıyor, kaçırıyorlar.
12: Ben buradakiler için hep şeyi söylüyorum abi. Şahıs ya da isim hedef göstermediği. Ben ülkemizdeki VAR hakemlerinin orada Riva'da bilmiyorum açık büfe mi var yoksa çay çorba derken sohbete kapılıp çok maçı takip etmiyorlarmış gibi geliyor bazen bana.
13: Yok canım, o kadar değildir de kaçırmamaları lazım.
12: Bazen neler kaçıyor abi yani. Onu görünce dediğim gibi bir şüphe ediyorum. Hani ne yapıyorlar acaba, sohbete mi dalıyorlar? Adam
13: pozisyon mu kaçtı yani. Evet.
12: Çayını tazelerken pozisyonu mu kaçırıyor? Aslında kalabalıklarda bilmiyorum. Ben biraz kendilerine karşı ön yargılıyım yani. Ama o da onların suçu bence. Merhaba, Dünya Kupası'nda İngiltere finale kadar giderse Ballon d'Or'un en büyük adayı Harry Kane olur demiş. Toz koparan.

0: Erman Bey.
1: Katılmak Selam. Mümkün değil. Harry Kane de o açıklamayı yaptı. İngiltere'den çıkabilir dedi Ballon d'Or.
0: Fena bir fikir değil bu arada.
1: Tuchel'in bu oyun tarzına ne diyorsun? O da pek harika, nefis bir futbol ortaya koymuyor.
0: İzlerken acı çekiyorum abi. Yani İngiliz futbolunda hep şeyi görüyoruz ya. Çok iyi kadrolar oluyor İngiltere milli takımının ama. 2010'ların başında Capello bence kötü bir futbol oynattı. Az önce de reklamda konuştuk. Almanya dörtlemişti onları. Sonra Gareth Southgate çok kötü bir futbol oynattı. Arada Roy Hodgson falan var, onlar da aynı şekilde. Şimdi de Thomas Tuchel'den aynı futbolu görüyoruz. Yani pozitif futbol oynatacak bir hoca neden seçmiyor İngiltere Futbol Federasyonu, merak ediyorum.
1: Ben de anlamıyorum. Bir gün Guardiola gelir mi İngiltere'nin başına? Olabilir mi bir gün?
0: Vallahi şu Dünya Kupası sonucuna bağlı olarak uzak bir tarihte olmayabilir. Yani Tuchel ikinci şans verilir mi bilmiyorum burada, kötü bir sonuçta.
1: Beklenmedik bir sonuçta değil mi? Şimdi, çünkü bir Andorra maçı seyrettim ben İngiltere'nin.
0: 2-0'lık maç.
1: Ya o maçta örnek vereceğim takımlar. Mesela Almanya 7-0 yenebilirdi Andorra'yı. Hani öyle farklı galibiyetlere alıştığımız takım. İspanya aynı şekilde bir 7-8 atabilirdi.
0: Peki abi şunu sorayım. İngiltere'nin mesela...
1: Zar zor 2-0 yendiler.
0: Şu an Dünya Kupası'nda çeyrek finalde veda etmesi hayal kırıklığı sayılır mı? Bence bu kadroya sayılır çünkü.
1: Sayılır.
0: O zaman yolları ayrılır mı?
1: Ya, İngiltere'de o gelenek yine tutuyorlar ya. Biraz zor bir ihtimal olabilir. Ama gruptan çıkamadı mesela.
0: Yani 3 takımın çıktığı denklemde çıkamazsa bence Tuchel'i sınır dışı ederler abi. Sadece
1: bence de.
0: Değil, maç izlemeye bile gidemez.
1: Ya da zar zor çıktı mesela.
0: Valla grubuna da bir bakmak istiyorum İngiltere'nin tekrardan. Ya burada Guardiola İngiltere fikri hiç aklıma gelmemişti. Hep şeyi düşünüyordum abi. Barcelona Flick'le uzattı. İspanya milli takımı De La Fuente ile gayet iyi ama İngiltere milli takımında bildiği de bir futbol iklimi. Şampiyon yapabilir abi, biliyor musun? Ya Avrupa şampiyonası ya da Dünya Kupası.
1: İngiltere'nin oyun anlayışını değiştirir değil mi? Milli takımın.
0: Yani şöyle söyleyeyim, şu oyun anlayışı takıma sirayet ettiyse ve Guardiola bunu görürse bence kendi istifa eder. Ben buna tahmin edemem der. Zaten hani şey bir noktada abi, değil ya. Kendi ispat çabası içerisinde bir hoca olmadığı için. Neden böyle seçimler yapılıyor? Yani Gareth Southgate'den sonra tam daha güvenilir bir isim Tuchel ama bu kadar iyi bir kadro varken bu jenerasyon bittiğinde çok pişman olabilirler.
1: Bence de olabilirler. Önce diyorlar savunma, değil mi? Takım savunmamızın çok iyi olması lazım diyorlar.
0: Bunu artık İtalyanlar bile yapmıyor abi. Nereden geliyor bu? Çok merak ediyorum gerçekten.
1: Böyle yerleşmiş İngiltere'ye bu.
0: Şu kadroya yazık olur gerçekten. Kadro şey grubunu da bulmaya çalışıyorum şu an Dünya Kupası'nda İngiltere'nin. Bütün grupları önümde. B grubu mu? Bir saniye. Hesaplar karıştı. Yani kadrodaki tercihleri de çok enteresan. Daha önce de konuştuk.
1: Alınmayan oyuncular hakkında bayağı eleştiriler aldı. Bunu herkes biliyor, bütün futbol severler.
0: Abi Hırvatistan, Gana, Panama İngiltere'nin grubu.
1: Çıktı artık Panama herhalde. En son 6 tane yedi
0: Brezilya'dan. Hırvatistan geçmişin çok uzağında.
1: Evet.
0: Gana da öyle.
1: Artık bu gruptan çıkar herhalde.
0: Bu gruptan çıkamazsa zaten sadece Tuchel değil, bu Gabon'da olduğu gibi milli takımı falan kapatabilir İngiltere Futbol Federasyonu.
1: Evet.
0: Radikal bir karar gelebilir. Ya çok iyi bir kadro var abi. Yani Guardiola'nın elinde bir düşündüm şu an seni söyleyince. Hakikaten beni heyecanlandıran bir fikir oldu.
1: Ya bence de çok başarılı ve iş yapabilecek bir kadro var. O yüzden de acaba dedim, ben de aklıma geldi. Guardiola da bıraktı ya.
0: Çok iyi fikir abi.
1: Acaba İngiltere'nin başına gelir mi?
0: Ya şeyi düşünüyorum, şu an İngiltere'nin kadroya almadığı oyuncular Palmer, Foden, Morgan Gibbs-White, işte Andy Wharton gibi oyuncuları alsan, böyle bütün Premier League'den alınmayan oyunculardan bir 18 kişi yapsan Pep Guardiola yarı final yapabilir bence Dünya Kupası'nda. İhtimaller dahilinde olur.
1: Ve mükemmel oynayan bir İngiltere görebiliriz. Bir hayal mi kuruyoruz? Hay Guardiola'nın daha önce yaptıklarını gördüğümüz için pek hayal değil bence bu ya.
0: Ki Guardiola'nın şimdiye kadar gittiği bütün takımlarda da kendi futbol anlayışını empoze ettiğini hatırlatmak lazım ve şey var. Bunu yaptığı takımlar da büyük kültürü olan takımlar.
1: Futbolda da hayal kurmak lazım değil mi?
0: Yoksa mesafe kat edemezsin ki. Bence.
1: Ya öyle bir oyun bu.
0: Ya hiç yapılmayan şeyler mesela, hep söylüyorlar ya. Johan Cruyff Sakki'den ilham aldığını, Guardiola da Sakki ve Cruyff'tan ilham aldığını söylüyor. Bir şeyler görüyorsun, bir şeyler hayal ediyorsun, geliştiriyorsun. Ama şu an mesela işte Enrique'nin yaptığı bunun belki bir sonraki adım ama bu İngiltere milli takımının bir revizyona ihtiyacı var. Neden olmasın? Bir hayal kurmakta fayda var.
1: Ben de o revizyon konusunda sana %100 katılıyorum.
0: Yani bu turnuvada bana mesela final adayım diye benim İngiltere Tuchel futboluydu.
1: Evet, şu anda gözüken. Ya bizim futbol adına gördüğümüz İspanya mesela daha çok final adayı. Fransa daha çok final adayı.
0: Portekiz de öyle mesela.
1: Portekiz, Arjantin. Ya İngiltere bir anda ilk dörde giremiyor.

0: Ben de.
1: İlk dört adaydan biri değil bence de. Yani oynadığı futbol olarak. Bir de mesela bu savunma futbolunu sen İspanya'ya karşı ya da ne bileyim Fransa'ya karşı uygulayamayabilirsin. Onlar o kilidi kırarsa ondan sonra senin için felaket olur.
0: Bir anda üç yiyebilirsin.
1: Erken bir golle. Yani final içinde söylemiştik ya mesela o 6. dakikada gelen golü PSG atsaydı çok farklı bir maç görebilirdik Arsenal dengeye oturmasa. İngiltere milli takımı için de aynısı
0: Ya,
1: olabilir.
0: çok doğru. Dakika 4 PSG 1-0 öne geçse 22. dakikada ikinci golü bulmuştu.
1: Belki 3. Burada bilmiyorum. Yani Gareth Southgate'den sonra neden Tuchel peki ya? Bu tercihin sence buradaki motivasyon nedir?
0: Bence motivasyonu Southgate'in oyun yapısına yakın oynatacağına inandıkları için ve İngiltere'ye göre evet Southgate'le biz bir şeyler başardık. Ya neyi başardı? İşte finale çıktı değil mi?
1: Ya Avrupa Şampiyonası'nda.
0: Ve kupayı alsak da ya İngiltere Southgate'i bırakmazdı. Ben sana söyleyeyim.
1: Yani bu arada abi o kupanın da alınması lazımdı ya. Yani.
0: Ya bırakmazdı. Tuchel'in de o önlemleri sağlayabilen bir teknik direktör olduğuna inandıkları için. Ya bu federasyonla ilgili bir karar. Yani ben başka bir şey söyleyemem buna.
1: Ya son finalde İngiltere kadrosunun ben daha deneyimli oyunculardan, daha iyi oyunculardan oluştuğunu düşünüyordum mesela İspanya'ya nazaran. Ama İspanya hak etti mi hak etti.
0: Hak etti.
1: İşte bunu görüp şey demediler mi acaba? Bak bizim kadromuz daha iyi. Biz neden böyle bir oyun oynamıyoruz demektense tam biz böyle devam edelim demek bana çok sağlıklı
0: Biz
1: gelmedi.
0: devam edelim, biz doğru yoldayız dediler bence.
1: Bu arada biliyorsun
0: Bunu Dünya Kupası'nda göreceğiz.
1: Southgate de sonra iş bulamadı hala 2 yıldır.
0: Oynattığı oyunda biraz zor değil mi?
1: İster miydin abi Süper Lig'de bir takımın başında görmek
0: İstemezdim,
1: Southgate'i?
0: açıkça söyleyeyim.
1: İzlemem o takımın maçlarını ben mesela.
0: Sıkıcı değil mi?
1: Sıkıcı değil, ızdırap gibi
0: İşte sıkıcı.
1: yani.
0: Ha, Southgate'in takımımı ben izlemem derdim.
1: Izdırap gibi dememin sebebi de şuydu abi. Büyük kadrolu takımlarda çalıştığı için işte İngiltere, Türkiye'de gelirse muhtemelen öyle bir takıma gelir diye tamamen varsayımda bulunuyorum. O takımın öyle oynadığını görmek bana ızdırap verir. Hani şey gibi elinde çok güçlü bir araba var ama sen 40'ta gidiyorsun gibi bir durum var ya.
0: İyi örnek. Evet.
1: Olmaz. Yani.
0: Olmaması gerekiyor.
1: İnşallah bakalım Tuchel değişir mi? Değişmez ama bir Tuchel Guardiola değişikliği iyi olabilir turnuva sonrasında. Bu fikir benim çok içime sindi abi.
0: Ama bambaşka da bir İngiltere görebiliriz.
1: Domine edebilirler. Ki genç de bir jenerasyon.
0: Evet. Ya
1: Domine
0: o
1: edebilirler.
0: ihtimalleri de hiç unutmayalım. Bu Dünya Kupası.
1: Vallahi abi dediğim gibi beni aydınlattın. Bu fikir hiç aklıma gelmemişti. Çok hoşuma gitti. Yani bunu hayal ettim ve beni heyecanlandırdı.
0: Mesele İngiltere'yi, federasyonu heyecanlandırıyor mu?
1: İngiltere Federasyonu bu garanticiliği bilmiyorum. Orada da bir federasyon
0: Garanticilik var.
1: garanticilik var. Ya bundan bütün dünya sıyrıldı bu arada. Artık İtalya'da bile böyle katı bir anlayış yokken İngiltere'nin bunu savunması ki hani tarihi boyunca hep iyi jenerasyonlar olan İngiltere'de herhalde hep böyle bir idari sıkıntı vardı ki sadece bir Dünya Kupası zaferi var. Avrupa şampiyonalarında başarısız.
0: Çok az. 1966 dışında Dünya Kupası alamamak ki ne deniyor? Evet doğru. Futbolun beşiği. Futbolu bulan, oynayan. Öyle değil mi?
1: Çok büyük futbolcular da geçti milli takımdan.
0: Tabii canım.
1: İlginç.
0: Tarihi takımlarının Avrupa kupalarını aldığı.
1: Bu
0: Eskiden
1: sene
0: o kadar
1: bile
0: çok yabancı yoktu. Yine Liverpool kupa 1'i alıyordu. Nottingham Forest alıyordu.
1: 20. yüzyıl, 21. yüzyılda hala örnekleri var. Bu sene 3 Avrupa
0: United
1: Kupası ikisini aldılar.
0: alıyordu. Ya bunlar vardı. Enteresan. Milli takıma bir türlü yansıyamadı.
1: Valla bir Guardiola hamlesi burada da rüzgarı tersine de çevirebilir diye tahmin ediyorum. Yani bir hissiyat oluştu bende.
0: Olabilir. Neden olmasın?
1: Ben Doğan Karataş, Ercan Hocama selamlar. Çok güzel ikili olmuşsunuz. Severek dinliyoruz demiş. Teşekkürler.
0: Teşekkür ederiz.
1: Bursa'dan taksici Serhat. İyi yayınlar Burak Bey. Ercan abime de selamlar, sevgiler.
0: Teşekkür ederiz.
1: Hakan Safi açıklamalarda bulunacaktı. Ben mi kaçırdım transferde? Dünküne binaen mi acaba söyledi dinleyicimiz?
0: Herhalde dün. Bugünle ilgili bir şey gelmedi şu anda. Suarez söylendi.
1: Yarın akşam
0: Olabilir.
1: Sayın Aziz Yıldırım ve Sayın Hakan Safi arda arda aynı kanalda birer saat arayla çıkacaklar bu arada. O da Fenerbahçe taraftarlarının herhalde takip etmek isteyeceği bir şey olabilir.
0: Evet, yarın bir final açıklamaları görebiliriz. Neden olmasın?
1: Seçim öncesi yarın seçimden önce iyice taşları yerine oturtacak açıklamalar gelebilir bence de. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta delege sayısının çok olması sizce sorun mu yoksa daha mı sağlıklı olur? Başkan adayları bildiğimiz siyasi seçim propagandaları gibi hareket ediyorlar. Vaatler havada uçuşuyor. Bir billboardları eksik kaldı. Belki onu da yapmışlardır demiş. Ya bu kadar fazla üye olması, delege olması sence iyi mi abi? Güzel bir soru mu?
0: Ya şimdi bu kadar çok üye olması şöyle söyleyeceğim. Fenerbahçe'de asılık çınar. Real
1: Tabii.
0: Madrid'in 100 bin üyesi var. Barcelona'nın da öyle yakın. Bunlar asırlık çınarlar.
1: Globalden de üyeleri var onların tabii.
0: Globalden de var. Ben normal karşılıyorum. 1907'de kurulmuş bir, öyle değil mi?
1: 120. yılına girecek işte önümüzdeki yıl.
0: Bu yüzden üye olması, taraftar olması, oy kullanılması, başkan adaylarının seçim tanıtımı yapmaları ben normal karşılıyorum.
1: Galatasaray'daki yapı biraz farklı herhalde, ona binaen.
0: Tabii ama orada da işte okul var.
1: Orada bir kulüp kültürü var, okulla entegre okul, bir
0: bölüm. Evet, ya bu ayrı ekoller.
1: Hangisini daha sağlıklı buluyorsun abi?
0: Ben ikisini de bulabilirim.
1: Yani içinde bulunduğu şartlara göre değişkenlik gösterebilir tabii,
0: tabii ki. Yani. Yok şu iyi bu kötü denecek bir şey değil bu. İkisi de kendine göre özellikleri olan şartlar.
1: Burada ben bir tek şundan rahatsız oluyorum. Fenerbahçe özelinde bir eleştiri değil bu arada. Diğer takımlarda da seçim olduğunda. Bu seçim vaatlerinde, seçim propagandalarında kulübü biraz daha ayaklarını yere sağlam bastırmaktan ziyade biraz daha yüksekten uçan çok maliyetli vaatler verilmesi beni çok rahatsız ediyor. Yani taraftarın artık bunlara kanmaması lazım bence.
0: Ama kanıyor.
1: Bu mesela Fenerbahçe seneye şampiyon olabilir hangi aday gelirse gelsin. Ama 5 sene sonra UEFA'dan gelecek cezalar, borçlar mesela, buna razı mıyız şampiyonluk için?
0: Yani öyle bir hava var ki sanki razılar. Ya da unutulacak UEFA.
1: Çok enteresan. Yani Sayın Hakan Safi'nin bir açıklaması var biliyorsun. Anlatmıştım, okumuşsundur da. Kerem Aktürkoğlu'nun transferinde yapılmayan bir şey yaptık. İmaj haklarıyla kontrat yaptık. İşte kendim karşıladım. Güzel.
0: Evet.
1: Ama FIFA ceza verdi bunun için Fenerbahçe'ye 10 milyon euro.
0: Az da değil değil mi?
1: Bu seçim propagandasında bence söylenmemesi gereken bir şey. Çünkü hani para cezasını kendin karşılarsın. Kulübe böyle bir destekte bulunabilirsin, ben yaptım dersin. Ama ya Avrupa kupalarından ben cezası gelirse bir noktada?
0: Her türlü tehlike mevcut. Bu soruları gündeme getirmek gerekiyor.
1: Taraftarların bunları düşünmesi lazım bence.
0: Bence de.
1: Selam Ankara'dan İlhan ben. Mourinho sonrası Arda'nın durumu ne olur sizce?
0: Yani. Bir şey olmaz, devam eder. Arda, Mourinho.
1: Ya burada genel bir algı oluştu. Mourinho ile Arda'nın neden bu kadar birbiriyle çakışacağını düşüncesi var, onu anlamadım ben.
0: Ben de anlamadım.
1: Yani Mourinho daha önce çok böyle fiziksel gücü olmayan Mesut Özil gibi orta saha oyuncularını çok kullandı Real Madrid'de. Daha önce kariyerinde öyle oyuncularda gördük. İlla Mourinho Titan istemiyor orta sahada.
0: Tabii canım.
1: Ben Arda'nın bir sıkıntı yaşayacağını zannetmiyorum.
0: Mourinho oyun zekası yüksek futbolcular saha içinde. Teknik kapasitesi iyi oyunculardan vazgeçmez.
1: Mesut Özil var işte zamanında. İlk Real Madrid döneminde ama örneği söyleyebiliriz. Ya olur da ayrılırsa Arsenal'a gelse sevinirim ama yalan yok. Arda'yı görmek isterim bir hücumda.
0: Real Madrid'in yeri ayrı ama ya. Bir marka ya ama çok büyük bir marka. Hatta en büyük markalardan biri.
1: Futbol olarak mı?
0: Kazandığı kupalar. Dünyanın en zengini.
1: Abi şöyle söyleyeyim, bana sorarsan bunu sadece futbol olarak da söylemiyorum. Futbol, basketbol, NBA, NFL, işte beyzboldaki genel spor kulüpleri arasında ben dünyada bir numara olduğunu
0: bir
1: düşünüyorum.
0: Bir numara? Yani bunu kabul etmek lazım.
1: Real Madrid bambaşka bir düzey yani. Orada olmak ayrıcalıktır. Arda'nın da orada mümkün olduğunca uzun süre kalmasını temenni ediyoruz. Biz de kısa bir aramız varmış, ona gidelim, sonra devam edin.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Reklam. Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
4: Kazancım net, Sigortam.net.
5: Radyo Spor!
6: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
7: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba.
8: Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
6: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
9: Yarış severlere müjde. Start verildi, heyecan başladı. At yarışları artık Nesine'de. Alıştığın yerde, bahsin merkezinde. Favorini seç, kuponunu hazırla. At yarışı coşkusunu Nesine'de başka bir seviyede yaşa.
10: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
11: Kalmıyoruz 5'te. Altılı kuponun yatarsa 500 TL'ye kadar hediye hesabına iade. Son düzlükte sen de kampanyalara koş. Öne geç, önde bitir.
10: Şampiyonla son düzlükte.
12: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
13: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
14: Reklam.
15: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
16: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
17: Bir boy gerisinde bir numaralı Hood River var. 3 numaralı Swordmaster yarışın lideri, 1400'e doğru 6-7 boy farklı önde. 6 numaralı Galoon ikincilikte, 5 boy geride 4 numaralı Wolf Seifo. Onun yarım boy gerisinde 2 numaralı Percy Jackson, son sırada 1 numaralı Hood River. 1200'e girilmek üzere 5-6 boy farkla 3 numaralı Swordmaster yarışın lideri, 6 numaralı Galoon yine ikincilikte, 5 boy kadar geride 4 numaralı Wolf Seifo, dışta 2 numaralı Percy Jackson, grubun sonunda 1 numaralı Hood River var. 1000 metre startına yaklaşılıyor. 4-5 boy farklı 3 numaralı Swordmaster önde. 6 numaralı Galoon yine ikincilikte. 2,5 boy geriye geldi 4 numaralı Wolf Seifo dışında. 2 numaralı Percy Jackson. 2,5 boy geride ise 1 numaralı Hood River var. 3 numaralı Swordmaster farkların azalmasına rağmen son 800'e de önde girdi. İkincilikte Galoon var. Onun yanına kadar geldi bu safkan. Dışta 2 numaralı Percy Jackson ortada. 4 numaralı Wolf Seifo, son sırada 1 numaralı Hood River sırasıyla düzlüğe çıkılmak üzereyken 6 numaralı Galoon aldı liderliği, 2 boy yaptı farkı. 2 numaralı Percy Jackson ikincilikte, 1,5 boy geride 4 numaralı Wolf Seifo, 5 boy geride Hood River, son sırada kaldı Swordmaster. Düzlüğe çıkıldı 6 numaralı Galoon, iç kulvarda 3 boy farklı önde. Ortadan 2 numaralı Percy Jackson, dışarıdan 4 numaralı Wolf Seifo'nun atakları var. Son 200 metreye giriliyor. Bariyer dibindeki 6 numaralı Galoon 4 boy farklı önde. 4 numaralı Wolf Seifo ikinciliğe girip öndeki Galoon'la olan orayı azaltmaya başladı. Son 100 metre. 6 numaralı Galoon önde, Wolf Seifo geliyor. 6 numaralı Galoon son 50'ye doğru liderliğini koruyor. Wolf Seifo'nun atakları var. 6 numaralı Galoon önde. Wolf Seifo geliyor. 6 numaralı Galoon kazanıyor. 4 numaralı Wolf Seifo ikinci, 2 numaralı Percy Jackson üçüncü, 1 numaralı Hood River yarıştan dördüncü olarak ayrılırken 3 numaralı Swordmaster da yarışın beşincisi oldu. 6 numaralı Galoon kısa vadeli 6 yarış Türkiye Spor Yazarları Derneği Ankara Şubesi koşusunu Gökhan Kocakaya ile kazandı.
16: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
14: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
18: TZK e-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.tzk.org
14: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
19: Merhaba sevgili dostlar, ben Metin Abacı. Bugün akşam Kocaeli yarışları yorumlar için yine sizinleyim. 9 koşu var, 4. koşuyla gün 2. altılık ayına başlayacak. 3 yaşlı dişi İngilizlerin bölünen Maiden 1400 kumda start alacağı ilk ayakta İzmir'den hazır gelen 7 numara KM'yi öncelikli şansı gördüğüm isim. Yine İstanbul Seltet'inde start alan 4 numaralı Fiber ve 8 numaralı Mia Figlia'nın da yarışları fena değil. 7-4-8 küçük orta ölçekli kuponlara yeterli olur. Geniş oyunlar 5 numaralı Gypsy Thunder, 2 numaralı My Hazel Ace ve 3 numaralı Angelot War'u kuponlara ekleyebilirler. İkinci ayakta Handicap 14 yarış, 4 yukarı Arapların 1400 kumda start alacağı bu yarışta 4 numaralı Gümbürşah ve 3 numaralı Durusu Bey'i son yarışlarıyla ön plana çıkıyor. Bu ikili dışında geniş oyunlar 7 numaralı Tutmaç ve 10 numaralı Altay Bora'yı da eklemeli. Üçüncü ayakta 1900 kumda 4 yukarı Arapların şartı 4 yarışı, bu sezon Kocaeli'nde ilk yarışını kazandıktan sonra Kozmos gibi bir açık yarış atının arkasında ikinciliği de çok iyi olan 3 numaralı Akmer için

0: Ve de safkanın birbirine yakın şanslı olduğunu düşünüyorum. 11 numaralı Rainbow, 7 numaralı Bontas Glory, 5 numaralı Blazing Glory, 2 numaralı Divine Gift ve 9 numaralı Miss California. 11-6 dışında 11-7-5-2-9'da geniş oyunlara sürpriz de eklenebilir. Son ayakta 4 yarışlı Arapların şartlı 19 yarışı 1200 kumda koşulacak. Bu yarışta 1 numaralı Frank Tai, 15 numaralı Royal Jam ve 3 numaralı Kral Atlas'ın birincilik mücadelesi yapmasını bekliyorum. 11 numaralı Konak ve 6 numaralı Deli Gönül'ün de sürpriz şansı olduğunu düşünüyorum. Yarınki yarışların yorumlarına buluşmak üzere bol şans ve kazançlı bir gün diliyorum.
1: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
2: Voleybolda Milletler Ligi heyecanı başlıyor. Dünyanın en iyi 18 takımı birbirinden çekişmeli maçlarla Esport ve Esport Plus ekranlarında sizinle buluşuyor. 2023 şampiyonu Bilen'in sultanları bu başarıyı tekrarlamak, Bilen'in efeleri ise tarih yazmak için sahne alıyor. Canlı yayınlanacak maçların yanı sıra özel programların da ekrana geleceği Voleybol Milletler Ligi heyecanında Burcu Hakyemez, Elif Arca ve Neslihan Demir'in yer aldığı Yıldız Kadro sizinle buluşuyor. Voleybol Milletler Ligi canlı yayınlarla Esport ortak yayınıyla Radyo Spor'da.
3: Reklam.
4: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
5: Kazancım Net, Sigortam Net.
6: Radyo Spor.
7: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
8: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
9: Sen ne istersen ol.
10: Hyundai Veyon ve i20 beklentilerini karşılamak için hazır. 250.000 TL'ye 12 ay %0,99 faizli kredi imkanıyla Hyundai Mar Sancaktepe'de.
11: Milyoner'de e-spor heyecanı ara vermeden devam ediyor. Günün her saati e-spor karşılaşmaları canlı yayınlarla Milyoner'de. Sen de hemen Milyoner'e gel, e-spor heyecanına ortak ol.
12: Sporda eğlencenin ilk adresi Milyoner.
13: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
14: Bana göre yenilikçi olmalı.
15: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
16: Bana göre vizyoner olmalı.
17: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
13: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
18: Sağlam bankacılık.
19: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
4: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
1: Yarış severlere müjde. Start verildi, heyecan başladı. At yarışları artık Nesine'de. Alıştığın yerde, Baksin merkezinde. Favorini seç, kuponunu hazırla, at yarışı coşkusunu Nesine'de başka bir seviyede yaşa.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: At yarışı heyecanı yeniden Bilyoner'de. En güncel istatistikler ve uzman yazarların tahmin.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
2: Radyo Spor. Reklam.
3: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
4: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
5: Evet, Spor Kazanı'nda kısa bir aranın ardından tekrardan birlikteyiz sevgili Ercan Taner'le. Rejide de bir devir teslim oldu. Sevgili Yücel abi yerini Vedat abiye bıraktı. İlerleyen dakikalarda bir oyuncu değişikliği geldi. Bizim de yaklaşık bir 15 dakikamız kaldı. Hazırsan devam ediyorum abi.
6: Ben hazırım.
5: Merhaba, İstanbul'dan Faruk. Avrupa'daki maçlardan sonra teknik direktörler röportajları o ülkenin dilinde veriyorlar. Mesela Şampiyonlar Ligi şampiyonluğundan sonra Enrique Fransızca konuştu. Aston Villa ve Crystal Palace hocaları İngilizce konuştu. Futbolcular da aynı şekilde ülkenin dilini konuştular. Biz de bunu ne zaman görürüz? Yani burada yabancı futbolcuların Türkçe konuşmasına yönelik
6: ya, Türkçe kolay bir dil değil.
5: Yani. Bir de burada şey de yok ki hani... buraya gelen yabancı oyuncu burada 5 sene kalmadığı için Türkçe öğrenecek bir vakti de olmuyor.
6: Ya şimdi dünyada dil olayına girersek en çok konuşulan dil İspanyolca dünyada.
5: Zaten Latin dil ailesi İspanyolca, evet. İtalyanca aynı çekirdekten
6: şimdi,
5: çıkıyor.
6: İngilizce. Yani bu diller kulağa aşina, öğrenilmesi çok zor olmayan diller.
5: Maruz kalıyorsun zaten çevresel faktörlerden sürekli olarak.
6: Evet. Fransızca zor. Konuşan az.
5: Aksan çok zor.
6: Aksan çok. Ama yine konuşuluyor. Almanca çok az. Dünyada kıtalar arası konuşulan bir dil değil Almanca.
5: Sadece
6: Avusturya, Almanya. İsviçre'nin bir bölümü. Lüksemburg'un bir bölümü diyelim.
5: Yakın coğrafyalarda.
6: Yakın coğrafyalarda Almanca.
5: Küresel dil.
6: Küresel bir dil değil.
5: Küresel değil, evet. Ya Türkçe'yi de o yüzden çok fazla bilhassa yabancı oyunculardan beklemek çok kolay.
6: Ya küresel bir dil olarak değerlendiremiyorsun tabii.
5: Yok, o konuda İngilizcedir herhalde. İspanyolcayı belki arkasına yazar ama hepsi İngilizce konuşuyor oyuncuların. Özgür Meriç'ten bir soru gelmiş. Abi, bu gezen santrafor profilinden bugün de bahsetmiştik. Julian Alvarez kime yakışır, kim alır demiş. Burada biliyorsun Barcelona söylentileri vardı. Onlar Anthony Gordon'ı aldı. O transferi de sana sorayım yani.
6: Enteresan bir transfer oldu.
5: Bence
6: Gordon.
5: De enteresan bir transfer.
6: Ve çok yüksek bir meblağ konuşuluyor.
5: 85 milyon euro.
6: Evet. Bu Rashford'u alamayacakları anlamına geliyor. Almayacakları.
5: Orada şeymiş abi, bu arada bir yanlış anlaşılma oldu. Rashford 30 milyonluk bir opsiyonu vardı. Barcelona bunu kullanmadı. Bu sene 25 gole katkı yapmış, Rashford'u almayıp gittiler. Gordon aldı vesaireden de, orada maaş bütçesiyle alakalı bir durum varmış. Rashford'un 13 milyon euroluk bir maaşı varmış yıllık.
6: O onlara daha yüksek geldi. Bu yüzden de Gordon tercihini yaptılar.
5: 9 oynayacak galiba Gordon. Yine bunu yeni nesil gezen 9'lardan. Ne diyorsun abi bu hamleye?
6: Ben kendisini beğenen bir futbol severim. Yani Newcastle'da. Hemen ön plana çıkabilen bir oyuncu. Bu yüzden Barcelona'nın... ne oldu mesela? Barcelona'da dikkat et. İbrahimovic olmadı. Neden? Klasik bir santrafor olarak.
5: Bağlantı oyuncusu değildi o dönem.
6: Henry oldu ama, değil mi?
5: İnanılmaz oldu hem de. Fedakarlık da yaptı.
6: İsveçli kimdi? Larsson. Yaşlı olmasına rağmen, yaş almasına rağmen. İş yapmadı mı? Yaptı. Gordon'un da David Villa. Unutulmaz gezen bir santrafor olarak konuşabiliriz. Bu yüzden de Gordon neden olmasın?
5: Bu arada orada Lewandowski de fena durmuyordu. Onun yerine acaba net bir 9 rotasyonu alacaklar mı?
6: Lewandowski'nin artık 38'e yaklaşıyor. O riske girmek istemediler.
5: Yenilemek değil de şey gibi düşündüm abi ben. Gordon'un arkasına ya da çeşitlik olsun diye rotasyon, o tip bir oyuncu alınır mı?
6: Alma ihtimallerini ben yüksek görüyorum. Ya Barcelona genelde öyle yapar biliyorsun.
5: Emniyette giderler genelde, çok dar rotasyonlarla başladı.
6: Evet, ya sadece Lewandowski gitti. Rashford olmuyor. Gordon'u aldın. Öyle bir oyuncu da yedeklemen gerekiyor. Ya da oynatman gerekiyor.
5: Kendin çıkarıp.
6: Evet.
5: Burada bu arada abi Anthony Gordon'ı Everton döneminde izlerken hiç bu noktalara geleceğini, bir gün Barcelona'ya, Real Madrid'e gideceğini hiç tahmin etmezdim bu arada. O konuda da yanılttı beni kendisi.
6: Gelişimin özelliği.
5: Başarılı bir oyuncu. Alex Ferguson sakız çiğnerken balon patlatan yardımcısına küfrediyor. Böyle bir görüntü vardı. Sakaryalı Çerkez Özgür yazmış.
6: Olabilir.
5: Meşhurdur Ferguson'ın sakız da bu arada. Başkası evet. Çiğnesini istemiyor demek.
6: Sevmiyor demek ki, evet. Ben çiğnerim diyor.
5: Onun da ya şey Manchester United hocalık döneminden sonra o danışmanlık verdiği 10 senede kulübün felakete sürüklenmesi çok enteresan.
6: Ya dediklerini dinlemediler. Ya da danışmanlıkta başarılı olamadı. Üçüncü şık yok.
5: Enteresan bir hocaydı abi. Yani 90'lardan itibaren benim çocukluğuma kadar artık tesir etmiş ki benden 2000 sonrası doğumlu biriyim. İnanılmaz bir Manchester United dönemi. O günün hala çok gerisinde Manchester United.
6: Ve çok iyi oyuncular bulduğunu da söyleyebilirim. Mesela Giggs gibi bir oyuncu var mı şu anda? Şu bence, anda olsa oynar.
5: Bence Scholes da oynar.
6: Ya iki tane oyuncu söyledim. Sen de Scholes'u ilave ettin. Ben de söyleyeyim. Bu iki oyuncu da şu günümüz futbolunda oynar.
5: Ya şeyi söyleyeyim mesela. Şu an Saliba, Gabriel'den çok bahsediyoruz. Vidic, Ferdinand ikilisi de mesela inanılmaz bir stoper tandemiydi.
6: Keşke bu arı, bence bu oyuncuların bahsi geçmiştir. Ya şu ikisi gibi bir oyuncu bulamadık demişlerdir.
5: Muhakkak. İnanılmaz bir jenerasyon vardı abi. Orada yani hatırlıyorum yani Rooney'ler, Ronaldo geldi gitti, Nani Sporting'den getirdin. Hakikaten inanılmaz bir jenerasyon yakaladı 2000 sonrası Manu, ama 2010'lu yıllardan sonra o gelmedi. Yani Bruno Fernandes hariç şu an o takımlarda olsa yer alabilecek bir tane oyuncu yok bence.
6: Şu da var, dikkat ederse İngiltere içinden de o oyuncuları toparlayamadılar. Hep pahalı transferlerle bazı oyuncular geldi. Onlar da bir türlü takıma oturamadı.
5: Ya bunlar şeyi anlamak lazım. Süper Lig'de de var ya, atıyorum bir oyuncu orta sınıf ya da baş altı bir takımda patlama yapıyor. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ya da İngiltere'de bu büyük altılı. Oyuncu bulunduğu takımda iyi oynuyor diye iyi oyuncu olduğu anlamına gelmiyor. Bu yanılgıya çok düşüyorlar bence.
6: Bu dünya futbolundaki hatalı davranış şekillerinden biri. Fakat buna da hemen karar veremezsin Burak.
5: Biraz zaman lazım.
6: O zaman da o oyuncuya şans veriyorsun işte. Manchester United'sına alıyorsun oyuncuyu diyelim Crystal Palace'ten. Muazzam bir sezon. 18 gol 8 asist. Harika diyorsun, alıyorsun. Bir bakıyorsun 15 hafta geçmiş 2 gol 1 asist. Şimdi bu olmuyor tabii.
5: Zirkzee örneği var işte biliyorsun.
6: Evet.
5: Yakın geçmişten Höylund örneği var. Burada oyunculara biraz daha zaman tanımak lazım.
6: Sence iyi mi? Başarılı bir sezon mu geçirdi?
5: Bence çok kötü bir sezon geçirdi. Hele ki Leverkusen dönemine kıyasla.
6: Tabii oynadığı yerle de ilgili olabilir.
5: Ya da Arne Slot'la alakalı da olabilir.
6: Ya Arne Slot, Szoboszlai'nin İstanbul'da mesela sağ kanat savunma oynuyorsun. Ya ben o işi hala çözemedim.
5: Abi çok manasızdı ya. Bu sezon en anlamadığım şeylerden biri gene dünya futbolunda. Szoboszlai nasıl bek oynadı? Neden ya da?
6: Ben bulamadım mı ya da? Değil mi bir sağ kanat savunma?
5: Ya şöyle.
6: Atağa çıkması var mı? Yok.
5: Yok.
6: Rakibi karşılama iyi mi? Sıfır.
5: Öyle bir yeteneği yok zaten. Hiçbir zaman olmadı.
6: Her an faal yapabilir ki bir penaltı oldu İstanbul'da. Değil mi?
5: Ya bir de bir şey söyleyeceğim. Oyuncunun iyi özelliklerini burada pasifize ediyorsun. Oyuncu çok iyi bir şutör. Ayakları çok iyi. Çok iyi bir pasör ama onu geriye çekiyorsun. Savunma özellikleri de kötü. Oyundan düşürüyorsun. Hiç oynatma o zaman.
6: Sanki bir kişi eksiliyorsun.
5: Hiç oynatma o zaman. Yanlış mı?
6: Ya bunu ikimiz söylemiyoruz. Burada şu anda yayında. Stüdyomuzda. Bunu İngiliz yazarlar da söyledi.
5: Jamie Carragher söylemiştir bunu televizyonda muhtemelen.
6: Ya, yazarlar da söyledi bunu. Ya bir çözemedim ben o işi dedi.
5: Arne Slot kötü kullandı ikinci senesini.
6: Liverpool yönetimi de ona bence bayağı kafayı takmış olabilirler. Ya Szoboszlai nasıl ısrarla böyle sağ kanat savunmada devam etti diye. Bazı oyuncuların yeriyle oynamak Einstein olmak değil. Futbolda ona çok dikkat etmek gerekiyor. Ya o olmuyorsa ısrar etmeyeceksin.
5: Ya burada şeyi anlıyorum. Ya, bu hibrit geçişlerde mesela bir kanat oyuncusunu en ucu attığında belki olabilir. Bir stoperi beke attığında ya da beki stoperi attığında belki çözüm üretebilirsin ama bu kadar radikalliğe gerek yok bence. Bir santrfor libero oynatamıyorsan bir 10 numarayı bir 8 numarayı da sağ bek oynatmaman gerekiyor özelliğe
6: evet,
5: göre.
6: John Benjamin Toşak Beşiktaş'a geldiğinde santrfor hatırlarsan Ertuğrul Sağlam'ı son döneminde ne yaptı? Stopere çekti.
5: Çok radikal. Ama o dönem Fatih Terim'de falan da görülmüş bir şey bu.

0: Evet, stopere çekti. Oldu mu? Ne Ertuğrul Sağlam memnun oldu, ne taraftar tabii. Onu da söyleyebiliriz.
1: Bunlar çok radikal artık. Yani o kadar olmasa da bu bence gerek yok ya. Ya çünkü şey var abi, ben çok genç oyuncular da işte zamanında Pereira'nın Ferdi'de yaptığı gibi 18-20 yaşında bir oyuncuyu farklı bir şeye evriltebilirsin ama artık 25-30 yaşına gelmiş 15 senedir aynı bölgede oynayan oyuncuyu alt yaşlardan itibaren bu değişime
0: Ya
1: gerek
0: bu
1: yok.
0: imkansıza yakın bir şey değil mi?
1: Oyuncunun da kariyerine zarar veriyorsun.
0: Bence de.
1: Burada dediğim gibi, burada benim için sınır 22-23 yaştır abi. 22-23 yaşa kadar Ferdi'de olduğu gibi, dediğim gibi böyle değişimler belki yapılabilir ama ondan sonra oyuncu serpildikten, oyun alışkanlığı, oyun bilgisi edindikten sonra çok bu kadar radikal değişikliklere gerek yok. Bence kaldırmaz.
0: %100 aynı kanaatteyim.
1: Ercan hocam, sizi severek dinliyorum. Yorumlarınız bir harika. Bir şey sormak istiyorum. Hocam, Dünya Kupası'nda bu zamana kadar bizim gelip geçen diğer hocalar da bu Montella'dan iyi değil miydi? Götüremediler Dünya Kupası'na. Montella kadar olamadılar.
0: Ben başarıya bakmak lazım futbolda.
1: Biraz sonuç odaklı olabilirsin bu gibi durumlarda, evet.
0: Ya bir takım mesela son maçında nasıl oynadı Kuzey Makedonya karşısında?
1: Maçın başından sonuna kadar mahvettiler Makedonya'yı. Full oyun üstünlüğü.
0: Hazırlık maçlarında bizim sıkıntımız neydi biliyor musun? Ya hazırlık maçlarında biz genelde iyi sonuçlar alamıyorduk. Bu bir hazırlık maçıydı. Ve 4'ten daha fazla olabilirdi.
1: Ve burada şu çok kıymetli abi. İdeal 11 ile de oynamadık. Bekleyen oyuncuların da ne kadar hazır olduğunu gördük.
0: Evet, yayının başında ilk açtığımızda Dünya Kupası'nı konuşurken de belirtmiştim. Kafa olarak hazırız.
1: Bence de. Bu jenerasyondan ben ilerleyen turnuvalarda da ümitliyim abi bu arada. Genç olmaları çok büyük avantaj. Yani bu jenerasyondan sonra bir sonraki turnuvaya yeni oyuncularla vesaire gitmek durumunda olsak mesela o kadar umutlu olmazdım. Oyuncu yetiştirmek konusunda bence açık söyleyeyim problemlerimiz var ama bu jenerasyon genç olduğu için ben umutluyum gelecek adına.
0: Ben de.
1: Bakalım bakalım. Çok fazla mesajımız var yetiştirebildiğimiz kadarıyla. İyi yayınlar. Bursa'dan selamlar Üstat Ercan abi. Önder Özen Beşiktaş için doğru hocayı bulabilir mi? Futbol bilgisine güveniniz nedir? Önder Özen'in demiş.
0: Çok yakındır futbol bilgisine. Elinden geleni yapacaktır. Önemli olan tabii o hocanın istediği bazı isimler de olacak. Onlar da sağlanırsa ben başarılı olacağı kanaatindeyim.
1: Evet, ben de hemfikirim. Burada Önder Özen'in futbol aklına güveniyorum. Ama dediğim gibi yönetimin kendisine bu konuda destek olması gerekiyor. Onun istediği yaptırımları uygulamasına en azından destek olmaları
0: Evet.
1: gerekiyor. Teofilo Gutierrez vardı. Gezen 9 numara olarak. Trabzonspor'da pek tutmamıştı. Portekiz'e dönmüştü. Yanlış hatırlamıyorsam Porto'ya. Suarez tarzı olarak ona benziyor demişti. Teofilo da galiba Kolombiyalıydı.
0: Kolombiya'daydı. Ya bu tarz oyuncular için dediğim gibi mutlaka uzun ve başarılı oyuncu bulman lazım.
1: Ya ben de dediğim gibi uzun santrfor dediğim biraz daha fizikli olması gerektiği kanısındayım hala. Biraz eski tip bir futbol
0: Değil mi?
1: anlayışım ama baktığın zaman Süper Lig'de başarılı olan golcüler işte bu sezon örneğinde Onuachu'nun da Osimhen'in de fiziksel durumlarını rakiplerine ne kadar avantaj sağladığını görüyoruz. Gezen 9'a karşı değilim ama yanında bir tane kule olması lazım.
0: %100.
1: Yani. Selamlar Kocaeli'den Bülent. Burak Bey, müthiş keyifli bir yayın dinletiyorsunuz. Bu sebeple yazma ihtiyacı duydum. Ercan Bey'e selamlar, sevgiler, iyi yayınlar demiş. Buradan Bülent Bey'e selamlar.
0: Teşekkür ederiz. Sevgilerimizi yolluyoruz biz de.
1: İstanbul'dan Gürkan Salcı. Önceki Dünya Kupası'nda Arjantin Suudi Arabistan'a yenilerek kupayı almıştı. Bence bu kupanın da favorisi Arjantin. Arjantin Fransa finali olur mu sizce? İyi yayınlar. Trafikte çok iyi geliyorsunuz demiş.
0: Evet, çok teşekkür ederiz. Neden olmasın? Tekrar öyle bir şey yaşanabilir mi?
1: Yani Fransa'nın orada olmasını bekliyorum. Arjantin için kesin bir şey söyleyemiyorum şu anda. Yani bir kadroyu ben de biraz soru işareti yarattı abi.
0: Değil
1: Yani Otamendi Allah uzun ömür verirse 2-3 Dünya Kupası'nda
0: mi?
1: daha oynayacak gibi. O Scaloni Hoca
0: O öyle bir hava var, değil mi?
1: asla vazgeçmiyor Scaloni Hoca. Yani bilmiyorum Arjantin ruhu olan bir takım ama.
0: Messi nasıl oynayacak? Esas ben onu merak ediyorum.
1: Son turnuvası olacak muhtemelen büyük turnuvalardan.
0: Ama nasıl olacak acaba?
1: Valla MLS'de fizik olarak çok geriye gittiğini düşünüyorum ama abi Messi olduğu için mevzu bahis geçen oyuncu. Belki başka biri olsa farklı olur ama.
0: Belki Dünya Kupası'na bakışı farklı olabilir.
1: Messi'dir abi. O yine yapacağını yapabilir.
0: Yapabilir.
1: Bir de onun etrafında korumaları var biliyorsun. Başta Rodrigo De Paul olmak üzere.
0: Arjantin zaten tamamıyla ona yönelik bir futbol oynuyor. Ya Messi bir de futbolu koşarak değil, aklıyla oynayan bir oyuncu. Ya saha içinde aktif dinlenmeyi çok iyi başaran bir futbolcudan bahsediyorum şu anda. Bu yüzden yine Messi'den bazı maçlarda şov görebiliriz.
1: Messi şöyle bir oyuncu gibi geliyor bana abi. Normal futbolcuların baktığı açıdan değil de sanki sahaya kuş bakışı bakıyormuş gibi.
0: O öyle. Aynen öyle. Burası çok iyi bir tanımlama oldu.
1: Savunma bloğunu kırıcı paslar atması, nerede nereye koşması.
0: Araya bırakması bir anda.
1: İnanılmaz bir oyuncu. Daha iyisini gördük mü abi? Ben bilmiyorum. Ben kendi ömrümde izlediklerimden Messi'den daha iyisini gördüğümü düşünmüyorum.
0: Ya bana da öyle geliyor. Ya oyunu okuma anlamında değil mi?
1: Genel anlamda da yani. Çünkü oyun okuyor. Prime döneminde, en iyi döneminde ayak çabukluğu var, bitiricilik var.
0: Çok çabuk adam geçiyor.
1: Dribling kabiliyeti
0: var. Şu anda yaşı olmasına rağmen yine çabuk adam geçiyor.
1: Bu enteresan bir özellik abi. Bu arada şey var, hani hem çabuk geçiyor hem de daralan becerisi de çok yüksek. Yürüyerek de adam geçtiğini görüyorsun mesela. Bambaşka
0: tabii.
1: Bir futbolcunun, bir hücum oyuncusunun sahip olması gereken, hatta hücum oyuncusu dediğim sağ kanat, sol kanat gibi değil. Orta sahanın, ofans alanında yer alacak herhangi bir oyuncu, sağ kanat, 10 numara, forvet, hepsinin olması gereken özelliklere en üst düzeyde sahip.
0: Görüntüsü öyle.
1: Çok iyi. Hakikaten izlediğim için çok şanslı hissediyorum kendimi. Onun gibisi bir daha gelir mi onu da bilmiyorum.
0: Biraz zor şu anda.
1: Yamal için ne düşünüyorsun abi? Varisi midir?
0: Varisi olmasa bile dünyanın en çok konuşulacağı oyunculardan biri olarak düşünüyorum.
1: O da enteresan bir profil. Ama Messi kadar skora yakın olduğunu düşünmüyorum sadece.
0: Fakat o ayaklar çok iyi değil mi?
1: Ayakları iyi. Atletizm Messi'den daha iri mesela. Daha fiziğini kullanıyor. Daha süratli.
0: O da tarihe geçecek maçlar oynayacaktır.
1: Yine neyse ki futbol bize bir yenisini yolladı Messi'nin farklı yönden de olsa. Ağzına sağlık abi. Çok keyifli bir yayın oldu.
0: Çok teşekkür ederim. Ben de keyif aldım. Herkese iyi akşamlar.
1: Evet, spor kazanından bugünlük bu kadar diyelim. Şimdilik görüşmek üzere. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı sona erdi.
3: Reklam. Hangi kredi? Siz de hemen Hangi Kredi'yi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın. Hangi Kredi?
4: Radyo Spor.
5: Borusan Next'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
8: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Borçta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
7: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
9: Bizim çocuklar sahada, ülken hep yanlarında.
10: Yarış severlere müjde. Start verildi, heyecan başladı. At yarışları artık Nesine'de. Alıştığın yerde, Baksin merkezinde. Favorini seç, kuponunu hazırla, at yarışı coşkusunu Nesine'de başka bir seviyede yaşa.
11: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. Arıyorum. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Kafam karışıyor, bulamıyorum. Daha ucuzu var, biliyorum. Biliyorum, bir gün gelecek.
12: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
13: Akakçe.
14: Hemen bakıyorum hayatım.
11: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
13: Akakçe.
3: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
4: Radyo Spor.
15: Sen de katıl derim, katılın evim.
4: Radyo.
3: Reklam.
2: Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
16: Neden mi Radyo Spor dinliyorum? Çünkü Radyo Spor dinlerken kendimi o stüdyoda koltuklardan birinde oturmuş gibi hissediyorum. İnteraktif bir program. Anlayışı var. Dinleyiciler de katılıyor mesajlarıyla, telefon bağlantılarıyla düşüncelerini açıkça dile getiriyor. Radyo Spor bu anlamda Türkiye'nin tek ve en iyisi.
17: Radyo Spor demek eşittir benim için yol arkadaşı demek. Radyo Spor demek duygu ve düşüncelerimi tüm dünyaya servis edebilirim. sevebilmek demek.
13: Radyo Spor'u seviyorum.

0: Çünkü Radyo Spor güvenilir, doğru, dürüst ve tarafsız yayın yapıyor. Tarafsız yayın yapıyor.
1: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz.
2: Radyo Spor!
3: Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
4: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
5: Rastgeleoğlu da yerini aldı. Taylar hazır. Son kontroller tamamlanmak üzere. Start verildi ve yarış başladı. Yarışın liderliğini Aydın Dayı almaya çalışıyor. En dış kulvardan Rastgeleoğlu ve 3 numaralı Cantaroğlu'nun da içeriden de Şenoğlan'ın atakları var ki şimdi Şenoğlan Aspaklı önde. 3 numaralı Cantaroğlu ikincilikte. 3 boy kadar geride 2 numaralı Aydın Dayı. Dışında 1 numaralı Rastgeleoğlu. Onun 2 boy gerisinde 4 numaralı Kestel Yiğidi var. Hemen dışında da 5 numaralı Misilleme. 7 numaralı Şenoğlan önde, fark 1 boy. 3 numaralı Cantaroğlu ikincilikte iç kulvarda. 2 numaralı Aydın Dayı dışında 1 numaralı Rastgeleoğlu. İç kulvarda yine Kestel Yiğidi sırasıyla Taylar düzlüğe çıkmak üzere. 7 numaralı Şenoğlan yarıştaki lider, fark 3 boy. 2 numaralı Aydın Dayı ikincilikte. Ortaya doğru 4 numaralı Kestel Yiğidi geldi. Dış kulvarda da 1 numaralı Rastgeleoğlu sırasıyla Taylar düzlüğe çıktı. Şenoğlan düzlüğe de önde çıkıp son 4 düzlüğe de lider girdi. Orta kulvardan 2 numaralı Aydın Dayı dışından 4 numaralı Kestel Yiğidi'nin gayretleri var. Son 200 metreye doğru 7 numaralı Şenoğlan bariyer dibinde liderliğini koruyor. Ortadan 2 numaralı Aydın Dayı, dıştan 4 numaralı Kestel Yiğidi, içeriden de 5 numaralı Misilleme'nin gayretleri var. Son 100 metreye girildi. Şenoğlan önde, Aydın Dayı'nın gayretleri var. İçeride Misilleme de var. Aydın Dayı geliyor. Şenoğlan'ı yakalıyor şimdi. 2 numaralı Aydın Dayı kazanıyor. 7 numaralı Şenoğlan yarıştan ikinci olarak ayrıldı. 5 numaralı Misilleme üçüncü. 4 numaralı Kestel Yiğidi dördüncü. 1 numaralı Rastgeleoğlu da yarıştan 5. olarak ayrıldı. 2 numaralı Aydın Dayı kazandı Gökhan Kocakaya ile. 6 numaralı Sever Bey, 8 numaralı Alınca Köylü, 9 numaralı Alvin ve 10 numaralı Kınalı Kayam start almadı.
4: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
6: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
7: TZK e-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.tzk.org.
8: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri başlıyor. Nesine, başka bir seviye.
9: Merhabalar, mutlu günler sevgili Radyo Spor dinleyicileri. Nesine Saatlerine hepiniz hoş geldiniz. Nesine Saatlerinde ben Özer Çelik Süngü bugün sizlere eşlik ediyor olacağım. Perşembe günündeyiz. Artık Dünya Kupası'na doğru geri sayımda son haftanın içine giriyoruz. Son 7 günün içine giriyoruz. Voleybol Milletler Ligi bir yandan başladı. Millilerimiz ilk maçını Dominik karşısında 3-2 kazanmıştı. Bu akşam da Hollanda ile oynayacaklar. O maçı da Radyo Spor'dan canlı olarak dinleyebilirsiniz. Yeniden hatırlatalım. Tabii artık Dünya Kupası heyecanı, NBA finalleri heyecanı hızla devam ediyor. Dünya Kupası heyecanı geliyor. NBA finalleri heyecanı ise başladı ve devam ediyor efendim. Yiğit Ayık da attığımızda bizle beraber gündemi konuşmak için. Yiğit hoş geldin.
10: Hoş bulduk abi, nasılsın?
9: İyiyim, teşekkür ederim. Yani ben orada NBA finallerine çok ufak bir pas attım. Dün gece de sen aslında Nesine'de yayındaydın finaller sırasında. Hı hı. Nasıl bir deneyimdi senin için?
10: Abi farklı bir deneyim. Özellikle gece kalkıp yayın yapmak ayrı bir hissiyatı varmış. Onu tecrübe etmiş olduk. Yani üstüne bir de yani bence çok da keyifli bir karşılaşmaydı baktığımız zaman. Yani herkes Spurs'un kazanmasını beklerken geriden gelip aslında New York Knicks'in kazanması farklı bir final serisi izleyeceğimizi bize gösterdi, onu söyleyebilirim kesinlikle. Yani şöyle özetle aslında şunu söyleyebiliriz ki yani Spurs'un aslında çaylaklarının daha iyi oynadığı ama as oyuncularının sustuğu, durduğu bir gün oldu San Antonio Spurs adına. Öteki tarafta da tabii Jalen Brunson'dan bahsetmeden yani değinmeden geçmek olmaz abi. İnanılmaz bir oyuncu. Yani Jalen Brunson'la Karl-Anthony Towns'ın toplamı bence şu anda San Antonio Spurs'u birazcık böyle nasıl diyeyim sanki biz bu finali kazanamayız da itebilir diye düşünüyorum onların ikisinin performansını.
9: Ya en azından ilk maçta bu hissiyatı hissettirdiler San Antonio'ya karşı. Artık

0: cevap verme sırası San Antonio Spurs'ta olacak o anlamda. Ama söylediğin gibi abi güzel bir final serisi başladı. Nasıl devam edecek bakacağız ve tabii ki değerlendireceğiz. Dün seninle birlikte Dünya Kupası'nda grupları konuşuyorduk. Gruplar üzerinden tabii nesnedeki uzun vadeli bahislere göz atıyorduk. En son F grubunu seninle konuşmuştuk. İstiyorsan dün bıraktığımız yerden devam edelim. Dünya Kupası G grubunda Belçika, Mısır, İran ve Yeni Zelanda var. Yani Belçika artık altın jenerasyon değil tabii ki. Ama bu grupta da çok da zorlanacak gibi bir ihtimal görmüyorum ben doğrusu. Sen ne dersin?
1: Yani açık konuşmak gerekirse abi ben de sana bu görüşünde katılıyorum. Yani Belçika'nın evet altın jenerasyonuyla yakalayamadığı bir başarı kıstası var ama yani burada herhalde bu Dünya Kupası'nda biraz daha mütevazi bir kadroyla biraz daha yetenek seti dar olan oyuncularla. Çünkü baktığımız zaman Belçika'nın herhalde en yetenekli oyuncusu. Sen de katılırsın ki Jeremy Doku.
0: Evet.
1: Yani bu kadro içerisinde. O yüzden burada ya ben Belçika'nın grupta birinci olarak çıkacağını düşünüyorum ama ya Mısır'ın onları zorlamasını da bekliyorum. Yani fena olmayan bir kadrosu da var Mısır'ın, onu söyleyelim. O yüzden hani burada onları zorlayacak bir takım varsa bu kesinlikle Mısır olacaktır. Yani Mısır'la Belçika maçını merakla bekliyorum abi, onu söyleyeyim.
0: Ya kesinlikle burada heyecan verici bir maç olacak Mısır'la Belçika arasında. Öte yandan İran tabii Katar'daki Dünya Kupası'nda birçok farklı sebepten ki onlar adına bence onurlu sebeplerden ötürü de gündem olmuştu. Burada da tabii çok daha farklı jeopolitik konulardan biraz gündemdeler. Onlar için zor bir Dünya Kupası olacak gibi gözüküyor zaten. Sen gruptan çıkma ihtimallerini nasıl görürsün onların?
1: Yani bence gruptan çıkacaklar abi ya. Eğer şey olursa galiba Amerika ikinci olursa grupta, İran'da üçüncü olarak bitirirse galiba Amerika ile İran'ın oynama ihtimali var, yanlış bilmiyorsam. Öyle bir durum olursa bence yani tamamen İranlı futbolcular bence oraya kanalize olmuş durumdadırlar. Ben öyle düşünüyorum, öyle hissediyorum. O yüzden farklı bir atmosferde, farklı bir nasıl diyeyim, farklı bir motivasyonla oynayacaktır İranlı bozuyor ama ya orada bir Serdar Azmun problemi var. Onların kadro skalası olarak etkileyebilecek bir oyuncu Serdar Azmun. Yanlış hatırlamıyorsam yine siyasi sebeplerle bir kadroya alınmadığı bir süreç olmuştu. Sonra affedildiği bir süreç oldu. Ama en son tekrar İran'da galiba İran hükümetinden galiba onay çıkmadığı için Serdar Azmun şu anda kadroda yok. Onu söyleyelim. O yüzden yani İran'ın ben üçüncü olacağını düşünüyorum. Yeni Zelanda'nın da abi grubu sonuncu olarak bitireceğini düşünüyorum. Yeni Zelanda biraz daha Amerika'ya sanki tatile gelecekmiş hissiyatı var, ben de onu söyleyeyim.
0: Evet, yani onu sanırım burada çok aksini söylemek mümkün değil. Senin de söylediğin gibi güncel kadroda da İran'da kontrol ettim şu an için. Aynen, Serdar Azmun kadroda yok abi. Mısır adına da tabii hani Salah'la birlikte Salah zor bir kulüp sezonu geçirdi. Liverpool'la da artık ayrıldı. Planları ne çok konuşuluyor havada. Bu Dünya Kupası onun da böyle biraz geleceği açısından bir vitrin değeri de taşıyor. Bu grupta da Mısır ve Belçika grubu ilk iki sırada bitiririn iki oranı var. Onu da söylemiş olayım. Muhtemelen ilgi çekici bir bahis olacak. Bu grup için ekleyeceğim bir şey yoksa istersen H grubuna geçelim.
1: Geçelim abi.
0: H grubunda İspanya, Yeşilburun Adaları, Suudi Arabistan ve Uruguay var. Tabii burada İspanya ve Uruguay'ın ağır bastığını söylemek lazım ama Suudi Arabistan'ın da son Dünya Kupası'ndan biliyoruz. Sürpriz sonuçlar çıkartabiliyorlar.
1: Ya kesinlikle öyle abi. Burada nasıl diyeyim, Yamal'ın sakatlık durumu çok kritik İspanya için. Hani onu söyleyebilirim kesinlikle. Ya onun grupta oynayıp oynamaması çok bir şey değiştirecek gibi durmasa da ben ilerleyen süreçte İspanya'yı etkileyebileceğini düşünüyorum. İlk iki sırada İspanya ile Uruguay çıkacaktır büyük ihtimalle. Yani özellikle de Güney Amerika kıtasında iki İspanyolca konuşan ülkenin maçının da Meksika'da oynaması. Ya burada bence hani Meksikalılar biraz daha İspanyollara karşı şeydir ya abi, soğukturlar baktığınız zaman.
0: Yani bir kolonyal geçmişten gelen bir tabii ki soğuklukları var onların.
1: Aynen öyle abi. Ben burada sanki biraz daha Uruguay'ı destekleyebilirlermiş gibi hissediyorum ben o anlamda. O yüzden ya bakalım. Bence keyifli gruplardan biri olacak bu grup ve bence Yeşilburun Adası da hiç yabana atılacak bir takım değil. Orada problem çıkartabilirler diye düşünüyorum en azından. Ya Uruguay'ın Çıtasını belirleyecek takım bence kesinlikle şey olacak abi. Yeşil burun adalarıyla oynayacağı karşılaşma olacak. Ya o karşılaşma bittikten sonra biz Uruguay ile alakalı neler yapar, nerelere gidebilir, tavanı neresi olur onu görebileceğiz diye düşünüyorum. Ya burada tabii Suudi Arabistan'a son sırada yer vereceğim. Onlar biliyorsun ki geçtiğimiz Dünya Kupası'nda Arjantin'i yenerek bence
0: Evet.
1: hani ya misyonlarını tamamlamışlardı o turnuva adına. Bu turnuvada ben çok bir şey başarabileceklerini düşünmüyorum açıkçası. Zor bir grup çünkü bu grup. O yüzden onları son sıraya koyuyorum. İspanya ile Uruguay'ın da çıkacağını düşünüyorum 1 ve 2 olarak.
0: Abi bir de Dünya Kupası 2022'den bu yana hocayı da kaybettiler. Ben onun da önemli bir etkisi olduğunu düşünüyorum. Yani Suudi Arabistan'ın o 2022'deki başarısı biraz hoca takımı olmakla da gelen bir başarıydı bana soracak olursan.
1: Tabii canım, Herve Renard'ın kesinlikle
0: Evet.
1: yani büyük payı vardı abi, onu söyleyeyim.
0: Ya Uruguay'da da tabii bir yandan Fernando Muslera'yı yeniden kalede göreceğiz milli takımla birlikte. O da yani bizim için hani Türkiye'den futbol severler için bence yine güzel bir his olacak. Yani 2010'dan beri milli takımıyla beraber kalede o da gerçekten Dünya Kupası'nda önemli bir mirasın sahibi. Yani İspanya tabii turnuvanın en büyük favorilerinden bir tanesi. Kimden'e göre birincisi. Hani Yamal'ı burada dinleterek de bu gruptan lider çıkma opsiyonuna sahipler ve bence bu opsiyonu olabildiğince de kullanacaklardır diye düşünüyorum ben. Ama Yamal'dan gelen haberler şu an için iyi gözüküyor, onu da söyleyelim tabii ki.
1: Kesinlikle abi. İşte dediğimiz gibi burada bence H grubu özelinde hani ya bir bahise de gitmek isterlerse bence Yeşilburun Adaları burada ya 1-3 puan toplar diye düşünüyorum abi, ya da 4 puan toplar diye düşünüyorum ya ben Yeşilburun Adaları'nın. Yani 3 puan ya da 4 puan toplar gibi geliyor. Birinin oranı zaten 3.40, diğerinin oranı da 6.
0: Evet.
1: Yani ben Uruguay'a çelme takabileceklerini düşünüyorum ama
0: Gruptaki ikinci maç o da.
1: Evet, dinleyenler eğer böyle düşünmüyorlarsa bence Suudi Arabistan karşısında galip geleceklerdir.
0: Evet,
1: Onu
0: burada
1: söyleyebilirim.
0: Yeşilburun Adaları'nda 3 puan grupta toplayacağı 3 puan 3.40 gibi bir orana sahip efendim. Nesine de onu da yine söylemiş olalım. Buradan I grubuna geçelim. I grubunda Fransa, Senegal, Irak ve Norveç var. Tabii Norveç'in bu Dünya Kupası'na gelişi çok büyük bir ilgi uyandırdı. Öte yandan Fransa bu turnuvanın en büyük favorilerinden bir tanesi. Senegal için de yani öyle ya da böyle Afkon şampiyonu desek de yani artık ne demek lazım o noktada bilemiyorum tabii ki ama yani Afrika kıtasından gelen en önemli 3 takım arasında bence. İyi bir grup var burada da.
1: Ya kesinlikle öyle abi. Burada da iyi bir grup var. Özellikle ya şimdi Norveç'e bakıyoruz. Haaland'la birlikte, Sörloth'la birlikte biraz atılım yapan ülkelerden birisi Avrupa futbolunda. Ya Fransa'yı zaten biliyoruz. Ya özellikle hani
0: Tabii yani
1: Senegal'i
0: onlar
1: hiç
0: hani
1: konuşmaya gerek
0: kadroyu
1: yok abi.
0: 3'e bölseler abi 3 tane 3 tane kadro farklı ülkeden adına çıkarsalar 3 kadrosu gruplardan çıkabilir şu an Dünya Kupası. Öyle bir oyuncu derinliğine sahipler Fransızlar.
1: Kesinlikle abi, ben de katılıyorum sana. O yüzden yani burada Fransa'nın tabii grup lideri çıkacağını düşünüyorum. Ya özellikle bence burada hata yapmayacaklardır. Geçtiğimiz turnuvada onların bence akıllarında yer etmiştir abi. Hani Randal Kolomoani'nin kaçırdığı top sonrası ister istemez böyle bir üzülmüşlerdir diye düşünüyorum
0: Tabii ki de,
1: baktığımda. O
0: tabii ki de.
1: yüzden ya o yüzden ben burada hata yapmayacaklarını düşünüyorum. Yukarılara kadar gideceklerini düşünüyorum kesinlikle. O yüzden ya burada bir iki adayım yine Fransa, Norveç olacak. Senegal'in üçüncü olacağını düşünüyorum. Bu ara ya zaten çok fazla futbol severler de şans tanımıyordur diye düşünüyorum abi. Sen?
0: Tabii ya burada zor bir gruba düştü Irak. Onu söylemek lazım. Ama Senegal-Norveç arasındaki rekabeti ben merakla bekliyorum. Yani burada gerçekten o anlamda sağlam bir rekabet olacaktır diye
1: Abi
0: düşünüyorum ben doğrusu.
1: böyle hep Dünya Kupası'nda mesela bir Afrika takımı damga vuruyor. İşte 2010'da Gana olsun.
0: Evet, 22
1: Geçtiğimiz
0: işte Fas olsun.
1: aynen Fas olsun abi. Yani hep bir Afrika takımı damga vuruyor. Hani belki burada bir atılım yapacak takım varsa ya Fas'la birlikte Senegal de olabilir ya. Yani çünkü Senegal'in de böyle Dünya Kupası geçmişinde hatırla işte 2002 olsun. Böyle sürpriz sonuçlar aldığı var Senegal'in. O yüzden ya belki burada kendi tabanlarını aşabilirlermiş gibi geliyor bana.
0: Ya bana da öyle geliyor çünkü yani bunu yapabilecek oyuncu potansiyeline de sahipler. Yani ellerinde o anlamda iyi oyuncular da var. Hani turnuva takımı olmaya elverişli bir kadrosu var Senegal'in de. Görmek lazım. Norveç'in de keza öyle. Yani

0: sanatkar güzel gruplardan bir tanesi olacak bu şüphesiz. Fransa ve Norveç ama bu grubun 1-2 olarak favorileri tabii ki. Onu söylemek lazım. Buradan J grubuna istersen geçelim. Burası için ekleyeceğim bir şey yoksa. J grubunda da
1: yok abi.
0: Son şampiyon Arjantin, Cezayir, Avusturya ve Ürdün var.
1: Abi şimdi burada Cezayir ile Avusturya arasındaki oynanacak maç bence bütün futbol severleri ilgilendiriyordur. Çünkü ya hatırlarsın Dünya Kupası tarihinde bir Cezayir-Avusturya rekabeti var. Almanya ile Avusturya'nın oynadığı maç sonrası Cezayir gruptan çıkamıyor ve bu bir Gijon faciası olarak, Gijon rezaleti olarak geçiyor hatırlarsın belki. Yani burada Cezayir o intikamı almak isteyecektir Avusturya'dan. Ya tabii ki de yani ne olur bilmiyoruz ama yani ben Arjantin'le beraber Cezayir'in çıkma olasılığını da hiç yabana atmıyorum abi. Çünkü ya evet Avusturya'nın oyununu beğensem de Avusturya'nın oyunu beni ya fazlasıyla tatmin etse bile ya bilmiyorum Cezayir'i terslik çıkaracakmış gibi geliyor abi bu grupta bana. O yüzden ben Arjantin'le Cezayir çıkar diyorum. Üçüncü de Avusturya olur diyorum bu grupta.
0: Ya burada tabii bir sürpriz bekliyorsun sen. Bakalım ya Cezayir'den abi ben de açıkçası ümitliyim. Hani bu takımın içerisinde çünkü iyi oyuncular var. Burada da hemen oranını kontrol edip söyleyeyim. Arjantin ve Cezayir'in gruptan çıkar bir ikisi 2.49'luk bir orana sahip. Tercih etmek isteyenler için de Arjantin Cezayir'in aynı anda gruptan çıkması oranını da belirtmiş olayım. Öte yandan peki Arjantin'in sen... şampiyonluğunu savunabilmesi ihtimali ne kadar yüksek görüyorsun?
1: Abi çok düşük görüyorum ya. Ya büyük ihtimalle şampiyon el değiştirecektir bu sene. Hani gizli favori adayın kim diye soracak olursan da ben Portekiz'e niyeyse acayip yükseliyorum.
0: Onu bence turnuvanın en iyi orta sahasına sahipler.
1: Abi evet kesinlikle öyle. Bir de bence Bernardo da harika bir sezon geçirdiği için ya burada tek soru işaretim benim.
0: Forvet abi. yani forvette de Cristiano Ronaldo var demeye dilim varmıyor ama gerçek
1: evet.
0: Bu.
1: Yani evet abi tam olarak sen de bahsettin. Yani işte Gonçalo Ramos ne kadar iyi bir turnuva geçirecek Ronaldo'nun. Ya Ronaldo'dan kalan sürelerden ya Gonçalo Ramos ne kadar iyi turnuva geçirecek. Ya çok da bilemediğimiz için kestiremiyorum. Orada bir böyle şüphelerim var. Onun haricinde bence Portekiz'in ben sürpriz yapma ihtimalini çok yüksek görüyorum abi. Onu söyleyeyim.
0: Ya evet benim Portekiz'e karşı ümitsiz olmamın büyük bir sebebi Roberto Martinez. Yani hocanın ben çok güven verdiğini düşünmüyorum Portekiz cephesinde. Ama merak ediyorum. Buradan da istiyorsan K grubuna geçelim. Çünkü K grubunda Portekiz, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Özbekistan ve Kolombiya var. Bu gruptan neler bekliyorsun sen?
1: Abi burası da biraz karmaşık bir grup. Portekiz'de bence Kolombiya çıkacaktır ama ya Kongo'da biraz bence nasıl diyeyim kapalı kutu takımlardan bir tanesi. Ya tam böyle kestiremiyorsun ne yapabileceğini. O yüzden ya emin olamamakla birlikte sanki burada Portekiz-Kolombiya üstünlüğünü sürdürür gibi geliyor bana ya.
0: Ya Portekiz
1: ya dışarı çıkmaz gibi geliyor.
0: Katılıyorum sana. Yani Kolombiya'nın çünkü hücum silahları da çok iyi. Luis Diaz harika bir sezon geçirdi. Milli takıma dönüyor. Savunmada yine baktığın zaman tabii ki güvenilir isimler var. Davinson burada yine mücadele edecek Galatasaray'dan. Onu da tabii atlamamak lazım. Munoz Palace'da iyi bir sezon geçirdi. Luchimi Bologna'da sezonu iyi fena tamamlamadı. Luis Diaz'ın hani bahsettik ileride çok iyi oynadı. John Arias FIFA Şampiyon Kulüpler Kupası'ndaki performansını çok sezona yayamasa da etkili bir oyuncu olduğunu biliyoruz. Bence o yine bu kupayı böyle bir iyi oynayacaktır. Hani James Rodriguez bir Dünya Kupası efsanesi. Hani bu adamlar gelip 4 yılda bir top oynayabiliyorlar. Böyle de bir gerçek var. O anlamda dediğin gibi yani Kolombiya'da farklı bir takım. Yani Kongo'nun da en azından gerçekten fizikselliklerde oynayan orta saha ve savunma oyuncuları var. Yani kapanabilirler. İyi kapanabilir bu takımlar. Özbekistan'da da Kuşanov tabii ki. Yegenli öne çıkan isim
1: daha, orada biraz daha bir ben zamanın olduğunu düşünüyorum Özbekistan'ın. Yani evet. Avrupa'nın böyle yatırımları var. Evet katılıyorum ama ya orada bence daha Özbek futbolunun gelişmesi için zaman var abi yani.
0: Evet. Yani
1: bu turnuva o turnuva değil bence. Hani Özbek Özbekistan'ın hani bir atılım yapması için bu turnuva o turnuva değil gibi geliyor bana, onu söyleyeyim.
0: Katılıyorum ben de sana. Yani burada da hemen K grubunda da yine Portekiz ve Kolombiya.

0: Libya'nın gruptan birlikte çıkmasının oranını şöyle bir kontrol ediyorum ve sonrasında da reklama gideceğiz zaten. Portekiz Kolombiya'nın çok da zaten yüksek bir oranı yok burada, herkesin beklediği gibi 1.20'lik bir oranı var. Konuşmaya devam edeceğiz, şimdi reklam arası.
1: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam edecek. Nesine, başka bir seviye. Radyo
2: Spor. Reklam.
3: ETS yaz fırsatları başladı. Gel, yeni hazır kaçmasın yaz. Tatili... Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Radyo Spor.
5: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Milyoner'de e-spor heyecanı ara vermeden devam ediyor. Günün her saati e-spor karşılaşmaları canlı yayınlarla Milyoner'de. Sen de hemen Milyoner'e gel, e-spor heyecanına ortak ol.
7: Sporda eğlendiğin ilk adresi Milyoner.
8: Haziran ayına özel elektrikli modellerde avantajlı fiyatlar ve sınırlı sayıda 20.000 TL ZES şarj desteği Hyundai Mar Sancaktepe'de.
9: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
10: Sen ne istersen ol.
11: Yarış severlere müjde. Start verildi, heyecan başladı. At yarışları artık Nesine'de. Alıştığın yerde, Bahsin merkezinde. Favorini seç, kuponunu hazırla. At yarışı coşkusunu Nesine'de başka bir seviyede yaşa.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: At yarışı heyecanı yeniden Bilyoner'de. En güncel istatistikler ve uzman yazarların tahminleri için hemen Bilyoner'e gel. Kuponunu yap, at yarışı heyecanına ortak ol. Sporda eğlendiğin ilk adresi Bilyoner.
2: Radyo Spor. Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
3: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam ediyor. Nesine, başka bir seviye.
4: Nesine Saatlerinde kaldığımız yerden devam ediyoruz sevgili Yiğit Ayık'la birlikte. Grupları değerlendirip Nesine'deki uzun vadeli bahisleri konuşuyorduk. En sonunda Özbek futbolunun zamanı var dedik. Bol şanslarımızı ilettik. Bahtiyar Zaynettinov'la beraber yükselişe geçecek abi Özbek futbolu. Ben buna inanıyorum diyeyim. Buradan L grubuna istersen geçelim. Son grup, güçlü de bir grup. İngiltere, Hırvatistan, Gana ve Panama'nın olduğu grup. Yani bence en zor iki gruptan bir tanesi bu. Bence F grubuyla beraber L grubu yani en böyle ters sonuçların çıkabileceği gruplar arasında benim gözümde. Sen ne düşünüyorsun?
5: Ya abi bir tane şey vardı. Sosyal medyada bir görsel vardı. Bilmiyorum denk geldim mi? İşte Modric, Perisic, Rakitic Dünya Kupası'na geliyor diye zombi fotoğrafı koymuşlar. Zombi gifi koymuşlar. O geliyor aklıma.
4: Gelmeye de devam ediyorlar ama.
5: Yani devam da ediyorlar bu arada işte ama yani bu turnuvada yine bir hayal kırıklığı yaratabilirler mi? Bence yaratma ihtimalleri yüksek abi. Onu söyleyeyim. Ama yani burada işte Ghana o sürprizi yapabilecek mi? Önemli olan o. Bence yapabileceğini de düşünüyorum bu arada Ghana'nın. O yüzden ben İngiltere ile Ghana'nın çıkacağını düşünüyorum ya bu grupta. İlk iki sırada. Onu söyleyeyim.
4: Ya buranın ya, sürpriz potansiyeli çok yüksek abi.
5: Panama'ya çok şans vermiyorum abi. Amir Murillo'ya saygı duyuyorum ama Hırvatistan'a bay bay demek istiyorum ya. Yani bir kadro revizyonuna gitmesi gerekiyor abi Hırvatistan artık ya.
4: Yani ve bir türlü hani şuna gidemediler. Gerçekten hani şeyi söylüyorsun ya. İşte Perisic, Rakitic, Modric, Brozovic hani halen görünce hayal kırıklığı artık aslında yani bu başarının gelmeyişi bir hayal kırıklığı değil. Bence beklenen olması gerekiyor bir anlamda da. Hani Hırvat futbolunda da acilen bir söylediğin gibi bir revizyon, bir yenilik artık lazım. Öte yandan Panama için de özellikle sevgili Mertcan Bulca konuk olduğu dönemler hani sürpriz yapmaya aday takımlardan birisi olarak gördüğünü söylemişti. Tabii o da Güney Amerika futbolunu oldukça yakından takip ediyor. O yüzden bence bu grubun içerisinde gerçekten güzel bir rekabet olacak. Yani Ghana bu anlamda iyi bir rekabet ortaya koyabilir. Zaten Hırvatistan ve İngiltere buranın biraz daha marka takımları konumundalar. Panama da eli boş bir şekilde gelmiyor buraya. Bunu söylemek lazım. Grupları bu şekilde değerlendirdik sen Yiğit. Sana son bir tane şunu sormak istiyorum. Burada yine tabii ki oyuncu özel bahisleri nesine de Dünya Kupası öncesinde açılmış durumda. Senin erken bir gol kralı adayın var mı?
5: Abi Mbappe diyebilirim ya bilmiyorum. Ya, bu tarz böyle turnuvalarda hep ön plana çıkıyor hatırla.
4: Kesinlikle katılıyorum yani. En uzun gidemedim gidebilecek yani. Yolu olan takımlardan bir tanesi olduğu için bence burada Mbappe iyi bir aday.
5: Yani Kane falan da böyle hani insanlar konuşuyor ama İngiltere'nin ne yapacağı önemli abi. İngiltere'nin nereye kadar gidebileceği önemli. Yani İngiltere biliyorsun ki bu tarz turnuvalarda çok da başarılı olamıyor son yıllarda. Bir laneti evet. Var üstünde. O yüzden.
4: Bir de Tuchel İngiltere'si ne kadar kaleye yakın oynayıp golleri bulacak?
5: Ya kesinlikle abi. Kesinlikle
4: burada da hani gol krallığı için Kylian Mbappe açık favori 6.5 orandan. Harry Kane 8 oranla en büyük ikinci favori. Lionel Messi 13 oranla onları takip ediyor. Erling Haaland 15 oranda 4. Oyarzabal'la aynı. Lamine Yamal 17 oranda. Cristiano Ronaldo 21 oranda. Usman Dembele 21 oranda. Dembele abi, Mbappe aynı anda olmasa ben biraz daha Dembele'yi de düşünebilirdim bu arada ama emin değilim.
5: Ben de biraz böyle farklılık olsun Oyarzabal diyeyim abi ya. Oynuyor çünkü Oyarzabal orada.
4: Oynaması da gerekiyor ya. Oynamaya da devam etmesi lazım bence de. Oynadıkça da gol atan bir oyuncu. Sürpriz olabilir. Bence de güzel bir sürpriz tercih Oyarzabal. 15 orandan iyi düşünülebilecek tipte bir tercih. Ben de sana bu anlamda katılıyorum diyeyim. Sana da teşekkür edeyim Yiğit. Artık tabii Dünya Kupası'na doğru geri sayıyoruz. Heyecanla beraber seninle iki günde güzel değerlendirdik. Teşekkürler.
5: Ben teşekkür ederim abi. Dinleyenlere de bol şans dileyim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.
4: Sevgili Yiğit Ayık bizlerle birlikteydi. Grupları tabii ki detaylı bir şekilde değerlendirdik. Öte yandan az sonra Hasan Adıyaman hattımızda olacak. Onunla birlikte de yine hem bugünkü hazırlık maçlarını hem de Dünya Kupası için yorumlarını alacağız. Hasan'a bağlanmadan önceki süremizde de ben hızlıca basketbol gündemini burada sizlerle beraber konuşmak, basketboldaki bu akşam bültendeki maçları değerlendirmek istiyorum sevgili dinleyiciler. Tabii Basketbol Süper Ligi'nde yarı final heyecanı başladı. Fenerbahçe Beko Efes karşısında bir sayı farklarla kazanarak seriyi 2-0'a getirdi. Bugün de Beşiktaş Gain ile Bahçeşehir Koleji arasında serinin ikinci karşılaşması oynanacak. Türkiye saatiyle akşam 8'de bu karşılaşma başlayacak. Serinin ilk maçı hakikaten keyifli bir maç oldu. Beşiktaş biraz problem yaşadı. Bahçeşehir için tabii çok büyük bir şanssızlık. Holmesley sakatlandı ve serinin tamamını kaçıracak Bahçeşehir Koleji'nin yaptığı açıklamadan sonra. Bahçeşehir Koleji ilk maçta handikapın içerisinde kalmayı başarmıştı. Beşiktaş maçı 3 sayılık bir farkla kazandı. Son ana kadar yakın bir maç oldu aslında bakacak olursak. Son dönemde iyi de bir formu var Bahçeşehir Koleji'nin. Bu iki takım arasında şu ana kadar 5 karşılaşma oynandı. 5'ini de Beşiktaş kazanmayı başardı ama Bahçeşehir özellikle Eurocup'taki ilk maçta ve dün değil daha doğrusu yarı final serisindeki ilk maçta iyi performanslar ortaya koydu. Yine benzer bir performansı ben bugün de koyabilir diye düşünüyorum. Bu yüzden Bahçeşehir Koleji'nin 7.5 veya 8.5 handikap puanı içerisinde kalır oyununun ben oynanabilir iyi bir bahis tercihi olacağı kanaatindeyim. Öte yandan tabii İspanya Ligi'nde, ACB'de, Adriyatik Ligi'nde, düzeltiyorum Adriyatik değil tabii ki, İspanya Ligi'nde playofflar başladı. Murcia ile Barcelona arasında iyi bir mücadele var. Barcelona iyi kazandı. Valencia'ya mağlup olduktan sonra Murcia deplasmanında ve bence bugün de yine iyi bir galibiyete gidecektir. 5.5 handikaptan ya da 6.5 handikaptan Barcelona'nın Murcia karşısında galibiyeti değerlendirilebilir. Tenerife Real Madrid serisinde Madrid şimdi deplasmanda. İlk maç oldukça rekabetçi geçmişti. Garipti. 53 saniye 7 sayı geride girmişti Tenerife ve 9-1'lik bir seri yakalamışlardı. Bu anlamda tabii ki enteresan bir takımlar ama Real Madrid şimdi Tenerife'ye karşı deplasmanda bu seriyi dengelemeye çalışacak. İlk maçta Tenerife herkesi şaşırtmıştı. Bu maçta Real Madrid'in ben tepki vermesini beklerim. Burada bir bileşik bahis önerisine gideceğim. Maç sonucu 2. Real Madrid galibiyeti ve üst biter tercihi bu karşılaşma özelinde iyi bir tercih, kıymetli bir tercih olur diyorum ve yarış arasına gidiyoruz.
3: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam edecek. Nesine, başka bir seviye.
6: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
7: Rakiplerinin 70-80 metre kadar gerisinde çıkış yapabildi. Neyfü'den 2 numaralı Adi Hanım da 3 boy geç çıktı. Öndeki liderlik mücadelesinde ise 4 numaralı Sakarbaşı kızı liderliği aldı. Fakat dışından 10 numaralı Kuzguni Yeşil geldi liderliği aldı şimdi. Sakarbaşı kızı ikincilikte 8 numaralı Tumbul Müzeyyen üçüncülükte. 1,5 boy geride 7 numaralı Taşpınar. Dışında 3 numaralı ikimiz. Onun 1,5 boy kadar gerisinde 13 numaralı Yetim abla yer tutuyor dışında. 14 numaralı Çiğdemli, onun dışında 9 numaralı Hoş Esinti var. 2 boy geride 5 numaralı Eşay, dışında 12 numaralı Fener Alayı, en dışta 1 numaralı Yılma kızım, daha sonra 2 numaralı Hade Hanım var. 10 numaralı Kuzguni Yeşil 2,5-3 boy farklı önde. 4 numaralı Sakarbaşı kızı ikincilikte. Dış kulvarda 8 numaralı Tumbul Müzeyyen, içeride 7 numaralı Taşpınar. Onun dışında 3 numaralı ikimiz, 1,5 boy geride 13 numaralı Yetim abla, dışında Çiğdemli, en dışta Hoş Esinti. Kısraklar düzeye çıktı. 10 numaralı Kuzguni Yeşil düzeye de lider çıktı. Dışından 4 numaralı Sakarbaşı kızı, içinden Taşpınar, daha geriden 8 numaralı Tumbul Müzeyyen'in gayretleri var. Son 200'e girilirken bariyer dibinden Taşpınar, dışından Tumbul Müzeyyen en ikilisi geldi, daha geriden ikimiz, en dıştan da Hade Hanım geliyor. Son 200 metreye girildikten sonra Tumbul Müzeyyen önde, içeride Taşpınar, dışarıdan Hade Hanım'ın atakları var. Son 100 metreye girildikten sonra 3 boy yaptı farkı 8 numaralı Tumbul Müzeyyen, koşuyu da o kazandı. Yarıştan ikinci olarak ayrılan 7 numaralı Taşpınar oldu. 2 numaralı Hade Hanım üçüncü, 10 numaralı Kuzguni Yeşil yarıştan dördüncü olarak ayrıldı. 3 numaralı ikimiz de beşinci oldu. 8 numaralı Tumbul Müzeyyen, Müslüm Çelik de kazandı son koşuyu.
6: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Vitali sundu.
8: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
9: TZK E-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. ebayi.tzk.org.
3: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam ediyor. Nesine, başka bir seviye.
4: Nesine Saatlerinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sevgili Hasan Adıyaman attığımızda. Hasan, hoş geldin abi.
5: Hoş bulduk Özer'cim, kolay gelsin, iyi yayınlar.
4: Teşekkür ederim. Artık tabii ki Dünya Kupası'na doğru geri sayıyoruz abi, bu heyecandayız. Bugün de birkaç tane yine önemli hazırlık maçı var bültende dikkat çeken. Onları sana sormak istiyorum özellikle. Tabii, saat 8'de onda İspanya Irak ve yine saat 10'u 10 geçe Fransa Fildiş sayıları maçları, yine önemli önemli maçlar. İsveç Yunanistan saat 8'de. İsveç Yunanistan'dan istersen başlayalım. Ne beklersin sen orada?
5: İsveç Yunanistan dedin değil mi?
4: Evet.
5: Ya İsveç'in Dünya Kupası yolu acayip ya. Biliyorsun gruplarda istediklerini alamadılar. Ardından playoff'ta iki takım geçtiler. Çok sükseli bir şekilde geldiler buraya ki beklenmiyordu da. Çok ciddi yolları vardı. Ukrayna'yı deplasmanda içeride işte Polonya'yı yendiler. Playoff maçlarında. Hatta Gyökeres atmıştı.
4: Evet.
5: Tam son dakikada. Dünya Kupası elemelerinde galibiyetleri yok. Yani bu da ayrı bir güzellik, ayrı bir yol. O orada galibiyet alamayan takımlar için, kötü geçiren takımlar için iyi bir yol. İsveç buradan geldi. Kötü bir kadrosu yok İsveç'in. Zaten az çok takip edenler bilir. Son hazırlık maçında da Norveç'e sanırım yenilmişlerdi falan olmamasına rağmen. Ya kadrolarında iyi oyuncular var. Zaten az önce bahsettiğim Gyökeres olsun, Elanga olsun. Yani Bergwall var mesela.
4: İshak yine konusunda. Son maçta gol attı.
5: Aynen. Alexander Isak zaten en önemlilerinden biri ki sakat geçirmesine rağmen neredeyse bütün sezonu. Diğer tarafta Yunanistan. Onların da kadrosu kötü değil ama Dünya Kupası elemelerinde istediklerini alamadılar. Yani çok kötü bir hatta Dünya Kupası elemesi geçirdiler. Ya orada da işte Bakasetas'ı yakından tanıyoruz. Pavlidis mesela, yine ben bu kadar gol rekorları kıran. Kötü bir kadroları yok. İşte Panathinaikos'ta genç bir oyuncu var. Tete, Yunan pasaportu vermiş ona. Tizolis var benim hatırladığım.

0: Sana detaylı anlattın, ağzına sağlık. İspanya, Irak, iki tane Dünya Kupası'na giden takım tabii. Irak çok zor bir grupta. İspanya'da büyük bir favori. Ne beklersin burada?
1: Ya İspanya tartışmasız Avrupa'nın, hatta dünyanın en iyi futbol oynayan takımı bana göre. Ben Güney Amerika'yı bütün yani kısaları, az çok maçları takip ediyorum. Ki rakipleri bu Avrupa takımlarının en ciddi rakipleri. Biliyorsun ki Güney Amerika'da zaten Brezilya ile Arjantin. Onları da yakından izliyorum. Arjantin de iyi, uyumlu. Messi'nin etrafında toplanan, askerlerle toplanan diyelim, iyi bir takım. Zaten onun da meyvesini son Dünya Kupası'nda aldılar. Ama yaşlar ilerliyor. Değişime ayak uydurabiliyorlar mı? Ya da ayak uydurduktan sonra bu oyuncular oraya oturabilecek mi? Bunlara tabii bakarız. Ama İspanya'da bu durum çok farklı. Sürekli alttan gelen yeni bir jenerasyon. U19, U17, U16 zaten takip edenler bilir. Orada bile yani U16, U17'de maçlarını takip edenler, izleme anlamında söylemiyorum. Korsal anlamda bile takip edenler İspanya'nın her yaş kategorisinde çok ciddi işler yaptığını, iyi sonuçlar aldığını görürüz zaten. İspanya çok çok iyi bir takım. Bunun yanında Portekiz ve Fransa'yı da ekleyebilirim. Ama İspanya'nın iyi takım olması özel tamamen oturtmuş olduğu sistem. İstiksel anlamda baktığım zaman net olarak bence Portekiz ve Fransa'nın gerisindeler. Ama oyun gücü olarak hepsinin önündeler. Ben çok beğeniyorum İspanya'yı. Kimi tekim son Avrupa şampiyonu İspanya. Burada son maçta Mart ayında Mısır'la beraber kalmışlar ama iyi bir futbol oynuyorlar. Hücum gücü dengeli, kalite gücü yüksek bir oyun oynuyorlar. Irak kapasitesi belli. Onlar da buraya playoff'tan geldiler. Hatta Bolivya'yı yanlış hatırlamıyorsam elemişlerdi. Güçleri belli. Savunma yönü ön planda olan bir takım. Ben burada İspanya'nın son hazırlık maçına nazaran, o beraber biten maçı nazaran daha hızlı başlamasını, mesajı vermesini bekliyorum Dünya Kupası öncesi. İlk yarı 2 gol izleyebiliriz.
0: Evet, burada da zaten İspanya ağır favori. Bir diğer karşılaşma, bir diğer kupanın da büyük favorisi ve bu maçta da büyük favori olan Fransa. Onlar da Pildiş sahiliyle karşılaşacaklar. Son olarak sana o maçı da sormak isterim.
1: Zaten az önce Fransa'ya da değindim. Kadro
0: evet. Anlamında. Ya onların kadrosu öyle derin ki abi, 3'e bölsen 3 farklı takım olarak gitseler 3 takım da gruptan çıkar sanki.
1: Aynen öyle. Yani acayip bir kadroya sahipler. Kimi almadın, kimi vermedin desem bile kimse itiraz edemiyor. Yani dışarıda kalan birçok oyuncu var. Ama dediğim gibi kimse itiraz edemiyor çünkü alınan oyuncuların da kalitesi üst seviyede. Ya Fransa tamamen kadro kalitesiyle ilerleyen bir takım. Sistemleri tabii ki var. Ama onlar da İngiltere'ye benzer bir sistemle oynuyorlar. Southgate zamanındaki sistemden bahsediyor. Bir tık daha hücumcu olabilirler ama daha çok savunma işine ağırlık veren. Ben zaten kaliteli oyuncularımla sonuca gidiyorum kafasında olan Deschamps'la beraber yıllardan beri büyük başarılar da elde ettiler.
0: Onun da son kupası.
1: Nasıl?
0: Onun da son kupası.
1: Evet, son kupası bırakacak o da. Açıklamıştı zaten dediğin gibi. Elemelerde sadece İzlanda deplasmanında puan kaybetmişlerdi. Ya Fildiş sahilinde bir önceki Afrika kupasının sahibiydi. Orada acayip bir şekilde Afrika kupasını kazanmışlardı. Kendi evlerinde düzenlenmişti hatta. Ya onların da kadrosu çok iyi. Yani tek tek saymaya da gerek yok. Fildiş sahili her döneminde iyi kadrolara sahip. Takım Beşiktaş'tan Agbodu'yu biliyoruz mesela. Tingo'yu biliyoruz Galatasaray'dan. Tangare, Adingra gibi isimler var. İşte yine Diallo var. Manchester'daki Amad Diallo. Birçok oyuncuya sahipler. Boni var Inter'de, yine hatırladım. Burada da yine dengeli bir maçtan öte Fransa'nın ağırlığını koyacağı bir maç olabilir ama ben Fildiş sahilinde gol bulacağını düşündüğümden maç sonu Fransa 2.5 üst. Oran iyi değilse de maç sonu Fransa 3.5 üst denenebilir diyorum.
0: Evet, burada yine Ulay de Trabzonspor kadrosunda çok iyi bir sezon geçirdi var. Yan Dioman de benim bu sezonu en beğendiğim genç oyunculardan biri oldu. Onu da hem Paris Saint Germain hem Liverpool istiyor diyorlar. Etkili bir takım. Fildiş sahilleri de kesinlikle. Hasan Adıyaman, teşekkürler. Seninle beraber de bültendeki hazırlık maçlarını konuşmuş olduk. Yine zaten Dünya Kupası'na yaklaştıkça ve Dünya Kupası sırasında da seninle değerlendirmeler yapmaya devam ederiz diye umuyorum. Mutlu günler.
1: İyi günler, iyi yayınlar diliyorum efendim.
0: Sevgili Hasan Adıyaman'la birlikte de bültendeki futbol hazırlık maçlarına bakmış olduk sevgili izleyenler. Artık Dünya Kupası'na yalnızca 7 gün kaldı. Bu heyecanı da sizlerle beraber birlikte yaşıyoruz. Nesne Saatlerinde ben Özel Çelik Süngüp, bana ayrılan sürenin sonuna geliyorum. Bundan sonra lafı sevgili Emrecan Demirci'ye aktaracağım. Mutlu günler, hoşçakalın.
2: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam edecek. Nesine, başka bir seviye.
3: Reklam.
2: Kredi hangi kredi diye aranır? Türkiye

0: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın.
1: Hangi kredi?
2: Radyo Spor.
3: Ne? Kredi kartını 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar borusannext.com'da.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: At yarışı heyecanı yeniden Bilyoner'de. En güncel istatistikler ve uzman yazarların tahminleri için hemen Bilyoner'e gel. Kuponunu yap, at yarışı heyecanına o

0: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
1: Yarış severlere müjde. Start verildi, heyecan başladı. At yarışları artık Nesine'de. Alıştığın yerde, Baksin merkezinde. Favorini seç, kuponunu hazırla, at yarışı coşkusunu Nesine'de başka bir seviyede yaşa.
2: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
3: Milyoner'de e-spor heyecanı ara vermeden devam ediyor. Günün her saati e-spor karşılaşmaları canlı yayınlarla Milyoner'de. Sen de hemen Milyoner'e gel, e-spor heyecanına ortak ol. Sporda eğlendirin kardeşi
4: Milyoner. Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para

0: Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
1: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam ediyor. Nesine, başka bir seviye.
2: Merhabalar tüm dinleyicilerimize, iyi akşamlar diliyorum. Ben Emrecan Demirci. Bugün günlerden Perşembe. Bültenden seçtiğim karşılaşmaların değerlendirmeleriyle, tahminleriyle sizlerle birlikteyim. Artık gün itibariyle Dünya Kupası'na sadece bir hafta kalmış durumda. Hatta tam olarak bir hafta, yaklaşık 4 saat kadar sonra Dünya Kupası'nın ilk maçı başlamış olacak. Tabii ki gündemde şu an için yoğun olarak hazırlık karşılaşmaları ve son provalar mevcut. Bu akşam ilk olarak saat 22'de oynanacak İspanya-Irak mücadelesiyle başlayalım. İspanya bu karşılaşmayı Riyazor'da oynayacak. Tabii ki kısa süre önce Deportivo'nun La Liga'ya geri dönüşü bu karşılaşmadan bağımsız olarak Riyazor'un çok daha keyifli bir atmosfere kavuşmasını beraberinde getirecektir. Bu mücadele bir anlamda, hatta gerçek anlamda İspanya'ya veda maçı da olacak takım için. Çünkü Dünya Kupası'ndan önceki son provada Peru'yla Meksika'da karşılaşacaklar. Ev sahibi cephesinde Yamal'la Nico Williams'ın riske edilmesi beklenmiyor. Aslında bu iki ismin yanı sıra maç yükü ve sakatlık anlamında da esasen biraz şanssız bir dönem geçirdiklerini söylemek mümkün. Durumu belirsiz olan, tamamen fiziksel anlamda sağlıklı olmayan farklı oyuncular da mevcut. Bu açıdan teknik adam De La Fuente'nin ağırlıklı olarak biraz daha alternatif oyunculara öncelik vermesini beklemek çok yanlış olmaz diye.

düşünüyorum. Konuk ekip Irak, Asya'nın en güçlü takımları arasında. Aslında Dünya Kupası'nda adını duymaya çok alıştığımız bir ülke değiller elbette. Ama Asya'da uzun süredir Güney Kore, Japonya, dönem dönem Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar gibi ülkelerin dominasyonuna alışmıştık. Ama Irak'ta artık bu seviyeleri test edebilen ve o takımlara yaklaşabilen bir ekip görüntüsünde. Ancak Dünya Kupası'nda bence inanılmaz zor bir gruba düştüler. Aslında sürpriz potansiyeli olan özellikle savunma futboluyla ayakta kalabilmesini beklediğim takımlardan biriydi Irak. Ama bu fikstürde açıkçası işleri enteresan hale getirmeleri bence kolay olmayacaktır. İspanya hazırlık maçı tercihinin de açıkçası biraz Dünya Kupası'ndaki çok çok zorlayıcı fikstürle ilişkili olduğunu tahmin ediyorum. Benim bu mücadelede beklentim İspanya'nın açıkçası kendini fazla sıkmasa bile rahat bir galibiyet alabileceği yönünde. Her iki yarıda da gol ya da goller bulmalarını bekliyorum. Bu bağlamda en güvenilir gördüğüm tercih burada. Ev sahibi her iki yarıyı da kazanır seçeneği. Alternatif olarak biraz daha riskli, biraz daha agresif görmekle beraber her iki yarıda 1,5 üstü seçeneğini önerebilirim. Alternatif olarak kart puanlarında da burada deplasman daha çok kart puanı alır seçeneği gözüme çarptı. Açıkçası bu 90 dakikada Irak'ın daha çok kart görme ihtimalini ben yüksek görüyorum. Bu karşılaşma için öncelikli tercihlerim bu şekilde. Günün ikinci karşılaşmasında sadece 10 dakikalık bir farkla saat 22.10'da Türkiye saatiyle Fransa Fil Dişi sahilini konuk edecek. Fransa Katar'daki unutulmaz finalde hatırlayacağınız üzere Arjantin'e kaybetmişti. Euro 2024'te ise yarı finalde o turnuvada daha sonra şampiyonluk ipini göğüsleyen İspanya'ya elenmişlerdi. 2026 Dünya Kupası öncesinde yine en büyük favorilerden biri olduklarını, hatta bir numaralı favori olduklarını söylemek mümkün. Çünkü aradan geçen zamana rağmen Fransa hem mevcut kadrosunu korudu, daha olgun, daha tecrübeli hale getirdi. Hem de o inanılmaz kadro derinliğini biraz daha geliştirmeyi başardılar. Yani hem o genç çekirdek tecrübe kazandığı çok önemli bir noktaya geldi, hem de alttan yine çok kaliteli oyuncular yetiştirmeyi sürdürüyorlar. Yani özellikle hücum hattında öyle bir zenginliği söz konusu ki Fransa'nın. Seçecek olursak tabii ki herkesin fikri değişebilir bu noktada, ama biraz daha geri planda kaldığını söyleyebileceğimiz oyuncuları bana göre Mateta. O da Premier Lig'de Crystal Palace'ın en önemli kozlarından birisi ve yakın zamanda bir uluslararası kupa kazanmış, Konferans Ligi'nde şampiyonluk yaşamış bir isim. Bu anlamda özellikle hücumda gerçekten inanılmaz bir potansiyele sahip olduklarını söyleyebiliriz. Fakat diğer taraftan oyuncu tercihleri ve taktiksel anlayışla da beraber orta saha ve savunmada özellikle elit seviyede sayabileceğimiz rakiplere karşı biraz dengesiz kalabilecekleri senaryolarda açıkçası yok değil gibi geliyor bana. Özellikle çok çalışkan takımlara karşı hücum hattını takım olarak defansif eforun içine sokmak çok kolay olmayabilir diye düşünüyorum ki zaten son dönemde biraz daha yüksek skorlu karşılaşmalar oynamaya başlayan bir Fransa söz konusu. Gole gitmekte zaten önemli bir problemleri yok, ama gol de yiyebilen bir takım görüntüsündeler. Fil Dişi sahili her ne kadar Afrika'da Uluslar Kupası'nda istediğini alamasa da Dünya Kupası elemelerini çok başarılı geçirmişti. Çok emin, kendinden özgüvenli, emin bir futbolla, çok güçlü bir performansla pek de sürprize mahal vermeden açıkçası Kuzey Amerika biletlerini bastırmışlardı. Bu karşılaşmada Due kardeşler karşı karşıya gelebilirler. Desire Fransa kadrosunda, Guela ise Fil Dişi sahilinde forma giyiyor. Maçın hikayesinde önemli olabileceğini düşündüğüm bir diğer noktada Mbappe'nin milli takımda şu an 56 golünün bulunuyor olması. Giroud 57 golle şu an için bu alanda zirvede ve Mbappe oynaması halinde bu rekoru da bir an önce egale etmek ve sonrasında kırmak için istekli olacaktır diye düşünüyorum. Mücadele Fransa'da Nant kentinde oynanacak, ama Fil Dişi sahilinde ciddi bir taraftar desteğine sahip.

0: olması şaşırtıcı olmayacaktır. Ben açıkçası keyifli, gole yakın iki takımın da kendini göstereceği bir karşılaşma bekliyorum. Burada öncelikli tercihim karşılıklı goller olacak. Üçüncü karşılaşmada saat 19'da Lübnan'la Yemen karşı karşıya gelecekler. 2027'nin başında, yanlış hatırlamıyorsam 7 Ocak'ta olması lazım, Asya Kupası da başlayacak ve o organizasyonda yer alacak son takım bu mücadeleyle belli olacak. Aslında bu karşılaşma bir eleme karşılaşması ve normal şartlarda çok daha önceden oynanması planlanıyordu. Fakat güvenlik gerekçesiyle İran Savaşı dolayısıyla ertelenmişti. Yine aynı sebepten bu mücadelede Lübnan ev sahibi olmasına karşılık bu mücadeleyi Katar'da, Doha'da oynayacak. Grup tablosuna, puan tablosuna baktığımız zaman Lübnan'ın 13 puanla lider olduğunu görüyoruz. Yemen ise onları 11 puanla takip ediyor. Bu karşılaşma son maç. Dolayısıyla Lübnan için beraberlik yeterli olacak. Yemen ise son bileti almak için mutlak galibiyete ihtiyaç duyuyor. Lübnan'da sene başında Karadağlı çalıştırıcı Miodrag Radulovic'le yollar ayrılmıştı. Böylelikle ikinci Radulovic dönemi de sona ermişti. Özellikle FIFA Arap Kupası'na katılamamaları bu kararda belirleyici oldu. Cezayirli Mecit Bugera yönetiminde Lübnan adına bu karşılaşma ilk resmi sınav olacak. Yemen açısından bu grupta rakibe kıyasla olumsuz farkı yaratan unsur Butan deplasmanındaki golsüz beraberlikte, onun dışında skor anlamında, puan anlamında Lübnan'a denk bir grup aşaması geçirmeyi başarmışlardı. Zaten Lübnan'la da ilk maçlarında golsüz berabere kalmışlardı. Şu an kazanmaları gerektiğini de düşünürsek ben açıkçası işlerinin zor olacağını tahmin ediyorum. Lübnan hem hoca değişikliği motivasyonu hem de daha kaliteli kadrosuyla bence rakibinin alacağı riskleri değerlendirebilecek kapasitede bir takım. Açıkçası zaten burada bir tarafın mutlak galibiyete ihtiyacı olmasa dahi Lübnan bence avantajlı olurdu. Ben açıkçası yine burada da kazanmalarını ve istediklerini alıp Asya Kupası'na gitmelerini bekliyorum. Tercihim maç sonu bir seçeneği olacak. Son karşılaşmada saat 20'de Andorra ile Liechtenstein kozlarını paylaşacaklar. UEFA'nın iki mütevazı temsilcisi tabii ki bu tür karşılaşmalar bu tür ülkeler için oldukça önemli. Çünkü hazırlık mücadelesi de olsa bildiğiniz gibi FIFA sıralamasını etkileyen karşılaşmalar. Andorra bu yıl 3 hazırlık maçına çıktı. Hiçbirinde gol atamadı. Karadağ 2-0, Irak'a 1-0 kaybettiler. San Marino ile ise golsüz berabere kaldılar. Kalede Cordoba'nın file bekçisi Alvarez artık daha ön planda olacaktır. Ama genel anlamda baktığımız zaman yaş ortalaması çok yüksek bir takım olduğunu söyleyebiliriz Andorra'nın. Yani bir dönem kurdukları kadroyu uzun yıllar geçmesine rağmen fazla değiştiremediler, fazla besleyemediler. Böyle söylemek çok yanlış olmaz diye düşünüyorum. Diğer tarafta Liechtenstein ise Mart ayında Tanzanya'yı yenmişti. Bana göre önemli bir sürprizdi bu ama hemen sonrasında Aruba'dan 4 gol yediler. Andorra ile 2022 yılında Uluslar Ligi'nde karşılaşmışlardı. Orada da her iki maçı kaybetmişlerdi. Aslında denk sayılabilecek güçler bugün itibariyle de her iki takım. Fakat ben Andorra'nın biraz daha ağır bastığını düşünüyorum. Tarafların birbirine denk olması bu sefer biraz daha istekli, pozitif bir oyunu beraberinde getirebilir. Örneğin Andorra çok daha güçlü bir takımla oynadığı zaman ya da Liechtenstein aynısını yaptığı zaman tabii ki önceliği çok katı savunmaya vermek durumunda kalıyorlar. Ama burada dişlerine göre gördükleri bir rakibe karşı biraz daha pozitif oynama gayreti olabilir diye düşünüyorum. Andorra'yı avantajlı görmekle beraber açıkçası oran anlamında tatmin edici bulmadım. Handikap yapmaları da kolay olmayabilir. Ben bu anlamda gol beklentimden dolayı 2-3 gol aralığına yönelme taraftarıyım. En az 2 gol çıkacaktır diye tahmin ediyorum ama çok yüksek skorlu bir karşılaşmada açıkçası beklemiyorum. Kuponlarınızı da bol şanslar diliyorum. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri sona erdi. Nesine, başka bir seviye.
2: Reklam.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin evin.
2: ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Bilyoner'de e-spor heyecanı ara vermeden devam ediyor. Günün her saati e-spor karşılaşmaları canlı yayınlarla Bilyoner'de. Sen de hemen Bilyoner'e gel, e-spor heyecanına ortak ol. Sporda eğlendiğin ilk ateş
4: Bilyoner. Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
5: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
6: Yoksa sorun değil.
5: Dedim kızım, halleder baban. Maaşı daha vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir, ya dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
4: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
3: At yarışı heyecanı yeniden Bilyoner'de. En güncel istatistikler ve uzman yazarların tahminleri için hemen Bilyoner'e gel, kuponunu yap, at yarışı heyecanına ortak ol. Sporda eğlendiğin ilk adresi
7: Bilyoner. Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum, bulamıyorum.
8: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
7: Akakçe.
9: Hemen bakıyorum hayatım.
7: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
10: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Şimdi kemerleri bağla. Bitalih tüm oyunlarda kazandırmaya tam gaz devam ediyor. Bitalih'e hemen üye ol. İlk oyun gününde at yarışından şans oyunlarına. Dilediğin oyunu toplam 1000 TL'lik oyna, 1000 TL bonus kazan. Sen de hemen Bitalih'e gel. Hoş geldin fırsatını kaçırma.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler. Radyo
1: Spor. Reklam.
2: Voleybolda Milletler Ligi heyecanı başlıyor. Dünyanın en iyi 18 takımı birbirinden çekişmeli maçlarla Esport ve Esport Plus ekranlarında sizinle buluşuyor. 2023 şampiyonu Filenin Sultanları bu başarıyı tekrarlamak, Filenin Efeleri ise tarih yazmak için sahne alıyor. Canlı yayınlanacak maçların yanı sıra özel programların da ekrana geleceği Voleybol Milletler Ligi heyecanında Burcu Hakyemez, Elif Ağca ve Neslihan Demir'in yer aldığı Yıldız Kadro sizinle buluşuyor. Voleybol Milletler Ligi canlı yayınlarla Espor.

0: Lastikleri yol durumunu sunar.
1: Mutlu akşamlar Radyo Spor dinleyenleri. İstanbul, İzmir ve Ankara yolları ile ilgili paylaşımlarımız sürüyor. Başkentte yoğunluk ortalaması %80 seviyeleri gösteriyor. Konya yolunda merkez yönü doğru Emek metrosuna gelmeden önce bir arızalı araç var. Bir de Şaşmaz Bulvarı Otosanayi Kavşağı'nda Ümitköy yönünde de bir kaza. İzmir'e geldiğimizde İzmir'de %80 seviyeleri gösteriyor yoğunluk ortalaması. Çevre yolu her zaman olduğu gibi bayağı bir yoğun durumda. Anadolu Caddesi'nin Çiğli yönüne doğru Şemikler Lambalar sonrası bir trafik kazası var bölgede ve Ankara Caddesi liman yönüne doğru bölge trafik

0: hizasında bir kazada. İstanbul'da da %90 seviyeleri aşmış durumda yoğunluk ortalaması. Yaka değiştirme seçenekleri. Avrasya Tüneli, Avrupa'nın dolu geçiş yoğunluğu şu sıralarda 7 kuleyi geçtikten sonra başlıyor ve bu trafik yoğunluğu Anadolu yakasına geçtiğinizde Gül Suyu'na kadar sürecek. Anadolu Avrupa yönü tünelde rahat gözüküyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa Anadolu geçiş yoğunluğu Çalyan Adliye gerisinden itibaren yoğun Altunizade'ye kadar, Anadolu Avrupa yönünde ise Çamlıca Rampa'dan başlayan trafik yoğunluğu Ok Meydanı'na kadar etkili. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa Anadolu geçiş yoğunluğu 5. Levent'te başlıyor. Bu yoğunluk Samandıra Kavşağı'na kadar etkili olacak. Anadolu Avrupa yönünde ise Kavacık'tan itibaren trafik ağırlaşıyor. 5. Levent'e kadar yoğunluk etkili. 3. Köprü'de bir sıkıntı yok. Kurnaköy gişeler öncesi Kuzey Çevre Otoyolu'nda yaklaşık 3-4 kilometrelik bir kuyruk var Edirne yönünde. Bunlar özet gelişmeler, hepsi de daha fazlasına radyo trafik yolda navigasyona ulaşabilirsiniz. Herkese iyi akşamlar, dikkatli sürüşler.
1: Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi Kum Holastikleri ile bir arada. Kum Holastikleri yol durumunu sundu. Ayhan Şensoy'la Derin Pas başlıyor.
2: Radyo Spor'dan herkese iyi akşamlar. Bugün 4 Haziran Perşembe, saatler 18.32'yi gösteriyor. 2 saat boyunca sporun gündemini birlikte değerlendireceğiz, yorumlayacağız. Değerli dinleyenler, Dünya Kupası'nın başlamasına 7 günlük bir süre kaldı. Milli futbol takımı Amerika Birleşik Devletleri'nde Miami'de kampta. Bugünkü antrenman basına kapalıydı Ay Yıldızlar'da. Pazar günü de Milli futbol takımı Venezuela ile bir hazırlık maçı yapacak ve artık daha sonra 14 Haziran'da Dünya Kupası'nda çıkacağı ilk maçı bekleyecek. Program içerisinde milli takıma dair bir gelişme olursa sizlerle paylaşacağım ama bugünü basına kapalı antrenmanla geçirdi. Çok da bir hareketlilik yok kampta. Kampı takip eden gazeteci arkadaşlara sorduğumda onlar da daha zaten yeni uyanmışlar. 6 saatlik bir fark var Amerika ile şu an aramızda. 6 ya da 7 saatlik bir farktan bahsediyoruz Miami ile. Bugün sakin bir gündü Ay Yıldızlar'da. Kulüplere bakacak olursak Fenerbahçe'de seçime 3 günlük bir süre kaldı. Başkan adayları yine yoğun bir mesai içindeler. Üyelerle görüşüyorlar farklı etkinliklerde. Televizyon kanallarına çıkıyorlar, YouTube kanallarına çıkıyorlar, projelerini açıklıyorlar. Sayın Aziz Yıldırım'ın bugün dikkat çeken bir açıklaması vardı. Niye dikkat çeken diyorum? Aziz Bey seçime 3 gün kala, son bir hafta içerisinde de neredeyse 2 günde bir birlik beraberlik çağrısı yapıyor. İşte bugün Ali Bey'e de seslenmiş Sayın Ali Koç'a. Hakan Bey'e de çağrıda bulunmuş yine. Diğer tarafta son 24 saate baktığımızda çok fazla isim dolaşıyor Fenerbahçe'nin transfer gündemiyle alakalı. Burada tabii hangi başkan adayı, hangi oyuncuyla temas kurdu onları da yine konuşacağız. Şu ana kadar basına yansıyanlar vardı ama yeni yeni çıkan isimler de var. İşte onlardan biri de Luis Suarez. Geçen sezon Almeria'dan Sporting'e transfer olmuştu. Gökereş'i sattıktan sonra yerini onunla doldurmuştu Sporting. Dün de Portekiz kulübü yetkililerine ulaştık. Ajans Spor, Radyo Spor olarak. Onlar da 60 milyon euroluk bir beklentilerin olduğunu söylediler. Bugün Real Madrid'de de Fenerbahçe ile benzer bir durum var. Manchester City'den Erling Haaland'la Rodri'yi alacağını söyledi. Florentino Perez'in başkanlık seçimindeki rakiplerinden Riquelme. Tabi bu İngiliz takımında Manchester City'de büyük bir tepkiye yol açtı. Riquelme'ye karşı bir hukuki süreç başlatma girişiminde olacaklarını söylüyor İngiliz kulübü. Hukuki açıdan da bunu bir avukata sordum. Yani bir kulüp de bir işte Hakan Safi ve Aziz Yıldırım üzerinden örnek vereyim. Şu an ikisi de yetkili değiller ve yetkili olmadıkları süre zarfında mukabelesi olan bir oyuncuyla görüşme yapabilirse kulübe bir ceza verilmez. Ama yetkiyi aldıktan sonra kulüpten izinsiz bir görüşme gerçekleşirse bir ceza yaptırım olabilir şeklinde söyledi hukukçular. Bunu da paylaşmış olayım sizlerle.

0: Beşiktaş'ta hoca konusu hala netleşmiş değil ama yine şöyle bir gündeme baktığımızda bugün itibariyle de en güçlü aday Vincenzo Italiano, Serdal Adalı'nın aklında başka isimlerin olduğuna dair görüşler hakim. Bugün Türkiye Gazetesi de tüm bunların ortasında eğer Beşiktaş Avrupa'da, yurt dışında yürüttüğü operasyonlardan bir sonuç alamazsa teknik direktör görüşmeleri konusunda İlhan Palut'u takımın başına getirmek istiyor diye bir haber vardı. Ona da bakacağız. Bakalım Beşiktaş'ta bugün yeni bir gelişme yaşanmış mı? Trabzonspor'da şu an herhalde en hareketli takım transferde. Daha 22 Haziran'a 18 günlük bir süre var ama Trabzonspor transferleri bir bir gerçekleştiriyor. Bordo Mavili takımda giden oyuncular da var, gelen oyuncular da var. Şu ana kadar Ertuğrul Doğan 5 oyuncu ile anlaştıklarını söyledi. Victor için son dönemde çok fazla adı yazılmıştı ama Victor gündemimizde yok dedi. Yine İshak Kural için de aynı ifadeyi kullandı. Saviola Portekiz Ligi'nde Vitória Guimarães'dan Trabzonspor'un görüşmede olduğu ve transferi son aşamaya getirdiği isim artık orada da yakın zamanda bir açıklama bekleniyor. Saat 19.15'te Galatasaray'ın gündemini de yine bir telefon bağlantısıyla konuşacağız. Şimdi vakit kaybetmeden HT Spor Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Selim Kul'a bağlayalım. Ahmet Selim merhaba.
1: Merhabalar sevgili Ayhan Şensoy, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyorum vakit ayırdığın için. Dün akşamki Saadettin Saran röportajıyla başlamak isterim. Aslında şöyle bir soru sormak istiyorum. Saadettin Bey de dünkü röportajda yine o camiadaki dağılmışlığa çok büyük arkasından içler çevrildiğine vurgu yaptı. Bugün Aziz Yıldırım birlik beraberlik çağrısı yapıyor. Böyle bir giriş yapmak isterim. Yani Fenerbahçe'deki bu tabloyu nasıl görüyorsun?
1: Yani aslında bir yandan bu tespitlerin yapılmasını çok şaşırtıcı bulmuyorum. Yani Saadettin Bey olaylara gerçekten çok nasıl ifade edeyim, pragmatist yaklaşan, pozitif taraflarına odaklanmaya çalışan biri olmasına rağmen dünkü röportajı izleyen herkes ben o samimiyetin de geçtiğini düşünüyorum. Yani görevdeyken en büyük sorunu yine içeriden yaşadığını hissediyordur yani neredeyse.
0: Ben de öyle hissettim sevgili Ahmet.
1: Yani tabii Saadettin Bey'in durumunda hani bir de hukuki bir şey olduğu için o apayrı bir şey. Hani o çok büyük bir dış etken. Hani ayrı konu. Ya ama inanın yani o öyle bir detay olmasaydı da yine bu tarz söylemlerle karşı karşıya kalsaydı Fenerbahçe şampiyon olsaydı da bu hani Saadettin Bey tarzından dolayı söylemezdi ama yani gene bunlar olacaktı. Ya şimdi bakıyorsun bir seçim var. Ya seçilen kişinin rahat bir şekilde yani hele ki özellikle Aziz Bey seçilirse yani kimse birlik bir yere beraberlik yani ortamından bahsetmek çok gerçek dışılık olacak yani. Ya bütün anlatısını örnek veriyorum Aziz Bey'in işte anti tarafını yapınca bir insan hayatını bunun üstüne kurunca mantıktan uzaklaşıp başka bir insana çok sorgusuz sualsiz kaptırınca kendini bitmeyen bir şeye dönüyor bu. Ne derler ona? Kan davasına dönüyor yani. O yüzden Fenerbahçe'deki sorunlar gerçekten çok şey. Basit sorunlar. Bunu deyince insanlar şaşırıyor. O yüzden mi bu kadar yıldır hasret var vesaire. Yok Fenerbahçe'de sorunlar gözüküyor. Sorunun ne olduğu gözüküyor. Fenerbahçe'de iş bunları çözecek irade. Çünkü bu iradeyi ortaya ne koyabilir? Bir genel kurul koyabilir. Genel kurula baktığında yani Fenerbahçe genel kurulu artık böyle yanlışları yapmasıyla ünlü bir genel kurula döndü. Baktığımızda kim koyabilir? İşte bir başkan koyabilir güçlü bir lider. Baktığımızda o bu cendenin içinden çıkamıyor başkan kim olursa olsun yani bu camia içi durumdan. Yani ya halk ya tepeden olur. Şimdi burada irade gerekiyor. Yani sorunlar kolay. Sorunları tespit etmek çok kolay. Çözmesi biraz zahmetli. Ama şu anda o irade Fenerbahçe'de hani Aziz Bey biraz daha bu konulara eğiliyor, bunu söylüyor, bunu yapabileceğini belirtiyor. Ama hani çok mümkün olur mu emin değilim. Fenerbahçe'de sorunlar çok net yani. Fenerbahçe'de bütün doğrularla yanlışlar yer değiştirmiş durumda. İnsanların doğru bildikleri şeyler yanlış, yanlış bildikleri şeyler doğru. Defalarca yanılıyor insanlar, defalarca yanılıyor. Buna rağmen hiç kimse yanılmış gibi davranmıyor. Hiç kimse demiyor ki ya ben geçen, ya çok komik. Genç arkadaşlarımızın sosyal medya dahi işte ben teknik direktöre göre oy vereceğim dediğini görüyorsun. Şimdi bu genç bir arkadaşımızın böyle demesi kolay. Yani anlaşılır ama artık 50 tane olay yaşandı. Artık şu dersi bir topluluk halinde çıkarmak gerekiyor. Biz teknik direktör seçmekten anlamıyoruz kardeşim. Bunu kulübü yönetmesini seçtiğimiz insanlara bırakmalıyız kısmına gelemiyor. O yüzden Saadettin Bey'in isyanları dikkat çekici olsa da benim için çok büyük sürpriz değildi.
0: Ben dün akşam bir de şuna takıldım. Aslında bu da çok konuşuluyor Fenerbahçe'de ama oyuncularımızın birçoğu, özellikle de Türk oyuncularımız kendi sahamızda oynamak istemedi diyor. Yani taraftar baskısı o kadar yüksek ki Fenerbahçe'de. Bu işte iç sahada kaybedilen puanlara da yansıdı. Fenerbahçe son dönemde iç sahada aslında kaybettiği puanlarla hep şampiyonluğu evet. kaybetti. Son 200 sezona
1: baktı. Uzun yıllardır iç saha performansı kötü Fenerbahçe.
0: Ya buradan da şuraya gelecektim. Şimdi yeni yönetimde direkt şampiyonluk işte yani bu sene şampiyon olamazsak 5 yıl geriye gideriz diyen bir Aziz Yıldırım var. Diğer tarafta Hakan Bey de ben bahane üretmeyeceğim, ben başarı getireceğim diyen bir Hakan Safi var. Bir de Fenerbahçe'nin kendi gerçeği var. Bu tablo üzerinden bakacak olursak önümüzdeki sezona tabii daha çok var, daha isimler belli değil ama sanki biraz önce şeyi de düzeltmek lazım, o psikolojiyi, sosyolojiyi düzeltmek lazım gibi geliyor bana.
1: Ayhan, şimdi sevgili Ayhan, yani Fenerbahçe gerçekten hani büyük bir camia, bunu anlatmaya gerek yok. İşte ekonomik üretimi çok büyük, efendim kökenleri çok köklü bir kulüp, işte yarattığı değerler çok büyük. Bunların hepsi hani anlatmaya gerek duyulmayan şeyler. Şimdi bir yandan tekrar söylüyorum, çok kolay. Fenerbahçe futbolun doğrularını ve hayatın doğrularını birazcık yaptı. Zaten bu sorunları ortadan kaldıracak. Ama ya Saadettin Bey de bunu vurguladı mesela. Her yıl kadroyu sil baştan yapıyor Fenerbahçe. Ya bu hani dünyanın en kolay matematiği. İngiltere'ye bakıyorsun, efendim şeye bakıyorsun. Tabii ki birinci yılında kurulup birinci yılında başarıya ulaşan şeyler de var, modeller de var ama o gerçekten biraz tesadüfe ve diğer etkenlere bağlı olarak oluyor ve sonra devamında o takımın gerçek yüzünü görüyoruz. Yani gerçekten iyi bir ekip kuruldu da bu ismi koya koya gidiyor mu, yoksa gerçekten sadece bir sezonluk bir denk geliş miydi? Ya şimdi PSG'ye bakıyorsun, bir anda buraya gelmedi, işte neler yaşadı ve en sonunda doğruyu buldu, inşa sürecine girdi. Arsenal yıllardır bu sürecin içerisinde, Liverpool Klopp'la bunu yaşadı. Efendime söyleyeyim, İtalya'da buna benzer örnekler var. İtalya biraz daha bize benziyor. Yani. Ama Inter yani bir günde kurulmadı. Inter üstüne koy inşaat. Şimdi inşaat gerekiyorken Fenerbahçe her yıl yıkıp her şeyi baştan yapıyor. Ve daha iyiye gitmenin tek yolu olarak kötü görülen şeyin değiştirilmesi bulunuyor. Şimdi bu mantık devam edecekse seneye de bir şey değişmeyecek ki. Fenerbahçe bir hani Fenerbahçe kendi formanın ağırlığı, yani kulübün köklü olması sebebiyle gene yukarıları oynayacaktır ve tabii ki iyi oyuncuları olacaktır. Ama konu bu değil. O yüzden gelecek başkanın, ben şimdi hani seçim süreciyle ilgili çok bir şey söylemek istemiyorum. Şu anda amaç seçilmek. O yüzden ne yapılırsa yapılsın bu çerçevede değerlendirmek istiyorum iyi niyetle düşünerek. Ama seçildikten sonra yapılacak şeyler çok belli. Yani hiç macera aranacak bir şey yok. Fenerbahçe, ya çok basit bir örnek. Sen hani de ki bana yanılıyorsun sevgili Ayhan. Fenerbahçe'nin ortasında Kante var şu anda. Guendouzi var.
0: Asensio var.
1: Asensio var. Milli takımımızın en iyi oyuncularından biri İsmail var.
0: Yani orta sahaya bence şu an oyuncu aramamak lazım.
1: Fred de var. Bak Fred de gitmedi daha.
0: Hala duruyor, evet.
1: Yani tamam, hani Fred değiştirilebilir vesaire, yani o kadar da hani yaban atacağız bir oyuncu da değil. Bu yıl oynadığı maçların hepsinde Fenerbahçe daha iyi futbol oynadı neredeyse. Bir şey daha söyleyeceğim. Amrabat da geliyor.
0: O da dönüyor, doğru.
1: Ya şimdi yani burada neyi değiştirecek? Yani anlatabiliyor muyum? Buraya nasıl bir ekleme yapacaksınız diye.

0: Yani o yüzden bu her yıl sıfırdan yapma, yani çok basit. Fenerbahçe'nin doğruya gitmesi, bu hasreti bitirmesi çok basit. Fenerbahçe yönetimi, bakın, Saadettin Saran yönetimi isteyen istediği gibi yorumlasın. Gerçekler, yaşananlar ortada. Görevin geldiğinde Fenerbahçe'de şampiyonluk konusu neredeyse kapanmıştı. Galatasaray'ın ciddi şekilde gerisine düşmüştü. Yılların getirdiği karamsarlık ve hızlıca farkın böyle açılmasıyla Fenerbahçeliler için neredeyse sezon kapanmıştı. Ama ne yaptı? Sosyal medyaya sosyal medyaya kulağını kapattı. Sosyal medya hoca gitsin derken, bak anlattı, hepsini röportaj anlattı. Hoca ile konuşup hocayı güçlendirmek gerektiği kararını verdi kendi gözlemleriyle. Hocanın arkasında durdu. Oyuncu, 2-3 oyuncu kadro dışı bırakıldı. Bu takıma bir mesajdı. Böyle şeyler gerekebiliyor. Sonra Fenerbahçe toparlandı. Oyunu gelişmeye başladı. İlk yarının sonuna doğru puan farkını azaltmaya başladı. Bakın, bir hakem hatası oluyordu, kıyamet kopuyordu. Tepki verin, tepki verin. Bunlara girmedi. Sosyal medyaya kulağını kapattı. Hayatın, işte federasyonla ilişkilerin, rakip kulüplerle ilişkilerin gerçek gereklerini yapmaya başladı. Fenerbahçe devre arasında ivmesi neredeyse Galatasaray'ı geçmişti. Bakın, ivmesi diyorum. Ki bunun neticesi olarak Süper Kupa geldi. Bir de devre arası Gendouzi transferi. Sonra o hukuki süreç yaşanınca bence onun çok etkisi var. Bu benim düşüncem. Fenerbahçe'de Sayın Saadettin Saran'da yöneticiler böyle bir özgürlüğe kavuşmuş gibi oldu. Yani böyle bir herkes bir kendi derdine düşmüş gibi gözüktü dışarıda. Artı dediğim gibi bence o zaman yönetim de biraz o sosyal medyaya bakmaya başladı. Anlatabiliyor muyum? Çünkü kafalar karıştı. Sonra yine tüketim, eski alışkanlıklar, sezonu Fenerbahçe tam istediği gibi bitiremedi. Yani azıcık doğru yapıldığında Fenerbahçe direkt yukarıya doğru zaten ivmeleniyor. Anlatabiliyor muyum? Doğrular çok basit ama bakalım bu seçimden sonra uygulanacak.
1: Son olarak da şunu sorayım sevgili Ahmet Selim. Şu ana kadar işte birçok isim duyuyoruz. Bir tarafta Lewandowski'ler, şimdi Luis Suarez'ler konuşulmaya başladı. Hoca konusunda evet. Sayın Aziz Yıldırım'ın Aykut Hoca'yla, Hakan Safi'nin de Antonio Conte'yle çalışacağına dair güçlü iddialar var. Bu tabloya baktığında hani az önce sen de önemli bir şey söyledin. İşte hoca tercihine göre oy verecek insanlar, üyeler var dedin. Bir tahmin yapmak güç ama şu ana kadar başkan adaylarını da dinledik. Herhalde sizin kanalda çıkacaklar yakında değil mi?
0: Yarın, yani reklam da yapmış olayım. Yarın 5'te Sayın Hakan Sazi ve cumartesi akşamı 8'de Sayın Aziz Yıldırım sorularımızı yanıtlayacak.
1: Bu seçim çalışmalarını nasıl değerlendiriyorsun iki başkan adayına? Burada tabii taraftar oy kullansa herhalde sanki, yani bu da yanlış anlaşılmasın ama Hakan Safi kazanır gibi geliyor bana, taraftar seçse bugün başkanı.
0: Ya bilmiyorum, ben taraftar seçse çok farklı bir sonuç çıkacağına eminim. Ben şöyle yorum yapmak istemiyorum. Fenerbahçe Kongresi'nde 40 bin kişi civarında, 40 bin kişi aşkın oy kullanacak. Bu seçimde bu, şimdi bakın, iki seçimi, ben bir genel yorum yapayım, oradan niyetimi anlatırım gibine geliyor. Bunlardan birincisi, geçen yılki seçimde Sayın Ali Koç'a 12 bin oy çıkarken, 7 yıllık başarısızlık üstüne 12 bin oy çıkarken, yine aynı sayıda oy, işte 300 farkta, aynı sayıyla oy da Ali Koç'u istemeyen, yani Sayın Saadettin Saran, hani röportajda da söyledi, beklenmiyordu ve seçilmesindeki en büyük etki Ali Koç'un karşıtlığıydı aslında. Yani Ali Koç olmasın düşüncesiydi. Şimdi orada bir 12 bin oy var. Bir önceki seçime bakıyorsunuz. Sayın Ali Koç'a 16 bin oy çıkarken Sayın Aziz Yıldırım'a 10 bin oy çıkmış. Şimdi Sayın Aziz Yıldırım'ın buradan bir 10 bin kemik oyu var, çıkar mı? Çıkabilir. Ama Sayın Ali Koç'u destekleyenler de Sayın Aziz Yıldırım'a oy vermeyecek büyük ölçüde. Ya hangi gruplar gelecek, hangi insanlar gelecek oy vermeye? Mesela geçen yılın seçiminde Sayın Ali Koç'a oy verenlerin büyük bir kısmının Aziz Yıldırım'a vermeyeceği düşünülüyor. Halbuki öyle değil. Bazı insanlar var, Aziz Yıldırım'la Ali Koç'u yanlış yerde görüyor. O yüzden ben Fenerbahçe seçim matematiği üzerine böyle konuşmak vesaire mümkün, üzerine fikir yürütülebilir ama

0: Ben gerçekten kongreyi öngörmenin çok mümkün olduğunu düşünmüyorum.
1: Evet, Spor Genel Yönetmeni Ahmet Selim Kul konuğumuzdu. Ahmet Selim, çok teşekkürler. İyi akşamlar diliyorum.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
2: Ayhan Çensoy'la Derin Pas devam edecek.
3: Reklam.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Radyo Spor.
5: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
6: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
7: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
8: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
9: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
10: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
11: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Ne var sırada, Denizbank burada.
2: Denizbank soruyor ne var sırada diye. Sahi hayatımızda ne var sırada?
3: Kendi ayaklarının üzerinde durmak, işleri büyütmek, arabayı yenilemek, çocuğunuzu hayalindeki üniversiteye yollamak. Biliyorum, hepsi sırada. Gelin sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim. Denizbank teknolojisiyle, gücüyle sizi desteklemeye hazır.
1: Ne var sırada, Denizbank burada.
4: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur. Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam ediyor.
5: Radyo Spor'da saatleri 18.55 yaptık değerli dinleyenler. Dün akşam saatlerinde hatırlayacaksınız Hakan Safi'nin açıklamaları Luis Suarez'le anlaştığına dair çok dikkat çekmişti. Sosyal medyada da çok konuşuldu bu haber. Sporting'in sportif direktörü Bernardo Palmeiro'ya ulaştık. O da diyor ki bir kulüp oyuncunun serbest kalma maddesini öderse ve oyuncuyla da anlaştıysa biz de kolaylık sağlarız şeklinde bir ifade var. Sporting'in beklentisi 60 milyon euro. Tabii pazarlık yapılabilir. Geçen yıl hatırlayacaksınız Victor Gyökeres transferinde Arsenal'la Sporting arasında uzun süren bir pazarlık oldu. 1-1,5 ay sürdü. Orada da orta yolu buldular. Yanlış hatırlamıyorsam 73 milyon euro karşılığında gitmişti Sporting'den Arsenal'a. Yerine de 23 milyon euroya Almeria'dan Luis Suarez'i almıştı Sporting Lisbon. Ve hakikaten onlar da şimdi bu 60'a ya da 40-50'ye artık kaça satacaklar bilmiyorum ama bu satışı gerçekleştirirlerse muazzam bir iş yapmış olacaklar. Luis Suarez geçen sezon Sporting'in çeyrek finale kalmasında pay sahibi oyunculardan biriydi. Portekiz Ligi'nde şampiyonluğu Porto'ya kaptırdılar ama Luis Suarez'in genel performansına bakacak olursak geçen sezon 53 maça çıkmış değerli dinleyenler. Toplamda Sporting formasıyla 38 gol atıp 9 da asist yapmış. Yani çok dikkat çekici, muazzam bir istatistik. Bir yıl önce de Almeria formasıyla La Liga 2'de İspanya'da gol kralı olmuştu. Bu yıl Portekiz Ligi'nde gol kralı oldu diyebiliyorum. Dolayısıyla Fenerbahçe için son derece önemli bir takviye olur. Hakan Bey de zaten seçilme mahallinde anlaştım diye duyurdu. Şöyle haberlere baktığımda yine bugün Fenerbahçe cephesinden baktığımızda Sergi Cirasi konusu var. O da Aziz Yıldırım'ın listesinde olduğu iddia ediliyor. Hatta iki başkan adayının da talip olduğuna dair haberler vardı. İngiliz basını Aston Villa'nın Sergi Cirasi'ye talip olduğunu yazdı. Haberin devamı şöyle. İngiltere Premier Lig temsilcisi Aston Villa bonservisi Bundesliga takımlarından Borussia Dortmund'da olan 30 yaşındaki santrafor Sergi Cirasi'yi transfer gündemine aldı. İngiliz kulübünün hücum hattını güçlendirmek adına Gineli futbolcu ile ciddi şekilde ilgilendiği ve transfer görüşmelerine başladığı yazılmış. Fenerbahçe cephesinde ise transfer çalışmaları başkan adaylarının vaatleri ekseninde ilerliyor. Sarı lacivertlerin başkan adaylarından Aziz Yıldırım'ın, Cirasi'nin temsilcileri Ali Bilecan ve Musa Sissoko ile bir araya gelerek transfer konusunda anlaşma sağladığı daha önce yazılmıştı. Dortmund kulübü ise şu ana kadar kendilerine ulaşan resmi bir teklif olmadığını paylaşmışlar. Hakan Bey'in Suarez konusundaki açıklaması üzerine soran dinleyicilerimiz var. Hakan Bey dün rakam da verdi. 4 yıllık bir anlaşmadan bahsetti Luis Suarez'le. Hırçın bir yapısı var. Duran top kullanan bir oyuncu. Penaltıları genelde Lisbon'da o kullanıyordu. Özellikle hücum presinde etkili bir oyuncu. Hava toplarına hiç fena değil. Orada oturmuş bir takıma gitti. Onu da altını çizelim. Sonuçta Sporting'in bu Manchester'dan kovulan hocanın ismi neydi, aklıma gelmedi bir an. Ta onun döneminden kalma bir süreci var. Yani 4-5 yıldır neredeyse işte zaman zaman böyle her sezon içerisinde 1-2 oyuncu yeniliyorlar ama bir oyun kültürleri var. O kültürü bozmadan ona göre hoca getiriyorlar takımın başına. Burada Luis Suarez'in 53 maçta 38 gol atıp 9 asist yapması orada oturmuş bir sistemin içine gitmesinin de katkısıyla oldu. Hani burada Luis Suarez buraya geldiğinde şu an Fenerbahçe'de muhtemelen orta sahada bir değişim olmayacak ama kanat oyuncuları değişecek. Arkasındaki Asensio'nun da değişeceğini zannetmiyorum. Sonuçta önemli bir yıldız. Onlarla uyumu nasıl olacak? Hocanın oynatacağı oyun sistemi, bunlar da belirleyici ama fiziksel açıdan etkin, az önce bahsettiğim gibi duran topu olumlu kullanan. Muhtemelen artık Fenerbahçe'de penaltıları Luis Suarez kullanır. Tabii Hakan Safi seçilip transfer gerçekleşirse olma ihtimali üzerinden konuşuyoruz. Çevresindeki kanat oyuncularının da orada da bir değişiklik olacak gibi. Hani Kerem Nenel'i devam etmeyecek gibi Fenerbahçe. Belki onlar da takımda kalacak ama oraya mutlaka bir üst düzey işte profili yüksek bir oyuncu da takviye yapacak Fenerbahçe gördüğüm kadarıyla. Biraz da o taraf belirleyici olacak yani Luis Suarez transfer edilirse.
6: Chensoy'la Derin Pas devam edecek.
7: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayi

0: Vitali sunar.
1: Bir'in hemen sonrasında önde buluştu. Liderlik az farklı iç kumardaki 5 numaralı Gypsy Thunder'a geçti. 3 numaralı Angelette Orr onu yakında tutmaya çalışıyor. 2 boy kadar geride iç kumara yakın 11 numaralı Sweet Lady var. Dışında 1 numaralı Maggie. Aralarında 8 numaralı Mia Figlia. Kalabalık bir grup oluşturdular. 600'e doğru giderken iç kumarda 7 numaralı Kaime. 2 boy kadar geride içeride. 6 numaralı Hevsel. Dışında 2 numaralı My Hazel Eyes şeklinde safkanlar düz yaklaşıyor. 3 numaralı Angelette Orr buralarda şimdi etkili geldi. İçerideki rakibinden ayrıldı. Düzlüğün başında farkı bir anda 2,5-3 boya kadar çıkardı. 5 numaralı Gypsy Thunder ikincilikte takibini sürdürüyor. Geriden 6 numaralı Hevsel'in atakları var. Onun dışından 7 numaralı Kaime ki buralarda iç kulvarı tercih etti. Öndeki mücadeleye katılmaya çalışıyor. En dış kulvardan 4 numaralı Fiber'la birlikte. Önde 3 numaralı Angelette War koşunun liderliğini yapan isim. Son yüze doğru gidilirken lider ancak dışarıdan 6 numaralı Hevsel'in de baskısı var. Hevsel şimdi yaptığı ataklarla içerideki rakibine fark etmeyi başardı. Sonlarda hakim oldu. 6 numaralı Hevsel koşuyu kazandı. Son atakları 2 numaralı My Hazel Eyes'a ikincilik getirdi. 3 numaralı Angelette War koşudan 3. olarak ayrıldı. 10 numaralı Queen Asel 4. oldu. 4 numaralı Fibers'a tabelayı tamamladı değerli yarışseverler. 6 numaralı Hevsel 4. koşu Maiden mücadeleyi Cemal Paso'yla kazandı.
0: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Vitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. TZK E-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. ebayi.tzk.org.
3: Ayhan Çensoy'la Derin Pas devam ediyor.
4: Şimdi bir dinleyicimiz yazmış, bir sene önce ikinci ligde oynayan Luis Suarez'i pohpohlayıp cilalayıp diyor seçim kozu yapmak nasıl bir anlayış diye eleştiri sunmuş Hakan Safi'ye. İşte bazen hayat böyledir, ne yapsanız illaki beğenmeyen birileri çıkar. Yani bence kötü bir golcü değil. Tabii biraz kariyerine baktığımızda işte üst düzey takımlarda oynamamışlığı var. Kabul edelim bunu. Yani kariyerindeki en iyi takım Sporting. Yaşı da yanlış hatırlamıyorsam 28-29 civarı. O yaştaki bir oyuncuya 45-60 artık neyse para yatırmak ne kadar mantıklı. Çünkü 4 yıllık kontrat yapıyorsunuz. 32 yaşında geldiğinde o parayı geri alma şansınız yok. O performansı alacak mısınız? Orası da bir muamma. Bu soru işaretlerinin olması çok normal. Zaten kulüp başkanı, yöneticiler de bu eleştirilere maruz kalacaklar. Bu tepkiler de olacak. İşte burada bir planınız varsa, çalışmak istediğiniz hoca oyun planına o forveti uygun görüyorsa bir yerde de etraftaki çevredeki sesleri çok kulak asmadan kendi yolunuzu çizmeniz lazım. Yöneticilik de bu anlama geliyor zaten. Yoksa onu kırmayayım, bunu kırmayayım, hani şunu şöyle yapayım diye olacak bir iş değil. Öyle olduğunda da zaten olmadığını Türkiye'de birçok alanda gördük. Dolayısıyla ben de biraz mesafeliyim yani Luis Suarez'e. Çünkü altını bir kez daha çizeyim. Rakamlar öyle telaffuz edilen rakamlarsa işte. Yani 60 milyon euroluk bir rakamdan bahsediyor. Sporting'in beklentisi en azından o. Daha olmuş bir şey yok ama olursa üzerinden konuşuyoruz bu arada. Hani pazartesiden sonra bunları daha rahat konuşuruz. Çünkü artık seçilmiş bir başkan olacak. Mazbatasını almış bir başkan olacak. Neyse, Suarez kısmında çok soru vardı. Suarez'i kapatayım. 28 yaşına kadar işte üst düzey bir ligde oynamamış. Tabii bu kötü olduğu anlamına gelmez. Yine altını çizeyim. Sporting'de de oturmuş bir düzenin içine geldi ve orada yaptı bu istatistiği, performansı. Fenerbahçe'de birçok belirsizlik var. Değişecek gibi çünkü, yani kanatlar değişecek gibi, işte yine beklerde değişiklik olabilir. Oyun anlayışında değişiklik olabilir. Çok büyük bir beklentiyle gelince, yani az önce Sayın Saadettin Saran'ın açıklamasında dediği gibi, Cüneyt Espor'a verdiği röportajda, iş sahada oyuncular çok zorlandılar diye.

0: Bugün Razvan Lucescu'nun da açıklaması vardı. Razvan Lucescu da Beşiktaş'a kapıları resmen kapatmış oldu. Onu da 19.40 seansında değerlendireceğiz değerli dinleyenler. Şöyle Fenerbahçe kısmını kapatacağım ama öncesinde Mason Greenwood da çok konuşulan bir oyuncuydu. Fenerbahçe ile adı çok geçti. Bugün İtalyan basını yazmış. Roma'nın bu transferde ısrarcı olduğuna dair onun altını çizelim. Mason Greenwood konusunda işte İngiltere'den, İtalya'dan rakipleri de olacak gibi Fenerbahçe'nin. Oyuncu tabii hangi takımı tercih edecek? Marsilya'nın beklentisi. Keza burada bonservis bedeli olarak ne kadar talep edecek? İşte konuşulan rakamlar 45-50 milyon euro. Bunların hepsi çok önemli detaylar. Hakan Bey seçilirse Fenerbahçe'de herhalde bir 100 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek gibi. Benim daha fazla da olabilir. En azından söylüyorum yani en az rakam bu olacak. Belki kiralama yöntemine gidecek bazı oyuncular da. Ama Hakan Bey en az bir 100 milyon euro bonservis harcaması yapacak. Yani geçen sene Galatasaray'ın yaptığı gibi bir harcama bekliyorum. Aziz Bey biraz daha temkinli gidiyor. O kulübün ekonomik durumuna daha çok değiniyor. Yani orada çok da sarsmamak lazım bütçeyi. Zaten gidişatın iyi olmadığına dair bir beyanı vardı geçmişte. Hani onun planı biraz daha kontrollü gitmek gibi. Fenerbahçe'de de şu ana kadar, bugün bu saate kadar öne çıkanlar böyle değerli dinleyenler. Artık cumartesi günü de iki başkan adayı genel kurula seslenilecek. Cumartesi gün ben de gideceğim bu arada. Yayınım yok. İdari ve Mali Genel Kurulu takip edeceğim. Çünkü idari ve Mali Genel Kuruldaki atmosfer biraz seçimi belirleyici oluyor. İşte orada adaylar konuşurken kim ne kadar destek alıyor, kim ne kadar böyle nasıl söyleyeyim bunu işte bazen yuhalamalar da oluyor, ıslıklar da oluyor. Mesela biz 2018'de Sayın Aziz Yıldırım'ın Ali Koç'a karşı kaybedeceğinden o kadar emindik ki çünkü ha bu kadar tarihi fark beklemiyorduk tabii 16'ya 16 bine 4 bindi. Bir gün öncesinde genel kurul seçimi yapmıştı zaten orada. İki başkan adayı konuşurken. Cumartesi de biraz daha böyle genel kurul üyelerinin gözünde bir şeyimiz olur. Yani bir fikir oluşur diye düşünüyorum. Gazeteciler için söylüyorum bunu. Fenerbahçe'ye dair artık önümüzde son 2 gün var. 2 gün içerisinde başkan adayları az önce Ahmet Selim'in de bahsettiği gibi. Yarın da herhalde Hakan Bey HT Spor'daymış. Cumartesi de. Aziz Yıldırım çıkacakmış HT Spor'a. Pazar günü oylar kullanılacak ve muhtemelen pazar gecesi 19.30-20 gibi çok yüksek katılım olsa da Fenerbahçe'de şöyle bir durum da var. Bazı kulüplerde mesela Galatasaray'da sandıklar tek tek sayılır seçimlerde. Galatasaray'da da çok fazla seçim takip ettim. O uzun sürer. Yani işte birinci sandık açılır sayılır, ikinci sandığa geçilir. Fenerbahçe'de öyle olmuyor işte. 24 sandık varsa hepsi aynı anda açılıyor ve hepsi aynı anda sayılıyor. Dolayısıyla o sonuçlar da erken yansıyor. Muhtemelen pazartesi akşamı 20-21 sularında herhalde pazar akşamı özür diliyorum. Fenerbahçe'nin yeni başkanı belli olur ve artık belirsizlik yerini netliğe bırakır. Bundan sonra da Fenerbahçe kulübü önüne bakar. Fenerbahçe 100 milyonu aşkın 100 milyon euro aşkın transfere para harcayacak diyorsunuz ama anlamadığım şu demiş ortada gelir getirecek bir sportif başarı yokken bu paralar nereden geliyor diye bunu reklamın ardından yanıtlayayım.
1: Çensoy'la Derin Pas devam edecek. Reklam.
2: Siz de aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Bursan Next'te hala duymadınız. Hemen bursannext.com'a girin, aracınızın değerini öğrenin.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
2: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca, yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
3: Şampiyonlar son düzlükte kazanır. Kalmıyoruz 5'te. Altılı kuponun yatarsa 500 TL'ye kadar hediye hesabına iade. Son düzlükte sen de kampanyalara koş. Öne geç, önde bitir.
4: Şampiyonlar son düzlükte.

0: Milli Takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Ne var sırada, Denizbank burada.
2: Denizbank soruyor ne var sırada diye. Sahi hayatımızda ne var sırada?
3: Kendi ayaklarının üzerinde durmak, işleri büyütmek, arabayı yenilemek, çocuğunuzu hayalindeki üniversiteye yollamak. Biliyorum, hepsi sırada. Gelin sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim. Denizbank teknolojisiyle, gücüyle sizi desteklemeye hazır.
1: Ne var sırada, Denizbank burada.
4: Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
5: Voleybolda Milletler Ligi heyecanı başlıyor. Dünyanın en iyi 18 takımı birbirinden çekişmeli maçlarla Esport ve Esport Plus ekranlarında sizinle buluşuyor. 2023 şampiyonu Filenin Sultanları bu başarıyı tekrarlamak, Filenin Efeleri ise tarih yazmak için sahne alıyor. Canlı yayınlanacak maçların yanı sıra özel programların da ekrana geleceği Voleybol Milletler Ligi heyecanında Burcu Hakyemez, Elif Arca ve Neslihan Demir'in yer aldığı Yıldız Kadro sizinle buluşuyor. Voleybol Milletler Ligi canlı yayınlarla Esport ortak yayınıyla Radyo Spor'da.
4: Ayhan Çensoy'la Derin Pas devam ediyor.
6: Reklam öncesi bir dinleyicimizin sorusu vardı. Bu 100 milyon euroyu nasıl koyacak diye. Yani sponsorluk anlaşmaları yapabilir kendi şirketleri üzerinden. Sponsorluk gelirlerinde ciddi bir artış olabilir. Bunu sağlayabilir. Bu arada Fenerbahçe'nin geçen yılda geliri hiç fena değildi. 350 milyon euro seviye 300-290 milyon euro seviyesindeydi. Yani hiç fena bir para değil o. Gelir var kulüplerde. Gelir sıkıntısı yok ama gider çok. Onun önüne geçilmiyor. Onu da paylaşmış olalım. Şimdi Galatasaray'ın gündemini konuşacağız. Galatasaray'ı da yakından takip eden sevgili Erdem Açıkgöz telefon attığında. Erdem merhaba.
7: Merhabalar Ayhan. İyi yayınlar. Herkese mutlu akşamlar.
6: Çok teşekkürler. Davinson Sanchez'de başlayayım. Komo'nun bir ilgisi var oyuncuya. Haberler de çıktı. Galatasaray'ın beklentisi 20 milyon euro bandındaydı. Nedir son durum? Davinson'ın ayrılma ihtimali var mı? Teklif resmi olarak geldi mi Galatasaray'a?
7: Tabii. Yani şöyle. Komo'dan resmi olarak bir teklif gelmedi ama menajerler tarafından Galatasaray'a sunulan, daha doğrusu sözlü bir durum söz konusu. Yazılı olarak henüz kulübe ulaşan böyle bir resmi bir durum söz konusu değil. Komo'nun zaten genelde Galatasaray'ın birçok oyuncusuna talip olmuşluğu da var. Yani aralarındaki bir ticaretle ilgili de sıcak durumlar mevcut Komo'yla. Daha sonrasında şöyle bir durum söz konusu. Geçtiğimiz sezonda Davinson Sanchez'in performansı evet iyiydi ama bazen de gerçekten Galatasaray'ı düşündüren performansta sergilediği zamanlar oldu. Normal şartlarda sezonun başında kesinlikle, yani geçtiğimiz sezonun başında hiçbir şekilde satışına izin verilmeyecek oyuncular arasındaydı ama geçtiğimiz sezondan sonra bugünümüze bakacak olursak da iyi bir teklif gelmesi durumunda Davinson Sanchez'de de yollarına ayrılması durumuna yönetimin sıcak baktığı durumu var. Çünkü onun yerine gelecek bazı oyunculara da daha da üst seviyede, daha Şampiyonlar Ligi'ni defalarca şampiyon, yine defalarca forma giymiş isimlerden bahsediliyor. Aynı zamanda Galatasaray'ın Van Dijk ile ilgili bir durumu, girişimi var. Bu durumdan kaynaklı eğer ki Davinson Sanchez'e resmi bir ve güzel bir rakamla transfer teklifi gelmesi durumunda yolların ayrılmasına Galatasaray yönetimine sıcak baktığını söyleyeyim Ayhan.
6: Sevgilerden Victor Osimhen konusunda Barcelona artık biraz mecbur kaldı gibi. Aslında önceliği Julian Alvarez'di ama Atletico Madrid kesinlikle satmayacağını, hatta biraz da tiye aldılar Barcelona'yı. Şu an Chelsea ve Barcelona'nın Victor Osimhen'le çok yakından ilgilendiğine dair bugün ben de bir araştırma yaptım. her ne kadar Galatasaray satmak istemiyoruz dese de hani şimdi işin içinde Barcelona olduğunda ve Victor Osimhen de böyle bir teklife sıcak bakma durumu olduğunda orada da bir ayrılık bekleyebiliriz herhalde diye düşünüyorum. Sen ne dersin?
7: Yani şöyle söyleyeyim. Gelen söylentiler üzerine ben Galatasaray yönetimiyle de tabii konuşma fırsatım da oldu. Konuştum da hatta bugün de onlarla birlikteydik. Ankara'da Anıtkabir'e Galatasaray yönetimi Dursun Özbek Önder yine tam kadro olarak Anıtkabir'deydi. Anıtkabir'e bir çelenk bırakıldı. Ve bugün de Galatasaray Ankara'lı Galatasaray'la İş Adamları Derneği'nin düzenlemiş olduğu bir geceye katılacak Galatasaray yönetimi tam kadro bir şekilde. Bugün de bir görüşme gerçekleştirdik ama Victor Osimhen'le ilgili şu anda tabii ki buradaki durum şöyle. Galatasaray yönetiminin ne kadar da oyuncuyu satmak istemiyoruz dese de oyuncunun aslında Avrupa'nın 5 büyük büyük liginde forma giymek istediğini biliyoruz. Yani satışı esnasında daha doğrusu Galatasaray'a transfer durumunda bu konu dahi konuşulduğu bilgisi var bende. Yani Victor Osimhen istemesi durumunda Galatasaray yönetimi tabii ki oyuncuya bu durumda kolaylık sağlar mı sağlamaz mı bunu önümüzdeki zaman ya da öyle bir durum gerçekleşmiş durumunda bize daha net bir durum göstermiş olur. Ama şu andaki mevcut duruma bakacak olursak da Galatasaray yönetimi kesinlikle yani 150 de verseler biz Victor Osimhen'i satmak istemiyoruz dediler. Victor Osimhen ne diyor bu duruma? Victor Osimhen de diyor ki Galatasaray yönetimi beni satmak istemediği sürece ben Galatasaray'da forma girmeye devam edeceğim diyor. Ama senin de az önce söylediğin bir durum var ki benim de bildiğim bazı durumlardan kaynaklı da bu bilgiyi de aktarmak istiyorum aynı zamanda dinleyenlere. Şimdi Galatasaray yönetimi satmak istemiyor. Victor Osimhen Galatasaray yönetimi satmazsa ben gitmem diyor. Ama bence gerçekten resmi bir durumda yani resmi bir teklifte Galatasaray tarafına ulaşmış ve gerçekten astronomik bir rakam olursa Galatasaray yönetimi satışa belki de izin verebilir ne kadar da vermiyoruz dese de yani Victor Osimhen'in ayrılığı o anlamda söz konusu ki böyle bir durumda da Galatasaray minimum yani 150 milyon euronun altına bir oyuncu satacağını düşünmüyorum. Peki bu oyuncuya yani Victor Osimhen'e Barcelona, Real Madrid yani ismi geçen kulüplerden bahsediyorum. Almış olduğu şu andaki Galatasaray'da almış olduğu yıllık maaşı ve bonservis bedelinin bu miktarları Galatasaray'a ödeyeceğini Avrupa'daki kulüplerin şu andaki durumlarına da bakarak ben çok düşünmüyorum. Ama Galatasaray'a bir teklif gelir 100 milyon 110 milyon euro gibi örnek veriyorum. Victor Osimhen'e de hani 15 milyon euro bandında bir teklif sunarlarsa ortalama bahsediyorum aynı kalibredeki oyuncuların almış olduğu. Maaşları göz önünde bulundurarak bunları söylüyorum. O zaman Victor Osimhen ne der bilmiyorum ama şu anda ne Victor Osimhen ne de Galatasaray yönetimi yollara ayrılmaya böyle bir düşünce içerisinde olduklarını bizlere söylemiyorlar. Ama öyle bir resmi teklif gelirse de tabii bunu da zaman gösterir diyelim.
6: Deniz Gül için bir girişimi oldu mu Galatasaray'ın? Bugün yine Porto'nun 20 milyon euro istediğine dair bir haber vardı. Deniz Gül Galatasaray'ın gündeminde mi hala?
7: Deniz Gül Galatasaray'ın gündeminde ama Galatasaray'ın en büyük gündemi şu anda net olarak söyleyeyim. Can Uzun. Yani Galatasaray gerçekten özellikle milli takımda göstermiş olduğu performanstan sonra da bir nevi oralar ya daha doğrusu Galatasaray'ın istemiş olduğu durumda Türkiye Futbol Federasyonu'nda belirlemiş olduğu yabancı kuralı da göz önüne bulundurduğumuz zaman Ayhan tam olarak Can Uzun'u gerçekten iştaha kabardığını söylesem yalan olmaz. Net bir şekilde Can Uzun için ilk birinci öncelik olarak şu anda transfer gündeminde bir numaralı isim olarak görünüyor. Belki de transferinin en çok istenilen kişi şu anda Can Uzun'un olduğunu söyleyeyim sana Ayhan. Kulübü 50-60 milyon euro bandında bir teklif sunuyor. Ya daha doğrusu böyle bir bedel istiyor. Ama Galatasaray yönetimi de şu anda o bedelleri vermek istemiyor. Böyle 35-40 milyon bandında eğer ki transferi bitirmesi durumunda Can Uzun'u gerçekten çok istediğini ve şu anda transfer listesinde de bir numaralı isim olarak göründüğünü söylemiş olalım. Bir diğer taraftan da Galatasaray'ın bir de Mauro Icardi notların arasında var mı bilmiyorum ama ben oradan da devam etmiş olayım. Mauro Icardi'nin de sözleşmesinin artık net olarak bu hafta itibarıyla biteceğini net bir şekilde söylemiş olayım. Çünkü artık sözleşme uzama durumu mucizelere kaldığını aktarmış olalım. Daha önce Galatasaray yönetiminden birkaç kişiyle görüştüm bu durumda üst düzey yöneticilerden. Bana söylenen durum şuydu. Görüşme esnasında Icardi ile Victor Osimhen'in arkasında ikinci forvet olarak kalmayı kabul edersen biz seninle yola devam edelim şeklinde Mauro Icardi'ye aslında bir durum değerlendirmesi yapılıyor. Sonrasında Mauro Icardi başkanla görüşmek istiyor. Başkanla görüşüyor geçtiğimiz haftalarda. Görüşmede de tamamen şu durum geçiyor. Seni kesinlikle para durumu konuşulmuyor. Para durumuyla ilgili herhangi bir şekilde Galatasaray başkanından bir talepte bulunmuyor Mauro Icardi. Hatta şöyle bir durum daha bir örneğini vermiş olayım sizlere para durumunun konuşulmadığına dair. 2 milyon euro Galatasaray'ın Mauro Icardi'nin Galatasaray'a ödeyeceği bir bonus durumu vardı. Bu durumda da Icardi'nin normalde maaş aldığı hesabı değil başka hesaba gidiyor bu prim. Mauro Icardi Galatasaray yöneticilerine diyor ki ya böyle böyle benim primim gelmedi diye bir durum değerlendirmesi yapıyor. Söylüyor. Buna karşılıklı Galatasaray yönetimi diyor ki biz gönderdik diye IBAN kontrolü yapıyorlar. Mauro Icardi'nin başka bir IBAN'la parayı göndermiş oluyor Galatasaray yönetimi ki oradan da Mauro Icardi tekrar yöneticileri arıyor. Ya diye ki o hesaba göndermişsiniz. 2 milyon euro daha benim hesabımda param varmış. Unutmuşum o hesapta diye. Galatasaray yönetimine dönüyor. Ya böyle bir
6: çok iyi bir şey yalnız. 2 milyon euroyu unutmak da güzelmiş.
7: Evet, 2 milyon euroyu Mauro Icardi başka hesabında unutuyor. Galatasaray yöneticileri de primi diğer hesabına gönderince farkına varmış oluyor. Yani demek istediğim şey şu ki Ayhan, Galatasaray'da Mauro Icardi'nin de Mauro Icardi'nin de Galatasaray'dan herhangi bir şekilde parayla ilgili bir durumun söz konusu olmadığını söyleyeyim. Mauro Icardi Galatasaray'da oynayarak zaten kendini motive ettiği ve bu şekilde düzen almış bir oyuncu. Sadece Galatasaray'da oynamak istediğini söylüyor. Okan Hoca'dan.
6: Ama gördüğüm kadarıyla sevgili Erdem oynama şansı yok gibi. Yani şu şartlarda Okan Hoca'nın da A planında yok. Bu şartlarda da devam edilmeyecek diyebiliriz artık herhalde değil mi?
7: Evet. Ben yani şu az önce de söyledim. Yani bu hafta itibariyle aslında artık Mauro Icardi'nin sözleşmesinin biteceğini hatta Mauro Icardi'nin belki de ayrılık mesajını bile hazırladığını sana söylemiş olayım. Artık Mauro Icardi ile yollar ayrılacak gibi ve Galatasaray'ın da o bölge içinde Fenerbahçe'de de forma giymiş John Duran'la gerçekten ciddi olarak şu anda temasları olduğunu da aktarmış olayım sana.
6: Ya bugün çok dinleyici de sormuş John Duran'ı Okan Hoca istiyor mu diye.
7: Ona da değineyim o zaman aslında.
6: Çünkü biraz profil olarak çok özür dilerim Erdem. Hani çok huzursuz bir görüntüsü var John Duran'ın gittiği yerlerde biraz huzursuzlukla çıkartıyor. Bu bağlamda hani Okan Hoca da geçmişte bu tip oyuncularla aslında işte Zaha, Ziyech gibi birçok oyuncuyla da devam edemedi. Hani aldı takım ama onları oraya entegre edememişti. Senin fikrin de yani John Duran bugün Galatasaray'ın mevcut kadro yapısı içerisinde katkı sağlayabilir mi? Gelirse huzuru bozma konusunda bir sorun yaratabilir mi?
7: Ayhan, Galatasaray teknik ekibinin de yöneticilerinin de aslında John Duran'ın menajerinin ilk Galatasaray'a temas kurduğu günde direkt olarak reddetmelerinin sebebi buydu aslında. Yani hatta Abdullah Kavukçu dahi bunu bir röportajında üstü kapalı bir şekilde bize gelmek isteyen oyuncular var diye de izah etmişti. Oyuncudan aslında John Duran'dan bahsetmişti orada Abdullah Kavukçu. Ama durum tamamen şu anda tamamen ipler aslında Galatasaray'ın elinde gibi duruyor şu anda. Yani net olarak şunu söyleyeyim. İlk aşamada acaba mı diye Galatasaray yönetimi konuşup reddettiği bir oyuncuyu şu anda Türkiye Futbol Federasyonu'nda açıklamış olduğu o yabancı kuralı ile ilgili de şu anda o da yaşı itibariyle uyduğu için ve gerçekten de hani hem yaş hem performans hem de genel itibariyle o kötü diyeceğimiz kariyer için kötü diyeceğimiz o ortalığı karıştırma durumu tabiri caizse eğer tolere edilebilirse ki Galatasaray yönetimi bu konuyu da kendisiyle konuştuğunu düşünüyorum. En iyi bir durumda Galatasaray'da daha doğrusu bu durum net olarak tamamlanırsa Galatasaray yönetimi net olarak eğer derse ki bir huzur bozmaya ilgili bir karar verirse muhtemelen yolla John Duran listede olarak devam eder. Yani forvet adayı olarak John Duran'ı görebiliriz ama şu anda
6: bonservisi var mı yoksa bonservis elinde mi?
7: Yani bonservisi
6: kiralık mı gelecek?
7: Ben bonservis elinde diye biliyorum net olarak. Bununla ilgili eğer ki Galatasaray yönetimi zaten bir bonservis ödeme değil menajer aracıyla geldiği için kiralık değil muhtemelen Galatasaray'ın oyuncusu olarak gelmeye devam edecek. Hatta bir sosyal medya paylaşımı da olmuştu. Benim vereceğim karar sonrasında bir kesim çok üzülecek bu duruma diye bir paylaşım da yaptı. Ama bunu tabii ki önümüzdeki günler belli edecek diyelim Ayhan.
6: Şimdi orada da şöyle bir durum var. John Duran için 1,5 yıl önce 70 milyon euro bonservis bedeli ödendi. Geçen sene yanlış hatırlamıyorsam Fenerbahçe'ye maliyeti 20 milyon euroydu bir yıllık maliyeti. Şimdi Galatasaray'dan talep ettiği ücret ne kadar?
7: 5 milyon euro. Evet. Galatasaray'dan talep ettiği miktar da 5 milyon
6: euro. Yıllık ücret değil mi bu? Sadece bu kadar.
7: Evet, evet, evet. Yıllık ücret olarak 5 milyon euro Galatasaray yönetiminden talep ediyor. Dediğim gibi bu arada John Duran ve menajerinin inanılmaz bir ısrarı var. Neden olduğunu ben de inan bilmiyorum. Araştırıyorum ama hani...
6: Gelmek için Galatasaray'a.
7: Evet, Galatasaray'a gelmek için inanılmaz. Yani bir kere reddedildi, iki kere reddedildi. Hatta üçüncü kez bu huzur bozma gibi durumları Galatasaray'da yaşanır mı diye Galatasaray yönetiminin de birçok kez bunu kendi kendilerine konuştuklarını biliyorum. Ama hani oradaki durum soru işareti kafadan giderse Galatasaray yönetiminde, teknik ekipte, Okan Hoca da aynı şekilde... John Duran Galatasaray'da olmaz diyemeyeceğim. Yani temasların olduğunu söyleyeyim. Ama en çok isteyen taraf burada John Duran tarafı, menajeriyle birlikte inanılmaz derecede şu anda Galatasaray'a bir baskı yapıyorlar diyebilirim yani.
6: Erdem, çok kısa süremiz kaldı. 45 saniye kaldı reklam ama son olarak Singo'yu da sorayım. Bugün La Gazzetta dello Sport'un haberiydi. Napoli'nin Singo'yu istediğine dair. Talep edilen Napoli'nin teklifinin 25 milyon euroluk bir rakamdan olduğuna dair. Singo'nun satılma ihtimali ne durum? Yani Napoli çok yazıldığı için soruyorum.
7: Evet, şöyle söyleyeyim o zaman kısa bir şekilde. Napoli ile sadece Singo'nun değil birçok oyuncuyla da Galatasaray kadrosundaki oyuncuyla da ilgileniyor. Hatta takas tercihleri de konuşuluyor. Ama hani net olarak şu anda paylaşılmaması gereken bir bilgi olduğu için net isimleri veremiyorum. Ama bir takas durumu da gerçekleşebilir. Eğer ki uygun görülür.
6: Noah Lang var mı Napoli o listede?
7: Noah Lang da var, evet, konuşuluyor. Noah Lang da konuşuluyor. Hatta Noah Lang'ın o bonservis bedeli 30 olarak değil de hani 15-20 milyon bandına indirilerek hani böyle bir transfere Galatasaray tarafına bir sunum yapmasını bekliyorum ben Napoli tarafının. Onu eklemiş olayım sana ama Napoli ile Galatasaray arasında bir transfer olabilir gibi görünüyor şu anda. Ya alma ya verme konusunda takas yoluyla da olabilir bu durum.
6: Erdem Açık Göz konuğumuzdu. Erdem çok teşekkürler. İyi akşamlar diliyorum.
7: Ben teşekkür ederim. Sana da iyi yayınlar. İyi akşamlar.
8: Ayhan Çensoy'la Derin Pas devam edecek.
9: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
10: Nereye gelmeye çalışıyor. Hemen dışında onların 6 numaralı hızlı Berat'ın var. Bir üçlü oluşturdular. 2 boy kadar geride 600 geçirken iç kulvarda 15 numaralı Coştur. Coştur'un hemen dışında izlediğimiz isim 13 numaralı Kazdağ Efes'i. 2 boy kadar geride içeride 3 numaralı Dursu Bey'i. Dışında 7 numaralı Tutmaç. 2,5 boy kadar geride 10 numaralı Altay Bora sırasıyla Düzlüğe çıkıldı. Düzlüğün hemen başında hareketlenen pistin ortasındaki 4 numaralı Gümbür Şah oldu. Rakibini yakaladı. Koşunun yeni ileri farkı 1,5 boya kadar çıkardı. Dış kulvardan 7 numaralı Tutmaç da yaptı ataklarla. İç kulvardaki rakibi de fark etmeye çalışıyor. İçeriden 15 numaralı Coştur'un da atakları var. Pist noktasında 4 numaralı Gümbüşah koşunun liderliğini yapan isim. İç kulvardan 15 numaralı Coştur gelmeye çalışıyor. Son metreler. İçeriden 15 numaralı Coştur geliyor. 4 numaralı Gümbüşah direniyor ve koşuyu kazanıyor. 15 numaralı Coştur koşuna 2. ayak ayrıldı. 7 numaralı Tutmaç 3. oldu. 13 numaralı Kazdağ Efes'i 4. olurken 3 numaralı Durusu Bey'i de tabelayı tamamladı. 4 numaralı Gümbür Şah 5. koşu handikap 14 mücadeleyi Muhammed Mir Bilgin'le kazandı. 11 numaralı Kaya Teyin'le bu koşuya ekür olarak katılmıştı.
9: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
8: At yarışları heyecanı Radyospor'da.
11: TZK E-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. ebayi.tzk.org.
8: Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi Kum Holastikleri ile bir arada. Kum Holastikleri yol durumunu sunar.
12: Merhaba değerli Radyo Spor dinleyenleri, Radyo Trafik Haber Merkezi'nden Nur Dursun. Ben İstanbul Ankara İzmirli olana dair özet bilgiler paylaşalım sizlerle. İstanbul'da yaka değiştirecekler için Avrasya Tüneli'nde trafik yoğunluğu Samatya'da Avrupa Anadolu yönüne aksiyon açık. Sirkeci Harem hattında ve 3. köprüde ise bir problem yok. 2. köprü Avrupa Anadolu yönü Seyrantepe'den yoğun aksiyon rahat. 1. köprünün yoğun Avrupa Anadolu yönü Çağlayan'dan başlıyor. Aksiyon ise köprü girişinden Mecidiyeköy Çağlayan'a doğru uzayan bir trafik yoğunluğu söz konusu. Ankara trafiğinde bazı uyarı noktaları karşılıyor. Biz Anadolu Bulvarı çevre yolu bağlantısında bir kaza var. Buranın yoğunluğu. Özür dilerim, biraz can sıkıyor. 15 Temmuz Şehitler Bulvarı 6 Ocak Caddesi bağlantısına gelmeden de bir Sincan yönlü kaza var. Buraya da ayrıca dikkati çekebiliriz. İzmir yollarındaysa Halkapınar Köprü çıkışı liman yönünde bir kaza var. Bölge epey bir yoğun vaziyette, kullanacakların dikkat edin. Bunlar tabii özet bilgiler, daha ayrıntılı verilerse Radyo Trafik mobil uygulamamızda olacak. Uygulamamızı Apple Store ve Google Play'den ücretsiz olarak indirip kullanabileceğinizi unutmayın. Herkese iyi yolculuklar, hoşçakalın.
8: Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi Kum Holastikleri ile bir arada. Kum Holastikleri yol durumunu sundu.
13: Radyo Spor. Reklam.
14: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam Net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için.
15: Kazancım Net, Sigortam Net.
16: Radyo Spor.
17: Ne var sırada, Denizbank burada.
2: Denizbank soruyor, ne var sırada diye. Sahi hayatımızda ne var sırada?
3: Kendi ayaklarının üzerinde durmak, işleri büyütmek, arabayı yenilemek, çocuğunuzu hayalindeki üniversiteye yollamak. Biliyorum, hepsi sırada. Gelin sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim. Denizbank teknolojisiyle, gücüyle sizi desteklemeye hazır.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Bizim çocuklar sahada, İlker hep yanlarında.
2: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.

0: Reklam. Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam ediyor.
1: Radyo Spor'da saatleri 19.37 yaptık. WhatsApp hattımız 0538 052 14 87. Değerli dinleyenler, WhatsApp'tan gelen birkaç mesajla devam edeceğim. Beşiktaş teknik direktörlüğüne en yakın isim kim olabilir demiş. Nusret Bey sormuş. Tam da Beşiktaş'a geçecektim. Hemen bu haberi paylaşayım sizlerle. Bugün yani öğle saatlerinde Beşiktaş'taki yetkililere sorduğumuzda yani şu an için netleşmiş bir durumun olmadığını, birçok hocayla temas kurduklarına dair bir açıklama yaptılar. Bugün yine İtalyan basınında yer alan bir haber. Siyah beyazlı takımın teknik direktör adayları arasında Vincenzo Italiano'nun diğerlerinin önünde olduğuna dairdi bu haber. Bugün Di Marzio'nun haberi bu şekildeydi ve Beşiktaş İtalyan'a görüşmeleri yoğunlaştı. Siyah beyazlar kesin bir anlaşmaya varmak için tecrübeli çalıştırıcıya yoğun bir baskı uyguluyor denilmiş. Öte yandan Sayın Serdar Adalı'nın daha üst profil, yani işte daha büyük takımlarda görev yapmış, daha önemli başarılara imza atmış bir teknik direktörle bireysel olarak temas kurduğuna dair bir haber vardı ama bunu doğrultamadım. Bunun altını çizeyim. Bugün de son olarak Beşiktaş'la ilgili sürpriz bir isim diyebiliriz ortaya çıktı. Kimdi o isim? İlhan Palut, Beşiktaş Başkanı Serdal Adana'nın Türkiye Gazetesi'nin haberiydi bu. Yabancı hocalarla yapılacak görüşmelerde bir sonuç çıkmaması halinde İlhan Palut için Konyaspor'dan izin isteyeceğine dair bir haberdi bu. Beşiktaş'ın gündemindeki olduğu, hatta bir teklif de götürülmüştür Razvan Lucescu'ya, öyle de hatırlıyorum. Razvan Lucescu'nun da bugün yaptığı bir açıklama var. Önce haberleri paylaşayım, sonra yorum kısmına geliriz değerli dinleyenler. Razvan Lucescu Yunan basını Sport 24'de konuştu ve Beşiktaş Lucescu'ya yıllık 4 milyon euroluk bir teklifte bulunduğu yönünde haber vardı Yunan basınında. PAOK'ta bir yıl daha kontratı var. 57 yaşındaki teknik adamın PAOK'ta da 2 milyon euro kazanıyormuş. Dolayısıyla diyor ki bugün yaptığı açıklamada Razvan Lucescu, PAOK'ta kalacağım. Evet, bir yıl daha sözleşmem var. Şu an başka bir şey hakkında konuşmak istemiyorum. Orada ve şehirle derin bir bağ kurdum diyor. Yani PAOK kısmından bahsediyor. Olağanüstü anlar yaşadım. Taraftarları hayal kırıklığına uğratacak hiçbir şey yapmam. Bu arada Okan Hoca bir açıklama yapıyormuş. Onu dinleyelim, ardından devam ederiz.
2: İçin önemli, değerli. Birçok üyemiz de burada bir arada olacağız. Onları görmek güzel. Bu kupayı buraya getirmek güzel, Türkiye'yi gezdirmek güzel. 4 senedir bunu yaptık. İnşallah şimdi hedef 27, 5. şampiyonluk.
3: İnşallah. Başkanım, bugün ilk olarak Anıtkabir'e gittiniz, Hazar'ın evet, huzuruna çıktınız. Öncelikle bununla başlamak isterim.
4: Evet, bugün Ankara ziyaretimize Anıtkabir'i ziyaretle başladık. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bize sağladığı fırsatların Galatasaray'ın nereye getirdiğini vurguladık orada da. Dolayısıyla buraya Ankara ziyaretimizi şimdi AGS'nin bu 26. şampiyonluk kutlaması için yaptığı geceye katılarak da daha keyifli hale getiriyoruz. Tabii AGS son derece önemli derneklerimizden bir tanesi. Özellikle Faruk Başkan'a ben burada teşekkürlerimi iletiyorum. Çünkü Galatasaray'ı burada Ankara'da gayet iyi temsil ediyorlar. Galatasaray'ın bütün sorunlarıyla ilgililer ve kulübe gereken desteği de burada veriyorlar. Dolayısıyla örnek bir derneğimiz. Onlara teşekkür ediyorum. Gerçekten uğruna da inanıyorum buranın. Her şampiyonlukta geldik ve bir sonraki şampiyonluğun burada sözünü verdik ve bunların hepsi realize oldu. Dolayısıyla buradaki arkadaşlarla buluşmamız keyifli bir ortamda oluyor Galatasaray için. Ben başta Faruk Başkan olmak üzere yönetici arkadaşlarıma, kardeşlerime, taraftarlarıma, buradaki taraftarlarıma, herkese teşekkür ediyorum. Onların bize verdiği destek bizi daha başarılı hale getiriyor. Onun için sevgili Faruk kardeşim, desteğe devam. 27. şampiyonluk. Hocam, topun ağzında 27. şampiyonluk. İnşallah tekrar önümüzdeki sene
5: nasip olur. Başlayalım başkanım.
4: Başladı, çoktan başladı. 27. şampiyonluğu kutlamak için de önümüzdeki sene inşallah burada oluruz.
5: İnşallah. İnşallah. Teşekkür ederim başkanım.
4: Teşekkür ederim. Sağ olun.
1: Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Teknik Direktör Okan Buruk, Ankara Galatasaraylılar Derneği'nin gecesinde Ankara'da açıklamalar yaptılar. Şampiyonluk kutlaması var bu akşam Ankara'da. Az önce Erdem Açık Gözle yaptığımız bağlantıda, Erdem de Ankara'daydı. O oradaki etkinliği aktarmıştı. Çıkışta da Sayın Buruk ve Sayın Özbek'in açıklamalarını sizlerle paylaştık. Ben Ankara'ya açıklamaları sizle paylaşmak için gitmeden önce Razvan Lucescu'da kalmıştım. Razvan hocanın açıklamalarını bir kez daha hatırlatayım. Diyor, bir yıl daha PAOK'ta sözleşmem var, kalıyorum. Burada güzel bir bağ kurdum. Olağanüstü anlar yaşadım. Taraftarı hayal kırıklığına uğratacak bir şey yapmam. Yönetim ayrılmamız gerektiğine karar vermedikçe benim için sorun yok demiş. 57 yaşındaki teknik adam, teklif aldınız mı diye bir soru üzerine, başka teklifler, öneriler hakkında konuşmak istemiyorum. Kendimi tanıtmak için televizyona çıkan bir teknik direktör değilim diyor değerli dinleyenler. Şimdi Beşiktaş'ın hoca adaylarıyla ilgili haberler bu şekildeydi. Sanırım yarın Vincenzo Italiano Önder Hoca'ya, Önder Özen'e kararını bildirecek ve biz cumartesi günü artık Beşiktaş'ta süreci daha iyi okuma şansına erişeceğiz. Vincenzo Italiano'nun kararı olumsuz olursa bu sefer Beşiktaş tabii artık listede kimler varsa oraya doğru ilerleyecek. Felipe Luis olmuyor, Razvan Lucescu olmuyor, Glasner'in olma ihtimalinin düşük olduğunu söylediler Beşiktaş'ta. Bu üç hocayı eledik şu an. Palladino ismi B planı gibi Vincenzo Italiano dışında görüşülen hocalardan biri, o da İtalyan. Ama benim en azından şu tabloya baktığımda yaptığım görüşmelerden elde ettiğim izlenim %70-80 civarı bu iş olmuş gibi Vincenzo Italiano ile. Sanırım son detaylar konuşuluyor, artık sözleşme şartları. Burada işte Beşiktaş'ın transfer politikası, gelecek sezon planlaması. Büyük ihtimal cuma ya da cumartesi günü biz Vincenzo Italiano konusunda bir cevap alırız. Sürecin olumlu ya da olumsuz sonuçlanacağına dair. Gördüğüm kadarıyla da altını bir kez daha çizeyim. %70-%80 seviyesinde olumlu bu iş. Tabii burada bugün İlhan Palut isminin çıkması dikkat çekici. Önder Özen, İlhan Palut nasıl çalışabilir diye soran bir dinleyicimiz var. Gayet sağlıklı bir şekilde çalışırlar. Hiçbir sorun olmaz zaten, kimse kimsenin alanına karışmadığı sürece. Ama ilk günden itibaren, Önder Özen'in geldiği günden itibaren baktığımızda da önümüzde çok belirgin bir tablo var. O da şu: bir yabancı hoca olacak, bir oyuna, Beşiktaş'a bir oyun planı yerleştirmeye çalışıyor gördüğüm kadarıyla Önder Hoca'ya. Bir sistem bırakmaya çalışıyor. Yani bugün işte Vincenzo Italiano geldi ihtimali üzerinden gideceğim. Kafadaki o planı işte her geçen gün biraz daha geliştirip olası bir ayrılıkta da o tarz bir hocayı getirip bu şekilde devam etmek niyetindeler gibi hissettiriyorlar bana. Olması gereken de bu bu arada. Az önce Ruben Amorim ismi aklıma gelmemişti. Sporting'e, hakikaten Benfica ve Porto'nun arasında son 15 yılda çok silik kalmıştı Sporting Lisbon. Ruben Amorim Lisbon'a bir kimlik kazandırdı, bir oyun kimliği kazandırdı ve işte son 3 yılda 2, 4 yılda 2 şampiyonluğu var yanlış hatırlamıyorsam Sporting Lisbon'un. Artık Şampiyonlar Ligi'nde sürekli giden bir takım haline dönüştürdü. Ve Lisbon, Ruben Amorim Manchester'a gittikten sonra bu oyun tarzını benimsemiş, bunu daha az bütçeli bir takımda uygulayan Rui Borges'e gitti. Rui Borges de tabii ki kendi hoca dokunuşlarını yaptı takıma ama pek o düzeni değiştirmeden giden satılan oyuncuların yerine yapılan takviyelerle o takımı daha iyi seviyeye taşıdı. Yani Beşiktaş'ın oturtmak istediği anladığım kadarıyla bu. Önder Özen'i yayınlarını da takip ettiğim işte Voli'de hep buna vurgu yapardı. Yani sizin bir oyun planınız olması lazım. Gelecek hoca her şeyi sil baştan değiştirmemesi lazım. Şu an Beşiktaş'ı bence biraz düşündüren, yani işte hoca konusunda hemen ani karar vermediyse, biraz inceleyip sık dokumaya ittiyse bu açıdan dolayı, yani bize bu yaz yapacağımız transferlerle, elimizdeki oyuncu grubuyla bir oyun planı ortaya koyup bunu geliştirip belli bir seviyeye çıkartacak hoca kim olacak? Ve işte ileride o hocaya bir teklif gelir ya da Beşiktaş yönetimiyle anlaşamaz. Hoca gittiğinde biz bu yoldan nasıl devam ederiz'i düşündüğünü tahmin ediyorum ama bu yolda doğru olan bir yol. Önder Özen de genelde futbolda yapılanmanın özellikle bir takım oluştururken, hoca seçerken bütün bu kriterlerin göz önüne alınmasını gerektiğini söyleyen biriydi. Bakalım Beşiktaş da bunu başarabilecek mi? Değerli dinleyenler, Beşiktaş'a dair bugün dikkatimi çeken bir başka haberde Leandro Trossard'la ilgili. Trossard'ın menajeri bir süredir Türkiye'de bazı takımlara oyuncusunu öneriyor. Geçen yaz da Arsenal'ın ayrılması gündemde olan oyuncularından biriydi. İşte Arsenal'ın ön tarafı çok zengin. Gabriel Martinelli'si var, Trossard var, Eze, Odegaard, Bukayo Saka, Maduike, Kai Havertz, Gabriel Jesus, Victor Gyökeres. Yani 7-8 oyuncu saydım 3 mevki için, 3-4 mevki için. Trossard'la da Trossard'la da bu sene sözleşme bir yıl daha kontratı var ama devam etmeyecek Arsenal. Geçen sene Fenerbahçe'nin de gündemine geldi. Sonrasında nedense Mikel Arteta takımda kalmasını istedi. Ama İngiliz basınına baktığımızda bu sene ayrılık kesin gibi bakılıyor. Bir yıl daha kontratı varmış Arsenal'da. Çok da büyük bir bonservis bedeli olmayacağı kanaatindeyim. Yani geçen yaz gönderilmesi düşünülen oyuncu da bu yıl Arsenal'la 31 Premier Lig, 11 Şampiyonlar Ligi toplamda 50 maça çıkmış. 8 gol, 11 asistlik bir katkı sunmuş. Burada oyuncunun maaşının biraz yüksek olduğuna dair haberler var. Beşiktaş'ın da istediği oyunculardan biri. Şimdi haberin detayı şu şekilde aktarılmış. Beşiktaş'ta kanat konusunda ciddi bir eksik olduğuna dair hakikaten de var. Zaten sol açık mevkiinde de şu an koyabileceği kimse yok. Jota Silva kiralıkta gitti, El Bilal Toure gitti. Trossard'ı da Mikel Arteta'nın önümüzdeki sezon planlamasında yer almadığını bildirdiğine dair bir haber var. Newcastle United, Aston Villa, Inter, Juventus, Atletico Madrid gibi önemli kulüplerde Belçikalı yıldızla yakından ilgileniyor. Ben çok iyi hatırlıyorum, geçen sene Bayern Münih Trossard'ı istemişti. Özellikle yaz, bu kulüpler dünya şampiyonasında sakatlanan bir oyuncu vardı, Jamal Musiala. Orada bir boşluk da oluşmuştu. Hem ona alternatif olarak istemişlerdi. Arsenal bırakmamıştı. Beşiktaş'ın burada işi zor olabilir. Çünkü Newcastle, Aston Villa, Inter, Juventus, Atletico Madrid,

0: Yaz bu Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda sakatlanan bir oyuncu vardı, Jamal Musiala. Orada bir boşluk da oluşmuştu. Hem ona alternatif olarak istemişlerdi. Arsenal bırakmamıştı. Ha, Beşiktaş'ın burada işi zor olabilir. Çünkü Newcastle, Aston Villa, Inter, Juventus, Atletico Madrid yani yüksek profili takımlar da Trossard'ın peşindeymiş. Başka da Beşiktaş'a dair notum var mı diye bakıyorum. Şenol Güneş'in Sabah gazetesinde Fatih Doğan'a verdiği bir röportaj var. Tabii Şenol Güneş olunca Beşiktaş kısmı da soruluyor. Hoca diyor ki, sevilen, istenen biri olmak bana yanlış yapma hakkı vermez. Ben bu sevgiyi kaybetmek istemem. Her zaman sevmek, sevilmek görev almaktan daha önemlidir dedim. Aynı yerdeyim. Eğer görev aldım, eğer görev aldığım yerde sevgi, saygı kaybolacaksa hiçbir yerde görev almak istemem. Sevmeyi de sevilmeyi de biliyorum. Kazandığım bu hasletleri kaybetmek istemem. Dolayısıyla olmayan bir işi konuşmak da doğru değil demiş. Yani şu ana kadar hiç gündeme gelmedi Şenol Hoca. Hani biraz gündeme getirilmeye çalışılıyor gibi hissettim bu birkaç gündür, çünkü hocanın farklı medya kuruluşlarında röportajları çıktı, haberleri çıktı. Orada da Sayın Serdar Dalalı çok net bir çizgi çizmişti Sergin Hoca'nın bıraktığı gün Şenol Güneş'te çalışmayı düşünmediklerine dair. Şenol Güneş'te de Önder Özen'in anlaşabilmesi pek mümkün değil. Hocanın da böyle bir katı tarafı vardır. Yani bu röportajı baz almayarak söylüyorum, pek ihtimal yok gibi. Zaten Sayın Başkan da söylemişti.
1: Çensoy'la Derin Pas devam edecek.
2: Reklam.
3: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.
4: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
5: Bana göre yenilikçi olmalı.
6: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
7: Bana göre vizyoner olmalı.
8: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
4: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle Bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
9: Sağlam bankacılık.
10: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
11: Kalmıyoruz 5'te. 6'lı kuponun yatarsa 500 TL'ye kadar hediye, hesabına iade. Son düzlükte sen de kampanyalara koş. Öne geç, önde bitir.
10: Şampiyonla son düzlükte.
2: Reklam.
1: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur. Ayhan Çensoy'la Derin Pas devam ediyor.
0: Alfredo Pedulla ismi gazetecinin geçtiği bir haber. İtalyan gazeteci diyor ki, Beşiktaş Vincenzo Italiano'ya yıllık 6 milyon euro, ekibine ise 2,5 milyon euro net maaş içeren 2 yıllık sözleşme teklif etti. Yani İtalyan teknik adamın yardımcılarıyla beraber 2 yıllık maliyeti 17 milyon euroyu buluyor Beşiktaş cephesinde. Vincenzo Italiano teklife sıcak bakıyor. Artık son detaylar görüşülüyor demiş. Evet, bugün ben de böyle bir bilgi almıştım. Şimdi bu haber de üzerine tam oturdu. Şimdi düştü ajans sosyal medya sitelerine. Yarın herhalde biz resmi açıklamayı görürüz diye tahmin ediyorum. Son anda bir pürüz çıkmazsa, ama şunun da altını çizeyim. Vincenzo Italiano kariyerinde son çalıştığı kulüpte aldığı ücret 2,7 milyon euroydu. 6 milyon euro, iki katından fazla, çok fazla geldi biraz. Biraz demeyeyim, çok fazla geldi bana. Birkaç soru vardı dinleyicilerimizden. İtalyan hoca ile anlaşacakmış Beşiktaş. Vincenzo Italiano'yu kastediyor. Peki bu hoca her maç rotasyon yapıyor. Ülkemizde sevilmeyen bir huy demiş. Hakan Safi ise Conte ile anlaşmaya çalışıyor. Conte de üçlü defans oynatıyor. Bu da ülkemizde sevilmiyor. Seneye yorumcular bayram yapacak gibi demiş. Biraz da bize böyle kinayeli bir dokundurmuş dinleyicimiz. Ya tabii sahadaki sonuç iyi gittiği sürece ben yani bir sorun olacağını zannetmiyorum.

0: burada işte hocalar kafasındaki planı oynatmakta özgürler ama sahada bu ne kadar karşılık buluyor ve oyuncu grubu o plana ne kadar uygun? Biraz işin o tarafına da bakmamız lazım. Bence sorunu. Ve kabul edelim yani işte Türkiye'deki altyapıdaki oyuncuların genelde böyle taktiksel bilgi açısından dünya futbolunun gerisinde olduğuna dair işte giden oyuncular da söylüyor bunu. İşte Arda Turan gittiğinde söyledi. Yusuf Yazıcı gittiğinde söyledi. Birçok şeyin eksik öğretildiğine dair vurgu yaptı. Bence biraz sıkıntıyı da orada yaşıyoruz. Yani şu an Türk futbolunda kalıplaşmış 4-2-3-1 var. Keşke yeni bir hoca gelip bambaşka bir şey sunsa bize. Antalya'da 3-5-2, Göztepe'de 3-5-2'yi görüyoruz. 3-4-1-2 oynatan işte bazı hocalar var. Onlar tabii çok göz önünde olmadığı için Alanya'daydı pardon. Portekizli hoca. İşte geçmişte Farioli yapıyordu bunu. Göz önünde olmadığı için işler kötü gitse de çok eleştiri almıyorlar ama Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon, Galatasaray gibi takımlarda biraz işler kötü gitse bu hemen tepki çekiyor doğal olarak. Yani Conte tabii İtalyano ile kıyaslanacak bir hoca değil bence. Beşiktaşlılar alınmasın, gücenmesin. İtalyano da son dönemde gittiği takımlarda hani bir başarı koymuş ortaya ve o takımı seviye olarak bir noktadan alıp yukarı çıkarmış. Kariyerindeki özellikle Fiorentino kariyerinde ilginç bir istatistik var. Fiorentino kariyerinde 141 maça çıkmış İtalyano, Vincenzo Italiano. Bu 141 maçın 140'ına farklı kadroyla çıkmış. Yani en az 1-2 oyuncu değiştirmiş. Rotasyonu seven bir hoca dinleyicimizin dediği gibi. Burada sonuç aldığınız sürece buna pek kimse takılmaz diye tahmin ediyorum. Gelsin bakalım da artık daha rahat konuşuruz ilerleyen günlerde. Trabzonspor bölümüne geçeceğim ama Hamza Bey'in de bir mesajı var. Bu gidişle Fenerbahçe'ye Aykut Kocaman, Beşiktaş'a da Şenol Güneş gelir demiş. Yok bence yani Şenol Güneş'in gelme ihtimalini çok düşük görüyorum. Onu bir kez daha paylaşayım. Ertuğrul Doğan'ın açıklamalarına geçeceğim. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan bugün HTSpor'a yaptığı açıklamada 6-7 transfer yapacağımızı düşünüyorduk ama sayı daha fazla olacak gibi. Futbolcuların burada yaşamak istemesi, ekonomi çok önemli. Hazırlıklarımızı çok önceden yaptık. Konuşulan isimleri doğru zamanda bitirmeye çalışacağız. Zirve yarışında olmak için bu transferleri yapıyoruz demiş. Taraftarlarımız Fatih Tekke ve takımından desteğini esirgemesinler. Onana konusu Trabzonspor'un bir yıl daha kiralamak istediği bir oyuncu. Bonservisi Manchester United'da. Onana ile her gün görüşüyoruz. Maddi olarak sıkıntı yaşamayız. Kaliteli bir oyuncu. Şehir takım ve insanları sevdi ancak herkesin kendi hayatı ve planları var. Onana ile ilgili aksilik yaşayacağımızı düşünmüyorum demiş. Transfer sezonu açılmadı. Rakiplerimizde hareket yok. Rakiplerimizde de hareket yok. Haftaya 8-9'u bulacağız. Biz hızlı gidiyoruz. Herkes tatilini yapıyor. Bir sorun olacağını düşünmüyorum demiş. Victor Senghor listede olmadığını paylaşmış. İshak Gural gündemimizde yok diyor. 7 oyuncumuza teklif var ama herkesi satma düşüncemiz yok. Bir iki oyuncu gider eksiklerimizi gördük ve geçen sene sıkıntı yaşadık diyor. Bu bir iki oyuncu dediği de büyük ihtimal Felipe Augusto'yla olay olacak. Trabzonspor'un da buradan beklentisi 55 milyon euro seviyesinde. Bakalım ulaşabilecekler mi bu rakama? Çünkü yapılacak transferlere bütçeyi de bu iki oyuncunun satışından yapmayı planlıyor Trabzonspor. Cebinden ekstra kulübün kasasından ekstra bir ücret vermek istemiyor. İki oyuncuya da teklifler var. Satılacağını ben de düşünüyorum. Ama Sayın Başkan diyor ki 7 oyuncuya teklif var. Biz sadece ikisini satmayı düşünüyoruz. İşte o ikisi de Augusto ile olayı bakalım. Önümüzdeki günlerde kulüpler ve rakamlar netleşecek mi? Son olarak da şunu aktarayım. Geçen yıl 6-7 milyon euro verdiğimiz isimler oldu. Bunun üzerine çıkıyoruz demiş. Oyuncuların potansiyellerine göre Trabzonspor bir oyuncuya 20 milyon euro da verebilir. Gerekirse bunu da yapacağız. Yarın falan 10 milyon euro civarı transfer de olacak. Yurt dışında piyasa belli. Para vermek değil konu, verim alabilmek. Malinowski'yi tecrübeli bir oyuncu olarak aldık. Başka isimler de olacak demiş Sayın Ertuğrul Doğan. Trabzonspor 29 Haziran'da top başı yapacak diye biliyorum. Yanlış hatırlamıyorsam daha 25 günlük bir süre var ama yönetim burada sezonun ilk kampına tüm oyuncuları getirmiş bir şekilde gitmek istiyor gördüğüm kadarıyla. Bu da değerli, Türkiye'de pek olan bir şey değil. Sonrasında da zaten o parayı veriyorsunuz değerli dinleyenler, işte Fenerbahçe'de, Galatasaray'da çok gördük bunu. Transfer dönemi biterken çok yüksek bonservis bedelleri, maaşlarla oyuncuları aldılar. Alım gücünüz varsa ve bu oyuncu bizim sistemimize uyar, biz bunu performansı alırız, geliştiririz, seneye şu rakama piyasa değerini çıkartırız, ileride satabiliriz diye bu planlamayı yapıp o potansiyeli görüyorsanız oyuncuda o rakamları da verebilirsiniz. Sayın Ertuğrul Doğan da zaten bunun net bir şekilde altını çizmiş. Gidişat çok iyi, güzel Trabzonspor'da. Sportif açıdan da beklentinin düşük olduğu bir sezonda üçüncülük, Türkiye Kupası geldi. Son 5 haftaya kadar yarışın içinde olan Trabzonspor vardı. Geleceğe daha umutla bakmasını sağladı taraftarın, Fatih Hoca ve ekibi. Şimdi de geçen yıl, hatta 2024 yazında işte Pedro Malheiro'ydu sanırım, ismi yanlış söylemeyeyim, Pedro Malheiro ile başlayan bir scout transferi girişimi aynı şekilde aynı hızla devam ediyor Trabzon'da. Yeni yeni isimler de göreceğiz Bordo Mavili takımda. Yarış vakti geldi mi diye de bakıyorum, saat 20'yi geçmiş sanırım, biraz daha var yarışa. Trabzonspor'un yeni transferi Saviola hakkında bir soru vardı. Nasıl bir oyuncu olduğuna dair. Hani ben de oyuncuyu izlemedim ama şunu söyleyeyim, işte sosyal medyada bu işi yapan scoutların analizine baktığımda genç bir oyuncu, 7 Mart 2004 doğumlu, 1.81 boyunda, sol kanat ağırlıklı olarak sol ayağını etkili bir şekilde kullanan bir oyuncu olduğunu yazıyorlar. Topla olan ilişkisi ve dribling becerisinin güçlü olduğunu aktarıyor scoutların raporuna göre söylüyorum bunu. Çabuk yön değiştirebilme yeteneğinin yüksek olduğunu söylüyorlar. Patlayıcı hız da iyi derecedeymiş ama takım savunmasına biraz katkı konusunda eksikleri olduğuna dair bir analiz okudum. Bakalım Trabzonspor'da Fatih Tekke bu oyuncuyu o eksiklerini de geliştirerek, artıya eksilerini artıya çevirerek daha üst versiyonuna ulaşmasını sağlayacak mı? Bu da önemli yani. Ama işte şimdi bu sene Trabzonspor'un yapacağı yarış mı geldi? Yarışa gidelim, ardından devam edelim.
1: Şensoy'la Derin Pas devam edecek.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.

0: geride. 8 numaralı kader gücü şeklinde düzlükteyiz artık. 10 numaralı CBV koşunun yeni lideri oldu. 400 geçirirken farkı bir boya kadar çıkardı. Geriden 3 numaralı Akmeriç'in atakları ve o yaptığı ataklarla içerideki rakibi yakalamaya çalışıyor. Dışında 5 numaralı Avşıntay, en dış kulvardan 7 numaralı Güçlü Prens ve 8 numaralı kader gücü de mücadeleye katılmaya çalışıyor. Ortada 10 numaralı CBV, dışarıda 3 numaralı Akmeriç, onların dışından sonlarda 8 numaralı kader gücü de geliyor. Dışarıdan gelen 8 numaralı kader gücü şimdi 3 numaralı Akmeriç'i alıyor. İki safka beraber geçtiler. 10 numaralı Cebe Bey 3. oldu. 7 numaralı Güçlü Prens 4. olurken 6 numaralı Koca Efe tabelayı tamamladı değerli yarışseverler. Dışarıdaki 8 numaralı kader gücü mü yoksa içindeki 3 numaralı Akmeriç mi 6. koşuyu kazandı? Bunu birazdan hep birlikte öğreneceğiz.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Vitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Dragospor'da. TZK e-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.tzk.org.
3: Ayhan Çensoy'la Derin Pas devam ediyor.
4: Radyo Spor'da saatleri 20.06 yaptık. Kocaeli'de 6. koşu foto finişe kalmıştı. 8 numaralı Kader Gücü isimli at kazanmış

Yeni transfer. Evet, Saviola Noah. Oyuncunun iyi ve kötü yanları üzerine konuşuyorduk. Ve gördüğüm kadarıyla çok da umutlu, yani oyuncuyu izleyenler çok olumlu görüşler, detaylı analizler vardı. Çok işte az eksik yönlerinden bahsedildi. Bu da tabii aklıma şunu getirdi. Yani bu oyuncu Portekiz Ligi'nde nasıl Lisbon, işte Benfica, Porto'nun dikkatini çekmedi. 22 yaşında Portekizli bir oyuncudan bahsediyoruz. Geçen sezonda aldığı süre 36 maç. Daha çok asist yapmış. 8 asist yapmış. 2 de gol atmış. Oynadığı takım tabii, yanlış olmasın, Vitória Guimarães diye biliyorum. Yani bu tip oyuncular hakkında tabii güzel yorumların olması değerli. Hani yeni nesil Wonderkid diyor ya, böyle lanse edilen bir oyuncu. Gelince de bir görmemiz lazım. İzlemeden de çok böyle keskin bir şey söylemek istemiyorum. Burada Trabzonspor'ların rahat olması gereken konuda scout ekibinin işte bu alandaki geçmişte yaptıkları, getirdiği oyuncular, gösterdiği performans ve Sayın Ertuğrul Doğan'ı da 10-11 milyon euro para ödeyecek seviyeye getirdiyse eğer, ya burada işte scout'a güveniyor artık, çünkü scout ekibinin getirdiği oyuncuların performansını sahada gördüğü bir şekilde. Türkiye'de pek olan şey değildir. Hani bir scout ekibinin önerdiği oyuncuya 15-20 ver, kolay işler değildir. Ben bir geçmişte şey hatırlarım. Bruma mevzusu vardı Galatasaray'da, hatırlarsınız. Galatasaray tarihi için o zaman çok büyük paraydı. Portekiz'den alınmıştı. 15 milyon euro ya da dolar gibi para ödenmişti bonservisine. Daha 21 yaşındaydı. Ve Bruma da çok kalıcı olamamıştı Galatasaray'da. Çünkü o dönemin Galatasaray'ında hatırlayacaksınız çok üst düzey oyuncu vardı. İşte Drogba'ların, Sneijder'lerin dönemi. Sonra takım bir anda tepe taklak oldu. Bambaşka bir şeye evrildi. İşte bir anda Selçuk İnan'dan Felipe Melo'dan orta saha, işte yani diğer oyuncuları da küçümsemiyorum ama Bilal Kısalar'a falan geçiş oldu Galatasaray'da. İspanyol Jose Rodriguez falan oynuyordu sonrasında. Şu anki Trabzon'un yapısı çok uygun buna. Yani çok üst düzey yıldız oyuncu yok Trabzonspor'da. Genelde 2-3 tane yıldız diyebileceğimiz oyuncu var. Şimdi Ruslan Malinovski, Onana, Onana'yı, bunlar büyük oyuncular, yıldız oyuncular. Etrafına da bu tip oyuncuları böyle güzel bir şekilde harmanladığınızda zaten hocanın oyun planı belli. O oyun planı içerisinde işte geleceğe parlak olarak gösterilen böyle genç oyuncular kendilerini ispatlayabiliyorlar. O sistem içerisinde gelişim sağlayabiliyorlar. O yüzden Trabzonspor her açıdan heyecan verici bir takım olma yolunda her sezon biraz daha ilerliyor. Metehan Mimaroğlu da geldi şimdi. Metehan da benim sevdiğim bir oyuncu. Emektar bir oyuncu. Yani zor şartlardan geldi kariyeri buralara. 28-29 yaşında bir büyük takıma transfer yaptı. Ona da yolu açık olsun diyelim. Ali Bey'in bir mesajı var. Trabzonspor'un oyuncu satmadan önce oyuncu olarak transfer yapıyor olması çok kıymetli. Zira önce satış yapıp sonra oyuncu almak isterseniz üçlük oyuncu 10 oluyor demiş. Paranız var diye takımlar uçuyor. Evet, böyle bir gerçeklik de var. Geçen sene Uğurcan'ın satışı sonrası Konyasporlu Deniz'e gidince kulüp 15 milyon euro istemişti diyor. Ali Kutlu Bey'in mesajı. Evet, bu gerçek, hakikat. Yani burada Galatasaray da eğer Victor Osimhen'i satacaksa, şimdi 120 milyon euroya ya da 120-130'a sattı diyelim. Bu şartlarda bir oyuncuya gittiğinizde 30'sa 50 isterler forvet olarak. Böyle bir hakikat var ama bu Türkiye özelinde değil Ali Bey. Yani dünyada da böyle. Tüm ülkeler birbirini takip ediyor ister istemez. Ve takımların neye en çok ihtiyaç duyduğunu biliyorlar. Hangi mevkiye ihtiyaç duyduğunu biliyorlar. Mutlaka alacağını biliyorlar ve ne oluyor? İşte bu şartlarda rakamlar da büyüyor. Hatta az önce işte İtalyan basınında Pedulla'ydı sanırım, bir haber yapmıştı Vincenzo Italiano konusunda. 6 milyon euroluk bir yıllık ücretten bahsediyor Vincenzo Italiano için. Eminim İtalyano ve menajeri şuna da bakmıştır. Ya Beşiktaş benden

0: Önce kimle görüştü? Türkiye basını şu an Beşiktaş taraftarı sıkıştırıyor mu Beşiktaş'ı? Yani hoca konusunda. Görüştüğü isimlerden sonuç alınamaması nasıl bir tepkiye yol açtı? Artık bunların hepsi takip ediliyor. Maalesef bir handikap olarak da kulüplerin karşısına çıkıyor. Çok kısa bir aramız var. Son reklam aramızı verelim, ardından devam edeceğiz.
1: Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam edecek.
2: Reklam.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
2: Reklam.
1: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam ediyor.
0: Happy Sigorta'nın sunduğu Derin Pas devam ediyor. Saatler 20.14 oldu. WhatsApp hattımız 0538 052 1487. Değerli dinleyenler, Kocaeli Spor'da Serdar Dursun'la yollar ayrılmıştı. Milli futbolcu Eyüp Spor'la anlaşmış. Kariyerine önümüzdeki sezondan itibaren yine Süper Lig'de Eyüp Spor'da devam edecek. Bu haberi de paylaşmış olalım. Merih Demirel'le ilgili bir soru vardı. Onu da hemen yanıtlamış olayım. Merih Demirel, gördüğüm kadarıyla tabii hani Aziz Bey cephesinden bir bilgiye ulaşmadım ama Hakan Safi'nin görüştüğü bir isim. Sayın Aziz Yıldırım başkan olursa Merih Demirel gündeme gelebilir. Ama şu an daha çok Hakan Safi üzerinden bir görüşme ilerliyor. Seçimi Hakan Bey kazanırsa Fenerbahçe'ye gelme ihtimali var Merih Demirel'in. Fenerbahçelerin de beğendiği bir oyuncu sanırım. Çok sayıda kişiden soru geldi. Merih Demirel Fenerbahçe'ye dönecek mi diye. Bugünün dikkat çeken iki dış haberi var. Onları da paylaşayım sizlerle. Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis geçen sene özellikle yaz transfer döneminde hayatımıza, aslında biz çok daha eskiden diyoruz ama birçok futbol severin, taraftarın geçen sene sıkça adını duyduğu bir isimdi. Tabii böyle sivri dilli tarafıyla dikkat çekiyor. Napoli'nin yaz kampı organizasyonlarının tanıtımında konuşmuş ve özellikle yıldız oyuncuların takımdan ayrılma ihtimali sorulmuş. Diyor ki De Laurentiis, Romelu Lukaku ve diyor Kevin De Bruyne konusundaki belirsizlik hakkında ne söyleyeceksiniz diye bir soru sorulmuş. Kevin De Bruyne ve Romelu Lukaku ayrılmak isterlerse sorun yok. Dünyada çok fazla oyuncu var demiş. Yani oyunculara bakış açısını çok net bir şekilde ifade etmiş De Laurentiis. Orada hakikaten oynamak, bulunmak zor şeyde, Napoli'de. Yani Napoli'ye giderken mutlaka şeyi bulundurmak, göz önünde bulundurmak lazım. İşte başkanı, onun tutumunu. Kevin De Bruyne de ayrılmak istiyor bu arada Napoli'den. Haberler o şekilde, çıkan haberler. Şu ana kadar Türk takımı

öyle adı geçmedi. İşte Beşiktaş'ta o mevkide bir arayış yok. Fenerbahçe'de Asensio var. Galatasaray biraz daha farklı profilde oyuncu arıyor. Şimdi İspanya'da bugün çok konuşulan, İngiltere basınında da çok konuşulan bir haberle devam edeceğim. Real Madrid başkan adayı Enrico Riquelme seçimi kazanması halinde Manchester City'nin yıldızı Erling Haaland'ı transfer edeceğini açıklamıştı. Riquelme diyor ki Haaland'ın sözleşmesinde bir serbest kalma maddesi var ve Madrid'e gelmek istiyor iddiasında bulunmuştu. Real Madrid başkan adayının bu sözlerine Manchester City cephesinden sert tepki gelmiş. İngiliz kulübünün basın sözcüsü bunun gerçekleşme ihtimali yok. Bunu mümkün kılacak hiçbir sözleşme maddesi bulunmamaktadır. Oyuncumuzun görüntüsünün bu bağlamda kullanılması nedeniyle yasal işlem başlatmayı düşünüyoruz demiş. Riquelme ise İngiltere'den gelen bu cevaba rağmen sansasyonel iddiasına ısrarcı. As gazetesine konuşan başkan adayı Manchester City'nin yalanlamalarını adeta görmezden geldi. Haaland'ın bir serbest kalma maddesi var diye konuştu. Bu kadar iddialı konuşmaz biri. Yani mutlaka menajerinden ya da işte futbol dünyasından birinden bir araştırma yapmıştır diye tahmin ediyorum. Başkan adayı Riquelme şöyle diyor. Büyük bir isim ve bir süredir onun üzerinde çalışıyoruz. Bunun bir adaylık, bir seçim olduğunu aklımızda tutmalıyız. Birimiz kazanabilir, diğeri kazanabilir diyor. Biraz cümle problemli olmuş. Yani bu direkt şöyle denilebilirdi. Birimiz kazanacağız. Oyuncuya sahip çıkmaları ve ona kulüp ve takım içinde korumaları gerektiğini anlıyorum. Bu bana normal geliyor ama başkan olursam Haaland gibi büyük isimlerin Real Madrid'de oynayacağını duyurmaktan çok mutlu olacağım demiş. Haaland'ı benim ikna etmeme gerek yok. Zaten Real Madrid'in ismi ikna eder diyor başkan adayı Riquelme. Geçtiğimiz yıllarda da aslında gündeme gelmişti. Real Madrid'in gündeminde gelmişti ama Manchester City hiçbir şekilde bırakmak istemedi Erling Haaland'ı. Burada tabii oyunculuğun tutumu da önemli olacak. Dünya Kupası'ndan sonra belki de bu iddia işte aşamasındaki transfer gerçekleşecek diye düşünüyorum değerli dinleyenler. Şimdi 5-7 gün var Dünya Kupası'nın başlamasına ve Dünya Kupası tarihinde de Almanya'dan Miroslav Klose'ye ait turnuva tarihinin gol rekoruna göz diken 5 yıldız isim aktarılmış. Şu an listeye bakıyorum. Dünya Kupası tarihinde en çok gol atan oyuncu Klose'yi takip eden oyuncular sırasında Brezilya Ronaldo 15, Alman Gerd Müller 14, Fransız Fontaine 13 şeklinde ilerliyor. Ama burada şey hani yazmışlar. 16 golle turnuva tarihinin en golcü oyuncusuymuş Miroslav Klose. 16 golle aktif oyuncular içerisinde Lionel Messi 13, Kylian Mbappe 12, Harry Kane, Cristiano Ronaldo ve Neymar'ın 8 Dünya Kupası golü var. Burada Lionel Messi'nin durumu biraz belirsiz gibi, kritik gibi ama Fransa finale kadar giderse Kylian Mbappe bu rekoru kırabilir diye düşünüyorum. Yani 4 gol attığında zaten 16 Miroslav Klose'yi yakalayacak. Kylian Mbappe de kendine oynamayı seviyor. Fransa milli takımının grup maçlarında bile 4 gol atma potansiyeli var. Klose'nin rekoru bu Dünya Kupası'nda tarihe gömülür. Kıran oyuncu da Kylian Mbappe olur diye düşünüyorum. Çünkü Harry Kane'in yetişmesi biraz zor. 8 gol atması, ya 9 gol atıp geçmesi zor. Cristiano Ronaldo'dan da o performansı beklemiyorum. Neymar da son Dünya Kupası'nda hakikaten Brezilya'nın o Hırvatistan'a elendiği maçta muazzam bir performans ortaya koymuştu. Çok istemişti ama olmamıştı. Bu sene Brezilya oyunculardan ziyade bir takım oyunuyla ön plana çıkma konusunda Carlo Ancelotti önderliğinde daha olumlu bir sinyal veriyor. Neymar'ın da yani bir turnuvada 8 gol atmasını beklemiyorum açıkça. Ama Miroslav Klose adına üzgünüm. Yani bu rekoru Kylian Mbappe kırar. Bir sakatlık yaşamazsa Fransa'da benim finalist adaylarımdan biri. Şimdi 2026 Dünya Kupası'nda

0: 104 maçın 53'ü Türkiye saatiyle gece çift 00:05 arasında oynanacakmış. Yani çok maçın neredeyse yarısı. 53 maç gece 12 ile sabah 5 arası oynanacak. Siz kalkar mısınız mesela? Örnek veriyorum. Gece 2'de kim oynasın? İspanya-Hırvatistan maçı var. Bunun için kalkar mısınız? Merak ettim vallahi, sormak istedim. Şöyle, diğer maç saatleri de açıklanmış. Maç saatlerine göre dağılım incelendiğinde en yoğun başlama saati 22. Bizim için güzel saat. Dünya Kupası'ndaki 104 maçın 20 kaçıymış? Bakıyorum tekrar, yanlış rakam vermeyeyim. 19'u, pardon. Dünya Kupası'nda oynanacak 104 maçtan 19'u, neredeyse 5'te 1'ine yakın, 22'de başlıyor. 23'te ise 10 maç var. Yani güzel bir istatistik bu. 29 maç gece 22-23 seansında herkesin izleyebileceği saatlerde. 10 ve 01'de arası, yani 22 ile 01 arası başlayacak maç sayısı da 9'muş. Saat 04'teki 11 karşılaşma ise turnuvada Türk futbol severleri en çok zorlayacak zaman dilimlerinden olacak denilmiş. Ya sabah 4'te de Türkiye oynamıyorsa kimse kalkıp izlemez diye tahmin ediyorum. Hani bir yarı final, çeyrek final, büyük bir maç olsa anlayabilirim. Hani kendi gözümden değerlendiriyorum tabii. Belki de işte İspanya'yı izlemek isteyen olabilir, İngiltere'yi izlemek isteyen olur o saatte maçları varsa. Ama kolay kolay da kimse 4'te kalkıp, İşte mesaisi de varsa gün içerisinde, o maçı kalkıp izlemez diye düşünüyorum. Spor severlerin daha kolay takip edebileceği 20-23 arasında, yani prime time kuşağında ise 38 maç yer alacak. Bu rakam turnuvadaki toplam maçların %36,5'ine karşılık geliyor. Sabah kuşağı olarak değerlendirilen 5-7 saatleri arasında 13 maç oynanacak. Zaten bu o 13 maçın ikisini biz oynayacağız. O saatler mecbur kalkacağız. New York'ta oynanacak final mücadelesi Türkiye saatiyle 22'de başlayacakmış. Türkiye'nin tüm maçları, pardon, sabah seansındaki o 12 maç mıydı? 13 maç, pardon. 13 maçın 3'ünü biz oynayacağız zaten. Çünkü 14'ünde Avustralya-Türkiye maçı 07'de. 20 Haziran Cumartesi Paraguay-Türkiye 06. 26 Haziran Cuma Türkiye-Amerika maçı 05'te. Bize de en kötü kuşağı vermişler. Ya 23'te falan bir maçımız olsaydı keşke. Yani sabah kuşağında 13 maç var. 13 maçın 3'ünü biz oynuyoruz. Dünya Kupası'ndaki bizim maçların oranın saatine göre gece olması aslında avantaj. Çünkü bizim oyuncularımız gece maçlarına alışık. Onlar yensin de varsın biz uykusuz kalalım demiş. Ben de katılıyorum. Evet. Dediğiniz gibi o saatlerde geceye tekabül ediyor Amerika'da. Bu bizim için avantaj olabilir. Hava sıcaklığının tabii işte biraz daha böyle düşükse hissedilmesine yol açabilir. Artık önümüzdeki haftadan itibaren de Dünya Kupası heyecanını iyice yaşayacağız birlikte. Radyo Spor'da bu akşam da derin pası noktalıyorum. Katılımlarınız için çok teşekkürler. Yarın akşam haftanın son gününde 18.30'da görüşmek dileğiyle. Herkese güzel bir akşam diliyorum.
1: Ayhan Şensoy'la Derin Pas sona erdi.
2: Reklam. Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan News Corp'ta. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan News Corp'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider.
3: Şimdi kemerleri bağla. Bitalih tüm oyunlarda kazandırmaya tam gaz devam ediyor. Bitalih'e hemen üye ol. İlk oyun gününde at yarışından şans oyunlarına. Dilediğin oyunu toplam 1000 TL'lik oyna, 1000 TL bonus kazan. Sen de hemen bir talihe gel, hoş geldin fırsatını kaçırma.
4: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
5: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Reklam.
6: Voleybolda Milletler Ligi heyecanı başlıyor. Dünyanın en iyi 18 takımı birbirinden çekişmeli maçlarla Esport ve Esport Plus ekranlarında sizinle buluşuyor. 2023 şampiyonu Filenin Sultanları bu başarıyı tekrarlamak, Filenin Efeleri ise tarih yazmak için sahne alıyor. Canlı yayınlanacak maçların yanı sıra özel programların da ekrana geleceği Voleybol Milletler Ligi heyecanında Burcu Hakyemez, Elif Ağca ve Neslihan Demir'in yer aldığı Yıldız Kadro sizinle buluşuyor. Voleybol Milletler Ligi canlı yayınlarla Espor.

0: Dinleyicilerimize sordum. Neden Radyospor'u dinliyorsunuz?
1: Neden mi Radyospor dinliyorum? Çünkü Radyospor dinlerken kendimi o stüdyoda koltuklardan birinde oturmuş gibi hissediyorum. İnteraktif bir program. Anlayışı var. Dinleyiciler de katılıyor mesajlarıyla, telefon bağlantılarıyla düşüncelerini açıkça dile getiriyor. Radyospor bu anlamda Türkiye'nin tek ve en iyisi.
2: Radyospor demek eşittir benim için yol arkadaşı demek. Radyospor demek duygu ve düşüncelerimi tüm dünyaya servis edebilmek demek.
3: Radyospor'u seviyorum. Çünkü Radyospor güvenilir, doğru, dürüst ve tarafsız yayın yapıyor.
0: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyospor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyospor ailesine teşekkür ederiz. Radyospor!
4: Hoşça kalın, Radyospor'da kalın.
5: Radyospor! Radyospor! Radyospor!
6: Radyospor! Sporun tek adresi.
7: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi bir talih sunar.
8: Önde 3 safkanın ortak olduğu liderlik mücadelesi başladı. Ortadaki 7 numara değer bilir. Şimdi numaraya çıkmayı başardı. Ancak iç kulvardan 3 numaralı Sevda Mevsimi kendini gösterdi. O da ısrarcı liderlik konusunda. 1500'e yakın arayla 1-2 geldiler. Şimdi içeriden gelme avantajıyla liderlik 3 numaralı Sevda Mevsimi'ne geçti. Karşı düzlüğe gidilirken 7 numara değer bilir takipte kalmayı tercih ederken onlar 2 boy kadar gerisinde 8 numaralı Prens Seda var, o üçüncülükteydi. Ancak şimdi bariyer dibinden 40 ıslak 11 numaralı Tunca Tay kendini gösterdi. O üçüncülüğü attı. Onun hemen dışında 8 numaralı Prenses Seda var. O dördüncülükte. Bine doğru gidilirken onların 2 boy kadar gerisinde 12 numaralı Gezgin Soy'u izliyorum. Gezgin Soy'un 2 boy kadar gerisinde öndeki mücadele 10 numaralı Nefesim oldu. Katılmaya çalışıyor. 1 numaralı Çiçek Tohumu ile birlikte bariyer dibinde de 9 numaralı Ugariti izliyorum. Hemen onların 1 boy kadar gerisinde öndeki mücadele 6 numaralı Kıvırcık Kız'la katılmaya çalışıyor. Liderlik el değiştirdi. 7 numaralı Değer Bilir geldi. Şimdi liderliği aldı. 6 numaralı gidiyken süratlendi. Farkı da 2,5-3 boya kadar çıkardı. 3 numaralı Sevda Mevsimi ikincilikte. 12,5 boya kadar gerisinde dışarıda. 3'lükte 8 numaralı Prenses Seda var hemen içinde. 11 numaralı Tuncatay. 2 boy kadar geride dışarıdan 12 numaralı Rezgin Soy kendini göstermeye çalışıyor. Bariyer dibinde 9 numaralı Ugarit. Geriden birbirlerini geçiren 2 isim var. 1 numaralı Çiçek Tohumu ve 2 numaralı Gülalp Kızı. 7 numaralı Değer Bilir düzlüğe rakip önce çıkmayı başardı.

0: 400'ün hemen sonrasında dışarıdan 8 numaralı Prenses Seda kendini gösterdi. Onun dışına doğru 1 numaralı Çiçek Tohumu geldi. Farklarda hızla erimeye başladı. Dışarıdan gelen 1 numaralı Çiçek Tohumu buralarda içerideki gruba hakim oldu. Onun dışından da 10 numaralı Nefesim Oğlu'nun atakları var. Son yüze doğru yaklaşırken liderlik 1 numaralı Çiçek Tohumu'nda. Şimdi farkı biraz daha açmaya başladı. İç kulvardan 2 numaralı Gülalp Kızı gelmeye çalışıyor. En iç kulvardaki 4 numaralı Ayferi'de ile birlikte 1 numaralı Çiçek Tohumu koşuyu kazanıyor. 4 numaralı Ayferi'de ikinci oldu. Son atakları 6 numaralı Kıvırcık Kızı 3.lük getirdi. 2 numaralı Gülalp Kızı koşunun 4.lüğünü elde etti değerli severler. 1 numaralı Çiçek Tohumu 7. koşu handikap 15 mücadeleyi kazanmayı başardı. Murat Keçeci ile bu koşuya katılmıştı. Ekranlardaki 1 numaralı Çiçek Tohumu.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
3: TCK e-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.tck.org.
4: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 14 87. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol Radyo Spor'a yolla anında. Herkes duysun.
5: Radyo Spor.
4: 0538 052 14 87. Radyo Spor. Spor'un tek adresi.
6: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
4: Bahse gireriz başlıyor.

Radyo Spor'dan Bahsekileriz'den mutlu akşamlar. Ben Vedat Parlak. Saatlerimiz 20.35'i gösteriyor. Yaklaşık 2 saat sizlerle birlikte olacağız sevgili dinleyiciler. Tabii 2 saatten biraz daha az. Çünkü bu gece saatler 22.30'u gösterdiğinde VNL'de milli takımımız, kadın voleybol milli takımımız Hollanda ile karşılaşacak ve Radyo Spor'dan canlı olarak yayınlanacak bu karşılaşma. Hemen maç öncesinde de bir maç önü programı var Esport'ta. Onu da yine sizlerle paylaşacağız sevgili dinleyiciler. Yani yaklaşık 22 gibi ben sizlere veda etmiş olurum diye tahmin ediyorum. 1,5 saat yani sizlerin karşısında olacağım. Yine güzel, keyifli bir program olmasını diliyorum. Sizler de yayına dahil olabilirsiniz. Radyo Spor WhatsApp hattına mesajlarınızı gönderebilirsiniz. 0538 052 14 87, 0538 052 14 87 Radyo Spor WhatsApp hattımız. Mesajlarınızı gönderebilir, siz de yayına dahil olabilirsiniz. Bu gece bir farklılık da yapalım. Özellikle şöyle bir ilk yarım saatlik bölümde sizlerin telefonlarını da yine yayına alacağım. Eğer telefonla yayına katılmak isterseniz Radyo Spor'a ulaşabilirsiniz. 0212 363 04 34 numaralı telefonu arayarak yayına dahil olabilirsiniz. Bir kez daha tekrar edelim mi? 0212 363 04 34. Çok fazla yayına telefon almıyorum aslında ama yaz ayları geldi artık ve tabii doğal olarak maç sayısı azaldı. Biraz daha fazla transfer konuşuyoruz vesaire. Ama Dünya Kupası ile birlikte tabii daha fazla yine futbol yer alacak programlarımızda. Bu bölümde en azından sizlerin de düşüncelerini yayına yansıtalım istiyorum. Eğer Radyo Spor'a bağlanmak isterseniz telefon hattımızdan arayabilirsiniz diyelim. Mesajlarınızı da yine göndermenizi bekliyorum. Birazdan konu başlıklarını da sizlerle paylaşırım. Evet, bugün tabii gündem çok yoğun. Yoğun gündem içerisinde konuşacağımız çok fazla konu var. Fenerbahçe'de başkanlık seçimine artık çok az bir zaman kaldı. Yarın değil öbür gün Fenerbahçe artık seçim sürecine başlıyor cumartesi günü itibariyle. O yüzden de başkan adaylarının açıklamaları devam ediyor. Başkan adaylarından isim açıklamaları da gelmeye başladı. Hakan Safi'nin açıklamaları, Sayın Yıldırım'ın açıklamaları, Sayın Hakan Safi'nin açıklamaları, bunları birazdan konuşuruz. Programın özellikle ikinci bölümünde konuşalım istiyorum. Çünkü bir bağlantı da yapacağım. Oradaki gelişmeleri size aktarmak üzere. Bunun dışında tabii Beşiktaş'ta teknik direktör adayları çok fazla konuşuluyordu. Son günlerde biraz daha Italiano ismine doğru gittiğini görüyoruz sevgili dinleyiciler. Birçok gazetenin ben de onu bir şöyle sizlere aktarmak istedim. Italiano ismi çok fazla konuşuluyor son günlerde Beşiktaş için. Gerçekleşecek mi?

değişebilir diye tahmin ediyorum. Çünkü özellikle teknik direktörle ilgili çok fazla ben yabancı teknik direktör olacağı yönünde düşünceye sahiptim ve bunu da sizlerle paylaşmıştım hatırlarsanız geçtiğimiz günlerde. Önder Özen de bu minvalde görüşmelerini sürdürüyor ve benim aldığım bilgiler de İtalyano konusunun ciddi şekilde aslında konuşulduğu yönünde sevgili dinleyiciler. Bakalım bu isimle ilgili de yine konuşuruz. Bilgilendirmeleri de yapacağım. Geçtiğimiz sezonlardaki nasıl bir performansı varmış onun üzerinden de yine bir değerlendirme yaparız. Milli takımımız şu anda Amerika'da hafta sonunda bir maç oynayacaklar. Venezuela ile son hazırlık maçını ve ardından da veda edecekler sevgili dinleyiciler hazırlık maçlarına. Ve bir sonraki hafta yani pazar gecesi. Daha doğrusu pazar sabaha karşı diyelim cumartesi gece yarısından sonra milli takımımız ilk karşılaşmasına çıkacak. Bu nedenle milli takıma da şöyle bir dönüp bakalım istiyorum. Diğer taraftan Galatasaray'daki gelişmelere bakalım. Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek ve Okan Buruk bugün Ankara Galatasaraylılar Derneği'nin gerçekleştirmiş olduğu bir şampiyonluk kutlaması vardı. Oradaydılar ve orada bir açıklama yaptılar. Ona da yine bakarız. Aslında bir sonraki şampiyonluk için hedeflerinin olduğu 27. şampiyonluk için hedeflerinin olduğu üzerinden bir değerlendirmeydi diyebiliriz. Trabzonspor'da yine yeni gelişmeler varsa onlara da yine bakacağımızı belirtelim. Evet, ayrıca eğer yabancı teknik direktör konusunda sonuç alınamazsa yerli teknik direktörlerle ilgili de çalışmalar başlayacak Beşiktaş'ta. Onu da belirtelim. O isimleri de yine ilerleyen dakikalarda konuşacağımızı belirtmek isterim. Tekrar hatırlatalım. Programın artık startını verelim. Ben Vedat Parlak. Radyo Spor'dasınız. Radyo Spor'da canlı yayına bağlanıp siz de düşüncelerinizi aktarmak isterseniz 0212 363 04 34 numaralı telefona arayarak yayına dahil olabilirsiniz. Ayrıca WhatsApp hattımızdan, Radyo Spor WhatsApp hattından da ulaşabileceğinizi bir kez daha belirtelim. Orayı da 0538 052 14 87 WhatsApp hattımızın numarasıdır. Buraya mesajlarınızı atarak da yine düşüncelerinizi yayına yansıtabilirsiniz. Evet, mesajlarınız gelmeye başladı. Birazdan tabii onları da sizlerle paylaşacağım. İki mesaj gelmiş, hemen okuyalım. Dünya Kupası'na giden kaç oyuncu üniversite mezunu diye sordum diyor Google'a. 24 çıktı sayı. Bizden ise hiç, genelde lise mezunu diyor bizim oyuncularımız demiş sevgili Mehmet İstemi Bozyel'den gelmiş bu mesaj. Ya tabii Dünya Kupası olunca mesele konuşulacak o kadar çok konu var ki tabii oyuncuların eğitim seviyesi bölümüne çok fazla geçmiyoruz. Burada tabii konuşulacak başka şeyler de var. Yani neden futbolcuların bu seviyede özellikle yani üniversiteli olmayışlarıyla ilgili söylenebilecek söz şu olabilir. Aslında 15 yaşından itibaren biraz sporu takip edenler ya da spor yapanlar çok iyi biliyorlar. 15 yaşından itibaren artık tercih yapmak zorunda kalıyorsunuz. Yani spor mu, eğitim hayatı mı gibi bir tercih yapmak zorunda kalıyorsunuz. Çünkü eğer sporu profesyonel olarak yapmak isterseniz çok fazla zamanınızı alacak ve o zaman o eğitim hayatı sekteye uğrayabiliyor. Bu anlamda aslında Avrupa'da belki dünyanın birçok yerinde bilmiyorum tek tek isimlerini sayamam ama özellikle liselerde, üniversitelerde spor bursuyla okuyan öğrencileri de çok fazla görüyoruz. Ya da işte bunun Türkiye'de de çok fazla yaygınlaşması gerektiği düşüncesindeyim. Var aslında spor bursuyla Türkiye'de de okuyanlar var ama daha da yaygınlaşabilir belki. Bu anlamda o zaman bir tercih yapmaktan öte başarılı oldukları spor dalında o başarılarıyla da bir işte üniversite ya da lise tercihi yapabiliyor sporcularımız. Bununla da doğru orantılı olabilir, onu söylemeye çalışıyorum. Abi iyi akşamlar, bugün İlhan Palut haberleri vardı Beşiktaş için. Teşekkürler demiş Abdullah. Sevgili Abdullah, ben de teşekkür ederim. Aslında şöyle, ben biraz önce de söyledim ya, yerli teknik direktör konusunda eğer bir karar verilirse İlhan Palut da önemli isimlerden birisi. Zaten Beşiktaş olunca konu, yerli teknik direktör kaç tane sayabilirsiniz ki? Yani işte Sergen Yalçın dedik, Şenol Güneş dedik. Bu ikisiyle zaten olmayacağına göre Sergen Yalçın ayrılan, Şenol Güneş bugün açıklaması var okurum ama zaten Serdal Adalı da ben çalışmayacağım demişti. Onun dışında şöyle baktığınızda
çok fazla isim kalmıyor elinizde. İşte bir Nuri Şahin isminden bahsediliyor. Hem Fenerbahçe için hem Beşiktaş için. Bir de İlhan Palut ismi öne çıkıyor başarılı bir teknik direktör olarak. Konuşulabilir. İlhan Palut da başarılı olabilir mi? Olabilir. Ben İlhan Palut'un hem oyun anlayışını çok beğeniyorum hem de özellikle gittiği takımlarda takımları alıp getirdiği noktaya baktığımda da aslında bir teknik direktör dokunuşu olduğunu da gözlemleyebiliyorum. (0212-363-0434) Radyo Spor WhatsApp hattımız. Buraya mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Teşekkür ediyorum. Kanada'dan 10 oyuncu, Amerika'dan 8 oyuncu üniversite mezunu demiş. Sevgili Mehmet İstemi Bozyal, teşekkür ederim. Abi iyi akşamlar, Ankara'dan Hüseyin. İlhan Palut yabancı dil bilmediği gerekçesiyle şimdilik erken olacağını söylemiş. Doğru mu? Daha önceden yaptığı bir açıklamada demiş. Yani ben açıkçası bu açıklamayı hatırlamıyorum. Siz şimdi hatırlatmış oldunuz ama bunlar değişkenlik gösterebilir. Yani işte yabancı dil bilmediğim için şu an erken diyor ama yani yabancı dil en azından oyuncularla anlaşabilecek kadar yabancı dil konusunda çok büyük zaman kaybetmezsiniz. Yani çok kısa sürede bunu halledebilirsiniz. Hangi ortamda, hangi şartlarda sorulmuş bu soru İlhan Palut'a ve o nasıl cevap vermiş merak ediyorum. Açar bakarım. Ama dediğim gibi ben eğer böyle bir teklif gelirse Beşiktaş'tan gelmeme gerekçesinin yabancı dil bilmemesi olacağını düşünmüyorum. Yani bu bana çok şey olur. Gereksiz bir şey olur. Sebep olur gibi geliyor. O yüzden bence yani sadece 1-2 ayda halledilebilecek, en azından oyuncularla anlaşabilecek kadar yabancı dile hakim olabileceği bir duruma getirebileceğini düşünüyorum. Bu kadar büyük seviyelerden bahsettiğimizde. Peki devam edeceğim. Tabii mesajlarınızı bekliyorum. Radyo Spor WhatsApp hattına yazın. 0538-052-1487 Radyo Spor WhatsApp hattımız. Göndereceğiniz mesajlarla düşüncelerinizi yayına yansıtabilirsiniz diyelim. Fenerbahçe ikinci bölümde konuşacağım. Mesajlar geliyor sizden görüyorum ama dediğim gibi biraz da böyle bir tercih yaptım. İkinci bölümde sevgili İrfan'la konuşuruz. Son gelişmeleri o da bizimle paylaşır diye düşünüyorum. Diğer taraftan Beşiktaş'ta az önce de söylemiştim. Italiano'dan bahsetmiştik sevgili dinleyiciler. Vincenzo Italiano. Tabii aslında Almanya doğumlu bir teknik direktör olduğunu belirtelim. İtalya'da aslında İtalyan milli takımında da görev yapabilecek bir konumda olduğunu söyleyelim ama Kasruhe doğumlu. İtalya'da doğmuş bir isim. Özellikle tabii şu ana kadarki performansına baktığımızda geriye dönüp Serie A'da 38 maçta olduğunu, 16 galibiyet, 8 beraberlik, 14 mağlubiyet gibi bir dönem geçirdiğini belirtelim geçtiğimiz sezon için. 38 maçta 16 galibiyet, 8 beraberlik ve 14 mağlubiyetten bahsediyoruz. Bologna'da çalıştı sevgili dinleyiciler. Bologna'da 107 maça çıktı. Ve puan ortalaması 1.59 civarında. Yine öncesinde Fiorentina'da çalışmıştı. Oradaki 162 maçlık süreçte de 1.67 gibi bir puan ortalaması yakaladığını belirtelim. Aslında hocanın şu ana kadar oynattığı sistem olarak da baktığımızda 4-2-3-1 gibi sahada dizildiğini oyuncularının söyleyebiliriz. Bu da beraberinde şunu getiriyor aslında. Yani Beşiktaş'ın mevcut oyuncu kadrosuna baktığımızda bu yani Italiano ile birlikte bu sistemi uygulayabilecek oyunculara da sahip olduklarını, elbette takviyelerle de daha fazla olabileceğini bunun belirtelim. Ben eğer anlaşabilirse Beşiktaş Italiano isminin bir taraftarda da bir heyecan yaratacağı düşüncesindeyim. Sosyal medyadan takip ettiğim kadarıyla bunu söyleyebilirim. Ancak şunu da eklemek lazım tabii. Yani çok üst seviye teknik direktörlerden bahsedildi. Ve işte bu sezona da farklı bir macerayla başlamak mı olur? Italiano sorusunun cevabı bende aslında biraz da bu. Yani bir macera olabilir Beşiktaş adına.
neden macera olur diyorum. Böyle çok ismini duyduğu andan itibaren insanların evet yani biz kesinlikle güveniyoruz diyebileceği bir teknik direktör müdür? Bugüne kadarki yaptıklarına baktığımızda yani geçmiş başarılarına baktığımızda öyle de değil açıkçası. Yani mesela bir şampiyonluğu olan bir teknik direktörden bahsetmiyoruz işte biraz önce söyledim. Bologna ve öncesinde Fiorentina dönemleri var. Ama Bologna

Ya yıllar sonra Avrupa kupalarını getiren bir performans ortaya koyduğunu da söylemek lazım. Geçen dönem UEFA Avrupa Ligi'nde 14 maçta 7 galibiyet, 4 beraberlik, 3 mağlubiyet alan bir Bologna olduğunu da belirtelim. 25 puanla tamamladılar. Orada da maç başı ortalaması 1.79 civarında. Bu anlamda baktığımızda dediğim gibi hani geçmişinde çok büyük başarılı olan bir teknik direktörden bahsediyoruz, şampiyonluklar olan. Hayır. Yani yabancı olacaksa aslında böyle bir teknik direktör olması gerektiğini düşünen çok fazla Beşiktaşlı'yla konuştum. Eğer yani iyi bir teknik direktör olduğuna inandığımız, oyun sistemine inandığımız, ancak işte çok ciddi başarıları, şampiyonlukları olmayan bir teknik direktör tercih edeceksek Türk teknik direktörler de olabilir şeklinde, özellikle işte İlhan Palut örneği vererek bunu söylüyor Beşiktaş taraftarları, konuştuklarım. Onu da belirtelim. Burs sistemini Türkiye bir şekilde getirmeli diyor. Sadece spor üniversitelerine değil, genel olmalı bence demiş sevgili Mehmet İstemi Bozyel. Katılıyorum size. Yani eğer biz sporcu yetiştirmekten bahsediyorsak, bu sadece futbol için de değil bu arada. Sporun her alanında. Ben de tabii bir öğrenci babası olarak şunu söyleyebilirim. Bir yaştan sonra bu tercihi yapmak zorunda kalıyorsunuz. Yani çünkü artık ortaokul sondan, yani 14-15 yaşlarında başlıyor sınav telaşı. Ve böyle olunca da spor üzerine çok daha fazla çocuklarımıza emek veremiyoruz. Daha fazla derslere çalışmaları gerektiği hususunda benim gibi birçok bence anne baba da o yöne eğiliyor diyelim. Bu da beraberinde neyi getiriyor işte? Orada tercih yapılıyor ve spora yönelmektense daha fazla okula yönelmek söz konusu olabiliyor. Bu da birçok belki ileride başarılı olabilecek ismin kariyerinin, spor kariyerinin o noktada sonlanması anlamına geliyor. Belki sporu yapmaya devam ediyorlar ama bunu biraz daha hobi olarak yapıyorlar diyebiliriz. Peki, teşekkür ediyorum. Mehmet İstemi Bozyel'den programın başında hemen üst üste 3 mesaj geldi. Bir kez daha teşekkür edelim. Bu arada dediğim gibi telefon hattımızı açtık. Aramak isterseniz arayabilirsiniz. Biliyorum yani bu saatlerde, bu yayında çok fazla alışık değilsiniz telefon bağlantılarına. Ama eğer ararsanız ben bugün en azından sizlerle ilk yarım saatlik bölümde bir sohbet gerçekleştirmek istiyorum sevgili dinleyiciler. Beşiktaş'ta tabii bir taraftan bu konuşulurken diğer taraftan da o kadar fazla isimden bahsediliyor ki işte hem teknik direktör konularından bahsettik hem de tabii oyuncu bazında da yine bazı isimlerden bahsediliyor. Birçok isimden, onları birazdan geçeriz. Şenol Güneş ismiyle ilgili biraz önce dedim ya, bir açıklaması var. Onu da sizlerle paylaşırım diye. Hemen bir bakalım neler söylemiş Şenol Güneş. Biraz milli takımla ilgili de konuşmuş ama onun dışında Beşiktaş'la ilgili özellikle söylediklerini merakla bekliyordum ben de açıkçası. Hemen isterseniz bakalım. A milli takımı dünya üçüncülüğüyle Türk futbolunun en büyük başarısını yaşatan Şenol Güneş 2026 Dünya Kupası öncesi Ay Yıldızları ve Beşiktaşları değerlendirdi diyor haberin ayrıntılarında. Hemen devamına bakalım. Milli takım hepimizin diyor Şenol Güneş. Başarıda da başarısızlıkta da hep destek vermeli, yanlarında olmalıyız. 24 yıl aradan sonra yeniden Türkiye Dünya Kupası'na götüren Vincenzo Montella'ya, bizim çocuklara ve bütün ekibe başarılar diliyorum. Kaliteli, uyumlu, genç ve bir o kadar da tecrübeli bir kadromuz var. Oynadıkları liglerde çok başarılı olan oyuncularımız var. Gerekli tüm kriterlere sahibiz. Dünya Kupası'nda başarılı olacağımıza inanıyorum. Yani yine yarı finali görür, hatta finalde oynarız inşallah. Unutmayalım, hepimiz geçeceğiz. Ülkemiz, takımımız, hatta kulüplerimiz ebedi. Yolları açık olsun, başarılar diliyorum dedi. İki kez şampiyonluk kupasını kaldırdığı Beşiktaş'la ilgili adının geçmesine atıfta bulunarak bir soru geldi. O da şöyle dedi: 10 gün daha hiçbir konuya girmek istemiyorum. Dünya Kupası başlar. Beşiktaş'ta hocasını bulur ve ortam sakinleşir. Doğru, benim adım taraftar ve Beşiktaşlar nezdinde geçiyor. Benim beklentim yok şu anda ama itibarımızı zedelemeye de izin vermeyiz. Beşiktaş'ın yetkili ve sorumluları gereğini yapar. Hoca da bulacaklardır. Sevilen, istenen biri olmak bana yanlış yapma hakkı vermez. Ben bu sevgiyi kaybetmek istemem. Her zaman sevmek, sevilmek görev almaktan daha önemlidir dedim. Aynı yerdeyim. Eğer görev aldığım yerde sevgi saygı kaybolacaksa hiçbir yerde görev almak istemem. Sevmeyi de sevilmeyi de biliyorum. Kazandığım bu hasletleri kaybetmek istemem. Dolayısıyla olmayan bir işi konuşmak da doğru değil. Belgesel işim var. Şu an onunla uğraşıyorum diyor
Şenol Güneş bu belgesel konusu

0: Evet, devam ediyoruz. Bir taraftan da tabii telefonlar çalıyor. Onlarla da hemen cevap vermek adına kısa bir süre size fon müziğini dinlettik ama çok uzatmayacağım, merak etmeyiniz. Şimdi telefon attığımızda bir dinleyicimiz var. Bakalım kiminle görüşüyoruz. Merhaba.
1: Merhaba Vedat Bey. Bursa'dan Ender ben. Yeşil Bursa'dan. Aygün abinin devamlı arayıcısıyım.
0: Ha, sabahları görüşüyorsunuz Aygün abiyle. Bugün,
1: bugün ama...
0: akşam mesaisi yaptırdık size. Hoş geldiniz.
1: Evet. Yayınımıza. Hoş bulduk. Biz zaten saatlere kadar zaten çalışıyoruz. Bir sıkıntı yok bizde.
0: Kolaylıklar diliyorum. Ne işle uğraşıyorsunuz?
1: Ben beton mikseri kullanıyorum.
0: Ha, evet.
1: Araç telefonlarını bazen konuşuyorum şu anda. Bluetooth'u. O şekilde.
0: Kolaylıklar diliyorum. Evet. Gerçekten bütün günü hem çalışarak hem de radyo sporla geçiriyorsunuz. Valla ne güzel. Sporu tabii, sporu özellikle hayatınızın tam orta noktasına koymanız güzel bir şey. Ama her zaman söylediğim gibi çok böyle fanatizm de benim çok yayınlarımda tercih ettiğim bir şey değil. Onu da daha hemen sohbetin başında söyleyeyim ki sonrası da ona göre devam etsin.
1: Yo, ben şimdi mesela sizi severek dinliyorum.
0: Eyvallah.
1: Teşekkür ederim. Çünkü o zaman denk geldiğinizde Fenerbahçe kolay kolay laf söyletmeyen, Fenerbahçe'yi seven bir dostum olarak dinliyorum.
0: Estağfurullah. Tabii burada ben bir Fenerbahçeliyim. Bunu hiçbir zaman zaten gizlemedim. Yani bir takım tutuyor herkes sonuç itibariyle. Sporla bu kadar yakından ilgilenen insanların bir takım tutmaması çok ender görülen bir şey. Ama tabii yayınlarımızı bundan sıyrılarak çok daha objektif bir şekilde yapmaya çalışıyoruz.
1: Tabii ki, yani ben Avrupa kupalarında diğer takımlarımı da tutarım.
0: Harika.
1: Türklüğümü tutarım. Burak Bey'le de mesela bağlanırım. Burak Bey'le de görüşürüm. Orada da mesela işte Şampiyonlar Ligi'nde olsun, Galatasaray, işte UEFA'da olsun, Beşiktaş'ı devamlı. Yani sonuçta Türk milli takımının, Türklerin diyorum yani, milli takım olarak değil, Türklerin, Türk takımlarının Avrupa'da hani boy göstermesi, Türk milli takımının dünya kupasında boy göstermesi, bizi gururlandıracak, gözyaşına boğacak sonuçlar almasını istiyorum.
0: Şüphesiz.
1: Yani şu uğurlama töreni bile gerçekten gözlerimi yaşarttı. Hani Türklüğümle gurur duyuyorum. O çocukları oraya gönderdi, bizim çocuklarımızı. Umuyorum orada şimdi ikinci hazırlıkmasını yapacaklar cumartesi akşamı.
0: Evet.
1: Orada da muvaffak olacaklar. İlk maçta itibaren gruptan da çıkacaklarına inanıyorum. Yani Türk halkı olarak özlemimiz, bir de 12 yıllık Fenerbahçe hasreti var ya. Özlemimiz de artık coşkun. Fevkalade yüksek. Hani bir yandan Fenerbahçe'nin şampiyonluğunu, evet o sene oğlum bile diyor artık, baba o sene bu sene demeyelim. Olursa sevinelim diyor. Ben oğluma söz verdim. Her sene yeni çıkacak formadan şampiyon olsa kalacağım diyorum. 2026'lar çıktı, 25'i alamadım mesela.
0: Şimdi bu senenin tabii çok ilginç bir tarafı var. 2027'nin Fenerbahçe için biliyorsunuz 120. yılı Fenerbahçe'nin.
1: 120. yıl, evet.
0: Ve o yüzden yeni çıkan formalarda 120. yıl formaları. Biraz koleksiyonluk yani.
1: Formaları gittim, işledim. 120 tane yıldız var. Yine şey diyorum, lacivert, koyu lacivert. Öbür gün de çünkü koyu lacivert almıştım. Geçen senekinde. Yine o koyu laciverti gözüme çıktı. Çubuk da her zaman favorimiz. Ya oğlana çubukla alıyorum kendime lacivert, ya kendime çubukla alıyorum oğlana lacivert. O şekilde.
0: Tabii
1: ama
0: işte
1: en son aldım Fenerbahçe basketbol takım formaları.
0: Evet, basketbolu da zaten ben hep söylüyorum, biz biraz böyle futbolu çok ön planda tutarak özellikle çok, evet, başarılı olduğumuz bazı spor dallarına haksızlık da yapıyoruz zaman zaman. Ama işte hayatın içinde var olan bir şey bu. Ne kadar karşılık bulursan ona göre yayınlar yapıyorsun. İşin gerçeği de bu. Ama tebrik ederim yani, basketbol takımını da mutlaka en azından Fenerbahçe futbol forması alırken basketbolu da almak lazım. Hak ediyorlar.
1: Voleybolumuzu da seviyorum, destekliyorum. Evet. Sarı meleklerimizi. Basketbolcularımızı da seviyorum, destekliyorum. Futbolcularımızı zaten seviyorum. Hiçbir zaman hiçbir sonuç bizi Fenerbahçe'den uzaklaştıramaz. Şimdiki güncelimiz, başkanlarımız, başkan seçimi Fenerbahçe için hayırlı olan diyorum ama bir seneliğine Aziz Başkanım gelsin. Gelsin, yapması gerekenleri yapsın. Başarılar diliyorum Aziz Başkanıma. Çünkü bizi bu olaydan kurtaracak, Kadıköy ruhunu tekrar geri getirecek, Fenerbahçelilerin ne olduğunu öğretecek, sandıktaki bayrakları, flamaları çıkartacak insan, gerçekten bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz ama Aziz Başkan diyorum, Ona da başarılar diliyorum.
0: Teşekkür ederim. Ya ben şöyle başından beri söylüyorum. Ya ben burada haber vereceğim, haberi paylaşacağım. Ve burada hani şu kazanabilir, bu kazanabilir ya da şunun tarafındayım gibi tercihim olmaz açıkçası. Ben görevimi yapıyorum. İki başkan adayının da tüm çalışmalarından sizlere bahsetmeye çalışıyorum. Hayırlısı olsun demek lazım Fenerbahçe için. Benim açımdan en azından söyleyemeyecek. Çünkü bir kongre üyesi değilim. Ve dediğim gibi bir yayıncı sorumluluğum da var.
1: Aygün abi kongre üyesi bugün mesajda diyorlar. Aygün abi sen kongre üyesin. Rengini belli etsin. Evet diyor, benim rengim belli. Sen de acaba diyor. Ona şer vermiyor. Evet. Tabii ki abi.
0: Ama olması gereken de bu, dediğim gibi biraz biz yayıncılık sorumluluğu da var üzerimizde.
1: Tabii ki,
0: o sorumlulukla hareket etmek gerekir diye düşünüyorum ve iki başkan adayının da aslında temel amacının Fenerbahçe'ye hizmet etmek olduğunu da unutmamak lazım.
1: Tabii
0: çünkü
1: ki.
0: Ben Hakan zaman Bey. Zaman sosyal medyada da görüyorum çok bence ileri giden yorumlar var. O yorumları evet. yapanların aslında temelde iki başkan adayının da Fenerbahçe'ye hizmet etmek için bu çabayı gösterdiğini bilmesi ve çok böyle kırıp
1: tabii
0: dökmemesi
1: ki.
0: Lazım.
1: Hakan Bey'e atıyorum, ben şimdi dedim ya Aziz Bey'e bir yıl. O sonra Hakan Bey gelsin 10 yıl yapsın. 10 yıl Fenerbahçe'yi en üst makamlara getirsin. Evet. Aziz Bey'in de biz Fenerbahçe'ye çok iyi bir şeyler yapmayacağına inandık. Evet. Ama olmadı. Bir şeyler oldu, olmadı. Olmaması gerekiyordu, olmadı. Saadettin Bey'den çok umutlandık. Evet, bir hava geldi. Bir diyalog geldi. İşte Saadettin Bey kendini futbolcularla sarıldı. Yani ben ailedeyim, içerideyim demek istedi. Ama yine olmadı.
0: Ya aslında
1: yani bir şey var. Bir hata bu, var bir yerde.
0: Şöyle bu hani bir tane noktayı sadece düzelterek bir şeyleri başarmak çok mümkün olmuyor. Ya birçok evet. etkenin bir araya gelmesi gerekiyor. Bence burada evet. birinci kural şu. Bütün Fenerbahçe camiasının bir araya gelmesi gerekiyor.
1: Mutlaka,
0: yani şimdi seçimlerin şeyidir bu. Aslında kaderidir bu. Yani seçim önceleri bunlar yaşanır. O ona bir şey söyler, işte biraz belki gerilim yükselir vesaire, ama seçim bittiği günden itibaren herkes başkan seçilen kişinin arkasında durup onunla birlikte hareket etmesi gerekir ki işte o başarılar da zaten sonrasında gelebiliyor. Teşekkür ediyorum ya, size. Çok sağ olun.
1: Tamamdır Vedat Bey. Bir de bir şeyler daha konuşacaktım ama müsait değil misiniz?
0: Ya şöyle bekleyen bir dinleyicimiz daha var. Ona da haksızlık etmek istemediğim için
1: tamamdır,
0: söylüyorum ama.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Başka bir zaman yine konuşuruz. Da. Bundan sonra yazları tamamdır. Böyle açacağım telefonu. Sürekli konuşacağız, sohbet edeceğiz inşallah.
1: Tamamdır Vedat Beyciğim. Teşekkür
0: çok
1: ederim.
0: Çok sağ olun. Kolaylıklar diliyorum.
1: Milli takımımıza, tüm yüreğimizle, tüm kalbimizle, bizim çocuklarımıza başarılar.
0: İnşallah. Çok teşekkürler. Evet, yarışın başlamasına da çok az bir zaman kalmış ama beklettiğim dinleyicimle en azından bir merhaba diyelim yarış öncesinde. Alo.
2: İyi akşamlar Vedat Bey.
0: Çok teşekkür ederim, iyi geceler dilerim.
2: Ben ilk defa akşam yayınına bağlanıyorum. Genelde hep sabahları bağlanırız.
0: Harika.
2: Şansımıza çabuk düştü. Teşekkür ediyorum.
0: Ben de çok uzun zamandır, herhalde bir 4 senedir falan telefon bağlantısı yapmıyorum. Eskiden 22-30, 22-24 yayını yapıyordum. Orada çok evet. bağlantı alırdım ama ne zaman ki işte 20-30'da başladım yayınlara, burada çok fazla bağlantı almıyorum. Ben de böyle 3-4 sene sonra ilk kez telefon hattını açtım. Böyle denk geldik sizle beraber.
2: Ben öncelikle tüm Fenerbahçeli taraftarlarımızın ve Fenerbahçe ailesinin geçiş bayramını kutluyorum sizlerle tamam. birlikte.
0: Önce bir isminizi alabilir miyim?
2: Ömer ismim. Ankara'dan arıyorum. Ömer.
0: Sevgili Ömer, hoş geldiniz yayınımıza. Buyurun.
2: İyi bir Fenerbahçeliyim. 58 yaşındayım ve yaklaşık diyebilirim ki 7 yaşından itibaren Fenerbahçe'nin tüm maçlarını takip ediyorum. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün tüm maçlarını takip ediyorum. Tabii futbol başta olmak üzere. Gerçekten iyi bir Fenerbahçeliyim. 51 yıldır da takip etmekteyim. Tabii son 12 yılı ciddi anlamda

0: Aziz Başkan'ın son 4 yılı ve Ali Koç'la Saadettin Saran'ı bir yılı asla ona mal edemeyiz. Son bir yıl hiçbir şey değil çünkü.
1: Tam o bir yıl bile diyemeyiz. Yani sezon başladıktan sonra.
0: Tabii sezon başladıktan sonra kadroyu kurmamış. Devre arasındaki takviyeler. Ben sadece devre arasında 3 santraforu gönderip yani Sıtık Şerif'in yanına doğru düzgün bir santrafor alınsaydı ben Saadettin Saran'ın bu kısa sürede gerçekten takımı da şampiyon yapabileceğine ciddi inanmıştım. Ve santraforumuz olsaydı kesinlikle şampiyonduk Vedat Bey. Buna yürekten inanıyorum. Çünkü bizi bu anlamda en büyük eksiklik santraforda çektik. Çünkü gol anlamında fazla bir şeyimiz yoktu. Ama bu arada tabii ki olmadık. Puan kayıpları, şanssız goller ve rakibin de maalesef şans faktörüyle birlikte hakem faktörünü de unutmamak lazım ki. Özellikle yani son Antalya maçında bile ikinci golü yediklerinde sahada ayakları titrer hale geldiler. İmdada yetişen bir hakem vardı. Osimhen'e dokunulmadan verilen bir penaltı. Belki o penaltı olmasa Antalya 2-1 kazanacak, stres olacak. Son Kasımpaşa'nın da galibiyet ihtiyacı olup ligde kalabileceğini düşündüğümüz zaman. Ama biz tabii bunların dışında tamamen kendi evimizde kaybettiğimiz olmayacak bir puan kayıplarıydı. O Rize maçı, Antalya maçı, Karagümrük maçları falan. Ama artık ben iki başkana da başarılar diliyorum ama ben Aziz Başkan'ın kazanacağını düşünüyorum. Hakan Safi'nin de. İnşallah yani bir birleşme çağrısına cevap verir. Son haftalara yaklaşıldığında beraber olurlar.
1: Valla yarın herhalde son gün artık değil mi? Ondan sonra da cumartesi
0: günü. Tabii son gün. Yarın son gün. Bir daha şansları yok ama ben birleştirirlerse Fenerbahçe içinse birleşsin. Bir yıl Aziz Başkan'ın liderliğinde şampiyon olsun. Sonra başkanlığı devam ettirsin. Veya işte futbolcu bir inşallah olur diyorum ama herhalde zor gözüküyor. Çünkü bu kadar reklamdan sonra herhalde yapmayacaklar. Ben tahminime göre Aziz Başkan kazanacak ve önümüzdeki yıl artık bu şeye son verilecek. Fenerbahçe'nin saltanatı ve yılları başlayacak. Son olarak da hoca konusunda.
1: Evet.
0: Tüm Fenerbahçe camiasına şunu söylemek istiyorum Vedat Bey. Kesinlikle bir yabancı hoca macerasına girmeyelim. Kesinlikle yerli hocalardan da şu mudur bu mudur demeyelim. Tek aday vardır yerli hoca. Aykut Kocaman'dır. Bu ülkenin bence hakkını yerini bulamamış nadir hocalarından biridir Aykut Hoca. Neden öyle söylüyorum? Zaman zaman eleştirdiğimiz zamanlar da oldu Aykut Hoca'ya ama bir 3 Temmuz sürecini hatırlayalım. Bütün takım
1: çok özür dilerim. Devam edecekseniz evet. Eğer bir yarış arası vermem lazım. Öyle devam edelim ama kısaysa da hemen.
0: İstiyorum. Yarış arasını verelim bekliyorum.
1: Tamam çok teşekkür ederim o zaman hatta kalın.
2: Bahse gireriz devam edecek.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
4: Çalışıyor. Son altıya doğru gidiyken onlar iki boy kadar geride 9 numaralı Miss California takip ediyor. Onun iki boy kadar gerisinde iç kulvarda 1 numaralı Heaven Light var. Dışarıdan 4 numaralı Kireme kendini gösterdi. İki boy kadar geride dışarıda 11 numaralı Revu, içeride 10 numaralı Parmigiano şeklinde safkanlar düz yaklaşıyor. Asfaltlı liderlik iç kulvardaki 7 numaralı Boundless Glory'da ancak 2 numaralı Divine Gift'in baskısı devam ediyor. Dışarıdan 4 numaralı Kireme kendini gösterdi. Hemen içinde de 9 numaralı Miss California var. Safkanlar son 300'ü geçti. Farklar erimeye başladı. Yine de iç kulvardaki 7 numaralı Boundless Glory koşunun lideri dışarıda şimdi 9 numaralı Miss California geldi. İçerideki rakibini yakalamayı başardı. Son 100'ü yakın aralarla geçiyorlar. Dışarıda 9 numaralı Miss California. İçeride 7 numaralı Boundless Glory mücadelesinde 7 numaralı Boundless Glory teslim olmuyor ve koşuyu kazanıyor. 9 numaralı Miss California ikinci oldu. 1 numaralı Heaven Light üçüncülükken 10 numaralı Parmigiano dördüncüydü. 2 numaralı Divine Gift'te tabelayı tamamlayan isim oldu değerli yarışseverler. 7 numaralı Boundless Glory gecenin 8. koşusunu jokeyi Ali Kaçmaz'la kazandı.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. TZK e-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at

0: Destansı indirim günleri başlamış. Sepete attığım ayakkabı da indirime girmiştir herhalde. Aa, bunun fiyatı artmış. Bir yanlışlık var galiba.
1: Her ürün ucuz.com, ben Erkan nasıl yardımcı olabilirim?
0: Sitenizde indirim var demişsiniz. Ama ben ayakkabıyı sepete attığımda 299 liraydı. Şimdi 499 liraya çıkarmış, sonra da 399 liraya düşürmüşsünüz.
1: Çok özür diliyorum. Hemen şimdi düzeltiyorum. Şu an düzelmiş olması lazım.
0: Bu sefer de fiyat 599 liraya çıktı.
1: Şimdi tekrar kontrol edin.
0: Yine 399 lira oldu.
1: Ama hanımefendi, bu sefer 599'dan 399'a düştü. Ya öyle düşünün yani. Bence harika fırsat. Ben olsam alırdım.
0: Ama bu yanıltıcı. Önce fiyatı arttırıp sonra indirim yapıyorsunuz. Şimdi sizi Ticaret Bakanlığı'na şikayet edeceğim.
2: İndirim miktarı ve oranının gösterilmesinde tüketici yanıltılmamalıdır. Bu gibi durumlarda şikayetleriniz için Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'na başvurabilirsiniz.
1: Cezada indirim olur mu acaba ya?
2: Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü. Kampiyonla son
3: düzlükte kazanır. Kalmıyoruz 5'te. Altılı kuponun yatarsa 500 TL'ye kadar hediye, hesabına iade. Son düzlükte sen de kampanyalara koş. Öne geç, önde bitir. Şampiyonla son düzlükte.
4: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur. Bahse gireriz devam ediyor.
5: Devam ediyoruz. Yarış ve reklam arasından sonra yeniden karşınızdayız ve dinleyicimiz hatta bizi bekliyordu. Kendisine tekrar dönelim. Merhaba.
6: Merhabalar. Tekrar iyi akşamlar. Ben de o arada...
5: Biraz fazla beklettik ama buyurun devam edin lütfen kaldığınız noktada.
6: Evet, ben Aykut Kocaman'dan bahsediyordum teknik hoca olarak. Çünkü Hakan Safi işte kont ediyor, işte başka hocalar söyleniyor falan. Ben Ali Koç zamanında da bu kulübe yerli olarak iki tane büyük değerimize biz vefasızlık yaptığımızı düşünüyorum. Birincisi Aykut Kocaman'dır. Ali Koç geldiğinde sözleşmesi devam ettiği halde Komolli ve Koku gibi bir yanlış tercihlerle 10. hafta Kuman geldi biliyorsunuz o yıl. Ali Koç'un ilk yılı. Halbuki hiç maceraya girmedi. Aykut Kocaman'la devam etseydi. İlk yılında kimse Ali Koç'a da ya sen ilk yılında niye şampiyon yapamadın denilmeyecekti. Böyle bir... gereksiz ve yanlış tercihler.
5: De Ali Koç'un bununla ilgili bir açıklaması vardı hatırlarsanız. Yani en büyük pişmanlığı olduğunu söylüyor. Evet.
6: İşte pişmanlığı ve ben artık bizim başkanlarımızın artık böyle pişmanlık yaşamasını istemiyorum. Ben keza aynı şekilde Aykut Kocaman'ın vefasızlık yapıldı ve daha sonra benzer şekilde İsmail Kartal'a ve Emre Belözoğlu'nu belki tırnak içinde onu ayrı tutuyorum. Çünkü 10 maçlığına geldi. Orada da 7 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyetle bir yani Fenerbahçe olarak gerçekten şöyle bir baktığımız zaman Vedat Bey, Denizli'de kaybettiğimiz, Trabzon'da kaybettiğimiz, işte Final Four oynanan dörtlü finalde Galatasaray'a kendi sahamızda. Sonra derken işte Sivas maçı.
5: O kadar dolusunuz ki konudan konuya da hızlı geçiyorsunuz.
6: Verdiğimiz o kadar çok şampiyonluk var ki özellikle Galatasaray'a işte son 4 yıldır hep ikinci ve son haftalarda ve özellikle Nisan ayı ağırlıklı olmak üzere Mayıs'ın başında verdiğimiz puan kayıplarıyla avucumuzun içine bu 4 yılın inanın birincisi 99 puan İsmail Kartal ve bu yıl kesinlikle bizim rahatlıkla şampiyon olabileceğimiz yıldı. İsmail Kartal'ın 99 puanı ve bu yıl. Mourinho'yla Jesus'un zamanında Jesus'u ayrı tutuyorum ama Mourinho'yu kesinlikle bir hoca olarak başarılı bulmuyorum. Yani Fenerbahçe'de başarısız olmuştur ama tabii dış faktörleri de ilave etmek lazım burada. Neden? Çünkü özellikle Jesus'un söylediği bu ligin geçerliliği yoktur sözü. Son derece doğrudur. Sportif geçerliliği yoktur.
5: Peki bu günümüzde ne diyorsunuz? Yani Aziz Yıldırım seçilmeli mi diyorsunuz?
6: Ben Aziz Yıldırım seçilmeli. Çünkü Aziz Başkan ben diyor, liderlik yapacağım diyor. Bir şampiyon yapsam da yapmasam da zaten önümüzdeki seçim var.

0: yapamadığı zaman zaten devam edebilecek. Yapsa da efsane başkan olarak şampiyonlukla taçlandırıp iyi bir genç bir Fenerbahçeli'ye, bu kulübü daha ileriye taşıyacak. Ama şampiyon yaptıktan sonraki o atmosfer, o enerji devam ettirir mi bilmiyorum tabii bunu, ama ben şampiyon yapsa dahi ben bir yıl sonra gençlerin önünü açıp iyi bir Fenerbahçeli'ye ben Aziz Başkan'ın şampiyon bırakmasını tavsiye ederim. Yani şampiyon yapsın ve bıraksın derim bu yıl için. Ve hiçbir maceraya girilmeden, bu aslında kötü bir kadromuz yok. Ciddi bir 3-5 takviyeyle, yani ilk 11 oynayabilecek 3-5 takviyeyle ve Aykut Hoca'yı getirsinler, Galatasaray'ın saltanatına, haksız saltanatına son verilir. Yani peki, bakın haklı olsa bir şey demeyeceğim ama bu 4 yılın en az 2-3 tanesi haksız alınan şampiyonluktur. Bunu zaten görüyoruz peki, sosyal medyada Berat Bey. Çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Fenerbahçeli dostlarıma, taraftarlarıma kesinlikle yürekten kongre üyelerine de seslenmiş oluyorum buradan. Kesinlikle Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman algısını yaysınlar ve başka maceraya girmesinler.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum size de. İyi geceler dilerim. Tabii bir Fenerbahçe taraftarı o kadar dolu ki, dediğim gibi konudan konuya geçişler o kadar fazla oluyor ki belki bir şey yaparken, konuşma yaparken bir 12-13 yılında toplamda yaşadıklarını ya da hissettirdiklerini anlatmaya çalışıyor. Ben şu kısmında sadece bir açıklama yapma gereği duydum. İşte haksız kazanılanlar dedi ya. Ben burada uzun zamandır yayınları yaparken de hep aynı şeyi söylüyorum. Yani 34 maçlık bir periyottan bahsediyoruz. Ve bu 34 maçlık periyotta aslında özellikle saha içi için konuşuyorum ben bu arada. Yani hakemler vesaire deniyor ya. Hakemlerin yaptığı hatalara baktığımda genelde her takımı hata yapabilen, zaten kötü performans gösteren hakemler olduğunu hep söylüyorum. Ama 34 maçlık bir periyot olduğu için de şunu söylüyorum. Yani çok ciddi bir bütçeye sahipsiniz. İşte ve o bütçeyle çok iyi takımlar kuruyorsunuz. Ve işte gidip Kasımpaşa'ya, gidip Karagümrük'e, bakın Karagümrük ligden düştü, Antalyaspor ligden düştü ve Fenerbahçe ligin ikinci yarısında şampiyonluğa giderken iki takıma puan kaybetti. Şimdi bu takımlarla oynarken eğer puan kaybediyorsanız, bundan sonra oturup da yani o onu yapmıştı, bu hakem böyle davranmıştı'dan çok şunu konuşmak lazım diye düşünüyorum. Yani burada acaba nerede ne hatalar var? Kendi hatalarına bakması lazım takımın, oyuncuların. Belki o zaman çok daha sağlıklı bir bakış açısı olabilir diye düşünüyorum. Ama onun dışında dediğim gibi işte tesisleşme konuları vesaire, bu konularda zaman zaman konuşuyor. Burada çok insanla da sohbet ediyoruz. Onlar da söylüyorlar işte Galatasaray'ın özellikle stadının yapılması, Fenerbahçe'nin kendi stadını yapması vesaire. Bu arada ekonomik anlamda Galatasaray'ın biraz daha fazla destek gördüğü düşüncesine sahip olanlar da var. Ben de o yüzden hani böyle saha içerisindeki durumu bir ayırmak lazım dedim. Yok işte hakem şunu yaptı, hakem bunu yaptı. Diğer taraftan belki önümüzdeki süreçlerde işte Fenerbahçe'de, Beşiktaş'ta, Trabzonspor'da yine bazı destekler alacaklardır bu ekonomik anlamda diye tahmin ediyorum. O da öyle belki dengelenebilir diye tahmin ediyorum. Peki, devam edelim. Selamlar Vedat Bey, Dünya Kupası'nda İran gidecek mi? Netleşti mi bu konu? Gitmezse hangi ülke gidecek? Bilginiz var mı demiş. Evet, gidecek, netleşti. İran Dünya Kupası'nda olacak ve G grubunda Belçika, Mısır ve Yeni Zelanda ile mücadele edecek. Ya bu kararı aldılar. Bugün herhalde gün içerisinde saat 3 gibi falan açıklanmıştı bu. Bir savaş sonrası şey de söz konusu, ateşkes de söz konusu. O nedenle de böyle bir karar alındığına dair de yine bir açıklama vardı. Vedat Bey, Beşiktaş için Alman teknik direktör olmalı diyor. Samsun Spor'un çalıştıran teknik direktör gibi, teşekkürler, iyi yayınlar demiş. Ben teşekkür ederim. O da konuşulmuştu biliyorsunuz ama sonrasında devamı gelmedi diye hatırlıyorum. Şöyle, şimdi ben birebir böyle herkes şey yapsın istemiyorum. Bir önce arayan dinleyici şunu dedi, ben bunu diyorum şeklinde değil de siz kendi fikirlerinizi söyleyin lütfen. Bu konuda rica ediyorum sizden. Derfin Yunustane de bir mesaj atmış. Teşekkür ediyorum mesajınız için ama dediğim gibi sizlerin yapması gereken tek şey burada kendi fikrinizi söylemek. O onu söyledi, bu bunu söylediden çok. Ben zaten yeri geldiğinde burada herhangi bir takıma bir hakaret

0: edilmesine, haksızlık yapılmasına ben çok müsaade etmem, merak etmeyin. Yeri geldiğinde gerekli şekilde konuşuyorum. O yüzden yani siz ayrıca bu şekilde bir diyaloğa girmeyin diye isterim. Ne demiş? Vedat Bey, iyi akşamlar dilerim diyor. Ben Akın, arayacaktım ama araç kullandığım için arayamadım diyor. Ben de Fenerbahçeliyim. Şu an konuşan arkadaşı dinliyorum. Aykut Hocaman diyorlar. Aykut Hoca kaç yıldır takımı yönetmiyor ya da İsmail Hoca demiş. Aktif olmakta fayda vardır. Bakın Tedesco hemen takım buluyor. Bizim yerli hocalar neden Avrupa'da bulamıyor? Çünkü kendimiz çalıp kendimiz söylüyoruz. Bakın Okan Buruk bıraksın git Galatasaray'ın. Galatasaray'ı inanın Avrupa'dan teklif alması zor. Bakın teşekkür ediyorum bunun için de. Bu mesaj için. Bakın ben de şöyle bir şey söyleyeyim size. Yani bizim yerli teknik direktörlerimizin Avrupa'da görev alamaması diye bir şey bence söz konusu değil. Yani sizin verdiğiniz örnekler üzerinden hareket edersek evet haklı olabilirsiniz ama ben yerli teknik direktörlerimizin de Avrupa'da görev alabileceğini düşünüyorum. Bunun için o fırsatı yaratmak lazım. Mesela Okan Buruk dediniz, Galatasaray'la Şampiyonlar Ligi gördü. İşte UEFA Avrupa Ligi'nde yıllarca önemli başarılara imza atan başka teknik direktörlerimiz oldu. Okan Buruk da öyle. Şimdi ben o yapılan bu arada UEFA Avrupa Ligi'nden kastım da Fatih Terim'in dönemin şampiyonu olması ve Avrupa'ya gidişi. Şimdi ben Okan Buruk'un da Avrupa'da mutlaka talipleri olduğu düşüncesindeyim. Ha, bunu göreceğiz ilerleyen zamanlarda. Yani böyle bir durum oluşursa ancak ortaya çıkabilir. Bir de Avrupa'da görev yapmak ne kadar aslında önemli yani, ya da hangi takımda görev yaptığınız çok önemli. Yani Türkiye'de Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş'ta teknik direktörlük yapmak bence Avrupa'nın birçok ülkesinde belli takımlarda teknik direktörlük yapmaktan çok daha önemli. Ve burada başarı yüzdeniz çok daha yüksek. Onu da söyleyeyim. Peki. Teşekkür ediyorum. Sevgili İbrahim göndermiş bir mesaj. O da Tedesco kalmalıydı demiş. Takımlarımız arası eşitsizliğin kalkması bence yayın gelirlerinin Süper Lig'deki takımlara eşit olarak paylaştırılmasıyla başlar demiş. Şu an öyle bildiğim kadarıyla bu arada. Yani bu işte şampiyon olan takımlara daha fazla ödenmesi gibi bir durum söz konusuydu ya. O bildiğim kadarıyla şu an yok ve takımlara eşit ödemeler yapılıyor. Zaten hani öyle çok da büyük bir yayın gelirinden bahsedemeyiz. Ne diyor? Yunus Bey ne diyor? Anlamadım. Olur mu ona söyledi araya girip niye sadece falan. Yani Yunus Bey ben onu duymadım bile. Sizde bir şey var belli ki. Algıda seçicilik var. Takip ediyorsunuz böyle şeyleri. Mesela yazdığınız şey şöyle. Bu arada gizlediğim bir şey de yok. Yunus Bey şey diyor. Dinleyicimiz yayına bağlanıp Fenerbahçelilerin bayramını kutluyorum sadece demiş. Ben onu duymadım bile yani, orada anlayamadım onu ama eminim o da belki öyle demek istemedi. Bilmiyorum, ya da Radyo Spor'un bayramını kutlamak istedi. Bilemem ama yine de aynı şeyi söylüyorum. O onu dedi, bu bunu dediyle yayın yapamayız burada Yunus Bey. Yani ben yapmam en azından. Olur mu? Bu konuda netim. Teşekkür ederim. Okan Buruk yabancı değil biliyor mu demiş. Kim demiş valla? İsmini de yazmamış ama ben biliyordur tabii ki. Niye bilmesin? Yani yurt dışında kaç yıl futbol oynadı Okan Buruk değil mi? İtalya'da oynadı hatırladığım kadarıyla. Yani biliyordur tabii ki. Avrupa'da tabii ki hocalarımız görmemiz gerekiyor. Mesela Arda Turan var. Şampiyonluk bile yaşadı. Biz artık kendi insanımıza biraz değer verelim. Yabancı hayranlığını bırakmak lazım demiş. Ali Cemal, sevgili Ali Cemal, teşekkür ederim. Peki. Tamam. Şimdi isterseniz bir ara verelim. Çok kısa bir reklam aram var. Reklamlardan sonra bir şarkı arası da vereceğim. Döneceğim. Döner dönmez de artık yavaş yavaş gündemdeki diğer konulara geçelim. Sizlere telefon hattını açtık. Belki bir telefon daha alabilirim. Gelir gelmez onu da bakarız. Çok teşekkür ediyorum gelen tüm mesajlar ve telefonlar için. Radyo Spor WhatsApp hattına mesajlarınızı göndermeye devam edebilirsiniz. 0538052 1487 WhatsApp hattımız. Buradan mesajlarınızı yollayabilirsiniz.
1: Bahse gireriz devam edecek.
2: Radyo Spor. Reklam. Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji yapay zeka

0: destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
1: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
2: Reklam.
3: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
4: Voleybolda Milletler Ligi heyecanı başlıyor. Dünyanın en iyi 18 takımı birbirinden çekişmeli maçlarla Esport ve Esport Plus ekranlarında sizinle buluşuyor. 2023 şampiyonu Bilen'in sultanları bu başarıyı tekrarlamak, Bilen'in efeleri ise tarih yazmak için sahne alıyor. Canlı yayınlanacak maçların yanı sıra özel programların da ekrana geleceği Voleybol Milletler Ligi heyecanında Burcu Hakyemez, Elif Arca ve Neslihan Demir'in yer aldığı Yıldız Kadro sizinle buluşuyor. Voleybol Milletler Ligi canlı yayınlarla Esport.

0: Bahse Gireriz devam ediyor.
1: Devam ediyoruz. Yarışın başlamasına biraz zamanımız var ve biz de kaldığımız yerden devam edelim istedim. Mesajlarınız geliyor. Birazdan okumaya devam edeceğim. Radyospor WhatsApp hattına mesajlarınızı lütfen gönderin. 0538 052 1487 WhatsApp hattımız. Telefon hattını kapattım çünkü son bölümdeyiz artık. Birazdan bir bağlantı yapacağım ve Fenerbahçe'deki şu son başkan adaylarının neler yaptığı, hangi açıklamalar yaptığı, onun üzerinden bir küçük değerlendirme yapalım istiyorum çünkü. Bunu belirteyim. Onun dışında ama mesajlarınızın hepsini okumaya devam edeceğim. Bir telefonum var, biraz önce de söylemiştim ya, bir telefon daha alacağım diye. Çünkü sürpriz bir konuğumuz varmış. Bakalım kim, arkadaşlarım bana söylemediler ama. Onu da yayına alalım. Belli ki ben tanıyorum ama işte bakalım kim. Merhaba.
2: İyi akşamlar sevgili Vedat Parlak.
1: Deniz Duru.
2: Evet, aynen. Beni hatırlayacak dinleyiciler vardır tabii ki. Pazar günleri sabahleyin 11 ile 14 arası Bahse Gireriz de beraber oluyorduk. Tabii. Bazen zaman zaman da hafta içi programlarında beraber oluyorduk. Ben de tam radyo yayını dinliyordum. Tabii ki de yani bilenler bilir, ben de bir Fenerbahçeliyim. Ben de bir 2-3 dakika bir şeyler söyleyeyim istedim açıkçası.
1: Tabii ki, ne demek, lütfen.
2: Şimdi şöyle söyleyeyim, bir kere tabii her dinleyicinin kendi programında da saygı gösteriyordum. Şimdi de her dinleyicinin kendine ait düşüncesi var. Demokratik bir ülkede yaşıyoruz, o yüzden saygı duymak gerekiyor. Ancak Alex'in, bilmiyorum kitabını okuyan da oldu mu, Alex de Souza'nın, Alex kitabında çok güzel özetlemiş olayı, hani kimlerin Fenerbahçe'de Alex'in olmasını istemediği. Çünkü Alex Fenerbahçe'nin tartışılmaz en önemli isimlerinden bir tanesi ve talihsiz bir şekilde gönderildi bence. Ben öyle düşünüyorum en azından. Başka isimler de var talihsiz şekilde gönderildi ama bu pay sahiplerinden bir tanesinin de gönderilmesinde Aykut Kocaman. Ki Aykut Kocaman... şimdi Aziz Yıldırım, neden Aykut Kocaman'ı söylüyoruz? Aziz Yıldırım'ın şu an Türk antrenörlerinde tek tercihi ve bence şu an antrenörlerinin içerisinde birinci tercih. Ki benim de kendisine büyük saygı duyuyorum. Çok iyi futbolcuydu ki futbolcunun, sen de yaşın benden ileri, sen daha iyi bilirsin. Ki ben de izleme fırsatı buldum. İşte Oğuz Çetin, Rıdvan Dinmen ve Aykut Kocaman üçlüsü çok iyi bir üçlüydü. Bir de orada Gerson vardı. Aykut Hoca'yı futbolcunun çok, ama antrenörlük konusunda doğrudur, şampiyon Fenerbahçe onun zamanında şampiyon olmuştur ama benim beğendiğim bir futbol yapısı yok Aykut Kocaman'da ve Aykut Kocaman senelerdir takım çalıştırmıyor ve dediğim gibi Aykut Kocaman'ın Alex'in gönderilmesi etkili olduğunu düşünüyorum açıkçası. Çünkü gol krallığında Alex onu geçme üzereydi ve bazı son maçlarda Alex'i yedek bıraktığını, sakat olmamasına rağmen biliyoruz. Yani o yüzden dolayıdır ki ben Aykut Kocaman'ın Aziz Yıldırım'ın birinci tercih olduğundan dolayı ben Hakan Safi'yi bir aradım önde görüyorum açıkçası. Ancak bizim şöyle bir hatamız var Vedat abi. Biz işte şu başkan olur, bu başkan olur. Takımımızın veya Türkiye'de en azından takımların başarılı olmamasının nedeni, iki nedeni var. Bir, başkanların neden basketbolda Fenerbahçe başarılı sence? Hiç düşündün mü? Neden futbolda başarılı olamıyordu? Çünkü maalesef Fenerbahçe'ye gelen başkanlar futbolu bildiklerini zannedip futbola karışıyorlar. Şimdi daha

0: antrenör belli olmadan, antrenörün fikri danışılmadan Fenerbahçe'de futbolcu alınacak deniyor. Ki Aziz Yıldırım söylüyor, ben bunu alacağım, onu alacağım, şunu alacağım.
1: Hakan Sarfi de söylüyor.
0: İşte evet, zaten yanlışlardan bahsediyorum. Evet. Yani bizim en büyük yanlışımız iki şey. Bir, sportif direktörle çalışmak. Sportif direktörlerin eline düşüyorsun, onda menajerlerle çalışıyorlar. Ya buralarda ne paralar dönüyor biliyor musun Vedat abi? Sen benden daha iyi biliyorsun. O yüzden dolayı sakat futbolcu bile Türkiye'ye getirip sağlanmış gibi ondan sonra Türkiye'de futbol oynadı ve o milyonlarca paralar dönüyor bu işte. Milyonlarca paralar dönüyor. Biz de CD'lerden kaset getiriyorlar. İşte iki tane golünü izletiyorlar. Ondan sonra
1: CD
0: iki tane
1: çok geride kaldı canım. CD mi kaldı artık ama sonuçta işte görüntüler üzerinden diyorsun.
0: Video görüntüler işte CD dedim ama.
1: Deniz, bu arada çok az bir zamanım var yarışa, bilgin olsun.
0: Biliyorum, o yüzden dolayıdır ki yani başkanların ve sportif direktörlerin eline düştüğünüz zaman futbolda başarısızlık geliyor. İnşallah yeni dönemde böyle bir şey olmaz diyeceğim ama maalesef kim gelirse gelsin gene futbolda karışacak gibi duruyor. O yüzden diğer branşlarda karışılmadığı için de voleybolda, basketbolda daha büyük başarılar elde ediyorlar. İki tarafa da başarılar diliyorum. İnşallah kongre üyeleri hakkaniyetli bir seçimde seçim yaparlar. Cumartesi günü ben Hakan Safi'nin 2-3 tane futbolcu bombası açıklayacağını tahmin ediyorum öne geçmek için.
1: Yani şeyde mi, kongredeki yapacağı konuşmada mı?
0: Kongrede yapacağı konuşmada ben işte Hakan Çalhanoğlu'nu açıklayabileceğini, Lewandowski ve Luis Suarez üçlüsünü açıklayabileceğini.
1: Luis Suarez'i açıkladı zaten. Yani
0: evet, Luis Suarez'le de büyük oranda anlaştı. Hakan Çalhanoğlu'yla da büyük oranda anlaştı. Ve Lewandowski de anlaştığı isimler arasında. Yani Hakan Safi tamamen gözünü karartmış durumda. Aziz Yıldırım daha yavaş gidiyor ama dediğim gibi Aziz Yıldırım eğer Aykut Kocaman'la yola çıkacaksa ben açıkçası Aziz Yıldırım'ın başkan olmasını istemiyorum. Dediğim gibi yani şu an iki aday olduğu için olacaksa o zaman Hakan Safi olsun. Aykut Kocaman'ın futbol mantığı benim futbol mantığına tamamen ters. İsmail evet. Kartal bir yerde bir yer ama dediğim gibi ama güzel bir seçim olsun. Demokratik bir seçim olsun ve kavgasız dövüşsüz bir seçim olsun. Kim kazanırsa kazansın o aday üstünde de herkes birleşsin diyorum Vedat abi. Sana da iyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ederim sevgili Deniz. Ben de sana iyi geceler dilerim. Deniz Durul, yıllarca Radyo Spor'da birlikte programlar yaptık. O da dinliyormuş sağ olsun, aramış. Bu tabii ya bu söyledikleri aslında birçoğu, özellikle son bölümde söyledikleri bence herkesin temennisi. Yani demokratik bir seçim olsun, kazananın arkasında herkes birleşsin vesaire bu isim üzerinde. Bu gayet bana kalırsa da olası. Ama işte hani Aykut Kocaman konusunda şunu söylemem lazım. Yani Deniz gibi düşünenler de var, düşünmeyenler de var. Bakalım yani bu konuda işte biraz önce okuduğum mesajdan iki telefon aldık, orada da Aykut Kocaman'ın gelmesi gerektiğini düşünen dinleyicilerimiz vardı. Herkesin fikrine saygı duyarak sizlerle buluşturuyoruz. Yarış başladı. Kocaeli'de 9. koşu. Ardından devam edeceğiz.
2: Bahse gireriz devam edecek.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
4: En dış kulvardan yaptataklarla 14 numaralı Sabah Sultan'ın, iç kulvardan 4 numaralı Berivancan'ın, aralardan 2 numaralı Demon Hunter atakları var. Şimdi ortadan gelen 2 numaralı Demon Hunter rakiplerine hakim olmayı başardı. Sonlarda son yüz geçirken artan temposuyla gruptan ayrılıyor 2 numaralı Demon Hunter. Fark şimdi 4-5 boya kadar çıktı. 2 numaralı Demon Hunter Hüseyin Şimşek'le kazanıyor. 15 numaralı Royal Can ikinci oldu. 3 numaralı Kral Atlas koşu üçüncü elde etti. 4 numaralı Berivan Can dördüncü olurken 8 numaralı Beyaz Alev ise tabelayı tamamladı. Kocaeli Kartepe'de 9. koşu şartlı 19 mücadeleyi 2 numaralı Demon Hunter jokeyi Hüseyin Şimşek'le kazandı.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
5: TZK e-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.tzk.org.
2: Reklam.
6: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0

0: Buffer ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
1: Destansı indirim günleri başlamış. Sepete attığım ayakkabı da indirime girmiştir herhalde.
2: Aa, bunun fiyatı artmış. Bir yanlışlık var galiba.
3: Her ürün ucuz.com, ben Erkan, nasıl yardımcı olabilirim?
1: Sitenizde indirim var demişsiniz. Ama ben ayakkabıyı sepete attığımda 299 liraydı. Şimdi 499 liraya çıkarmış, sonra da 399 liraya düşürmüşsünüz.
3: Çok özür diliyorum. Hemen şimdi düzeltiyorum. Şu an düzelmiş olması lazım.
1: Bu sefer de fiyat 599 liraya çıktı.
3: Şimdi tekrar kontrol edin.
1: Yine 399 lira oldu.
3: Ama hanımefendi, bu sefer 599'dan 399'a düştü. Ya öyle düşünün yani. Bence harika fırsat. Ben olsam alırdım.
1: Ama bu yanıltıcı. Önce fiyatı arttırıp sonra indirim yapıyorsunuz. Şimdi sizi Ticaret Bakanlığı'na şikayet edeceğim.
4: İndirim miktarı ve oranının gösterilmesinde tüketici yanıltılmamalıdır. Bu gibi durumlarda şikayetleriniz için Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'na başvurabilirsiniz.
3: Cezada indirim olur mu acaba ya?
4: Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
5: Reklam.
6: Bahse gireriz devam ediyor.
7: Devam ediyoruz. 21.40 oldu saatler. Kısa bir yarış arası verdik. Hemen ardından tekrar sizlerleyim. Ben Vedat Balak. Radyo Spor'dasınız, Bahse Gireriz'de. Ve sizlere söz verdiğim üzere biraz da böyle başkan adaylarının seçim çalışmalarını daha yakından inceleyelim istedim. Sevgili İrfan 25 Sözcü Gazetesi'nde yazıyor. Fenerbahçe'yi yakından takip eden bir isim. Ve benim de çok değerli bir arkadaşım. Sağ olsun, hiç kırmaz bizi. Yayınlarımıza katılıyor. Biraz isterseniz ayrıntıları ondan alalım. İrfan merhaba.
8: Merhabalar, iyi yayınlar.
7: Çok teşekkür ederim. İyi geceler. Evet, iki başkan adayı da artık süre çok yaklaştı. Neredeyse 24 saatten biraz fazla diyebiliriz buna. Gerçi şu andan itibaren 48 saatte diyebiliriz. Şimdi şöyle, ben açıkçası iki başkan adayının da yaptığı açıklamalara baktığımda özellikle Hakan Safi tarafında agresif bir politika yürütüyor demiştim. Seçim çalışması yürütüyor demiştim. İsimler açıklanmaya başladı. Aziz Yıldırım tarafından da isimler gelmeye başladı. Yani bu biraz da galiba Hakan Safi'nin şeyleriyle ilgili, tercihleriyle ilgili. Bir de duyduğum kadarıyla Hakan Safi daha açıklayacağım isimler de var diyor. Önce istersen Hakan Safi tarafıyla başlayalım. Neler söyledi son 24 saat içerisinde?
8: Şimdi Sayın Hakan Safi, senin de bahsettiğin gibi özellikle son yani 3 haftadır oldukça yani Sayın Aziz Yıldırım'a yönelik çok sert ifadeler kullanıyor. Ağır eleştirilerde bulunuyor. Tabii bu iletişim dilini tercih etti Sayın Hakan Safi. Ama tabii bu iletişim dili ne kadar doğru veya karşılık ne kadar karşılık buluyor, bu da kongrelerinde soru işareti oluşturuyor, onu söyleyeyim. Hı hı. Diğer taraftan yıldız oyuncuları açıklayacağını ifade etmişti. Luis Suarez'de, Fenerbahçe Luis Suarez'de her konuda anlaştığını kamuoyuna açıkladı. Luis Suarez'le 3+1 yıllık bir sözleşme yani anlaşma imzaladığını ifade etti. Ama diğer taraftan Sporting'in halen Sporting'le görüşme sağlanmadı. Sadece evet, oyuncu tarafıyla, oyuncu cephesiyle anlaşma sağlandı. Eğer başkan seçilirse Sporting'le oturulacak, bonservis pazarlıklarına başlayacaklar. Tabii burada şimdi bu anlaşmanın daha seçilmeden açıklaması ne kadar doğru, o da soru işareti oluşturuyor. Çünkü şimdi Sporting 40 milyon euro'nun aşağısında bir bedelle oyuncu satmak istemediğini bugün Portekiz Basın'a yansıyan haberlerde bunu söylüyorlar. Tabii diğer taraftan burada şimdi oyuncuyu önceden açıkladığı için, oyuncuyla da anlaştığınız için diyelim ki başkan seçildiğiniz takdirde bu sefer pazarlık durumunuz ortadan kalkabilir. Yani Sporting istediği rakamı, yani o rakamdan aşağısında oyuncu satmayabilir, böyle bir durumda söz konusu. Sayın Hakan Safi anlaştığı oyuncular bir bir açıklayacak. Aslında bugün bir açıklama yapmasını bekliyorduk oyuncularla ilgili. Ama herhalde bugün şu ana kadar yeni bir isim açıklanmadı.
7: Yarın her gün belki bir isim demişti, doğru söylüyorsun, ama bugün daha evet, gelmedi bir isim.
8: Evet, evet, yarın yeni bir isim belki açıklayabilir. Çünkü görüşmeler devam ediyor. Yani kolay da bir şey değil Vedat. Çünkü daha henüz resmi bir görevi yok. Dolayısıyla sözleşmesi devam eden bir oyuncuyla görüşüp anlaşmaya varmak oldukça zor. Bunu da anlamak lazım. Çünkü şimdi sözleşmesi devam eden bir oyuncu, bir kulübün başkanı, yani sözleşmesi devam eden bir oyuncu için kulübün izin vermeyebilir. Yani oyuncuyla anlaşsanız dahi kulübü de görüşmeniz zaten biliyorsun belli bir suç teşkil de ediyor. Dolayısıyla oldukça zor bir süreç bu süreci, onu söyleyeyim. Ama Sayın Hakan Safi dediğim gibi anlaştığı isimleri birbiri açıklamayı en azından cumartesi günü yine biz yeni bir isim açıklamasını bekliyoruz. Diğer taraftan işte Melih Demiral ismi gündeme geldi. Ama Melih Demiral'ın paylaşımında herhalde sosyal medyadan bir paylaşım yaptı. En son sözleşmesini kulübünde tamamlayacağına yönelik bir
7: İrfan, paylaşım bir şey yaptı. Soracağım. İsim olarak söylemedi ama değil mi Hakan Safi milli takımdan isimleri?
8: Ama şöyle söyleyeyim, milli takımdan isimleri isim olarak söylemedi ama yani bu kamuoyuna yansıttığı zaman da Hakan Safi cephesinden herhangi bir yalanlama gelmedi. Onu da söyleyeyim.
7: Yok, ben şu açıdan söyledim. Milli takım Dünya Kupası'ndayken hani oyuncularla ilgili bir isim ortaya çıkmaması lazım diye düşündüğüm için.
8: Doğru.
7: Belki bu yüzden de zaten milli iki oyuncu diye geçiyorlar. Hani isim vermiyorlar diye düşündüm.
8: Ama şöyle söyleyeyim. Eğer böyle bir düşünce olsaydı o zaman hiç milli takım oyuncuların hiçbirinin ismini geçmemesi lazım. Öyle söyleyeyim.
7: Ama işte yani açıklamıyor ki milli takım oyuncusu.
8: Bu sefer şöyle söyleyeyim. Milli takım oyuncusu deyince bunun içerisine Zeki de giriyor. İşte Salih Özcan da giriyor. İşte Melih Demiral da giriyor. İşte diyelim ki Hakan Çağlanoğlu da giriyor. Şimdi ön tarafta işte ilk olarak Melih Demiral'la Hakan Çağlanoğlu ismi gündemde geldi. Şimdi Melih Demiral niye gündeme geldi? Çünkü Sayın Hakan Safi şu anda Melih Demiral'ın menajeriyle de yakınla çalışıyor. Hatta yani birçok görüşmelere onun vasıtasıyla da yani o görüşmelerde, futbolcu görüşmelerine yardımcı olduğunu diye getirebilirim. Dolayısıyla yani orada bunun isimler çıktı ama şu ana kadar bir anlaşma yok. Şimdi dediğim az önce bahsettim şu anda her iki başkan adayının da resmi görevi yok. Şu anda halen resmi görev olarak Sayın Saadettin Saran var. Dolayısıyla görüşmeler yapmak zor. Çünkü görüşmelerde niye göre bir oyuncuyla sözleşme imzalayacaksınız? Yani oyuncuyla çünkü kulübü sözleşmesi devam eden bir oyuncuyla sözleşme imzalamak oldukça zor. Ancak peki, sözleşmesi sona eren bir oyuncuyla anlaşabilirsiniz.
7: Aynı şeyler Aziz Yıldırım tarafında da söz konusu galiba. Yani oradan da birkaç isim açıklandı.
8: Her iki başkan adayı için de bunu söylüyorum.
7: Bir de ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bu işin bu yolu kim açtı? Bir önceki seçimde Ali Koç'la Aziz Yıldırım seçiminde Mourinho ile anlaşarak aslında Aziz Yıldırım açtı bu yolu biraz.
8: Öyle söyleyeyim. Mourinho o zaman boştaydı. Bak şimdi şöyle söyleyeyim. Boştaki bir teknik adamla bir oyuncuyla anlaşabilirsin. Anlaşabilirsin.
7: Çok özür dilerim. Şu anlamda söyledim. Hani seçim vaadi olarak bir teknik direktörü, bir oyuncuyu ortaya koymak aslında biraz oradan başladı diye bir tespit yapmaya çalıştım.
8: Oradan başladı olabilir ama şöyle söyleyeyim. Şimdi sözleşmesi devam eden bir oyuncuyla anlaşmak çok daha zor. Mesela Sayın Hakan Safi Lewandowski için yoğun bir çaba sarf ediyor. Yani bu oyuncuyu kadroya katmak için yoğun
7: ama
8: bir
7: en azından bonservis elinde diyorsun. Bu arada İrfan bir şey daha ekleyeyim mi sana destek olsun diye. Evet. Biliyorsun Riquelme Real Madrid'de başkan adaylığını oynuyor. Perez de orada yarışıyorlar. Evet. Mesela Riquelme de şeyi açıkladı. Haaland'ı açıkladı.
8: Evet, Haaland'ı. Evet,
7: hemen City'den yalanlama geldi. Şimdi bu sadece Fenerbahçe'de de olmuyor bu arada. Yani dünyada da geçer akçe şu anda bu.
8: Tabii şu anda geçer akçe ama dediğim gibi yani burada sözleşmesi sona eren oyuncuyla anlaşmanız daha kolay.
7: Evet.
8: Ama diğer taraftan sözleşmesi devam eden bir kulüple sözleşmesi olan futbolcuyla anlaşmak yani her aşamada zor.
7: Pazarlık kozunuzu da elinizden tamamen alır.
8: Bir de söyleyeyim kulübü de izin vermeyebilir. Yani çünkü kulübünden habersiz bir oyuncuyla görüşmek de biliyorsun ceza gerektiriyor. Yani bunlar da yani bir şikayet
7: İşte ben de o noktada şunu söylemeye çalışıyorum. Yani bence kimse ben şey için mesela Riquelme için de aynısını söyledim. Mutlaka görüşmüştür. Ve oyuncunun menajeriyle görüşmüştür. Oyuncunun serbest kalma bedelini öğrenmiştir vesaire vesaire. Oyuncuyla birebir belki bir görüşme yapmamıştır. Ancak şunu söylemeye çalışıyorum. Bence gerekli görüşmeler yapılıyor. Ama bu açıklamalar da yapılmak zorunda. Yani diğer taraftan, çünkü zaten pazar

0: Kozunu eline almış oluyor o zaman diğer kulüp. Diyor
1: Tabii
0: ki ben
1: diğer
0: bunu
1: kulübün
0: isterim.
1: diğer kulübün eli güçleniyor.
0: Tabii,
1: Yani
0: %100 güçleniyor.
1: Daha fazla işte bir masasına oturduğunuz zaman, çünkü açıklamış olursunuz, almak zorundasınız eğer
0: tabii.
1: başkan seçildiğiniz takdirde. Dolayısıyla diğer kulübün eli onun o zaman pazarlık konusu tamamen ortadan kalkıyor.
0: Evet. Yani dediğim gibi bu vaatler işte seçim öncesinde kongre üyelerini kendi yanlarına çekmek, yani oy anlamında kendi yanlarına çekmek için yapılan vaatler. Hatta seninle konuşmuştuk, hatırlarsan demiştim ki ben, yani bu agresif tavrı, özellikle işte teknik direktör açıklamak ve oyuncu açıklamak, Hakan Safi'nin bunun karşısında Aziz Yıldırım ne kadar direnebilecek, yarın öbür gün Aziz Yıldırım da açıklar demiştik. Öyle de oldu zaten, yani beklentimiz karşılanmış oldu.
1: Şöyle söyleyeyim, Aziz Yıldırım isim vermedi yani. Yani şunu bugünkü açıklamasında da ifade etti. Bugün dernek ziyaretindeydi. Ve şunu söyledi, dedi ki biz dedi ki oyuncuyla prensipte anlaştık.
0: Evet.
1: İstersek açıklayabiliriz ama dedi açıklamayı tercih etmiyoruz dedi. Çünkü
0: ama mesela
1: ben,
0: cumartesi günü kongrede havaya bakacak, ona göre açıklayacak belki de.
1: Tabii cumartesi açıklayabiliriz. Ama şöyle söyleyeyim, o isimler de belli aslında. Vedat Muniç ve Cirasi. Hatta yani Sayın Başkan isim vermedi ama, Sayın Aziz Yıldırım isim vermedi ama şeyi söyledi. Şunu net bir şekilde söyledi. Hani yayın bir televizyon kuruluşuna çıktığı zaman dedi ki yani diğer dedi aday dedi bizim anlaştığımız oyuncuyla dedi görüşeceğini söyledi. Yani direkt Kirasi'yi yani isim vermese de direkt onu ifade ettiğini söyleyebilir. Şimdi Sayın Aziz Yıldırım'ın futbol komitesinin forvet hattı Vedat Muriç, Cirasi ve Şerif'ten oluşacak. Yani bu böyle gözüküyor. Diğer taraftan Sayın Hakan Safi'nin forvet hattının ise forvet hattının ise
0: Luis Suarez,
1: Lewandowski'nin olma ihtimali var. Diğer taraftan da yani yine Şerif olma ihtimali söylüyorsunuz. Şimdi Lewandowski ile adınca söyledik, görüşmeler devam ediyor. Tabii Lewandowski diye aynı zamanda Arap ülkelerinden de çok ciddi transfer teklifleri var. Hı hı. İşte oyuncu tüm seçenekleri değerlendiriyor. Değerlendikten sonra karar verecek. Aslında burada Sayın Hakan Safi'nin mesela teknik direktör konusunda görüşmeler devam ediyor. Şöyle biz Conte konusunda yoğun bir çaba sarf edildi ama Conte'nin İtalya milli takımını beklediği. Dolayısıyla İtalya milli takımında, çünkü şu anda İtalya milli takımı teknik direktörü yok. İtalya Futbol Federasyonu'nda da bir seçim olacakmış. Dolayısıyla evet. Orada İtalya milli takım teknik direktörü için ismi geçtiği için Conte'nin bütün teklifleri değerlendirip sonra karar vermek istiyor. Ama tabii önünde Sayın Hakan Safi'nin de çok uzun yani şey bir zaman yok. Çünkü beklentileri çok yüksek tutuldu. Çok önemli yıldız isimler denildi. Yine dünya yıldızları denildi. Şimdi bak dünya yıldızları ifadesini kullandıktan sonra Luis Suarez ismini açıkladığınızda bu sefer insanlar Luis Suarez çok iyi bir oyuncu. Fenerbahçe'ye önemli katkılar sağlayacak. ama şimdi dünya yıldızı dediğiniz zaman limiti çok, yani o şeyi çıtayı çok yükselttiğinizde bu sefer Luis Suarez ismi de açıklanıyor. Hani şey tartışılır hale geliyor.
0: Karşılamıyor yani beklentiyi bu, anladım.
1: Tabii tartışılır hale geliyor çünkü kriteri çok daha fazla, çünkü kriteri çok yükselttiniz. Şimdi teknik direktör konusunda da aynısı. Yani bu kriteri ulaşamadığınız zaman açıklayacağınız bir teknik direktör bu sefer tartışılır hale gelecek.
0: Anladım. Peki şunu soracağım. Yarın bir şey bekliyorsun dedi sen de Hakan Safi tarafından bir açıklama. Peki cumartesi günü kongrede yapılacak konuşmalarda şey bekliyor musun? Mesela Hakan Safi'den yeni isimler gelir mi? Ya da teknik direktörü o güne saklıyor olabilir mi?
1: Olabilir yani, çünkü kendisi yani kendi ifadesiyle söylüyorum. Yani normalde perşembe, cumartesi açıklayacağız dedi. Bugün için artık gece saatlerinde bir açıklama gelir mi? Çünkü yoğun bir şekilde de hani dernek ziyaretleri, kongrelerle buluşma devam ediyor. Hı hı. Aynı zamanda yoğun şekilde menajerlerle görüşmeler devam ediyor.
0: Evet.
1: Dolayısıyla bir şekilde açıklama yani kendini artık bağlamış oldu Sayın Hakan Safi. Yani eğer açıklamazsa bu sefer sıkıntı olacak.
0: Evet, anladım. Yani bu yani yaptığı bu açıklamayla kendini bağlamış oldu.
1: Tabii şimdi perşembe, cuma, cumartesi denedi. Yani cuma en geç yarın belki bir tane açıklama olur. Cumartesi belki açıklama olur. Ama bugün mesela bir şey yaptı, bir şöyle söyleyeyim, mesela çalışacak teknik direktörle ilgili bir done verdi.
0: Nedir?
1: Türkiye'de dedi, yani Türkiye'yi tanıyan bir teknik adam olarak, teknik adam demiştim dedi. Bunu yerli ya da yabancı olur. Bunu Adana'da kullanmıştı bu ifade, Adana'da yaptığı toplantıda. Hı hı. Burada sanki biraz Jesus'u işaret ettiği gibi

0: gözüküyor. Yani Montella da aslında isimlerden bir tanesi ama Montella'nın dünya şampiyonasında milli takımın başında. Şimdi Jesus şu anda boşta. Gelebilecek tekliflere sıcak bakabilir. Tabii ama yine şunu söyleyeyim. Yine tartışılacak bu sefer yeni teknik adamlar. Çünkü ilk başta Conte denildi. Şimdi Conte gibi dünya ünlü bir teknik adam olmayınca Jesus denince yani bazıları diyecek ki işte Jesus'la anlaştı. Ama Jesus önemli bir isim. Ama ben her zaman söyleyeyim. Jesus geleceğine İsmail Kartal gelsin. Yani yerli teknik adam gelsin. Çünkü Hakan Safi'nin yerli teknik direktör adayları arasında İsmail Kartal var. İsmail Kartal da onun yerli teknik direktör adayları arasında. Yani Jesus'un sonrası biliyorsun İsmail Kartal göreve gelmişti. 99 oyluk bir sezon yaşamıştı. Ve o sezonda Fenerbahçe çok etkili bir futbol ortaya koymuştu. Jesus döneminde derbilerde Fenerbahçe çok varlık gösterememişti. Aynı zamanda Galatasaray'ın ben her zaman söylüyorum. Ben Galatasaray'ın iki tane derbi maçı izlemişim Jesus döneminde Galatasaray'da. İçeride dışarıda ülkeliler Fenerbahçe. Ve içerideki o Galatasaray derbisi maçında Galatasaray tarihi farkı kaçırdı. Offside'dan iptal edilen goller. Dolayısıyla her Jesus'la anlaşma yerine bence hiç Jesus'la anlaşma. Bence İsmail Kartal açıklasın. Daha fazla insanların komplelerine teveccüh görür diye düşünüyorum.
1: Anladım. Peki. İrfan teşekkür ederim. Tabii seninle hemen hemen her gün bağlantı yapıyoruz artık ve kongreye kadar da böyle devam edecek gibi görünüyor.
0: Aziz'in cephesini çok fazla konuşamadık.
1: Onun için şimdi lafı oraya getiriyordum aslında. Aziz Yıldırım tarafıyla da bitirelim diyecektim sohbetimizi. Aziz Yıldırım tarafında nedir son 24 saatteki gelişmeler?
0: Şimdi Aziz Yıldırım cephesinde de şunu söyleyeyim. Aziz Yıldırım cephesinde forvet attığı için transfer çalışmaları, yani forvet attığı iki isim tamamlandı. Bu iki isim işte Cirasi ve Vedat Muriç ve bu iki isminle Fenerbahçe Aziz Yıldırım Futbol Komisyonu prensiple anlaştı. Ardından stoper transferleri için çalışmalara başladılar. Stoper transferi için Manchester City'den Ake ismi gündemde, Lens'den Malang Sarr ismi gündemde ve Fulham'dan Basse ismi gündemde. Aynı zamanda Portekiz Ligi'nde forma giyen birkaç tane stoperin de Aziz Yıldırım Futbol Komitesi'nin transfer listesinde yer aldığı, o isimlerin yakından takip edildiği, şartların sunulduğu yönünde bilgiler de var. Diğer taraftan Sayın Aziz Yıldırım'ın Futbol Komitesi sağ ön bölgeye de bir transfer yapılması planlanıyor. Ve gidecek oyunculara göre de sağ bekte de bir transfer çalışması yapılması planlanıyor. Diğer taraftan aslında Hakan Safi cephesine yine bir ek getiren Greenwood ismi gündemdeydi biliyorsun.
1: Evet.
0: Greenwood için de çok yoğun bir baskı yaptı. Yoğun görüşmeler gerçekleştirdi Sayın Hakan Safi. Ama orada da Roma'nın bir ilgisi var. Marsilya kulübüyle masaya oturdu. 40 milyon euroluk bonuslarla bir teklif sunduğu ifade ediliyor. Ama bu Marsilya'nın 50 milyon eurodan aşağı bu oyuncuyu satmak istemediği yönünde bilgi var. İşte Sayın Hakan Safi ve diğer başkan adayı Sayın Aziz Yıldırım'ın en büyük sorunu henüz daha resmi bir görevlerinin olmaması. Çünkü bu görüşmelerde kulüplerle sözleşmesi devam eden oyuncular ve oyuncuların kulüplerle yapılan görüşmelerde tabii burada net bir isim açıklayamıyorsunuz. Ancak menajerle dersin ki sözlü olarak anlaştık. Hı-hı. Sözlü olarak anlaştık. İşte seçilirsek bu oyuncuyu kadroya katacağız diyebilirsiniz. Yani en fazla bu ifadeyi kullanabilirsiniz. Yani yoksa bir ön protokolü imzalanması gibi bir durum söz konusu olamaz. Yani ıslak, ancak bonservislerinde olan bir oyuncuyla bunu gerçekleştirebilirsiniz. Aziz Yıldırım'ın dediğim gibi stoper için görüşmeler devam ediyor. Ama Aziz Yıldırım'ın dilinin de şunu söyleyeyim. Sayın Hakan Safi iletişim dilimi oldukça sert. Aziz Yıldırım'a yönelik çok sert eleştiriler yapıyor. Yönetim kuruluna da çok sert eleştiriler yaptığını görüyoruz Aziz Yıldırım yönetimine. Ama diğer taraftan Aziz Yıldırım'ın bugün yine açıklamasında hem Ali Koç'a hem de Hakan Safi'ye yine birleşme çağrısı yaptı. Sayın Hakan Safi ne kadar Aziz Yıldırım'ı sert dilde eleştirse de Sayın Aziz Yıldırım bu eleştirilere çok fazla cevap vermemeyi tercih ediyor ve tam aksi bir şekilde yine birleşme çağrısında bulunuyor Sayın Hakan Safi. Gelin birlikte yönetelim, 120. yılında Fenerbahçe şampiyonluğa taşıyalım ifadesini kullanıyor. Tabii bu süreci hep izleyeceğiz. Tabii artık çok kısa bir süre kaldı genel kurula. Fenerbahçe'de de 46 bin küsur herhalde oy kullanmaya kullanılacak kongre üyesi sayısı.
1: Beklentin ne, kaç kişi gelir tahminin?
0: Yani şöyle söyleyeyim, bunu bilmiyorum, hani okullar yani devam ediyor, herhangi bir tatil süreci yok.
1: Yok.
0: Ondan sonra yani sınavlar da var biliyorsun, işte LGS işte gibi şey, pardon LGS diyorum, üniversite sınavları da var. Dolayısıyla insanlar İstanbul'da halen. Bu açıdan baktığımızda bilmiyorum, hani beklentim çok yüksek değil. Yani ben yüksek bir katılım olmasını beklemiyorum.
1: Yani 30 binleri geçer mi sence rakam, yoksa 25'te, 20'lerde mi?
0: Hayır. Bence 20'lerde falan ancak kalır. 21-22 bin kişi ancak gelir diye düşünüyorum ben.
1: Ya tabii 22 yani çok... bin kişi gelirse de tahminimi söyleyeyim ben. Yaklaşık işte herhalde kafa kafaya bir seçim olur gibi geliyor bana. Ama şöyle bir şey var, gerçek var. Hakan Safi tarafı özellikle bunu dillendiriyordu. Eğer sayı artarsa, kongreye gelen kişi sayısı artarsa, Hakan Safi lehine daha fazla dönebilir şeklinde kongre. Değil mi? Yani sayı az olursa Aziz Yıldırım'la ilgili mi bir avantaj oluşturur?
0: Tabii ki yani sayının yani 25 bin üzerine çıkarsa Sayın Hakan Safi'nin şansı daha da artacaktır.
1: Anladım.
0: Ama bunun altındaki bir rakamda Sayın Aziz Yıldırım'ın daha şanslı olduğunu düşünüyorum ben de. Peki. Aslında böyle hani bir açık ara bir seçim yok. Şu anda kafa kafaya bir seçim var. Özellikle genç kongre üyelerinin, belli yaş altındaki 30 yaş altı veya 35 yaş altı kongre üyelerinin biraz daha Hakan Safi'ye karşı bir teveccühün olduğu yönünde de izlenimler ediniyoruz. Ama dediğim gibi burada kongreyi biraz, şimdi Fenerbahçe kongresiyle ilgili bir yorumda bulunmak oldukça zor. Yani çünkü gerçekten çok sayıda kongresi var, 46 bin. Son yıllarda da bu kongresi sayısı çok fazla arttı. Fenerbahçe'de işte hani Galatasaray'daki gibi bir başkanlık seçimi olsa, en son Galatasaray'da aradı Sayın Dursun Özbek, binerli oyla mı başkan, yeniden başkan seçildi?
1: Yani 2000'e yakın oy kullanmıştı yanlış hatırlamıyorsam. Evet. 1800'ünü 1900'ünü almıştı galiba.
0: 1800-1900 oyla. Ama şimdi Fener'de bakıyorsunuz 46 bin tane kongresi var. En son Sayın Ali Koç da Aziz Yıldırım'ın, ki o dönem bence hani oradan ben bir şey soruyorum, hani katılım açısından bakıyorum. Aziz Yıldırım'la Ali Koç döneminde 16 bin küsür Ali Koç almıştı. 10 bin küsür de Sayın Aziz Yıldırım almıştı. Dolayısıyla 26.500-26.600 gibi bir rakamdan bahsetmiştik.
1: Sayın Ali Koç yanlış hatırlamıyorsam tüm Türkiye'yi gezmişti o dönem.
0: Evet, Sayın Ali Koç da Aziz Yıldırım'ın yerleştirdiğinde 26 bin. Dolayısıyla yani bu rakamı ulaşmak bence çok zor. Yani 26 bin rakamda ulaşacağını pek düşünmüyorum. Yani ben fazla bir katılımın olmasını daha açık söyleyeyim beklemiyorum. Yani 22 bin, 23 bin civarında bir katılım diye düşünüyorum. Aslında o bile çok büyük rakam. Onu da söyleyeyim.
1: Son yani seçim 22 binle mi bitmişti? 22-23 bin değil mi yine son seçimde? Sayın Saadettin Saran'ın kazandığı
0: 12.500 yaklaşık 25 bin kişi falan da.
1: 25-26'yı bulmuş yani, evet.
0: 24.500 falan civarında bir şeydi. 25 bin civarında bir rakamdı. 26 bini bulmamış. 24.500 civarında bir rakamdı.
1: Evet, bakalım yani işte kalan süre artık çok az. Nasıl bir sonuç çıkacak ortaya, herkes de merakla bekliyor senin söylediğin gibi.
0: Son konuşmalara bakacak çünkü Cuma gününden itibaren yarın Sayın Aziz Yıldırım, Sayın Hakan Safi Anadolu Ajansı'na çıkacaklar önce. Yani orada Sayın Aziz Yıldırım 10'da, Sayın Hakan Safi 11'de çıkacak diyebilirim.
1: Sabah mı?
0: Yani sabah saatlerinde,
1: tamam.
0: Evet. Bu canlı olarak yayınlanacak. Dolayısıyla oradaki konuşmalar, kongreyelere artık halen kararsız kongreyeleri de var. Halen kime karar vereceğini düşünen konuşmalara göre belki karar verecek.
1: Belki isim bekleyenler vardır. Yeni futbolcu ismi, teknik direktör ismi bekleyenler vardır.
0: Ama şöyle söyleyeyim Vedat. Yani ortaya bir yazılı anlaşma koymadıktan sonra bu hep havada kalıyor.
1: Ya işte o tarafı da şöyle, dediğim gibi seçimden sonra kendisini bağlayacak bu sözler. Yani şunu da söyleyebilir kimse, yani hangi başkan adayıysa. Ya evet, söz verdik, bir oyuncu da anlaştık ama kulübüyle anlaşamadık da diyebilir sonrasında. Bir de
0: şöyle söyleyeyim.
1: Ama bugüne kadar pek öyle olmadı.
0: Sayın Hakan Safi'nin yönetim kurulunda yer alan Orhan Bey vardı. Orhan Turan Bey aradı. Orhan Bey diye anlıyorsam. Bugün bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada şunu da söyledi. Yine Fenerbahçe'nin ciddi bir nakit akışına ihtiyacı var. Hı hı. Yani göreve gelen yönetimin yani hiç transfer yapmasının 170 milyon euro gibi bir rakamdan bahsediliyor. Yani çok ciddi rakam bu. Yani bir de vergi cezası var Fenerbahçe'nin. O da yaklaşık 155 milyon euro gibi bir rakamdan bahsediyoruz. 39 tane futbolcu var. bu futbolcuların tamamını Fenerbahçe ödüyor parasını, neredeyse kiralık giden oyuncuların parasını bile Fenerbahçe ödüyor. Dolayısıyla bu açıdan baktığımızda gelecek yönetimi oldukça zorlu bir görev bekliyor. Yani kolay bir gömlek şeyi giymeyecekler. Aslında ateşten bir gömlek giyiyorlar her iki aday. Ama işte bu iki adayı değersizleştirmek yerine bu kadar zor bir süreçte başkan adaylarına talip oldukları için onları desteklemek lazım. Bence onları değersizleştirmemek lazım. Yani çünkü bakıyorum ki sosyal medyada olsun veya işte diğer taraflarda inanılmaz bir şekilde ağır şeyler var. Yani Fenerbahçe'nin zaten başarısızlığının en büyük nedeni camianın çok fazla kutuplaşması. Yani kendi değerlerini değersizleştiren bir camiye döndü Fenerbahçe.
1: Doğru. Peki, teşekkür ediyorum İrfan. Ekleyeceğim bir şey yoksa.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Çok sağ ol. Kolay gelsin. İrfan 25 Sözcü Gazetesi Fenerbahçe muhabiri ayrıntılarıyla Fenerbahçe başkanlık seçimindeki son gelişmeleri aktarmış oldu bize. Teşekkür ederiz. Aziz Başkan seçilirse yayıncı kuruluşa karşı yeniden bir işte şey alır mı? Bu rakamın yukarı çıkması konusunda diyor. Olabilir tabii ki. Neden olmasın? Derfin Yunustane'den gelmiş mesaj. Sizi çok seviyorum diyor. Teşekkür ederim. Liverpool'da Iraola dönemi demiş. Evet. İspanyol teknik direktörle anlaştığını açıkladı. Aslında dün de bu konu konuşuluyordu. Sadece açıklamasını bekliyorduk. Bu akşam saatlerinde bir yaklaşık yarım saat 45 dakika önce açıkladığını belirtelim. İyi yayınlar. Bilmiyorum neleri konuşuyoruz. Bizim ülkede ilk önce futbol kültürü değişmesi lazım demiş. Mentalite değişmesi lazım. Biz Avrupa'dan 100 yıl gerideyiz. Vedat Bey, gençlerimizi türlü bahanelerle oynatmıyoruz demiş. Ve ne diyor? İşte bu ülkede hiçbir şey değişmez diyor. Eğer sporla ilgili devlet politikası haline getirmezsek sporu diyor. Sevgili Aykut Bursa'dan teşekkür ederim mesaj için. Hakan Bey Merih'i açıkladı diyor. Hemen bakalım, ben görmedim ama sevgili Tuncay yazmış. Hemen bakalım şuradan. Merih Demiral'la ilgili bir açıklama geldi mi? Çünkü Hakan Safi'nin bugün bir açıklama daha yapması bekleniyordu açıkçası. Yani bakalım şöyle. Evet, Fenerbahçe'de Hakan Safi Merih Demiral'la anlaştıklarını açıkladı. Teşekkür ederim. Çok güzel bir haber oldu benim için. Keşke İrfan'la sohbet ederken okusaydım, daha sağlıklı olacakmış ama. Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi, milli stoper Melih Demiral'la anlaşmaya vardı. Safi başkan seçilirse Suudi ekibi El Ahli'ye resmi teklifini sunacak deniyor. Sevgili dinleyiciler, işte her gün bir isim demişti ya Hakan Safi. Melih Demiral ismini açıklamış etti ki. Luis Suarez, ardından Merih Demiral, bakalım devamı gelecek mi? Ali Cemal diyor ki Conte'nin gelmesi güzel olur da sanırım üçlü defans oynatan bir hoca. Fenerbahçe camiası tekrar hiç üçlü savunma sendromu yaşamaz mı? Biraz ön yargılı bakılıyor maalesef üçlü defansa demiş. Aslında cevabı içinde vermişsiniz. Ben de aynı fikirdeyim. Yani hiçbir aslında oyun sistemine ön yargılı bakmamak lazım. Doğru hoca, doğru oyuncular çok başarıyı da getirebilir beraberinde. Kısa bir reklam aramız var.
2: Bahse gireriz devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam. Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
4: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken

0: bir maç önü programı Esport'ta şu an yayınlanıyor. Bir ortak yayına geçelim. Kısa sürede olsa hemen oradaki değerlendirmeleri alalım. Sonrası da devam edeceğiz.
1: Genç Türk takımı için ne söylersiniz? Elbette baktığınız zaman genç oyuncuları var ama Yaprak Erkek Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu için final oynadı. İlkin Aydın Galatasaray'la Sevk Kupası kazandı. Son derece iyi oyuncuları var Türkiye'nin her zaman için. Ama biz kendi oyunumuzu oynamaya çalışacağız. İlk sayıdan itibaren blok defans sistemimizi kurmaya çalışacağız. Ve umarım kazanırız.
2: Evet, Felix'in de dediği gibi defans ve blok sistemimizi kurmaya çalışacağız dedi. Çünkü Brezilya karşısında sanki kuramadık.
3: Biraz zorlandılar tabii, kolay iş değil Brezilya karşısında onlar gibi oynayabilmek. Çünkü onlar o şekilde oynuyorlar. Ama genel anlamda Hollanda evet oyundan çok inişli çıkışlı oynadıkları zamanlar oldu ama pes etmeyen, sonuna kadar oynayan bir takım yapısı olduğunu biliyoruz. Çünkü antrenörleri de genelde...
2: Felix de zaten o yapıdan geliyor
3: o
2: aslında.
3: O yapıdan geliyor. Bu hep işte Giovanni kaynaklı olduğu için, Almanların da öyle bir yapısı, karakteri olduğu için. Yani son topa kadar mücadele edeceklerini dün de gördük. Üçüncü seti yani 24-22 bitti denilen yerden çevirdiler.
2: Evet, yani orada direnmeye de bilirler dediğim hani.
3: Aynen, bırakabilirler. Çünkü maç hadi bitti, hadi kapatalım, televizyonu kapatıp gidenler bile olmuştur belki ama oradan çevirdiler yani. O yüzden bugün bizim o inişli çıkışları zamanlarımızın yani inişli olduğu süreçte daha kısa tutup hemen moralimizi toparlayıp aynen arkasına hemen toparlayıp önümüze bakmamız lazım. Yani hep sayı sayı, hani maç veya turnuva olarak değil de sayı sayı, bu sayıyı alalım önümüze bakalım, sayıyı alalım önümüze bakalım. Bu kızların kafasına içinde daha faydalı olacaktır bence.
2: Evet, kesinlikle. Peki şimdi Hollanda milli takımının hücum organizasyonlarını konuştuk. Yani ortayı da kullanıyorlar dedik ama pasör çaprazlarının o kadar da etkili oynamadığını söyledin. Solak pasör çaprazı Dambrink'in. Peki dönelim bir de Filenin Sultanlarına bakalım. Dila'yı dün nasıl buldun? Bugün Dila'dan ve her sette oyuna giren Buse'den neler bekliyorsun?
3: Dilay bence dün maça çok istediği gibi başlayamadı. Şimdi biz Dilay'ı öncesinde de izleyebildiğimiz için, Eczacıbaşı'nda özellikle yanında tecrübeli oyuncularla nasıl oynadığını bildiğimiz için, o çünkü çok farklı bir şey. Yani bir takımın en genci olarak oynamak var, çok büyük bir konfor bence. Bir de takımda genç olsan da daha tecrübeli bir oyuncu olarak oynamak var çünkü sorumluluğun artıyor. Dün bence Dilay da bütün takım gibi biraz gergin başladı ama daha sonrasında toparlamasını bildi ve oyuna çok güzel girdi. Yani ortalarla oynadığını düşünüyorum. Ya çünkü ortalarla oynamamış olsaydı köşe bloklarının arası bu kadar açık kalmazdı karşı tarafta. Sonlarında bu bizim çok işimize yaradı. Tabii ki açık toplarda veya kötü gelen manşette, zorunlu atması gereken yerlerde... Kalitesini beğeniyorum ben ama her zaman aynı kalitede olmadığı sayılar oldu. Ve bu da, bunu da biraz heyecanına bağlıyorum ben. O yüzden bugün daha iyi bir performans bekliyorum tabii ki. Dün de bahsettik. Dilay karşı tarafla çok oynayan bir pasör. Yani pas atarken işte hem kendi takımını kontrol etmek zorundasın, hem de karşı takımın, hem bloğunu kontrol etmen lazım. Evet, bakman lazım. İşte kim nerede, herkes yerinde mi? Plase'ye bakıyorlar mı diye havuzu kontrol etmesi lazım. Ki bunu Dilay hep yapıyor. Çok alışkınız aldığı sayılara. Dün zorunlu kaldığı zamanlarda plase atıp sayı aldı ama biz biliyoruz ki Dilay bunu iyi topta da kendisi sayı alabiliyor. O rahatlığı bence bugün kazanacak diye düşünüyorum. Çünkü antrenörlerle olan uyumu da bence çok güzel. Bence iyi anlaşıyorlar. Evet, İletişimleri iyi, yani dışarıdan gördüğüm kadarıyla. Takımla da zaten çok iyi anlaşıyor. Bıcır bıcır. Bence bugün iyi oynayacak. Buse'yi soracak olursam, Buse'nin elleri de çok sağlam.
2: Buse sanki oyuna girince takım böyle bir
3: duruluyor.
2: Dinginleşiyor ve bir anda
3: sakinleşiyor.
2: Sakin bir şekilde oynamaya başlıyorlar.
3: Dilay çünkü daha heyecanlı, canlı diyeyim.
2: Evet,
3: böyle pasör olarak bir sakin, cool duruş, snob bir pasör olabilirsin. Veya böyle hareketli, canlı, takımı canlandıran bir pasör olabilirsin. Dilay çok canlı bir pasör.

0: gençliğin de vermiş olduğu bir şeyle tabii. Buse biraz daha durgun değil ama daha sakin oynuyor. Yani evet. Girdiğinde o senin hissettiğin şeyin bir, sebebi yani de o olabilir.
1: Yani o sakinlik de hani smaçöre böyle bir güven verir ya.
0: Takıma da yansıyor. Evet. Ama bazı smaçörde heyecanlı canlı pasörle evet, oynamayı sever yani. O yüzden ama takım bence birbirine bu kısa zamanda güzel adapte olmuş. Ve herkes herkesi tanır vaziyette. Sonrasında verdikleri röportajlarda da bu çok belli oluyor. Bir 4 kişi bir röportaj verdiler.
1: Gençlerin verdiğini. Evet, çok gençler. Güzeldi.
0: Konuşamıyorlar, bir konuş çalışıyorlar. İşte hepsi tek tek bir şeyler söylüyor falan.
1: Arkadan da Deniz Uyanık böyle bakıyor.
0: Aynen. Ya çok tatlılar ve onlar için bu o kadar kıymetli, o kadar güzel hatıralar ki bunlar. Biz de hepimiz şahit oluyoruz bunlara. Bu zamanlar yani çok kıymetli. İnşallah değerini bilirler. Daha sonrasında çünkü zaman geçtikten sonra ah falan diyoruz biz hepimiz yani. Şu anda inşallah değerini bilirler ve daha iyilerini yaşarlar.
1: Evet inşallah. Bugün de inşallah iyi bir performans.
0: Aynen.
1: İzleyeceğiz. Evet sayın seyirciler az sonra Esport, Esport Plus kanallarında 22.30'da Türkiye-Hollanda karşılaşmasını Emre Yazıcıoğlu anlatımıyla izleyebilirsiniz. Bizden yorumlar bu kadar. Maçın ardından tekrar karşınızda olacağız.
2: Evet, biraz önce Burcu Hakkemez'in de anons ettiği gibi saat 22.30 itibariyle Esport ve Esport Plus'tan olduğu gibi Radyo Spor'dan da canlı olarak yayınlanacak Türkiye-Hollanda mücadelesi. Milletler Ligi'ne iyi başladık. Dominik Cumhuriyeti'ni 3-2 mağlup ederek başladık biliyorsunuz. Genç oyunculardan kurulu bir kadromuz var. Özellikle birinci etabına Viyana'nın böyle başlamayı tercih etti milli takım. İkinci etap Ankara'da olacak. Oradan itibaren tabii biraz daha az oyuncularımızla, daha tecrübeli oyuncularımızla olacağımızı da belirtmişti. Dün sizlerle paylaşmıştım. Voleybol Federasyonu Başkanımızın açıklamaları böyleydi. Bu genç takım dün kazanmayı başardı. Bugün de ümit ediyorum kazanan taraf oluruz. Sizler de Radyo Spor'dan izleyemiyorsanız eğer Radyo Spor'dan takip edebileceksiniz bu keyifli, güzel mücadeleyi. Evet, gelelim son bölüme. Hızlıca haberlerim var. Sizlerle paylaşmak istediğim onları hemen okuyalım. Çünkü özellikle hem Beşiktaş'ta hem Galatasaray'da konuşulan çok konu var sevgili dinleyiciler. Bu konuşulacak olan konulardan da aslında öne çıkanları paylaşmak istedim. Beşiktaş'ta teknik direktör meselesini konuştuk. Vincenzo Italiano ismi ön plana çıktı diye de paylaşmıştık biliyorsunuz. Italiano ismi konuşulurken bir taraftan da tabii Türk teknik direktörler adayları arasında da İlhan Palut isminin yine konuşulduğunu belirtelim. Bunun için de Galatasaray tarafına baktığımızda Galatasaray'da bugün akşam saatlerinde Ankara'da Galatasaraylılar Derneği'nde bir kutlama vardı. Şampiyonluk kutlaması. Başkan Dursun Özbek ve Okan Buruk, teknik direktör Okan Buruk oradaydılar. Sorulara cevap verdiler. Gelen sorular üzerine daha çok şunun üzerinde durdular. Dursun Özbek de Okan Buruk da 27. şampiyonluk için hazırlıklarımızı yapıyoruz dediler. Ve o 27. şampiyonluk için de hazırlık çerçevesinde önümüzdeki süreçte de artık bir transfer süreci başlayacak. Belki hani Dünya Kupası sonrasına mı kalır? Öyle de olabilir. Tabii zaten 1 Temmuz'da başlıyor biliyorsunuz transfer süreci. Bunu da belirtelim. Onu da bekleyecek tabii takımlar açıklamaları yapmak için. Belki ön sözleşme imzalasalar bile transferi bildirmek için en azından federasyona bunu bekleyecekler diye belirtelim. Biz de tabii takip ediyor olacağız. Yine Radyo Spor bu senede her zaman olduğu gibi sezon öncesinde özellikle transfer haberlerini sizlere ulaştırmak için tüm çabasını sarf edecek. Salim Manav yine transfer ateşi programını yapacaktır. Belki hani programın adı transfer ateşi olur mu olmaz mı bilmem ama size o son dakika bilgilerini yine Salim Manav vermeye devam edecektir. Sevgili Ayhan Şensoy yine araştırmacı gazeteciliğin örneklerindendir. O da tüm bilgileri paylaşmaya çalışacak. Ben tabii yine o kadar çok gün içerisinde sohbet ediyorum ki emin olabilirsiniz. Yani evet belki gelip burada 2 saatlik bir yayın yapıyorum ama yayın öncesi tüm gün boyunca belki yayın öncesi hazırlığımı yapıyorum. Birçok işte muhabir arkadaşımızla konuşuyoruz. Ne bileyim birçok kişiyle temas kuruyoruz gün içerisinde. Ve tüm bunları da öyle ya da böyle işte dediğim gibi sizlere ulaştırmaya çalışıyoruz. Bu ulaştırma yöntemleri bazen işte burada yayında olabiliyor, bazen

0: Radyo Spor'un sosyal medya hesaplarından olabiliyor ama bir şekilde size son dakika bilgilerini ulaştırmaya çalışıyoruz sevgili dinleyiciler. Evet, benim için artık süre tamamlandı. Birazdan VNL'de milli takımımızın mücadelesi başlayacak sevgili dinleyiciler. Türkiye milli takımı Hollanda karşısında olacak ve bu karşılaşma Radyo Spor'dan naklen yayınlanacak. Esport Radyo Spor ortak yayını olacak. Ve bu arada şunu da hemen belirtelim. Yine maç sonrasında da burada sevgili Görkem Tezer sizlerin karşısında olacak. Belki kısa bir maç sonu yine yapılabilir diye tahmin ediyorum. Hepinize çok teşekkür ederim. Bu gece telefonlarınızda, mesajlarınızda beni yalnız bırakmadığınız için çok teşekkürler. Yarın gece saatler 20.30'u gösterdiğinde yeniden karşınızda olmayı diliyorum. Ben Vedat Parlak. Görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Bahse gireriz devam edecek. Reklam. Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe. Hafta sonu oynanan maçların yorumları, canlı telefon bağlantıları, futbolun usta isimleriyle güne dair analizler, güncel haberler ve daha fazlası. Futbola dair her şey bu programda. Ters Köşe. Ters Köşe. Radyo
2: Spor. Hocam, bu diyetisyenle ilgili şöyle bir bilgi geldi bana. Tabii bilmem doğru mu değil mi? İddia tabii ki bu. Yani futbolcudan isteğine göre veriyormuş yiyeceklerini, içeceklerini.
3: Evet.
2: Kimi patates çok seviyorsa patates yazıyor atıyorum. Ne bir bilmem neyse şey falan filan diye. Ozyek döneminde ben bir gün ilk geldiği zaman kulübün yemekhanesinde bir baktım, Ozyek masaların üzerindeki içecekleri topluyordu. Neden diye sordum. Evet. Gazlı içecek futbolcu içemez. Yasak demişti o zaman. Ki yıllar önceki hikaye bu. En az 20 sene önceki hikaye. Ben demin ne dedim? Cumartesi yapabilirsen 5-7-9 yap dedim. Bunu yapabilirler. Aynı saate iki takım maçının verilmesinin yanlış olduğunu söyledim. Sen şimdi dünya kadar para veriyorsun bütün maçları izlemek için. E şimdi ne yapacaksın? 5'te 2 tane maç var. Devamlı zapping mi yapacaksın? Bir alt kanal, bir üst kanal, bir alt kanal, bir üst kanal mı yapacaksın? Bunu düşünün dedim. Doğru mu? Doğru mu? Doğru.
1: Ters Köşe. Aygün Özipek'le Ters Köşe hafta içi her gün saat 10'da Radyo Spor'da. Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe.

0: Futbolda Milletler Ligi heyecanı başlıyor. Dünyanın en iyi 18 takımı birbirinden çekişmeli maçlarla Esport ve Esport Plus ekranlarında sizinle buluşuyor. 2023 şampiyonu Filenin Sultanları bu başarıyı tekrarlamak, Filenin Efeleri ise tarih yazmak için sahne alıyor. Canlı yayınlanacak maçların yanı sıra özel programların da ekrana geleceği Voleybol Milletler Ligi heyecanında Burcu Hakyemez, Elif Ağca ve Neslihan Demir'in yer aldığı Yıldız Kadro sizinle buluşuyor. Voleybol Milletler Ligi canlı yayınlarla Esport ortak yayınıyla Radyo Spor'da.
1: Reklam.

0: Türkiye Voleybol Federasyonu Milli Takımlar Resmi Eğlence Sponsoru JBL, milli takımımıza başarılar diler.
1: İlk servisten maç sayısına, voleybol keyfini zirveye taşıyacak müthiş fırsatlar VNL Ankara ana sponsoru Amazon.com.tr'de. Sen de hemen Amazon uygulamasını indir, seçili ürünlerde mobilde yapacağın 750 TL ve üzeri ilk alışverişe sepette 150 TL indirimi kaçırma. Üstelik ilk alışverişine özel kargo bedava.
0: Türkiye Voleybol Federasyonu Milli Takımlar Resmi Eğlence Sponsoru JBL, milli takımımıza başarılar diler.
2: Reklam.
3: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
0: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 1487. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol, Radyo Spor'a yolla anında. Herkes duysun. Radyo Spor. 0538 052 1487. Radyo Spor. Spor'un tek adresi. Vestel, milli heyecanı sunar.
4: ...21 Britte Stut, 23 Eline Timerman, 25 Florian Racing ve 26 Elis Dumbring. Koçları Felix Koslovski. Milli takımımız ise 5 Melis Yılmaz, 10 Eylül Akarçeşme Yatkın, 13 Dilay Özdemir, 15 Deniz Uyanık, 16 Berka Buse Özden, 20 Yaprak Erkek, 21 Ayşe Çürük, 22 Kaptan İlkin Aydın, 27 Ezel Balık, 28 Buse Ünal, 34 Beren Yeşilırmak, 44 Carmen Aksoy, 77 Aylin Uysalcan ve 91 Defne Başyolcu. Koçumuz Daniele Santarelli. Takımda yüzler gülüyor. Çok enerjik bir grup. Zaten iyi anlaştıklarını, çok iyi çalıştıklarını da söylüyorlardı. Gerçekten çok eğleniyorlar ve çok gururlular. Milli takım forması giymekten o çok anlaşılıyor. Bilhassa genç oyuncular burada. Belli bir süredir milli takıma gelmeyen oyuncular da vardı. Melis gibi. Büyük bir enerji. Ricardo Borrotto Kübalı hakem. Maçın baş hakemi olacak. Milli takımımıza, Filenin Sultanlarına başarılar diliyoruz. Biraz sonra maç başlayacak. İkinci maçımız rakip Hollanda. Tecrübeli isimler var Hollanda'da. Kolay bir maç değil. Ama biz de zorları seviyoruz. Evet, karşılaşma başlıyor artık. Haydi Filenin Sultanları diyoruz. İlk servis bizden gelecek. Berka servisi kullandı. Dumbring iyi savunma yapraktan. Şimdi Defne Plase'ye gitti. Sarafan Alın 3 metrenin gerisinden ama yine blok durdurdu. Dilay şimdi 4 numaraya ilkin uzun plase attı. Arka alanda yine savunma var. Fanal'ın bu kez 4 numaraya döndü ve sonrasında blok geliyor. Gnollema'ya blok geldi. Defne Başyolcu tebrikleri kontrol ediyor. Tebrikleri kabul ediyor. Dün de 3 blokla oynamıştı. Berka servisi kullandı. İyi bir servis, blok. İkinci müdahale bu kez de Dilay'dan savunma geldi. Defne vuramayacak o topu. Avantaj topu Orlando için. Van Aalen. Dumbring'de oynadı. Bloğumuz iyi çalışıyor ama. Arka alanda müdahale gelmesine rağmen top çıkmadı. Ama blok defansta hiç de kötü başlamadık. Servis kullanıldı. Dilay İlkin'le oynadı. İlkin çok sert vurdu. Kapsan İlkin Aydın'ın sayısı 2-1. Servis kullanıldı. Racing libero servisi aldı ve sonrasında hücumu yapan Helena Kok. Servis kullanıldı. Yaprağın üzerine yaprak iyi karşıladı. İki numaradan hücum. Deniz Uyanık. Evet, bugün hücum yüzdelerimiz biraz daha yüksek olacak diye düşünüyoruz. İlk maç oynamak çok kolay değil. İlk maçı geride bıraktık. Üstelik de galibiyetle. Dumbring. Teması aldı Dumbring. Yaprağın bloğundan top dışarı gidiyor. Şimdi Dumbring serviste olacak. 3-3'lük skor var. Elis Dumbring. İlkin Aydın açık karşıladı. Hücum edemeyeceğiz. Avantaj topu Orlando için. Van Aalen. Van Aalen. Brite Stout'la oynadı. Orta oyuncuyla ve Brite Stout'un sayısı Orlando'yu öne geçiriyor.

Servis geldi. Eylül aldı bu kez. Yaprak erkek bloğun içine. Dublaj geldi. Oradan hücum etmeye çalıştı Dumbring. Eylül dikkatli. Şimdi 4 numaraya pas. Yaprak erkek çok iyi vurdu. Bu top çıkmıyor. Yaprak erkek. Dün bıraktığı yerden devam ediyor Yaprak. Servis geldi şimdi. Deniz Uyanık'tan. Dumbring. Temas var mı? Temas yok. Sayı bizim. Tekrar öne geçiyoruz 6-5 ile. Deniz servisi kullanacak. 5-4 düzeltiyorum skoru. Deniz servisi kullandı. Knol Lehmann'ın üzerine. Kokun üzerinde düzeltiyorum ve sonrasında hücum geldi. 5-5. Brites Dut. İkinci sayısını aldı orta oyuncu Brites Dut. Şimdi Elena Kok servis kullanıyor. Etkili bir servis. Eylül karşıladı. Manşetle gelen pas. Sarafan Alın. Knollema hücum etti. Bizde de arka alan savunması. Şimdi Defne geldi. Arka alanda Elena Kok çıkarttı. Eylül. Dilay. Yaprak erkek. Yaprak erkek. Bir sayı daha geliyor yapraktan. 6-5. Düne göre daha iyi başladık. Tabii karşımızda da güçlü bir takım var. Dilay Özdemir servisi kullandı. Knol Lehmann'ın üzerine. Knol Lehmann. Manşeti biraz şüpheli almıştı ama Fanal'ın ona hücum ettirdi. Ve Knol Lehmann sert vuruyor. Servis geldi. Servis içeride Ace. Brites Dut. Bir de servis sayısı aldı. İki ucum sayısı var. Yine etkili bir servis kullandı. Şimdi Defne geldi. Defne başyolcu. Etkili bir serviste yine manşeti çok istediğimiz gibi getiremedik ama burada Dilay yükseltti ve Defne. Ruhu geçmeyi başarıyor şimdi. Yaprak servisi kullandı. Knol Lehmann blok geldi. Bir kez daha Knol Lehmann dışarı vurdu. Knol Lehmann. İyi kapattı Knol Lehmann'ı ve sonrasında da elleri ararken dışarı vuruyor. Jolin Knol Lehmann. Yaprak 8-7 bir kez daha öndeyiz. Yaprak erkek Elena Kok'un üzerine. Şimdi blok geldi. Indy Bayens'e avantaj topu milli takımımız için. Dilay Özdemir ortayı kullandı ama anlaşamadı Berkay'la. Bir kez daha bizim için hücum şansı olacak. Şimdi ilkine. İlkin Aydın. Kaptan da devreye giriyor. İlkin Aydın'la farkı 2 sayıya çıkartıyoruz. İşte pozisyon. Orada Dumbring'i vurdu İlkin. Şimdi servis kullanıldı. Knol Lehmann yine blok müdahalesi. Bu kez 3 metre gerisinden Dumbring'e döndü. Fana alın. Dumbring'in sayısı geliyor. Sara Fana alın. Hollandalı'nın pasörü serviste. Fanal'ın ilkinin üzerine. İlkin hücumu yapacak. İlkin çift enflase. İlkin Aydın. Pas biraz arkasında kaldı bu kez ama İlkin bunu çift elle iyi değerlendirdi.

0: sayıdır.
1: Berka. Ona 8 üstünlüğümüz var. Gnollema'nın üzerine. Şimdi ortayı kullanmak istediler. Indi Bayens. Bu top çıktı. Defne vurdu. Defne! Defne harikalar yaratmaya devam ediyor. Bravo Defne. Burada Dilay'ın büyük gayreti. Aslında vurulacak bir top değil ama Defne sayıya çevirdi ve şimdi mola.
2: Reklam. Opet doldur kazan kampanyası başladı. Şimdi Opetliler doldurdukça kazanıyor, kazandıklarını ödüle dönüştürüyor. Üstelik Opet Pay ile ödeyenler 3 kata kadar hızlı kazanıyor.
3: Siz de fırsatları kaçırmayın.
2: Radyo Spor. Reklam. Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Etkili bir servis son anda kurtardı. Van Aalen tek elle. Dumbrink'in sayısı. Burada da Van Aalen'a krediyi vermek gerekiyor. Çok iyi kurtardı gerçekten. Servis geldi. Yaprak karşıladı. Ortayı kullandık. Deniz Uyanık. Bir kez daha şum şansı milli takımımızda. Bu kez 4 numaraya ilkin sonuç gelmedi. Helena Kok. Arka alanda Yaprak, müthiş savunma. Eylül atı pası. İlkin. Yine iyi hücum edemedik. Şimdi Dumbrink geldi. Dilay orada. Eylül'den pas. Defne başyolcu. Bir numara boş ve orayı mükemmel görüyor Defne. Bravo. Gerçekten çok iyi başladı maça Defne. Dün çok iyi bitirmişti. Kendisine elbette bu çok büyük bir moral olmuş olmalı. Nazar değmesin Defne derken nazar boncuğu şimdi geldi. Indy Bayens serviste olacak orta oyuncu. Indy Bayens etkili servisleri var. Dilay ilkinin oynadığı ilkin bu kez daha iyi bir pas aldı. Indy Bayens'ten savunma, top bizim alanımıza geçti. Bu arada düdük. Ne oldu burada? Eylül ben mi diyor ama. Yani Dilay mı karşıya geçmiş? Sayı Hollanda'ya verildi. İlkin fileye vurdu. 12-12'de skor eşitleniyor. Bayens'in servisleri bizi biraz yıprattı. Şimdi Pipe'dan geldi. Yaprak erkek. Dışarıda kararı var ama oyuncularımız hep bir ağızdan temas işaret ediyorlar ve challenge gelecektir. Bloktan değil ama arka alandaki sanıyorum Knollema'dan bir temas var. Yani blok istediysek blok temasına bakılacak ama

Dün olduğu gibi bugün de bu GDS'lerin devreye girmesini biraz bekleyeceğiz gibi görünüyor. ...2016 olimpiyatları da dördüncü olmuştu. Rio'da, Hollanda tabii başlarında yabancı bir isim yoktu. Giovanni Guidetti o takımı olimpiyat dördüncüsü yapmayı, yarı finalist yapmayı başarmıştı. Evet, burada blok teması yok ama tabii arka tarafta bence Knollema değmiş olabilirdi ama blokta temas görünmüyor. ...95 yılında da Avrupa şampiyonu oldu Hollanda milli takımı. Indy Bajens'in servis turunu kıramadık bir türlü. Indy Bajens yaprağı hedefledi. Şimdi Deniz Uyanık. Deniz Uyanık biraz da şans yanımızda. İhtiyacımız vardı bu turu dönmeye. Deniz'in sayısı 13-13 ile eşitlik var. Şimdi ilkin yönlerde etkili bir servis. Bu top çıkmayacak. Bu top çıkmayacak. Tekrar öne geçiyoruz. 14-13. İlkinden etkili bir servis. Top nasıl dönüyor görüyorsunuz. İlkin bir tane daha mı? İlkin yine açık manşet geldi. Helena Kok. Orka alanda ilkinden nefis savunma. Top karşıya geçti yalnız. Bir uçum şansı daha. Helena Kok yine durdurduk. Şimdi yaprak erkek arka alanda. Knollema var. Helena Kok geldi. Eylül'den savunma. Rally devam ediyor. Şimdi Defne. Maçın en uzun rallisi. Dumbring. Blockout. İyi mücadele ediyoruz. Düne göre oyun kalitemiz daha yukarıda. İyi bir rakibe karşı oynuyoruz. Bunu unutmamak gerekli. Dumbring, Van de Vosse değişikliği. Bu arada Britt Bongers de gelmiş. Bu bir ikili değişiklik. Evet, şimdi doğrusu yansıdı. Britt Bongers ve Van de Vosse oyunda. Van Allen ve Dumbring kenarda ikili değişikliği yaptı. Felix Koslowski. Britt Bongers Galatasaray'ın pasörü. Servis kullandı. Bizde de Melis oyuna girmişti. Yaprağa geldi blok. Melis servis karşılama için oyunda. Deniz Uyanık vurdu. Mongerts yükseltti. Blok geliyor. Deniz Uyanık. İşte pozisyon burada Britt Bongers. 4 numaraya iyi yükseldi ama böyle şeylere bizde izin yok. Helena Koku durduruyor. Deniz Uyanık. Racing. Yapraktan savunma var. Şimdi yaprağa döndü Lila. Yaprak vurdu. Arka alanda savunma. Knollema. Şimdi Helena Kok plaseyi bıraktı. İyi yere. İyi yere plaseyi bıraktı. Servis kaçıyor.

0: Helena Kok görüntüde 16-16'lık eşitlik. Şimdi Dilay tabii servise geldi. Bizim için avantajlı tur başladı. Sayı alan Gnollema. 2.87'den vuruyor Gnollema. Brite Stoet. 17-16 Hollanda'nın üstünlüğü var. Stoet yaprak erkek. Dilay ortayı kullandı. Blok geldi Berkay'a. Yere değmeden kurtaramadı yaprak erkek. Şimdi ortayı kullanmaya çalışıyoruz tabii ama Bayens orada iyi kapatıyor. Berkay da 1.85 boyunda. Şimdi de Defne'ye bir orada blok geldi. Fark 3'e çıktı ve yani burada da biz mola istiyoruz. İlk molamız.
1: Reklam.
2: Voleybol milli takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında.
1: Radyo Spor. Reklam.
3: Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo, radyo, radyo, radyo Spor.
1: Radyo Spor. Sporun tek adresi.
0: Tekrar birlikteyiz. Brite Stoet serviste şu ana kadar 4 sayı üretti. 19-16 ile Hollanda'nın üstünlüğü var. Sette bir ara biz 3 sayı öndeydik. Şimdi servis kullanıldı. Melis Yılmaz manşeti aldı. Şimdi ortadan hücum Berka. Bu önemliydi tabii. Dilay da Berka'yı oyuna sokmak istiyor. Bu kez Bayens'in bloğunu geçmeyi başardı. Tabii molada da bunu söyledi. Daniele Santarelli, evet uzun bir oyuncu karşında ama tam üzerine vurmadan biraz daha sahayı görerek vurman gerekiyor dedi ve hemen dediğini de yaptı Berka. Servis geldi şimdi Britt Bongert. Van de Bosse. Defne geldi. Defne çok sert vurdu. Bu top çıktı. Bu kez 4 numaraya İlkin Aydın. Racing bir an kararsız kalmıştı ama çıkarttı. Şimdi Gnollema. Eylül savunmayı yaptı. Bir kez daha İlkin havuzu düşündü. Takım arkadaşı Britt Bongers var orada. Van de Bosse geldi. Van de Bosse. Teması alıyor. Nicole Van de Bosse. İlkin'in ellerinden top dışarı gidiyor. İkinci molayı da kullandı Daniele Santarelli. Van de Bosse servisi yolladı. Defne baş yolcu. Çok net vurdu Defne. Defne'nin 5. sayısı. Sette en skorer oyuncumuz şu anda Defne. Serviste Berkay olacak. 20-18 farkı 2'ye indirdik. Haydi Berka. Fileden sekti. Gnollema. Indi Bayens. Gnollema. Yaprak. Dilay Defne ile oynadı. Defne başyolcu. Gerçekten çok etkileyici bir performansı var. Giderek formaya ısınıyor Defne, ki dün de söylemiştim yani pasör çaprazı pozisyonu bizim için çok önemli. Şimdi biz de ikili değişiklik yapıyoruz. Bir başka önemli potansiyel Aylin pasör çaprazında olacak. Buse Ünal da oyuna girdi. Dilay ve Defne kenarda. Jansen de Hollanda da oyuna giriyor. Gnollema'nın yerine. Onlar da smaçör değişikliği yaptılar. İyi servis atan bir isim Buse. Bugün tabii onları bekliyoruz. Burada en etkili servis gelmedi ve sonrasında da hemen kolay bir hücum Hollanda'dan. Racing, Libero'nun aldığı bir servis ve iki numaradan Bayens'in hücumu. Indy Bayens, İlkin Aydın, Buse, İlkin'in oynadığı İlkin. Arka alanda savunma var. Jansen'den sonrasında blok geliyor ama top dışarıda. Burada Jansen gerçekten iyi bir savunma yaptı. Helena Koka blok ama top pas farklı dışarıda ve 23-19 oldu skor. Indy Bayens, Eylül, Buse, Buse'den Aylin'e pas. Hollandalı oyuncular da bir an şaşırdı. Top bloğun içinde eridi. Onlar da blok olduğunu sanmışlar. Ama Aylin'in sayısı, bravo Aylin. Britt Bongert, arkaya gelen bir pas. Helena Kopp değerlendiremedi. Şimdi yaprak geldi. Racing nasıl kurtardı bunu? Bu top. Evet, top taşıma kararı geliyor Helena Kopp. Pas çok fileye doğru geldi. Sol eliyle biraz kepçeledi topu ve faul kararı. Şimdi de Hollanda bolası 23-21.
4: Radyospor'un web sitesi ve uygulaması yenilendi. Yüksek erişilebilirlik ve hız sağlayan AI Assisted teknolojisi Radyospor'u istediğiniz yerde, istediğiniz zaman kesintisiz dinleme imkanı, podcast'leri dinlerken hızlı oynatma, ileri ve geri sarma özelliği, program ve programcılara dair detaylar, Ajans Spor haberleriyle gündemi takip etme imkanı. Radyospor'un uygulamasını hemen indirin.
0: 23-21, Helena Kok. Kok hücumu yapacak İlkin. Vücudunu siper etti. Şimdi yaprak. Yaprak erkek farkı bir sayıya indiriyor. İlkin inanılmaz bir topu can siperhane savundu ve sonrasında da yaprak görevini yaptı. Bravo. Yani olduğu yerden sıçrayarak gerçekten çok iyi bir hücum. Hollanda şimdi ikili değişikliği geri aldı. Van Aalen, Dumbring blok geldi. Fark bir sayı. Bu bloğu yapalım. Eylül müdahaleyi yaptı. Top dışarı gidiyor. 24-22. 24-22. Rites Dut. Set sayıları Hollanda için. 24-22. Dumbring. Dumbring kaçırdı. 24-23. Şimdi bir eskilir mi?

0: Deniz'in yerine Beren'i oyuna aldık. Servis için. Beren de bir pasör çaprazı. Beren servis kullandı. Yansen şimdi 2 numaradan hücum. Bu savunmayı yapalım. Bu top çıktı. Hücum edebilir miyiz? Aynen. Dışarı vurdu. Ama temas var. Temas kararı. Şimdi Felix Koslovski itiraz mı edecek? Karar ne oldu? Hakemler kararlarını mı değiştirdi? Evet, Hollanda itirazı var. Hollanda itirazı var. Çok kritik bir noktadayız. Çok kritik bir noktadayız. Haydi biraz şans. Çok az da olsa parmağı yakalamış olalım. Minicik bir temas istiyoruz. Minicik. Aydın vurdu. Tabii bu kritik sayıları oynamak oyuncular için inanılmaz önemli, genç oyuncular için. Hataların asla bir şey diyemeyiz. Bu şekilde inanılmaz bir tecrübe kazanıyor oyuncular ve 10 yıl, 15 yıl milli formaya hizmet edecekler bu sayelerde. Onların kredisi şu an için tabii inanılmaz fazla. Hem bizim gözümüzde hem de teknik ekibin gözünde. Yani temas yok kararı geldi. Minicik bir temas yok mu orada işaret parmağında, ama temas yok deniyor. Daniele Santarelli de sanıyorum bir şeyler söyledi. Bir itiraz daha mı yapacağız bu kez de? File itirazı mı yapacağız? Ya, bütün tuşlara basalım tabii ki. Belki şans güler. Hakkımız var. Bir de net touch istiyoruz. Yani onlar itirazı istemişti. Şimdi biz istiyoruz. File. Çünkü karar bizim lehimize çıkmıştı. Sara Fanal'ın tabii Vakıf Bank'ta oynadı. Şu anda görüntüye geliyor. İtalya'da Chieri forması giyiyor. Chieri ile de Sev Kupası'nda final oynadı biliyorsunuz. Galatasaray'a kaybettiler. Gnollema geçen sene Bizonte Firenze forması giydi. O da İtalya'da oynadı. Bu sene Beşiktaş'ta olacak. Evet, file yok. Challenge başarılı değil ve böylelikle ilk set Hollanda'ya gidiyor. 25-23'lük skorla.
1: Vestel'in sunduğu milli heyecan devam edecek. Reklam.
2: Voleybol milli takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında.
3: Radyo Spor.
4: Türkiye'nin 5G kapsama lideri Vodafone olarak filenin sultanlarının destek

0: Kadın milli voleybol takımımızı anlatmak zor ama elimizden geleni yapalım. Mesela Eylül Akar Çeşme Yatkın. Elini taşın altına koymaktan hiç çekinmez. Dilay Özdemir'le tanışın. Ele avuca sığmaz. Yaprak Erkek'ten nefis bir blok. El elden üstündür. Saliha Şahin'den smaç. Elini hiç korkak alıştırmaz. Millilerimizi el üstünde tutmak da Trendyol'a düşüyor. Trendyol, Voleybol Kadınlar Milletler Ligi'nde milli takımımızın yanında.
1: Türkiye Voleybol Federasyonu Milli Takımlar Resmi Eğlence Sponsoru JBL, milli takımımıza başarılar diler.
2: Radyo Spor!
3: Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında.
4: Ben Yüksel, çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
5: Donuyoruz Yüksel abi.
4: Bu havada.
6: İnternette donuyoruz.
4: Benim adım çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
7: Fiber hızında hep edin. Havadan karada çekerim.
8: Yüksel abi, üst geçide bak abi.
9: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
7: Fiber hızında hep edin. Havadan karada çekerim.
10: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
4: 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde.
11: Radyo Spor. Reklam.
1: Vestel'in sunduğu milli heyecan devam ediyor.
12: Tekrar birlikteyiz. Oldukça iyi bir ilk set. Çok iyi bir mücadele. Tecrübeli Hollanda takımına karşı ama seti kazanmamıza yetmedi. Olsun, hiç önemli değil. Şöyle bir bakıyorum istatistiklere. Hollanda'nın tabii ligleri, yani dublajları bir hayli fazla. Çıkardıkları toplar 31'e 27. Blok dün tabii bizim Dominik maçında toplamda 29 tane blok oldu maçta. İlk sette Hollanda 3, biz 2 blokta kaldık. Şimdi Defne. Defne blok altı alıyor. Defne'nin şu ana kadar 7 sayısı var. Takımımızın en skorer oyuncusu. Yaprak servisi kullandı. Knollema. Knollema çapraza vurdu ancak kaçırdı Knollema. Keskin çaprazı düşürdü ama yani orada tabii ki tamamen geometri, çok daha top kısa bir mesafe kat ediyor ve içeri düşmesi daha zor oluyor. Kanal'ın Indy Bayens, takımın en önemli oyuncularından birisi. Novara da forma giyiyor Indy Bayens. İlkin, Dilay, Defne ile oynadı. Defne, Knollema çıkarttı. Avantaj topu milli takımımızda olacak. Dilay, İlkin ile oynadı. İlkin'e blok geliyor. Indy Bayens. Yani burada Knollema iyi savunma yaptı. Sonrasında da blok geldi. Kaçan servis. Tekrar öndeyiz 3-2. Berka servisi kullanacak. Berka etkili bir servis. Dumbring. Elis Dumbring sayıyı alıyor. O da yine geride oynayan bir başka oyuncu. Neredeyse bütün oyuncuları Şampiyonlar Ligi'nde oynuyor. Hollanda'nın tabii Sev Kupası kazanan Bongerts ve Timmerman, Galatasaray'ın oyuncuları. Berlin'de oynayan, Almanya'da oynayan çok fazla oyuncuları var. İtalya'da oynayan oyuncuları var. Defne çok etkili bir servis. Çıkarmayı başardılar. Avantaj topu. Dilay Özdemir havada asılı kaldı. Deniz Uyanık sayı aldı. Çok etkili bir servis geldi bu kez. Defne maç yolcudan. Dombring'in büyük bir gayreti ancak Kokun yanından çok iyi geçiyor burada Deniz. Defne. Knollema. Helena Kok.

ve elleri bulmayı başardı. İlkin Aydın. Serviste İlkin var. Gnol Lehmann'ın üzerine 2 numaradan ucum Stutt'tan bu topu çıkartamıyoruz. İlk müdahaleyi aslında Eylül yaptı ama gerisi gelmiyor. Helena Kok. Eylül'ü zorlayamadı bu servis. Şimdi 4 numaradan geldi ve sayı aldı. Yaprak Erkek. Saatte 90 kilometre bu smaçın hızı. Şimdi Deniz servis kullanacak. Deniz'in 3 sayısı var. Racing'i zorladı Deniz. Stut. Stut'un tek ayakları etkili oluyor. Biraz daha iyi servis atmamız gerekli. Şu ana kadar bir hatamız, bir ace'imiz var serviste. Biraz daha risk alabiliriz belki. İlay ortayı kullandı. Berka. ...8-6 Dilay Özdemir. Etkili bir servis. Racing yükseltti. Kınar Lema plaseye. Dilay gitti oraya yetişti. Eylül'den pas. Defne geldi. Dilay'a vurdu Defne Maşyolcu. Sara Fanalın. İlkin. Yaprak hücum edecek. Yaprak Racing savunmayı yaptı. Kok yükseltti ama bizim alanımıza son anda dublaj Yaprak'tan geliyor. Avantaj topu Hollanda için olacak. Dumbring. Dumbring hücumu yaptı. Top fileden mi gitti diye baktım ama bloğun teması var diyor maçın baş hakemi. Son anda orada acaba bloktan değil de yerde bir müdahalemiz mi oldu? Sanırım öyle. Şimdi yaprağa giden pas, yaprak da bir sayı daha alıyor. Yaprak Erkek. Brezilyalı voleybol severler. Brezilya takımında da yine az kadroyu tabii kendi evlerinde görüyoruz. Gabi hariç. Dumbring. Dilay. Şimdi Defne'ye geldi. Defne'ye blok. Bindi Bayens. Gnol Lema. Yaprak. Dilay. Çok iyi anlaşamadılar. Berkay'la ve sonrasında sayı geliyor. Hollanda'yı öne geçiriyor Helena Kok. Berka, Carmen değişikliği var. Carmen dün de iyi bir performans ortaya koymuştu. Etkili bir servis geldi. Lilay zor kurtardı ama sonrasında sayı Defne Başyolcu. Yani işte Dilay'ın burada yüksek bir pasör olması bizim işimizi gerçekten kolaylaştırıyor. Bu topları kurtarmakta Dilay gibi, Elif gibi pasörler avantajlı. Fanal'ın Indy Bayens blok geldi. Carmen Deniz'den sonrasında hücum. Helena Kok'tan sayı.

0: Oraya da artık gidemedi. Yetişmek de tabii kolay değil. Üst üste Deniz için. Fileye biraz yakın gelen bir top. İlkin gönderdi. Elena Kok geldi ve boşluğu gördü orada. Elena Kok. Orta oyuncunun yaptığı savunma burada. İlkinin plasesi sonrasında Brites Dut. Indi Bayens şimdi 12-10. Yine etkili bir servis. İlkin biraz geriden hücum etti. Top dışarıda. Etkili servis gelmeye devam ediyor. Indi Bayens'ten 13-10 ve şimdi Daniele Santarelli'nin molası.
1: Reklam.

0: Reklam.
1: Radyo Spor.
2: Yaprak Erkek şu ana kadar 5 sayı üretti. Hepsi hücumdan geldi. Felix Koslovski görüntüde. Indy Byans'in 7 sayısı var. 4 tane blok yaptı Indy Byans. Defne başyolcu. Arka alanda Konolema savunmayı yaptı. Dumbring. Fileye vurdu. Elis Dumbring. Farkı 2 sayıya indiriyoruz. Hollanda'nın bu hücum hatasıyla birlikte 13-11. Defne 8 sayısı var. Ve şimdi serviste olacak Defne başyolcu. Defne servis kullandı. Raising'in üzerine çok etkili bir servis olmadı. File üstü mücadelesi kazanan Dumbring. Eylül burada savunmayı yaptı ama tabii file üzerinde çok dezavantajlı yakalandık. Dumbring orada ilkin arkası dönük son anda dönmeye çalışıyor. Ters bir pozisyon oldu. Şimdi Britt Bongerts. Servisi kullandı. Deniz Uyanık. Blok geliyor. Britt de Stutt. Düzeltiyorum. Rites Tut değil, Elena Kok. Biz de şimdi ikili değişikliği yapıyoruz. Fark 4'e çıktı. İlkin, Buse. İlkin oynadı. İlkin geldi. Top dışarıda. İlkin Aydın. Topu dışarı vurdu. Fark açılıyor 16-11. Buse görüntüye geldi. Britt Bongerts onun servisi ilkinin üzerine. Aylin Plase'ye gitmek zorunda kaldı. Helena Kok. Etkili vurdu Helena Kok. 17-11.
3: I told both player moving this way. It's clear. We take 1 point here, no problem. Both player do this. Still I before touch because he did this. Hey.
1: Radio Sport. Radio Sport. Radio, radio, radio, radio Sport.
0: Radio Sport. Sporun tek adresi.
2: Evet, fark biraz açıldı ama dediğim gibi hiç problem değil, bunlar olacak. Zaten bunu Daniele Santarelli de söyledi. Acı çekmeye hazır olacağımız bir yaz. Ama işte çekilen acı daha sonrasında size fayda olarak geri dönüyor. Oyuncuların Daniele Santarelli gibi bir koçla çalışması gerçekten büyük bir şans. Gelişecekler. Şimdi Ezel de oyunda milli takımımızda. Helena Kok vurdu ama dışarı attı. Helena Kok 17-12. İlkin Aydın servis kullandı. Nollema. Van de Bosse. Bu top çıktı. Hücum edebilecek miyiz? Aylin geldi ama bloğa takılıyor. Aylin Uysalcan. Buse'den iyi savunma ama Aylin'in de karşısında üçlü blok var. 18-12. Smaç servis geldi Elena Kok'tan. Buse Aylin'le oynadı. Dublajda Eylül var. Şimdi Yaprak Erkek. Onun plasesi Britt Bongers gitti. Oraya Van de Fosse. Buse müthiş savunma. Aylin vurabilir misin, vurursun. Bravo Aylin Uysalcan, 16 yaşındaki pasör çaprazımız. Yani tabii ki her sayımızda hepimiz çok seviniyoruz ama Aylin, Defne, Ezel, onların sayıları belki de bir parça daha özel oluyor bizim için.
0: Reklam. Opet Doldur Kazan kampanyası başladı. Şimdi Opetliler doldurdukça kazanıyor, kazandıklarını ödüle dönüştürüyor. Üstelik Opet Pay ile ödeyenler 3 kata kadar hızlı kazanıyor.
4: Siz de fırsatları kaçırmayın.
0: Reklam.
2: 9-13. Stut servisi kullandı. Yaprak erkek çok iyi geldi. Yaprak farkı 5 sayıya indiriyor Yaprak. Dilay ve Defne tekrar oyundalar. Şekilli değişikliği geri aldı. Daniele Santarelli 19-14. Dilay servisi kullandı. Etkili bir servis. Knollema. Dilay müdahaleyi yaptı ama top çıkmıyor. Van de Bosse. İlkin. Yaprak geldi. Racing iyi savunma. Bir kez daha hücum edeceğiz. Yaprak. Bu kez de Jasper çıkartıyor. Knollema. Britt Bongers. Fili üzerindeki mücadelede kazanan o oldu. Burada işte sahada iki libero olmasının bir avantajı. Yaprak erkek manşete girdi. Defne baş yolcu. Top yine de kalıyor. 22-14. Biraz oyundan düştük ki bu çok normal. Van de Vosse. Yaprak erkek. Hücumu da kendisi yapacak Yaprak. İkili blok karşısında. Bir kez daha Yaprak. Yaprak vurdu. Ve sayı alıyor Yaprak erkek. 22-15. Boşluğu çok iyi buluyor orada Yaprak erkek. Servisi de kullandı Jasper. Van de Vosse, onun da bayağı çabuk bir kolu var. Nicole Van de Vosse. 23-15. Geçen seneyi Voluntari takımında geçirdi. Ace geliyor 24-15. O da tabi Galatasaray'a rakip oldu Sevk Kupası yarı finalinde. 21 yaşındaki pasör çaprazı. Indy Bayens, Van Aalen, Van de Vosse. Dışarı vuruyor Nicole Van de Vosse. ...24-16... Carmen Aksoy servisi kullandı. Türk Hava Yolları'nın başarılı orta oyuncusu Carmen. Luke geliyor. Ezel Balık. Yani bütün takımda hemen Ezel'e gitti. Bizim için değerli anlar bunlar işte. Ezel Balık. Orada gerçi Defne de değiyor. Kili bir çalışma. İki genç oyuncumuz var orada. Yani bunlar çok değerli bizim için. 24-17. Carmen servisi yolladı. Çok sert bir smaç. Kok'tan bu top çıktı. Bir hücum şansı daha olacak Hollanda için. Van de Fosse havuza gitti top. Carmen Aksoy sonrasında ezel geldi. Ancak sayı Hollanda'nın ve ikinci sette Hollanda'ya gidiyor. 25-17'lik skorla.
5: Vestel'in sunduğu milli heyecan devam edecek. Reklam.
6: Voleybol milli takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında.
1: Radyo Spor.
7: Türkiye'nin 5G kapsama lideri Vodafone olarak birinin sultanlarının destekçisiyiz.

0: Voleybol milli takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında.
1: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor, Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
2: Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor.
1: Radyo Spor. Sporun tek adresi.
3: Radyo Spor'un web sitesi ve uygulaması yenilendi. Yüksek erişilebilirlik ve hız sağlayan AI Assisted teknolojisi, Radyo Spor'u istediğiniz yerde, istediğiniz zaman kesintisiz dinleme imkanı, podcastleri dinlerken hızlı oynatma, ileri ve geri sarma özelliği, program ve programcılara dair detaylar, Ajans Spor haberleriyle gündemi takip etme imkanı. Radyo Spor'un uygulamasını hemen indirin.
4: Radyo Spor'dan bir yenilik daha. Radyo Spor'un web sitesi ve uygulamasından sonra YouTube kanalı da yenilendi. Bundan böyle favori programlarınızın tekrarını Radyo Spor'un YouTube kanalı üzerinden de dinleyebilirsiniz. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Radyo Spor, sporun tek adresi.
2: Radyo Spor.
4: Vestel'in sunduğu milli heyecan devam ediyor.
5: Şimdi Daniele Santarelli'nin röportajı, koç şöyle diyor. İlk set biraz benim canımı yaktı. İkinci sette biraz fazla kolay bıraktık. Ben aslında maçların başından sonuna kadar aynı tavrı görmek istiyorum. Benim için önemli olan bu dedi. Elbette bu takımın tecrübeye ihtiyacı var. Bunu biliyorduk. Karşımızda hep çok tecrübeli takımlar var. Bizim tecrübemizden çok daha fazla tecrübeye sahip takımlar var. Ve farklı stillerde takımlarla oynayacağız. Amerika voleybolu farklı, Avrupa voleybolu farklı, işte Asya voleybolu farklı. Dolayısıyla buradan kesinlikle tecrübe kazanmaya, oyunculara tecrübe kazandırmaya çalışıyoruz. Ve belli bir tavır yerleştirmeye çalışıyoruz. Asla bırakmayan skor ne olursa olsun. Tabii zaman zaman kolay olmuyor. Bütün maçları kazanmak isteriz ama her maçı herhalde kazanamayacağımızda da yüzleşmiş olarak buraya geldik. Mealinde röportajını verdi set arasında. Şimdi setlerde 2-0 gerideyiz. Dediğimiz gibi hiç önemli değil. Hedef kalıcı başarılar. Viyeneli daha önce kazandık. Bu sene elbette her oynadığımız maçı kazanmak istiyoruz. Ama oyuncu kazanmak da bu başarıların devam etmesi için çok önemli ve bu yazda bunu yapma şansımız vardı. Bir mecburiyet, sürekli aynı oyuncularla oynamak kolay değil. Voleybol sezonu biliyorsunuz inanılmaz derecede kulüp sezonu yoğun ve hemen sonrasında milli takım sezonu. Viyenel'de 3+1 ayak, bir yaz Avrupa şampiyonası oluyor, bir yaz dünya şampiyonası oluyor. Hiç boş geçilmiyor dolayısıyla. 2024 öncesinde, 2023'te zaten müthiş bir yaz geçirmiştik. Oradan beridir belli bir kemik kadroyla oynuyoruz. Çok yıpranan oyuncularımız oldu. Sakatlık riski tabii çok artıyor. Dolayısıyla bu sene, bu yaz Daniele Santarelli ve ekibinin yaptığı bu hamle çok doğru görünüyor. Her maçta istediğimiz sonucu alamayabiliriz ama uzun vadede bize dönüşü çok fazla olacak bu yazın. Evet, mücadeleye devam. Üçüncü set başladı. İlkin Aydın blockout. 1-1 yaptı skoru İlkin. Indy Bayens. Racing. Ortadan hücum geldi. Indy Bayens çok etkili oynamaya devam ediyor. Okay. servis kullanıldı. Dilay Özdemir Deniz'i kullanmak istedi. Arkada savunma, şimdi Dumbring geldi. Dumbring top ona çarptı. Dışarı gidiyordu. Son anda Knollema kurtardı. Şimdi hücum şansı bizim için. Defne Başyolcu. Bravo Defne. Takımımızın en skoreri Knollema. Oo, çok güzel bir organizasyon, yani buna diyecek fazla bir şey yok. Bir kez daha görüyoruz burada, yani fake'i tamamen yedik. Dumbring bomboş bloksuz vurdu. 3-2. Etkili bir servis. Yaprağı zorladı. Ace giriyor. 4-2. Dumbring'in servisi. Dumbring bu kez ilkini hedefledi. İlkin gitti. Bloğa takıldı ama büyük bir gayret. Eylül'den avantaj topu Hollanda. Racing. Helena Kok arka alanda savunma. Şimdi İlkin geldi. İlkin vurdu. Top dışarıya gitti. Dumbring servislere devam ediyor. Dilay Deniz'i kullandı ama çok etkili bir hücum gelmedi. Şimdi Knollema. Knollema. Yani pipe'dan plase attı. Mola geliyor.
6: Reklam. Türkiye'nin 5G kapsama lideri Vodafone olarak Pire'nin sultanlarının destekçisiyiz.

0: Reklam.
1: Radyo Spor.
2: Tekrar birlikteyiz. Erken bir mola kullandı. Daniele Santarelli. Üçüncü sete Hollanda iyi başladı. Altı ikilik skor var. Bir blok sayısı daha. Bana alırım bloğu. 7-2. Şimdi oyuncu değişiklikleri. İlkin yerine Aylin. Uysalcan oyunda. Aylin'i 4 numarada değerlendireceğiz. Smaçer olarak Aylin hücumu yaptı. Blok geldi ama dublaj var. Şimdi Elena Kok. Çok zor bir pozisyonda vurdu Elena Kok ve sayıyı aldı. Yani burada tabii her zaman tartışılan bir konu, oyuncu o kadar uzaktan gelen plaseyi dokunduğu zaman bloklamak istiyor ama arkaya gitse top, biz çok rahat oyun kurup hücum edebilecektik belki de ama işte refleksler, Deniz orada dokundu ve Hollanda bir hücum şansı daha yakaladı. Şimdi Deniz Uyanık stut müdahaleyi yaptı. Elena Kok geldi. Elena Kok bir sayı daha Elena Kok'tan Hollanda adına. Şimdi tabii genç oyuncular olduğu zaman elbette biraz çözülmeler de çabuk olabiliyor. Onun önüne almak kolay olmuyor. Bir mola daha kullandı Daniele Santarelli.
0: Reklam.
3: Voleybol milli takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında.
1: Radyo Spor.
4: Türkiye'nin 5G kapsama lideri Vodafone olarak Filenin Sultanları'nın destekçisiyiz.

0: Türkiye Voleybol Federasyonu Milli Takımlar Resmi Eğlence Sponsoru JBL, milli takımımıza başarılar diler.
1: Radyo Spor.
2: Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında.
1: Radyo Spor.
3: Reklam.
4: Sporun tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
5: Aylin servis kullanacak. Aylin Uysal Can. Gnolleman'ın üzerine şimdi Elena Kok geldi ve Plase ile sayı alıyor Elena Kok. Elena Kok. Eylül. Yaprak geldi. Yine blok. Eylül'ün dublajı var. Yaprak sonrasında sayı almayı başarıyor Yaprak Erkek. Ona 4 oldu skor. Servise Berka var. Berka fileden de sekti. Gnolleman'a blok geliyor. Müthiş bir blok sayısı. İşte bir kez daha görüyoruz pozisyonu. Carmen Aksoy bloğu yaptı ve farkı 5 sayıya indirdi. Berka. Etkili bir servis. Top bizde şimdi. Berka pası da atmayı başardı Beren. Bir hücum şansı daha. Çok zor top. Yaprak istediği gibi vuramadı. Plase Gnolleman. 11-5. Brite Stut. Aylin manşete giriyor tabii. Aylin bir taraftan da gözlerim orada. İyi iş çıkardı burada. Şimdi Buse ortayı kullandı Carmen Aksoy. Vazgeçmek yok. 11-6. Elbette zorlanacağız. Zaman zaman. Çok normal. Ama
3: reklam.
6: Eylül Akar Çeşme Yatkın. Elini taşın altına koymaktan hiç çekinmez. Saliha Şahin'den Smaç. Elini hiç korkak alıştırmaz. Millilerimizi el üstünde tutmaktan Trendyol'a düşüyor. Trendyol, Voleybol Kadınlar Milletler Ligi'nde milli takımımızın yanında.
1: Radyo Spor.
3: Reklam.
5: Bu kez ama sayı geliyor. Tabi orada arka tarafta pasör çaprazı kökenli bir oyuncumuz var. Savunma elbette böyle pozisyonlarda biraz daha zor olacaktır. Dumbring geldi. Boşluğu gördü Dumbring. Servis hatası. Sarapan alın. Servis hataları Hollanda 6, biz 1. Biraz daha tabii riskli. Belki de servis atabilirdik bu maçta. Defne Başyolcu. Bravo. Sayılara devam ediyor Defne. Elena Kok, Gnolleman, Racing atacak pası, Dumbring'e, Dumbring geldi, kendi dublajını yaptı. Racing şimdi oyunun yönünü çevirdi, blok sayısı geliyor. Carmen Aksoy. Maçtaki 5. bloğumuz. Ve şimdi Hollanda molası.
0: Reklam.
2: Voleybol milli takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında.
1: Radyo Spor.
0: Reklam.
1: Radyo Spor.
5: Evet, farkı 4 sayıya kadar indirmeyi başardık. Serviste Yaprak Erkek var. Haydi bakalım, 13-9'luk skor. Yaprak servisi kullandı. Knollema

Plase. Top bizde. Aylin geldi. Aylin Uysalcan. 4 numaradan da hücum ediyorum diyor Aylin. Bravo. Farkı 3 sayıya kadar indirdik. Bir ara 7 sayıya çıkmıştı. Setin başına fark 13-10. Yaprak şimdi servisi kullandı. Hücum tamamlayan Damring. Yani Jansen'e blok geldi ama seken top ve orada Damring var. Bu da Hollanda için bir parça şans anı. Bu arada bir itiraz. Biz kullandık itirazı. Bizim oyun alanımızda müdahale var mı? Damring'in müdahalesi bizim oynama boşluğumuzda mı diye bakılıyor, bakılacak. Gayet temiz. İtirazda haklı çıkmadık. ...14-10... Laura Jansen. Servisteki isim Hollanda'da. Jansen Aylin'i hemen hedef aldı. Aylin iyi çıkarttı manşetti. Hücum Defne'den sonuç getirmedi. Arka alanda Yaprağın iyi savunması. Ve burada rakip alana müdahale kararı var. Sayı bizim oldu. Tebrikleri kabul ediyor Aylin. İşte burada çok net bir şekilde az önceki söylediğimiz ihlal. Yani o itirazı yapmıştık. Burada da Hollanda takımı şimdi itiraz kullanıyor. Bizde de bir fileye temas var ama o ihlalden sonra var. Önce mi sonra mı diye ona bakacaklar ama benim gördüğüm kadarıyla onların yaptıkları ihlal bizimkinden daha önce.

0: işte pozisyona bir önceki pozisyon için istemişler bu arada, evet. Bir önceki pozisyon için istemişler. Burada herhangi bir şey yok zaten. Onlar da haklı çıkmadı itirazlarında. Sayı bizim. İki gün sonra İtalya ile maçımız var. 6 Haziran Cumartesi. Bu arada evet, Felix Kostlovski yanlış görüntü ekrana geldi diye itiraz ediyor. Biz de ondan zaten ilk olarak öyle olacağını düşünmüştük. Felix Kostlovski. Şimdi hakem ben bu kararı verdim diyor. Kostlovski. Seyircimiz her zaman çok iyi tabii ki. Kostlovski zaman zaman agresif olabilen bir koç. Yani geçen sene yanlış hatırlamıyorsam işte yeşil kart uygulamasında bize niye yeşil kart verilmiyor diye bile itiraz eden. Çünkü o yeşil kartlara bonus veriliyordu. Para ödülü veriliyordu. Bize niye verilmedi? Biz de kendimiz taçı söyledik diye itiraz edebilen bir koç. O yüzden Kostlovski şu an itirazları sürüyor. Yani ben o karara bakmak istiyorum dedi. Az önce de anlattığım şey, yani bizim oyuncumuz daha erken mi fileye girdi? Fileye değme var orada çünkü. Dibayens'in uzanışından önce mi ihlal yapıldı diye bakılmasını istiyor ama hakem de buna gerek olmadığını söylüyor. Ben o kararı zaten gördüm. Orada ben öyle bir karar verdim dedi ama Felix Kostlovski ile de uğraşmak çok kolay değil hiçbir zaman. Oyun da bayağı uzun bir süredir durdu. Şimdi biz biraz da bir arayı kapatmıştık. Carmen bayağı bekledi serviste. 14-11'lik skor var. Şimdi işaret verilecek mi diye bakıyorum servisin kullanılması için. Brian. Evet, ya burada çok net bir şekilde ihlal var. Yani burada Carmen'in oynama alanı burası, onu bozuyor. Ellerini içeri sokmuş Indy Bayens. Hakem de bunu söylemişti, yani onu ben çok net gördüm demişti ama Felix Kostlovski de orada itirazlarını devam ettirdi. Şimdi etkili bir servis ve hücum şansı milli takımımızda. Pası Carmen attı. Lock'tan döndü, bir kez daha hücum edeceğiz. Şimdi Aylin vurdu. Racing. 4 numaraya pas. Elena Kok blok ama. Block out. Çok az bir farkla. İyi bir rally'ydi. Farkı da 2'ye kadar indirme şansıydı. Gitti geldi. Sonuçta Hollanda sayısı oldu. Berkan'ı onun üzüntüsünü görüyoruz. Çok iyi sıçrayan bir oyuncu Berkan. Bilhassa Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde Vakıfbank'a gelmeden önce harikalar yarattı ve öyle bir transfer yaptı zaten ki yani Vakıfbank altyapısından yetişme bir oyuncuydu ama Vakıfbank onu aldı o performans sonrasında. Bu topa dışarıda kararı geldi. Sayı Hollanda'dan 16-11. Ace Indy Bayens. 1.93 boyunda Indy Bayens. Etkili, gerçekten etkili servis atan ortalardan bir tanesi Indy Bayens. Bu kez kaçırdı yalnız. 17-12. Defne. Jansen'in üzerine kullandığı servisi. Şimdi Dumbring. Yapraktan iyi savunma. Avantaj topu olacak Hollanda için. Dumbring'e gönderdi. Eylül. Berka blokta. Sonrasında dokunan Dilay. Top dışarı gidiyor. Tabii bunlar çok %50-50 olan toplar. Buralarda çok ufak hatalar yapıyoruz. Normal bir şey. Birbiriyle oynamaya başlıyor.
1: Reklam. Türkiye'nin 5G kapsama lideri Vodafone olarak Filenin Sultanları'nın destekçisi.

0: 19-13. Servis kullanıldı. Nora Jansen, Helena Kok, Racing'den dublaj var. Helena Kok geldi ve bu kez sayı aldı. Helena Kok, Hollanda takımının en etkili ismi Helena Kok. Brezilya maçında da en skorer oyuncuydu. Bu maçta da şu ana kadar 13 sayısı var. Dambrink 12 sayı kaydetti. Bayenson. Dilay. Yaprak oynadı. Yaprak. Çok güzel vurdu Yaprak Erkek. Milli takımımızda Defne 10 sayı kaydetti. Yaprak ise şimdi 9. sayısını aldı. Jasper ve Kok değişikliği. İkinci libero oyunda servis karşılama için Hollanda'da yine Van de Fosse. Ki 87'den vuruyor. Van de Fosse çok kolay bir topta değildi. Kolu gerçekten hızlı olan bir oyuncu. Şimdi Carmen. Carmen Aksoy. Tek ayağa gitti Carmen Aksoy ve sayı aldı. Dilay serviste 21-15. Dilay servis dışarı attı.
1: Reklam. Türkiye'nin 5G kapsama lideri.

0: koştu. Defne başyolcu plase atmak zorunda kaldı. Racing yükseltti. Nicole van de Vosse'ye blok geliyor Carmen Aksoy. Carmen'den blok sayısı 23-16 yaptı skoru. Bloklar 9-6 Hollanda lehine. Reed Bongers blok geliyor, bir tane daha. Defne başyolcu. Laura Jan seni çok iyi durdurdu burada. Bravo Defne. Servis geldi yapraktan. Şimdi pipe ucum. Eylül'den çok iyi savunma. Defne başyolcu. Eylül pasörlük yapacak. İlkin Aydın geldi. İlkin Aydın. Farkı 5'e kadar indiriyoruz. 23-18.
1: Defend this kind of ball. Watch out because now they try some combination or some variation. But you know the strong shot where is. Okay, is it? The other are not.
2: Reklam.
3: Voleybol milli takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin voleybolcularımızın yanında.
2: Radyo Spor. Reklam.
4: Radyo Spor.
0: Dumbring. Ve Sara van Aalen oyuna geri döndü. Hollanda'da farkı 5'e indirdik. 23-18. Jasper açık karşıladı. Ama hücumu yapan Laura Jansen. 24-18 ve Hollanda için maç sayıları başlıyor. Laura Jansen servisi kullandı. İlkin manşet aldı. Ortadan hücum. Carmen kendi dublajını yaptı. Dilay İlkin. İlkin bıraktı. Top yere değmedi hakemin görüşü. Racing. Elena Kok geldi ve maçı bitirdi. Elena Kok. Son pozisyona bir itiraz isteyecek miyiz bakalım. Evet, Hollanda maçı 3-0 kazanıyor. 25-23, 25-17, 25-18. İlk sette çok iyi mücadele ettik ama ikinci setle birlikte yavaş yavaş kontrol Hollanda'ya geçti. Maç içerisinde de sıklıkla ifade ettim. Sonuçlardan ziyade bizim için bu yaz oyuncularımızı kazanmak çok çok önemli. En önemlisi bu. Hepsinin emeğine teşekkür ediyoruz. Oldukça iyi sinyaller var. Çok genç oyuncularımız var. Bugün yine Defne'den iyi bir performans gördük. Aylin'i 4 numarada izleme şansımız oldu. Bir sonraki maçımız ise tabii ki İtalya ile olacak. 2 gün sonra. Biraz sonra röportajlarımız olacak. Hollanda ilk maçında Brezilya'ya 3-1 kaybetmişti. Bugün kazandılar. Bir galibiyet, bir mağlubiyet oldu Hollanda takımı. Tabii Hollanda bizi olimpiyatta da hatırlayacaksınız çok zorlamıştı. 2 sene önce yanlış hatırlamıyorsam ilk maçımızdı. 3-2 kazanabilmiştik. Çok inatçı oynamışlardı. belli bir geleneğe sahipler. Yani zamanında iyi oyuncular da çıkarttılar kesinlikle. Hollanda yabana atılacak bir takım değil. Carmen röportaj verecek. Zor bir maç oldu. Neler söyleyeceksin? Çok iyi servis attılar. Son derece tabii yüksek bir takım. Onlar iyi servis, iyi manşet alıp hızlı oynamalıyız. Bunu yapamadık. Yani o kadar büyük ses var ki duyulmuyor şu anda. Bu maçtan pozitifler nelerdir çıkarılabilecek? Yani takım çok genç. Geri dönmeye çalıştık ama tabii birçok oyuncunun ilk VNL'i, ilk milli takımı. Çok normal. Bir mesaj göndermek ister misin Türk taraftarlara?
5: Lütfen bizi desteklemeye devam edin. Her gün en iyimizi vermeye çalışacağız. Genciz, hatalar yapıyoruz ama lütfen yanımızda kalmaya devam edin. Teşekkürler.
0: Evet. Carmen, ağzına sağlık. En güzelini zaten Carmen söyledi. Başka bir şey eklemeye gerek yok. Bugün Hollanda'nın günü. Onlar Türk milli takımını yendikleri için tabii ki büyük bir sevinç yaşıyorlar, yaşayacaklar.
6: Helena Kok.
0: İlk galibiyeti aldınız VNL'de, neler söyleyeceksin? Gerçekten çok güzel. Seyirci de çok iyiydi. Türkiye 3-0 yenmek çok güzel bizim için. 2018'den beridir Türkiye'yi yenemiyordunuz. Yani çok genç bir takımımız var. Bayağı fazla yeni oyuncumuz var. Umarım bizim için iyi bir işarettir bu gelecek adına. Hollanda taraftarlara neler dersin?
5: Dankjewel allemaal voor het kijken en we zien jullie hopelijk snel weer in Nederland. Dankjewel voor de sport. Doei.
6: Thank you so much. Congratulations.
0: Ben tabii Felemenk şey bilmiyorum ama teşekkür ettiğini anlamak mümkün. Hollandalı taraftarlara. Evet. Ufak bir araya gidelim. Sonrasında tekrar birlikte olacağız.
2: Vestel milli heyecanı sundu. Reklam.

0: Türkiye Voleybol Federasyonu Milli Takımlar Resmi Eğlence Sponsoru JBL, milli takımımıza başarılar diler.
1: İlk servisten maç sayısına, voleybol keyfini zirveye taşıyacak müthiş fırsatlar VNL Ankara ana sponsoru Amazon.com.tr'de. Sen de hemen Amazon uygulamasını indir, seçili ürünlerde mobilde yapacağın 750 TL ve üzeri ilk alışverişe sepette 150 TL indirimi kaçırma. Üstelik ilk alışverişine özel kargo bedava.
0: Türkiye Voleybol Federasyonu Milli Takımlar Resmi Eğlence Sponsoru JBL, milli takımımıza başarılar diler.
2: Reklam.
3: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
0: Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
4: Radyo Spor dinlerken gerçekten spora doyuyoruz. Sporla ilgili ne arıyorsak burada var. Farklı kesimlerden farklı yorumlar dinliyoruz. Farklı yorumcuları dinliyoruz.
5: Ülke sporunun özellikle futbolumuzun eğlence ve dostluktan, sevgiden, karşılıklı saygıdan uzaklaşıp sürekli kavgaların, kutuplaşmanın arenası olmuşken bu yersiz dövüşe kenardan sürekli havlu attığınız için seviyoruz.
6: Sizi dinlemeye gayret ediyorum. Araçta olduğumda ya da bilgisayar başında olduğumda mutlaka Radyo Spor'u açmaya gayret ediyorum. Sporu seviyorum. Özellikle Radyo Spor'daki tarafsız yayıncılığı sevdiğim için sizi dinlemeyi tercih ediyorum.
7: Ben Radyo Spor'u dinlemediğim zaman kendimde bir boşluk hissediyorum.
0: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz. Radyo Spor!
8: Hoşçakalın, Radyo Spor'da kalın.

0: dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
1: Son yıllarda hem basında hem spor basınında hep bir taraf olma çabası varken bu çabaya girmeyip aklınızı ve vicdanınızı dinleyerek bertaraf olmadığınız için seviyoruz.
2: Radyo Spor'u 2008 senesinden beri dinliyorum. En sevdiğim yönü demokratik bir radyo olması, hiçbir yere bağlı olmaması.
3: Tarlada çalışırken bir dost gibi işimi hafiflettiği için Radyo Spor'u seviyorum.
4: Radyo Spor'u dinliyorum çünkü bana iyi geliyor. Bazen yayına bağlanan taraftarların yorumlarına sinirlendiğim oluyor. Bazı programcıların yorumlarına, düşüncelerine kızdığım oluyor. Kanalı değiştiriyorum ama 15-20 dakika sonra kendimi yine Radyo Spor'da buluyorum. Bunun nedenini de gerçekten bilmiyorum.
0: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz.
5: Radyo Spor!
6: Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
5: Radyo Spor!
7: Radyo Spor!
0: Radyo Spor! Canlı yayın.
8: Biyener'in birinci etabında az önce biten maçta Filenin Sultanları Hollanda karşısında 3-0'la mağlup oldu. Genç yıldızlarımızı sahada görmek bize ümit veriyor. Tabii ki hatalar yapılacak, tökezleneceğiz, ayağımız takılacak ama Viyener bunun için bu oyuncuların yetişmesi, tecrübelenmeleri ve bu tip hatalar yaparak bunlardan ders çıkarmaları gerekiyor diye düşünüyorduk yukarıda. Ben dile getirdim Elif'ciğim. Getiremedim ama biraz.
9: Evet, getirdin, çok güzel getirdin. Yani işte bunlara hazırlıklı olmalıyız diye açıkçası konuşmuştuk zaten. Antrenörümüz de başından beri bunu söylüyor ama yani hani bu tavırla mı olabilirdi, bunu konuşabiliriz bence. Evet. Biraz böyle oyundan çok düştük. Bizim yapmamız gereken şeyi, her şeyi Hollanda yaparken biz karşılık veremedik. Bir çok ucu ucuna giden bir ilk set oldu. Yani o son top belki bloktan gitmiş olsaydı.
8: Evet, belki de çok farklı.
9: Çok farklı bir şey konuşuyorduk şu anda. Belki 3-0 bize dönmüş olabilir. Çünkü ondan sonra Hollanda'nın da kendine çok güveni geldi. Açıldıkça açıldılar ve biz de kontrolü elden kaybettik. Geri dönemedik.
8: Şey diyebilir miyiz? Hani biz maç önünde yaptığımız yayında Brezilya aktı gitti dedik Hollanda karşısında. Hollanda da bizim karşımızda biraz öyle aktı gitti.
9: Yok, o kadar akıp gittiğini söylemek istemiyorum. Bana göre. Senin bakış açın öyle olabilir ama yani biz oynamadığımız için onlar çok oynamış gözüktü bence.
8: Ama dün de Hollanda oynamadığı için Brezilya bence.
9: Yani ben çok oradan bakmıyorum, öyle görmüyorum ben. kızlara ya şimdi kendimi onların yerine koymaya çalışıyorum. Açıkçası işte Dominik'le 3-2 oynadık, arkasından Hollanda karşısında. Çok iyi başlamasak da maç bir yere geldi ilk sette. Sonra arkasından bu kadar sert bir düşüş ve 3. sete de yine iyi başlayamadıktan sonra aranın çok açılması tabii ki oyuncular için şu anda büyük bir darbe gibi olabilir. Bugünü böyle yaşayabilirler. Hani okey, tamam, kaybettik. Ne yaptık, ne yapmadık? Bunlar değerlendirilebilir ama
8: bakalım
9: biliyorsun
8: ne
9: Viyener...
8: yapmışız, ne yapmamışız. Evet. İstatistikler de geldi. Tam doğru noktada diyelim. Yönetmenime teşekkür ediyorum. Toplam sayılarda 58'e 74 geride kaldık Hollanda karşısında. Toplam hücum sayılarında gene

0: 7'ye 35'lik Hollanda'nın üstünlüğü vardı. Bloklarda 9'a 7'lik bir üstünlük yakaladı rakibimiz. Servis sayıları, ki servis en önemli kozumuz olacak dedik ama gene iyi servis atamadık. 5'e 1'lik ace'lerde Hollanda'nın üstünlüğü vardı. Hatalarda da biz daha fazla hata yapan taraf olmuşuz.
1: Çok basit hata yaptık. Bir de yani bu kadar çok iyi servis atmadık. Evet, karşıya attık ama evet 4 numaradan açılan smaçöre, öndeki smaçöre attık ama oyundan çok düşüremedik. Yani o smaçör manşetini alıp hücumuna da çok rahat gitti. Blokta ben yani açıkçası bu kadar kötü servis atıp yine de iyi blok yapmışız. 7 blok bu kadar, çünkü karşı tarafta 9 blok yapmış.
0: Evet.
1: Yani hani kötünün iyisi midir? Blokta kötü iş yapmıyoruz yine. Bazı yerlerde iyi yer tutamadık. Uzayan toplarda.
0: Dedik ya ön yayında iyi yer tutamadın dediğim için lafını kestim. İlk maçta Dominik karşısında iyi yer tuttuk.
1: Evet.
0: Bu maçta niye olmadı? Yani işte, köşe oyuncularına aslında burada sanki daha fazla görev düşüyor.
1: Yani tabii verilen taktiği de bilmiyoruz. Hangi oyuncuya neresi kapatılıyor? Arkadaki defansa da ona göre bir yer veriliyor, bırakılıyor biliyorsun. Ne konuşuldu? Arkadaki defansın hatası. Ben buralarda hep Dani'ye bakmaya çalışıyorum ki kiminle iletişime geçiyor? Bloğu mu söylüyor?
0: Eylül'le bir ara konuştum.
1: Konuştular çünkü Eylül bazen blok arkasında kaldı. Defansta bir yer tutamadı başında. Ama işte o Eylül'ün hatası mı yoksa blok mu olması gereken yerde değildi? Açıkçası onunla ilgili taktik bilmemiz gerekiyor ki ona göre yorum yapalım. Çünkü bazen blok arasını köşe adamının kapatması gerekir. Bazen de orta adamının arayı kapatması evet. gerekir. O yüzden bu konuyla ilgili ben kesin bir şey söyleyemem açıkçası ama yani beklediğimiz bir sonuç muydu? Benim değildi açıkçası. Ben böyle bir sonuç beklemiyordum.
0: Çok oldu zaten. Yani şöyle, aslında dün Dominik Cumhuriyeti karşısında oynadığımız ilk setten sonraki tempomuzu bir yakalayabilseydik
1: açılamadık.
0: Çok daha farklı bir sonuç olabilirdi bence Hollanda karşısında, çok net bir şekilde.
1: Evet, zaten kimsenin şeye bir yani voleybol severlerin, voleybol izleyenlerin ve Türk halkının bu kızlara karşı zaten kredisi olduğunu hepimiz biliyoruz. Evet. Evet, çünkü genç bir takım, işte hepimiz biliyoruz ki hata yapacaklar ama hata yaparken de işte bu doğru tavır vardır ya, hani yanlış bu şeyi doğru şekilde yapmak mı denir? O biraz eksikti bence. Biraz enerjileri düşüktü. Tabii evet. Son sette oyundan düştüler biraz evet. da.
0: Peki o gençlik de oyundan daha kolay düşmeye sebep olur mu?
1: İşte biraz savaştılar ama geri gelemediler bence. Yani antrenörümüz de çok uğraştı kenarda. Yani bütün enerjisini verdi gerçekten. Olabildiğince defansta mesela 2 numaradan yaptığımız bloğun arkasına bir 3-4 tane plase atıldı. Mesela burada hemen önlem almak gerekirken uyarılarını yaptı, molasını aldı ama işte bir yerden sonra bir kitlenme yaşandı bence açıkçası. Çok arkası gelmedi. Oyunda da çok kalamadık. Bizim yapmamız gereken her şeyi Hollanda yaptı. Blok defans sistemini onların çok bozamadık. Defanstan çıkardıkları topları çok net öldürdüler. Bu da çok motivasyon arttırıcı bir şey. Yani top gidiyor geliyor. Birkaç tane böyle ralli oldu.
0: Kazanmak.
1: Evet. Onları aldıktan sonra zaten çıkışta olan bir Hollanda'yı durdurmamız daha zor oldu.
0: Peki hep servis servis diyoruz. Yani ben herhalde bu işe başladığımdan beri 2008'den beri servis diyorum. Yani bizim milli takımın en önemli kozu hep servis diyorum. Sen de oynadın bu seviyelerde. İnanılmaz derecede önemli başarılar kazandınız. Şu servisi bazen niye atamıyoruz?
1: Bence kaçırma korkusu iyi servis atmanın önüne geçiyor. Yani hata yapma, servis kaçırma korkusu. O servisi bir içeri atmak var. Oyuna top atayım da hani devam edelim. Bir de sayı almak için servis atmak var. Yani doğru yere atılan servis çok önemli. Bir de direkt sayı almaktansa mesela bir oyuncuyu oyundan düşürmek de mühim bence. Yani mesela önden açılan smaçöre servis atıp onu hücumdan düşürdüğün zaman karşıda blok yapman gereken iki adam kalıyor. İki oyuncu kalıyor. Bunun kontrolü daha kolay ama işte bunu çok yapamadık bugün. Senin modun o yüzden çok düştü bir servis. Servis serisi bugün olmadı Burcu.
0: O yüzden Saliha yoktu, servis serisi olmadı.
1: Bak bu da çok önemli. Saliha'nın olmaması da yani biz ilkin oyundan düştüğü zaman ki çok normal. Oyundan düştüğü zaman kenarda 16-17 yaşında bir pasör çaprazını 4 numaradan soktuk. Ona da helal olsun yani hiç yani o pozisyonda oynamadığını yüzünden anlayamazsın açıkçası. Evet, manşet alamıyor, alamadı.
0: Tamam, normal zaten.
1: Ama yani sahada durdu, anlatabiliyor muyum? İlk girdiğinde bir top vurdu, sert bir top vurdu. İlkin o pozisyonda 4-5 tane arka arkaya hata yapmışken girdiği ilk pozisyonda ona top atıldı zorunlu olarak, çünkü kötü manşet gelmişti. O topu smaç vurdu. Yani şimdi bunlar, şimdi belki izleyenler için aman üf, ne olacak yani, bir de smaç vurulur yani gibi geliyor olabilir ama öyle değil, gerçekten öyle değil.
0: Ya zaten o psikolojide, o streste sizin kaptanınız işte İlkin Aydın 4 tane blokla karşı karşıya kalmış, 4 sayıyı da öyle kaybetmiş. Sen içine giriyorsun, onun yerine o seriyi bir sonlandırman gerekiyor. Oynamadığın bir pozisyon,
1: ya işte şey,
0: aldığın sorumluluk, yani bunları anlatsak
1: maç kaybetmek de böyle bir şey değil mi? Yani böyle düşüyorsun, düşüyorsun, evet. Böyle bir pozisyon işte 5-6 şeyde kilitlendik orada, geçemedik orayı. Yani ilkinden başkasına pas atılmadı. Bazen de atılamadı yani, başka çare olmadığı için oraya gitti top. O da top geçemedi. Yani blokta kaldı, out'a vurdu, bir şey oldu. Böyle düştükçe düşüyorsun. İşte orayı hemen çabuk atlatıp, antrenörümüzün bahsettiği de buydu zaten. O inişleri bir yani nokta koyup, tamam orada bitirip devam etmek gerekiyor. Bunu şu anda üstesinden gelemiyoruz.
0: Evet, bakalım istersen Santarelli maçtan evet. Sonra neler demiş, baş antrenörümüzü dinliyoruz.
2: Koç, bu genç takım elbette sabırla yaklaşıyorsunuz. Neleri pozitif gördünüz? Üçüncü set. Çünkü vazgeçmedi takım. Bu kadar genç bir takım için böyle bir pozisyonda bir seti 25-5 ile kaybedebilirsiniz. Ama hiç pes etmedik. Denedik. Oyuncu değişiklikleri yaptık. Genç oyuncular var. Aylin mesela 16 yaşında, pasör çaprazı, onu köşe oyuncusu olarak oynattım. Bence güzel şeyler gösterdi. Sadece o değil, takımdan ben de bunu istiyorum. Daha fazla galibiyet almak elbette isteriz.
3: Daha fazla galibiyet almayı isteyeceğiz tabii.
2: Karşıdaki takımın da tecrübeli, güçlü bir takımdı. Çok kolay değildi kazanmak. Çok çalışmamız lazım. Ama tabii ki hücumda 20 hata her takıma karşı işimizi zorlaştıracaktır. Ama bunlar olabilecek şeyler, bunu biliyorduk. Genç oyuncularla ilgili bu sıkıntıları elbette yaşayacaksınızdır ama ben onlara bir şans vermek istedim.
0: Evet, aslında Santarelli'ye de sorulan, her maçtan sonra sorulan soru gençler. Gençlerle hata yapıyorsunuz, gençlerle oyuncu kazanmaya çalışıyorsunuz diyorlar bir Yener'in birinci etabında. Sen ne dersin Santarelli'nin söylediklerine?
1: Yani o da söylenebilecek her şeyi söyledi. Çok çalışmalıyız. Hücumda 20 hata yaptığımız 20 bir hata. Maçı evet kazanma şansımız olmuyor gerçekten. Ama yine oyuncuların arkasında durdu ve pozitif konuştu. Yani onun için de çok zor bir süreç olsa gerek. Çünkü hem Türk milli takımında hem de kendi kulüp takımında çok kaybetmeye alışkın bir antrenör
0: evet,
1: değil.
0: Seven de bir antrenör.
1: Yani bu bir alışkanlık aslında. Böyle kaybetmeye... Kaybetmeye alışmanın kötü gelen bir hali vardır ya, yani kazanmak nasıl kolay geliyorsa kaybetmek de bir süre sonra arka arkaya kaybettikten sonra o bir böyle döngü gibi olur.
0: Aynen.
1: Ben ona dönüşmemesini diliyorum. Çünkü Türk milli takımı olarak kaybetmeye çok alışkın değiliz. Gençlerle de olsa dün nasıl oynayıp nasıl kazanabileceğimizi gösterdik. Evet, Hollanda daha bugün düzenli, sistemli oynadı. Oyundan düşmedi. Biz de bugünü bu şekilde atlatmış olabiliriz ama yarından sonraki gün yeni bir gün. Ben çok iyi dersler çıkaracaklarına inanıyorum çünkü ekip olarak iyi çalışıyorlar. Bugün bu şekilde geçmiş olabilir ama yani üstesinden gelecekler bence. Ben pozitif düşünüyorum yine.
0: Sen zaten pozitif bir insansın Elif'ciğim.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Dilersen Hollanda baş antrenörüne de dönelim. Bakalım Felix Kozlowski maç sonrasında neler söylemiş.
2: Koç, tebrikler. Viyana'daki ilk galibiyetiniz. Bugün ne iyi çalıştı sizin için? En önemlisi ilk setteki sıkıntıyı atlatmamız. Hiçbir şekilde ritim bulamadık başlangıçta. Ama ilk seti kazandıktan sonra yavaş yavaş özgüvenimiz arttı. Daha fazla istediğimiz gibi oynadık. İyi servis attık, iyi savunma yaptık. Hücumda akılcıydık. Üçüncü sette de bir sıkıntı yaşadığımız durum oldu. Maçı bitirmeye çalışıyorduk ama tabii Türkiye müthiş bir takım. Bu onlara karşı asla çalışmayacaktı. Onlara elinizi verirseniz kolunuzu kaptırırsınız. Bizim kolumuzu kapmaya çalışıyorlardı. Maçı 3 sete bitirdiğimiz için son derece mutluyuz.
0: Felix'in elimizi kolumuzu kapıyorlardı neredeyse dediği anlar aklıma geldi. Challenge itirazıyla, mazeretiyle diyeyim.
1: Gösterdiği tavır.
0: İnanılmaz derecede soğuttu diyebiliriz.
1: Evet, yani bir 3-4 sayı arada fark olmasına rağmen.
0: 14-11'di galiba.
1: Elinden tam geleni yaptı.
0: Tam böyle dönmeye başlamıştık.
1: Evet, aradaki fark bir 4-3'e inmişti aynı dediğin gibi. Elinden geleni yaptı. O da ilk setten bahsediyor. İlk sette oyuna çok giremedik. Ama işte o ilk setteki bahsettik ya son sayı birçok şeyi değiştirebilirdi.
0: Evet. Aylin'in vurduğu top eğer elden gitmiş olsaydı.
1: Evet.
0: Belki de başka bir şey konuşuyorduk.
1: Olabilirdik evet ama yani sonuçta o da bilinçli olarak out'a vurmadı. Blok out yaptırmayı denedi.
0: Zaten iyi gelen bir pas da değildi yani topu. Karşıya gönderebilmek için vurduğu bir toptu. Hı hı. Yani mücadele ediyor olmaları umut verici. Bu çok önemli gerçekten. Hı hı. İstersen kısa bir aramız var. Hı hı. Aranın ardından devam edeceğiz.

0: Radyo Spor. Radyo Spor. Canlı yayın.
1: Voleybolda Milletler Ligi heyecanı başlıyor. Dünyanın en iyi 18 takımı birbirinden çekişmeli maçlarla Esport ve Esport Plus ekranlarında sizinle buluşuyor. 2023 şampiyonu Bilenin Sultanları bu başarıyı tekrarlamak, Bilenin Efeleri ise tarih yazmak için sahne alıyor. Canlı yayınlanacak maçların yanı sıra özel programların da ekrana geleceği Voleybol Milletler Ligi heyecanında Burcu Hakyemez, Elif Ağca ve Neslihan Demir'in yer aldığı Yıldız Kadro sizinle buluşuyor. Voleybol Milletler Ligi canlı yayınlarla Es

0: Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyospor'u dinliyorsunuz?
1: Neden mi Radyospor'u dinliyorum? Çünkü Radyospor'u dinlerken kendimi o stüdyoda koltuklardan birinde oturmuş gibi hissediyorum. İnteraktif bir program. Anlayışı var. Dinleyiciler de katılıyor mesajlarıyla, telefon bağlantılarıyla düşüncelerini açıkça dile getiriyor. Radyospor bu anlamda Türkiye'nin tek ve en iyisi.
2: Radyospor demek eşittir benim için yol arkadaşı demek. Radyospor demek duygu ve düşüncelerimi tüm dünyaya servis edebilmek demek.
3: Radyo Spor'u seviyorum. Çünkü Radyo Spor güvenilir, doğru, dürüst ve tarafsız yayın yapıyor.
0: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz. Radyo
4: Spor! Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
5: Radyo Spor. Radyo Spor. Canlı yayın.
6: Biennale birinci etapı Brezilya'daki mücadelelerde Filenin Sultanları bu akşam az önce Hollanda'ya 3-0 mağlup oldu. Maç ardından programımıza Elif Ağca'yla devam ediyoruz. Şimdi bir gün aramız var. Bir gün dinleneceğiz, toparlanacağız. Demin dediğin gibi kaybetmeye alışmamalıyız. Biz kazanmaya alışık bir takımız dedin. Ve gerçekten de Türkiye'nin en başarılı milli takımı Filenin Sultanları. Ama bir gün aradan sonra cumartesi günü rakip İtalya.
7: Evet. İtalya şu anda zaten dünyanın bir numarası. Aynen. Viyana'da da yanılmıyorsam 2 sene üst üste şampiyon oldu. Ve şu anda onlar da tam kadro olmasalar da Antropova gerçeği diyeyim.
6: Hemen soracağım. Şimdi kısa da bir süremiz kaldı ama birazcık konuşalım. İtalya maçından önce tabii ki maça doğru da sizlerle birlikte olacağız. Bu arada hemen hatırlatalım. Türkiye-İtalya maçı cumartesi günü saat 21.30'da. Gene Esport, Esport Plus'tan canlı olarak yayınlanacak. Biz de maç öncesinde sanırım 8.45'te, 20.45'te karşınızda olacağız Elif Ağca ile ama küçük bir kuple alabilirim. Bu Antropova smaçör olarak neler yapıyor? Aa,
7: çok tehlikeli. Çok tehlikeli. Boy avantajı zaten var. Bir de sanki hiç pasör çapraz oynamıyormuş gibi şu anda 4 numaradan top öldürüyor. Evet, manşet alıyor. Öncesinde de zaten geçmişinde de varmış manşet alıyormuş. Pasör çaprazı olmadan önce. O yüzden alışması bence çok uzun sürmedi. Bir de takım olarak ona çok fazla alan bırakmıyorlar. Üstünde çok yük yok şu anda. O yüzden çok rahat hücum ediyor. Ya tabii ki şu andaki kadrolarımızla aynı seviyede değiliz bence. Tabii, ama kızlarımızın elinden geleni yapacağına eminim.
6: Ya ben şeyle sanki karşılaştıracağım. Eminim sen de öyle yapacaksın. İtalya hazırlık turnuvasında oynadığımız İtalya maçından daha bir iyi oynayabileceğiz mi acaba?
7: Orada çok hazır değildik bence. Burada bir de şu anda üzerine bir 2-3 tane daha maç yaptık. Kızlar biraz daha tecrübelendiler. Ya hata yapabilmenin, hata yaptıkça öğrenmenin farkına vardılar. Bugün ilk gün kazandık, ikinci günde kaybettik. Şimdi bunun da tadını biliyoruz, onu da tattılar şu anda. Bakalım bir günlük boşlukta nasıl hazırlanacaklar? Ve İtalya maçına nasıl çıkacaklar? Umarım sakatlıklarımızı halledebiliriz. Çünkü Salihan dediğimiz gibi oyuna giremiyor olması bizim 4 numaradaki oyuncuların rotasyonunu çok sıkıntıya soktu.
6: Ayşe'nin arkada de boynunda bir sıkıntı var çünkü. Yani evet, bugün Ayşe evet kadrodaydı ama sahaya girecek durumu yok herhalde. Hatta bir gün önce maça geldiğinde evet, gördük boyunluk takıyordu. Vardı. O yüzden hani hem Ayşe'nin hem de Salihan'ın en kısa sürede toparlayıp en azından bir gün daha dinlenip cumartesi günü sahada olmalarını dileyeyim.
7: Evet, kızların motivasyonlarını hiç düşürmeden bu mağlubiyet sonrası kendilerine yakışır bir şekilde hazırlanıp maça çıkacaklarına eminiz.
6: Çok teşekkür ediyorum.
7: Ben teşekkür
6: ağzına
7: ederim.
6: Sağlık Elif'ciğim. Bir maç ardından yayının daha sonuna geldik. Az önce belirttiğim gibi cumartesi günü saat 21.30'da İtalya ile karşı karşıya gelecek Filenin Sultanları. Biz de maç önünde sizlerle birlikte olacağız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.

0: Radyo Spor. Spor'un tek adresi.
1: Radyo Spor.
0: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu başlıyor.

0: Radyo Spor'dan herkese günaydın. Sabah Spor'una hoş geldiniz. Bugün 4 Haziran 2026 Perşembe günündeyiz. Saatlerimiz de 7.02'yi gösteriyor. Yaklaşık 3 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız ve spor gündemindeki konuları değerlendireceğiz. Gündemi özetlemeye ben dün oynanan maçlarla başlayacağım. Voleybolla bu sefer başlangıcı yapacağım. Kadınlarda Milletler Ligi karşılaşmaları dün itibariyle başladı. VFL'in Sultanları da Brezilya etabında ilk maçında Dominik Cumhuriyeti ile karşı karşıya geldi. Karşılaşma 5 sete gitti ve 5 set sonunda kazanan taraf milliler oldu. 3-2'lik skorla ilk karşılaşmadan galibiyetle ayrılmayı başardık. Bugün de 22.30'da Hollanda ile ikinci karşılaşmamızı oynayacağız. Bu etap 4 karşılaşma oynayacak milliler. Sonrasında da Türkiye'de bir etap olacak bir haftanın ardından. Bu aradaki karşılaşmalarda tabii tam az kadroyla gitmedik Brezilya'ya. Seçtiği isimler Santarelli'nin genelde yedek ağırlıklı, hatta yedeğin de yedeği demek lazım isimlerden oluşuyor. Hani kadroya girip baktığınızda Zehra Güneş'i, Melisa Vargas'ı, Cansu Özbay'ı göremeyeceksiniz. Daha farklı isimler var ama buna rağmen az kadrosuyla gelen Dominik Cumhuriyeti önünde 3-2'lik skorla galip gelmeyi başardık. Millileri galibiyet için tebrik edelim. Ve geçelim basketbola. Basketbolda Süper Lig'de yarı final serilerinde ikinci karşılaşmalar dün itibariyle başladı. Fenerbahçe Beko'yla Anadolu Efes bir kez daha Fenerbahçe'nin ev sahipliğine karşı karşıya geldiler ve ilk maçta olduğu gibi Fenerbahçe mücadeleyi kazandı. İlk maçta olduğu gibi Fenerbahçe geriden gelip mücadeleyi kazanmayı başardı. Efes özellikle ikinci çeyrekteki oyunuyla ilk yarıyı 15 sayılık farkla önde tamamlamayı başardı ama üstünlüğünü koruyamadı. Üçüncü periyotta 2 sayılık farka kadar indirdi Fenerbahçe Beko. Ve son periyotta da daha iyi oynayınca Efes önünde galibiyeti aldı ve seride 2-0 öne geçmeyi başardı. Bugün diğer eşleşmede ikinci maç oynanacak. Orada da Beşiktaş Gain'le Bahçeşehir Koleji oynuyorlar. Beşiktaş ilk maçı kendi evinde kazanmayı başarmıştı. Bu arada Yunanistan'da da bir playoff heyecanı yaşanıyor. Şu anda final serisi orada dün itibariyle başladı. Olympiakos ve Panathinaikos son yıllarda alıştırdıkları gibi final serisinde oynuyorlar ve dün Olympiakos'ta ilk maçı kendi evinde 82-76'lık skorla kazanmayı başardı. Maç sonu Panathinaikos baş antrenörü Ergin Ataman pek memnun değildi. Özellikle o da serbest atış sayılarını paylaştı. Maç skorundan ziyade 29 serbest atış Olympiakos, 5 serbest atış sadece Panathinaikos kullanmış ve buna vurgu yaptı. Bakalım ikinci maç bu sefer orada Panathinaikos'un ev sahipliğinde oynanacak. Bakalım Panathinaikos rakibini zorlayabilecek mi ki bu sezon Olympiakos ligde ve playoff'ta hiç mağlubiyet yaşamadı, onu da hatırlatayım. Ve futbolda hazır karşılaşmaları devam ediyor. Dün öne çıkan maçlardan Hollanda-Cezayir'de Cezayir sürpriz şekilde 1-0 kazanmayı başardı. Hollanda gol atamadan karşılaşmayı tamamladı ki maç Feyenoord'un stadyumunda, yani Hollanda'nın ev sahipliğinde oynandı ama Hollanda gol atamadı karşılaşmada. Diğer bir maç Demokratik Kongo Danimarka ile oynadı. Bu maçta da gol sesi çıkmadı. 0-0'lık eşitlik vardı. Arnavutluk 0, İsrail 1, Polonya 2, Nijerya 2, Lüksemburg 0, İtalya 1 günün diğer sonuçları. U21 milli takımımız da hazırlık maçında Kosova ile oynadı ve milliler mücadeleyi 1-0'lık skorla üstün tamamladı. Salim Alkoçoğlu Trabzonspor'dan hatırlayacaksınız. Onun golü 82'de bize galibiyeti getirdi. Ve dönelim kulüp gündemlerine. Fenerbahçe'de Hakan Safi cephesinden transferle ilgili ilk açıklama dün itibariyle geldi. Haberleri zaten akşama doğru çıkmıştı. Sporting forması giyen Luis Suarez şu anda Hakan Safi'nin bireysel olarak anlaştığı ve duyurduğu ilk isim. anlaştık diyor ve bana gol kralı olacağına dair söz verdi dedi Hakan Safi ve sözleşmedeki bonuslara kadar detaylar paylaştı. Tabii Fenerbahçe taraftarını heyecanlandırabilecek bir oyuncu. Özellikle tabii belki yakından tanımayanlar vardır ama istatistikleri bu sezon olağanüstüye yakın denilebilir. 53 resmi maçta 38 gol 9 asistlik bir performans. Sporting'deki ilk yılında Gyökeres yerine transfer edilmişti Luis Suarez ve bu performansı ortaya koydu. Tabii bu açıklamadan sonra bonservisle ilgili bir soru işareti oluştu. Acaba ne kadara anlaşacak Hakan Safi diye. İlk haberler serbest kalma bedelinin 80 milyon euro olduğu. Sonra çıkan haberler 60 milyon euroya tamam denebileceği şeklindeydi. Yani minimum bir 60 milyonluk bonservis konuşuluyor şu anda Luis Suarez için ve buna da yetinmeyecekmiş Hakan Safi haberlere göre. Lewandowski'yi de takıma kazandırmak istiyormuş. Bakalım yani gerçekten iddialı transfer gelişmeleri bunlar. Karşılığı olacak mı? Hep birlikte göreceğiz. Bu arada Real Madrid'de de seçim var. Birkaç zamandır bahsediyorum. Dün orada da Florentino Perez'in karşısına çıkan aday Riquelme Haaland'la anlaştıklarını dün açıkladı. Rodri'yi transfer edeceklerini zaten daha önceden duyurmuştu. O da bayağı iddialı bir çıkış yaptı ama Haaland cephesi de tabii ki çok şaşırtıcı değil. Yalanladı bu gelişmeyi. Haaland'ın sitede mutlu olduğunu söylediler. Ama başkanlık seçimleri orada da burada da çok farklı ilerlemiyor gibi gözüküyor. Peki Trabzonspor dünün bir diğer hareketli takımıydı Trabzonspor'da. Zubkov AYK transferi resmi olarak açıklandı. 4 milyon euroluk bir sözleşme fesih bedeli kazanacak Trabzonspor. Ve kanat transferinde de yine Portekiz'e gitti Trabzonspor. Vitor Guimaraes'ten Saviolo'nun transferini de bitirdiği konuşuluyor. Çift taneli bir bonservis konuşuluyor. Bu oyuncudan bahsedeceğiz. Sol bek Cabral dün öğle saatlerinde İstanbul'a geldi. O transfer artık bitti gözüyle bakılabilir. Salim Manav'ın haberi Metehan Mimaroğlu. O da Gençler Birliği'yle sözleşmesini feshetti ve Trabzonspor'la prensip anlaşmasına vardı. Yani Bordo Maviller gerçekten transfere çok hızlı bir başlangıç yaptı. Muçi'nin bonservisi alındı. Malinowski, Thierry Karadeniz transferleri ki resmi olarak açıklanmadı ama anlaşmanın tamam olduğu söyleniyor. Saviolo, işte Cabral, Metehan deyince daha Haziran'ın başı 6 transfer birden bitirmiş gözüküyor Bordo Maviller. Gerçekten hem gittikleri profiller hem zamanlaması Avrupa'yı bir görüntü de şu anda. Trabzonspor benim de çok hoşuma gidiyor. Tebrik ediyorum şimdiden Trabzonspor'u. Peki Beşiktaş orada henüz sıcak bir gelişme yok teknik direktör konusunda. Ama İtalyano'yla ilgili dün A Spor'da bir istatistik paylaşılmış. Onu programda okumak istiyorum. Galatasaray'la ilgili bir not almamışım ve Dünya Kupası'na dair de haberlerim var. Onları da vaktimiz kalırsa konuşuruz diyelim. Şimdi şarkı ve reklam aramızı verelim. Aradan sonra buradayız.
1: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 7.17 saatlerimiz sabah sporunda. Ali abiyle birlikteyiz. Ali abi günaydın, hoş geldin.
1: Günaydın, hoş bulduk. Sen de hoş geldin.
0: Teşekkür ediyorum, hoş buldum. Gündem özetledim de Fenerbahçe Başkanı Saatin Saran da dün T-Spor'daydı. Notlarım arasında varmış ama onu es geçmişim. Onun da açıklamaları tabii çarpıcıydı bu hafta sonu. Fenerbahçe'de seçim var. Yeni bir başkan seçecek Fenerbahçe. Zaten uzun zamandır program içerisinde de başkanlık seçimine dair konuşuyoruz. Birazdan da konuşacağız ama mevcut başkan Saatin Saran ki kongrede de bir konuşma yapacaktır muhakkak ama o da HT Spor'dan Ahmet Selim Kula özel bir röportaj verdi ve dün saat 21'de o röportajda HT Spor'dan canlı olarak yayınlandı. Orada da tabii ki dikkat çeken kısımlar var. Ben onunla başlamak istiyorum bugün programa. Şimdi tabii uzun bir program ama ben kendi dikkatimi çekenlerden önce başlamak istiyorum. Sondan başlamak istiyorum. Fenerbahçe için şu anda en önemli şey futbol takımının şampiyonluğu. Bunu değiştirmek için geliyor yönetimler. Çünkü diğer branşlarda belli bir sistem zaten oturmuş durumda ama futbolda o özenen şampiyonluk bir türlü gelmedi ve dün gelen sorulardan biri de bu şampiyon olabilmesi için Fenerbahçe'nin kulüp içinde neyin değişmesi gerekiyor diye bir soru geldi ve Saatin Saran da dedi ki Fenerbahçe'deki iklimin değişmesi lazım. Biz buraya sevgi getirmeye çalıştık, umut getirmeye çalıştık. Biz Fenerbahçeli gibi davrandık, bundan sonra da böyle olmalı diyor. Tüketmek değil, büyütmeye Fenerbahçe'nin ihtiyacı var diyor ve işte al sana hashtag tüketmek değil, büyütmek diye özetliyor aslında Fenerbahçe'deki olması gereken durumu. Ve biz gelirken de ezber bozduk. Kimseye sataşmadık, kazandık. Giderken de ezber bozuyoruz. Fenerbahçe'ye şunu getirdik. Uzun yıllar burada aday olmak çok zordu. Gitmek de çok zordu. Biz artık bunun ikisini de kolaylaştırdık. Aday olmanın da zamanı gelince gitmeyi bilmenin de önemini bu camiaya getirdik diye düşünüyorum. Bizi eleştirdiler. Geçici yönetim dediler. Keşke bir takım insanlar da bu görevlerin geçici olduğunun farkına varsalar. Biz hepimiz burada geçiciyiz. Tek kalıcı yer Fenerbahçe diyor. Benim en hoşuma giden kısım açıkçası röportajda bu sondaki açıklamaları oldu. Türkiye'de çünkü gerçekten çok alışık olmadığımız bir şey zamanı gelince gitmeyi bilmek. Bu konuda ki bir senelik daha bir görev süresi vardı Saatin Saran yönetiminin. İstemese bir seçim kararı da almazdı. O koltukta da kalabilirdi. Ama kalmamayı tercih etti şartlar gereği. Seçim kararı aldı, aday olmadı. Ve işte 8 aylık bir süreçten sonra da veda ediyor Fenerbahçe'ye. Diğer tarafta tabii aday olma konusu, Ali Koç'a karşı seçim kazanması da bir şeylerin değişebileceğini gösterdi. Bu anlamda katılıyorum bu açıklamaya %100.
1: Ya öyle ama tabii bunun sadece Saatin Saran'la olması mümkün değil. Yani Fenerbahçe'de bunun bir anlayış olması lazım. Hatta çoğu yerde bir anlayış haline gelmesi lazım. Şimdi oradaki mesaj herhalde Aziz Yıldırım'a. Keşke bir takım insanlar da bu görevlerin geçici olduğunu farkına varsalar diye Aziz Yıldırım diye düşünüyorum onu. Ama pek öyle olmuyor yani. Sonuçta Aziz Yıldırım bundan kısa süre önce hani neredeyse kendini Fenerbahçe'yle aynı seviyede tutmuştu. Öyle bir açıklaması vardı hatırlarsan. Dolayısıyla pek şeydeki gibi olmuyor. Düşüncedeki gibi olmuyor Türkiye'de. Ama tabii bu farkındalığa varan genel kurul üyeleri de oluyor. Yani sonuçta Saatin Saran'ın az önce senin söylediğin gibi Ali Koç karşısında bir zafer kazanması değişim isteğinin bir ifadesiydi net olarak Fenerbahçe'de. Yani çok güçlü bir başkan, ekonomik olarak çok güçlü bir başkan. Ekonomik olarak çok güçlü bir başkan olduğu için o kadar uzun süre devam edebilen bir başkan. Ama işte bir yerde insanlar tamam olmayınca olmuyor artık hani yapma, devam etme mesajını verdi. Çok net bir şekilde. Demek ki hani belki biraz tabana yayılıyor ama tavandaki insanlar pek belki göremiyor şu aşamada. Belki zamanla o da değişebilir. Orada da insanlar anlayabilir hani artık tamam hani yeter. Yapmaya gerek yok. Tekrar aday olmaya gerek yok. Tekrar kovalamaya gerek yok. Belki onu da anlarlar zaman içerisinde. Onu da hep beraber göreceğiz.
0: Kendi yönetiminde en çok eleştirildiği konulardan biri Saad İnsan'ın Lukman transfer sürecindeki durum. Orada işte teminat mektubunun verilip verilmemesi konusu. Orada diyor ki Saad İnsan, Lukman transferinde biz iyi anlaşılamadık ki bu da daha çok bizden kaynaklanıyor diyor. Bir öz eleştiri yapıyor burada. İletişimini biz iyi yapamadık o transferin. Ama işte hukuki süreç, kendi hukuki süreci, ara transfer olması, İhaledeki müteahhidin geri çekilmesi, nakit planlanması her şey peş peşe geldi. Ve biz de bunun iletişimini iyi yapamadık diyor. Halbuki Lukman'ın alınmamasının sebebi teminat mektubu değil. İşin aslı ise teknik kadro, futbol aklımız, herkes Lukman konusunda hemfikirdi. O istedi, bu istemedi, hepsi yalan. Herkes istedi. Yurt dışına sırf bu iş için gittim. Oyuncunun menajeriyle görüştüm. Afrika Kupası'nda Fas'ta Lukman'la buluşacağımı söyledim ki bu da çok hoşuna gitti. O akşam Atalanta'nın yöneticileriyle buluşurken mağlup sebeplerden apar topar kalktım ve geri döndüm. Karşı taraf da böyle olunca onlar için de bedelsiz bir durum oldu. Ve transferin de kırılma noktası orası oldu diyor. Biz daha sonra teminat mektubunu vermiş olsak da vermesek de zaten o transfer yürümeyecekti, olmayacaktı diye açıklıyor Lukman transferindeki süreci. Gerçekten iletişim olarak o dönem benim de çok aklıma yatmamıştı bu teminat konusu. Daha önceki örneklerde sonra ortaya çıktı. Fenerbahçe geçmişte de birçok teminat mektubu vermiş futbolcu transferlerinde. Avrupa'da yine isteyen kulüpler var. Bu kadar yüksek bonservisler söz konusu olduğunda. Zaten bunun da çok öyle olmadığını kendi ağzından da dinlemiş olduk. Tedesco konusu tabii o da ilk geldiğinde kendi de dün röportajda söylüyor. Hani telefonlardan hani 100'ünün 99'u Tedesco'yu gönder diyordu bana ama Saad İnsan da tabii öyle yapmadı. Hocayı davet etmişti Dinamo Zagreb karşılaşmasından sonra ve niye bu iş bu noktaya geldi diye sorduğunda Tedesco'nun söylediği şeylerin makul olduğunu, gereken desteği görmediğini, yapılması gereken bazı şeyler olduğunu, bunlar da olursa işlerin düzelebileceğini düşündüğünü söylüyor Saad'in Saran röportajda. Demiş ki Tedesco'ya sen 6 haftalık hocasın, ben de 6 günlük başkanım. Ben sana destek vereceğim. Sana oyuncuların güven duymasını sağlamak adına ne gerekirse yapacağım. Ve kararları da teknik kadro olmadan biz almayacağız. Dedik ve o gün böyle bir karar aldık. Kardeşlik kararından bahsediyor burada. Tanıdığım insanlar ama hocaya o güveni tesis etmek adına böyle bir karar alınması gerektiğine ben ikna oldum. Teknik kadro bizi bu konuda ikna etti ve gerekeni yaptık diyor. Zaten bunun sonrasında da Fenerbahçe'de işte iyi sonuçlar gelmeye başladı. Devre arası transfer dönemi geldi. Gündüz'ü transferi, Musaba transferi, Süper Kupa'da bir şampiyonluk. Aslında o ana kadar işler Fenerbahçe için yoluna girmiş gözüküyordu ama sonrasında transfer dönemiyle birlikte tekrar bir geriye gidiş oldu. Ora Fenerbahçe için sezonda en yaralayıcı kısım oldu. Bu Kasımpaşa maçın devre arası konusu. Orada da seçimle ilgilenen futbolcular vardı. Biz sonra bunu hocalarla konuştuk. O süreçte Samandıra'ya verilmesi gereken, yapılması gereken bir takım şeyler yapılamadı. Dolayısıyla diyor gelir gelmez o güveni tekrar tesis etmeye çalıştık diyor açıklamasında. Benim yine dikkatimi çeken bir diğer nokta bu da bu kısım da hoşuma gitti. Bu süreçlerle ilgili geriye dönüp baktığım zaman bu görevin zor kısmı bazen sessiz bir ortamda karar alamayabiliyorsunuz. Kendi iç sesinizi dinleyemeyebiliyorsunuz. Bu benim aslında bildiğim bir şeydi ama tekrar benim için öğretici oldu diyor. İç sesimi daha fazla dinlemem gereken anlar oldu. Bazı kararları iç sesime güvenerek vermem gerekiyordu. Aslında çoğunu da dinledim. Gündüz'ü, Kante gibi ama dinleyemediğim yerlerde oldu demiş. Bu işte etrafınızda çok fazla sesin olması. Bu sadece etraf değil sosyal medyanın etkisi ki kendi sosyal medyayı takip etmediğini ama iletişim ekibine takip ettirdiğini söylüyor. Bu kadar fazla sesin olduğu yerde tabii ki insanın iç sesini dinlemesi o kadar kolay bir şey değil. Bu işin de, bu koltukların da zaten zorlayıcı kısmı bu. Bu kadar fazla milyonlara hitap eden bir sektörde herkesin bir de bu konuyla ilgili fikri olduğu yerde, ki herkes de size bir şekilde ulaşıyor telefonla, yüz yüze, yani bir yola çıksa, bir yere gitse, başkanım işte şu transfer yapsanız, işte bu oyuncu kötü gönderseniz, sürekli bir kafanızda bir ses dolaşıyor ister istemez ve böyleyken de sağlıklı kararlanmak kolay değil, bunun zorluğunu yaşadığını söylemiş. Hoşuma gitti benim bu kısım, gerçekten doğrudur, hatta çok daha kötüleri de vardır bu konuda başkan olarak diye düşünüyorum. Var mı ekleyeceğim bir şey Ali abi?
1: Yok.
0: Buraya kadar. Senin dikkatini çeken yerleri de alalım istiyorsan.
1: Benim dikkatimi çeken yer, en fazla dikkatimi çeken yer, oyuncular Kadıköy'de oynamak istemedi diyor. Bizim senle sezon içerisinde defalarca konuştuğumuz büyük takım taraftarlarının davranışının bir sonucu olarak değerlendirilebilir. En-Nesyri konusunu anlatmış. Hoca diyor onu 65. dakikada oyundan çıkardı. Maç bittikten sonra oyuncular soyunma odasına geldiğinde En-Nesyri duşunu almış ve vedalaşmadan gitmişti diyor. Yuvalanmanın sosyal medyada yazılanların etkisi oluyor. Başka bir oyuncunun eşi için yazılıyor. Bunlar diyor gencecik insanlar, etkilenmiyorlar mı sanıyorsunuz? Biz transfer yaparken artık bu oyuncu böyle bir baskıyı kaldırabilir mi diye de bakıyoruz. Oyuncularımızın birçoğu, özellikle de Türk oyuncularımız, kendi sahamızda oynamak istemedi diyor. 2-0 mağlupken kendi evimizde yuhalandılar. Ama ondan öncesinde de var. Bir sürü maçımızda çok kritik yerlerde yuhalanırım korkusuyla oynamadılar diyor. Koca koca insanlar etkileniyor sosyal medyadan. Bu çocuklar kaç yaşında etkilenmeyecekler mi demiş. Hele bir de eşine, çoluğuna, çocuğuna, nişanlısına, adamın oynayacağı varsa da oynayamıyor, istemiyor demiş. Bu oyuncuların kaçıp gitmesine vesile olanlar, bu ortamın oluşmasına müsaade eden bu insanların çoğu zamanında bu kulüpte yöneticilik yaptı. Çoğu da ileride yöneticilik yapmak için bunu yapıyor demiş. İşte bahsettiğim Fenerbahçe düşmanları bunlar. Başka yerlerde aramayın düşmanları. Bu koltukta, bu yönetimde, buralarda bulunmuş insanlar sosyal medya üzerinden bunu yapıyorlar. Bu mu Fenerbahçelilik diyor. Bence buraları çok çarpıcı.
0: Kimi kastediyor burada mesela? Bunun bir yönetici organizasyonuyla mı sosyal medyada köpürtüldüğünü?
1: Evet. Sosyal medyanın zaten seninle konuştuğumuz o birbiriyle olan bağı, hani sosyal medyanın tribündeki insanların kafasını karıştırması, tribüne giden insanların da o kafa karışıklığıyla beraber sahada istediklerini görmediği anda o yazılıp çizilenlerden etkilenip, hatırlarsan işte tepkilerini gösterdiğinden bahsetmiştik burada. O sosyal medyanın organize olduğunu söylüyor. Ya da kısmen organize olduğunu söylüyor Saati Saran. Ama bunun ben de direkt olarak böyle olduğunu düşünüyorum açıkçası. Yani o sosyal medyada yazılanlar, sosyal medyadaki karalama kampanyaları, sosyal medyadaki linç kampanyaları sıradan insanları da etkiliyor. Sıradan taraftarları da etkiliyor. Yani Kadıköy'e giden taraftar organize bir şekilde şeyi bağırmıyor. Söyle ismini, bir yöneticinin şeyle bağırıyor demiyorum. Ama o sosyal medyadaki kurgunun etkisiyle beraber, belki de istemeden, belki de bilinçsiz şekilde kendi oyuncusuna sırt çeviriyor şu an taraftarlar. Bu da çok ciddi problemlere yol açıyor. Yani bu sadece Fenerbahçe'nin problemi değil. Bu Trabzonspor'un da problemi, Beşiktaş'ın da problemi, Galatasaray'ın da problemi. Dikkat ederseniz bu sene, yani hep verdim örneği ama bence kritik örnek, yani Galatasaray'da Arda yuhalandı. Yani. Arda kaç dakika oynadı da ne yaptı da niye yuhaladınız mesela? Neyle alakalı? Yani çünkü yetersiz, olmuyor. Bu takımın oyuncusu değil. Şöyle beceriksiz, böyle olmaz. Gönderilsin. O niye var? Bu niye var? Herkes elinde cep telefonu. Herkes saatlerce sosyal medyada zaman harcıyor. Ve ondan sonra da nasıl yapacaksınız? Yani oyuncuyu, yerli oyuncuyu ayrı zor. Çünkü bütün küfürleri duyuyor. Her söylediğini anlıyor. Yabancı oyuncu ayrı zor. Yabancı oyuncunun zaten bir aidiyet geliştirmesi için belli bir süreye ihtiyacı var. Hani buraya neden geldiği belli. O kontrat için geldi. Sarı kırmızı ya da sarı lacivert için geldiğini düşünüyorsanız daha alacak çok yolunuz var demektir. Niye geldiği belli. O kontrat için geliyor. Şimdi o kontrat için geldi. Kulübe bir aidiyet geliştirmesi için biraz zamana ihtiyacı var, biraz başarıya ihtiyacı var. Siz o yola çıkmış bir oyuncuyu, belki öyle olabilecek bir oyuncuyu sosyal medyadan topa tutuyorsunuz. Yüzlerce mesaj, terbiyesizce mesajlar, aşağılıkça mesajlar eşine, çoluğuna, çocuğuna. Nasıl olacak yani? Hani, ne yapabilirsin ki ondan sonra oyuncuyu? Nasıl motive edeceksin? Çok önemli mi zannediyorsunuz mesela En-Nesyri için Fenerbahçe'nin? Çok mu önemli olduğunu düşünüyorsunuz yani? Böyle yaptığınız anda taraftar olarak En-Nesyri tamam bana ne der ya? Dediği gibi yani oynayacağı varsa da oynamaz. O kadar büyük problem ki. Şu an bence taraftarlar çok şeyinde değil. Hala farkında değiller yani. Çok büyük takımlarının altına, kendi takımlarının altına dinamit koyuyorlar. Ve bunu her takım taraftarı yapıyor. Hani başarılı olan da yapıyor, başarısız olan da yapıyor. Ondan sonra işte bir şey sinirleniyor. Bu kadar basit olmaması lazım. Bence en kritik nokta bu.
0: Burada ama
1: Saatinden söylediğinde.
0: Saattin Sarı'nın söylediği bunu yaptıran Fenerbahçe'de isimler
1: Evet.
0: var çıkışı. Keşke bunun da bir kanıtı olsa ki kanıtı anladığım kadarıyla yok. Yoksa bunu isim olarak da söyler ve bu isimlerin de eğer gerçekten böyle şeyler yaptırıyorlarsa bir daha Fenerbahçe'de görev almalarının da önüne geçebilir. Şu an buradan anladığım hani bir duyum var belli ki. Belki ateş olmayan yerden duman çıkmaz denebilir. Ama hala bunu isim olarak mesela lanse edemiyor. Keşke etse, o kanıt olsa da gerçekten
1: Bence
0: Fenerbahçe bu tarz isimlerden kurtulsa.
1: büyük ihtimalle biliyorlardır kim olduğunu
0: İşte
1: bu
0: zaten
1: çıkışı.
0: farkındayım ben de biliyorlar da.
1: Ama söylemek istemiyordur. Yeni bir cephe açmak istemiyor olabilir gider ayak.
0: Ama bilmek ayrı. Sonuçta hani neye göre bunun kanıdı var mı mesela? Nasıl biliyor? Yani biliyordur duyum olarak da. Bence kanıdı olsa zaten direkt bu ismi söyler.
1: Yok,
0: Cephede açar Fenerbahçe'nin.
1: söylemek de istemeyebilir.
0: Neden Fenerbahçe'nin iyiliği
1: Yani
0: için?
1: her bildiğini söylüyor musun? Yani söylemek istemeyebilir.
0: Her bildiğimi söylemiyorum da Fenerbahçe'nin iyiliğini düşünmeyen biri varsa ben bunu kamuoyuna söylemek isterdim açıkçası. Kulübün iyiliği için. Sonuçta menfaat burada şey değil mi? Kulübün iyi olması, şampiyon olması, başarılı olması. Bunun önünde böyle bir engel varsa, bu kadar da netse, ayan beyansa ben söyleyeceğini düşünüyorum kendisinin.
1: Valla bilemiyorum. Belki ileride söyler. Belki dediğim gibi söylemek istemiyor. Ama zaten hani sosyal medyadaki o şeyi gördüğün zaman hani bazı yazılanları okuyorsun. Mesela gazeteci kimliği altında. Hani normalde öyle bir şey yazamaz. Herhangi bir gazeteci yazamaz. En kötü eğitim almış bir gazeteci öyle bir şey yazamaz. Ama görüyorsun. Yani onu çok normal olduğunu düşünmüyorum ben. Yani çok normal böyle bir ay bu benim görüşüm. Gazeteci olarak görüşüm ben onu yazayım. Sosyal medyada da onun çok böyle bariz şeyleri var. Ne derler? Göstergeleri var açıkçası. Yani orası bence kesin o taraf. Ama işin işte acı tarafı hadi orayı geçtin. Ondan çok fazla etkilenen insanlar. Yani aslında insanların da taraftarların da biraz daha bilinçli olması gerekiyor. Yani her yazılana, her söylenene inanmamak, arkasını düşünmek. Ya bu adam bunu neden yazmış? Bu adam bunu şimdi böyle yazmış. İşte bundan önceki yönetimde böyle şeyler yazmış gibi. Böyle biraz daha tartarak insanların da değerlendirme yapması aslında şart. Yani her okuduğumuz şeyle alakalı olarak şart. Sosyal medyada oradaki niyeti anlamaya çalışmak da gerekiyor. Ha bazen tabii ki herkes arkasında bir plan olarak yazmıyor. Bazen tabii ki kendi düşüncesi ama işte dediğim gibi yani kimi zaman da çok net bir şekilde anlaşılabiliyor oradaki niyet. Ama işte bunun taraftarı ciddi şekilde etkilemesiyle beraber ortaya böyle bir tablo çıkıyor. Sen işte oyuncuyla alakalı olarak çok çabalıyorsun kulüp olarak. Onun görüşmesi ayrı, verdiğin kontrat ayrı, kontratın maddeleri ayrı. İşte buradaki iş organizasyon ayrı, oyuncunun mutluluğu, eviydi, oydu, buydu, çocuğuydu, eşiydi. Hani bütün o şeyi yapıyorsun. Düşün. Bütün olayları hallediyorsun. Oyuncu geliyor, oynamaya başlıyor. Ondan sonra bir iki maç kötü performans, bir iki maç kötü skor. Ondan sonra oyuncuyu bir daha geri döndürülemez noktaya geliyor senin için. Şimdi bunu Galatasaray çok az yaşıyor. Sportif anlamda başarılı olduğu için sportif anlamda başarısız olan kulüpler çok daha fazla yaşıyor. Çok daha fazla yaşadığın zaman bu kaostan da çıkmak gerçekten kolay bir iş değil.
0: Bir araya gidelim, 7.37, aradan sonra devam edelim.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 7.41 saatlerimiz. Fenerbahçe Başkanı Saadettin Saran dün NTSpor yayınındaydı ve oradaki açıklamalarından dikkatimizi çekenleri paylaştık. Son bir kısım var, Tedesco konusu, onu da ben söyleyeyim. Tedesco'yu takımda tuttu ama sezon bitmeden de gönderdi yönetim. Bu konuda da çok eleştirildik diyor Saran ve hiç göndermeyebilirdik, hiç risk almayabilirdik, o kararı aldık. Ertesi gün bana stadın içinde ilk defa hakaret edildi. Kaybettiğimiz Galatasaray maçından sonra bana gelen teknik rapor hocamızla oyuncularımız arasındaki bağın koptuğuydu. Ve böyle devam ederse bu saatten sonra puan almakta da çok zorlanacağımızdı. O yüzden öyle bir karar aldım. Çünkü Şampiyonlar Ligi'ne katılmak çok önemli ve bizden sonraki ekibe Şampiyonlar Ligi'ne katılması için elimizden ne geliyorsa yapmamız gerektiğini, Fenerbahçe için doğrusunun bu olduğunu düşünerek bu kararı aldık ve karar da zaten doğru çıktı diyor Fenerbahçe Zeki Murat Göre yönetiminde. Çok daha iyi bir futbol ortaya koydu. Daha rahat sonuç almaya başladı gerçekten de. Benim de çok beklediğim bir şey değildi. Özellikle Başakşehir maçında kesin bir puan kaybı bekliyordum mesela Fenerbahçe'de ama tam tersi, çok dominant iyi bir oyuna Fenerbahçe maçı kazandı, maçları kazandı ve ikincilik konusunda da bir sıkıntı yaşanmadı. Trabzonspor, onların da tabii bu gidişte etkisi var. Onlar da son düzlükte güç kaybettiler, puanlar kaybettiler ve ikincilik yarışına onlar da uzak kaldı. Fenerbahçe en azından o Şampiyonlar Ligi eleme biletini cebine koydu. Şimdi yine gelecek yönetimin tabii ki hedefi eleme karşılaşmalarına kadar mümkün olduğu kadar transferleri yetiştirmek. Hocayı getirmek tabii ki ve orada bir hata yapmamak. İkinci eleme turuyla başlayacak Fenerbahçe. Orada da iki rakibi tabii zayıf rakipler. İskoçya'dan Hearts, Polonya'dan Górnik Zabrze, onları geçeceğini düşünüyoruz Fenerbahçe'nin. Ama tabii ki iş ikinci turla bitmiyor. Bunun üçüncü eleme turu ve üzerine bir de playoff turu var. Toplamda 6 maçla Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne kalabilecek. Tabii ki ana hedef bu olacak ama kalamadığı senaryoda da tabii ki Avrupa Ligi'nden de yoluna devam etme ihtimali var bu sezon olduğu gibi. Peki şimdi bu açıklamaları bir kenara bırakalım. Yine Fenerbahçe'den devam edelim. Fenerbahçe'de dün Hakan Safi beklendiği gibi bir isim açıkladı. Çarşambadan itibaren bir bayram havası yaşatacağından bahsediyordu Fenerbahçe taraftarına. Dün o isim Luis Suarez oldu. Bizim bildiğimiz tabii Luis Suarez Inter Miami'deki değil, bu Sporting'deki Luis Suarez, Kolombiyalı golcü. Bu sezon başında İspanya Alt Ligi'nden Sporting'e gitmişti. Çok da enteresan bir transferdi. Gyökeres yerine sonuçta transfer edilmiş bir isimden bahsediyorum. Acayip bir sezon geçirmişti İsveçli oyuncu ve onun yerine Sporting gitti. Almeria'dan 23 milyon euroya Luis Suarez aldı ve Luis Suarez öyle genç yıldız da değildi transfer edildiğinde. 28 yaşında, 27 yaşında bir oyuncuydu. Şu anda da 28 yaşında Luis Suarez ve yine aslında Almeria'daki gibi iyi bir sezon geçirdi Sporting'de. Bu sezon ligde 32 maçta 28 gol, 7 asistlik bir performansı var Transfermarkt verilerine göre. Yani maç başına bir golden fazla katkı vermiş. Sporting ligi şampiyon olarak bitiremedi. Porto şampiyon oldu ama uzun sürede şampiyonluk mücadelesi verdi Sporting. Şampiyonlar Ligi'nde turları geçmeyi başardı. Orada da 12 maçta 5 gol 2 asisti var Luis Suarez'in. Ve toplamda da kupalarla birlikte 53 maç 38 gol 9 asist. Bu açıdan bakıldığında gerçekten Avrupa'nın şu anda form grafiği olarak iyi isimlerinden biri. Ama tabii ki bir Lewandowski gibi, bir Girassi gibi çok ön planda uzun yıllardır işte Avrupa futboluna damga vuran bir isim değil. Yeni yeni işte bu sezonla birlikte o da kendini gösterdi. Ve Hakan Safi'nin de kişisel şartlarda anlaşma sağladığını duyurduğu bir isim oldu. Dünkü konuşmasında Safi dedi ki bana gol kralı olacağına dair söz verdi. Ve sözleşmeye de işte bonuslar pazarlık yaparken 15 golden başlatayım demiş kendisi ama Luis Suarez de hayır demiş, 20'den başlayın, işte 20'ye ayrı bir bonus, 25'e ayrı, 30'a ayrı, hat-trick'e ayrı derbiler ayrı, şampiyonlarda iki katı bonus koydurduğunu söylüyor Hakan Safi. Çok iddialı. Ama tabii bize gösterdiği herhangi bir ıslak imza da yok. Onu da söylemek lazım. Sadece anlaşma sağlandığını duyuruyor. Menajeri İstanbul'daymış. Fali Ramadani hafta sonundan bu yana İstanbul'daymış. Ve dün o kişisel şartlarda anlaşma sağlandıktan sonra da İstanbul'dan ayrılmış. Yani burada iş Sporting'i ikna etmeye kalıyor. Orada da serbest kalma bedeli paylaşıldı Portekiz kaynaklı önce. Hatta görseli de var. 80 milyon euro gözüküyor oyuncunun serbest kalma bedeli. Sonra Sercan Hamzoğlu bir haber yaptı. O da Sporting 60 milyon euro belirlemiş dedi. Bu bilgiye ulaşmış. Ve Hakan Safi'nin de seçim sonrası bu bedeli ödemeye hazır olduğunu yazdı. 60 milyon euro yıllık, artık belki çift taneler, Luis Suarez'i transfer etmeye kararlı gözüküyor kendisi.
1: Piyasa değeri 30 milyon euro olarak gözüküyor oyuncunun. 2030'a kadar da sözleşmesi var gibi gözüküyor Sporting'le. Hayır, gibi değil, öyle aslında. 30 Haziran 2030'a kadar sözleşmesi var. Tabii piyasa değeriyle ya da işte piyasa değerini 3 aşağı 5 yukarı genelde doğru tahmin ediyorlar. Serbest kalma bedeli farklı şeyler. Sonuçta 2030'a kadar sözleşme olduğu için serbest kalma bedelinin de o civarlarda olması son derece normal. Enteresan bir oyuncu. Özellikle son iki sezonda attığı gol sayısı çok yüksek. Şimdi bakıyorsun, 2019-2020 sezonunda Zaragoza'da alt ligdeyken 19 gol atıyor ligde. Ondan sonra 5 gol,

0: iki şey arasında 5 yıl var. O bakımdan ilginç. Sonra da hani Almanya'daki olağanüstü sezonun ardından Sporting'te de bu sezon hakikaten müthiş bir performans. Yani 32 maç ligde 28 gol, 6 asist. Yani oynadığı karşılaşmadan daha fazla gole katkıda bulunmuş Luis Suarez. Ve 2 sezonda lig karşılaşması olarak söylüyorum, 73 maç oynuyor. Bu 73 karşılaşmada 55 gol ve 14 asist yapıyor. Yani son 2 sezonu inanılmaz gerçekten oyuncunun. Tabii alt ligden gelip Portekiz liginde aynı ivmeyi arttırarak devam etmesi son derece iyi. Burada benim aklıma hemen şu geliyor. Yine bir golcü, yine bir santrafor ve yine 27-28 yaş civarıyla beraber bir böyle şey kariyerinde akıl almaz bir sıçrama. O bakımdan hani gidilebilecek bir oyuncu bence. 2 sezonda bu kadar gol atmış oyuncu, bu kadar asist yapmış oyuncuya gidilebilir. Biraz şeyi var gibi gözüküyor, agresyonu var gibi gözüküyor. Alt ligdeyken 9 sarı kart, ligde bu sezon 7 sarı kart. Biraz kart konusunda sinirli gibi, o şeyi var, onu gördüm, o dikkatimi çekti. Ama onun dışında böyle bir oyuncuya gidersin.
1: Peki oyun içi acaba nasıl? Mesela bunları istatistikleri söyleyince En-Nesyri de Fenerbahçe'de aslında çok gol atıyordu. Fakat taraftar da bir türlü ikna edemiyordu. Osimhen'le kıyaslandığında orada. Acaba Luis Suarez saha içinde En-Nesyri'den daha farklı şeyler gösterebilecek mi? Gol konusunda En-Nesyri'den daha iyi olacağını sinyallerini zaten veriyor. Orası kesin. En-Nesyri'den onun seviye performansından daha formda geldiği kesin. Rakamlar öyle. Ben de şimdi En-Nesyri'ninkine tekrar baktım. Luis Suarez daha iyi geliyor ama acaba oyun içinde nasıl? Dün mesela onun bu sezon attığı goller paylaşılmış. Ceza sahası içinde sağ ayak, sol ayak, kafa fark etmiyor oyuncu için. Yani soluyla da bayağı bitirdiği gol var. Bayağı da köşeye direkt dibine gönderiyor topları. Sağla ayaklı zaten. Sağla çok bitirişi var. Kafa golleri var. Hani ceza sahası içinde iyi gözüküyor. Topla da eğer İyiyse bu oyuncu zaten o zaman hiç diyecek bir şey yok.
0: Yani şimdi topla ne kadar iyi açıkçası bilmiyorum. Ama şimdi ben de işte bakıyorum, baktım şeylerine. Dediğin gibi ceza sahasında pek affetmiyor bu oyuncu. Ama Fenerbahçe'nin son dönemde mesela Edin Dzeko'yu da buna dahil edebilirsin. En-Nesyri'yi de buna dahil edebilirsin. Yani ikisi de az gol atmadı. En-Nesyri çok gol attı. Ama ikisinin de iyi bitiriciler olduğunu kimse iddia edemez. Fenerbahçe için çok gol atmalarına rağmen Luis Suarez'in onlardan farkı direkt vuruş kalitesi olarak gözüküyor. Yani son vuruş kalitesi ikisinin de üzerinde. Bu oyuncunun çok net. Yani daha 3 tane golünü izle yeter zaten. Anlıyorsun. Dzeko ve En-Nesyri'nin önünde o vuruş kalitesi. Bu da Süper Lig'de fark yaratıyor. Şimdi o vuruş kalitesi kimde var? Icardi'de var. Mesela son vuruş kalitesi. Icardi'nin ligde attığı gol sayısı ortada. Icardi belki o sakatlığı yaşamasa Galatasaray'da zaten bir numara olarak devam edecekti. O şekilde gidecekti. Belki Icardi. Icardi'nin şanssızlığı o oldu. O yüzden de Türkiye Ligi'nde böyle ceza sahası içerisinde pozisyon buldu mu büyük takımlarda, onu değerlendirebilecek kalitede oyuncu önemli. Ha, bunun yanında işte Fenerbahçe'de sürekli olarak söylediğimiz, yani bir tık arkasındaki oyuncuları da harekete geçirebilecek bir şeyi varsa, özelliği varsa, şimdi burada baktığımda hep şeyi gösteriyor, tabii son anı gösteriyor. Oyun içindeki aksiyonlarını göstermiyor. Eğer öyle bir oyuncunun yeteneği varsa, o zaman Fenerbahçe için tadından yenmez. Çok doğru bir seçim olur. Ama tekrar söylüyorum, hani ben şu profile giderdim açıkçası.
1: 7.54 saatlerimiz, bir araya gidelim. Aradan sonra yine Hakan Safiye cephesinden haberlerle devam edeceğiz.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

7.57 saatlerimiz Fenerbahçe'de başkan adaylarından Hakan Safi dün Luis Suarez ismini açıkladı. Ama tabii ki mesajlar da geliyor bu transferle ilgili. Kulübüyle henüz bir anlaşma yok. Zaten Portekiz basınında hemen haberler çıktı bu açıklamadan sonra. Sporting'in oyuncuyu satmaya niyeti yok deniyor bir taraftan. İşte serbest kalma bedeli 80 milyon euro olarak lanse ediliyor. Hadi en iyi ihtimalle Sergio Namzoğlu'nun haberi doğru diyelim. 60 milyon euro bir bonservisten bahsediliyor burada 28 yaşındaki oyuncu için. Bunlar kolay ödenebilecek bonservisler değil. Ama seçim sürecinde de gördük ki Hakan Safi para konusunda herhangi bir endişe taşımıyor söz olarak. İcracı olduğunda da beklenti tabii ki haliyle bu olacaktır. Bakalım nasıl olacak şu an için. Bence Luis Suarez heyecan yaratan bir isim oldu isim olarak, ama tabii bu transferin gerçekçi olmadığını düşünen Fenerbahçe taraftarı ve üyeleri var mıdır? Bunun sadece bir seçim malzemesi olduğunu tahmin ediyorum ki düşünen de çıkacaktır. Çünkü para konusunda gerçekten Hakan Safi cephesi çok iddialı söylemlerde de bulunuyor ve sürekli de burada vites yükseltiyor adeta. Boşta da değil, bayağı 2'den 3'e, 3'ten 4'e, 4'ten 5'e takıyor vitesi. Enteresan. Mesela dün Luis Suarez ismi açıklandı. Sonra mesela TRT Spor'dan Doruk Tecimer bir haber yaptı ve dedi ki Fenerbahçe'de Hakan Safi'nin planladığı sistemdeki iki forvetten biri Luis Suarez. Diğer isim de Robert Lewandowski. Zaten Lewandowski'yi de dün konuştuk. Onunla da ilgili haber çıkmıştı. Oyuncunun menajeriyle 1+1 yıllık bir anlaşma sağlandığı ve burada da yakın zamanda bir açıklama gelebileceği konuşuluyordu. Aslında Luis Suarez'e göre açıklaması daha kolay bir isim. Sonuçta bonservisi yok Lewandowski'nin. Bir kulübü ikna etmek zorunda değilsiniz. Sadece oyuncuyla anlaşmanız yeterli oluyor. Ama henüz onunla ilgili bir açıklama gelmedi, ama haberler bu yönde. Yani Luis Suarez'le birlikte Lewandowski de takıma katılmak isteniyor. Yani iki forvet, çift forvetli bir sistem o zaman Fenerbahçe için düşünülüyor diye tahmin ediyorum. Sonuçta Luis Suarez'e 60 milyon euro verdikten sonra yedek oturtmayacaktır. Lewandowski yedek kalacağı bir takıma gitmez. Hala bence üst seviyede verebilecekleri olan bir isim. Polonyalı oyuncu. Hoş, belki de ikna olur, bilemiyorum. Ama ben bu isimleri yan yana gördüğümde ikisinin de ilk 11'de oynayacağını düşünüyorum. O zaman burada da yine bir sıkıntı oluyor. 10 numarada Asensio gibi, Talisca gibi iki oyuncu var. Bu sistemde nasıl olacak? Çift forvetin arkasında bir 10 numara mı olacak? Fenerbahçe kanatsız bir düzene mi geçecek ki? Orada da Kerem Aktürkoğlu yatırımını yapan kendisi. O bölgeye de işte sağ kanat için Greenwood ismi yine kendisi için konuşuluyor. Nasıl bir planlama var gerçekten? Hani isim bazında heyecan verici, ama Fenerbahçe takımına baktığımda aynı şeyi karşılığı alamıyorum. Yani kafasında tam olarak ne olduğunu pek göremiyorum. Burada hep ihtimal olarak tabii ki söylüyoruz. Şimdi bizim bilmediğimiz başka şeyler olabilir. Mesela Asensio ile ilgili görüyorum yurt dışı basını kaynaklı bazı haberler çıkıyor. İşte İspanya'dan talipleri olduğu söyleniyor. O gidebilir mi? Ki İspanya'dan talibi olsa bile hani burada kazandığı paranın yanına yaklaşması mümkün değil gideceği kulüplerde. Yani sonuçta gideceği kulüpte Real Madrid, Atletico Madrid olmayacak Asensio'nun gözüken o haberlerde. O yüzden hani o mu gidecek? O yüzden mi böyle iki forvet düşünüyor Fenerbahçe? Bilemiyorum. Merkez orta saha için zaten dün uzun uzadıya konuştuk. Hakan adaylardan biri, ama orada Kante, Gendouzi var. Hakan'ı koyunca çok lüks oluyor orada. Bilemiyorum hani kafasındaki tam olarak ne şu anda Hakan Safi'nin ve hatta onun anlaştığı teknik direktörün. Buralar beni çok o açıdan ikna edemiyor kafasındaki plan, ama isim konusunda tabii ki Suarez'e diyecek herhangi bir şeyim yok. Peki şimdi Aziz Yıldırım'a geçeyim. Hakan Safi cephesinden Luis Suarez, Lewandowski'yi paylaştım. Aziz Yıldırım da dün İstanbul'da Faruk Ilgaz tesislerinde üyelerle bir araya geldi ve orada açıklamalarda bulundu. Orada da yine kendi dikkatimi en çok çeken kısmı alacağım.

0: Fenerbahçe için her fedakarlığı yapacağız diyor Aziz Yıldırım. İhtiyaç duyulan en iyi oyuncuları da getireceğiz. Ancak bunu seçim malzemesi yapmayacağız. Oyuncular başkan adaylarıyla değil sonunda kulüple imzalamak zorundadır. Bunu unutmayın. Şahıslar gelir geçer, baki olan Fenerbahçe'dir. Hiçbir isim Fenerbahçe'den büyük değildir. Bizim hedefimiz net. Fenerbahçe'de oynamak isteyen ve ihtiyacımız olan her oyuncuyu alırız. Daha önce yaptığımız gibi o futbolcuya çubukluyu giydirir, sahaya çıkartırız. Bizim gücümüz buna fazlasıyla yeterli. Harcama yaparken gelirleri düşünmek gerektiğini de biliyoruz. Bununla ilgili de birçok fikrimiz ve çalışmamız var. Gelir getirecek birçok proje hazırladık. Kulübümüze 1 milyar dolar gelir hedefi koyduk. Bununla ilgili çalışmalara şimdiden başladık diyor. İki adayın aslında ortak noktada buluştuğu yer bu 1 milyar dolarlık gelir hedefi oldu. Bu konuda tabii uçuk bir hedef. Şu anda dünyada bunu başarabilen tek bir kulüp var, Real Madrid. O yüzden uçuk ama iki tarafta bu konuda iddialı. Transfer konusunda Hakan Safi konuşma olarak iddialı. Aziz Yıldırım da aslında iddialı bakarsanız. O da Hakan Safi gibi aslında bence özünde aynı şeyi söylüyor ama söyleme tarzları sanıyorum farklı. Çünkü o da işte mesela bir 15 milyon euro isteyen hocadan bahsetmişti. Eğer ikna olsak şampiyon yapacağına getiririz. Para bizim için problem değil diyor. İşte buradaki açıklamasında ihtiyacımız olan her oyuncuyu alırız diyor. Bizim gücümüz buna fazlası yeterli diyor. Yani para konusunda bir sıkıntı yaşamayacaklarını aslında dile getiriyor. Sadece Hakan Safi'ye göre biraz daha farklı bir tonda söylediği için herhalde o kadar göze batmıyor diye düşünüyorum ama özünde bence farklı değil.
1: Yani bilemiyorum farklı mı değil mi? Ama artık bu dönemden de ben biraz sıkıldım. Yani her gün bir yere konuşuyorlar.
0: Bugün röportajlar var yine kanallarda. Bir yine çıkacaklar. Hmm. Yarın Fox Now'da olacak ardı ardına iki başkan adayım.
1: Artık bu noktadan sonra sürekli medyada verilen röportajlar değil. İşte eğer dün haber doğruysa ki doğru olduğuna inanıyoruz artık Hakan Safi dediğine göre. Hani artık bence isimler kongre üyelerinin fikrini değiştirir. Hani şu an sen ne dedin? Aziz Yıldırım da zaten benzer şeyleri söylüyor dedin. Bir süreden beri zaten aynı şeyleri söylüyor. Artık Fenerbahçe'yi yakından takip eden Fenerbahçe kongre üyeleri Aziz Yıldırım'ın 3 aşağı 5 yukarı bu seçim döneminde ne düşündüğünü, ne söylediğini, Hakan Safi'nin ne düşündüğünü, ne söylediğini biliyor. O yüzden de artık bu saatten sonra bu konuşmaların bence çok fikir değiştirtecek bir tarafı yok. Artık o geçti, o dönem geçti. Artık şeyler belli oldu. Fikirler, düşünceler belli oldu. Bu noktadan sonra işte zaten hani senle de hafta başında konuşmuştuk. Hatta dün çarşambaydı. İşte ilk isim geldi. Sen de söylemiştin hani gün gün isimler açıklanabilir diye. Artık herhalde bu tarz isimler şeyi değiştirir, dengeyi değiştirir bu saatten sonra. Yoksa ben artık ne diyeyim hani öyle evet. Aziz Yıldırım öyle diyor. Tamam öyleyse öyledir. Yani anladık onu. Yani bir isim söylemeyecek belli ki Aziz Yıldırım. Yani ya da mecbur kalmadıkça söylemeyecek. Ben söyler diye düşünüyordum kendi adıma. Hani Hakan Safi üst üste isimleri söyler. Hatta teknik direktör bekleyişim var. Teknik direktör ismi bekleyişim vardı benim. Hani o bir teknik direktör açıklar, oyuncuların açıklar. Aziz Yıldırım da hani kartlarını kapalı oynuyor ama artık söylemeye mecbur kalır diye düşünüyordum. Pek öyle bir hava yok açıkçası. Hani Luis Suarez şimdi mesela benim hoşuma giden bir oyuncu. Alınabileceğini düşündüğüm bir oyuncu. Fakat belli ki Aziz Yıldırım hani Luis Suarez ismini duydu diye bir açıklama yapmak zorunda hissetmeyecek kendini.
0: Evet yani bakalım bugün dün çünkü sıcağı sıcağına akşam oldu. Belki bir istişare yapılıp bugün acaba Vedat Muriç veya Girassi ile ilgili bir açıklama gelir mi? Aslında o isimleri açıklamadı ama ilgilendiklerini gösterdi. Evet. Yani onu basında çıktı oyuncular. Biri İspanya'dan dedi, biri Almanya'dan dedi. Ama Hakan Safi gibi biz oyuncularla anlaştık kişisel şartlarda diye bir ifade henüz duymadık. İşte bakalım bugün, yarın ve cumartesi günü ilk kongrenin ilk günü olacak. Önümüzde 3 gün var. Bakalım belki Aziz Yıldırım da açıklama yapma zorunda kalabilir işte. Yani bugün çünkü Hakan Safi'den bir isim daha gelebilir.
1: Aynen.
0: Teknik direktör de gelebilir. Ki genelde futbolcu bekleniyor orada. Lewandowski, Greenwood

0: Hakan Çalhanoğlu, Melih Demiral son dönemde konuşulan isimler bunlar. Zeki Çelik eklenmişti ona. O da aslında sözleşmesi olmayan, bonservis elinde bir olan bir oyuncu. Bu isimler gelirse arka arkaya açıklama olarak
1: aslında en önemli parça teknik
0: gelir.
1: direktördü bu denklemde. Ama teknik direktörler pek şey olmadı. Hani konuşulmadı.
0: Hayır abi, ama bunu mesela teknik direktör diyorsun da, mesela sen Galatasaray'ın şampiyonluğuna baktığında Galatasaray'ın şampiyonluğunu Okan Buruk üzerinden mi okuyorsun, yoksa mesela ilk sezonlar Icardi üzerinden, son sezonlarda Osimhen üzerinden mi okuyorsun? Hangisinin fark yarattığını düşünüyor Fenerbahçe taraftarı mesela Galatasaray'a baktığında? Okan Buruk'un mu, Osimhen'in mi, Icardi'nin mi?
1: Tabii ki Okan Buruk'u burada o denklemde sona koyarsın, ama o kadar basite indirgememek gerekiyor gene işleri yani.
0: Yok, katılıyorum da
1: Başka
0: ben...
1: bir teknik adam belki Icardi'yi o kadar verimli bir şekilde kullanamayacaktı. Yani sadece sağ dışında bile Icardi'yi idare edemeyebilirdi. Kavga, dövüş her şey olabilirdi. O yüzden o işi o kadar basite indirgememek gerekiyor. Ama burada yani Fenerbahçe için daha doğru yol teknik direktör planlamasıyla beraber gidecek bir takım oluşturmak. Yani onu aldım, bunu aldım, onu getiriyorum. Neye göre, kime göre mesela? Hani ondan sonra gelecek teknik direktöre, hadi buyur kadron bu, bir şeyler yap mı demeyi planlıyorlar.
0: Yine orada araya gireceğim ama mesela Osimhen transferinde tam olarak böyle olmadı mı? Sonuçta dünya çapında bir yıldız geldiğinde Okan Buruk'a dediler ki sen Icardi ile Osimhen'i birlikte kullan.
1: Ne oldu, kullandı mı?
0: Kullanmaya çalıştı çift forvet bir süre. Icardi sakatlanınca rahatladı. İşine gelmemişti. Ama biraz da maalesef teknik direktörlerin şeyi, kaderi bu.
1: Yani bu örnekleri vermen işte o örneklerin doğru olduğu anlamına gelmiyor.
0: Ben doğru demiyorum.
1: Hep onu anlatmaya çalışıyorum
0: Türkiye'de
1: ben
0: ama
1: yani.
0: işte doğru diye bir
1: O
0: şey
1: zaman
0: yok.
1: hep sürekli yanlışları yapalım. Doğru şeyi bekleyelim. Hani sonucu bekleyelim. Fenerbahçe'nin zaten yaptığı bu. Benim de haftalardır anlatmaya çalıştığım o. Fenerbahçe ve Beşiktaş yanlış yapıyorlar. Yani bundan kurtulmaları lazım. Yoksa alsınlar yıldızlar. Yani önemli değil ki. Ama başarısız oldular zaten. Yani yıldızlarla da oldular. Teknik direktör seçimleriyle de oldular. Tek elden düşünmeyle de oldular. Bunları yanlış yaptılar. Eğer bunları değiştirmezse Fenerbahçe ve Beşiktaş aynı hüsranla karşılaşır. O yüzden teknik direktör daha önemli Fenerbahçe'de. Fenerbahçe'nin bir takım yaratması lazım. Fenerbahçe sadece onu bir şeyi getir, ne derler, yıldızı getir, hadi yıldız bizi şampiyon yap. Çünkü Galatasaray öyle şampiyon oldu. Bu doğru bir bakış açısı değil. O yüzden de Fenerbahçe şu an başkan adayları, hani eğer arka planda seçtikleri teknik direktörle şey halinde değillerse, hani sürekli olarak irtibat halinde değillerse, sadece kendi kafalarından Fenerbahçe kongre üyelerini etkilemek için böyle işler yapıyorlarsa bence yanlış. O yüzden de o yanlışa doğru diyemem. Hani Galatasaray Osimhen'i getirdi, şampiyon oldu. Okan Buruk'un eline verdi. Fenerbahçe de aynısını yapsın. Hayır. Ya yani bu geçer akçe değil
0: Ben
1: benim
0: zaten
1: gözümde.
0: bunlar doğru demiyorum. Benim doğrum zaten dün tweet de attım. Ben Trabzonspor'un yolunun şu an doğru olduğunu düşünüyorum. Ben Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın çok doğru transfer politikaları yapıyorlar diye bir iddiam yok. Böyle yapıp şampiyon da olunabiliyor'yu
1: İşte
0: söylemeye
1: olunabiliyordu, işte
0: çalışıyorum.
1: olamıyor yani, gördüğün gibi Fenerbahçe ve Beşiktaş yapamadılar yani, bunu beceremediler.
0: Tamam, oradan bakarsan öyle. Diğeri de yaptı diyorum ben. Sonuçta yapan da var. Hani Galatasaray'ınki doğru mu sence planlaması
1: İşte
0: işte?
1: onu olmadığı
0: Değil.
1: için söylüyorum yani, onu
0: Değil.
1: anlatmaya
0: Tamam.
1: çalışıyorum yani. Oraya
0: Benim fikrim
1: bakarak
0: zaten.
1: eğer çok doğru bir planlama görüyorsan onu örnek alabilirsin. Orada bir problem yok, ama oradaki planlamanın da tam doğru olmadığını düşünüyorsan, o zaman bak bakalım sen nerelerde bir bugüne kadar yanlış yaptın, planlaman nerede yanlıştı, seçimlerinde mi, takım oluşturmakta mı, oluşturamamakta mı? Şimdi bütün bunları bir tarafa koy. Yani Fenerbahçe, mesela Fenerbahçe için en büyük dertlerden bir tanesi işte program başında anlattığımız konu. Yani kendi oyuncusunu değersizleştirmek, kendi oyuncusunu beğenmemek, kendi oyuncusunu küstürmek. Şimdi bu noktada az önce konuştuğumuz Luis Suarez mevcut şartlarda gelse, eğer o şartlar düzelmezse, Fenerbahçe'de Luis Suarez de bir anda beğenilmeyen ve elden çıkarılması gereken bir oyuncu haline gelebilir. Yani Fenerbahçe'nin biraz daha artık dur, çok önemli bir oyuncu alayım, çok önemli bir oyuncu olmazsa biz şampiyon olamıyoruz, İşte şöyle olsun, böyle olsun, para harcayalım, para para paradan ziyade Fenerbahçe daha çok hani nelerde büyük problemler var, onun analizini doğru yapması gereken bir kulüp olarak gözüküyor. Yani ben başkan adayı olsam En çok bu kendi oyuncumu değersizleştirme işinden endişe duyardım. Çünkü sen çok ciddi bir maliyete katlanarak bir oyuncu getireceksin. Oyuncu belki ilk döneminde takım da henüz oluşmamışken istediği performansı veremeyecek. O zaman oyuncuyu da sosyal medya yok ederse, Fenerbahçe yok ederse o zaman nasıl başarılı olabilirsin ki?
0: Bunu sen mesela iyi bir teknik direktör seçimiyle bertaraf edileceğini mi
1: Takım
0: düşünüyorsun?
1: olması gerektiğini düşünüyorum. Yani Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın artık takım olması gerektiğini düşünüyorum. Takım olgusuyla hareket etmeleri gerektiğini düşünüyorum. Takım olgusunu da transferle halledemiyorsun. Takım olgusunu teknik direktörle halledebiliyorsun. O yüzden diyorum teknik direktöre güvenmeleri gerekir. Bir teknik direktör seçip uzun süre devam etmeleri gerekir. O işte sezon başında anlatmaya çalıştığım o Şampiyonlar Ligi macerası, olası eleme, lige kötü başlama, bunlar hep teknik direktörle çözebileceği şeyler. Ama o teknik direktör de geldiği anda belki sana istediklerini veremeyecek. Ama yine de teknik direktörüne güvenmen lazım. Oradan uzaklaşıyorlar gibi geliyor bana. Orayla pek bir dertleri yok yani. Hani takım olmayalım. Gene önemli yıldız getirelim. Ya da yıldız bir teknik direktör getirelim. Hani ne düşündüğü, ne yapacağı pek önemli değil ama yıldız olsun. Hani öyle bir şey var Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta bana sorarsan. Böyle bir illüzyon var yani. Hani Galatasaray yıldızlarla şampiyon oldu, oluyor. Bizim de o şeyde olma. Hayır. Öyle bir dünya yok. O zaman Trabzonspor nasıl sezonun kaçıncı haftasıydı Galatasaray yendiğinde şampiyonluk adayı oldu? Onu da açıklayın o zaman. Onu da açıklayın o zaman. Onu da söyleyin yani. Demek ki öyle değil yani olay. Oraya çok fazla böyle hani şeyi büyütüp yıldız olayını hem teknik direktör bazında hem oyuncu bazında çok fazla büyütüp o illüzyona kapılıp kendi kadrolarına bakıp kendi kadrolarını değersiz görüp oraya o takviyeler yaptıktan sonra hadi yıldız işi çöz. Öyle olmuyor yani. Öyle olmaması lazım. O yüzden de işte bunlar benim Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı şu an işte yöneteceklere yaptığım eleştiriler. Oralardan sıyrılmaları lazım. Sıyrılmadıkları sürece arkadan takip ederler valla.
0: Beşiktaş ama transferde biraz daha farklılaştı sanki devre arasında. Hani illa yıldız alalım diye bir şeye girişmediler. Değil mi? Orada bir şey değişikliği oldu.
1: İşte
0: Agba'dudur,
1: gidecek mi
0: Oh'tur,
1: oraya
0: Olay
1: inşallah
0: Tan'dır,
1: gider yani o şekilde gider. O
0: Mourinho'dur.
1: yüzden savunuyordum ben de o takımı. Yani bir şey oluşmaya başladı. Bırakın. Sergen Yalçın devam etsin yani onu oluşturan Serkan Reçber o şekilde devam etsinler yani. Bir şey oluşturmaya başlıyorsan ona fırsat vermen lazım, süre vermen lazım. O yüzden söyledim Sergen Yalçın diye. Ama orada da vazgeçtiler işte. Yani şimdi vazgeçtikten sonra örnek veriyorum. Arne Slot'a gidiyor Beşiktaş yazılana göre. Yani Arne Slot mesela eldeki oyuncu grubundan daha iyisini istemeyecek bir hoca mı? Çok öyle gelmiyor bana artık. Sanki o şeyi aşmış gibi. Hani biraz
0: Nasıl
1: para harcatır yani hoca sana.
0: yani?
1: Hani artık çok tamam biz bu böyle bir takımımız var. Buna birkaç tane takviye yapalım. Biz çok iyi oluruz diyecek bir hoca değil bence Arne Slot. Yani biraz para harcatır sana. Ya da belki birazdan da fazla harcatır. Oralar bana hep ters geliyor. Hep böyle bir şey var. Diyorum ya bir illüzyona kapılmış durumdalar. Onun da sosyal medyayla da çok alakalı olduğunu düşünüyorum. Yani sosyal medyada şimdi az önce konuşurken Luis Suarez'in bir tane de şeyini izleyeyim dedim. YouTube'da videosunu izleyeyim dedim. YouTube videosunun altına baktım. Yani gelmeden gömmüşler. Anladın mı? Gelmeden gömülmüş yani. Adam.
0: Neyini mesela görmüşler?
1: 1,79'luk oyuncu mu olur diye böyle şeyler yazıyor. Halbuki o da doğru değil. Adam 1,85 yazıyor boyu. Ondan sonra işte bu sadece ceza sahasından vuruyor. Bundan bir şey olmaz. Şöyle olmaz. Böyle yaşı da çok ilerleymiş. Bu 30 milyon eurodan fazla etmez. O kadar para veririm. Yani şimdi buradan çıkılamaz gibi geliyor bana.
0: Bu arada o kadar çok para verir mi kısmına ben de katılabilirim.
1: Ya
0: O yaştaki bir oyuncuya o kadar para verilir mi?
1: bilemiyorum.
0: Hani bir sene üst düzey performansı var ise değil mi? Mesela ben de bu eleştiri yapabilirim.
1: Bilemiyorum işte. Ama yani oyuncuyu görmeden, oyuncuyu sahada şey yapmadan, performansını görmeden, direkt daha böyle gelmeden yok etmek. Hani iş sadece para da değil yani. Hani ona da söylüyor, ona da söylüyor, ona da söylüyor. Herkes her şeyi söyleyebiliyor yani. Hani ve kötü şey olarak söylüyor. Kötüleme anlamında söylüyor yani yok etme anlamında söylüyor. Bilemiyorum oralar nasıl olur, nasıl biter.

0: onu hep beraber göreceğiz Beşiktaş ve Fenerbahçe'de.
1: Evet, 8-17 bir aramız var. Aradan sonra devam edeceğiz.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

8.20 saatlerimiz şimdi Trabzonspor'la devam edelim. Trabzonspor transferin en hareketli takımlarından bir tanesi şu anda Süper Lig'de. Dünü de bayağı hem giden hem gelen oyuncular konusunda bayağı yoğun geçirdi Bordo Maviller. Alexander Zubkov 2025'in Şubat ayında devre arası transfer döneminde Trabzonspor takımına katılmıştı 6 milyon euro bonservis bedeliyle ve bu sezonda genel olarak tabii iyi bir performans ortaya koydu. Fakat yaşadığı sıkıntılar kaynaklı, kimisi ailevi problemler. Oyuncuyla yollar ayrıldı ve Yunanistan'a gitti. Zubkov AEK forması giyecek. Trabzonspor dün 4 milyon euro bonservis bedeli alınacağını, 500 bin euro da şartlara bağlı bonus olduğunu paylaştı kap bildirisinde. Sonraki satıştan da yine %10'luk bir pay varmış Zubkov'a. Trabzonspor veda etti. Oyuncu 29 yaşındaydı. Ve dün öğle saatlerinde de sol bekte kullanılacağı söylenen Sidney Lopez Cabral, Benfica'nın Yeşilburun Adaları'lı oyuncusu İstanbul'a geldi. O da Trabzonspor'la sözleşme imzalayacak. Henüz onunla ilgili bir kap bildirimi çıkmadı. Ne kadar bonservis, ne kadar yıllık ücret ödenecek ama oyuncuyla anlaşma artık tamam diyebiliriz. O da dün biraz bahsettik. Geçen yıl 2024-25 sezonunda Almanya 3. Liginden Victoria Köln forması giyiyordu. 2025-26'nın başında Portekiz'e Estrella'ya bedelsiz olarak transfer oldu. Burada yarım sezonda gösterdiği performansa Benfica'nın dikkatini çekti. Ve Benfica'da devre arasında onu 6 milyon euro bonservis bedeliyle transfer etti. Ama anlaşılan o ki yeni sezonda kadroda düşünülmedi ve alındığı paraya yakın bir bonservise, konuşulan rakamlar o civar 6-7 milyon euro, Trabzonspor'a satma kararı aldı oyuncuyu. Bu oyuncu 2002 doğumlu Cabral, bu artı 4'ten değerlendirilemeyecek bir isim. Ama diğer transferleri zaten genç olması bekleniyor. Trabzon o konuda bir sıkıntı yaşamayacak gibi. Cabral da şu anda sol bekin alternatif olarak düşünülüyor ama oyuncunun çok yönlü olduğunu ben tekrar hatırlatayım. Sağ bekte, sol açıkta, sağ açıkta da oynayabilen bir isimmiş. Mourinho'nun da Benfica hocasının da bununla ilgili bir röportajı olmuş sene ortasında. Yani onu da aslında biraz Mustafa Eskellaç gibi demek lazım. Mustafa da Yeni Malatya'da çıktığında sağ açıktı. Sol açık oynadı, sol bek oynadı, sağ bek oynadı. Çok yönlü bir isim. Aynı onun gibi bir oyuncu buldu ama daha atletini buldu sanıyorum. Öne çıkan özelliği atletizmi, fizik kalitesi Sidney Lopez Cabral'ın. Bu isimlere ek olarak dün iki oyuncunun transferinde daha Trabzonspor'un mutlu sona ulaşmaya yakın olduğu söylendi. Onlardan biri yine Portekiz'den, Vitória Guimarães'ten Noah Saviolo. Saviola değil, eski bizim bildiğimiz Saviolo bu. Portekizli bir oyuncu. 2004 doğumlu ve sağ ayağını kullanan bir sol kanat oyuncusu. Vitória'ya da 2022 yılında genç takımına transfer oluyor. Lille'in U19 takımından, kariyerinde Anderlecht altyapısı var, Lille altyapısı var. Sonra Portekiz'de Vitória Guimarães altyapısına geliyor ve 2025-26 sezonuyla birlikte A takıma çıkıyor. Burada gösterdiği performansı da dikkatleri üzerine çekiyor oyuncu. Aslında istatistikleri çok iyi değil. 30 lig maçında 2 gol 5 asisti var. Ama çok hareketli, çok rahat adam eksiltebilen bir oyuncu olduğu söyleniyor kendisinin. Ve yurt dışı kaynaklı haberlere göre yaklaşık 11-12 milyon euro bonservis ve sonraki satıştan pay karşılığında da Trabzonspor Vitória Guimarães'le anlaşma sağlıyor. Artık orada da yine resmi açıklamanın gelmesi bekleniyor. Yalnız oyuncuyla ilgili şöyle bir endişeden bahsedilmiş. Oyuncunun sakatlık geçmişinde sıkıntılı şeyler olduğu söylenmiş. Şu an Transfermarkt sayfasında yok ama 2021

0: 22 civarı çok ciddi sakatlıklar yaşamış bu oyuncu, dizinden falan uzun süreli uzak kalmış. Ama son yıllarında herhangi bir problemi yok. Ama sağlık ekibinin de iyi bir kontrolden geçireceği dile getiriliyor. Eğer bir aksilik çıkmazsa Trabzonspor bu oyuncuyu da transfer edecek. Bonservis olarak da tabii 11,5 milyon euro dedim. Trabzonspor'un da transfer rekoru olacak. Bu oyuncuya ödeyeceği bonservis ücreti eğer tabii doğru çıkarsa. En yükseği de bir ara bakıyorduk biz, bunlara da aklımda kalmıyor. Şeydi, ha buldum. Majid Valisti galiba. Zamanında ona yüklü bir bonservis ödemişti Trabzonspor. Çift tane olarak. Gerçi Muçi ile kırdı değil mi onu? Muçi ile kırmış olması lazım. Ama çift tane ödediği bir oyuncu yok diye hatırlıyorum. Bu oyuncuyla da o rekor kırılabilir. Ve diğer bir isim, o da Meta Mimaroğlu. Sürpriz oldu bana açıkçası. Dün Salim öğlen bir haber yaptı. Gençler Birliği'nde Erhan Erentürk ve Metan eksik ve zamanda ödeme yapılmadığı için sözleşmelerini haklı olarak feshetti dedi. Yani boşa düştüler ve Metan da hemen Trabzonspor'la prensip anlaşmasına varmış. O da bizim Ali abiyle çok beğendiğimiz bir oyuncu. Sezon içinde bayağı andık burada onu. Çok kaliteli, yetenekli. Hani büyük takımlarda da bence iyi bir alternatif olabilirdi. Ve Trabzonspor'da bu fırsatı kaçırmamış gözüküyor ve Metehan'la prensipte anlaşmış. 31 yaşında Metehan Mimaroğlu. Beni de çok heyecanlandı. Dün tweet de attım Salim'in tweetinin üzerine. Farklı tabii tepkiler geldi altına ama
1: Ne dediler? Beğenmediler mi?
0: yani tabii ki beğenmedi. 30 ve sen bu oyunu kaç... Ben biraz şey dedim tweette, işte Göztepe'yi, Samsun'u falan anladık da dedim transferde, hani çok iyi bir yoldalar bence onlar da. Trabzonspor'a ne oluyor dedim, yani onlar böyle bir yola nasıl girdiler? Hani Metehan da bence yaşı tabii ki 31 falan ama bence ligde gidilebilecek ender yerlilerden biri şu anda. Çok doğru bir transfer. Bir de sürekli genç de alamazsın. Trabzon kanatta Vakayeme ile Vişçe'yi gönderdi. İki tecrübe. Şu anda Zubkov da gitti hatta, bak onu yazmamışım altına gelen yorumlara. Metehan gibi bir tecrübe bence istenir. Bir de yerli. Daha ne olsun yani? Acayip bence bir transfer. Bana kalırsa yani, bu benim düşüncem.
1: Bedavada.
0: Bedava. Ya çok hoşuma gidiyor Trabzonspor. Vallahi hani ben yapıyormuşum gibi hissediyorum transferler. Ben yapsam bu kadar keyif alırdım. Takip etmesi bile. Hani diğer gençleri bilmiyorum tabii nasıl çıkacaklar ama benim burada övdüğüm şey mantalite, bakış açısı. Yoksa oyuncular çok iyidir. Savyolu uçar kaçar yok. Sidney Cabral acayip bir bek. Bilmiyorum, tanımıyorum oyuncuları. Tanımama da gerek yok bence böyle bir yorum için. Benim için burada önemli olan o mantaliteyi yansıtabilmesi Trabzonspor'un ve bunu da çok iyi yansıttıklarını düşünüyorum.
1: Burada mesela Metan topu ayağına aldı kanatta. Ne yapar?
0: Bir istatistiğini paylaşayım mı Meta'nın? Furkan Uzun'dan alıntılayarak söyleyeceğim bunu. Süper Lig'de en çok orta yapan ikinci oyuncuymuş.
1: Sana işte onun için söylüyorum yani.
0: Birinciyi söyleyebilir misin? Açık ara. Meta'nın neredeyse iki katı orta yapmış bir oyuncu var Süper Lig'de.
1: Büyüklerde mi?
0: Değil. Neyse zorlamayacağım. Miguel Cardozo, Kayserispor'dan.
1: Ha.
0: Buradaki kaynağa göre Furkan'ın paylaştığı 266 orta. Meta'nın 147 orta. Meta'nın ikinci ama bak. Arada
1: şimdi hani
0: 100 küsür fark var.
1: Meta'nın şu yaşta, bu yaşta şöyle böyle falan diye konuşanlar olur. Ama Trabzonspor'la alakalı olarak benim hep söylediğim bir şey var. Yani ben transfer görüşmesine gidecek olsam Trabzonspor'da onu açarım, fotoğrafıyla giderim. Bunu söylüyorum. Şimdi Metehan topu ayağına aldığı zaman topu sakinleştirebilen, topu tutan, çalım atabilen, çalım attıktan sonra da orta yapan bir oyuncu. Yani aslında Trabzonspor'un bayağı işine yarayacak bir şey, profil. Bunu sadece yerli, yabancı, yaş olarak düşünmeyin. Yani Trabzonspor'un profil olarak böyle oyuncuya ihtiyacı var. Kanatta daha geçen gün söyledim. Trabzonspor'un pırpır bir oyuncuya ihtiyacı yok. Hayır, şey olabilir, kanat opsiyonlarından birini o şekilde kullanabilirsin. Sonuçta Trabzonspor da öne geçecek. Trabzonspor da maçın belli bölümlerinde kontraya gidecek. O ayrı bir şey. Ama Trabzonspor geride olduğu ya da maçların dengede olduğu anlarda rakibi çözmek için Metan profilinde oyuncuya ihtiyacı olan bir takım. Çünkü Onuachu'su var. Yani Trabzonspor'un santroforu Onuachu olmasa o zaman Meteyan'ı daha çok tartışabilirsiniz. Ama yani Meteyan'ı alın, izleyin. Top ayağına gelir. top ayağına geldiğinde öyle panik yapan, topa hemen ayağımdan çıkartayım diyen bir oyuncu değil. Ölçen, tartan, top ayağında tutan, gerektiğinde birebiri zorlayan, gerektiğinde pas veren, oralardaki tercihleri genelde doğru bir oyuncu Metehan. Ama çalımı atıp, yani önünü açıp orta yapmayı da çok seven bir oyuncu. Ona zaten ihtiyaç var Trabzonspor'da. Yani sen Trabzonspor'da Pinan'ı gibi bir tane daha bek bulsan sol tarafa. Pina bu sezon 7 tane asist yapmış. Diğer oyuncu da orta yapan bir oyuncu olsa ona şu 2-3 gol daha fazla atar. Sadece sol bek performansından. Kanatlar da öyle. Kanatlardaki opsiyonlar da öyle. O yüzden hani bedavaya alınmış bir Metehan iyi iştir. Yetenekli oyuncu. İyi oyuncu Metehan. Yaptıkları da ortada. Anlamıyorum ben de yani neye göre bu eleştiriler yapılıyor, neyi düşünüyorlar.
0: Ve direkt hani 11 olarak düşünür mü bilmiyorum. Düşünmeyecek gibi. Savio'ya bu yatırım yapılacaksa.
1: Ben de biliyorum.
0: Tabii ki oynayacak da, ama alternatif
1: süre var. Bulacak Metehan.
0: Tabii yani, ki. Avrupası var Trabzonspor.
1: O kanat rotasyonunda süre bulacak. Hep anlatıyorum. Yani 4-2-3-1 oynayan, 4-3-3 oynayan takımlarda ilk kimler değişiyor Allah aşkına? İşler kötü gittiğinde ilk kanat oyuncuları değişir.
0: Bir de Saviola tutmazsa oldu. Genç oyuncu adapte olamadı, zorluk yaşadı. Metehan gibi bir oyuncu gözün kapalı. O tecrübede koyarsın.
1: Kombiye de koyarsın. Tutsa da zaten oynayacak Metehan yani.
0: Ki zaten.
1: Yani tutsa da yani Saviola tuttu, iyi işler yaptı. Gene Metehan'a ihtiyacı olacak. O yüzden hani biraz daha oyuncu profiline yönelik bir transfer olduğu için yani Onuachu ile beraber düşündüğüm zaman bayağı iyi. Artı mesela Muçi ile de iyi paslaşabilirler. Muçi de sever yani topu tutan oyuncu. Muçi kendini boşa çıkartır. Topu tutan Metehan ona pası verdiği zaman Muçi için bir şut fırsatı demektir. Ki Metehan bazen zaman zaman böyle ceza sahası içerisinde çizgiye girdiğinde oradan şut da deniyor. O da var Metehan'da. Oralarda bazen böyle kararda bir şey yapabiliyor. Acele edebiliyor ama genelde çok olgun bir oyunu var Metehan'ın. Bence de Trabzonspor doğru iş yapmış.
0: Mesela Trabzonspor geçen transfer döneminde ara transferde kanat oyuncusu ararken Aral Şimşir'e gidiyor. Bir dinleyici de yazmıştı bize dün okuma fırsatım olmadı da hatta tarihinin en yüksek bonservis teklifini sunuyor ama mesela kabul görmüyor. Tabii ki mesela Aral'a gitmek daha mantıklı Metehan'a gitmekten ziyade Aral daha genç potansiyelli bir oyuncu değil mi? Ben de Aral'a gitmek isterim ama işte bazen de olmuyor. Şu anda da o yatırımı mesela Saviola'ya yapmak istiyor. Trabzonspor yapıyor ve alternatif olarak da ligden böyle bir tecrübeye gidiyor. Yani bu bence çok doğru bir strateji ve Trabzonspor'un o tecrübe genç dengesini de iyi sağladığını düşünüyorum. Bu sezonki takımda da işte Onana gibi, Savic gibi, Onuachu gibi, işte alternatif olarak Vişça, Vakeme gibi, işte ilk yarı Vişça, ikinci yarı Vakeme oyuncuları vardı. Genç diyebileceğimiz ya da işte orta diyebileceğimiz yaşta isimler var. İşte Batagov var, Pina var, Ulay var, Yabol Folcarelli var, Buchuari var. Felipe Augusto inanılmaz bir sezon geçirdi. O da belki transfer yapacak yakın zamanda. Bu ikisini çok iyi harmanladı ve bu transfer döneminde de şu ana kadar hani hem Malinowski gibi tecrübeli bir oyuncu geliyor, Metehan gibi tecrübeli bir oyuncu geliyor. Bakıyorsun Cabral gibi nispeten genç, işte Saviola gibi nispeten genç, Muçi gibi ara yaş ama performansıyla zaten ikna etmiş bir oyuncuyu kadroya katıyor Bordo Mavililer. Ya bence çok dengeli ve üzerine dengeliden de öte çok da hızlı bir şekilde bu operasyonları bitiriyor Trabzonspor. Yani bugünün 4 Haziran olduğunu da unutmayın. Ve şu ana kadar Thierry Karadeniz'i de eğer içine katarsak Trabzonspor 6 transferde neredeyse mutlu sona ulaştı gibi gözüküyor.
1: Bence Muçi'yi sayıyor musun?
0: Tabii Muçi'yi de sayıyorum.
1: Muçi, Cabral,
0: Malinowski, Thierry Karadeniz, Metehan ve işte bu şey Saviola. 6 transfer birden şu anda Haziran başı itibariyle büyük ihtimalle bu transferler gerçekleşecek. Yani en kötü zaten bunlar kampa yetişir gibi anlıyorum ben zaten şu an bir acelesi de yok Trabzonspor'un. Bugün açıklamakla kampa 3 gün kala açıklamak arasında çok büyük de fark yok. Kampa yetişsin ilk güne bence mükemmel olur ki şu anki izlenimim o yönde. Evet. Hepsi yetişecek gibi.
1: Öyle tabii. Haziran sonunda başlar.

0: kamplar.
1: Ki Trabzon sezonu da tabii Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir'e göre de daha geç açacaktır.
2: Aynen öyle.
1: Playoff'tan başlayacağı için. Yani
2: belki Trabzonspor belki bir hafta daha geç açabilir. Belki. Hani Haziran sonu olmaz. Temmuz başı belki yapabilir Trabzonspor dediği sebepten ötürü.
1: Tabii diğer
2: Çünkü
1: takımlar gibi erken
2: genelde
1: açmasına gerek yok.
2: ikinci ölemeyi oynayanlar o şeyde açıyor. Haziran sonu gibi açıyor. O yüzden Trabzonspor belki Temmuz başı yapabilir.
1: Ki o zaman daha bir aylık bir zaman var,
2: Tabii.
1: yani şu andan açıklaması da çok olağanüstü bir şey. Hani biraz bana şey geliyor, o yüzden inanamıyorum Trabzonspor Avrupa'ya geliyor. Hani erkenden bitiriyor transferlerini, genç de alıyor, potansiyelli yatırım yapıyor, çekinmiyor. Tecrübe de katkısı alıyor transferde. Daha ne olsun? Hocası zaten iyi bir sezon geçirdi. Kupa kazandılar. Yani ben bilmiyorum, çok hoşuma gidiyor Trabzonspor'u takip etmek. Tabii ki bazı eleştiriler var. Onları da reklamdan sonra okuyayım. Onlar üzerinden gideriz biraz.
3: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

8.41 saatlerimiz Trabzonspor'u ve onların transfer gelişmelerini konuşuyorduk ve birkaç eleştiri var dedim dinleyicilerimizden gelen. Onlardan biri Taner Gürgen demiş ki Trabzon'un U19 takımı Avrupa'da final oynadı. Madem hoşuna gidiyor transferleri almış mı bir tane oyuncu alttan biliyor musun demiş. Dün attığım tweet'in altına gelen yorumlardan ve eleştirilerden biri de buydu. Trabzonspor çok güzel evet oyuncular alıyor da kendi altyapısına niye bakmıyor burada niye oradan daha fazla oyuncu çıkarmıyor diye. Bence bu haklı ve güzel bir eleştiri katılıyorum. Trabzonspor yetiştirdiği oyuncularla Türkiye'de adından söz ettiren nadir camialardan bir tanesi. Bence de daha fazla altyapıdan oyuncu üst yapıda forma giymeli onlara daha fazla güvenilmeli diye düşünüyorum. Ama mesela bu konuda Fatih Tekke'nin altyapıdaki oyunculara hak ettikleri şansı vermediğini de düşünmüyorum. Ben burada biraz daha fazla henüz oyuncuların tam hazır olmadıkları için fazla tercih edilmediklerini düşünüyorum. Son dönemde biraz tabii sakatlıklarla beraber Salih Malkoçoğlu forma şansı buldu. O U19 takımında zaten kaptanıydı. Yaş olarak da galiba hepsinden bir yaşla büyüktü. Salih fizik olarak da hani bir defansif orta saha için çok iyi bir fiziğe de sahipti. Ben de çok beğeniyordum Salih'i. Daha fazla süre alabileceğini düşünüyordum. Olmadı. Stoper'de biraz değerlendirildi. Ama en formaya yakın oyuncu o gözüküyor. Ve kaleci rotasyonunda da şu anda Trabzonspor gençlerine güveniyor. Birinci kaleci Onana'nın arkasında iki tane gencecik hatta üç isim var Erol'u da sayarsak. Onur Alp ve Ahmet Doğan iki isim onlara güvendi Trabzonspor. Bu da normalde çok alışık olmadığımız bir şey. Bu arada bence orada da övgü hak ediyor Trabzon. Ya bu benim için övgü de başkası için eleştiriyor ne olabilir ona da saygı duyuyorum. Trabzon gibi bir takımın ikinci kalecisi daha tecrübeli olmalı diyen de çıkabilir. Sonuçta Galatasaray Günay'la Fenerbahçe şu an Mert Günok Tarık Çetin'le Beşiktaş'ta aslında sezon başını düşünürsen hani Mert Ersin'le başladı. Trabzon'un rotasyonu çok da zayıf gözüküyor. Net. Ama bence bu da bir mantalite. Bu da benim takdir ettiğim bir nokta. Diğer bir konu Çetin Aslan hiç katılmıyorum size demiş. Galatasaray şampiyon olduğunda her zaman mevkilerinin en iyi oyuncularını alarak şampiyon oldu. Öyle doğru transfer güzellemeleri yapıyorsunuz ama bunlar maalesef karın doyurmuyor demiş. Şimdi yine burada görüş farklılığı var. Eğer her şeyi şampiyonluğa bağlıyorsanız tabii ki Trabzonspor'un yaptığı transferler karın doyurmuyor. Yani bir tarafta Fenerbahçe başka adayı Luis Suarez diyor. Sporting'in bir numaralı oyuncusu. 30 küsür gol atmış. En iyi liglerden birinde. Diğer tarafta Portekiz'in orta sıra bir takımı Vitória Guimarães'ten ismini ilk defa büyük ihtimal duyduğunuz, benim de dün ilk defa duydum. Saviolo geliyor mesela. Tabii ki bu heyecanlandırmaz ve şampiyonluk için hangisi daha çok şans getirir derseniz tabii ki Luis Suarez gibi isimler şans getirir ama

0: Abi ben Trabzonspor taraftarı olmadığım için ve benim için Trabzonspor illa şampiyon olmalı bir diye düşüncem olmadığı için benim için bu transferler karın doyuruyor. Benim karnım doyuyor. O sizin probleminiz. Karnınız doymuyorsa, o yemeği beğenmiyorsanız yemezsiniz. Ben aç kalmak istemiyorum, örnek veriyorum. Ben seviyorum bu yemeği. Trabzonspor'un yolu bence benim bakış açımdan doğru bir yol. Çünkü Trabzonspor yıllar boyunca İstanbul'un büyükleriyle ekonomik anlamda yarışmaya çalıştı. Yarışmaya çalıştıkça bence olması gerekenden çok daha fazla geri dönülemez paralar harcadı. Şimdi çünkü burada da Trabzonspor para harcamıyor mu diyecekler olabilir. Evet harcıyor ama Trabzonspor bence geri dönüşünü de alabiliyor artık o paraların. Eskisi gibi de değil. Hani ölü yatırım yapmıyor Trabzonspor. Mesela Zubkov yine o da eleştirilmiş. 6 milyon euroya aldı. 4'e sattı Zubkov'u. Zarar etti ya da işte düşük paraya sattı. Tamam. Bu gözler Trabzonspor'da kaç tane tek taraflı fesih de gördü. Tazminatlar da gördü. O yüzden bazen de olur. Zaten her transferde tutacak, her transferi de çok karlı çifthanelerle kar ederek satacaksınız diye bir kayda da yok futbolda. Mesela Trabzonspor benim anladığım Agüero'yu satacak. 15-20 milyon euro küsür bir paraya. İyi bir teklif gelirse Ulay'ı da satacak. Zaten 10 transfer yapıyorsa ikisiyle sen 10 transferin maliyetini karşılıyorsun. Belki kârı da geçiyorsun. Bu işler böyle. Her oyuncu tutmayacak. Birkaçı tutacak. Sen onlardan kâr edeceksin ve böyle sürdürülebilir bir yapı kuracaksın. Avrupa kulüpleri genel olarak bunu yapıyorlar. Trabzonspor'da şu anda mantalite olarak benim gördüğüm bu yolda. Bunlardan birkaç tanesi tutarsa Savyolo, Cabral, ne bileyim Thierry Karadeniz satar. Bu çağrıyı satar bu sezon mesela performans verirse. Tamam al sana bence başarı. Ligde de yarışmacı olursan tabii ki onu da es geçmiyorum. Hani bunları yaptı Trabzon Ligi 7. bitirsin demek değil. Tabii ki yarışmacı olsun. O en iyi senaryodur bu sezonki gibi. Olağanüstü bir şey bence. Daha ne olsun yani Trabzonspor için bence şu anda başarı kıstası illa şampiyon olmak değil. Bunu zaten Fatih Tekke söylemleriyle beklentiyi düşürdü. Ama yarışmacı da olmak lazım. Orada da es geçmiyorum tekrar söyleyeyim. Bence orada bir denge Trabzonspor yakaladı diye düşünüyorum. O yüzden hoşuma gidiyor.
1: Yani ikna olmuştur herhalde dinleyicimiz.
0: Çok mu bağırdım?
1: 10 dakikadır konuşuyorsun. 10 dakikadır anlatıyorsun. Dinleyici buna ikna olmadıysa hiçbir şey ikna olmaz.
0: Yani ben kendimi iyi ifade ettiğimi düşünüyorum. Benim içime konuştuğumda da çok sindi şu anda. Dün tweet atarken de gerçekten çok iyi duygularla attım. Hatta dinleyicimiz, gerçi şimdi silmişim de, Kasım Acar da Mert Bey öyle bir az önce konuştu ki diyor, ben bile heyecanlandım diyor Trabzonspor için. Valla sizin bileceğiniz iş tabii ki. Herkesin futbola, hayata bakışı aynı değil. Herkese heyecan veren şey aynı değil. Bana heyecan veren şu an futbolda emin olun Galatasaray'ın Bernardo Silva transferi, işte Fenerbahçe'nin Luis Suarez transferi, işte Beşiktaş'ın ne bileyim teknik direktörü de slotu getirme ihtimali değil. Beni heyecanlandıran şu anda Trabzonspor'un transfer politikası. Beni o heyecanlandırıyor net. Yani bu benim bakış açım. Benim hoşuma giden taraf bu. O yüzden bu heyecanımı da sizlerle paylaşmak istiyorum. Sosyal medyamda olsun, radyoda olsun. Onu yansıtmaya çalışıyorum. Senin ekleyecek bir şeyin var mı Ali abi, benim dediklerimde Trabzonspor'la alakalı olarak?
1: Şimdi eğer ekonomik anlamda rakiplerle yarışabilecek seviyede değilseniz takım dinamiklerini futbolun doğrularına göre kurup takım oyunuyla takımın performansı yükselerek o yarışı vermeniz gerekiyor. İşte Trabzonspor bundan önce senin dediğin hataya, yanılgıya düşüyordu ki Trabzonspor'un bir de şehir olarak da dezavantajı var. Yani oyuncular Trabzon'a gittiğinde, İstanbul'a gittiğinde Trabzon'da yaşamak istemeyebiliyorlar. Öyle bir dezavantajı da var. Daha üst seviye oyuncularda, çok fazla para verebileceğin oyuncularda öyle bir dezavantaj da var. Şimdi eğer orada rakiplerin kadar gelirin yokken ama rakiplerin kadar para harcamaya çalışırsan zaten onun sonu belli. Dolayısıyla sen ne yapabilirsin? Güvendiğin bir teknik direktör bulursun. İşte az önce anlattığımız gibi. Ve bir takım oluşturmaya başlarsın. O takımı da zaman içerisinde geliştirirsin. Bu takım Süper Lig'de oluşturduğun takım Süper Lig'de zaten zirveye oynar. Adı üzerinde çünkü takım. Eğer o takım olgusunu da oluşturabilirsen hem saha içinde hem saha dışında o hedef birliğinde verirsen zaten Süper Lig'i anlatıyoruz sürekli. Yani Süper Lig'de Trabzonspor'un bu sezonki başarısı derbiler kaynaklı mıydı? Hayır. Sezonun sonunda Trabzonspor evet Galatasaray ve Beşiktaş'ı yendi. Ama Beşiktaş şeyi derbisi zaten çok hani ligin sonucuna etki etmedi. Şampiyonluk yarışına etki etmedi. Ama sezonun ilk yarısında hatta Galatasaray maçına kadar Trabzonspor'un en doğru yaptığı iş kendinden aşağıdaki rakiplerle oynadığı karşılaşmalardaki puanlarının çok yüksek olmasıydı. Orada hata yapmamasıydı. Bu da olağanüstü yıldızlara gerek ihtiyaç duyduğum bir şey değil Süper Lig'de yıllardan beri anlatmaya çalıştığım üzere. Peki Trabzonspor aynı Trabzonspor Galatasaray'ı mağlup ettikten sonra hangi maçlarda şampiyonluğu kaybetti? Anadolu takımlarıyla oynadığı karşılaşmalarda kaybetti gene. Yani seni oraya getiren de aslında seni oradan götüren de oldu. Arada çünkü bir Galatasaray maçı var. Fenerbahçe iki kez yenildi Trabzonspor. Galatasaray'la berabere kaldı. Beşiktaş'la berabere kaldı. Galatasaray maçını kazanana kadar. Galatasaray maçı sezonun 5. derbisiydi. İlk galibiyetiydi Trabzonspor. O galibiyetle Trabzonspor şampiyonluk yarışına ortak oldu. Alanya ve sonra devam eden karşılaşmalarla beraber oradan gitti.
0: Beşiktaş'la yendi ama
1: İşte demiyor,
0: yetmedi.
1: o lige bir etkisi yoktu onun. Hani çünkü Alanya ve ondan önceki ondan sonraki hangi maç puan kaybetti Trabzon? Bir maç daha
0: Vallahi
1: puan
0: bilmiyorum.
1: kaybetti. Bir etkisi olmadı. O yüzden de işte iyi bir takım. Doğru planlanmış bir takım. Motive oyuncular la beraber bu işi yapabiliyorsun. Trabzonspor'da yola girdiği için zaten seni heyecanlandırıyor. Ama bu takım şunu yanlış anlamayın. Yani işte bu takım şampiyon olamaz. Hayır olabilir. Türkiye'de olabilir. Türkiye Ligi'nde olabilir. Geçen sene gibi başlasın Trabzonspor Ligi'ne. Anadolu takımlarına az puan vererek başlasın. Gene zaten zirve yarışçısı olur. Neden olabilir diyorum. Ondan sonra derbilerdeki performansın belirliyor işte. Derbileri kazanırsın, kaybedersin. Olursun, olamazsın. Orası ayrı. Ama sen diğer tarafta o işi kotarabiliyorsan, onu kotarabilecek bir kadroyu oluşturabiliyorsan, ben de bunun Türkiye'de çok zor olmadığını hep anlatmaya çalışıyorum. Bütün söylemek istediğim o yıllardan beri. O zaman tamam işin içindesin zaten. Daha ne istersin ki? Çok para harcamıyorsun. Bütçen kadar para harcıyorsun. Potansiyelli bir takım yaratmışsın. Oyuncular geliyor gidiyor. Ki oyuncuların gelip gitmesi de senin sonraki transferlerini de zorlaştıran değil kolaylaştıran bir faktör. Yani Ulay oraya gitti. Ulay ondan sonra Büyük Lig'e mi gitti? Güzel bir referans senin için. İyi bir referans. Ulay'ın yolu Trabzon'dan mı geçmişti? Güzel bir referans senin için. O yüzden de Trabzonspor için şu an işler yolunda gidiyor. Eğer şu konuştuğumuz transferlerden işte yüksek oranda da verim alabilirse Trabzonspor düşündükleri sahaya da yansırsa o zaman geçen seneden bile daha iyi olabilir.
0: Bir eleştiri de şöyle yapayım. Trabzon'la ilgili övüyorum. Bu genç oyuncu çıkarması bence de daha fazla olsa daha iyi olabilir. Ona katılıyorum. Bir de oyun olarak da belki daha keyifli bir Trabzonspor görsek ki sonuç alıyor ama o sonucu biraz da iyi bir oyunla destekleyebilse daha da keyifli olur. Mesela Trabzonspor'un politikası beni heyecanlandırıyor ama sahadaki oyunu beni heyecanlandırmıyor. Onu da söyleyeyim. Ben Trabzonspor'un maçlarını açarken şimdi çok keyifli bir maç olacak diye de açıp izlemiyorum. İzliyorum ama çok da keyif almıyorum. Bunu birçok kişi de söyleyebilir. Mesela tribünlerin dolmamasını oyuna yoran ya da yıldız oyuncu eksikliğine yoranlar da var. Olabilir. Hepsi olabilir. O konuda da belki daha iyi bir oyun beklemek hakkımız olabilir Trabzonspor'dan ve Fatih Tekke'den. Onu da not düşeyim. Şimdi şu ana kadar 6 transfer dedim Trabzonspor'da. Bunların 3'ü sol kanat gözüküyor. Savyolo, Metehan ve Thierry Karadeniz. Sol beke bir takviye geldi. Sidney Cabral 10 numaraya Muçi takviyesi ve 8 numaraya da Malinovski takviyesi gözüküyor. Şu anda kaleci transferi öncelikle düşünülecek Trabzonspor'da. Onana sonuçta döndü. Onana'yı da tekrar takıma kazandırmak için girişimlerde bulunduğu yurt dışı kaynaklı da yazılıyor. Trabzon'da zaten söylüyor bunu. Stoper takviyesi konuşulacak. Batagov'un 4 aylık uzak kalmasıyla birlikte net bir sol stoper takviyesi.

0: üyesi. Orada da Ahmetcan Kaplan zaten konuşulan isim. Stoper için dün bir de Adil Demirbağ'la ilgili haber yapıldı. Onu da söyleyeyim. Ve Ertan Süzgün Konya'ya 1 milyon euro artı Draguş artı Gökten Gürpüz teklif edilmiş ama Konya teklifi reddetmiş. Üzerine Yunus Emre Selin haberine göre Berkan Kutlu, Yusuf Sarı, Melih İbrahimoğlu, Ahmetcan Kaplan, Adil gibi isimler de şu anda Trabzonspor'un yurt içi piyasadan ilgilendiği yerli oyuncularmış. O rotasyonu da güçlendirmeye çalışıyor. Ahmetcan da işte sol stoper için, Melih İbrahimoğlu bir merkez orta saha, Berkan öyle, Yusuf bir kanat. Sonuçta sağ tarafta Zubkov gitti. Yusuf Sarı gündeme gelebilir. Adil de herhalde orada rotasyonu güçlendirmek için düşünülen bir yerli opsiyon. Bence bunlar da fena değil Trabzonspor takımı için. Diyelim, mesaj olarak not almıştım. Az önce Miguel Cardozo'nun bir istatistiğinden bahsettim. Ligin açık ara en çok orta yapan oyuncusu. Erkan Doğan bu ortaları nereye yaptı acaba? Kayseri küme düştü de demiş. Evet, yani çok orta yaptı ama takıma ne kadar katkısı oldu onu ölçecek bir şeyim yok. O Metehan istatistiğini de şöyle toparlayayım. Metehan ligde en çok orta yapan ikinci oyuncu, en çok isabetli orta yapan da dördüncü oyuncuymuş. Listede zirvede haliyle Cardozo var. İkinci sırada Barış Alper Yılmaz var. Üçte Kerem Aktürkoğlu var. Dörtte Metehan var. Onu da Morta'da Ben Uanes takip ediyor. Liste ilk beşte bu şekilde. Diyelim, şimdilik bir reklam aramız daha var. Onu dinleyelim, sonra tekrar buradayız.
1: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

8.58 saatlerimiz, birkaç dinleyici mesajı okuyayım. Beşiktaş taraftarı bir dinleyicimiz, Pina keşke bizde olsaydı, söyleyeceklerim bu kadar demiş, kısa ve net bir mesaj. Erdem Bey, o da Göztepe yönetim modeli olması gereken bence, selamlar demiş. Göztepe de tabii ki bana heyecan veren bir şey, proje. Ama mesela Trabzonspor'un yaptığını biraz daha öne çıkarmamın sebebi, Trabzonspor bu ligde şampiyonluklar yaşamış, üzerinde çok büyük bir şampiyonluk baskısı olan bir camia olması. Tüm bu baskıya rağmen şu andaki yönetim ve teknik direktörün böyle bir yola baş koyması ve bunda da ısrarcı olması. Ki yine hep böyle parantez açı açı gidiyorum. Eğer Trabzonspor bu yapılanmayla başarılı olamasaydı değişmek zorunda da kalabilirdi. Maalesef bu da ülkenin acı gerçeklerinden biri. Ben bugün Trabzonspor'u bu kadar fazla övüyorsam, Trabzonspor'un geçen sezon yarışmacı kalabilmesinin de çok büyük payı var. Mesela bu sezon Trabzonspor'da ligde işler istediği gibi gitmezse, bu sefer bir sonraki sezon tekrar eski modele dönme ihtimalinin olduğunu da farkındayım. Hani çok da şey değilim burada. Pollyanna, Trabzon bu modelle 10 yıl işte üst üste başarıyla imza atar, bu modelden vazgeçmez diye bir iddiam yok. Bu, ben de saf değilim sonuçta. Burada yaşıyorum, biliyorum. Böyle olsa bile çok zor bir ihtimal. Yani bunu yapabilecek bir yönetim Türkiye'de çok zor görüyorum. Hele ki böyle büyük bir camiada. Mesela Göztepe, ne bileyim Samsun, Kocaeli, Alanya. Olur yani, burada daha zorlarsın bu bakış açısını. Ama Trabzon gibi camialarda şampiyonluktan uzak kaldığın anda topa tutulursun. O yüzden farkındayım. Trabzonspor'un bu anlayışı sürdürmesi için sürekli dikte istikrarlı bir başarı. Başarıdan kastım da işte oralarda, o yarışın içinde olması. 2, 3, 1, 4 en kötü. O yakın mesafeyi koruması lazım. Yoksa işi zor Trabzonspor'un. O net. İzmir'den Nihat, senin düşüncene göre Trabzon şampiyon olmasın demiş. Güzel bir mesaj. Tabii ki hiçbir alakası yok benim dediğimle. Az önce Ali abi de söyledi. Trabzon bu anlayışla uzun süre ligde şampiyonluk iddiasını bir şekilde geriden de olsa sürdürmeyi başardı. Futbolda illa çok para harcayan şampiyon olacak, başarılı olacak diye bir kaydı da yok. Geçtiğimiz yıllarda büyükler yine daha fazla para harcıyorken Trabzon yine şampiyon oldu. Başakşehir'in şampiyon olduğu, Bursa Spor'un şampiyon olduğu sezonlar var. İşte yurt dışında da örnekler var arada. O yüzden Trabzonspor da bu anlayışta şampiyon olabilir. Benim burada aslında bir taraf

0: benim hoşuma giden bir tablo değil. Trabzonspor'un da tekrar böyle bir duruma düşmesini ben istemem. Trabzon şu an dört büyükler arasında borcunu en aza indiren, Bankalar Birliği'nden yanılmıyorsam en azı çıkan bir takım. Daha ne olsun? Yani büyüklük bence illa şampiyonlukla ölçülmesi gereken bir şey değil. Evet, o önemli Türkiye'de. Ama bence bu da Trabzonspor'un şu anki mali tablosu da bence önemli bir nokta. Tam iyi açıklayamadım kendimi de, buna çalışacağım. Buna çalışacağım. İçimdeki de tam dökemedim şeye, söze. Buna çalışmam lazım. Hollanda'dan bir mesaj. Galatasaray bu transferleri yapsa o zaman karnın doyar mı? Demiş. Valla doyuyoruz çok şükür ya. Yapsa da doyar. Ben zamanında burada Lionel Carroll övmüş adamım. Yani beni tanımamışsınız büyük ihtimalle. O yüzden tekrar gözden geçirin derim
1: Bugün
0: mesajınızı.
1: Mert Elvan günü.
0: Talip Bey, o da beni heyecanlandıran da Galatasaray'a Diomande transferi demiş. Biz maalesef tüketim toplumuyuz. Gördüğünüz gibi Sayın Elam demiş, bahsettiği Diomande de fil dişi sahilli, Leipzigli, Yan Diomande olsa gerek. Bizim de Ali abiyle Dünya Kupası'nda böyle göze batacak ve sonrasında transferin gözdesi olmasını beklediğimiz bir oyuncu Diomande. Ve bonservis olarak da herhalde 3 haneye yakın rakamların konuşulacağı bir oyuncu Diomande. Güzel yani, taraftar Galatasaray taraftarını heyecanlandırıyorsa ne ala, da işte çok gerçekçi değil Diomande transferi, onu söylemek lazım. Peki, Trabzonspor'la ilgili herhalde haberlerim benim bitti. Mesajlar ama Ali abi bir taraftan, sen mesajları mı okuyorsun? Bunları
1: Bakıyorum,
0: bitirmişsin
1: seni
0: herhalde.
1: dinliyorum. Ben keyifliyim bugün.
0: İyi, ben
1: Mutluyum.
0: one man show yapıyorum burada.
1: Aynen.
0: Sen dizi izleyebilirsin. Ali abi orada mı? Sanki yok gibi, hep sen konuştun demiş. Duyuyorsunuz işte burada Ali abi. O beni bölmek istemedi. Var mı mesajlardan peki dikkatini çekmiş olan?
1: İstediğin kadar borçsuz ol. Yine şampiyon olamadıktan sonra taraftar için geçersiz sayılıyor tüm transferler. Farkında mısınız? Şampiyon olan %90 takımların hepsi en çok para harcayanlar demiş. Trabzonspor'un geçen sezon başarılı olmasının sebebi kendi yapılanmasından dolayı mı, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kötü oyunundan dolayı mı başarılı olması demiş. Az önce Mert söyledi, geçen sene Trabzonspor zaten oyun olarak çok tatmin etmedi. Ama bir şeyleri oluşturmaya başladı. Yani burada bir takımla alakalı olarak beklentiyi zaten doğru ayarlayamamak en büyük problemlerden bir tanesi. Trabzonspor sezona şampiyonluk hedefiyle başlamadı. Trabzonspor sezon içerisinde yaptıklarıyla şampiyonluk adayı olan bir takım haline geldi. İnsanlar onu da karıştırdı. Mesela ben o yüzden sezon içerisinde artık, yani Trabzonspor o noktaya geldi, bu sezon artık o iddiasını ortaya koyabilir dedim sezon içerisinde. Ama sezon başında Trabzonspor kendi camiasına bu oluşturulan takım şampiyon olacak, şampiyon olamazsa işler kötü, başarısız olduk o şeyi vermedi. Doğru yaptı sezon başında. Şimdi işte o takım geçen seneden daha iyi olabilir mi? Trabzonspor'la alakalı olarak buna bakmak gerekiyor. Trabzonspor'la alakalı olarak buna bakarken, geçen sene Türkiye Kupası'nı kazanmış bir takım var. Gelecek sene bu takım kupa kazanamazsa daha mı başarısız olacak? Ama oyununu geliştirirse daha mı başarılı olacak? İşte oralarda zaten değerlendirmelerde biz teşhislerde biraz hata yapıyoruz. Ama bana sorsan, Trabzonspor'un bu seneki oyunundan daha iyi bir oyun görebilirsek gelecek sene, ama kupa olmazsa Trabzonspor gene zaten o yolda gidiyor demektir. Bir sene kupa kazanamazsın, ondan sonraki sene iki kupayı birden alırsın. O şekilde yaklaşabilirsek takımlara, lige, daha iyi futbol izleyeceğiz, daha iyi takımlar izleyeceğiz, daha az paralar harcanacak, daha iyi ekonomiler ortaya çıkacak. Ama şu kolaycılık, yani Trabzonspor büyük takım, şampiyon olamadı, başarısız. Hayır. Belki Trabzonspor 2-3 şampiyonluğu oluşturacak takımı şimdi yapmaya çalışıyor. Bu Beşiktaş için de Fenerbahçe için de geçerli, ama işte Fenerbahçe ve Beşiktaş zaten

0: o treni çok daha fazla kaçırmış gibi gözüküyor kendi davranışlarıyla yani. Onlar da Beşiktaş'ta Ekim ayında sezon kapatılıyor. Neden? Şampiyonluk yarışından koptu. O noktaya geldi. Yani Fenerbahçe daha uzun süre şeyin içinde kalıyor, yarışın içinde kalıyor. Ama Fenerbahçe de birçok problemle uğraştığı için işte sürekli bir başarısız damgası, sürekli sıfırdan başlama işine giriyor. O yüzden de yani Trabzonspor'u rahat bırakın. Yani Trabzonspor bir şey oluşturuyor. Bırakın oluştursun yani, o adım adım gitsin Trabzonspor. Bak kupa da kazandı yani. Demek ki olabiliyor yani, o aşamada da oluyor işte. Bu nasıl oluyor biliyor musunuz? Büyük takım olduğu için oluyor. Büyük takım olduğu için o arada şampiyonluk da gelebiliyor, sürpriz de olsa ya da beklenenden önce de olsa. Büyük takım olduğu için o kupa da sana gelebiliyor. Yani böyle bir şeyin de var. Hala öyle bir ihtimalin de var. Onu unutmamak lazım. Ama Trabzonspor için mesela bu seneki bence en olası hedeflerden bir tanesi şu oynanan oyun nasıl daha çok gelişir? Mesela Trabzonspor'un ciddi anlamda bir tempo problemi vardı sezon boyunca devam eden. O tempo problemi mesela bu sene aşılması gerekir bana sorsan. Yani daha iyi, futbol olarak daha iyiye giden bir takım görmemiz gerekir. Ligdeki sıralama artı kupa kazandın, kazanamadın. Ama onu ancak zaman gösterebilir. Şu an doğru işler yapılıyor. Şu an doğru işler yapılıyor. O doğru işler yapıldığı için o oyun da gelebilir. Ama mutlaka bence hani Trabzonspor için kıstas, geçen seneye göre daha tempolu, daha ısırgan bir takım olması Trabzonspor'un.
1: Bir başka mesaj İzzet Bey'den. Mert'den dün tweet attı, gelen cevaplar yüzünden biraz sinirli gibi geldi demiş. Mola olabilir, etkisi olabilir. Bugün gelen mesajlara da WhatsApp üzerinden baktım. Onun da etkisi olabilir, yalan yok. Biraz evet agresif bir tonda sanki söyledim. Gerçi Mustafa da sabah sizin sesinizle başlamak gayet güzel, sesiniz huzur veriyor demiş. Teşekkür ediyoruz. Beşiktaş'ta karnını doyuran nedir diye bir mesaj gelmiş. Beşiktaş'ın da devre transferleri benim hoşuma gitti. Yani Olaytan gibi bir 10 numarayı Göztepe'den alıp Beşiktaş'a koymak çok riskli bir düşünceydi. Genelde de bizim takımların yaptığı ama karşılık bulamadığı bir şeydi ve Beşiktaş onu da yaptı. Olaytan'dan çok iyi bir katkı aldığını düşünüyorum. Gerçi onun da Konyaspor maçında yaptırdığı penaltı onun şeyi için, Beşiktaş kariyeri için bayağı yaralayıcı oldu. Belki Sergen Yalçın'ın gidişine vesile oldu o hareketi, ama tabii ki tek bir anla da oyuncuyu yargılamamak lazım. Trabzonspor taraftarı İlyas Bey, o da bir insan Trabzon ancak bu kadar güzel yorumlar demiş. Mehmet Ünlü, Mert Elam Trabzonspor az parayla iyi transferler yaptığını ve sonuç olarak şampiyon olamasa da üst sıraları yakalayabileceğini söylüyor diye benim söylediklerimi tek cümleye sığdırmaya çalışmış. Aykut Şahin valla zor yazdığı şey, Fenerbahçeliyim ama hangi transfer ismini duyarsam duyayım heyecanlanmıyorum, heyecanlanamıyorum artık demiş. Artık bünye kendini kapatmış demek ki orada. Tepki vermiyor. Buradan tabii ne olur? Bir süre daha demek ki bu şey devam eder. Belki dinleyicimizin kendini böyle nasıl diyeyim sıfırlaması, resetlemesi için bir fırsattır. Bu duygu durum içinde olması. Çünkü belli sıkıntılar yaşamış Fenerbahçe ile ilgili olarak. Sıkılanlar var Trabzonspor konuşmamızdan olabilir. Bugün benim içimden böyle geldi. Trabzonspor'a fazla vakit ayırmak istedim. O yüzden böyle bugünlük. Affedin. Evet, üst üste gelmiş mesajlar. Trabzon'dan dinleyicilerimiz sıkılmışlar belli ki. Neyse.
0: Yok ki öyle bir şey. İki tane mesaj var. Onunla
1: 3.
0: alakalı olarak.
1: Üst üste benim gördüğüm 3 geldi. Yok zaten hani ben zaten konu olsa Trabzonspor'dan devam edeyim de benim de paylaşacağım Trabzonspor'la ilgili bir şey kalmadı. Mesajlar üzerinden zaten gittik. Senin de hakkında kalmadıysa bir reklam arasına.
0: Sinirlendirdiler 5. 10 dakika daha Trabzon anlatayım mı?
1: Anlat.
0: Yok, şaka
1: Senden
0: yapıyorum.
1: de
0: Bir şey yok. Yani
1: istesen.
0: Trabzonspor'la alakalı olarak. Bugün öyle bence güzel de oldu. İyi gelişti.

0: şu an sezona en hazırlıklı takım gibi. Ya da sezon bittikten sonra hazırlıklarını en erken hayata geçiren takım gibi gözüküyor. Ondan sonra kimi beklersin?
1: Galatasaray.
0: Galatasaray'ı beklersin. Sonra Beşiktaş'ın olması gerekir.
1: Seçim yok sonuçta.
0: Aynen. En sonunda da
1: Fenerbahçe.
0: Fenerbahçe'yi
1: Hem
0: beklersin.
1: seçim hem hoca.
0: Evet. Yani Fenerbahçe normalde dört büyük takım arasında biraz daha fazla zamana ihtiyacı olan camia.
1: Aslında tam tersi olması lazım eleme maçlarını düşününce. Beşiktaş'ın Fenerbahçe'nin en hızlı olması,
0: İşte.
1: Galatasaray'ın en rahat, Trabzon'da bir tık daha
0: Öyle.
1: rahat.
0: Hani
1: Ama
0: Trabzonspor o kafasındaki planları şimdi pat pat uygulamaya başladı. Galatasaray'ın tabii şöyle bir avantajı oluyor. Eleme derdi yok. Öyle bir şey yok. Hani teknik adam arayışı yok Galatasaray'da.
1: hala bir
0: Artı
1: imza haberi yok ama, değil mi? Okan
0: yok.
1: Buruk'la ilgili. O da enteresan.
0: Tek adayın girdiği bir şey başkanlık seçimi. O seçimin de çok bir önemi yoktu Galatasaray'da. Artı hani Galatasaray böyle topla tüfekle girip takımı değiştirecek bir durumu da yok Galatasaray. Yani Galatasaray'da aslında geçen sene sezon başında yaptığı transfer politikası gibi düşünecek bu yılı da. Dolayısıyla Galatasaray bir de tabii transferde çıtayı fazla yükselttiği için Galatasaray'da şimdi bakıyorsun işte hani olmaz ama dinleyici Diomandi diye mesaj atıyor yani. Anladın mı? O çok uç yani oradaki. Bunu neden söylüyorum? Orada o transferler zaman olarak çok daha şey transferler. Uzun süren transferler. Yani adamla masaya bir kere oturup hadi eyvallah deyip kalkman mümkün değil. Yani bir, bir buçuk ay belki oyuncu kovalaman gerekiyor. İşte Bernardo Silva konuşuluyor. Yani Bernardo Silva'nın Avrupa'da neredeyse talibi olmayan takım yok yani. Barcelona konuşuyor, Atletico Madrid konuşuluyor,
1: Juventus.
0: Juventus konuşuluyor. Bu takımlarla eğer sen rekabete giriyorsan o transfer uzun sürüyor. Galatasaray'da Galatasaray'ın oradan bir anlaşılır tarafı var. Beşiktaş'ta da işte teknik direktörün gidişi, ondan sonra yeni futbol direktörünün gelişi, onu da biraz hani şey yapabilirsin. Gene Torreira'yla karşılayabilirsin ama Beşiktaş'ın da yani maksimumu sana söyleyeyim Haziran'ın 10-15 olur.
1: Hoca
0: Hoca konusunda.
1: işte bu pazar diyorlar ama bu pazar ne ediyor? Yedisi ediyor. Hadi oldu, sarktı. Onu
0: İşte
1: olsun.
0: 10-15 olur yani sana en fazla maksimumu olur Beşiktaş'ın içinde.
1: Peki o zaman 9-14 araya gidelim. Aradan sonra devam edelim.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor. BTC Türk Kripto alternatif piyasaları sunar.

0: Alternatif Piyasalar bölümündeyiz. BTC Türk'te şu anda bir Bitcoin 64.387 dolardan işlem görmekte. Bitcoin'de son dönemde sürekli bir geriye doğru gidiş söz konusu fiyatta. Sert düşüşler oluyor. Hatta şu an 64.300 küsür dedim. Birkaç saat önce 61.475'e kadar fiyat gerilemiş. Oradan bir tepki alıp tekrar 64.000 doların üzerine çıkıyor fiyat ve TL olarak da 2.958.089'da.
1: BTC Türk Kripto alternatif piyasaları sundu.
2: Radyo Spor.
1: 300.056 Lucky Shop iddia.com bayi günün maçlarını sunar.

9-18 saatlerimiz iddia bölümüne geldik. Bugün futbol, basketbol ve hatta voleybolda, hatta ve hatta teniste güzel karşılaşmalar var. Futbolda hazır karşılaşmaları oynanıyor. Dünya Kupası öncesi takımlar son hazırlıklarını artık yapıyorlar. Bugün de turnuvanın favorileri artık sahaya çıkıyor. Onlardan

0: bir tanesi İspanya saat 22'de Irak'la karşı karşıya gelecek. Irak'ta Dünya Kupası'ndan boy gösterecek takımlardan bir tanesi. İki takım daha önce bir kez de 2009 yılında karşı karşıya gelmişler. İspanya 1-0 kazanmış. Bugün de yine karşı karşıya gelecekler. Tabii tahmin ediyorsunuzdur, İspanya'nın galibiyetine herhangi bir oran açılmamış iddiada. 2,5 gol üstüne de 1.14'lük sadece bir oran verilmiş. Çok tek taraflı bir maç bekleniyor İspanya'dan. İspanya'da Dünya Kupası'nda Yeşilburun Adaları, Suudi Arabistan ve Uruguay'la oynayacak. Hazırlıklarını da Irak ve Peru maçlarıyla yapıyor. Aslında burada Yeşilburun Adaları'na hazırlık olarak belki Irak, Uruguay maçına hazırlık olarak da Peru, bir Güney Amerika takımını düşünmüş sanki İspanyollar. Diğer tarafta Fransa saat 22.10'da Fil Dişi sahiliyle oynayacak. Fil Dişi sahili de yine tıpkı Fransa gibi Dünya Kupası'nda. Ulayi'nin takımı bugün 22.10'da. Buradaki oranlarda şöyle, Fransa galibiyeti 1.17 olarak belirlenmiş. Beraberlik 5.21. Fil Dişi sahili galibiyeti de 8.55. Gollü bir maç bekleniyor. 2,5 gol üstü 1.45. Şu anda oranlara baktığımda iddianın öne çıkardığı diğer bir maç İsveç Yunanistan karşılaşması. İsveç birkaç gün önce Norveç'te oynamış, 3-1 kaybetmişti. Bakalım Yunanistan önünde ne yapacaklar. Andorra Liechtenstein saat 20'de. Andorra 1.40'la maçın favorisi. Slovenya Kıbrıs, Güney Kıbrıs maçı da yine 19'daki bir diğer karşılaşma. Futbolda İran Mali'yi görüyorum saat 19.30'da. Kuzey İrlanda Gine, Ekvator Ginesi Burundi gibi maçlar da bugün futbolda oynanacak. Dileyenler iddiadan tabii ki bahislerini bu karşılaşmalara yapabilirler. Basketbola geçtiğimizde, basketbolda da Süper Lig'de yarı final serilerinde ikinci maçlar dün itibariyle başlamıştı. Fenerbahçe Beko 2-0 öne geçti. Şimdi Bahçeşehir düzeltiyorum, Beşiktaş Gain Bahçeşehir Koleji serisinde ikinci karşılaşma oynanacak. İddiada yine Beşiktaş favori, 1.22'lik bir oran açılmış Beşiktaş'a. Bahçeşehir galibiyetine 2.56'lık bir oran vermiş iddia.com. Voleybola geçtiğimizde, voleybolda da dün itibariyle birlikte Milletler Ligi karşılaşmaları başladı. Filenin Sultanları ilk maçında Dominik karşısında 3-2 ile kazandı. Bugün de saat 22.30'da Hollanda mücadelemiz var. Hollanda oranlara bakılırsa daha favori gözüken taraf bize kıyasla. Bizim çünkü kadro seçimimiz herhalde diğer rakiplere göre biraz daha farklı ve çok daha derin bir rotasyon tercih etti Santarelli ilk etapta. Hollanda 1.58, millilerin galibiyet oranı da 1.77. Gün boyu maç var Milletler Ligi'nde çünkü farklı ülkeler, farklı kıtalar. Sabah şu an 10'da, 40 dakika sonra yaklaşık Çekya Polonya var. 14.30'da Çin Tayland var. Gece 2'de 3'te yine karşılaşmalar var. Onlara bahislerinizi alabilirsiniz. Ve tenis dedim. Teniste de artık bu hafta sonu cumartesi kadınlar finali olacak. Pazarda erkeklerde final karşılaşmaları oynanacak. Artık yarı final dönemlerine geçiş yaptık teniste de. Bugün tek kadınlarda bir yarı final Kostyuk Andreeva, burada da bayağı sürprizler oldu. Hem kadınlar cephesinde Sabalenka mesela elendi. Erkeklerde zaten Sinner ikinci turda elendi. Alcaraz sakatlığı nedeniyle yoktu. Djokovic erken bir turda 2-0 öndeyken 3-2 kaybetti. Elendi birçok seri başı erkek tenisçi. Elendi. En sona kim kaldı? Ona bakmadım bile. Çok ilgimi çekmedi. Keşke baksaydım gerçi ama orada da sürpriz edinen isimler var. Yine teniste de iddiada bahislerinizi alabilirsiniz. Diyelim benim paylaşacaklarım iddia bülteniyle alakalı olarak bunlar. Lucky Shop, biliyorsunuz, onu da hatırlatayım. 15 Haziran'a kadar 300.056 bayi kodu üzerinden en yüksek ciroya ulaşan 2 Lucky Shop üyesi 26 Haziran'daki Türkiye-Amerika maç biletini elde etme hakkı kazanıyor. Siz de eğer bahislerinizi iddia.com üzerinden yapıyorsanız orada biliyorsunuzdur zaten bir bayi kodu seçmeniz gerekiyor. Bizim sponsorumuz Lucky Shop'u 300-056'yı tercih ederseniz de bizim adımıza da tabii ki güzel olur ve bu fırsatı da yine yakalayabilirsiniz. Yine belki bilmeyenler için hatırlatmakta fayda var. Biz de Ali abiyle Lucky Analiz YouTube kanalında her hafta bir program çekiyoruz. Ortaya Karışık programımızın ismi. Pazartesi günleri artık yayına veriliyor. Orada da konsept olarak bir böyle quiz bölümümüz var. Programın girişinde birbirimize üçer soru soruyoruz. Son dönemde ben biraz zorluk seviyesini yükseltince Ali abinin de eli ayağına dolaşmaya başladı. Ne yapacağını bilemiyor.
1: Bugün tam ertelem günü ya. Evet, sonra ne oluyor peki?
0: Sonra bugün büyük ihtimal bir senden şey gelecek artık. Bir misilleme gelecek. Bugün bekliyorum tam. En son sorduğun Glasner sorusu da enteresandı. Hiç beklemediğim bir yerden. Abdullah Avcı'nın ikinci ismine karşılık olarak değişik tarzda bir soruydu. Onu bilemedim. Bugün eminim ki farklı şeyler gelecek yine karşıma.
1: Bugün Dünya Kupası üzerinden gitmeyi planlıyorum.
0: 3'te 3.
1: Evet, yani Dünya Kupası'na artık yaklaşıyoruz. Fazla bir şey kalmadı. O yüzden Dünya Kupası üzerinden giderim diye düşünüyorum bugün.
0: Benim 5 falan soru çıkardım toplam. 3'e tabii indireceğim ama birkaçı Dünya Kupası ile ilgili ve sorarsam bilemeyeceğini düşündüğüm şeyler var ama bilmiyorum işte.
1: Birkaçı dediğin zaten 3 soru soruyorsun.
0: İşte 5 hazırladım. Onların birkaçı.
1: Ha, birkaçı onların.
0: Belki almayabilirim o son final 3'ü de tercih ederim. Çünkü değişik şeyler önüme düşüyor böyle Twitter'a girdiğimde. Güzel bilgiler görüyorum. Ben de bilgileniyorum bu arada. Hani Ali abiye maksat soru hazırlamak, bilememesini sağlamak ama bu sayede ben de birçok farklı bilgiye ulaşıyorum. Gerçi kaç aklımda kalıyordur onu da bilmiyorum.
1: Kalıyordur.
0: Mesela Ali abi ilk programdan bir soru sorsa tekrar ben belki bilemeyebilirim. Ama bir yerlerde kalıyordur. O da hoşuma gidiyor. Soruları hazırlamak da benim için çok keyifli.
1: Bugün Fransa Fildiş Salih'ine ne dedin?
0: Fransa bugün mü?
1: Bugün maç.
0: Ben mi ne dedim?
1: Evet.
0: Bir şey demedim ben. Demedim. Yorumu yapmadım.
1: Yani bugün 22.10'da Fransa Fildiş Salih maçını tavsiye ederim. Ben de izleyeceğim bugün bu maçı. Esport Plus'tan vereceğiz. Yani iki takım da Dünya Kupası'na geliyor. İşte bir tarafta Diomande var. Diallo var. Sangare var.
0: Ulayi
1: var. Hani o şeyde yazılmamış. Muhtemel 11'de.
0: Olsun biz söyleyelim.
1: Kessié var. Fofana'lar var. Diğer tarafta yani inanılmaz bir Fransa milli takım kadrosu. Mbappé, Thuram, Olise, Kante, Tchouaméni, Cherki, Koundé, Upamecano, Konaté, Hernandez, Manyan. Yani böyle bir kadro. Çok acayip bir kadro. Yedekler de zaten keza öyle. Fransa milli takımında. Yani bugün güzel bir gün. Eğer işinizi ayarlayabilirseniz 22.10 civarında Esport Plus'ın başına geçin derim. İspanya Rak maçını söyledin. Hı hı. İspanya Rak'a da veriyoruz. O da saat 22'de. Bu da çok anlamadım bir hazırlık karşılaşması ama yine de İki takım. Bakalım nasıl performanslar ortaya koyacak. Yani İspanya'nın %89 topa sahip olduğu bir mücadele olabilir bu. Hı
0: hı. Evet, bakalım akşam göreceğiz, yarın da konuşuruz sabah izlenimleri diyelim. 9:27 bu bölümü bitirelim.

0: 9.32 saatlerimiz. Az önce Roland Garros'tan bahsettim de duruma hakim değildim. Şimdi reklam arasında baktım. Onu da söyleyeyim. Erkeklerde yarı finalistler belli olmuş. Zverev 2 numaralı seri başı yarı finalde. Rakibi 26 numara Çek Mensik. Diğer yarı finalde 10 numaralı seri başı İtalyan Coboli ile bir başka İtalyan seri başı değil Arnaldi olacak. Erkeklerde Grand Slam'lerde yarı finallerde bence uzun zamandır böyle bir tablo olmamıştır. Bu kadar az seri başın oldu. Çünkü bu Federer, Nadal döneminden bu yana Djokovic eklendi, Murray eklendi. Bunların en az işte ikisi, biri yarı finallerde oluyordu. Bu kadar fazla sürprizin olduğu bir Grand Slam çok nadirdir. Belki de yoktur diye düşünüyorum. Çok enteresan bir tablo o açıdan. Kadınlarda bu tarz zaten sürekli oluyor. Mesela burada da yine şu anda yarı finaldeki en yüksek seri başı 8 numaralı Andreeva. Rakibi Kostyuk 15 numara. Diğer yarı finalde bir tane 25 numara var. Diğeri de seri başı değil. Bu kadınlar için dediğim gibi normal ama erkekler için çok normal bir tablo değil. Zverev aslında burada çok büyük bir avantaja sahip. Sinner yok, Djokovic yok, Alcaraz yok. Zaten burada da artık Grand Slam kazanamayacaksa nerede kazanacak? Onun için de önemli bir fırsat var. Onu bir ekleyeyim istedim son bölüme başlarken. İzmir'den Ayhan, o da sevgili Mertilen, bu aralar kitap önerisinde bulunmuyorsunuz demiş. Ve kendi bir kitap önerisinde bulunmuş. Ron Lieber'den Tutumlu Çocuklar Yetiştirmek isimli bir kitap. Ben ilk defa dinleyicimizden gördüm. Yeni bir baba olarak aslında not almam gereken bir kitap. Alacağım, bakacağım kitaba. Çocukları ayakları yere basacak, sağlam basacak, cömert ve parayı akıllıca kullanacak şekilde büyütmek diyor kitap sözünde. Vallahi yakın zamanda ben de sosyal medyada Mert Başaran'ın bir videosuna denk geldim. Zaten Mert Başaran'ın videosuna denk gelmek demek tutumlu olmak, yatırım yapmak falan olduğu için benzer şeyleri o da sürekli dile getiriyor. Benim de bu ara kafamı bir karıştırdı işin bir konu hakkında. Bakalım neler olacak. Peki şimdi Trabzon dedik bugün, Fenerbahçe dedik. Ne demedik? Beşiktaş ve Galatasaray'dan pek fazla bahsetmedik. Beşiktaş'ta benim bahsedeceğim yeni bir haber yok teknik direktör konusunda. Yeni olarak dün A-Spor'da Koray Baloğlu bir istatistik paylaşmış. Aslında Doruk Keskin'in söylediğinin matematiğe vurulmuş hali. Ne diyordu Doruk Keskin? Rotasyon delisi bir adam Vincenzo Italiano, 3. kaleciyi bile oynatıyor. Italiano Fiorentina'dayken 141 maç üst üste farklı 11 tercihinde bulunmuş. 141 maç üst üste aynı 11'i tercih etmemiş. Her maç 11'inde en az bir değişiklik yapmış. Bologna'da bu seriyi 107 maç yapmış üst üste. Farklı 11 tercihlerinde bulunmuş Italiano, ki hani bizde klişe ama doğru, yani bir kadro istikrarı aranır. Bir ideal 11 saymak ister insanlar. Ve genelde o ideal 11 bulunduğunda da, bunu Beşiktaş'ta da söyledik, yani ideal 11'i büyük oranda biz Beşiktaş'ta sayabiliyorduk ligin sonu doğru. Stoper'de de Emirhan Adi sol stoper olarak düşünürsek orada aşağı yukarı işte sol bekin Rıdvan, işte Agbadu, Murillo, Ersin, Endidi, Orkun, Olaytan, işte solda Ture, ileride o, sağda da Çerni, değil mi? Herkes, ki Sergen Yalçın Cengiz de çok kullanıyordu da, herkesin bir şey ideal 11'i çıkmıştı. Diğer takımlar için de geçerli ama mesela Italiano'da böyle bir dünya yok. Yani 141 maç demek, 107 maç demek, bunlar çok iddialı sayılar. Bunu da bir bilgi olarak farklı olduğu için dile getirmek istedim. Benim Beşiktaş'la ilgili haberim bu bugün. Başka bir şeyim yok açıkçası.
1: 141 maçta çok iddialıymış gerçekten.
0: Aynen. Galatasaray'la ilgili orada da çok hani sıcak gelişmeler yok. Galatasaray'ın çok fazla acelesi de yok açıkçası transfer konusunda. Bernardo Silva için hala bir umut ışığı olduğu söyleniyor. Van Dijk şu anda listedeki bir diğer isim. Emre Kaplan Inter Miami'nin Van Dijk'la görüştüğünden bahsetmiş. Onu bir haber olarak paylaşabilirim. benim dikkatimi çeken. Dün Davinson'la ilgili bir Como haberi vardı. Bugün de Davinson'la ilgili yine haberler gazetelerde galiba var. Onun ayrılma ihtimali konuşuluyor ama işte ayrıldığı senaryoda da ilk adayın Virgil van Dijk olduğu belirtiliyor Galatasaray cephesi için. Şu ana kadar hani Okan Buruk'tur, Icardi'dir, Lemina'dır, Torreira'dır. Oralarda yeni gelişmeler yok. Icardi hala cevap vermemiş. İşte John Duran'ı dün söyledik. O da Icardi'den gelecek haberi bekliyor dendi.

0: Bu yani Galatasaray'da benim.
1: Icardi ne kadar bekletecek sence?
0: Valla bence beklemeye gerek yok da işte Galatasaray yönetimi bilmiyorum ne kadar süre verdi, ne konuştular.
1: Icardi tatildeydi dendi değil mi?
0: Dönüşte işte kararını verecek gibi bir şey söylemişti sanki Dursun Özbek. Uzak Doğu'ya gitti Icardi. Hı. Ama hani herhalde konuşulmuştur bir deadline. Bu tarihe kadar dön, dönmezsen yollarımızı ayırırız demişti herhalde Galatasaray'da. O tarih yani, ne acaba bilmiyorum.
1: İkinci santrafor konusu hani Icardi ayrıldığında Galatasaray'da bayağı tartışılacak, bayağı konuşulacak, orası belli. Ama Icardi kalırsa zaten o kendiliğinden de hani çözülmüş olacak. Orayı merak ediyorum yani ciddi anlamda. Hı hı. Galatasaray bu teklifi bilerek, isteyerek mi yaptı? Yoksa işte senle zaman zaman şeytan avukatlığını yaptığımız üzere hani Icardi'ye biz bir teklif yaptık, kendi kabul etmedi, ne yapalım mı demek için yaptı, orayı bilemiyorum. Okan Buruk cephesinde biraz daha orada netiz. Yani Okan Buruk pek istemiyor gibi gözüküyor ama Galatasaray yönetimi o konuda ne düşünüyor tam olarak anlaşılamadı. O bakımdan ilginç olacak eğer Icardi kalırsa. Hı hı. Ama giderse de sonuçta Galatasaray'ın ikinci santraforu önemli. Osimhen sonrası önemli. Oraya nasıl bir profilde oyuncu gelecek? Diğer taraftan da işte Galatasaray'da şu an 10 artı 4 için 10 oyuncunun kaç kontenjanı var demiştik?
0: Icardi ile yoktu galiba.
1: Icardi ile yoktu. Yani belki Galatasaray'da da sürpriz ayrılıklar olacak. Bazı oyuncular gidecek. Ya da Galatasaray daha başka profille kayarak genç oyunculara gidecek. Pek de beklenmediği şekilde. Hı hı. Ama gittiği genç oyuncular da Galatasaray'ın hani gene böyle tam olarak yatırımlık oyuncular olmaz. Gene bir şeyler ispat etmiş.
0: Savyola'ya gitmez mesela.
1: Evet, hani bir şeyler ispat etmiş oyunculara gider Galatasaray.
0: Yani gidebilir. Niyaga'ya gitti de ilk 11 için gitmez.
1: İşte ilk 11 için su konuştuğumuzda Galatasaray'da biraz herhalde onları bekleyecek. Yani gelenler gidenler gelenlerden ziyade gidenler acaba orada bir sürpriz bir ayrılık olabilir mi? İşte Davinson, Torreira değil mi ilk akla gelen?
0: Onlar bunlar. Evet benim de. Ulan şüpheliler olarak Sara iyi bir teknik.
1: Sara, Şalai.
0: Jakobs bile olabileceğini düşünüyorum ben.
1: Jakobs konuşulmuştu onlar. Yani aslında oradan 2-3 tane oyuncu gitse o zaman Galatasaray'ın eli bayağı rahatlıyor. Gitmediği noktada kötü oyuncular mı? Hayır, kötü oyuncular değil. Hepsi iyi oyuncular. Kalmış oyuncular ama takıma bir taze kan takviyesi yapmakta Galatasaray zorlanabilir. Belki işte Can Ahyan haberleri
0: Can Uzun
1: haberleri o bakımdan biraz mantıklı oluyor Galatasaray'da. Yani hem oyuncu genç ama aynı zamanda yerli ama aynı zamanda bir şeyleri de ispat etmiş bir oyuncu. Yani milli takım oyuncusu şu an.
0: Bir de ihtiyaç. Hani Galatasaray'a oturtabiliyorsun. İşte Hakan Safi'de eleştirdiğimiz nokta ihtiyaca çok karşılıkta evet. Gözükmüyordu. Burada ihtiyaç da yani.
1: Öyle bir şey de olabilir Galatasaray'da. Ama Galatasaray işte geçen seneki gibi rahat olduğu nokta gerçekten zamanı var yani. Hı hı. Çok zamanı var hatta. Ağustos'un kaçında başlıyordu? İkinci haftada lig başlayacak. Daha yani Haziran, Temmuz, Ağustos. Ondan sonra işte Galatasaray Dünya Kupası'nın bitmesini bile bekleyebilir. Hı hı. Yani o zamana kadar zaten bir şeyleri netleştirir de Dünya Kupası bittikten sonra hani alacaksa zaten de çok yoğun bir şey beklenmiyor. Çok ekstra gidişler olmazsa 2-3 tane oyuncu beklendiği için onu bile bekleyebilir. Sonra zaten Eylül ortası başlıyor yani Galatasaray'ın işi. Acayip uzun bir zaman var Galatasaray'ın. En çok isteyeceğin şey futbolda zaman. Hı hı.
0: Peki Galatasaray'la ilgili çok ekleyecek bir şeyim yok. Dünya Kupası'yla ilgili haberlere dün bakarken The Athletic'te bir haber gördüm. Bu aslında kulüpler Dünya Kupası'nda da belki hatırlayacaksınızdır. Kötü hava şartları olduğunda maçlara ara veriliyordu. Takımlar soyunma odasına gidiyorlardı. Tribünlerdeki işte insanlar belli bir yere alınıyorlardı. Bir süre oyun durduktan sonra şartlar eğer düzelirse maç tekrar başlıyordu. Ve bu Dünya Kupası'nda da bu ihtimaller çok yüksek. Çünkü Amerika'nın kendine özel bir Thunderstorm protokol diye geçiyor artık o işte fırtına ya da neyse Thunderstorm'un tam karşılığı tam böyle gök gürültülü şeyli ne o? Yıldırımlı falan fırtına demek galiba. Böyle bir protokolü varmış Amerika'nın. kendine özel ve FIFA bunun üzerine herhangi bir şey söyleyemiyormuş. Amerika'nın kendi yerel bir protokolü varmış ve böyle bir şey eğer 8 millik çapta tespit edilirse takımlar sahadan çekilmek zorunda, soyunma odasına gitmek zorundaymış ve taraftarlar da güvenli alana alınıyormuş. Sonra tespit edildikten itibaren 30 dakikalık bir geri sayım sayacı çalışmaya başlıyormuş. Eğer bu süre içinde herhangi bir yeni işte yıldırım falan olmazsa maç devam edebiliyormuş. Ama 30 dakikalık geri sayımın örnek veriyorum 11. dakikasında bir tane daha oldu. Hop, bir 30 dakika, bir 30 dakika daha saymaya başlıyor ve yine bitene kadar bir şey olmazsa maç tekrar başlıyor ama olursa bir daha sıfırdan 30'a kadar geri saymak durumunda ve bu yüzden de maçların saatlerce ertelenebilme riskinden bahsediyor. Bu da aslında izleyiciler, oynayanlar, stat'takiler için hiç iyi bir haber değil. Ama şimdiden ben haberi gördüm, uyarayım. Hani buna hazırlıklı olun.
1: Çok büyük bir sonuçta kıtada olan bir ülke Amerika ve okyanus etkisi var. Okyanus etkisi olduğu zaman buradaki doğal olaylarıyla karşılaştırmamak gerekiyor okyanus etkisini. Çok ciddi, zaten zaman zaman görmüştür dinleyiciler de haberlerde. O yüzden son derece normal. Hı hı. Tabii sıcaklık da mesela enteresan olacak. Bazı karşılaşmalarda saatler orada öğlene denk gelecek. O yaz sıcağı da yine futbolcular için bayağı zorlayıcı olacak. Amerika 94'te de öyleydi. Şimdi yine öyle olacak. Yani su molaları, işte belki zaman zaman bu şeyle alakalı, fırtınayla alakalı önlemler alınacak. Tabii o çok yüksek bir ihtimal değil. Yani olsa olsa belki bir defa, bir iki defa olur karşılaşmalarda. Hani eğer o dönemde bir etkiye girmiyorsa, girmeyecekse onun çok fazla olacağını düşünmüyorum ama sıcak bir problem olacak orası kesin yani.
0: Dün öğlen sen yokken Genco Boran'la Hüseyin abinin bu Dünya Kupası'ndaki bazı uygulamalar, işte bu touch'ın, out'un 5 saniyede kullanılması, kullanılmazsa topun rakibe geçmesi, korner olması falan, o listeyi ben madde madde okudum. Bir ara yine okuyacağım. Bugün tamamını okumayacağım. Belki Dünya Kupası yaklaştığında okurum ama ona şöyle bir madde de ekledi Hüseyin Özkök. O da bence güzel bir madde. Bu turnuvada göreceğiz. Bir oyuncu 10 santim ve fazlası offside'da ise yardımcı hakemlere bu durumu bildiren sesli bir uyarı gidecek ve yardımcının bayrak kaldırması sağlanacak. Böylece oyun boşa oynanmamış olacak. Bu da futbolda böyle 40 santim, 50 santim offside ama kural gereği çok emin olamadığı için hakem oyunu devam ettiriyor. Orada bir vakit kaybı oluşuyor. Ve insanlar da ya göz göre göre niye kaldırmıyorsun diye hakemleri eleştiriyor. Burada teknolojiden faydalanıp oradaki marj 10 santimin üzerindeyse hemen otomatik sinyal gidecek ve hakem pozisyonun bitmesini beklemeden bayrağını kaldıracak. Orada gereksiz bir zaman kaybı da olmayacak Dünya Kupası'nda.
1: 10 santim offside'ı belirleyebiliyorsa direkt offside'ı da belirleyebilir bu teknoloji.
0: Yani zaman ne olur?
1: Onu hatırlattı. Yani o zaman yakın gelecekte
0: tabii.
1: Yardımcı hakemlerin offside ile ilgili işi tamamen boşa düşecek demektir. Yani şu an ne diyorsun? Dünya Kupası'nda denenecek diyorsun bu. Yani uygulanacak, denenecek değil, hı-hı, uygulanacak. Ve 10 santim offside'de olan bir oyuncu için sinyal gidecek. Ya bu aynı zamanda yakın zamanda, çok yakın zamanda direkt olarak offside'de olan oyuncuyu da belirleyebilecek teknolojinin hazır olduğunu gösteriyor. Orada ne olur? Bir tane robot mu böyle sağ kenarında git gel yapar? Yoksa ona gerek yok mu?
0: Atletizmde 100 metrede bilmem hatırlar mısın?
1: Ona gerek var mı? Yani onun
0: belki de yok.
1: Ona da gerek yok bence. Kameralarla hallettikleri için öyle bir şey de gerek yok. Direkt olarak hakeme bir şey gidecek. Hakem bu kez herhalde. Orta hakem.
0: Sonuçta gol çizgisi teknolojisinde koluna uyarı sinyali geliyor. Aynen. 2 saniye içinde gol mü değil mi diye hemen kararı veriyor. Burada da benzer bir teknolojiye doğru gidiliyor zamanla. Zaten hani aynı değil ama teniste, voleybolda anlık o çizginin dışında, içinde tespiti yapılıyor. Bu biraz daha karmaşık tabii ki. Futbol oyuncular var, topun sayı, çıktığı yer falan, hani biraz daha zor. Belki biraz daha zaman alacak futbola entegre olması ama olacak yani. Bu teknoloji bu hızla ilerlediğinde olmayacak iş değil yani şu bahsettiğimiz iş.
1: İyiymiş, bu da iyiymiş.
0: Evet, Dünya Kupası'na böyle yakın, daha müsait bir gündemde ben baştan o kuralları tekrar hatırlatacağım. O gözle izlemekte daha keyifli olur. Çünkü insanlar bilmeden izleyince de ya ne oldu? Niye hakem korner verdi? Niye taç rakibe geçti? İşte niye kenardaki oyuncu girmedi bekliyor? Niye biz 10 kişiyiz? Hani bilmeden izleyince de insan çok çok farklılık var normal futbol maçına göre. Yani bilmeyen biri Dünya Kupası'nda sudan çıkmış balığa döner.
1: Ama hatırlatır spikerler.
0: Ha, spikerler hatırlatır gerçi. Spikerler
1: hatırlatır yani. O doğru. Hiç, sen bilmesen de yani bilmeden ekran başına geçsen de
0: doğru,
1: çalışıyorlar sürekli olarak. Dolayısıyla bir şey olduğu zaman o dinleyiciler, şey, izleyenler aktarır.
0: Hünkar Mutlu bunun şeyini anlatır. Detayını.
1: Aynen.
0: Hangi hakem nerede uyguladı hazırlık maçlarında. Ondan dinleriz. Peki şimdi programı kapatırken Real Madrid'de tıpkı Fenerbahçe gibi bir başkanlık seçimi heyecanı var. Orada da yine iki aday var. Bir tanesi mevcut başkan Florentino Perez. Diğeri de Enrique Riquelme diye bir iş insanı. O da çok iddialı olarak seçime hazırlanıyor. Ve dün dedi ki Haaland'ın bir serbest kalma bedeli var ve Real Madrid'e transfer olmak istiyor dedi. Bir seçim vaadi verdi Erling Haaland. Verilebileceği herhalde en uç vaatlerden biri. Daha önce Rodri ismini de açıklamıştı. Dün de galiba dile getirmiş. Rodri'yi transfer edeceklerini söylüyor. Haaland ve Rodri şu anda Riquelme'nin seçim kozları. Ama tabii Haaland cephesi hemen bazı kaynaklara haber geçti. Yok dedi, öyle bir şey yok. Haaland mutlu Manchester City'de. Ama bunlar tabii klasik şeyler. Bilmiyorum ben hangisi doğru hangisi yanlış. Ama
1: mesela Rodri böyle bir yalanlama geçmemişti.
0: Yok, Rodri'de yok. O olabilir çünkü bayağıdır konuşuluyor.
1: Rodri olabilir şeklinde, yani Rodri'nin söylediklerinden olabilir şeklinde bir çıkarım yapılabilirdi. Haaland cephesi öyle yaklaşmadı.
0: Evet, Haaland cephesi direkt olarak yalanlamayı tercih etti. Florentino Perez'in seçim vaadi olarak da bir tabi Jose Mourinho'yu dün açıkladı. Bir videosu da paylaşıldı Jose Mourinho'nun Real Madrid üstüyle. Fakat orada da yine Portekiz basını kaynaklı Mourinho demiş ki Benfica yönetimine, o ben çekmedim o videoyu, yapay zeka ile ürettiler. O ben değilim demiş, hani benim haberim yoktu demiş mi gerçi onu bilmiyorum da ben değilim demiş yani.
1: Mourinho'nun. Mourinho'nun çıkış bedelini ödeyecekler. 7 milyon euro civarında bir bedel varmış. Onu ödedikten sonra Mourinho serbest kalacak. Demek ki orada o şeyi kullanacak, maddeyi kullanacak Real Madrid başkanı. Hatta orada şöyle haber yapılmıştı. İşte bir tarihe kadar 7 milyon, ondan sonraki tarihte 15 milyon euro oluyor. Birden gibi bir şey vardı. Tarihleri tam hatırlamıyorum. Ama Mourinho da gerçekten Real Madrid'de hani gelecek sene takımın başında olduğunda La Liga'ya olan ilgiyi gene biraz daha böyle mutlaka arttıracaktır. Hele bir de şeye girebilirse, bu Barcelona takımıyla böyle korokor bir yarışa girebilirse, gelecek sene Real Madrid-Barcelona çekişmesi çok güzel olur. Çünkü Barcelona şu an baya önde, baya ileride gözüküyor. Hani Real Madrid artık takım içindeki biraz daha işte huzuru sağlayıp oyuncuların performansını yükselterek mi, dışarıdan transferle mi artık bilemiyorum ama Barcelona yaklaşmak isteyecektir. Ama Barcelona da hem zaten hızlı başladılar transfere. Öyle Uli Hoeneß'in dediği gibi parası yok gözükmüyor. Evet. Barcelona'nın harcıyorlar paraları. Onlar zaten iyi takımlar. İyi bir teknik direktöre sahipler. Anlayışları da, hani teknik direktörün anlayışı da oyuncular tarafından uygulanabiliyor. Takıma uydu. Orada bayağı böyle bir şey tuttu. Kimya tuttu. O kimyayı nasıl bozarsın? Bayağı zor hani Real Madrid'in işi kağıt üzerinde, ama bahsettiğimiz kulüp de Real Madrid işte. Onların da öyle bir avantajı var. Acaba böyle çok ekstra bir oyuncu alırlar mı bu yaz transfer döneminde? Ya da ekstra bir oyuncu gider mi mesela Real Madrid'den?
0: İşte ekstra oyuncu dün Florentino Perez, İbrahim Konate benim ilk transferim olacak diyor Liverpool'dan. O da ayrıldı.
1: Evet, sözleşmesinde. O da zaten söylenen, konuşulan bir şeydi.
0: İspanyolca öğreniyormuş bayağıdır.
1: Evet,
0: hatta bir uygulama onunla ilgili zamanında tweet de atmış. Bayağı yüksek bir seviyeymiş İspanyolca da.
1: Anthony Gordon'u gördün mü?
0: O da İspanyol masörü varmuş. Hep İspanya gitmeye zaten hayal ediyormuş.
1: 3 yaşından beri Barcelona'da oynayacağını düşünüyormuş.
0: İspanyolca biliyormuş o da.
1: Bir gitti, hani İspanyolca konuştu. O da bayağı etkileyiciydi. Güzeldi. Yani Konate tabii önemli oyuncu ama hani böyle Real Madrid'i direkt Barcelona'ya yaklaştıracak bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum ben. Hani ileride acaba böyle Vinicius'tan vazgeçme gibi böyle hani sürpriz bir hamle, beklenmeyecek bir hamle olabilir mi? Mbappé'ye dokunmazlar herhalde. Öyle bir şey olmaz. Onları merak ediyorum yani. Real Madrid bu sene bayağı konuşulur. Bayağı şey bir kulüp, keyifli bir kulüp olur
0: Bir de
1: konuşması.
0: İspanya'da burada çok farkında mı bilmiyorum insanlar da bu bir tane kanal var, yayıncı kuruluş mu artık nasıl, maçlarda sadece yedek kulübesini çekiyorlar ve oradan acayip malzeme çıkıyor. İşte Trent Alexander-Arnold geri dönmedi, bakın kenarda Carvajal el hareketi yaptı, kanı gibi yürüyor şeklinde. Acayip bir kenarda kamera var. Bizde olsa mesela, bizde Okan Buruk ekrana fazla geldi mi, Okan Buruk ekrana fazla getiriyor, yayıncı kuruluşa ziyaretler falan. Adamlarda yani her şey analiz ediliyor yedek kulübesindeki. Şimdi Mourinho'nun gelişiyle birlikte bence oradan çıkacak malzemenin
1: Detaylarda değil mi?
0: haddi hesabı olmaz. Yani her
1: Doğru
0: hafta
1: söylüyorsun.
0: acayip, sen önüne düşüyordur muhakkak. İspanyol kanal, yorumcular konuşuyor arkada. Görüntüde de Real Madrid yedek kulübesinde işte biri diğerini şaka yapıyor. Yok, sağdaki bir oyuncu eleştiriyorlar, gülüyorlar. Hocanın arkasından konuşuyorlar. Her detay, bir de ne dedikleri de ağızları da onu da söylüyor. Şey, ne dediğini anlıyorlar orada, nasıl oluyorsa ağız okumadan mı? Onu paylaşıyorlar ve sürekli oluyor bu ve bir şey de yok herhalde bizdeki gibi yayıncı kuruluşa gidelim bunların önüne geçsin falan. Onlar da galiba normal bir şey. Şimdi Mourinho'yla acayip malzeme çıkar orada
1: Pardon.
0: diye düşünüyorum.
1: Evet, bu arada ağzını kapatma dedin. Dünya Kupası'ndaki değişikliklerden biri de o, biliyorsun.
0: Hı. Sen şu an ağzını kapattın ama öksürdüğün için sana kırmızı kart yok.
1: Senle kavga ederken özür dilerim, tekrar aramızda bir gerilim varsa ve ben ağzımı kapatarak bir şey söylersem direkt kırmızı kart.
0: Hı.
1: Geçmiş olsun.
0: Ama normal
1: Yani
0: konuşursan herhangi bir şey yok.
1: Mert, sen dünyanın en iyi insanısın desem de sana, ama aralarımızda bir gerilim olduğu o an varsa.
0: Ama işte burada oyuncunun da rol yapma ihtimali, yani kötü niyetliyse oyuncu ırkçılık bile yapmasa, yapmış gibi davranıp hani kavga çıkartırsa da o da artık
1: Gene ama
0: biraz
1: kendi şey görür, kırmızı kart görür. Ağzı...
0: karşındaki mesela. Sen elini kapalı bana ya Mert bugün de bir şöylesin dedin. Aa ne dedi, bana ırkçılık yaptı, bana bilmem ne dedi
1: Ha,
0: desem,
1: anladım, şimdi
0: rol
1: anladım.
0: yapsam nereden bilecek senin ne dediğini?
1: Aşağıda öyle bir şey
0: Heh,
1: yapmazlar.
0: işte.
1: Ama burada şöyle bir ayrım yapıyorlar. İşte az önce Mert'in söylediği gibi, yani dostane bir ortamda birbirini tanıyan oyuncular, ne
0: Tabii
1: bileyim hani
0: onda bir şey
1: başlama
0: yok.
1: vuruşunda bir faul pozisyonda falan gelirler, böyle konuşurlar, gülerler
0: Tabii
1: ya.
0: o normal.
1: Orada elini kapattığı zaman kırmızı kart yok. Mesela o öyle bir ayrım da olacak artık futbolda.
0: Dün dinleyicinin biri hakemlere o kadar fazla ek görev verdi ki zam isteyecekler yakında demiş. Yani dikkat etmeleri gereken şey sayısı fazla. Yok 5
1: Doğru.
0: saniye say, 10 saniye say, ona dikkat et, buna dikkat et. Yok top hareket halinde başlarsa, rakibe giderse devam ettir, kendi takım arkadaşına giderse bir daha yerinden kullandır. İnanılmaz arttı. Gerçekten kolay değil. Çift sarı kartı artık tekrar. Yok korner yanlışsa ona bak.
1: Şu şeyi de koysalardı Dünya Kupası öncesi, çok hoşuma gidecekti. Hani geçen hafta gördük ya, bir hakem, hatta iki hakem böyle kendi çizgisini çekti. O çizgiyi
0: Geçene
1: geçenlere
0: kart.
1: kart vereceğim dedi. Keşke onu da Dünya Kupası öncesi getirseydi İFAP'taki yaşlı amcalar.
0: Evet, onu inisiyatif alıp yapsalar ya da keşke hakemler bireysel olarak da. Güzel, ben de çok takdir ediyorum o duruşu. Evet, 9.56 bugünlük programın sonuna geldik. Yarın aynı saatte tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu sona erdi.
3: Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.
2: Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Sporu dinliyorsunuz?
4: Radyo Spor dinlerken gerçekten spora doyuyoruz. Sporla ilgili ne arıyorsak burada var. Farklı kesimlerden farklı yorumlar dinliyoruz. Farklı yorumcuları dinliyoruz.
5: Ülke sporunun, özellikle futbolumuzun eğlence ve dostluktan, sevgiden, karşılıklı saygıdan uzaklaşıp sürekli kavgaların, kutuplaşmanın arenası olmuşken bu yersiz dövüşe kenardan sürekli havlu attığınız için seviyoruz.
6: Sürekli dinlemeye gayret ediyorum. Araçta olduğumda ya da bilgisayar başında olduğumda mutlaka Radyo Spor'u açmaya gayret ediyorum. Sporu seviyorum. Özellikle Radyo Spor'daki tarafsız yayıncılığı sevdiğim için sizi dinlemeyi tercih ediyorum.
7: Ben Radyo Spor'u dinlemediğim zaman kendimde bir boşluk hissediyorum.
2: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz.
8: Radyo Spor!
9: Hoşçakalın, Radyo Spor'da kalın.
3: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe başlıyor.
8: Radyo Spor'dan Ters Köşe programından her